0: strese soktuk bence. Dediğimiz, sen güzel bir şey dedin ya, dedin ha, deniyorsun bir dur, bir de rakip gelsin değil mi?
1: Hı hı.
0: Alo.
1: Evet evet. Hı hı. Dedim. Ha, evet.
0: Öyle bir şey. Yani bence biz şimdi şu, ben bakıyorum Brezilya'nın ilk maçı Fas'la. Brezilya Fas'a karşı 45 dakika defans yaptı ya. Yani çıkmadı. Bir oyunu kontrol etti. Bak Brezilya'dan bahsediyoruz, doğru mu?
1: Evet evet. Yani ben illa kazanmak zorunda olmanın yanlış olduğunu söyledim. Hep söyledim yani.
0: Kanun olarak futbolcularımızı da buna şartlandırdık. Ama Montel hocamız da bunu görmesi lazımdı. Bu baskıyı şey yapması lazım. Bak Amerika maçına çıktık. Neydi şeydi? Rahatlı çocuklar değil mi?
1: Ben mesela şöyle söyleyeyim babacığım. Perşembe günleri halı saha maçımız var bizim. Bu
0: çok güzel.
1: Dublaj sektöründeki arkadaşlarımızla. Vallahi beklerim. Dallas diye bu Hisarüstü tarafında yukarıda, Tarabya üstü taraflarında oynuyoruz. Dallas diye bir güzel 9-10 arasında her perşembe maçımız var. Bekleriz yani. Onun sonrasında orada genç arkadaşlar var. Doğumlularına söylüyorum, 90 küsür doğumlular. Onlar da Doğan abi. Ben de onlara abilik yapıp ileri gidiyorum. Tanju Çolak gibi falan, offside de yok falan. Ben her gelene vururum diye öyle bir şeyim yok. Ben defansına ayrılmayan bir adamım. İyi bir sabit kimdir? Tamam, iyi bir ön libero'yumdur. Top dağıtırım. Evet, o mevkiyi severim. Kesmeyi severim. Orta kesmeyi severim. Ara pası severim. Gelen rakip oyuncuyu kesmeye çalışırım. Genç çocuklar bazen içimden geçiyorlar, bazen üstümden geçiyorlar. Yapıyorum ama şunu öğretmeye çalışıyorum çocuklara. Ya halı sahada olsa ileriye gittiğinizde geri dönmenin ayıp olmadığını düşünün. Bana da pas atabilirsiniz. Bir daha oyun kurabiliriz. Olmuyorsa 3 kişinin arasına dalmanın bir anlamı yok. Dön bana. Kaç kenarlara açalım oyunu. Bir set oyunu yapalım. Ben basketboldan geliyorum. Diyorlar ki evet haklısın. Bak bunu öğrettim 4-5 maç sonrasında. Boştaki adama top atmayı, rakibi koşturmayı, yormayı, arkadan sızan bir adama beslemeyi, gol atmayı. Bu kadar basit. Halı saha oyunu bu kadar basit ya.
0: Futbolda bu kadar basit ya.
1: Topu koşturacaksın abi. Sen koşmayacaksın.
0: Akşam Almanya Ekvator. Almanya 1-1'e kadar defans yaptı, çıkmadı. Bak Almanya, doğru mu? Ya bunu biz yapamıyoruz. Biz kendimizi biraz bazen yükseklerde görüyoruz. Kamuoyu olarak, futbolu olarak, şey olarak. İlk önce kendimizi bileceğiz. Bizde bir tabir vardır. Yanlış anlama, ayağımızı yorganımızı göre. Doğru mu? Onun için mesela Avustralya maçına bir beraberliği cebe koyup da çıksaydık. Paraguay maçına şimdi daha farklı şeyleri konuşuyorduk. Doğru değil mi?
1: Evet evet.
0: Ondan sonra işte ona kızıyoruz, buna kızıyoruz ama burada ben Montel Hoca'ya da biraz şey yapayım. Bu süreci bunun görmesi lazımdı. Doğru mu?
1: Bak çok yani, güzel bir mesaj okudum. Bu galibiyetten sonra atılacak mesaj, manşet nedir diye söylemiş bir dinleyicimiz, sağ olsun. Ameliyat çok başarılı geçti ama hastayı kaybettik.
0: Tam bir kitabın ortasında.
1: Çok güzel, arkadaşlar. Çok güzel. Sonucu bağlamış ya. Orta değil yani. Direkt sonucu noktayı koymuş yani.
0: Buradan şimdi bitti her şey gitti. Şimdi turnuva. Yani ne oldu, bir dahaki turnuvada tekrar gardımızı alıp tekrar geçmiş hataları yapmayıp ilk önce turnuva başlıyor. Nasıl oynuyor? Bak Arjantin bile ya. Arjantin Messi'si var. O ilk önce kontrollü başlıyor.
1: Abi İspanya berabere başladı ya. Bu turnuvanın mutlak favorisi diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Arjantin Dünya Kupası'nı aldığında Suudi Arabistan'a mı Katar'a mı ne yenilerek başladı yani.
0: Suudi Arabistan ilk maçta yenildi, evet. Evet. Onun için yani burada ilk önce kamuoyu olarak kendimizi, burada büyük futbol akılları mesela kim, Fatih Terim, Şenol Güneş hocamız, onlara saygısı, onlara bizim akıl verecek gibi şeyimiz yok. Ama ilk önce Mustafa Deniz hocam gibi Dergen'de mesela tecrübeli Okan'da bunu alışma söylememiz.
1: Ben şöyle söyleyeceğim. Bak bunu Fatih Hoca da, bunu Hacı Osmanoğlu da, bunu bundan sonra federasyonun başına gelebilecek teknik adamı da, federasyon başkanı da bilmeli. Oraya geldiğinde sen ilk başarısızlığında en kötü adam ilan edileceksin. Bunu göze alıyorsan geleceksin, almıyorsan gelmeyeceksin.
0: Abi,
1: seni eleştirebilecek insanları da bileceksin. Ya seni Fatih Terim eleştirebiliyorsa ondan gurur duyacaksın. Evet Fatih Hocam'dan da çok öğreneceğim şeyler var diyeceksin. Susturacaksın. İletişim budur. Ahkam kesmeyeceksin gittiğin yerde. Güç zehirlenmesi asla yaşamayacaksın. Bunu Fatih Hoca da yaşadığında kendi kulübünden gönderildi. Anlatabiliyor muyum?
0: Ya bak biz de Fatih Terim'i tartıştık ya. Okan Dursun'da şampiyon Okan Hoca'yı tartışıyoruz, doğru mu? Yani onun için Türk futbolunda şeyler bitmez.

0: biliyoruz kısacası. Bundan sonra bundan bir ders alacağız. Belki turnuvalarda kendimi gücümüzü bilerek oynayacağız. Bir de o zaman Bey, turnuva maçları, grup maçları farklı. Grup maçlarında bir dahaki maçta mesela 8 maçlık bir periyot var. Doğru mu?
1: Hı hı.
0: Orada saldırırsın, oynarsın, telafiyon var. Ama turnuva maçı bak, iki maçın her şeyi bence şu Avustralya maçını belki beraber kalsak Paraguay maçı daha
1: ben farklı. Her şeye söylüyorum, şöyle bir şey söyleyeceğim. Hepsini geçelim, unutalım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sessizlik arkadaşlar, 1-2-3 tıp diyorum.
0: Aynen.
1: Önümüzde önümüzde Eylül'de Fransa, İtalya ve Belçika maçlarımız var. Yani, bir dakika bir bakın bakayım. Bu Montella ile devam edebilecek miyiz? Bu federasyon kalacak mı? Yani, bu çocuklar nasıl hazırlanacak, bir onları görelim.
0: Aynen, 16 tane çocuğumuzla futbolculuk kardeşlerimizi, çocuklarımızı değiştiremeyeceğimize göre yine bu çocukların arkasında durup dediğim gibi yolumuza bak, derslerimizi çıkarıp yolumuza
1: bak. Çok teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın, görüşmek üzere.
0: Perşembe geri dön sizi seyretme inşallah.
1: İnşallah beklerim efendim her zaman. 51-18.
2: Doğan abi merhabalar.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Kısıtlı zamanımız var.
2: Zamanınızı almak istiyorum.
1: Kısıtlı zamanımız var zaten, evet. Hadi.
2: Evet. Şimdi şöyle, birincisi ilk söyleyeceğim şey, Montella denen arkadaşı kesinlikle milli takımla aforoz etmemiz gerekiyor. Bence. Şimdi sen kimsin ki bunu söylüyorsun? Ben şuraya geleyim. Biz aslında burada futbol izleyicisiyiz. Bu ülkede futbolu takip eden, yorumlayanlarız. Bence psikolojiye inanan bir insanın bir kere milli takımın başına gelmesi gerekiyor. İkincisi ise psikolojiye inanan bir insanın TFF'nin başına gelmesi gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım. Fatih Terim'i açıkçası karakter olarak çok tercih etmesem de futbol adamlığına saygı duyuyorum. Okan Buruk'a da aynı şekilde. Genelde meyve veren ağaç taşlanır muhabbeti var ya, Galatasaray'ın değerlerine de bu şekilde davranırız. Yarın öbür gün Arda Turan gelir. Arda Turan'a da yine bir şeyler söyler kamuoyumuz. Sorun yok. Fakat burada bu insanların ortak özellikleri var. Ben Galatasaray'ın kulüp yönetimi dahil futbolcu psikolojisine çok önem verdiğini düşünüyorum. Bizim milli takımımızda hiçbir şekilde bir mentorun belki var ama biz hiç hissetmiyoruz. Bir mentorun bulunmaması, futbolcuların psikolojilerinin gerçekten yönetilememesiyle alakalı zaten bu Dünya Kupası'ndan elenmemizin bence %60-%70 sebebi bu. Bir ikinci konu Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, bunlarla alakalı. Bu futbolcuları kesinlikle milli takıma sokmamak gerekiyor. Sebebi ise şu, tamamen ben bunun olduğunu düşünüyorum. Popülasyon sağlamak adına belirli videolar çekip ya tamam futbolcusun çekersin, futbolcusun eğlenirsin ama yani nedir yani hani maç öncesinde şey ya dün mesela Hakan Çalhanoğlu'nun saç kesimini paylaşması bile beni irite etti. Yani sen milli takım futbolcusun, kaybetmişsin, Amerika'dan döneceksin, 80 milyon insanın umutlarını kör etmişsin, sağa pas sola pas yaparak gelmişsin, saç kesimini paylaşır. Bana ne kardeşim senin saç kesiminden? Futbolda oynayacaksın, paraya dayalı oynamayacaksın. Yani para bunları sürekli, birincisi baştaki adam psikolojinin parayla yönetildiğini düşündüğü için zaten bizi bu girdaba soktu bence. İkinci olarak da futbolcuların bu parayı aldık böyle bu, abi hayır, Arda Güler parayla hiçbir işi olmayan, geçmişi çok mücadelelerle geçen bir çocuk. 21 yaşındaki çocuk dün sahada, bugün sahada tarih yazdı. O tarihin temel özeti de şuydu. Psikoloji her zaman en önemlisidir abi. İnan, önce inan, ondan sonra devam et. Yani evet, az önce bir bağlanan dedi ki Paraguay'ın kadrosu mu bilmem ne mi? Evet abi, hiç kimse de yıldız oyuncu aramıyor kimse. Biz de yıldız aramıyoruz. İyi futbolcu arıyoruz.
1: Futbolcu arıyoruz. Bir de takım oyunudur.
2: Bu kadar.
1: Bireysel beceri yani, ihtiyaç duyduğunda sahneye yani, çıkar. Ama biz hep ihtiyaç duyuyoruz. Anladın mı? Takım oyunumuz olmadığı için hep bireysele ihtiyaç duyuyoruz. Ben sana şöyle söyleyeyim, güzel bir şeyle bitireyim. Isparta'da bir fabrikada yangın çıkıyor. Bir vatandaşımız yanık dolayısıyla hastaneye kaldırılıyor. Yalnız hastanede yapılan tetkikler sonucunda yanıktan çok vücudunda kırık ortaya çıkıyor. Daha çok kırıkla karşı karşıya kalıyor doktorlar. Diyorlar ki ne oldu? Hastanın verdiği cevap şu: beni kürekle söndürdüler diye. Biz bunu yaptık milli takıma.
2: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani beni kürekle söndürdüler ne demek ya? Üstüme söneyim diye kürekle vurdular, diğer tarafımı kırdılar diyor. Yangını söndürdüler ama içimi kırdılar diyor. Kaburgalarımı, bacaklarımı, her tarafımı kırdılar diyor yani.
2: Ameliyat başarılı işlem, hastayı kaybettik.
1: Hastayı kaybettik abi. Evet aynen, abi odur yani.
2: Evet, evet aynen öyle abi. Yani son bir cümle kurayım kapatayım abi, çok zamanını almayayım. Kesinlikle ben milli takımı sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama bugün sahada saat 5'te izlediğimiz karakterli oyuncular Ozan'ından Oğuz'una, bunlar bizim değerlerimiz abi. Bizim gerçek değerlerimiz bunlar. Çünkü onların muhtaç olduğu şey bir takım oyunu, bir başarı. Bu başarı hikayesi kendilerini göstermek. Kendilerini sağa sola top atarak gösteren insanlara artık bizim ihtiyacımız yok. Teşekkür ederim Doğan abiciğim.
1: Ben çok teşekkür ederim kardeşim. Eksik olma. Son telefonlardan bir tanesiyle de devam edelim. O da 03.15'miş. Sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan abiciğim. İyisin.
1: Çok şükür. Hoş geldin.
3: Bomba gibi geliyor sesin. Doğan abiciğim, benim sana bir tane sorum olacak. Sonra yorumuma geçeceğim. Senin çok güzel bir yayın girişi single'ın vardı abi. Onu sen niye artık yayınlamıyorsun?
1: Yayınlarız. Yaparız. Bilmem öyle şey
3: değil.
1: Eyvallah, eksik olma.
3: Doğan abiciğim, Beşiktaşlı olarak inşallah transferlerimizi yetiştiririz. Kampa en az 4 oyuncuyla gideriz. Yeni transfer olarak baba stoper, sol bek, sol açık, bir de kaleciyle. Yoksa bu şekilde gidersek kampa kalecisiz gideceğiz gibi duruyor. Yani Emre kalecimiz şu an resmi olarak, değil mi abi?
1: Ersin de belli değil. Daha belli değil. Daha net cevabını vermedi. Hull City istiyor falan denildi ama.
3: Gitsin abi, İngiltere'yi görsün, Türkiye'den kurtulsun. İnsanların böyle daha free düşündüğü, free yaşadığı bir toplumda yaşasın. Orada futbolunu oynasın. Rıdvan gibi onu da sonradan satın alırız bir daha 3-5 sene sonra.
1: Tabii canım, biz denenmişi tekrar deneyebiliriz. en sevdiğimiz.
3: Milli takımımız için de yani ayaklarına sağlık. Orkun'un ayaklarına sağlık, gözlerine sağlık. Kurban olayım ben ona. Oynadığında neler yapabileceğini gene gösterdi.
1: Gene biraz Çalçuk duygusal bakış bu diyorum.
3: Nasıl abi?
1: Duygusal bakış diyorum biraz buna.
3: Abi duygusal da göz var, nizam var. Ben Hakan Çalanoğlu kaç yaşında bilmiyorum ama abi mi desem, Hakan Bey mi desem, ben 32 yaşındayım. Evet. Inter'de, Milan'da, Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı duyguyu milli takımda oynamıyor. Benim düşüncem bu. Ve kendini milli takıma Avrupa'daki verdiği gibi veremiyor. Yani eğer bizim Hakan'ımız yeteneğine, gücüne asla şüphemiz yok. O Avrupa'daki maçlardaki gibi milli takımda oynasa, zaten biz bugün Hakan varken Orkun'a ne gerek var, Hakan varken Salih'e ne gerek var diye konuşuruz. Ama biz ne diyoruz? O oynamasın Orkun oynasın, o oynamasın Salih oynasın. Hakan hep geri plan atıyoruz. Çünkü adam milli formayı giydiği zaman o isteği göstermiyor. Bilmiyorum niye böyle yapıyor. İnşallah düzelir. Hakan'a gerçekten milli takımın ihtiyacı var. O da kendini Avrupa takımlarına verdiği gibi ülkesinin takımına da verir. Çok teşekkür ediyorum Doğan abiciğim.
1: Ben teşekkür ettim kardeşim. Bilmiyorum. Eksik olma. Son bir telefon kaldı zaten. Onu da almamıştık. Onu da alalım. Onunla da diyalog kuralım, konuşalım. 12.43. Sana da günaydın. Seni dinliyoruz. 12.43.
4: Alo.
1: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi günler. Ben biraz Ben de televizyonu maç seyrettim. Lütfen bu yayına bağlananlar sadece milli takımla yorumlarsınlar. Kendi takımları yorum. Ben şimdi öncelikle milli takım neden bir hafta kala şeye gitti turnuvaya? Bu bir. Mesela şimdi siz arabanızda veyahut da otobüste bir yerden bir yere giderken benim bir süre sonra kulaklarında şeyler geliyor değil mi? Zonklama geliyor. Hava değişikliği. Ortama alışamadılar. Sayın Başkan, Tefero Başkanı eleştirilerle gidip Adalet Bakanı'na şikayet etmeyecek. Bu arada ne saat 11'e doğru bir arkadaş milli takım yedeklerinden falan bahsetti. Evet, milli takımda 4-5 tane oyuncu bir oynayacak yeri yok. Onu söyleyeyim yani, kusura bakmasın. Bir de şey, özür dilerim. 2002 ruhu yani futbolcuların kendilerinde değil. Oyun anlamında 2002 ruhu yok. Bunu TFF'nin yapması gereken 2022

0: maçlarını özellikle bugünkü gibi geriye dönüş maçlarını seyretsinler. Futbol nasıl oynanıyor ben arkadaşlarım vakitlerini anlamış. Selamın iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu arada çok da güzel bir haber aldım. İnşallah bundan sonrası için de çok keyifli olacaktır. Dün bu haberle ilgili detaylar vardı. Eğer Euroleague 19 takımına devam kararı alırsa Beşiktaş Euroleague'de yer alamayacaktı. Basketbol anlamında kısıtlı kadrosuyla güzel sonuçlar alan takım oyunu nasıl oynanır sorusunun cevabını Alimpievich ve öğrencileriyle bu sezon gerçekten hem Fenerbahçe karşısında şampiyonluk maçlarında da hem diğer taraftan turnuvalarda da Avrupa'da da çok net bir şekilde gördük. Ligin 20 takımla oynanmasına karar verilmesi halinde Beşiktaş önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele edebilecekti ve Beşiktaş Gain 2026-27 sezonunda Euroleague'de mücadele edebilecek. Karar içlerinde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de bulunduğu 13 hissedar takımın oy birliğiyle alındı. 19 değil 20 takım olsun, bir takım bay kalmasın, öteki taraftan düzen bozulmasın dendi ve Beşiktaş Euroleague'de 2026-27 sezonunda Euroleague'de oynamaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. Bu gerçekten Türk basketbolu açısından da çok güzel bir şey. O yüzden sevgiler, saygılar olsun bir kez. Ya ne güzel mesajlar atıyorsunuz ya. Size inanamıyorum. Bazı şeyler okuyamıyorum yayında. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Hani biraz önce bağlanan, ondan bir önce bağlanan, ilk bağlanan abi vardı ya. Herkesi bir şeye, bir yerine, birilerine benzetiyorsunuz ya. Allah Allah hani neşenizi daim etsin. Ben hani beni güldürdünüz, Allah da sizi güldürsün kısmına geliyorum ben. Bunu çok duymuşumdur. Hani mütevazı olamayacağım. Abi sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün diye. Çok güzel bir uyum yakaladığımızdan şüphem yok. Onu söyleyebilirim. Elbette ara sıra çapaklar var. Biz de Doğan Öncel'le Torna diye bir program düşünüyoruz. O çapakları da aradan atabilmek adına bir şeyler yapıyoruz. Öyle devam ediyor. Şaka bir tarafa. Hep eleştiri de olacak ki eleştirileri bu arada dikkate alan ve aynı zamanda gerçekten düzeltmeye çalışan biriyimdir. Hem televizyonla ilgili de senin kadar işte bu kadar uyumsuz bir moderatör görmedim diyen mi ararsınız? Ekşi Sözlüğe falan da yazmışlar mesela son gördün mü diye. Bana da atıyorlar. Ben de çok da gezen biri değilimdir öyle. Sosyal medyada benle ilgili ne yazılmış diye merak etmem. Abi sana bunu yazmışlar. Geçenlerde 2001 yılında kazandığım Türkiye Stand-up Şampiyonası ile ilgili olarak bir video varmış. Nostaljik sitelerden bir tanesi. Türkiye'de stand-up ilk olarak işte Yılmaz Erdoğan'la Cem Yılmaz'la yapıldığı dönemlerde bir yarışma olmuş işte. O yarışmada ben Türkiye şampiyonu olmuştum. Rumeli Hisarı'nda, o zaman Rumeli Hisarı kapatılmamıştı da. Jüri üyeleri işte Tarkan, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ. Tarkan ne alaka ya falan diye. Hani orada tebrik etmek yerine ya geçen bir videonu seyrettik senin stand-up şampiyonu olmuşsun. Tarkan ne alaka ya falan. Yani önce hani şey yok bizde. Abi sen ne yapmışsın ya daha önce, tebrik ederim ya, bak o kadar kişinin arasından sonra niye devam etmedin, işte yaptırmadılar mı, hani o kadar çok şey oldu ki konuyla alakalı. Ya Doğan Öncel 41 diye daha önce Doğan Öncel diye bir hesabım vardı Instagram'da. Biri çalmıştı. Ondan sonra öyle tufaya düşenlerden biri oldum işte. Benimle ilgili, seninle ilgili şu haberi gördün mü falan dediklerinde, o zaman şimdi eskiden her şeye tıklıyorduk mesela. Aa bakayım ne yapmışlar diye. Bir baktım ondan sonra iyi günler, hesabınız artık bizde, işte geri almak istiyorsanız bu kadar para istiyoruz senden falan. O zaman da takipçi sayım kaçtı böyle, hani 13 bin 14 bin civarında o zamanki mesela. Sonrasında bir süre hiç kullanmadım. Bir sene iki sene falan almadım bile. O zaman bir radyo programında ele geçirilmişti. Ondan iki yıl sonra da tekrar Bein Sports'a başladığımızda yayın yapmaya Cem Arslan, ben işte Ali Ferah Boğut, Hop Dedik Ayhan falan bir program yaptık böyle. Bir buçuk iki sene. Orada yaptığımızda dediler ki biz bir şey paylaşımlar yapıyoruz oğlum takipçilerimize, senin de sosyal medya açman lazım deyip zorla açtırdılar işte o zaman. Oradan kalan işte ara ara bir şeyler paylaşıyorum ben de. İşte Melih abi diyordu, sen şunu koyalım, bunu koyalım. Öteki taraftan radyonun tanıtımı yapalım. Abi dedim hani benim takipçim 2000-3000 kişi falan, öyle bir şey olması lazım. Hani koyalım edelim istiyorsanız. Ben İşte özel yaşantım bu. Ne bileyim hani çok da iş paylaşmak istemem ama derken oraya döndü konu. Ondan sonra
2: bir yerden bir

0: baktım hep böyle mesajlar geliyor. Abi şunu gördün mü seninle ilgili, bunu gördün mü seninle ilgili? Vay sen bunu da mı yaptın daha önce, şunu da mı yapmıştın? Aa o sen miydin? Ya ben bakıyorum ya Tazmanya canavarı 20 yıldır sen seslendiriyor musun? Ben seslendiriyorum. Abi ben geçen bir dizi seyrettim, başrol sen misin? Evet o işi de yapıyorum. Hani öbür taraftan ya abi bir yerde bir arkadaşla konuştuk bilmem ne, sen misin? Vallahi Allah Allah dedim ya. Çok ilginç yani, hani bunlar var mı ya? Bende yok mesela görüntüsü falan. Abi paylaşmışlar ya geçen dedi. Ben de Instagram sayfasında Reels video olarak öyle bir paylaşım yaptım, en son video. Vay falan dediler mesela. Cem Yılmaz askerden dönmüş, ilk defa sahneye çıkmış, Yılmaz Erdoğan kahkahalar. Orada bakıyorsun ünlüler, Hande Ataizi, Cem Davran programı sunuyor. O Atalay Demirci var. İşte bir dönem stand-up deyince akla gelip işte Yeteneksizsiniz'i kazanmış, ardından işte Amerika bağlantıları ortaya çıkınca işte cezaevine girme süreci falan. Orada da üçüncü olmuştu o yarışmada da. Ben de o yarışmada şampiyon oldum. Ortanın üstüne de şey adım, zirvede bırakmak diye. O dönemde şey, abi hiç yapmadım mı? Vallahi yaptım. Yani 10 sene boyunca bir firmayla çalıştım. O firmanın kendi içinde sizin de tanıdığınız ve günlük hayatta kullandığınız 10 tane ayrı ürünleri var. O ürünlerin de kendi birimleri var. O birimlerle de 10 sene boyunca bayi toplantılarından plaket törenlerine, yaza merhabalardan kışa vedalara bilmem neye kadar her organizasyonunda hem gösterim yaptım, hem sunumum yaptım, hem paramı kazandım yani o dönemler içerisinde. Var mı görüntülerde acaba stand-up'ından birkaç tane kesit var mı, paylaşır mısın? Yani 2026 olmuş yıl, 25 yıl geçmiş, bir tane kesit paylaşmamışım. Ha burada yapıyoruz işte ara ara, oradan buradan bahsettiğimiz konularla alakalı. Çok teşekkür ediyorum, iyi bir hafta sonu diliyorum. Ve önümüzdeki pazartesi kısmetse Emre Tilev'inde kendi annesi, validesi bir kalp sıkıntısı yaşamış, yoğun bakıma kaldırılmış, acil şifalar diliyoruz. Ben de oradan haber bekliyorum. Ara sıra da onunla yazışıyordum var mı gelişme diye. Belki pazartesi gelemem, sen gelir misin dedi. Belli olmaz, sabah 7'de de karşınıza çıkabilirim. Ya da Emre gelirse saat 10 gibi, kısmetse burada oluruz diye tahmin ediyorum. Mümkünse Rabbim izin verirse, Cenab-ı Hak öngörürse falan diye Sayın Hacı Osman Olgulu bitireyim, öyle bitireyim. Uygun görürse biz de hafta başlangıcını burada yapmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
2: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program hazırladık ki malumunuz zaten uzun zamandır benim de sesimi duymuyorsunuzdur. Çünkü ben de milli takımımızı desteklemek amacıyla Amerika'da yer almıştım. Özellikle San Francisco'da Paraguay maçını desteklemek adına gitmiştim. Ancak tabii ki ayağım zorlu gelmedi. Bütün temennilerimiz bu noktadaydı ki buradan çok inanarak gitmiştik zaten. Ara ara Radyo Gol'e de belli başlı paylaşımlarda bulunduk tabii ki ama gerçekten hepimiz adına çok çok üzücü bir turnuva oldu. Bugünkü programın akışından önce bahsedeyim. Tabii ki tahmin edersiniz ki Dünya Kupası serüvenimizle alakalı bir program olacak. Özellikle ilk bir saati bu şekilde geçireceğiz. Daha sonrasında tabii ki gündemimiz olan transfere şöyle bir yelken açacağız. Bakacağız, takımları biraz derleyeceğiz. Her takımın yorumcusu, daha doğrusu dört büyüklerin yorumcuları ile beraber esasında sohbet edeceğiz. Yeni sezon planlamasında ne yapılmalı, neler olmalı, kimler konuşuluyor, hangi isimler fayda sağlar, hangi isimler fayda sağlamaz, bütün bunların hepsini konuşacağımız bir program olacak. Ama ilk başta bir saat diye işaret ettiğimiz kısımda önce Avustralya maçını zaten burada sizlerle beraber sunmuştuk. Daha sonrasında Türkiye-Paraguay maçında ben statta yer almıştım. Orayı konuşacağız. Sonrasında Amerika maçını konuşacağız ve genel tabii ki milli takımımızın havasını konuşacağız. Bu dilimde aslında dinleyici mesajlarımızla ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimizin mutlaka soruları olacaktır. Oradaki atmosferle alakalı, neyin yanlış gittiğine dair keskin yorumları olacaktır. Çünkü hepimiz zaten gerçekten çok çok üzüldük. Yani her şeyden, yani kişileri eleştirmeden önce veyahut da sistem veyahut da atmosferi eleştirmeden önce tabii ki dinleyici mesajlarımız için yayın hattımızı da hatırlatmak isterim. 0212 273 10'dan dilediğiniz soruları, dilediğiniz merak ettiklerinizi veyahut da yapmak istediğiniz yorumları, katılmadığınız kısımlarda bana karşı çıkışlarınızı bekliyoruz. Tabii ki bu programlar, yaptığımız bütün programlar dinleyicilerle beraber çok güzel olduğunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabii aralarda kısa kısa reklamlara gideceğiz. Bugün de reklam akışına bakıyorum. Şu anda çok da fazla beklemeyeceksiniz. Yani program çok kısa bir araya gidecek ama sonrasında hemen gelecek. Bunun da sizlere dinleyici açısından müjdesini vermek isterim. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Turnuvaya buradan, turnuva başlamadan önce hepimizin kafasındaki şey neydi? Çok basit bir şekilde şunu söylüyorduk. Biz bu gruptan çıkarız. Bizim kadro kalitemiz diğer takımlara göre, yani grubumuzda yer alan diğer takımlara göre daha iyi. Amerika ile kafa kafaya bir kadro kalitemiz var ama yapar bizim çocuklar ya diye, hatta grup liderliğine kadar birçok kişinin söylediği, benim biraz daha ev sahibi avantajından dolayı grup ikincisi bitireceğimizi düşündüğüm bir turnuvaydı diyelim. Turnuva olacaktı benim planlamalarıma göre. Ancak tabii ki ilk maçta burada beraber karşılaşmayı sunarken sizlerin de aşırı bir teveccühü vardı. Karşılaşma sırasında hakikaten maçı bir ara sunmaktan çok sizlerin mesajlarıyla esasında cevap vermeyle aslında biraz geçmişti. Türkiye-Avustralya maçı ki gerçekten çok üzülmüştük. Yani soğuk duş etkisi diye bir tabir vardır ya, gerçekten onu yaşadığımız bir gündü Avustralya maçı burada. O gün de hatırlıyorum, yani saat 1'de Brezilya-Fas maçı vardı. Onu izlemiştim. Uyumuştum. 3'te kalkıp geldim buraya. Saat 6-6.30 gibi. Yani gerçekten az uykuyluydum ama yani öyle bir soğuk duş oldu ki hakikaten gerçekten çok zorlandığım, belki de hayatımda en zorlandığım yayınlardan bir tanesini yaşamıştım burada. Çok kötü bir maç geçirmiştik. Ya, pozisyona girme konusunda çok ciddi sorunlarımız vardı. Evet, top bizdeydi. Evet, karşı alana sahipmiştik. Karşı sahada oynuyorduk. Topu klasik olarak, yani ilk iki maçtaki edinimlerimizden dolayı söylüyorum. Karşı kaleyi yıktığımız ama bir türlü net pozisyona giremediğimiz, ki Amerika maçını bundan ayıracağız yorumlarken, ama bir türlü karşı kalede o tehlikeyi belki en mahir oyuncularımızla yaratmadığımız, Abdülkerim'in uzaktan denemeleriyle belki birazcık acaba oluyor mu dediğimiz bir karşılaşmaydı ki geçişlerde gerçekten büyük sorun yaşamıştık ki İran Kun da zaten turnuvanın en genç ve iyi olarak gösterilen oyuncular listesinde yer alan İran Kun'da da bize aslında o ilk golü kaydeden kişi olmuştu. Direkt bir geçişten direkt ilk pozisyonlarında. Sonrasında tabii ki milli takımımız ister istemez refleksle topu aldı. Ön alanda oynadı ama gerçekten yani burada kişiler üzerinden de gitmek lazım. Hakan'ın performansıyla başlamak istiyorum. Avustralya maçı nezdinde, sonra tabii ki Paraguay maçında da aslında benzer bir performans vardı Hakan'dan. Ya bir kere Hakan bence çok net eleştirilmeli. Şunu söylemek lazım. Yani kesinlikle Hakan'ın bu futbolcu olmadığını da söyleyelim. Ama Hakan sakatsa, Hakan sakatken rahat değilse, burada tabii ki biraz da Montella'yı da eleştirmekte fayda var. Yani sakat bir oyuncu belli ki rahat değil. Çünkü Hakan maç başına 3-4 tane hele hele 30 şut çekilen ortamlarda 3-4 tane kaleye doğru bir şeyler yaratması gereken futbolcularımızdan bir tanesi ve o kadar çekinik, o kadar sağa sola sadece servis yapıp kendini biraz daha stoperlerin arasına atmayla beraber, stoperler de zaten orta saha çizgisinde ama yani kendini oyun aksiyonunun içinde bulundurmamaya çalışan bir Hakan Çalhanoğlu gördük ve onun çekinikliği ister istemez takım lideri olarak gördüğümüz bir kişinin böyle bir zihniyette olması sakatlığına veriyorum çünkü bu kadar kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Yani öteki türlü çünkü zaten milli takım kadrosunda ne işi var diyeceğimiz bir yere geliyor iş ama ya burada sakat ve konforsuz bir Hakan Çalhanoğlu'ndansa çok net bir şekilde oyun orkunu istiyordum. Yani özellikle yani bir sonraki maçlarda hani Hakan'ı gördünüz belli ki bir problem var. O zaman Orkun'la oynayabilirsiniz çünkü hani o mevkinin alternatifi olan oyuncumuz var. Yani Hakan'ın alternatifi olan oyuncumuz var. Liderlik vasfı olarak da Hakan'ın alternatifi olan birçok ismimiz var. Yani bizim kadromuzda aslında çok kötü bir kadromuz yok. Ama doğru kullanılmayan planı yanlış kurgulanan bir takım olduğunu gördük. Ya bunda tabii ki saha dışı faktörleri de var. Orada rahatsız bir milli takım olduğunu da görüyoruz. Yani tabii ki her milli takımın kendine göre baskıları var. Belli başlı baskılarla bazı takımlar motive olurken bazı takımlar da bizim gibi tel tel dökülüyorlar. Biz de maalesef bunu yaşadık yani özellikle Avustralya ve Paraguay maçlarında. Biraz daha Avustralya maçından da çok kısa daha bahsetmek istiyorum oyuncu nezdinde. Yani oyuncu tercihleri ve yani benim normal şartlarda çok çok desteklediğim ve çok da iyi bir teknik direktörü olarak düşündüğüm Vincenzo Montella beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani burada ben de ezberden yorum yapmayacağım. Yani normal şartlarda çoğu denklemde Vincenzo Montella'yı korurdum. Burada herkesin eleştirdiği her yorumlarda özellikle bir sakin olalım, bir yutkunalım. Hocanın vardır bir bildiği. Hocanın kadro tercihinde yapıldığı zaman, belli tercihler yaptığı zaman ya bir bekleyelim, bir görelim diyen taraftaydım. Ama ya elinde seçtiği kadroyu da çok iyi değerlendiremeyen bir adam gördük. Özellikle yani Avustralya maçının hamlelerinde ya oyunda çok ya AI'ın yarattığı akıllı teknolojinin, yapay zekanın yarattığı bir fotoğraf olsa dahi yani maçın özetini gösteren Kerem Aktürkoğlu'nun o iki savunmacının arasında ne kadar küçük kaldığını ve buna rağmen gerçek bir fotoğraf olmasa da maçın hakikaten özetini gösteren bir fotoğraftı. Yani herkesten şu yorumu duyuyorum işte yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı o maç nezdinde mesela. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı daha farklı olabilir miydi? Bence orada biraz daha esasında son maçlarda da gördüğümüz Can Uzun oynamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü zaten tamam uzun bir forvetiniz olabilir. Uzun bir forveti oraya atmanın çözümü hava toplarıyla oynuyorsanız belki yine olabilir. Ama zaten 3 tane kule varken oraya havadan oynamanın zaten bir mantığı yok. Yerden Amerika maçında tıpkı yaptığımız gibi sürekli derin paslarla sıfır çizgisine inerek o dengeyi hızlı paslaşarak o rakibin dengesini bozmamız bizim işimize yarayabilirdi. Özellikle bence ilk iki maçta bile böyleydi. Uzun şişirmenin hiçbir anlamı olmadığını gördük. Yani hatta bunu Paraguay maçıyla da birleştireceğim. Oyuna girdikten sonra Deniz Gül evet pozisyonlara girdi. Ama Deniz Gül de kaçırdı abim. Yani o noktada Can Uzun'u belki kutunun içinde değerlendirse. Hele hele bu kadar 4-6-0'ı seven bir teknik adamdan bahsediyoruz. Gerçekten çok daha farklı bir şey izleyebilirdik. Yani ah diyoruz yani hakikaten ah diyoruz. Çünkü yani son maçta Amerika tabii ki yedek çıktı. Onun da konuşacağız. Detaylarını konuşacağız. Orada beğendiğim kısımları da anlatacağım Türkiye hakkında. Ki beğenmediğim çok şey var Amerika maçıyla alakalı. Onu da söyleyeceğim. Yani evet kazandık. Skora göre yorumlamayalım. Orada da bence çok ciddi arızalar vardı. Hele hele 11-7'ye karşı. 17'ye karşı diyelim. McKennie zaten oynamıştı ama. Yani oraların bütün detaylarını

göreceğiz Amerika maçında da. Ama en azından pozitif bir iki tane çıkarımım oldu karşılaşmayla alakalı. Çünkü yani burada eleştirmek şu anda en kolay şey. Yani birçok şeyi de ben de eleştireceğim ama pozitif çıkardığım şeyleri de eleştirilerin aralarına böyle serpiştirmeye düşünüyorum doğrusu. Ki dinleyici mesajlarına da biraz girmek istiyorum açıkçası. Çünkü dinleyiciler en önemli kişiler, onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum mesajlarımıza. Ayhan Bey yazmış. Ayhan Bey demiş ki Avustralya maçında bence çok şanssızdık ama hocaya yazar, doğrudan karşılaşma bireysel oyuncu performansları olarak değerlendirmek yanlış olur. Kerem Aktürkoğlu'nu bence bu konuda eleştirmek yanlış olur diye bir yorum gelmiş Ayhan Bey'den. Yani Kerem'i bence eleştirebiliriz ama evet, yani doğru söylüyorsunuz, orada 85 dakika Kerem'e sabretmenin durumu gerçekten sıkıntılıydı Avustralya maçında. Paraguay maçına geçmek istiyorum ki zaten Avustralya maçını epey bir konuştuk. Paraguay maçına da geçelim, konuşalım biraz. Bir kere orada birazcık aslında gittiğim, deneyimlediğim, çünkü stadın içine yer aldım. Ki bir yaklaşık 6 günlük bir Amerika seyahatim oldu. Buradan hakikaten çok büyük ümitlerle gittik. O gece hiç uyumadım. Yani o kadar heyecanlıydım ki gittiğim gece uçakta da uyuyamadım. Yani jetlag de yaşamadım, işin ilginç tarafı. Yani öyle bir motivasyonla, o kadar yüksek enerjiyle gittim ki. Ya buradan, yani tabii ki şunu da söyleyelim. Bu arada hep şey tartışılıyor, medya mensuplarının oraya gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz vesaire vesaire. Bir kere ben bir medya mensubu olarak gitmedim. Ben bir taraftar olarak gittim. Kendi maliyetlerimi kendim karşıladım. Sosyal medyada görüyorum, yani bunu da söyleme ihtiyacı hissediyor insan. Çünkü sonuç olarak oraya gitme şansına erişmiş şanslı kişilerden bir tanesiyim. Ki gerçekten cebimdeki çok biriktirdiği bütün parayı harcadım diyeyim yani. Yani burada biraz esprili bir dil olacak ama hakikaten Amerika çok pahalıydı. Gittik yani orada, zaten ilk gittiğim gün bu arada hiç Türk görmedim. Yani maçtan 3 gün önce gittim. Buna rağmen San Francisco'nun bütün meydanlarında çok az Türktük. Ama bir sonraki gün zaten Türkiye uçakları genelde 17 Haziran'da indi. Yani bir baktım dünkü şehirle bugünkü şehir arasında hiçbir alakası yok. Yani her köşede bir Türk. Yani hakikaten yani 81 ilimiz var diyorduk ama 82. il olarak hakikaten San Francisco vardı. Yani çok iyi bir ortamda vardı. Maç öncesindeki ortamlar, özellikle bütün taraftarların motivasyonu. Hatta Eralp ile de, Eralp ısısı buradan, Göksel'in Çağrı Sarıcı'nın da kulakları çınlasın. Eralp ile de birkaç içerik çektik. Maalesef ki yani içerikler biraz taca çıkmış oldu. Yani ben tabii konsept bir kıyafetle, Kenan Yıldız forması üstünde, yıldız gözlüğü, yani Dünya Kupası'ndan temposuna yakışır bir şekilde aslında saflarda yer aldım, Türkiye saflarında ki tribününün en içindeydim, en kalbindeydim. Maçtan iki gün, yani maçtan sonraki gün ve sonraki gün zaten Radyo Gol'e bağlanamama sebebim sesimin çıkmamasıydı. Sesim kısıldı. Yani o kadar fazla bağırdım ki tribünde olduğum için. Şimdi burada dakika skorlarda genelde sizlere eşlik ediyorum. O yüzden de ister istemez sesimi koruma durumundayım ama orada bütün kalbimle desteği vermiştim ki Paraguay maçı öncesinde de zaten bir şölen havası vardı ama tribüne girdikten sonra şunu fark ettim. Yani Vancouver'da söylenen şey gibi tıpkı San Francisco'da da benzer bir durum vardı. Evet, %70-75 bizdik tribünde ama ya çok ciddi bir koordinasyon eksikliği vardı. Burada hani saha içindeki çocukları da eleştireceğiz. Federasyonun belli başlı kararlarını da eleştireceğiz günün sonunda ve aynı zamanda oyuncuları da eleştireceğiz ve tribünü de eleştirmemiz lazım. Bizleri de eleştirmemiz lazım. Yani orada o kadar kişi olup da yani çok net bir atmosfer yaratamamak, yani bilmiyorum. Yani kulüp takımları bu işi çok daha iyi yapıyor milli takımlara göre. Yani bu konuda mutlaka bence yetkililerin belli şeyleri, belli tribün gruplarını belli yerlere doğru bir şekilde konumlandırması gerektiğine inanıyorum. Yani kırmızı beyaz haricinde gerçekten hiçbir şey, hiçbir sesi çok net bir şekilde tribünden biz dinletemedik. Yani burada bizim de suçumuz var ama insanlar hakikaten yani şu tabir yanlış olmayacaktır, Amerika'da çekirdek çitleyen görmedim, yanlış olmasın ama yani stadyumun içinde çekirdek çitleyen insan sayısı çok fazlaydı. Herkes sürekli fotoğraf çekiyordu. Yani fotoğraf çekmekten, çekirdek çitlemekten tribünün desteğini ben çok zayıf buldum açıkçası. Özellikle bir tribün kültürünü de bilen ve aynı zamanda gerçekten orada atmosfer yaratıp o atmosfer

şeyler yapmaya gayret eden bir taraftar olarak çok üzüldüm. Ya saha içi kısımlarına gireceğiz. Sadece ben hani deneyimimi de çok kısa bahsetmek istedim. Çünkü tabii ki uzun süredir beni duymayan...

0: Evet, geri geldik. Tabii ki geri geldik. Konuşuyorduk. Aslında tatsız bir konuyu konuşuyorduk. Yani ister istemez turnuvadaki performansımızı, benim orada edindiğim deneyimleri ve birçok aslında daha gündem yaratacak 2-3 tane maddeyi söylemedim. Mutlaka statta gördüğüm çok enteresan görüntüler vardı. Bunları da bahsedeceğim ama biraz dinleyici mesajı alayım. Paraguay maçı endeksinde konuşacağız şimdi. Avustralya'yı bitirdik. Paraguay, sonra Amerika konuşacağız. Ya genel turnuva konuşacağız. Kamp yeri vesaire hepsini konuşacağız ama Mustafa Bey yazmış. Malzeme iyi, yemek kötüyse aşçıya yazar demiş. Aslında çok yalın ve çok doğru bir yorum. Bir malzeme çürükse yemek tatsız olur. Foden Palmer kadroya alınmıyorsa Hakan da kesilebilir demiş. Yani şimdi Mustafa Bey'e şöyle bir şey söyleyeyim. Belki yeni açmış olabilir yayını. Avustralya maçı nezdinde biraz konuştuk Hakan tarafını. Bayağı bir eleştirdim. Yani Hakan'ın ben bu kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Eleştirildiği kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Burada Vincenzo Montella'ya bence çok net bir şekilde suç bulabiliriz Hakan konusunda. Çünkü Hakan belli ki sakat. Yani şunu söylemiştim, yorumumu bir kez daha tekrar edeyim Mustafa Bey sizin için. Yani Hakan hele hele Türkiye'nin 30 şut denediği karşılaşmalarda, 30 ve üzeri şut denediği karşılaşmalarda en az 3-4 tane yoklar. Ve Hakan 3-4 tane bile yoklamaktan acizdi. Yani adam sakattı, adam rahat değildi, konforsuzdu ve bu yani sadece hoca zaten bunu görmesi ve zaten orada antrenmanda Hakan'la beraber ama biz tribünde, biz televizyon başında. Biz bunu çok net bir şekilde anladık. Bunu anlamayan hiç kimse yoktu. Ve sakat bir adam varsa abi o zaman oturacaksın abi kenarda, yani iyileşmesini bekleyeceksin. Turnuvada belki ileriki turlarda Hakan'a daha fazla ihtiyacımız olacak. Yani burada çok büyük bir Montella hatası var ve Vincenzo Montella'yı ben hakikaten bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Çok da seven, çok da destekleyen bir yorumcu mu diyelim bana, futbol sever diyelim. Yani her zaman böyleydim. Turnuva öncesinde de böyleydim. Şu anda çok çok büyük eleştirmek durumundayım yani. Ben bile yapabileceğim hiçbir şey yok yani, adam bu kadar da dedim dedik olunmaz. Yani bazen kendinizi yeniliğe açmak durumundasınız. Yani evet ben de anlıyorum, tutarlı olmak, belli başlı şeylerde tutarlı devam etmek çok doğrudur. Bence başarıyı getiren etmenlerden de bir tanesidir. Ama ya yine de Vincenzo Montella'nın tutarlılığı artık birazcık da yani bir şey kafalılık diyelim. Yani en doğru tabirle böyle diyebiliriz. Yani bu kadar da olmaz. Yani hakikaten bu kadar da olmaz ve ya Montella haricinde ben başka da sıkıntılar konuşacağım burada. Yani bilmiyorum, bana çok tuhaf geliyor. Yani sonuç olarak burada herhangi bir birey konusunda demeyeceğim ama isim vermeden söyleyeceğim. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi yedek kulübesinde Vincenzo Montella'nın tam 20 metre yanında oyuncuların ısındığı yerde bir başka teknik adamımız orada duruyor abi. Ya bu bile bir psikolojik baskı. Ya bunun bile koordine edilememesi. İsim vererek konuşmayayım. Zaten ekranlara yansımıştır. Ama yani ya tam olduğum tribünde, tam olduğum yerde Paraguay karşılaşmasından bahsediyorum. Abi çizgi de her ne olursa olsun hele hele böyle bir sıkıntılı bir durum varken, yani Avustralya maçı sonrasında bu da bir baskı yaratır abi. Yani siz teknik direktörün 20 metre ötesine bir başka teknik adamı da koyarsanız hani sonrasında bu adam gelecek devam edecek gibi yorumlarız. Yani gerçekten mi? Oyuncularda da baskı yaratır bu. Hatta başka hikayelerimiz de var, anlatacağım. Orada biraz daha ortamı çok daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum ki birçok kişi zaten biliyor. Bu haberlerin hepsi zaten konuşuldu ama biraz da kamp kısmına gidelim işte. Yani bu kadar büyük primlerin dağıtıldığı bir ortamda neden Türkiye Futbol Federasyonu 42 derece ortalamalı bir Arizona'da kamp yapmayı tercih ediyor da?
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: 1 milyon 1,5 milyon dolar gibi bir meblağ, ki şu anda çok küçük bir para olarak söylüyorum bunu ama tabii ki benim için, bizler için belki büyük para. Ya bu para verilemez miydi, başka bir yere geçilemez miydi ki sizin bütün gruptaki rakiplerinizin hepsi Kaliforniya'da antrenman yapıyordu. Yani yolculuk çekmekte bir şey yok. 2 saat oyuncu uçar abi.

Yani tamam, hafif bir yorgunluk olur ama olur yani. Bunlar hani Arizona'nın, Philadelphia diyorum, Phoenix'in konumu çok uzak bir konum değildi. İster istemez yani takımlar da deplasmana gidip geliyorlar. Yani bu kadar da zorlu bir uçuş yolculuğu değildi. Buradaki sorun hava. Havada şöyle hava. Yani çöl iklimi olduğu için havada sorun var. Yani belli bir iklimde evet yüksek sıcaklıklar olabilir ama nefes alamıyorsunuz dışarıda. Yani çöl ikliminin futbol oynamaya elverişli olmadığı çok açık. Hatta ve hatta yani Phoenix'teki zaten antrenman kamp tesislerinde bir maç sonunda bir teknik adamla şans eseri karşılaştım. 2-3 dakika sohbet ettik. Ya hatta yani görür görmez şöyle söyleyeyim. Hocayla isim yine vermeyeceğim. Yanlış anlaşılmaları sebebiyet vermeyelim diye. Ya o kadar üzgündüm ki teknik adamı gördüğüm anda çok az tanışıklığımız olmasına rağmen ya hocam dedim, yani size bir sarılabilir miyim dedim. Çünkü hakikaten kendimi çok kötü hissediyordum. Sesim çıkmıyor vesaire. Hocaya sarıldım ve hocayla birbirimizi teselli etmeye çalıştık. Yani hocanın omzundan öptüm ve hoca bana bir kol attı. Stadın merdivenlerini böyle yavaş yavaş yürüyerek çıktık ve yani hocanın orada bana bahsettiği şeyler, kamp ortamındaki liderlik vasfı olan kişinin olmaması veyahut da bir sürükleyicinin olmaması çok acıydı. Yani bunu hocanın birinci ağızdan duydum. Yani bunu kimden duyduğumu söylemek istemiyorum. Çünkü kendisi belki açıklayacaktır. Belki yayınında açıklayacaktır. Belki ileride bir vakitte açıklayacaktır. Ama ya gerçekten bunlar çok üzücü yani. Ben kahroldum. Hakikaten kahroldum. Yani ki Eralp şahidim, öyle söyleyeyim. Yani Eralp Isı'yı dinliyorsunuz. Göksel'in yayınlarda, benim yayınlarda. Beşiktaş yorumcumuz, aynı zamanda tabii ki motor sporları vesaire, basketbol, tenis, birçok dalda çok bilgili bir arkadaşımız. Eralp'leydik biz statta, yani statta konumlandığımız yer kendisiyleydi. Ama yani hakikaten çok üzüldük. Yani burada tabii ki yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu çok eleştirmemiz gerekiyor. Ya tabii ki bazı yaptığı doğru şeyler var. Herkesin bazı yaptığı doğru şeyler var ama şu anda yanlışlar çok daha fazla ortaya çıktı. Birçok mesajımız var, okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ya özellikle bu kamp tesisinin tercihi olsun. Veyahut da şu da bence çok yanlıştı. Yani Vincenzo Montella tabii ki çok başarısızdı. Burada Montella'nın başarısızlığını örtmek adına başka bir kişiyi ön plana çıkarmak da doğru değil. Ama o kadar ön plana çıkma arzusundaydı ki futbolu yönetenlerimiz. Yani normal şartlarda bu insanlar, bu yöneticilerimiz hepsi çok değerlidir. Belli işleri çok çok iyi yapmışlardır tabii ki. Ona bir laf söyleyemeyiz ama bu kadar da fazla görüntü vermenin çok da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu görüntüyü oyuncular ve teknik adam vermeliydi. Şu savunmaya da katılmıyorum. Yani oyuncularımızı topun ağzına atma yerine ben bütün orada kalkan görevi görmek istedim şeklindeki bakış açısına da katılmıyorum. Ya bu kadar şatafatlı olunmasına gerek olmadığını düşünüyorum ben yönetenlerimizin. Ön plana çıkma anlamında söylüyorum. Onun yerine belki işte diğer 3 tane takım Kaliforniya'da kamp yaparken biz de Kaliforniya'da kamp yapabilirdik. Ya tabii ki başarılı olsaydık belki bunları konuşmayacaktık. Belki buradaki kamptaki problemi de konuşmayacaktık ama ya ortada öyle bir başarısızlık var ki. Ya Dünya Kupası'ndaki neredeyse tüm maçları izledim. Ya dün gece izlemedim. Dün gece artık biraz dinlenmem gerekiyordu. Biraz uyudum. Yayına hazırlanmam gerekiyordu. O yüzden dün geceki maçları izlemedim. Ya biraz Norveç-Fransa'yı izledim ama onun haricinde yani gece yarısı izlemedim. Yani ve yani gördüğüm üzere hakikaten Paraguay'da, Avustralya'da korkunç ki futbol takımı. Yani üst turlara tamam çıktılar ama 32 turundan sonrasını görmeleri çok çok zor abi. Çok çok zor yani. Ve biz yani o kadar organizasyondan uzak, o kadar inatçı bir teknik adamın inatçı tercihleriyle beraber sahada yan pas yan pas yan pas. Yani hakikaten Türkiye'de maçları takip eden bütün dinleyicilerimizin uykusu gelmiştir abi. Ya zaten saatte sıkıntılı. Uykusu gelmiştir yani. Ya statta ya ben tabii ki öyle bir durumum yoktu ama gördüm abi esneyen insan. Hakikaten gördüm abi. Sürekli yan pas. Yan pas. Ha pozitif şey söylerim bir iki tane de en azından şöyle bir havamız kırılsın. Ha bir kere Mert Müldür'e çok teşekkür ederim mücadelesinden dolayı. Oyuna girdikten sonra verdiği etki ve denemelerinden dolayı Can Uzun'a teşekkür ederim. Yani bu iki ismi ve
tabii ki Amerika maçı nezdinde ve genel durumundan dolayı Arda Güler'e de çok teşekkür ederim. Yani bu üç ismi bence bir köşeye ayırarak herkes bir kendine bakması lazım abi. Yani şu açıklamayı da kabul etmiyorum ben. Bizim kalecimiz Uğurcan Çakır, ki inanılmaz iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yine de turnuvayı korkunç bir performansla geçirmiş olmasına rağmen. Çok net bir şekilde şu açıklamayı bana, yani medya önünde şunu yaptığı zaman ben çok sinirleniyorum abi. Yani bilmiyorum, birçok kişi de çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Birçok taraftar da çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Abi yani jet lag olduk gibi ya da işte jet lag problemi yaşıyorum gibi. Abi orada profesyoneller yok mu? Bu konuda ona göre bir çizelge oluşturulmadı mı? Yani bilmiyorum, bana bunlar çok şeye geliyor. Abi ben yaşamadım ya. Ben o kadar heyecanlı bir şekilde gittim ki oraya. Ben gittiğim anda jet lag problemi yaşamadım abicim. Ve ben aktarmayla uçtum. Sen direkt çok rahat bir şekilde yolculuk ediyorsun abi. Ben Almanya'da aktarmayla uçtum. Almanya aktarma, oradan oraya, oradan oraya öyle uçtum. Yani kabul etmiyorum abi, yani hakikaten kabul etmiyorum. Finlandiya'dan selam gelmiş. Bizden de selam olsun. Şöyle bakalım, birçok mesajımız var. Burak Bey yazmış. Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynamadığı her maçın favorisi Türkiye'dir diye. Yani bu turnuva nezdinde hakikaten, ya biraz o işte konuşalım. Yani ben çok riskli bir iş olduğunu farkındaydım bu arada. Bu arada bu turnuva öncesindeki o kolej havasını gösterme açısından da ilk etapta şöyle yorumlamıştım. Yanlış yorumlamıştım, kendi adıma söyleyeyim. Burada yaptığımız hataları da söyleyelim. Burada çok bir problem yok. Yani çok net bir şekilde yaptıkları podcast, videocast diyelim. Gerçekten güzeldi, keyifliydi yani izlemesi. Yani bizleri turnuva öncesinde şöyle bir hakikaten şen şakrak bir hale getirmişlerdi ama... Yani yansıması çok kötü oldu. Çok riskli bir işti. Yani bu kadar geniş, bu kadar laçka bir şey yapıyorsanız o zaman onun altını doldurmanız lazım. O zaman kazanmanız lazım. O zaman skoru almanız lazım. Yani ister istemez evet biz her zaman oyunun kalitesinin önemli olduğunu vurgularız ama ortada oyun kalitesi de yok. Yani skoru alamazsınız. İşte şöyle oynadık, böyle oynadık diye belki yorumlardım ben. Ama ben bugün yorumlayamayacağım bu şekilde. Yani zaten birçok kişi de yorumlayamıyor. Bir tek ister istemez tribünler, bir tek ister istemez diyorum, hani oyuncu grubumuz bu şekilde yorumluyor. Bak, çok güzel bir eleştiri gelmiş bana, hemen onu öncelikli bir şekilde okuyalım. Abi sen ne anlatıyorsun demiş. Kendini övüyorsun falan demiş. Vallahi abi hani ne diyeyim, sizin takdiriniz. Ya ben oyuncu grubunu aslında biraz yönetenleri, teknik adamı, bunları da yermek istiyorum. Zaten yeriyorum da, belki yeni açtınız, belki bir cümleme takıldınız. Kusura bakmayın yani, eğer rahatsız ettiysem sizleri. Olabilir, ben çünkü yayınlarımda biraz daha şeffaf olunması açısından gelen bütün olumsuz yorumları okumaya çalışıyorum. Tabii ki sıkıntılı cümleler haricindeki. O yüzden de seve seve yer vermek istedim önden size. Nihat Bey'e de selam olsun buradan öncelikle. Şöyle bakalım. Çok uzun bir mesaj gelmiş. Bu mesajı biraz kısaltarak okuyacağım ama. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İsmini de zikrede Hüseyin Bey yazmış. 20 metre ilerideki teknik direktörün nasıl bir psikolojik baskısı olacak ki diye bir mesaj gelmiş. Abi nasıl olmasın ya? Yani yedek kulübesinde bir teknik adam var. 20 metre ötede başka bir teknik adam da zeminde. Ve yani sonuçta son turnuvaya katılan. Yani bence baskı yaratır. Yani burada şu eleştiri değil. Şenol Hoca çok değerli bir adam. Şenol Hoca Türkiye'nin en değerli teknik adamlarından bir tanesi. Çok da sevdiğim bir adam. Ama yanlış abi, yani zeminde olması yanlış bana göre. Yani mesela maça gitmesi yanlış gibi bir şey değil. Yani bir locada olur, daha görünmez bir yerde olur vesaire vesaire. Ama oyuncu görüyor abi orada. Oyuncu görüyor yani, bilmiyorum ben bunun bir baskı unsuru olduğunu düşünüyorum. Yani burada hocanın eleştirisiyle alakalı bir durum değil bu. Yani hoca çok iyi bir hoca zaten. Hoca çok iyi bir eğitmen her şeyden önce. Belki Montella'dan da çok daha iyi bir antrenör. Bu çok başka bir konu. Ama burada şunu demeye çalışıyorum. İster istemez oyuncu orada böyle bir figüründe olması konusunda baskı altında olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani, birazcık işin psikolojisine bakıyorum. Biraz saha içinde oynayan oyuncuya bakıyorum ki oyuncu bakar abi. Oyuncu yedek kulübesinde ısındığı yere çıktığı zaman
karşısında bir tane daha farklı bir antrenör de görüyor.

Hem burada Montella da baskıya giriyor ister istemez. Yani sadece oyuncu değil, Montella da baskıya giriyor. Bunu demeye çalışıyorum. Yani burada hoca eleştirisi değil, sadece bu düzenin nasıl sağlandığını, bunu nasıl bu şekilde kurgulandığını ben anlayamıyorum. Bunun karar vericisini anlayamıyorum. Yani tabii ki hocaların hepsi, çok değerli hocaların hepsi gelsinler abi, localarda biraz daha net bir şekilde, aynı şekilde müsabakaları takip etsinler. Ama zeminde değil abi. Zemin çok yanlış bir yer burada. Dinleyicimizin ileriki mesajlarına da değineyim. Çok uzun bir mesajı vardı çünkü. Sonra da zaten kısa bir araya gitmem gerekecek. Baskı yapmayın abi demiş. Yeşil burun çıkmış demiş. Yani baskı maskı bu işleri geçin demiş. Doğru. Yani çok doğru burası. Yani yeşil burun adaları çıkıyor. Son 32'ye kalıyor. Bence Avustralya çıkıyor, son 32'ye kalıyor. Paraguay çıkıyor, son 32'ye kalıyor. Bunların hepsi de, yani yeşil burunun yanına bunları da yazabiliriz. Hiç iyi takımlar olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Burada hani tebrik etmek de lazım. Ki maç sonunda Paraguaylı dinleyici, yani kişileri de tebrik ettim. Yani gidip. Yani gerçekten, yani adamların hatta yorumu şuydu. Biraz da sohbet etme şansına erişmiştim. Bir maçtan bir gün sonra bir Paraguaylı ile oturduk. Yani dedi ki, yani Türkiye milli takımı normal şartlarda bizi yener dedi. Yani bizden çok daha iyi bir takım dedi, ama Türkiye milli takımı çok yumuşak dedi. Yani yorum buydu. Yani bir yabancının yaptığı yorum, Türkiye milli takımı çok yumuşaktı dedi. Normal şartlarda her zaman çok tough dedikleri, sert, temaslı olduğunu vurgulayan takımımızın çok net yorumunu bir cümleyle, çok yumuşak, çok soft bir takım olduğunu vurguladı milli takımımızın. Yani bunu da söylemiş olayım. Şöyle bakalım. Avrupa'da oynayacak bir taktik futbolunda bir vizyon var mı demiş bizde. Maalesef sıkıntılıydık. Şöyle bakıyorum. Kamuoyu Hakan sakatmış falan diyor. Radyoda çalışıyorsun. Şöyle bakıyorum. Vicdan olarak demiyor musun? Böyle böyle şöyle şöyle. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sakat olduğunu anlıyorum. Oynadığı futbolla sakat olduğunu anlıyorum. Çünkü normal şartlarda Hakan bu değil abi. Hakan kesinlikle bu değil. Yani sonuç olarak bu kadar temastan kaçarak, bu kadar az şut atarak, bu kadar kendini saklayarak oynuyorsa mutlaka yani sakattır abi. Rahatsız duruyor abi sahanın içinde adam. Yani zaten sakat olduğu konuşuluyor. O başka bir konu. Ama saha içindeki aleti ruhiyesi de sakat gibiydi adamın. Sen canlı izledin, canlı gördün. Futbolcularda hiç ruh var mıydı? Yani çok azında vardı abi. Yani hakikaten çok azında vardı. Canlıya televizyon arasında izlemek gerçekten farklı demiş bir dinleyicimiz. Çok net görmüşsündür demiş. Ruh var mıydı, o inanç var mıydı? Abi yoktu yani. Yani bir şeyde bir ruh geldi. İkinci yarı başında böyle bir 5 dakika sanki bir şey oluyor gibi hissettik. Çünkü ilk yarının sonunda Mert Müldür'ün oradaki Almiro'nun ağzını kapatarak konuştuğu şeyi işaret etmesiyle hakeme, El Salvador'lu hakeme, bir anda konu başka bir yere gelebilirdi. Sonuçta 11'e 10'a döndük. İkinci yarının başında da zaten 1-2 defa şöyle bir karşı kaleye bir yokladık, ama yani ondan sonra bir anda sindi takım yani yine. Yani o enerji çok kısa, parça parça anlarda çıktı ortaya. Yani tabii ki hiç yok değildi, ama çok büyük bir, yani ne bileyim, 45 dakikaya yayamadık bile yani. 15-20 dakikaya yayamadık. Yani 45 değil, 15-20'ye yayamadık. Onu da söyleyelim. Dubai'den dinleyicimiz varmış. Özledik seni. Dubai'den selamlar. Üzdü bizim ilk takım demiş Ahmet Bey. Selam olsun kendisine. Abi kusura bakma, yanlış attım. Başka bir dinleyiciye atacakken sana attım mesajı demiş Nihat Bey. Olabilir. Belki iki tarafı birden dinliyorsunuzdur. Yani mutlaka katılmadığınız taraflar da olacak. Özellikle demek istiyorum, her türlü eleştireyim en önde okumak istiyorum. Çünkü bu programın samimiyetini en azından gösterelim. Tabii ki ben burada futbola en iyi yorumlayacak adam da değilim. Ne bileyim yani, futbola en iyi bilen adam da değilim. Ama en azından bu programın bir tane bir mottosu varsa burada dinleyiciyle beraber bizim yaptığımız bir iş, her zaman beraber konuştuğumuz, karşılıklı iletişimle ilerlediğimiz bir iş ve burada eleştirileri de en önde okumayı tercih ettiğim bir iş bu. Yani ve böyle olacak, bu şekilde devam edecek. Yani sürçülisan ederseniz okuyamam, o beni bağlayan bir iş değil. Yani benim yapabileceğim bir alanda bir iş değil, ama ben yine kalbimden geçenleri her zaman söylemeye çalışacağım diyeyim. Yani bu konuda şüpheniz olmasın, reklama gitmek durumundayım. Hakikaten çok fazla mesajımız var. Sağ olun gösterdiğiniz teveccühten dolayı. 0212 273 10 10'u bir kez daha hatırlatalım. Çok kısa bir reklama gidelim.
Reklamın ardından tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Evet, nerede kalmıştık? Dinleyici mesajlarını konuşuyorduk. Tabii

0: ki birçok mesajımız var demiştik. Bak bir dinleyicimiz de şu şekilde bakmış olaya. Bu da bence kötü bir bakış açısı değil. Ki katıldığımda bir bakış açısı neden olduğunu söyleyeceğim. Zaten orada ince bir çizgi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yorumum tersi değil. Hatta dinleyicimizin ismini de Çınar Bey yazmış. Birçok mesajımız var. Çınar Bey'in mesajı en üstte çıktı. Bir anda onu okuyayım istedim. Onu da söyleyelim. Selam kardeşim. Bence bırakın Şenol Hoca'nın yedek kulübesinde olmasını. İlhan Mansız, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Nihat Rüştü, Semih bile otursaydı bunları da oraya götürmeyen federasyonu da kınıyorum demiş. Bence fena bir mesaj değil, hatta doğru bir mesaj. Benim burada takıldığım konu şu: saha zemininde orada bir teknik adam varken herhangi bir sonuçta staff üyesi olmamasından dolayı söylüyorum, yani teknik heyette olmamasından dolayı herhangi bir teknik adamın zeminde olmasına benim buradaki itirazım var. Yani tabii ki tribünde olması çok daha iyi bir şey. Orada olması, o desteği hissettirmesi, zaman zaman yani kampın tabii ki kalbine değil ama belli yerlerde buluşulması, orada takıma belli motivasyon çalışması yapılması, o ruhu aktarmak, 2002 ruhunu aktarmak, 2008 ruhunu aktarmak, bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Ama şunu demeye çalışıyorum, orada sanatçı, mesela bir piyano sanatçısının yanında bir anda bir tane daha dünyanın en önemli piyanisti orada başında bu şekilde 20 metre ötesinde o şekilde durması bence çok büyük bir problem. Bana bu problem geliyor. Bana bu teknik adamı da baskı altına almak, oyuncuyu da baskı altına almak geliyor ki Avustralya kadar dramatik bir maçtan sonra bunu görüyoruz. Yani bu çok yanlış. Yoksa tabii ki olmalı. %100 olmalı. Hatta Fatih Hoca da olmalı, Şenol Hoca da olmalı, İlhan Mansız da olmalı, Bülent Korkmaz da olmalı, Hasan Şaş da, Nihat Kahveci de, Rüştü Reçber de, Semih Şentürk de, hepsi olmalı. O ruhu vermek adına, o yüreği ortaya koymak adına %100. %100 yani. Zaten aynı yerdeyiz. Ben sadece oradaki konumlanmayla alakalı serzenişimi dile getiriyorum. Yoksa bir kişi eleştirisi değil bu. Bu düzen eleştirisi. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani elma ile armudu ayırmaya çalışıyorum burada. Bunu çok altını çize çize bu şekilde vermeye çalışıyorum. Yani bunu bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bana göre böyle. Yani bir futbol sever olarak ben bunu hissedebiliyorum orada yani. Tam yedek kulübesinin arkasında da maçı son 10 dakikasını geçirdim. Öyle diyeyim. Maçı son 10 dakikasında yedek kulübesinin arkasının tarafına doğru gittim. Ve çok net gördüm. Ya iyi değil. Oyuncular demedi, son Dünya Kupası oyuncuları gelip destek olsun diye eleştiri konusunda haksızlık yaptınız diye. Valla ben böyle bakıyorum konuya, bilmiyorum. Herkesin eleştireceği taraf başka olabilir ama yani en azından kendi görüşlerimi aktarmaya çalışıyorum. Yani ki Arda Güler'in açıklamaları çok güzeldi, oradan bahsedelim. Yani bütün eleştiriler çok haklı. Biz bütün eleştirilere de saygı duyuyoruz. Kötü bir turnuva geçirdik. Drama yapmanın yeri yok. Tadında hakikaten çok doğru, çok iyi bir iletişim bir metodu, hakikaten tebrik ederim kendisini. Çok çok iyi bir açıklamaydı. Bakıyorum, milli takımın karakterini yansıtıyor bence bu iki kaptan, kendini çok üstün görüyor demişsiniz. Ya bu bir yorum ki katılıyor gibiyim de. Yani diğer oyuncu grubundan da, hatta bir dinleyicimizin mesajını da size kullanayım. Diğer oyuncu grubundan da böyle bir açıklama görmedik demiş olayım. Ama yani zaten konu o değil. Bence haklısınız. Hani milli takımda bu süreçte en azından çok riskli bir hamle yapıldı. Bu podcast hamlesiyle beraber, bu videocast hamlesiyle beraber çok riskli bir hamleydi ve bunun altını doldurulamayınca ister istemez bu yorumlar da yapılmalı. Çok doğru bir yorum. Yani burada iki kaptan bu şekilde ön plana çıkarak, aslında Merih nezdinde söylüyorum bunu ama Hakan da sonuçta oraya dahil olmuş bir sporcumuz diyelim. Yani hakikaten bize kötü döndü bu işin sonucu, öyle söyleyeyim. Selamünaleyküm demiş. Şenol Hoca yayıncı kuruluş tarafından oradaydı demiş. Tek sıkıntı şudur: Türkiye Futbol Federasyonu başından sonuna kadar hiçbir olayı ifade edemedi. Çok doğru bir yorum. Ne futbolcuların sosyal düzenini düzenleyebildi, ne de oradaki konforu sağlayabildi. Oradaki erişimi engelleyemediği ya, insanların istediği gibi erişti. Futbol Federasyonu sahaya inip demişsiniz. Oraları geçelim. Bu antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen, bak bu çok güzel bir cümle. Hakikaten o antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen bu sonuçta normaldir. Doğru. Yani belli yerlerde antrenörlerin, staff'ın, oyuncuların bir mahremidir kamp. Ve gerçekten panel yerine çevirirsen bu şöyle olur. Yani inanılmaz iyi bir yorum. Burada yaklaşık bir saate yakındır bir şeyler söylüyorum. Birkaç tane yorumda bulunuyorum. Biraz eleştiriliyorum. Biraz karşılıklı beraber aynı yere eleştiriyoruz. Ama hakikaten yani bu. Yani yorum bu. Hakikaten hani milli takımımız hakkında bir yorum yapılması gerekiyorsa da orayı böyle bir tırnak içinde belirtelim. Hatta dinleyicimizin ismini de vurgulamak isterim. Hüseyin Bey yazmış yine. Yani kamp yerini panel yerine çevirirsen sonuç normaldir abi. Hakikaten budur abi. Reşat Bey yazmış. Peki şöyle bir şey nasıl olurdu? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Türkiye Futbol TFF'yi yöneten örnek olarak bir başka bir X kişi olsa idi nasıl olurdu demiş. Yani bir kere bence bu kadar göz önünde olmasına gerek olan bir makam olmaması gerekiyor. Tabii ki belli yerlerde aksiyonlarda olması gerekir. Ama ne kadar çok ön plana çıkarsa o konumdaki kişi, o zaman o kadar fazla zaten hem baskı yaratır takımda, hem sıkıntı yaratır takımda, hem de bizlere çok fazla bir şey söyleme imkanı yaratır. Yani birazcık daha görünmez olarak belli şeyleri çok daha iyi yapılabilir. Çok daha iyi yönetilebilirdi. Yani burada bir daha Hüseyin Bey'in mesajına dönmek istiyorum. Yani panel yerine çevirirseniz o kamp yerine, o mahremi, o zaman yani olmaz abi, zaten hani tepeden tırnağa çok şey yanlış. Ama yani yine de çok ölçülü, çok bana göre diye yorum yapmak istiyorum. Ya da bir kişiyi topun ağzına atmak da istemiyorum. Yani hakikaten hiç böyle bir niyetim de yok. Kötü bir niyetle de hiçbir şekilde yorumlamıyorum. Yani ben de iyi olsun istiyorum milli takım. Ki daha nasıl, yani daha ne kadar isteyebilirim bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum yani. Daha ne kadar nasıl isteyebilirdim bilmiyorum. Yani tribünde boğazım patlayana kadar bağırdım yani. Yayına çıkamadım yani, işimi yapamadım. O kadar profesyonellikten uzak bir şekilde tribündeydim. Öyle söyleyeyim. Yani çok gerçekten çok konuşulacak konu var. Birçok şeyi de konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz bu arada. Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra artık milli takım konusunu kapatacağız. Amerika maçında da yani Arda Güler'in performansına bir kere teşekkür etmek isterim. Yani bu turnuva nezdinde gözümüzün pasını silen bir performans. Bireysel performans olarak söylüyorum bunu. Takımın kalanıyla alakalı böyle bir yorum yapamam. Amerika maçında ben çok sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 10 yedekli bir Amerika'ya karşı bu kadar fazla pozisyon verip bu kadar savunmanın kötü gözüktüğü bir karşılaşma. Yani bilmiyorum. Yani burada da mesela bence Montella'ya bir tur daha dönelim eleştirmek için. Abi yani evet, hücumda belli başlı kreasyonları gördük. Hakikaten o derin topları Arda kaynaklı olsun. Oyundaki diğer oyuncu kurgusu, işte Kenan'ın içeri servisleriyle vesaire vesaire. İyi şeyler gördük hücumda, fena değildi. Buna bir köşeye koyalım, öncelikle teşekkür edelim en azından bir şey gördüğümüz için. Ama yani savunma nezdinde bu kadar yumuşak bir takım olunmaz. Bu kadar topun önüne çıkmayan bir takım olunmaz. Yani belli ki artık takımlar anladı. İlk maçta da uzaktan yedin, ikinci maçta da uzaktan yedin, üçüncü maçta da uzaktan yedin. Ya takımlar bunu biliyor, takımlar çalışıyor, takımlar bu senin orta saha oyuncunun, senin savunma merkezinin, senin beklerinin yumuşak olduğunu biliyor abi. Daha temaslı olmak zorundasın. Oyun temas oyunu. Yani fizik, kalite, güç, bunlar.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Tabii ki çok önemli şeyler. Hatta artık futbolun geldiği nokta belli. Zaten bütün atletik takımlar daha öne çıkıyor ama her atletik takım da öne çıkmıyor. Yani orta sahada o pas kalitesi olmayan atletik takımlar da öne çıkmıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ama en büyük sorun başta zaten kalemize ilk gelen top gol oldu açıklamasının ne kadar aslında yani şöyle bir açıklama olduğunu söyleyelim. Eğer sen temaslı oynamazsan kalecin soğukken kaleye gelen ilk top da gol olur abi. Uzaktan ya da kalecinin görüş açısının kapandığı yerlerde gol olur abi. Sen temassız oynarsan olur. Futbol temas oyunudur abi. Yani bunu evet, ben bir profesyonel futbolcu olmadım ama ben de sonuçta top oynadım. Yani belli seviyelere kadar top oynadım ve hani temassız oynarsan bu iş olmaz abi. Olmaz yani. Yani senin orta sahan temassız oynarsa, senin beklerin pozisyon ihlali yaparsa, senin stoperlerin ikisinin birbiriyle iletişimi olmazsa adam akıllı, bunu saha içi iletişimle alakalı soruyorum. Saha dışında gayet iyiler.

0: yanlış anlaşılmaya çekilmesin diye de bunu söyleme ihtiyacı hissediyor insan artık. Ama sen bu koordinasyonu kuramazsan, sen temasla oynamazsan, o zaman yani geçmiş olsun abi, ilk şutun kaleye gol olur abi zaten. Olur yani. Bakalım. Evet, Mehmet Bey yazmış. Milli takımdan Primiş'ini bence kaldırmaları gerekiyor. Milli takım milli duygularla oynanmalı demiş. Bu güzel bir yorum. Ya prim şöyle olmalı. Prim başarı olduğu vakitte başarıya endeksli bir prim verilmeli. Yani öyle tak diye aldım primi, ah şekli olmamalı. Çünkü bize bunu konuşturtuyorlar. Yani belki zaten, yani muhtemelen de öyle değil. Yani şey değiller yani, hepsi prim için oynuyor gibi bir durum yok abi normalde. Ama işte organizasyon, düzen yanlış abi. Başarı endeksli bir şekilde bu yapılırsa, o zaman abi çocuklara helal olsun deriz. O primi de hak ettiler deriz. Konu da kapanır. Ama hiçbir şey olmadan sen direkt kafadan bir prim verirsen abi, olmaz abi yani o iş. Çok doğru. Yani ödüle bir prim olmalı, ya da belli bir aşamaya gelirseniz o zaman bu, o zaman bu. İşte gol bonusları oluyor ya, işte oyunculara veriliyor. 20 gole bu, 25 gole bu, 30 gole bu. Adam motive oluyor, daha fazla atmak istiyor. Ya da bu, daha ileri gitmek istiyor. Yani bunu, yani prim çok iyi bir, aslında kısa vadeli bir motivasyondur. Bu motivasyonu doğru bir rotada sağlanmasının daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Mesajımız var. Hocanın cesaretli davranamadığını söylemişsiniz. İkinci maçta gereken aksiyonları alamayınca, ki doğru, bence ilk maç hani belki olabilir, belki yani gerçekten sıkıntılı bir karşılaşmaydı vesaire vesaire olabilir, ama gerekli dersleri ilk maçtan çıkaramayıp ikinci maçta da hele hele 10 kişi takıma karşı o riskleri almazsanız, ki çok güzel açıklamışsınız, tek tek oyuncu oyuncu gitmeyelim, cesaret edemezsiniz, kazanamazsınız. Çok güzel, doğru. Son olarak da hakikaten milli takımımızın konusunu kapatalım, birazdan da artık rotamızı başka bir tarafa çevireceğiz artık. Amerika'dan dönüyoruz ki milli takımımız gibi biz de dönelim. Dört büyüklere bakalım, birazcık transfer konuşalım, birazcık aslında ne olacak, ne olmalıyı konuşalım kısmına gelmek istiyorum. Çünkü milli takım tarafında konuşunca hepimizin sinirleri yukarı fırlıyor. Ya benim de dahil olmak üzere fırlıyor. Ben de burada normal şartlarda çok sakin, tatlı tatlı konuşan, ne bileyim, naif bir adamımdır diye yorumluyorum kendimi, ki sizlerin yorumu olduğu için bunu söylemekte bir problem hissetmiyorum. Ama yani burada tatlı tatlı konuştuğumuz programlarımız oluyor. Ama yani benim de sinirim zıpladı. Burada terledim hani. Hakikaten konuşunca terledim. Yani zor, çok zor. Yani daha da çok konuşmak istiyor insan ama durmak istiyorum. Daha da sinirlenmek istemiyorum. Sizleri de daha fazla germek istemiyorum. Bu güzel cumartesi, güzel havada öğlen. Hakikaten yapmak istemiyorum bunu. Bir reklama da gitmem gerekiyormuş. Hadi bir ara verelim, bir soluklanalım, öyle gelelim, olur mu? Evet, nerede kalmıştık? Milli takımı konuşuyorduk. Milli takımdan sonra artık tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olarak zaten programımızı uzatacağız ama programın ikinci saatinde Efe Başak'la beraberiz. Aslında Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama Efe de dinliyormuş yayını. Milli takım hakkında aslında kapanışı bir Efe yapmak istiyormuş. Efe, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim öncelikle bizi kırmadığın, geldiğin için. Tabii ki seninle asıl Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama tabii ki söz hakkı sana da doğdu. Şöyle bir milli takım hakkında bir kapanış konuşmasını, görüşlerini, fikirlerini veyahut da söylemek istediklerini alalım abi senden. Sonra da Fenerbahçe tarafına geçeriz.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim tekrardan bu yerine davet ettiğin için. Radyo Gol, Can Genç, Berk Sayar, ayrı yeten onlara selamlar. Hı hı. Sevdiğimiz, dinlediğimiz programlar. Daha demin de dinledim bir sürü dinleyicilerde, onları da merak ettim açıkçası. Genel Türk halkı ne düşünüyor? Hepimiz sinirliyiz, hepimiz çok üzüldük. Aynı şekilde futbolcular da, ben de onların da üzüldüğünü düşünüyorum. Sonuçta böyle bir atmosferde, böyle bir turnuvada yer almak çok ayrıcalıklı bir iş. Hem bizim gibi Avrupa kademesinde olan takımları düşünürsek. Fakat işte sen de gittin. Özellikle hani böyle bir vaktini ayırıp kalkıp Amerika'ya gittin. Bir sürü insan gibi hiç kimse böyle bir sonuç görmek istemezdi. Ya ben bu sonucun Montella özelinden yorumlanmasını birazcık yanlış buluyorum. Ya çünkü sonuç olarak Montella bu takımın teknik direktörü, evet. Ama bütün suç ya Montella yanlış taktik yaptı, Kerem'i forvet oynattı, Barış'ı oynatmadı, Meri'yi kesmedi, Ozan'ı. Yani bunu şöyle de yorumlayabiliriz aslında. Bir fabrika gibi düşünün. Fabrikadaki motor arızalandı. Hı hı. Motorun arızasını giderecek olan teknik ekip üzerinde çalışmalar yapıyor. Teknik ekip başarılı olamayınca müdürü mü kovmamız gerekiyor? Yani hani aslında burada bizim içerideki o futbolcuların arasındaki bence ki dinamiklerde sıkıntı oldu. İşte birkaçı basına yansıdı. En son duyduğumuz Orkun Kökçü'nün babası çok fazla otel lobilerinde konuşuyormuş, ediyormuş. O futbolcuların kulağına gelmiş. Bazı futbolcular bundan etkilenmiş. Ya gerçekten hani futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. İnanın yani sağ dışında da futbolcuların arkadaşlık ilişkileri, takımdaki uyumları birçok kriteri değiştirebiliyor.
0: Doğru.
1: Yani dün Arda'nın bile çıkıp konuşması, tek başına böyle bir şey yapması, takımda o kadar fazla belki ondan daha rütbeli insanlar varken Arda'nın çıkıp konuşması birazcık bunu açıklıyor bence.
0: Çok güzel yerden geldim.
1: Yani Venezuela ile hazırlık maçı oynamamız, Romanya'yı elememiz, işte atıyorum ondan sonraki maçlardaki başarılarımız, turları geçmemiz, tabii ki bunlar çok güzel şeyler. Ama ben milli takımın aslında bu turnuvaya giderken ya hedefimiz ne? Biz zaten bu grubu geçeceğiz gözüyle çıkmışlar birazcık. Bence maç maç gitmeleri çok daha doğru olurdu.
0: Çok doğru söylüyorsun ya. Gerçekten öyle yani.
1: Yani çünkü biz 2024 Euro'da çok güzel bir son 16 izledik. Çok umutlandık. Dünya Kupası hedefimizi çizdik. Bak nasıl diyorum? Dünya Kupası hedefimizi 2 sene önceden çizdik. Ona göre devam etti. İşte ne bileyim İspanya'ya okey çok farklı bir skorla yenildik ama yine benzer bir oyun oynadık. Yine iyiydi. Gürcistan'a da keza aynı şekilde. Ya aslında sen bunu yapabiliyorsun takım olarak. Bunları başarabiliyorsun ama hep bir hedef koymamız gerekiyor. Hedef ön elemeyi geçmekti, evet. Dünya Kupası'ndaki hedefimiz ne? Şu an düşünüyorum, zaten herkes şey diyor, grubu geçecektik, grubu geçmeliydik. Hı. Abi hedef grubu geçmek değil, senin önce bir hedef belirlemen lazımdı.
0: Evet, ki futbolu yönetenlerimiz kupa diyordu.
1: Ya mesela yani, hani çok çok değişik yani bu cümle, hani bilmiyorum yani kupa hayali tabii ki herkes çok güzel ister kupayı kaldırmak, oralara gelmek ama yani bence Türkiye milli takımı için çok zor bir hedefti bu. Yani yine son 16 son 32'lere oralara geldikten sonra baktık gerçekten hakikaten iyi futbol oynuyoruz ve bir oyunumuz var. Ondan sonra bence artık çeyrek final yarı final diye gidebilirdik ama o da çok yani iddialı diye düşünüyorum ben.
0: Peki dilersen yani Efe son cümlelerini de alayım milli takım hakkında. Fenerbahçe tarafına geçelim, çok konuştuk. Herkesin sinirleri çok yukarıda şu anda. O yüzden milli takımda yaklaşık bir saate yakın konuştuk. O yüzden de son cümlelerim varsa alayım. Sonra Fenerbahçe tarafıyla aslında sorularımı sormak istiyorum. Çünkü sen de zaten kendini tanıtırsın. Seni belki bilmeyen bazı dinleyicilerimiz vardır. Fenerbahçe tarafına ne kadar yakın olduğunda sen de kendini anlatırsan çok sevinirim abi.
1: Vallahi tabii ki milli takımla alakalı son birkaç cümle söylemek gerekirse çok üzüldük yine senin de belirttiğin gibi. Dileriz bu bir tokat gibi gelir bazı oyuncularımıza. Ondan sonraki turnuvalardaki hazırlıklarında daha dikkatli olurlar. Birlik beraberlik anlamında daha fazla birlik beraberlik içinde olmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu yani biraz bakıyorum diğer birkaç takıma da birkaç kişinin etrafında toplanılarak yani birini lider belirleyerek onun etrafında Messi gibi örneğin atıyorum Ronaldo çok da pek yapamasa da şu an Portekiz milli takımında ama biz de bunu yapabilirdik. Hakan Çalhanoğlu gibi bir karakterimiz var. Yani ne olursa olsun onun otoritesiyle bu turnuvayı hissetseydik bence en baştan bazı şeylerin tam tersi olacağını düşünüyorum. Yani inşallah dilerim bu bir örnek olur. Tarihimizdeki belki yaşadığımız en büyük hezimet. Bir de şöyle son bir cümlede şunu da ekleyeyim.
0: Lütfen, lütfen.
1: 2002'yi belki çok az sen de ben de çok az hatırlıyor olabiliriz. Bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsun ama ben o yazı hatırlıyorum. Çok az hatırlıyorum yani.
0: Kesik kesik var hepimizde. Yani bizim yaş grubunda kesik kesik var.
1: Vardı, sosyal medya yoktu. Çok daha o insanları televizyonda az görebiliyordun. Şimdi daha herkese her şeyi görebiliyorsun. Altına yorum yazabiliyorsun. İşte accountlarına bilmem nelerine, Instagramlarına. Yani artık her şey dinamikler çok değişti. Yani eleştirinin boyutları eşlerine, çocuklarına kadar gitmeye başladı. Bunlar çok ayıp. Ben bunları görünce biraz tabii ki yani insanlar sinirli çok iyi anlıyorum ama bu kadar da yıpratmaya gerek var mı bilmiyorum.
0: Vallahi haklısın Efe yani.

0: Şöyle diyeceğim. Yani aslında biraz da Fenerbahçe demek istiyorum. Çünkü akışımız epey bir kayacak.
1: Evet.
0: Yani ister istemez şu anda benim de biraz sorumluluklarım var Efe. Takdir
1: tabii
0: edersin
1: ki. Tabii ki.
0: Bir kere bir Derfin Yunus da ne mesaj atmış bize. Bizim de tadımız kaçtı milli takım konuşusun da demiş. Efe kardeşim hoş gelmiş demiş. Kadir İnanır'a da başsağlığı dilemiş. Buradan Kadir İnanır'ın da yakınlarına başsağlığı dileyelim. Çok doğru.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Hakikaten çok doğru bir konunun altını çizmiş Yunus Bey. Şöyle geçmek istiyorum abi, şimdi Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım oldu. Vedat Muriç geldi. Transferler yapılmaya aslında başlandı ama taraftar diyor ki bu oyuncular nasıl gönderilecek? Limit problemini konuşuyor ve transferler konusunda artık somut gelişme bekliyor. Senin duyumların var mı? Senin düşüncelerin var mı? Sonrasında sence ne olmalıya geçeceğiz ama önce duyum, düşünce ve lütfen Efe sen de Fenerbahçelilik kimliğini birazcık açıklarsan da Efe Başak bizlerle beraber, bu arada bunu da hatırlatalım. Çok seviniriz dinleyiciler çünkü hakikaten seni merak ediyorlar abi.
1: Fenerbahçe tabii ki yani ben 13 yıldır kongresiyim. Yaşım da 30. Pardon 12 yıl oluyor. 18 yaşında direkt girer girmez üye oldum kulübe. Babamın da bir dönem 3,5 senelik bir yöneticilik zamanı oldu Sayın Aziz Yıldırım döneminde. Kendisi kadın basketten sorumluydu. Onun geçmişinde de 99 yılında Fenerbahçe'nin PAF takımının idareliğini yaptı babam. Yani bir nevi kulüpte aktif faal yılların olduğu, geçmişinde de tribünden bir insandı babam. Çok fazla Fenerbahçe zamanını harcadı gençliğinde. Deplasmanlar, iç saha maçları, yurt dışı. Bilinir bir insan. Gerçekten kendisinin de yani ben babam olarak söylüyorum, diğer bütün Fenerbahçe yöneticileri gibi çok emek veren bir insan Fenerbahçe için. O sebeple ben de Fenerbahçe'nin içinde bir nevi bazı dönemlerde yer aldım. Tabii ki büyük bir kısmında yoktum
0: tabii
1: ama
0: ki, tabii ki canım.
1: Şahit olduğum, gördüğüm çok güzel şeyler vardı. Olumsuz şeyler de oldu. Fenerbahçe üzerinde şu anda yine konuşmak gerekirse milli takımdan hani sonra hedef belirleme. Fenerbahçe'nin şu andaki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
0: Bak, İlk hedef bu yani diyorsun.
1: Tabii ki nihai hedef şampiyon olmak ligde. Ama adım adım gidiyor Fenerbahçe. Bu yazı bu 3 aylık hedefler, 2 aylık hedefler koyarak nedir hedefler? Takımı önce görmek. Şimdi İsmail Kartal aldılar, Topuk ailesine gittiler, daha medyaya basına kapalı bir ortamda. Şu anda elindeki oyuncularla beraber oynatacağı şablonu oluşturmaya çalışıyor İsmail Kartal. Bir yandan da yönetim transferleri hızlandırıyorlar. Eksik oyuncuları, eksik bölgeleri olan oyuncuları belirlemeye çalışıyorlar ama asıl birinci hedef Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.
0: Şu anda en sıcak gündem Fenerbahçe tarafında Şampiyonlar Ligi diyor Efe Başak.
1: Evet.
0: Peki şunu soracağım, yani çok fazla haber okuyoruz. Limit konusunda bir zorluk. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayı kaynaklı 7,5 milyon euro Fenerbahçe'nin bir ödeme, ekstra bir ödeme yapma durumu ortaya çıkması. Bu limiti ne kadar etkileyecek sana sorarsak. Fenerbahçe transferde bu gelişmelerden dolayı ve kadroda oyuncu gönderemediği için mi şu anda aktif çok fazla transfer yapamıyor çünkü bu konuşuluyor yani bütün Fenerbahçe taraftarları abi somut gelişme nerede, transfer nerede diyor. Evet, belki yani belli taraf diyor ki abi acele etmemeliyiz, birazcık daha transfer biraz daha bir uzun süreç işidir. Yani Vedat transferini yaptık, en önemli aslında mevkilerimizden bir tanesine transferi yaptık ama sonrasında biraz daha beklemeliyiz diyen de bir taraf var. Bir taraf da diyor ki transfer. Yani limit konularıyla alakalı Efe Başak ne söyleyecek? Transferde ne zaman gelişme beklemeliyiz Fenerbahçe'de sana göre?
1: Ya zaten Fenerbahçe'nin 1-2 senedir harcama limitiyle ilgili bir gündem vardı. Jose Mourinho gitmeden de başlamıştı bu. Nasıl transfer yapacağız, işte limit sıkıntı olacak, ceza yiyeceğiz. Ya biraz o işleri şöyle yorumlayabilirim. Yani yönetimlerin kendi metodlarına, kendi kararlarına göre birazcık o değişiyor. Nasıl Kerem Aktürkoğlu'nun o dönem transfer ettiysek bir şekilde, yani çok da fazla kamuoyuna yansımamıştı. Daha sonrasında nasıl transfer edildiği yansıdı.
0: Doğru.
1: Her yönetimin kendi belirlediği kararlar doğrultusunda bu tarz cezalar, limitler gibi konulara karar veriş şeyleri vardır, yöntemleri vardır. O yüzden hani açıkçası tam olarak şunu yapacaklar ya da bunu yapacaklar eli kolu bağlı diyemem Fenerbahçe için. Bence değil.
0: Ya bu çok da yani önemli bir detay.
1: Limitleri de açıklandı zaten, yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar TL'ye yakın Fenerbahçe'nin. Yani yanlış bilgilendirmek istemem dinleyicilerimiz.

0: ama Galatasaray'ın 6 milyar TL küsür, Fenerbahçe'nin 4.6 milyar TL küsür bir harcama ve limit olduğunu açıkladılar. Yani Fenerbahçe'de elden çıkacak oyuncu elbet vardır. Zaten oyuncularda şöyle bir şey var. Kamp döneminde az çok anlıyorsunuz kimin hocanın izlerken kimleri ön plana çıkardığı, kimleri birazcık daha arka planda tuttuğu. O yüzden zaten futbolcuların menajerleri var. Futbolcu da hemen menajerini arar, der ki ya ben bana kulüp bul, ben daha çok oynamak istiyorum. Biraz o iş yani antrenmanlardan, hazırlık maçlarından sonra daha da net belli olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de şu anda elinde Nene, Archie Brown, 23 yaşın altı oyunculardan bahsediyorum. 23 yaş, 22 yaş sınırındakilerden. Yani Nene'nin durumu da var mesela. Gidecek mi kalacak mı? Archie Brown gidecek mi kalacak mı? İsmail Kartal'ın açıkçası şu an 3-5 tane oyuncu, Asensio'dur, Skriniar'dır. Şu an milli takımdan dönecek olan İsmail, hani ne kadar ne zaman dönecek bilmiyorum ama.
1: Bir 10 gün genelde şöyle olur. Yani tabii ki yuvarlak bir cümle kuracağım. 10 gün en azından oyuncu bir tatilini yapar, bir soluklanır, öyle gelir. Yani muhtemelen bence ayın 13'ü 14'ü gibi bence Fenerbahçe futbolcuları, en azından Türk milli takımında yer alan Fenerbahçe futbolcuları 13'ü 14'ü gibi döner diye varsayıyorum diyelim. Sendeyiz abi.
0: Yani zaten Fenerbahçe'nin geçen seneden oluşturulan omurgasında işte Skriniar'ı, Asensio'su, şimdi yeni gelen Vedat'ı, atıyorum sol bekteki Archie'si, kalecisi şu an yine milli takımda. 3-5 oyuncuyla beraber aslında bir kemik bir omurga çıkıyor. Onun yanına en azından bu kısa hedefte, yazınki hedefte kimlerle beraber en iyi 11'i nasıl oluşturacağını düşünüyordu şu an İsmail Kartal. Hani tabii ki lig hedefi şampiyonluk bu ama önce bizim adım adım önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Yani Malangsar sol stoper olarak duyduk. Fenerbahçe'nin ilgilendiğini basında da yazıyordu. Ben Brahim Diaz'da bir görüşme olduğunu duymuştum 2-3 hafta önce. Dünya Kupası tam başlarken Brahim Diaz'ın menajeriyle görüşülmüş. O da bir ihtimal olabilir. Yani tamamen aslında biraz İsmail Kartal'ı sen de bilirsin, hani oynattığı bir oyun parçaları o şekilde tamamlayan, elindekilerle ben bunu yapacağım değil de benim bir sistemim var, oraya hangi oyuncuyu uydurabiliriz. Aslında birkaç hatası da vardı Kurunic özelinde mesela.
1: Doğru çok yumuşaktı mesela.
0: Çok benim sistemime çok uyuyor dedi ama halbuki sen Milan'da Tonali ile oynuyorsun, yani çok üst düzey bir oyuncu, yani Tonali'nin yanından alıp yanına bir tık altı adam koyunca Kurunic daha farklı performanslarda. Yani konu aslında Fenerbahçe'nin kimi transfer edeceği değil de İsmail Kartal'ın hangi oyuncuları takıma ekleyeceği diyerekten biraz düzeltebilirim soruyu yani.
1: Çok güzel. Bunlara yani çok açığız.
0: İsmail Kartal'ın hocalık şeyi, yani İsmail Kartal'ın sistemi düzenine göre hangi oyuncu uyacaksa oynar. Hangi oyuncuyu da transfer edecekse düzene göre transfer eder. Yani onun hocalık anlayışı bu şekilde diye görüyorum, hissediyorum yani. Bu arada da işte kulüpler birliği toplantısı da oldu zaten.
1: Tam onu soracaktım bak.
0: En gündemde olan o, ben de takip ediyorum.
1: Tamam. Tam onu soracaktım. Son iki sorum hatta.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Son sorum oydu ama sondan önceki soru öyle olsun. Tabii ki senin de bahsetmenle beraber, Efe Başak bizlerle beraber. Bu arada Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ederiz Efe'ye. Ki Sait Bey'in sorusu olarak da sorayım en azından. Dinleyicimizin de ismini geçirmiş olalım. Dünkü Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe yönetimi ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik, bir tartışma olduğu konuşuluyor. Efe Başak ne der?
0: Yani Yüksel Yıldırım, ben başarılı bir kulüp başkanı olarak düşünüyorum. Sonuçta 18-20 takımlık bir ligde 2-3 tane İstanbul takımının kafa kafaya oynadığı, hatta son senelerde yalnızca Galatasaray'ın şampiyon olduğu, başarı gösterdiği bir ligde Samsunspor bir kulübü bizim lige çıkartıp Avrupa'da bir başarı elde etti. Yani neredeyse ilk 5'e giriyor Samsun hep ligde de. Yani çok güzel bir başarı Anadolu takımı için. Ancak daha yazın ortasında Kulüpler Birliği toplantısına gelip Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletten arsa alıyor derseniz, hani insanlara da bu bir şeydir. Aslında bir avlama taktiğidir. Bakalım ilk kim bana cevap verecek, ilk kim bana saldıracak. Birazcık zarflamış gibi geldi bana orada, ulu orta, herkesin ortasında. Çünkü yani sen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kadar şey olmasa sen mi sizin kulübünüz mü yukarılara çıkacak? Hani nasıl olacak? O zaman sana da destek verdiklerinde dönüp demeyecekler mi İstanbul kulüpleri? O, Anadolu'ya destek veriyorsunuz. Hani ya birazcık talihsiz bir açıklama olmuş. Ortalığı germe açıklaması olmuş.
1: Peki gerginliğin boyutlarını dinleyiciler merak ediyor. Yani senin tabii ki mutlaka duyduğun şeyler vardır. O yüzden yani yazılan kadar aslında radikal cümleler birbiriyle ki Sayın Barış Göktürk de Sayın Yüksel Yıldırım arasında geçen bir diyalog olduğu konuşuluyor. O yüzden öyle de bir sorayım sana.
0: Karşılıklı birkaç söz sarf edilmiş ama ben basında yansıttığı kadar seni döverim, kırarım o tarz cümlelerin kurulduğunu düşünmüyorum. Sertleşmiş, ton biraz değişmiş, haddinizi bilin, hani bilin tarzı cümleler kurulmuş ama hani seni döverim, hani sonuçta böyle yaparım, şöyle yaparım. Onlar biraz bence basında farklı, hani ilgi çekmek için.
1: Clickbait dediğimiz yani tıklanma uğruna mı hocam?
0: Yani evet, yani o kadar da, yani inanın kulüpler birliğinde yani masaya oturduğu zaman her kulübün başkanı oturuyor. Sonuçta herkes bir şey diyebilir. Orada tepkileri ayarlamak lazım. Ben o kadar şiddetli bir, o yazılan kadar olduğunu düşünmüyorum ama evet, Yüksel Yıldırım da zaten sanırım Sayın Yüksel Yıldırım da bir açıklama yaptı buna ilişkin bugün. Yani o sözler birazcık üzücü. Yani Samsun Spor Başkanı tam tersi bu kadar harcayan kulüplerle, bu kadar destekleyen kulüplerle bakın Samsun Spor'da nasıl yarışıyor dese çok daha hoş olabilirdi. Yani onun yerine işte Fenerbahçe, çünkü o zaten şeyden takık büyük ihtimalle Fenerbahçe kısmına, hani Galatasaray'a sen maç vermiyorsun, Galatasaray'a hep yeniliyorsun deyince o da çıkıp açıklama yapmıştı. Yani biraz bu kedi köpek kavgası demeyelim de yani bu kadar gerek yok yani. Türk futbolu şimdi bak milli takımda böyle şeyler yaşamışız, bir de gidip kulüpler seviyesinde, başkanlar seviyesinde, hele ki düşünün kulüp çok başkanlarının güzel temsil edildiği bir toplantıda bu sözler sarf edilmemeliydi. Bu kadar bu boyutu aşmamalıydı bence.
1: Evet, son sorumu soracağım.
0: Yani herki de Fenerbahçe için de, yani tabii ki Fenerbahçe savaşa gidiyoruz diyor Fenerbahçe yöneticileri. Evet. O zaman siz de bu şekilde konuşmayı tercih ediyorsanız o zaman hep bu şekilde konuşma olacaktır. Aynı şekilde federasyon başkanı ya Dursun Özbey'in arasında olduğu gibi. Bu burada da bir cephe oluşacak o zaman yani. Olabilir. Bu futbolda hep oldu. 80'ler 90'larda da oldu. 2000'lerde de oldu. Yani Türkiye'deki futbol ikliminde maalesef böyle şeyler olabiliyor. Dileriz olmasın ama oluyor. Yani bunun önüne geçemiyoruz.
1: Gerçekten öyle. Bunun önüne geçemiyoruz. Yani bu gerginlikleri bizler de istemiyoruz. Biz futbolun konuşulmasını istiyoruz ki bir an önce de takımlarımızın bir an önce sahaya çıkmasını iple çekiyoruz diyelim.
0: Aynen, abi,
1: son soruyu soracağım. Bir dinleyicimizin sorusu, Hüseyin Bey'in sorusu. Bir de kendi sorumla aslında harmanlayarak ikimizin sorusu olarak gönderiyorum. Abi Fenerbahçe kalecisi yeni sezonda birinci kalecisi kim olacak? Yeni bir kaleci gelecek mi? Ve ben de şunu soracağım. Greenwood işi bitecek mi abi?
0: Ben açıkçası ya hissiyatımı söylüyorum, bir duyum değildir. Ben Greenwood'un biteceğini düşünüyorum. Greenwood'u Fenerbahçe kadrosuna katacaktır diye düşünüyorum. Bu herhangi bir, diye söylediğim gibi, duyum bir bilgi değil. Greenwood grafiği yükselen bir oyuncu. Yaşadıklarından sonra yani özellikle bu seneki performansı çok etkiliydi. Fenerbahçe takımında bence yani o bölgeye ihtiyacı olan bir oyuncu.
1: Katılırım.
0: Topla çok hızlı. Gol bitiricilik özelliği var. Hani baktığım zaman şu an bizdeki kanatlarda Nene, Kerem, Musaba üçünün de temel özelliği belki bitiriciliklerinin belli bir seviyenin biraz altında olmasıydı. Ama Greenwood, bu üç tane kanat oyuncumuzun da aslında olmadığı özellikler Greenwood'da var.
1: Doğru.
0: Greenwood'da belki mental olarak sıkıntılar yaşayabilir. Sen de iyi bilirsin Greenwood'u aslında. Premier Lig takip eden bir insansın yani. Mental olarak düşüşleri, inişleri, çıkışları olabilir. Onları yönetmek nasıl olacak bilmiyorum tabii ki. Kaleci konusuna da gelecek olursak, Sayın Aziz Yıldırım zaten çok net bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Yani biz Brezilya milli takımının bu kadar kariyerleri kaleciye sahibiz. Hani biz niye bu kaleciyi elimizden çıkartalım, iyi bir performans göstermedi ya da beklenenin altında kaldı. Biz bu kaleciyi kazanmalıyız diyor. Aslında zaten futbolda olay bu yani. İnsanlar çok ya işte milyon euroları kazanıyorlar, ben oynarım ya, hani biz de yapardık bunları bu kadar milyon euro kazansak, işte öyle değil, öyle olmuyor yani o işler.
1: Çok doğru.
0: Bir futbolcunun da duyguları var maalesef, yani onların da hiç beklemediğiniz anda siz, milyonların önünde beklenmedik hareketler yapabiliyorlar. Ama sizin önemli olan bu oyuncuları geri kazanmanız, bu oyuncularla bir şeyler başarabilmeniz. Yoksa ben de her sene kaleciye 7-8 milyon euro para vereyim. Kaleci başarısızsa gönderelim kaleciyi. Kaleci başarılıysa kalsın. Yani siz bir

0: iş yerinde bir iki hata yaptıktan sonra uyarılıyorsunuz. Ondan sonra çıkarılıyorsunuz. Daha da performans kötüye gittiği zaman
1: çok güzel anlattın. Hakikaten
0: yani,
1: çok güzel.
0: Yani bu kadar hani hemen 2-3 hatasında bu kadar kıymetli birini çıkarmak, aslında sen bu kadar kaliteli ve tecrübeli bir kaleciden daha fazla nasıl ne kazanabilirsin hedefleyip ona göre çalışsan belki artı, çok daha artı puan yazacak Fenerbahçe için. Livakovic özelinde de yine çok kısa sana da ona.
1: Tamam, sonra hemen reklama gitmem gerekiyor abi. Evet.
0: Livakovic'i de çok severim ama o da hani zorlandı Fenerbahçe'de. Kritik bir dönemdeydi. Şampiyon olması gerekiyordu. Başarılı olduğu anlar oldu. Hataları da oldu. Sonuçta gitti. İspanya'da da veremedi bekleneni. Ama milli takımda güzel performans izledik yine Livakovic'ten. Fenerbahçe muhtemelen Livakovic'i yine görecektir. Kendisiyle konuşacaktır. Sen bu takımda olmak ister misin, istemez misin? Onun da cevabına göre Livakovic'i zaten 31 yaşında sanırım kaleci. Ona göre kiralayıp satılma opsiyonlarını değerlendirdiği düşünüyorum. Ama Ederson %100 Fenerbahçe'nin kalecisi olarak devam eder diye.
1: Çok net bir cümle aldık senden. Efe Başak, çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim Can Genç. Çok teşekkürler tekrar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi.
0: Çok keyifliydi.
1: Çok sağ ol abi, her zaman. Efe bizlerle beraberdi. Birazdan Berkay Çakır'la Galatasaray tarafına geçeceğiz. Hemen reklam ardından geliyoruz. Evet, Fenerbahçe tarafını konuşmuştuk. Şimdi Berkay Çakır bizlerle beraber Galatasaray tarafını konuşacağız. Kendisi de Galatasaray'a oldukça yakın bir isim ki zaten yıl boyunca bizlere bütün Galatasaray maçlarında yayınımızın başında eşlik eden, hakikaten maç önleri programında analizleriyle, esasında saha içine dair yaptığı yorumlarla Radyo Gol'de bizlere destek veren bir arkadaşımız. Berkay, hoş geldin.
2: Hoş buldum Can, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz ki sana tabii ki sorularımız olacak. Yani öncelikle Galatasaray deyince akıllara şu durum geliyor. Yani forvet hattındaki rotasyon nasıl olacak ve nasıl olmalı? Nasıl olacak, senin tabii ki tahminin, duyumlarınla alakalı olsun öncelikle. Sonrasında nasıl olmalıyı da konuşacağız ama Victor Osimhen'in bir gidiş konusu var mı yok mu? Önce onu soracağım. Böyle bir gündem var mı ve Icardi kalacak mı? Yoksa John Duran mı gelecek? Farklı bir isim mi gelecek? Ne olacak? Galatasaray'ın forvet hattı nasıl şekillenecek diye sana sormak istiyorum abi.
2: Yani aslında ben şu andaki transfer sezonunun şu dakikasında Galatasaray'ın transfer operasyonunu şöyle görüyorum. Belki de tarihinde ilk defa maddi olarak bir kaygı yaşamayan Galatasaray birbirinden çok değişken, bağımsız değişkenlerle ne olacağını bilmiyorlar. Yani burada bu zincir şuradan başlıyor. Milli takımın başarısızlığı. Bu başarısızlıkla alakalı Fatih Hoca'nın deyimiyle hesap sorma vakti şimdi geliyor. Bu hesap sorulunca giden kim olacak? Yani hesap kimden çıkacak? Eğer hocadan çıkmazsa büyük ihtimalle federasyon başkanından çıkabilir gibi görünüyor. O zaman federasyon yani değiştiği noktada bu sefer yabancı kuralının değişme ihtimali var ki Kulüpler Birliği de yabancı kuralının değişmesine dair bir bildiri hazırladılar federasyona.
1: Doğru. Doğru.
2: Ama hani biz mevcut başkanın bundan önceki kararlarından hani dönmeyen mizacından dolayı
1: orayı mı kerteniz alalım?
2: Bu şeyde, bu transfer döneminde bu yabancı kuralı böyle sabit kalacak gibi görünüyor. Eğer federasyon başkanı değişmezse. Eğer federasyon başkanı değişirse yeni gelen başkan hemen bir önceki başkanı ilk yapacağı şey tartışılan kararlardan bir tanesini değiştirmek olacak ve yeni başkan belki de yabancı kuralı değiştirecek. Galatasaray'a geldiğimiz zaman bütün bu değişkenler Galatasaray'ın tamamen mecburen transfer politikasını belirlemek zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten hani o 23-24 yaş altı oyuncu tutma artı 4 dediğimiz oradaki sorun burada işte bize John Duran, ondan sonra Can Uzun, işte yani Galatasaray'ın transfer politikasını net belirleyen bir durum bu. Yani eğer mesela böyle bir sorun olmasaydı Icardi ile ortalama bir yerde çok hızlı bir şekilde anlaşılacaktı. Ama zaten Osimhen'in kaldığı senaryoda Icardi'nin kalmasıyla birlikte Galatasaray'ın bir forvete daha ihtiyacı var.
1: Yani 3 forvet mi olması lazım Galatasaray minimum?
2: Evet, evet. Ama o zaman siz bu 3. 3 tane forvette yabancı hakkınızı kullanırsanız geriye döndüğümüzde ciddi bir kadro planlaması sorunu olacak. Çünkü 3 forvetten bazen bir tanesi oynayacak ve 2 tanesini oynatmamak durumunda kalacaksın. Bu sefer

diğer alanlardaki boşluklar biraz daha doldurulamayabilir. Bence bu durum çok kritik Galatasaray'da. Onun dışında Osimhen'in 120 milyon şeklinde bir teklif var olduğu söyleniliyor. Ama tabii kimden o bilmiyor ve aynı zamanda hani bu dönemlerde bu tarz dedikodular biraz çıkar ki oyuncunun bedeli şu

0: vermiş olabilir. Osimhen'in gidişi kalışı tamamen Osimhen'e bağlı. Eğer Osimhen gitmek isterse Galatasaray'da tabii ki buradan maddi olarak alabileceğinin en fazlasını alıp Osimhen'e izin verecek. Ama Osimhen tarafında da yani mental olarak bir mutluluk söz konusu bu sene olmayabilir. Bu sefer elinizde Osimhen gibi bir oyuncu olunca, yani bu satış gerçekleşirse Galatasaray'ın çok daha büyük bir transfer operasyonuna ihtiyacı var. Satış gerçekleşmezse biraz daha kısıtlı, yani yine de kısıtlı olmayan ama farklı bir politika izleyecek. O yüzden Galatasaray'da belirsizlikler çok yüksek. Şu anda en güncel haberlerden bir tanesi Davinson Sanchez'e
1: onu soracaktım.
0: Onun yoğun bir ilgisi olduğu Como. Söyleniyor. Hı hı. Burada da Galatasaray ile Como arasındaki fiyat pazarlığında henüz istenilen seviyeye gelinmiş olmadığı söyleniyor. Galatasaray'da da şu anda şöyle bir transfer politikası var. Evet, benim elimde çok önemli oyuncularım var. Omurgam beni şampiyon yaptı yıllardır. Davinson olsun, Torreira olsun. Ama bedelini gördüğünde satmaktan çekineceğim bir oyuncu yok şeklinde bakıyor yönetim. Bu da tabii tartışmaya açık olsa da biraz daha profesyonel bir durum.
1: Peki şunu soracağım. Yani şimdi orta sahada bir isim gündeme geldi. Wolverhampton forması giyen Joao Gomez ismi gündeme geldi. Torreira'nın gitme ihtimali esasında belli haberlerde konuşuluyor. Gider gitmez o tabii ki senden duyacağımız yorumlardan olsun ki Ali Naci Küçük'ün de işaret ettiği gibi yani Joao Gomez'in gelmesini beklemiyorum. Birazcık menajerle alakalı bir durum olduğunu söyledi. Oyuncunun yorumunu soracağım sana. Genel olarak nasıl bakıyorsun olaya diye soracağım ya da yani gelmeli mi ya da Torreira gitmeli mi? Nasıl olmalı? Onu soracağım.
0: Yani şimdi Torreira konusu bütün sene içerisinde çok fazla tartıştığımız bir konuydu. İlk geldiği haliyle şu anki hali arasında fiziksel olarak bazı farklılıklar çok net gözle görülüyor. Galatasaray Torreira'dan vazgeçmeli mi? Yani bu şekilde olacaksa Galatasaray Torreira'dan vazgeçebilir. Ama Joao Gomez hamlesi de Torreira karakterli bir oyuncu değil. Hani doğrudan Torreira yerine
1: Torreira ikamesi sayamayız oyuncuyu yani.
0: Evet, yani daha teknik ve daha topla oyun kurma becerisi daha iyi olan bir oyuncu. Torreira o konularda daha zayıf. Yani, evet, ikisi de 6 numarada oynayacaktır ama yanına Lemina gibi bir karakter ister. Yani Galatasaray'ın şu anda her şey, ya o kadar zor bir transfer sezonu geçirecek ki her şey yan etmenlere çok fazla bağlı. Ben şey diyemiyorlar. İşte bir sağ açık bir sol bek alalım ve biz bu transfer dönemini kapatalım denilemiyor. Çünkü dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesine sahipsiniz. Böyle bir forvet olunca her zaman ilgi gelebilir. Yani transferin son dakikası Real Madrid kapınızı çalıp ben bu adamı istiyorum kardeşim dediğinizde eliniz kolunuz bağlanıyor. O yüzden yönetim açısından gerçekten zor bir sene olacak.
1: Yani hakikaten öyle ama yani şunu da söylemek lazım. Senin cümlenin başına dönmek istiyorum. Şunu söylemiştin. Galatasaray'da en azından omurga belli. Şampiyon yapan omurga belli. Galatasaray transferde çok fazla acele etmeyebilir. Kurallar yani mevcut federasyonun değişme koşulunda belki yabancı kuralının esnemesiyle beraber ve bu 10+4 veyahut da genç oyuncu yabancı ancak olabiliyor kotasının değişme ihtimaline karşı Galatasaray'ın çok daha aslında emin adımlarla sakin sakin ilerlediğini vurguluyorsun. Peki şunu da soralım. Yani eğer bu kural değişmezse ve biz bunu kertleriz alırsak Galatasaray'ın takdiri Can Uzun'dan yana mı olur? John Duran'dan yana mı olur? Çünkü yani +4'ten John Duran'ın genç kontenjanından mı yararlanmak yoksa Türk oyuncu olduğu için Can Uzun'dan yana mı gider Galatasaray? Finansal olarak da değerlendirirsen seviniriz ve hangisini değerlendirmeli diye de sana bir futbol sorusu sormak isteriz.
0: Bence ikisi de olabilir ama şu anda yönetimin önceliği Can Uzun transferini bitirmek. Zaten Dünya Kupası'nda da çok büyük bir parlama yapamadığı için Galatasaray dışında çok da fazla ilgi alamayacak. Büyük ihtimalle 35-40 milyon bandında Galatasaray konuyu bitirmek istiyor. Frankfurt biraz daha yukarıdaydı. Hı. Ama ben bu transferin sonuçlanacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda John Duran'ın Can Uzun'la hani hangisini seçelim olmayabilir. İkisi birden de olabilir. Çünkü hani John Duran biraz riskli bir tercih. Yani eğer John Duran iyi oynarsa çok iyi olacak. Galatasaray çok önemli bir oyuncu. Yani mental olarak kendini verebilir.

0: bilirse iyi olacak.
1: Katılırım.
0: Ama doğrudan sezon planlamasını, evet John Duran'ı aldım ve ben işte buraları bu böyle takviye edeceğim, İyi yapmayacaktır Galatasaray. Can Uzun daha güvenli bir seçenek, ama elinize de finansal anlamda bu kadar iyi bir oyuncunun bu kadar kötü bir hale gelip sizde tekrar parlama ve yaşı da genç olduğu için fırsatı da ekonomik olarak tercih edilebilecek bir fırsat. Yani siz sezon planlamasını John Duran'la yapmayabilirsiniz, ama elinizde böyle bir fırsat geliyorsa denersiniz. Oynamazsa kendi bilir, oynarsa da çok daha yüksek bir meblağa tekrar Premier Lig'e oyuncuyu da geri kazanıp göndermiş olabilirsiniz.
1: Çok doğru. Peki Berkay, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Berkay Çakır bizlerle beraberdi. Sağ olsun, kendisinin de kıymetli yorumlarını aldık. Çok kısa bir soluklanın ardından Beşiktaş tarafında Onur Aydemir'le konuşacağız. Onur Aydemir de Beşiktaş tarafını hakikaten çok yakinen takip eden bir arkadaşımız ki bizim de tıpkı maç önü maç sonu programlarında da zaman zaman devre aralarında da danıştığımız çok değerli bir arkadaşımız Onur Aydemir de biraz sonra bizlerle olacak.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Evet, tabii ki konuşmaya devam ediyoruz. Nereyle devam ediyoruz? Beşiktaş'la devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Onur Aydemir'le devam ediyoruz. Onur, hoş geldin abi.
0: Hoş bulduk Can, merhabalar.
1: Çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın ve bizlere tabii ki destek verdiğin için, onu da öncelikle söylemiş olalım. Tabii ki transfer şu anda gündem. Yani teknik direktör geldi, Vincenzo Italiano. Önder Özen gibi bir futbol aklı var şu anda Beşiktaş'ta. Birkaç isim konuşuluyor. Öncelikle kaleci mevkiine bir dönmek istiyorum. Çünkü kaleci mevkiinde Beşiktaş'ta şu anda Ersin'in esasında ayrılacağı. Yani aslında Hull City'ye gideceği haberleri var. Onun haricinde şöyle bakıyorum, Livakovic ismi gündeme geldi. Başka şöyle gündemdeki isimlere bakıyorum, Nübel ismi var. Bayern Münih'in kalecilerinden Nübel ismi konuşuluyor. 10 milyon euro civarlarına diye okuyorum, önümdeki haberlerden bakıyorum. Haricinde şöyle biraz daha sayfayı ilerletmeye çalışıyorum derken aslında şu isimlerle başlayalım diyelim. Beşiktaş'ın kalecisi sence kim olmalı? Kim olacak? Nasıl bir tasarruf bekliyorsun Beşiktaş kalesinden?
0: Can, öncelikle çok teşekkür ederim davetin için. Kaleci konusuna başlayacak olursak, gelecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği düşüncesinde değilim. Bence Hull City ihtimalini değerlendirecektir. Premier Lig oldukça cezbedici bir lig, biliyoruz. Ve taraftarla da yıldızının barışmadığını düşünecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği konusunda olumsuz düşünenlerden biriyim.
1: Ersin devam etmeyecektir. Peki kaleye o zaman bir yabancı ismi mi konuşulmalı? Yani Altay ismi de konuşuluyor aynı zamanda. Bir yerliden yana belki kullanır Beşiktaş diye, ama Nübel ismi var. Altay ismi var. Bakıyorum şöyle, Beşiktaş'ta Augusto Batalla ismi var. Vallecano'nun kalecisi. Arjantin'in 30 yaşındaki kalecinin ismi konuşuluyor. Yani Beşiktaş kalecisi sence kim olmalı? Veyahut da senin tahminine göre diyelim, veyahut da duyumlarına göre diyelim. Tabii ki bunu söyleyeyim. Nasıl bir kalede bir tasarruf kullanılacağını düşünüyorsun? Beşiktaş'ın kalecisi yoksa Di Gregorio mu olacak? Yani Juventus'un kalecisi Di Gregorio da konuşuluyor. Kalede Şövalye ismi konuşulmuştu. Çok fazla isim çıktı. Beşiktaş kalecisi kim olacak abi?
0: Güzel bir zor bir soru. İtalyan öncesinde ben Önder Özen'in Altay'a gideceğini hem duyum olarak aldım, hem de tahminlerim de bu yöndeydi. Hı hı. Ama hocanın tercihi ne olur? Kendisi gibi bir yabancı kaleciyle mi anlaşırlar? Nübel konuşuluyor. Münih'ten çıkan bir oyuncu. Neuer'i düşünecek olduğumuzda tabii ki orada forma şansını bulamadı ilk çıkış yaptığı yıllarda. Hı hı. Haklı olarak. Ama ben ligde de takımda da çok etkili performans göstereceğini düşünüyorum. Altay'ın da keza aynı şekilde yerli kontenjanını kalede kullanmak mantıklı mı? Çok mantıklı. Benim kendi şahsi

0: düşüncem kontenjanı düşünerek, çünkü önündeki 10 kişideki yabancı alternatifleri kullanmamız gereken alan bence orası, kaleci değil. Ben kalede Altay'la giderdim. İyi bir kaleci, maç eksiği var, oynamıyor ama düzenli oynadığında neler yapabileceğini gösterdi bence bize. İyi maçları var, kötü maçları var ama ben sadece kontenjanı daha etkili kullanmaktan kaynaklı olarak ben Altay'ı tercih ederdim.
1: Peki şimdi savunma hattına da geçmek istiyorum. Onur Aydemir bizlerle beraber bu arada. Onu da söyleyelim. Sol bek transferi işi çok konuşuluyor. Yani aslında ligin ikinci yarısında bence Rıdvan'ın kendi ortalamasına göre bir yukarı seyreden bir grafiği vardı. Ama tabii ki yorumlar sendi. Sol bek mevkiinde esasında Beşiktaş'ın ara transfer döneminde çok net bir hamleye gitmediğini görmüştük. Yani Yasin Özcan hamlesi belki bir sol bek alternatifi olarak düşünülebilir idi. Ancak Ottara ismi konuşuluyor. Monaco'dan Kassoum Ottara 21 yaşında, aslında kontenjanda da görev yapabilecek. Yaklaşık 10 milyon eurolar konuşuluyor. Böyle bir transfer sence ne kadar mantıklı olur? Veyahut da Beşiktaş'ın alması gereken sol bek profili nasıldır? Ya da almalı mıdır? Bunu sormak isterim.
0: Kesinlikle almalı. Rıdvan yorumuna %100 katılıyorum Can. Evet, ikinci yarının özellikle ortalarında Mart ortası, Nisan ortası gibi bir form yükselişi söz konusu mu? Söz konusu tabii ki %100 ama alternatif lazım. Yasin Özcan geçmiş dönemin wonderkidlerinden biriydi bence. Milli takım adına ve kendisi adına. O vitesi atabildi mi? Atamadı. Sol bek, sol stoper, iki mevkide oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Tutar mıyım takımda? Her türlü tutarım. Ama eğer yarışmak istiyorsak bu sezon veya önümüzdeki sezon, yeni başlık olan sezonda mutlaka daha iyi bitiriciliği olan hücum ağırlıklı Murillo gibi bize gol asist katkısı sağlayabilecek bir sol beke gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sağ tarafı o yüzden sormuyorum. Sen de tabii ki demin Murillo'dan bahsettin sağ tarafla ilgili. Merkezden, yani savunmanın merkezinden bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok aslında isim var. Emirhan var, Akbadu var, Thiago Jallo var. Zaman zaman Yasin Özcan var ve Felix var. Felix Udokai. Yani burada bir stoper transferi göreceğimizin sinyallerini almıştık zaten. Sayın Serdal Adalı'nın da işaret ettiği üzere Beşiktaş'ta böyle Agbadu gibi, aslında belki Agbadu performansı kimilerince tartışılıyor ama maliyet olarak söylüyorum, yani Beşiktaş maliyetli transferini stopere ayıracak mıdır? Veyahut da Ahmet Can Kaplan gibi yerli bir isme mi gider? Senden bunu merak ediyoruz abi.
0: Şöyle, ben maliyet konusundan başlayayım, biraz sondan başlayayım. Bence yoğunluklu olarak maliyetleri kanat transferine ve merkeze ayıracağını düşünüyorum. Ama stoperle alakalı şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Sayıca stoperimiz var mı? Var. Oraya, o listeye Yasin'i eklediğinde 5 tane, 6 tane stopere tekabül eden bir sayı var. Sayıca bir eksiğimiz yok ama burada bence asıl tasarruf hocada. Italiano hangi stoperleri yollar? Yollar mı? Yollarsa kimi yollar? Burası kritik. Bir eksiklik var mı orada? Sayıca yok ama kalite olarak bence var. Kesinlikle merkez tandemdeki kuvveti, gücü, top teknik kalitesini arttırmamız lazım.
1: Peki orta sahaya geçelim. Merkez ve kanat dediğin için soruyorum. Yani orta saha merkezi aslında Nottingham Forest forması giyen İbrahim Sangare konuşuluyor şu anda Beşiktaş'ta. Hatta transfer sitelerinin belki de en revaçta olan sitesi %41 ihtimalle bu transferin gerçekleşmesini beklediğini ifade etmiş. Bugünün oranına göre, yani Beşiktaş orta sahasında Ndidi yerine midir bu alınması gereken oyuncu? Orkun yerine midir? Yoksa bunların yanına bir üçüncü orta saha oyuncusu olarak mı düşünülmelidir bir orta saha oyuncusu? Veyahut da nasıl bir profil bir Beşiktaş orta sahası istiyor? Sonuçta Ndidi yedek mi olacak, ilk 11 mi olacak? Orkun'un muhtemelen zaten organizasyonun başında olacağını göreceğiz ama orta sahada Beşiktaş'ın tasarrufu nasıl olur? Büyük bedel dediğin için soruyorum. Yani nasıl bir profile gider Beşiktaş diye soralım.
0: Şöyle, hocanın genelde oynattığı formasyondan yola çıktığımızda 4-3 oynatıyor. Merkezi üçlü kullanıyor ve bu üçlünün tamamı da 8 numara oluyor. En azından geçmişteki deneyimlerinde hocanın kadrosunu bu şekilde dizdiğini çok net söyleyebiliriz. 2 ve 3 farklı takımda. 3 tane 8'den yola çıktığımız zaman Orkun dediğin gibi orkestra şefi olacak. Onun etrafı

0: da zaten kümelenecek takım. Endi'de doğru profilime ben çok aynı fikirde değilim. Hı. Gelmesi de geçen sezon evet isim olarak, kalite olarak tartışmasız dünyanın bildiği bir oyuncu. Ama verime baktığımızda çok verim alamadığımızı düşünüyorum. Mutlak dediğim gibi kalitesi var. Ama iyi bir iki tane 8 numaranın ben merkeze Orkun'un etrafına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Endi ile yollar ayrılır mı? Maliyeti nispeten yüksek bir oyuncu elden çıkarmaya bakacaklarını tahmin ediyorum. Ama burada yine hocanın raporu çok önemli. Ne kadar izledi, ne kadar hakim bilmiyoruz. Yarın sezon açacağız. İlk idman var. Yarın biraz daha bir şeyler belli olur. Yeni haftada biraz daha bir şeyler belli olur. Ama iyi iki tane hücum yapabilecek, defansa da desteğe gelebilecek Orkun'un birazcık yanında, yandaş olabilecek bir iyi iki tane 8 numara ihtiyacımızın
1: yani
0: olduğunu
1: söyleyeyim. Sağ iç, sol iç oynayabilecek oyunculara ihtiyaç var gibi anlıyoruz 8 numara olarak. Doğru muyum abi?
0: Doğru.
1: Peki o zaman son aslında soruma geçeceğim, yaklaşık bir 2 dakikalık süremiz var abi. Kanat dedin, kanat transferinde Beşiktaş'ın aslında asıl maliyete gideceğini düşünüyorum demiştin. Ki Elbilal Ture'yi de soracağım, yani bunların içerisinde Elbilal Ture'nin bonserviste var mı sana göre, nasıl profil kenar oyuncularına gidilmeli? Bir de şunu sorayım aslında son cümle olarak da Yang Yuhun Kore'deki performansı çok konuşuldu, Dünya Kupası'nda gol buldu. Yang Yuhun önüne bir forvet alınacak mı? Oradaki tasarruf ne olacak? Yani ön üçlü, 4-3-3'ün ön üçlüsünü soralım Onur Aydemir'e.
0: Tabii ki kanat konusunu 2 dakika toparlamak biraz çok zor benim açımdan.
1: Bence 5 dakika olsun, biraz aşabiliriz abi.
0: Anlaştık. Kanat konusu Beşiktaş'ın bence bu yazki transfer dönemini de dahil ederek söylüyorum. Belki son 3-3,5 sezondaki en çözülemeyen konularından biri. Gelenler oldu, gidenler oldu, kiralananlar oldu, hiçbir şekilde verim alamadığımız bir 3 yıl var geçmişe dönüp baktığımızda. Tabii maç başına oyuncu bazlı olarak iyi performanslar aldık, maç alan kanatlar oldu ama bunu sezonun geneline yaydığınızda sonuçlar ortada. Kanat konusu problem. Gidecekler var, kalacaklar var. Ben Reşit Ali yollara ayıracağını düşünüyorum kulübün. Elbilal Instagram'dan yanlışım yoksa bir veda etmişti, teşekkür mesajı yollamıştı. Bonservisi alınır mı? Soru işareti, alınmalı mı? Benim orada da biraz soru işaretlerim var. Tam bir sol ön oyuncusu mu? Yoksa bir direkt olarak santrafor mu? Orada da benim biraz kafam karışık Elbilal ile alakalı. Ben iki yerde de kullanabileceğimizi düşünüyorum ama sanki biraz daha santrafor gibi geliyor bana. İyi iki tane sol ve sağ ön oyuncusu mutlaka lazım. Buradaki alternatiflerde neyi nasıl değerlendirirler bilmiyorum ama mutlaka hem Önder Özen'in hem de İtalyanın geniş bir oyuncu alı vardır ellerinde, izledikleri en azından şu son bir aydan beri. Umudum bunu korumak istiyorum, inancımı korumak istiyorum ama çok net 4 tane 2 sola 2 sağa oyuncunun alınması gerektiğini çok net söyleyebilirim.
1: Peki Onur, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ne demek Can, çok sağ ol, iyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Onur Aydemir de bizlerle beraberdi. Bugün programın ilk bölümünde Dünya Kupası'ndaki aslında serüvenimizi konuştuk. Birazcık hepimiz çok çok üzgünüz. Hepimiz çok çok sinirliyiz belli şeylere. Aslında birazcık dinleyicilerle beraber sohbet edip dertleştiğimiz bir ilk saati geride bıraktık. İkinci saatte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı konuştuk ki yarınki programımızda da aslında biraz daha transferin derinliklerine indiğimiz bir program tasarladık sizler adına. Saat 16 ile 18 arasında yarın pazar günü, bunu bir kez daha altını çizelim, bir programımız olacak ve Trabzonspor'la başlayacağız, bunu söyleyelim. Bugünkü akışımızda ister istemez birazcık daha milli takımın dertleşmesi, milli takım üzerine konuşmamız, dinleyicilerimizin gerçekten çok çok fazla mesaj göndermesinden dolayı bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Yarınki saat 16'da başlayacağım, yani pazar günkü yayınımız Trabzonspor'la başlayacak. Buradan Trabzonspor taraftarlarına da hatta Anadolu takımlarını destekleyen bütün taraftarlara da kucak dolu sevgiler ve selamlarımı iletmek istiyorum. Ben Can Genç. Bugün dilim döndüğünce sizlere belli bir programı tasarlamıştım. Sizlerle buluştuk tekrardan. Bir süredir yoktum. Geldim. Buradayız. Yarın görüşmek üzere o zaman.

0: Γιώσο.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mutlu hafta sonları. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Tabii ki transfer dönemi artık hareketlenmeye başlayacak. Başlıyor da hepsini konuşacağız. Beşiktaş Gain Euroleague'de mücadele edecek. Hepsine değineceğiz. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu 3. ve son hafta maçında Arjantin 28 Haziran Pazar günü, yani yarın sabah 5'te sahaya çıkacak. Ürdün'le karşı karşıya gelecek Arjantin. Messi karşılaşmaya yedek olarak başlayacak. Bir diğer yandan İran dün 1-1 berabere kaldı Mısır'la ve büyük ölçüde en iyi üçüncüler arasında yer alacak. Şu anda tabii matematiksel olarak beklemedi ama İran milli takım kaptanı Mehdi Taremi Dünya Kupası sürecinde yaşadıklarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Taremi turnuva boyunca karşılaştıkları sorunların profesyonel oyuncular için kabul edilebilir olmadığını söyledi. Mehdi Taremi organizasyon şartlarını eleştirerek FIFA'ya tepki gösterdi. İranlı futbolcu, bu felaket bir dünya kupası. Profesyonel oyuncular olarak bu şartlar altında bir turnuvada oynayamayız. Bu ne doğru ne de adil. Eğer FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa bu onların bileceği iş ama kesinlikle değil ifadelerini kullandı. Taremi yaşadıkları sorunların çözümü konusunda FIFA'dan destek beklediklerini belirtti. Deneyimli futbolcu, bizim için var olan bu sorunu kim çözmeli? FIFA mı, ABD mi bilmiyorum. Bana bir isim verin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda'ya karşı oynadığımız ilk maçtan sonra soyunma odamıza gelip tüm sorunları çözeceğini söyledi ama gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı, dedi. Mehdi Taremi'ye Dünya Kupası organizatörlerinin İran'ın turnuvadan elenmesini tercih edip etmediği yönünde de soru yöneltildi. Taremi, kelimenin tam anlamıyla her şeye karşı savaşmak zorundayız. Ev sahibi ülkede kalamıyoruz. Her maç oynamak istediğimizde seyahat ediyor ve göçmenlik kontrollerinden geçiyoruz. Şimdi de Seattle'da kalamıyoruz ve Tijuana'ya geri dönmek zorundayız açıklamasını yaptı. İran milli takımı kaptanı yaşanan sürecin kendileri açısından büyük bir dezavantaj oluşturduğunu savundu. Taremi, bizi elemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu yüzden bizim açımızdan bakıldığında evet bence bunu öyle istiyorlar. Bizi dışarıda görmek istiyorlar ifadelerini kullandı. Uruguay'da veda eden ülkeler arasındaydı ve Marcelo Bielsa'dan açıklamalar geldi. Karşılaşmanın 42. dakikasında İspanya'nın geliştirdiği atakta Marcos Llorente'nin sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Alejandro Baena kontrol etti. Yıldız futbolcunun penaltı noktası gerisinden çıkarttığı şutta üzerine gelen topu kontrol etmek isteyen Fernando Muslera büyük bir hata yaptı. Tecrübeli kalecinin avuçlarından kayan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve İspanya öne geçti. Maçın ardından konuşan Marcelo Bielsa, bu golün ardından Muslera'nın büyük üzüntü yaşadığını belirterek Muslera yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istediği ifadelerini kullandı. Muslera ise maç sonunda hiç bu kadar acı çekmemiştim, Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim, çok üzgünüm, tüm Uruguay halkından özür diliyorum. Elbette bu özür yeterli değil ancak bu sporun doğası da böyle, kalecilik de böyle. Bazen size çok şey verir, bazen sizden çok şey alır, diye konuştu. Uruguay'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Marcelo Bielsa, röportaj sırasında sinirlerine hakim olamadı ve hadi artık diyerek tepkisini gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı. Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Kupa Amerika üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakamamış olarak hatırlanacağım. Başarılı.

0: Criticism dedi. Ve hemen bağlantımızla devam ediyoruz. Yunus Aydın hattımızda olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Kendisini hattımıza alalım. Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Evet, kendisi de hattımızda. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız ABD karşısında kazandı ama ne galibiyete ne de gollere sevinebildik ve milli takımımız da ülkemize döndü. Yani açıklamalar var. Tabii ilk iki maçın ardından yapılan açıklamalar gibi değil bu açıklamalar. Biraz daha özür dilemeye yönelik ama yani şunun da farkına varmak gerekiyor ki ABD maçındaki galibiyet de çok yanıltmasın. Yani biraz ABD'yi takip edenler bilir, 7 oyuncu 6 oyuncu falan oynamadı. Oynayanlar da zaten ufak 2 sakatlık olduktan sonra aman başımıza bir kaza gelmesin bu maçta formalite maçında diye oynadılar. Adeta sahada jok attılar ve son dakika golüyle kazandık ama bir formalite maçıydı, hazırlık maçı tadında bir karşılaşmaydı. Nasıl yorumlarsın hem ABD maçını hem de sonrasında millilerimiz?
1: Yani söylediğin gibi tamamen bir formalite maçıydı. Hiçbir şekilde referans alabileceğimiz bir maç değil. Sevinemedik. Evet, biz ekranlar başında milli takımımızı sevinemedik görüntüsüne. Ama bizim oyuncularımız, hani ben eleştireceğim burada. Yani 3-2 golden sonra Kaan çok sevinemedik dedi ama yani taraftarlara böyle işte ben buradayım, ben buyum gibi bir hareket yapacak kadar sevindi. Yani hani bu golün ne önemi var? Hani bu maçın önemi, tek bir önemi var şu. Yani Dünya Kupası'na gol atmadan veda etmedik. Yani Dünya Kupası'na puansız veda etmedik. Yani 31 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize vaat ettiği kupayı alacağız, geleceğizin. Hani gruptan sonuncu olarak çıkmamak adına bir maçını oynadık. Bir fazlasını değil. Öbür tarafta hani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dediğin gibi yani o kadar büyük bir formalite maçı oynadık ki ya onların liderliğini etkilemiyor. Bizim çıkma ihtimalimiz yok. Yani hani o yüzden çok formalite bir maç. Dediğim gibi hani Dünya Kupası'nda gol atan futbolcularımız için değerli. Yani milli takımımızın hani Dünya Kupası'ndan golsüz ve puansız dönmemesi için önemli. Yani iletişimiyle, saha içi performansıyla tamamen bir hani çok kötü bir turnuva oynadık. Yani oyuncuların maçtan sonra bu galibiyetle bir nebze olsun bir şeyler affettirmişiz umarım açıklamasını da hani ben şahsım olarak hani kabul etmiyorum. Yani Dünya Kupası'nda hani bize çok daha farklı şeyleri vaat ettiler, çok daha farklı şeyleri hayal ettirdiler. Evet, hayal ettirenler de onlar, bunu başaranlar, oraya giden de onlar ama orada bu turnuvada bu hizmeti bize yaşatan da onlar. Yani federasyon başkanıyla, Montella'sıyla, takımıyla hani çok kötü açıklamalarda bulunuldu. Turnuvanın ortasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile Türkiye Futbolu'nun en büyük antrenörlerinden birisi ikilimin arkasına girdiler ki bence orada daha önce de söyledim. Fatih Hoca'nın hiçbir kötü söyleme bence yok. Yani bizim için iyi turnuva geçmedi. Kapanış olarak evet 90-68'de güzel bir golle galibiyette turnuvayı kapattık ama herhangi bir önemi yok yani.
0: Ki bence en fiyasko açıklama yine Vincenzo Montella'dan geldi. Bu galibiyet bin zafere denk dedi. Neden denk bunu açıklayamıyor ama. Kimse açıklayamaz zaten bunu. Bunun mantıklı bir açıklaması.
1: Yani gerçekten çok yukarıdan açıklamalar yapıyor Montella. Belli ki o da bu süreci çok duygusal ve negatif anlamda elbette heyecan olarak negatif. Yani ve işin totalini de yıpranarak geçirmiş. Yani çünkü iki tane yaptığı açıklama hani ilk kez de dediğin gibi yani ilk turda da ilk maçta da yani bize eleştirenlerden daha fazla Türk'üm demişti. Sonrasında bu galibiyet bin tane zafere bedel dedi. Yani hiçbir zafere vesaire bedel değil. Yani hatta bir adım ötesine gidelim, Paraguay maçındaki beraberliğe bile denk bir galibiyet değil. Zaten hani biz orada Paraguay'ı sıkıştırsaydık ve Amerika'nın bu maç için bir önemi olsaydı bence bizim bu maçı da kazanma ihtimalimiz yoktu. Buradan da bir zaferle ayrılma ihtimalimiz yoktu. Ama yani görünen o ki yani milli takım bu Dünya Kupası'nı hiçbir önemi olmayan formalite maçındaki Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle anmak istiyor. Ama biz şöyle anlayacağız, böyle anmak zorundayız ki futbolumuz bir adım öteye gitsin. Yani tek anmamız gereken bir şey var. Biz 31 Mart'ta Dünya Kupası'nı kazanacağımız vaat edildi. Bunun tabii ki ütopik bir hayal olduğunu biliyorduk ama en azından bu grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorduk. 7 puanla, 9 puanla ya da 6 puanla lider olarak çıkabileceğimizi düşünüyorduk. Ama biz ikinci maç sonunda Haiti'den sonra Dünya Kupası'na en hızlı veda eden takım olduk. Yani biz bu turnuvayı bu şekilde hatırlamak zorundayız. Yani gerçeklerle hatırlayamazsak bir sonraki

0: turnuvada yolumuza hiçbir şey katamayız. Yani ben bu jenerasyonun, içinde bulunduğumuz bu takımın bizi bir 24 sene daha bekletmeyeceğini düşünüyorum. Yani bence bir sonraki Dünya Kupası'nda da olabiliriz. Yani belli başlı problemlerimiz var. Bunları da atabilirsek bir sonraki Dünya Kupası'na da yer alabiliriz. Ama yani eksiklerimizi doğru tahlil etmemiz lazım. Yani turnuvanın ortasında futbolcusu vatandaşa hesap soruyor. İşte diğer stoperi çıkıyor, diyor ki kameranın olduğu zaman ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Antrenörü çıkıyor, federasyon başkanı çıkıyor, Fatih Terim eleştiriyor. Antrenörü çıkıyor, sizden daha fazla Türk'üm diyor. Yani hani bunlar tamamı başarısızlığın getirdiği çaresizlikle yapılan açıklamalardı. Yani başta da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani çok yukarıdan bir şeyleri vaat etmesi, bunlara alışacaksınız demesi. Yani biz Dünya Kupası'nda ikinci maçta gol yemeden elenmeye alışacaksak, İbrahim Hacı Osmanoğlu kusura bakmasın, hiçbir şeye alışmayalım. O bence bu görevi bırakmaya alışsın. Ki hani ben bu açıklamalardan sonra da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok fazla milli takım, özür diliyorum, Türkiye Futbol Federasyonu kariyeri olabileceğini de düşünmüyorum.
1: Peki öte yandan tabii açıklamalar geldi. Yani bir aksiyon alınmasını bekliyor musun diyeceğim ama aslında aksiyon alıyorlar ve bize açıklanan Hacı Osmanoğlu da görevine devam edecek, Montella da görevine devam edecek şeklinde. Sen böyle olacağını mı düşünüyorsun yoksa farklı bir aksiyon bekliyor musun?
0: Yani ben şöyle düşünüyorum, bir istifa öncelikle beklemiyorum, ikisinden de bir istifa beklemiyorum. Çünkü hani net bir şekilde hem Hacı Osmanoğlu tarafı kendisinin devam edeceğine alışacaksınız diyerek aslında bir şekilde hani devam edeceğini söyledi. Vincenzo Montella ile alakalı şöyle bir şey söyledi: biz yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değişmeyiz dedi. Ya şimdi antrenör değişimine gitmek, bu hani çok böyle kabadayıvari laflar, sokak lafları, hani çok fazla Montella'yı biraz daha yukarıdan Hacı Osmanoğlu'nu biri sarayıp gönderdiği anda göndermek zorunda kalır. Bunlar bu işin gerçekleri. İkinci tarafta da ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Hacı Osmanoğlu'nun milli takımdaki başarısı tıpkı 2024'teki Mehmet Büyükekşi gibi tek tutunabileceği limandı. Çünkü Mehmet Büyükekşi de o süreçten sonra görevini sürdürmeye çalıştı ama zaten mevcut takı çok iyi bir Euro 2024'e rağmen. Bunu unutmayalım. Yani çok iyi bir Euro 2024'e rağmen mevcut kulüplerle arası bozuktu. İşte Ali Koç'la arası bozuktu. Galatasaray'la Büyükekşi'nin arası açılmaya başlamıştı. Milli takımın da sonrasında zaten işler iyice onun adına negatif kızıştı. Çok iyi bir milli takım performansına rağmen. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bakıyorsunuz. Galatasaray tarafıyla zaten Hacı Osmanoğlu'nun ipleri kopmuş durumda. Alena zaten Galatasaray ilişkileri askıya aldık deniyor. Yeni sezona başlarken de Okan Hoca, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Galatasaray'a karşı bir art niyeti olduğunu düşündüğünü söyleyeceğim. Diğer tarafa bakalım. Aziz Yıldırım ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun herhangi bir ortak paydada buluşması söz konusu mu? Pek tabii ki değil. Daha önce İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Aziz Yıldırım'la ilgili neler söylediği, Aziz Başkan'ın aynı şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla ilgili neler söylediği, bunların hepsi ortada. Mevcut federasyonun başkanın 2010-2011 sürecinden dolayı zaten aralarının düzelmesi bence mümkün değil. Bu sebeple Türkiye futbolunun son zamanlardaki sürekli kafa kafaya giden ikisinin birden federasyona cephe almış olması ve akabinin de mevcut milli takımla mevcut federasyon arasındaki uyumun bence sonucu bir başarısızlık olması Hacı Osmanoğlu'nun süresini kısaltıyor. İstifa bekliyor muyum? İstifa beklemiyorum. Ama bence lig sürecinde iyi yönetemezlerse yani bir görevden hani bir şekilde affını isteme bekliyorum ikisinden de.
1: Selamlar, ben Nevzat. Evet, son maç formalite maçıydı ve her şey için çok geçti. Fakat ABD'de çıkan oyuncular ve sonradan oyuna girenler maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. O kadar değersizleştirmeyelim. Bu TFF teknik direktör ve futbolcuların sorumluluktan kaçmalarına neden değil ama yine de önemli olan bir galibiyet. Açıklamalar konusunda %100 haklısınız demiş. Ya Nevzat Bey, bir yere kadar katılıyorum ama Balogun'un falan oynamadığı bir ABD ya çok da istemiyor. Ya istemiyor değil de hani bir şey olmaz kafasındadır ama ABD'li taraftarların da sinirlendiğini yani en azından beraber bitmesini istediğini ben de gördüm. Ama dediğim gibi ya, hazırlık maçı formatında mesela bir Yunus maç vardı ya, hatırlarsın. Almanya ile oynadığımız bir hazırlık maçı. Yıllar sonra Almanya'yı yendik, işte biz buyuz, biz şuyuz falan coşkular. Ben ona da anlam verememiştim. Ya hazırlık maçında Özbekistan Hollanda maçı mesela. İki tane maç yaptılar ard arda falan. Birini Özbekistan yendi, biri berabere bitti. Ya olabilir. Hazırlık maçlarında mesela bu kadar ya benim için grupta Euro 2024'te Gürcistan'a karşı aldığımız galibiyet 5 kat daha değerli mesela. Yani hazırlık maçlarıyla böyle formalite maçlarıyla Bence pohpohlamamak gerekiyor demek ki oyuncuları. Veya
0: kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü hedef maça, hedef maçta ne yaptın? Yani bu önemli. Yani biz yani çok çabuk unutmamak lazım. Bu kurallar çekildiği zaman Mayıs'ta bu işi konuşurken, Haziran'da bu işin heyecanını artık iyice yaşamaya başlamışken, Amerika mı lider olur, biz mi lider oluruz'u konuşuyorduk. Yani biz Amerika ev sahibi, ya acaba Amerika'yı kayırırlar mı? Hani bu, bunların endişesindeydik. Yani gelinen noktada biz Amerika maçına hedefsiz çıktık. Bizim iki tane hedef maçımız vardı. Grubun en kolay iki tane maçı, gol dahi atamadık. Yani şimdi İspanya'yla Eylül'ünde bir hazırlık maçı oynasak Saranzi konuşuyorum. Yani 4-0 yensek İspanya'yı, işte milli takımımız bu mu diyeceğiz? Yani biz hedef maçlarda, az önce söylediğim gibi hazırlık maçında kazanmışsın. Bir önemi yok. Ve bizi, en çok dumura uğratan durum, bence bakmamız gereken şey, biz turnuvada bizim kadar yüksek beklentileri olan takımların bizim gibi birkaç tanesinin elenmesini bekliyorduk. Hepsi çok iyi gelmişler. Bizim takımımız fizik kalite olarak da döküldü. İçerideki tartışmalar olarak da döküldü. Yani şu an Dünya Kupası'nın maalesef ki, ne yazık ki, yani en kötü tarz, beklenenin en altında kalan takımı biziz. Evet. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşadık.
1: Tabii açıklamalar konusunda negatif şeyleri söyledik, olumlu şeyler de gördüm. Ya yani en önemlisi Arda Güler, müthiş gerçekten, pırlanta gibi biri Arda Güler, bunu görmüş olduk. Çünkü orada bir kışkırtma vardı maç sonu flash röportajında, İbrahim Kırkayak'tı sanıyorum soruyu soran. İbrahim Kırkayak aslında Arda Güler eleştirsin diye sordu, hatta ilk olarak şöyle oldu, izlemeyenler için özetleyeyim. Arda Güler'e İbrahim Kırkayak muhabir dedi ki yani bu eleştiriler oldu, bu yüzden sizin moralinizin, Hakan'ın, Meri'nin ve senin moralinin çok kötü olduğuyla ilgili haber yaptık. Kendisi yaptı zaten o haberi. Ne söylemek istersin? Çünkü eleştirilerin dozu bayağı bir artmıştı dedi. Yine hani taraftarı suçlayacak şekilde bir pas geldi orada. Arda Güler de haklısınız abi, moralimiz çok bozuktu. Yani benim moralim çok bozuk, doğru yazmışsınız dedi. İbrahim Kırkayak da dedi ki biz sizi korumak için yaptık onu. Hani eleştirilerin dozu çok arttı ya diye. Yani biz yapmadık, diğerleri yaptı diye getirdi. Arda Güler de dedi ki ne deseler haklılar abi. Çok kötü bir turnuvaydı. Umarım ben milletime kendimi affettirebilirim ilerleyen yıllarda. Ne deseler eleştiriler de haklılar dedi. Ya müthiş. İşte bak geçen gün konuşmuştuk ya, sorumluluk almadı, böyle oldu. Kaptan olabilecek düzeyde değil diye. İşte şimdi kaptan olabilecek düzeyde Yunus.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ya bu açıklama gerçekten hiçbirinden bu açıklama gelmemişken, Meri'yi de bir uyarmışlar çok belli. Ama yani Arda başından beri bu iletişimi yaptığı için, hani Arda'yı tebrik ediyorum. Meri biraz şimdi ilk baştaki ilgiden sonra her şeyi abartıyoruz demişti. Şimdi özür dilerize geldi biraz. Ama Arda Güler, yani gerçekten hani İbrahim abinin o sorusuna ama ki yıllardır en büyük işit, yani tek işaretten milli takımla ilgilenmek. Hani TRT'de tamamen bu işe bakıyorken nasıl böyle bir soru sordu? Arda'yı neden bu soruyla tuzağa çekmeye çalıştı, bunu da anlamlandıramadım. Hani benim şahsen de tanıdığım birisi. Ha, evet, çok anlam veremedim.
1: Bilmiyorum ben açıkçası. O bizi ilgilendirmez. Ben Arda'nın verdiği cevaptayım. Yani o
0: çok önemli. Çok önemli Arda'nın verdiği cevap. Yani o kadar yaşının üstünde diyeceğim. Çünkü en genç oyunculardan bir tanesi. Yani o kadar tatlı bir dille. Gerçekten o da çünkü çok başka hayaller kurmuş. Yani o da kendisi için çok başka bir turnuva hayal etti. Ve olmadığı tepkiler gördü. Biz de burada eleştirdik. Ama iletişimin öyle maç sonu 2 dakika röportaj verip geçmek olmadığını, yani ne kadar gerçekten üzüldüğünü ve aslında hani daha iyisini yapabileceğini gösterme isteğini o kadar güzel izah etti. Ve takımı da kendisini de o kadar iyi kurdu ki Arda Güler. İşte dediğim gibi bugün belki Arda için çok farklı bir lider ruhunu konuşabiliriz. Bu turnuvalarda daha çok olacak. Yani 2030-2034. Yani bence buralarda olacağız ve Arda bu takımın her zaman çok önemli bir parçası olacak. Yani tebrik etmek lazım. Hani canı sağ olsun. Hepsine canı sağ olsun. Başına itibaren söylüyoruz. Elbette hepsi kazanmak isterdi. Elbette en iyisi olmak isterdi. Ama hani maç sonunda taraftardan, vatandaştan hesap sormak yerine hani kendi hatasını kabul ettiği için çok çok tebrik etmek lazım. Hani en çok da Arda'nın canı sağ olsun. Öyle söyleyelim.
1: Ya diğer açıklamalarda da benim en çok takıldığım konu yine böyle ruh, onur, şeref, işte çıkıp Kaan Ayhan'dı sanırım, yanlış olmasın. En azından galibiyeti aldık, onursuz onurumuzu koruduk falan diye. Selam olsun buradan, eğer dinlerse Hasan Arda

0: Kaşıkçıoğlu'nun yayından bir kesit görmüştüm, biraz dinleme fırsatım olmuştu. Çok doğru bir yere değiniyordu. Şunu diyor, yani kimse sıfır puan aldı diye, gol atamadı diye, elendi diye onursuz, şerefsiz, haysiyetsiz, karaktersiz olmaz. Bu kelimelerin futbolda olmaması lazım diyor. Katılır mısın? Gerçekten çok doğru değil mi Yunus?
1: Kesinlikle katılırım. Yani işleri gitmez, sakatın vardır. Yani birçok takım puansız ayrılıyor. Şimdi onlar onursuz mu?
0: Her şey yani, futboldan bahsediyoruz Yunus. Yani ne alakası var bu terimlerin futbolla?
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani işte belki de bu eleştiriler onlarda o kadar çok kontrolü kaybettirir ki, ben hepsinde ilk başta şunu görüyorum. Yani kontrolü kaybetmiş durumdalar. Arda'yı dışarıda bırakıyor. Yani kendilerini kulüp aslında kulüp futbolu yaparken de bu olmaması lazım ama biraz daha o içerideki o rekabeti, o içerideki coşkuyu farklı anlamlandırmış hepsi. Yani işte onur, şeref, haysiyet, biz bunların hiçbirine laf etmedik. Hepsini de söylüyoruz. En çok onlar kazanmak isterlerdi.
0: Ama hiç şüphemiz yok yani. Başta yani federasyon başkanı çıkıp biz karakterli kadro falan diye bunu böyle lanse ederse halka, halk da bu konuya takar. Ama burada zaten halkın yaptığı bir şey yok. Oyuncular da bu kafaya girerler işte. Karakter, biz en karakterliyiz falan diye. Çünkü yani en karakterli milli takım diyor baştaki. Yani sonra önünü alamıyorsun.
1: Bir de şimdi şöyle bir şey de sorumluluk almış oluyorsun. Şimdi orada gönderme yaptığı durum prim olayı. Arda Turan'ların, Burak'ların falan prim olayına gönderme yapıyor. Bizim milli takımımız böyle değil diyor. Sonrasında ne oluyor? Bir hafta sonra şimdi bununla ilgili de acaba kadroyu Hakan'la Melih mi kuruyor gibi haberler çıkıyor. Yani bu işin içine takımı da atmamak lazım. Zaten çocukların hepsi pırıl pırıl. Hepsi en iyi yerlerde oynuyorlar. Süper Lig'de, dünyada hepsi deli gibi emekler veriyorlar. Zaten herkes emeklerinin karşılığını vermeye hazır. Şu an sinirlenen herkes zaten çok büyük bir kısmı Amerika maçından sonra yumuşamış durumda. Ha, bence milli takımın gelişmesi adına eleştirilere devam etmek lazım. Ama yani dediğim gibi zaten bir problem yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu bence bu milli takımın Dünya Kupası'ndaki sürecine çok önem vermiş, haklı olarak. Çünkü yani onu çok pozitif bir sezon beklemiyor. Bunun farkında. Yani zaten Galatasaray'la ilişkiler kötü. Zaten Fenerbahçe'yle olan durum belli, Aziz Yıldırım'la. Bu sebeple kendisi milli takımdan gelecek zafere çok büyük bel bağlamış durumda. Baştan itibaren yine bir organizasyon yönetti Hacı Osmanoğlu aslında. İşte oraya ücretsiz insanların götürülmemesi. Aslında bu açıklamayı da o süreçte yaptı. Euro 2024'te bunu daha önce kendi televizyon programında açıklamıştı. Turnuva bittikten sonra 40 gün daha kalınmış. 40 gün daha otel kayıtları var biz elendikten sonra. Hani bunların hepsinin faturaları bize geldi. Biz ödedik bunları diye. Şimdi kimseyi bedava götürmedi federasyon. Hepsi hani kulüp başkanları dahil bir para ödediler. Eşlerine ekstra para ödediler vesaire vesaire. Bu anlamlarda iyiydi ama skorlar başarısızlık gelmeye başladığında yani hem Hacı Osmanoğlu kontrolden çıktı hem milli takım kontrolden çıktı. Yani Montella'dan bile bugüne kadar duymadığımız, o profesyonelliğine yakışmayan, anlam veremediğimiz açıklamalar geldi Montella'dan da. Yani bunların hepsinin işte başarı ve başarısızlıkla alakası var ama onur, şeref, haysiyet, bunların hepsi, yani bunların dışında bizim milli takımımız oyuncuların hepsi, yani bugün en eleştirdiğimizden tut hani en beğendiğimize kadar. Yani benim bu turnuva içinde en eleştirdiğim oyuncu Melih Demiral, en beğendiğim oyuncu da Arda Güler olsun. Hepsi yani pırıl pırıl karakterleri, düzgün oyuncular. Ha, bugün olmaz, yarın olur ama onur, şeref, haysiyet, bunların hiçbirinin alakası yok. Dediğim gibi futbolda, sporun olduğu yerde hiçbir şekilde anlamlandıramadığımız cümleler yani.
0: Peki dün bir haber yapıldı ve Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili gerginlik olduğu ile ilgili, özellikle Barış Göktürk ve Yüksel Yıldırım arasında. Sonrasında bu haber yalanlandı ama bir şeyler olduğu da açıklandı diyebiliriz herhalde. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından da anlıyoruz. Barış Göktürk'ün hatta Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkartıldığı ve toplantılara alınmaması ile ilgili gerekli adımların atıldığı ile ilgili Yüksel Yıldırım tarafından da bir açıklama geldi. Daha sezon başlamadan gerginlikler başladı gibi gözüküyor Yunus. Nasıl değerlendiriyorsun bu yaşananları?
1: Yani şimdi iki türlü bakmak lazım. İki taraf açısından, hem Yüksel Bey tarafından bakacağım, Aziz Yıldırım tarafından bakacağım, Barış Gökçük tarafından. Şimdi Aziz Bey

0: biz buraya savaşmaya geliyoruz dedi aslında. İlk Kulüpler Birliği toplantısında bunun yaşanması hani net bir şekilde bunu doğruladı. Yani Aziz Yıldırım tarafı Kulüpler Birliği başta olmak üzere yani Fenerbahçe adına yapılacak birçok haksızlığın önüne geçmek için adeta bir sene içinde bütün savaşlarını verecekler. Şimdi iki tarafta Yüksel Bey'e gelmek lazım. Şimdi Yüksel Yıldırım ben Fenerbahçe'de dost olmaya çalışıyorum diyor. Ben Galatasaray'da yendim diyor. Ama şimdi ben gerçekçi olmak lazım. Galatasaray ne zaman yendi? Galatasaray yendiği zaman Galatasaray'ın şampiyonlukta. Ben şimdi Samsun Galatasaray bilerek yenmedi vesaire demiyorum ama yani ben Galatasaray'ı yendi mi bu kadar hani Fenerbahçe'den de puan aldı. Tabii ki Samsun Spor camiası her maça puan almak için çıkacak. Burada problem yok ama Yüksel Yıldırım'ın senelerdir her Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrasında yani yoldaki Mobese kamerasına dahi konuşmaya çalışması Fenerbahçe taraftarları tarafından ve pek tabii Fenerbahçe'nin efsane başkanı ve yönetimi tarafından da tepki topluyor. Yani ki Yüksel Bey uzun yıllar Türkiye'de yaşamadığı için de buna hatırlarsın Beyaz Futbol yayınında hani buradan da selamlar Abdülkerim Durmaz'la bir tartışma yaşarken çok da hani bizim dilimize hoş karşılanmayacak bir kelime kullanmıştı. Ve dedi ki Türkiye'de çok yaşamadığım için hani bu kelimenin anlamının burada kullanılmaması gerektiğini bilmiyordum vesaire demişti. Şimdi Yüksel Bey'in bu tarz gerilimlerin hep Fenerbahçe içinde yaşıyor olması artık Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe yönetiminin de fazlasıyla sabrını zorluyor ve Aziz Yıldırım tarafına da bence Barış Göktürk aracılığıyla bunu hissettirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe eskisi kadar Ali Bey dönemindeki gibi de Saadettin Bey dönemindeki kadar da yapıcı ve iletişim açık yönetim olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Yüksel Yıldırım da zaten yaptığı basın toplantısında özür dilerim yaptığı açıklamada ben bunu hatta Doğan abiye Doğan Öncel'e ona da selam olsun oradan yaptı açıklamayı. Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa Fenerbahçe'de ne biz kalırız ne federasyon kalır ne MYK kalır dedi. Ben buna katılmıyorum. Şey Yüksel Bey sürekli Fenerbahçe'yi saha dışında bir şeylerle ima ediyor. Tam tersi. Eğer Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım bir daha seçim kazanamaz. Federasyona, MYK'ya falan da hiçbir şey olmaz. Ya Aziz Yıldırım kendisini zaten çok ciddi bir şekilde riske atarak bu sene seçime girdi. Yani ben Yüksel Bey'in, ya şimdi Barış Bey'in yaptıkları birçok tasvip edilmeyecek şey var. Ya hakaretler vesaire. Zaten işte Ertuğrul Doğan'la zor araya girip ayırmış Abdullah Kavukçu. Bunların net bir şekilde yaşanmaması lazım. Ama Yüksel Yıldırım tarafının da neden sürekli Fenerbahçe'yle bu şekilde ikili münakaşaya girdiklerini, sürekli bu kadar bu konu üzerinden nemalandıklarını bence sorgulamalar lazım. Yani Yüksel Bey adeta yani daha sene bitmemiş ilk Fenerbahçe yönetiminin ilk Kulüpler Birliği toplantısı yani birazcık bence sakin olmak lazım. Ha, Barış Bey, Barış Göktürk şöyle bir açıklama yapmış Yüksel Bey. Ya başkan olmak için görünür olmaya çalışıyor. Başkan olmak için işte bana saldırdı Fenerbahçe'de önümüzdeki sene vesaire diyor. Ya bunun hiçbir mantığı yok, hiçbir matematiği yok. Yani ilk girdiği toplantıda Kulüpler Birliği'nin toplantısının atılması, WhatsApp grubundan çıkartılması vesaire. Ya Barış Bey ancak eksi yazar. Zaten Barış Bey ileride başkan olmak istiyorsa, şu an Fenerbahçe'de mevcut başkan vekili zaten. Kendisi kulüp içi siyasette 3-4 bin oy dahi alamayacakken kendisi çok iyi bir birleşme yoluna gitti. Hakan Safi'nin yapmadığını yaptı ve Fenerbahçe'nin ikinci başkanı oldu. Nitekim Aziz Yıldırım da onu girdiği bütün toplantılarda Fenerbahçe'nin önümüzdeki senelerdeki başkanı olabilir diye referans gösteriyor. Bunu Nihat Özdemir için, Ali Koç için defalarca kez gösterdiğini nihayetinde Ali Koç da Fenerbahçe'nin bir sonraki başkanı oldu. Barış Bey de zaten bu yolda gidiyor. Yani gidip federasyonda, MYK'da ya da işte Kulüpler Birliği toplantısında hiçbir şekilde gidip Yüksel Yıldırım'la münakaşaya girmek zorunda falan değil. Fenerbahçe'nin aklını korumak için yapmıştır. Ben sadece şöyle düşünüyorum. Yani belki bu olay üzerinde Yüksel Yıldırım haklıdır. Belki Barış Bey haklıdır. Ama Yüksel Yıldırım'ın birazcık Fenerbahçe ile alakalı. Biraz daha frene basması lazım. Kendisi Galatasaraylı bunu defalarca kez belirtiyor. Hiçbir problem yok. Anadolu'daki zaten birçok kulüp sahibi özellikle dernek değil AŞ ise yani direkt zaten şirketleştirdilerse zaten başka takımlar tutuyorlar. Bunu herkes biliyor. Ancak buradaki en büyük problem tuttuğunuz takımın ezeli rakibine karşı her bulduğunuz fırsatta bir şey söylüyor olmanız. Ha, Barış Bey bu konuda profesyonelliğin çok aykırı dışında bir şey yaptıysa Aziz Bey de bunu mutlaka inceleyecektir zaten. Ve inceledikten sonra da Barış Bey'e bir yaptırımı da olabilir. Ben böyle bir şey de bekliyorum. Ama hani çok tabii ki bir uyarı niteliğinde olacaktır. Ama dediğim gibi yani daha birinci Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe yönetiminin verdiği çok net bir mesaj var bence. Biz Ali Koç yönetimi gibi, Saadettin Saran yönetimi gibi yapıcı olmayacağız. Bunu da nereden anlıyoruz? Aziz Yıldırım katıldığı dernek toplantısında biz savaşmaya gidiyoruz dedi. Aslında bunun ilk gösterisini dün görmüş olduk.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve birazdan Anıl Kartal hattımızda olacak. Hatta hemen kendisiyle bağlantımızı da gerçekleştirelim. Anıl Kartal'ı hattımıza alalım.

0: Hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yükseni yayınlar diliyorum.
0: Milli takımımız ABD'yi yenmeyi başardı ama tabii bir formalite mücadelesiydi ve ülkemize döndü. Açıklamalar da vardı. Tabii bir istifa açıklaması falan yok. Yani beklediğimiz gibi aslında ilerliyor. Nasıl değerlendiriyorsun? ABD karşısında kazandık ama pek de sevinemedik.
1: Yani herhalde çok büyük bir şey elde etti. Çünkü iki maç sonunda şu turnuvada elenmeyi başarmak hakikaten çok zor bir durum. Yani isteseniz buna adapte olsanız, konsantre olsanız, başaramazsanız Yeşil Burun Adaları galibiyet almadan üst tura çıktı. Biz çok büyük bir iş başardık. Tabii kötü bir durum oldu bizim açımızdan. Baktığımızda hani süreçler belki daha iyi yönetilebilirdi veya daha farklı olabilirdi ama bundan ders alıp bir şekilde yukarıya doğru daha farklı mücadele etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki turnuvalarda Eylül ayında bir sınavımız var. Onu başarmamız gerekiyor.
0: Montella ile devam mı edilecek sence?
1: Bu sıcağı sıcağına herhalde bir hamle yapmayacaklar ama yani Montella ile teknik direktörlük düşünüyorsa lig statüsünde takımlar çok fazla kapılmadan yoldan ayrılması lazım ama bu yönde bir sinyal alamadığımızı söylemekte fayda var.
0: Peki bir diğer tarafta tabii transfer sürecindeyiz. Aslında kulüpler ağırdan alıyor. Bunun nedeni Dünya Kupası değil mi?
1: Ya tabii kesinlikle Dünya Kupası çünkü eldeki oyuncuları hiçbir takım bırakmak istemiyor. Dünya Kupası'nda oyuncuların hangi aşamalarda başarılı veya başarısız olacağını görmek istiyorlar ki fiyatları da artsın. Eldeki oyuncular çıkmadığı zaman oyuncu transfer edemiyorsunuz. Zaten çoğu oyuncu Dünya Kupası'nda. O yüzden takımlar çok fazla aksiyon almıyor ama Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun artık bir nebze aksiyon almaları gerekiyor. Çünkü şöyle bir baktığımızda Temmuz ayının 22'sinde elemeler başlıyor. Orada elendiğiniz bir senaryoda çok sıkıntılı günler iki kulübü de bekliyor. Hani bir şekilde en azından Dünya Kupası'nda oynamayan oyuncuları bulup onlardan faydalanmakta fayda var.
0: Peki Vedat Muriç bunlardan birisiydi. Fenerbahçe Vedat Muriç'i takıma kattı. Girassi ismi konuşuluyor. Bu transfer için neler söylersin? Ne aşamada?
1: Yani Fenerbahçe'nin bu süreçte bir de maddi boyut olayı var. Yani Fenerbahçe bu maddi boyutu sağlayabilmesi için oyuncuyu elden çıkartması gerekiyor. Oyuncuyu elden çıkartması için de tekrar yere döndüğümüzde Dünya Kupası'nı bir şekilde yakalaması gerekiyor. O yüzden kolay bir süreç Fenerbahçe için değil. Bence bir stoper transferi gelecek Fenerbahçe'ye. Onun dışında Şampiyonlar Ligi elemesi bu şekilde geçilecek. Ardından sonraki süreçte bir şekilde bakılacak ne olup bittiğine gibi duruyor. Peki, Fenerbahçe'de. Ama Vedat Muriç hamlesi bence Fenerbahçe adına çok önemli ve kaliteliydi.
0: Fenerbahçe'nin kalecisi de merak ediliyor tabii. Yani elinde birçok kaleci var şu anda Fenerbahçe'nin ama bu kalecilerle mi devam edecek? Livakovic, Ederson bu isimlerden birisi mi koruyacak Fenerbahçe'nin kalesini yoksa yeni bir isme mi gidecek?
1: Yani Aziz Yıldırım baktığımızda net bir şekilde Ederson'a güvendiğini söylemişti. Bence Ederson'la yola devam edilecek. Livakovic'den çıkılacak.
0: Dünya Kupası'nda aslında Livakovic de vitrine koydu kendini yine değil mi?
1: Eğer sen Dünya Kupası'nda yani Dünya Kupası'nda bu vitrine kendini koyuyor ama sonrası bir şekilde gelmiyor. O yüzden ben

0: sürece baktığımızda Fenerbahçe'de Livakovic zaten Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Ben sürece Fenerbahçe adına o şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Ederson kalır, Tarık kalır, İrfan gider, Livakovic gider gibi duruyor şu anlık. Ama tabii öyle deme, Fenerbahçe'de biraz sıkıntı olacak.
1: Galatasaray'da kimlerin takımdan ayrılmasını bekliyorsun?
0: Yani Galatasaray'da Icardi ile herhalde yollar ayrılma aşamasına gelmiş durumda. Yine baktığımızda eğer transfer olsa Sanchez'e veya Saray'a herhalde teklifler değerlendirilecek. Tabi takımın doymuşluğu da mevcut. O yüzden bir iki takviye de yapmak lazım. Dünya Kupası'na kalacak gibi ama Galatasaray bu süreçte en avantaj takımların başına geliyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi Eylül ayında başlıyor. Eldeki zaten kalite oraya yeter. O yüzden Galatasaray da bence bir şekilde Dünya Kupası'nı bekleyecek. Dünya Kupası'nda sonra gelen transfer teklifine göre 2-3 takviye yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu biraz daha erken açacaklar. Hatta bir aydan kısa süre önce açacaklar. Beşiktaş'ta büyük ihtiyaçlar var ama henüz bir hamle veya adı geçen birisi yok. Beşiktaş'ın biraz Dünya Kupası'nı beklememesi gerekiyor esasında. Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ya Beşiktaş sezonu açmadı zaten. Birkaç gün herhalde ya pazartesi veya bir yer yarın açacaklar. O yüzden Beşiktaş adına bence sıkıntı senaryo yaşanacak gibi duruyor. Çünkü yani olası bir senaryoda bu sefer tekrardan yönetime tepkiler başlayacak. Hoca çünkü daha yeni geldi. Beşiktaş işleri hafife alıyor. Bence çok doğru bir senaryo yaşanmıyor Beşiktaş'ta. Çünkü gelen oyuncunun bir de adaptasyon süreci olacak. Bunu da söylemekte fayda var.
1: Son olarak dinleyicilerimizden de gelen bir mesaj, aynı zamanda sana sormak istediğim sorulardan birisi. Arda Güler artık milli takımın kaptanı olmalı mı? Çünkü yaptığı açıklama gerçekten çok beğenildi. Ya turnuvada herhalde milli takım adına tek olumlu konuşulan şey Arda Güler'in son açıklamasıydı.
0: Ya kesinlikle, ama böyle hemen kaptanlık vermek çok doğru değil. Oyuncunun üzerinde baskı yüklememek gerekiyor. Dediğim gibi kolunuzda pazubant olmasa da belli yerlerde yaptığınız kritik süreçteki hamlelerle de zaten kaptanlık gösterebilirsiniz. O yüzden kaptanlığın çok Arda Güler'e erken ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama ilerleyen yıllarda zaten potansiyel olarak kaptanlık konusunda da Arda Güler'e sıra gelecektir. Ama şu an bence çok erken.
1: Peki. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için Anıl.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan da Yaşar Kurt hattımızda olacak. Dün Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Şöyle bir göz atalım. Uruguay'ın elendiğinden bahsetmiştik ama skorlara da göz atalım. Yeni Zelanda-Belçika mücadelesinde Belçika 5-1 ile kazanmayı başardı ve yoluna devam ediyor. Belçika 28. dakikada Leandro Trossard. 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı Trossard ve 2-0'a getirdi durumu. 66'da Kevin De Bruyne farkı 3'e çıkarttı. 84. dakikada Elijah Henry Just. Yeni Zelanda'nın bu turnuvadaki golcüsüydü ve farkı 2'ye indirdi ama pek bir şeye yaramadı zaten. 86'da Lukaku yeniden farkı 3'e çıkarttı. 90'da da son sözü Alexis Salemaker söyledi. 5-1 kazandı. Belçika 35 şut attı bu arada kaleye. Belçika 10 şut isabeti buldu ve bunların 5'i gol oldu. Mısır-İran mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 5. dakikada Mahmut Saber takımını 1-0 öne geçirdi. Mısır 1-0 öndeydi. 11. dakikada Mehdi Tarebi penaltıdan yararlanamadı. 14. dakikada ise Ramin Razeyan topu ağlarla buluşturdu. Skoru 1-1'e getirdi. 90'da İran Khalilzade ile bir gol buldu ama Halilzade'nin attığı gol offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Uruguay İspanya karşısında 1-0 kaybetti. Alexis Baena 42. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve Uruguay turnuvaya veda etti. Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı ve böylelikle yoluna devam eden taraf Yeşilburun Adaları oldu. Norwich-Fransa mücadelesinde 4-1'lik Fransa üstünlüğü vardı. Norwich'in rotasyon yaptığı bir karşılaşmaydı. Dembele hat-trick yaptı. Ve Due'de skoru belirleyen golü kaydetti. Tek golse Asgard'dan geldi Norveç'te. Diğer tarafta da Senegal 5-0 kazandı Irak karşısında. Diarra, İsmail Sarr, Pape Gueye'nin 2 golü ve Iliman Ndiaye durumu 5-0'a getirdi. Yaşar Kurt hattımızda olacak. Hemen Yaşar Kurt'u da hattımıza alalım. Yaşar hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Yani biz veda ettik ama Dünya Kupası tam böyle demlenme noktasında keyif ver.

0: noktasına geldi. Ne diyorsun?
1: Yani aslında şu an başvurabilir. Çünkü hani 48 takımla beraber grupların biraz daha formalite demeyeyim ama daha düşük tempoda geçeceğini tahmin ediyorduk ki beklediğimiz aslında üstünde de bir tempo. Yani çok gollü bir turnuva geçiyor. Ben daha sakin bir turnuva bekledim. Ama dediğim gibi hem maç sayılarının artması hem havanın sıcaklığı vesaire derken

0: Yani açıkçası çok şunu düşündüm sadece, belki olabilir ama çok emin değilim. İsveç, Norveç, yani iki İskandinav takımı, ikisi de evet teknik kaliteler olsa da biraz da fiziksel olarak ön plandalar. Sivil dişi bir Afrika takımı olmasına rağmen çok teknik kapasitesi olan bir takım, yüksek teknik kapasiteli bir takım. Belki fiziksel olarak onları bezdirebileceklerini diyeyim en azından, ya da fiziksel olarak daha üstün gelebileceklerini düşündükleri için belki oraya gitmiş olabilirler. Ki üzerine Brezilya, Japonya'nın öyle gelip çıktıklarını varsayarsak, Brezilya, Japonya galibi, ki o da benzer, o iki takıma da fiziksel olarak üstünlük kurabilirler. Belki böyle düşünmüş olabilir ama bilmiyorum, yani buradaki amaç rakip seçmek miydi, yoksa o zorlu tempoya girmeden önce oyuncuları son kez dinlendirmek miydi, çok emin değilim. Çünkü ne zaman rakip seçmek gibi bir durum olsa, Dünya Kupalarında özellikle bu işin çok ters gittiğini de gördük. Onun için çok fazla fikir üretemeyeceğim ama yani Norveç için ne olursa olsun bu turnuvada bence uzun süreli şansı olduğunu düşünüyorum.
1: Senegal'de zorlu bir gruba düşmüştü ama büyük ölçüde yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yani 5-0'lık galibiyet averajını da 2'ye çekti ve sonrasında 3 puanla en iyi 3'üncüler arasında yer alacak gibi gözüküyor. %90 ihtimalle. Senegal'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani zorlu bir grup, burada aslında 3 puandan fazlasını alabilirdi başka bir grupta olsa Senegal. Neyse ki yoluna devam ediyor. Yani Senegal'in bu aşamada elenmesi, bu performansla turnuvanın bir ayıbı olurdu sanki.
0: Yani katılıyorum bir taraftan, bir taraftan da aslında yani şöyle bir sıkıntı var. Ben Fransa'ya karşı biraz denk demiyor ama diş gösterebildiler gibi duruyor, ama o Fransa'nın ilk maçıydı bence. Biraz ondan kaynaklıydı. Ben daha diri, daha tehlikeli bir Senegal bekliyordum. Evet, dünkü maç 5-0 bitti ama yani şunu da kabul etmek lazım. Çok erken 10 kişi kaldı Irak ve bununla beraber biraz daha 5-0'a giden maç, ki yani devamında da ikinci yarı patlayının, yani bence gol yollarında çok ekstra bir şansı olduğu bir gündü. Bunların hepsini yerine koyunca beklentilerin altında kalsalar da bir şekilde ben de en iyi güzel grubunda olacağını düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda, ki yani bundan sonra turnuva yeniden başlar, önce söylediğimiz gibi daha da ileri gidebilirler mi hep beraber göreceğiz. Çünkü dinamik bir orta sahaları var, ki turnuvanın bu aşamasında önemli bir etken bu.
1: Peki Dembele'nin hat-trick'ine ne diyorsun? Ballon d'Or için ciddi bir adım olabilir.
0: Yani Dembele dün çok iyi performans gösterdi ama hani dün Dembele ne kadar övülse de ben Mbappe'ye çok hayran kaldım. Mbappe benim, yani birçok kişinin imajını, gözündeki imajı bence bu Dünya Kupası'yla biraz daha düzeltmeye çalışıyor. Bunu bilmiyorum, kendim mi ortaya koydu yoksa bir PR şirketine mi çalışıyor aslında, onu da dün düşündüm. Çünkü turnuvanın başından beri yani Messi'ye olan yorumları gördük. Yani Ronaldo'ya olan saygısını çok fazla gösterdi. Yani dünkü maçta da yani Mbappe gibi bir yıldız Dünya Kupası tarihinde gol krallığına oturma şansı varken bu kadar paylaşımcı, bu kadar bağlantıyı oluşturabilen, yani birçok kez gol fırsatı yapma şansı varken arkadaşlarına attırmayı tercih etti. Arkadaşlarına pas verdi. Ben çok saygı duydum. Dembele de yani hem sağ hem sol ayağını bu kadar iyi kullanan bir oyuncu ve tarihte çok azdır. Ki bu da onu çok öngörülemez, çok etkili bir oyuncu kılıyor. Dünkü performansı yani yüzdeli olarak çok iyi oynadı. Ama dediğim gibi yani kağıt üzerinde Dembele maçın adamı, ama benim için kişisel olarak dünkü maçın adamı Mbappe'ydi diyebilirim.
1: H grubuna baktığımızda da orada da Uruguay veda etti İspanya karşısında, 1-0 kaybetti. Yeşilburun Adaları da Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı. Yeşilburun Adaları yoluna devam ediyor. Maç kazanmadan gruptan çıkmayı başardılar. Ama tabii ki büyük bir fiyasko Uruguay'da. Muslera inanılmaz kötü bir turnuva geçirdi. Ve onun yanı sıra Bielsa da bir hayli sinirliydi ve öz eleştiri de yaptı.
0: Yani burada baştan söyleyeyim, çok galiba başından beri en kötü grup bu diyebiliriz. Çünkü

0: Burayı kötü müydü yoksa Yeşilburnu Adaları hesapları mı şaşırttı biraz takımlara? O biraz muallak, ona biraz karar veremiyorum ama yani İspanya'nın da yani Suudi Arabistan'ın ilk yarısı dışında çok şampiyon gibi ya da şampiyon olmaya gelmiş bir takım gibi oynamadığını düşünüyorum. Suudi Arabistan da benim beklentilerimin altında kaldı. Yeşilburnu Adaları bence çok saygıdeğer bir iş yaptılar. Uruguay'a gelince de ya Uruguay bu yani beklentilerin biraz altta kalacağını tahmin ediyordum ama gruptan çıkmalarını da bekliyordum açıkçası. Biraz bizim durumumuzda bence eşitler yani Türkiye'de bir tur iki tur gidebilir ama yani çok fazla gidemez diyorduk ama gruptan çıkamadı. Bence Uruguay'da bu da benzer bir durum yaşıyor. Buradaki problem Muslera diyeceğiz çünkü hem ikinci hem üçüncü maçta gerçekten çok sıkıntılı bir oyun ortaya koydu. Çok hatalı golleri var ama yedi goller var ama yani Muslera'nın Galatasaray'da son birkaç yılında sıkıntılı maçları vardı. %52'nin Muslera yasak da geri kalan %50 yani Bielsa da değil Bielsa'yı yani milli takıma getiren de diyeceğim ama şundan dolayı yani Bielsa benim saygı duyduğum hocalardan biri ama milli takım hocası olarak Arjantin ve Şili'de ne kadar başarılı olsa da bu zaman o çok geçmişte kalmış bir dönem. Çünkü artık Bielsa'nın sistemi özellikle Bilbao'dan sonra Bilbao, Marsilya ve Lipsunac'la beraber çok daha tempolu bir takımları yönetir hale gelmişti ve bunu yaratmak için Uruguay'da yani yılda 5-6 maç, 10 maç çok yetersiz. Bielsa sistemleri için artık günümüzde biraz daha çok sık takımda yer almanız gerekiyor. Çok sık takımda zaman geçirmeniz gerekiyor. Bu artık günümüz futbolunda çok mümkün durmuyor yani. Daha pragmatik hocaların biraz daha milli takımlarda başarılı olduğunu görüyoruz. Bielsa'nın sinyali yani tabii ki daha fazlasını hayal ediyordu. Hayal kırıklığı olabilir. Uygulama içinde de milli takımda da özellikle Valverde'nin açıklamalarını biliyoruz. Turnuva boyunca antrenmanların yoğunluğundan çok şikayet edildiğini biliyoruz. Bütün oyuncular problem yaratmışlar antrenman konusunda. Bunları yan yana getirince de başarılı olmak çok mümkün değil zaten. Onun için ben Bielsa'nın umarım tekrar bir orta sınıf veya orta alt sınıf kulüp takımı alıp tekrar bize futbol sevdiği günlere devam etmesini temenni ediyorum diye.
1: Bir diğer tarafta da G grubu, orada da Yeni Zelanda Belçika mücadelesinde Belçika bu kez hata yapmadı, kritik eşikte rahat bir galibiyet aldı ve yoluna devam ediyor. Mısır-İran mücadelesi 1-1 sona erdi. İran'da şu anda beklemede olan taraflardan birisi. Tabii maç sonunda serzenişleri de oldu İranlı oyuncuların, ki haklı serzenişler. Yeni Zelanda veda etti ama bence keyif verdiler. Bu katılışlarında neler söylersin G grubu için?
0: Yani Belçika bu, yani bu gruptura çıkmış gibi dursa da bence grup performansı kredilerini çok tüketti diyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Belçika'nın bu gruptan çıkar zaten. Onda hiçbir problem yok. Yani zaten artık gruplardan çıkamamak başarı gibi duruyor. Ama ilerisi için hiç ışık vermiyor. Hani benzer bu turnuvada kapalı savunmaları açma konusunda problem yaşayan takımların çok fazla ileri gidemeyeceğini zaten az çok gördük. Belçika da bunun problemini yaşıyor ki yani evet 35 yaşına gelse de Kevin De Bruyne'nin olduğu bir takımın bu sorunu yaşaması bana çok ironik geliyor. Üzerine doku biraz daha çilingirdir. Yani benzer tarzlarda özür dilerim farklı tarzlarda benzer sonuçlar alabileceğiniz iki oyuncu. Bence elinde çok silah var ama bunu bir şekilde kullanamıyorlar. Yani ilerleyen turlarda oyunu düzeltemedikleri sürece de bu problemi yaşayacaklar. Yeni Zelanda evet bence de yani bu grubu biraz daha karıştıran takımlardan biriydi. Bir puan gözükse de bence takımlara birçoğuna soru işareti yarattı. Mısır tam beklendiği gibi bence. Bu 5 puan 6 puan civarı bir puan almasını bekliyordum. Gruptan çıkmaya yetti ama ben İran konusunda yani muhtemelen üçüncüler konusunda en çok çıkmasını istenilen takım İran olabilir. Yani bu kadar yoğunlukla, bu kadar problemle baş edip yine bu kadar iddialı olabilmek yani birçok takıma umarım örnek olmuştur. Başta Türk milli takım olmak üzere onu da söyleyeyim. Yani Mkhitaryan'ı açıklamalar yaptı ama ben açıklamaları yetersiz buluyorum. Bence yani bütün oyuncular havada çıktığı kadar bağırsa yine az olur. Çünkü hani vizeler problem daha yani İran'dan getirtemedikleri bir sürü ekipmanlar var. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yani FIFA'nın da bence mobbingine uğruyorlar ve

0: bunlara rağmen inanılmaz bir şekilde yani Mısır'la beraber kaldılar ama hani son dakikalarda yarattıkları pozisyonlar, kaçan penaltılar, ki Belçika maçında da bence o organizasyon evet offside'da ama yani bütün bu hengamenin içinde bile duran topa kadar çalışmaları, yani tekrar söyleyeceğim, umarım bizim bir takımımıza örnek olur. Dediğim gibi yani bütün bu her şeyin ortasında bile derslerine en iyi şekilde çalışmaları bence saygı hak ediyor. Yani umarım ilerlerler ve yani bu noktada bilmiyorum artık Amerika'yla gerçekleşme şansları var mı çıktıkları durumda ama bir Amerika-İran maçı, İran'ın kazandığı bir Amerika-İran maçı bence bu turnuvaya yakışır diyorum.
1: Peki bir diğer tarafa baktığımızda da bugünün maçları, J grubunda Arjantin-Ürdün mücadelesi. Scaloni dün açıkladı, Messi yedek olarak başlayacak mücadeleye. Nasıl değerlendiriyorsun bu kararı?
0: Ben oldu diyebilirim çünkü fantezi takımıma kaptan yaptım. Çünkü artık bu kadar bu noktaya gelmişken, Dünya Kupası'nda Mbappe gibi bir tehlikede varken, hatta Harry Kane'le gelirken ben Messi'nin bir şekilde oynayacağını düşünüyordum. Ama maalesef yani ben ikinci yere girip yine bir gol minimum atabileceğini düşünüyorum ama kaptanlık biraz boşa gitmiş gibi duruyor maalesef. Onun dışında yani Ürdün maçı Arjantin için bence farklı şeyleri denemek üzere bir maç olabilir. Çünkü Arjantin ana planı çok belli. Messi'yi fiziksel olarak koyup orta sahadaki teknik kapasitedeki oyuncularla beraber bence gayet iyi çıkartıyorlar. Bu sentezi bence iyi yarattılar ama Messi'siz oyunların da görmek gerektiğini düşünüyorum. Ürdün bunu denemek için iyi bir rakip olabilir. Messi'nin yerine bir oyuncu koyup tekrar aynı sistem mi olacaklar yoksa bir diziliş değişikliği mi olacak? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Yani bu maça kalkacak gibi duruyorum. Onun için etkili ve iyi bir Arjantin görmeyi umuyorum diyebilirim.
1: Diğer tarafta da Kolombiya-Portekiz mücadelesi. Portekiz için grup birinciliğini istiyorsa eğer kazanması gerekiyor anlamına gelen bir maç. Tabii Özbekistan karşısına gelen galibiyet biraz olsun moralleri toparladı Portekiz'de. Nasıl değerlendirirsin?
0: Liderlikten ziyade bence Portekiz'in biz de bu şampiyonada, bu Dünya Kupası'nda kazanmak için adaylardan biri izleme fırsatı. Çünkü Kongo maçındaki beraberlik, evet Özbekistan'ı psikolojik olarak net bir şekilde dağıttılar ama Özbekistan bu turnuvaya çok sık gelmeyen görevli zayıf takımlardan biri. Bence Kolombiya maçı, bilmiyorum hani ne kadar az kadroya çıkarlarsa, ne kadar bu maça ciddiyetle yaklaşırlar bilmiyorum ama ben yani Ronaldo'nun geride kalmak isteyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Kolombiya maçı Portekiz için bence iyi bir sınav olacak. Ve gruptan lider olarak çıkmak da onların işini ilerleyen zamanlar için çok kolaylaştıracak gibi duruyor. Onun için çok ciddi bir sınav. Orta sahada belki bir rotasyon olabilir. Ama geri kalan kanatlar mesela merak ediyorum. İlk maçtaki Kongo maçındaki gibi biraz daha orta saha kanatları Bernardo Silva mı kullanacak yoksa biraz daha Neto gibi biraz hücum özellikli bir kanat oyuncusu mu kullanacak Roberto Martinez? Bu biraz benim için merak konusu. Acaba Özbekistan maçındaki o sistemsel değişiklik Özbekistan özel miydi yoksa biraz daha rotasyon muydu? Bunu merak ediyorum. Onun için Portekiz için ciddi bir sınav olacak diyebiliriz.
1: Kongo-Özbekistan mücadelesi tabii burada önemli. Az önce de belirttiğimiz gibi yani o mücadelede de Kongo yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yaşar, katılır mısın?
0: Yani kesinlikle. Çünkü turnuva öncesinde seninle konuştuğumuz zaman Özbekistan'a biraz hani sürpriz demeyeyim ama etkili oynayabileceğini ve sürprizli bir takım olabileceğini de, sürpriz olmasa sürpriz yaratabilecek bir takım olduğunu düşünüyordum ama kesinlikle bence de Kolombiya Portekiz maçlarında o istenilen havayı maalesef yaratamadılar. Kongo'da bence Portekiz maçında hiç fena değildi. Kolombiya'ya karşı da kötü oynamadılar. Bir şeyler vaat ediyorlar en azından bence. Özbekistan maçında da bence net bir şekilde favoriler. 3 puan da alıp bence en iyi 3'ün hatta avaraj düzeltmeye kadar gidebilecek bir en iyi 3'üncüler yarışına girecek gibi duruyor.
1: L grubunda da Hırvatistan, Gana ve Panama, İngiltere mücadeleleri var. Hırvatistan, Gana özellikle bu grupta dikkat çeken mücadele. Bu karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin?
0: Ya burada Gana 4 puandan kaynaklı yani 3. bir olsa muhtemelen çıkacak gibi duruyor. Hani Hırvatistan hiçbir

0: vermiyor. Evet, Panama maçını aldılar ama yani İngiltere maçındaki görüntü çok ışık vermiyordu. Onun için Gana maçı da onlar için iyi bir sınav olacak. Her zaman diyorum, geçen tur Avrupa Şampiyonası'nda söylemiştik. Gerçi o orta sahanın artık son turnuvası demiştik ama bu sene muhtemelen bu turnuva muhtemelen artık işte Perisic'li, Modric'li o orta saha artık son görevinde muhtemelen. Gana gibi atlet takıma karşı Hırvatistan gibi yaşlı ama teknik kalitesi çok yüksek oyuncular iki farklı görüşün, iki farklı oyun sisteminin çarpışması gibi duruyor bence. Çok zevk verebiliyor böyle maçlar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Paris Arsenal maçı için söylemiştik bunu. Çok kişi zevk almasa da o maçtan gerçekten mutlu ayrılmıştım. Benzer maç olduğunu düşünüyorum. Teknik kaliteye karşı fiziksel kalitenin karşılaşması. Bu tip bir karşılaşmalarda her zaman biraz daha teknik fizik biraz daha öndedir. Onun için Hırvatistan yarım adımda olsa da favori görüyorum. Yani İngiltere Panama özelinde de hani İngiltere'nin bence hücumcuların yani Harry Kane ya da Bellingham gibi oyuncuların dinlendireceği ve rotasyon oyuna atıp biraz daha skor yükseltmek için, avantaj yükseltmek için oynayacağı maç gibi duruyor.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki İspanya'nın şimdiye kadarki performansı Fransa'yı yarışta iyice ön safta yalnız bıraktı.
0: Yani bu arada İspanya turnuvanın başında dahi bence Fransa'nın yanında değildi orada. Yani evet favoriydi, favorilerden biriydi diyelim İspanya ama bence Fransa en ileri uçta biraz tek gibi duruyordu. Belki ona en yakın İngiltere olabilir. Çünkü şundan dolayı İspanya turnuvaya geldi. Evet son Avrupa şampiyonu olarak geldi. Son büyük turnuva şampiyonu olarak geldi. Ama o son Euro 2024'te kazanan kadroya baktığımız zaman en temel faktörler Nico ve Yamal'dı ve ikisi de maalesef sakatlıktan çıkıp sezon boyunca ciddi problemler yaşayarak geldiler. Pedro şekilde aynı şekilde, Fabian Ruiz aynı şekilde, yani Rodri meselesi de artık bir var bir yok noktasına geldi. Kritik oyuncunun birçoğu problem yaşarken savunma hattı neredeyse yani %80 oranında değişmişti. Yani Huysen yok, Lenormand yok. Bütün bu değişiklikleri yan yana koyunca da aynı İspanya olarak gelmediler bence. Evet, bir oyun çıkanlıkları var, bir oynadılar ama aynı İspanya olarak gelmediler bence. Onun için o seviyede değillerdi. Bence Fransa yakınlardı ama turnuva ilerledikçe bence biraz daha o Fransa'nın yanındaki koltuktan biraz daha uzaklaşıyorlar diyebiliriz.
1: Tabii burada büyük favorilerden bahsediliyor ama Arjantin biraz es geçiliyor. Ben yani Arjantin'i çok daha kötü halde bekliyordum. Beklediğimden çok daha iyi geldi. Şu ana kadar gol bile yemediler zaten. Ama 5 golün 5'i de Messi'den Yaşar. İlginç bir durum var orada da.
0: Yani %100 ben de turnuva öncesinde seninle aynı şekilde düşünüyordum. Yani birincisi aynı istekle gelip gelmemeleri problemdi. Çünkü son şampiyonlar ve yani Messi o turnuvayı kazandıktan sonra üstündeki çok büyük bir yük kalkmıştı. Bunu hepimiz gördük ve artık aynı istekte olmayacağını düşünüyordum. Yanındaki oyuncular evet daha kaliteli, daha iyi bir seviyeye çıktılar. Ama yani Messi gibi bir yıldız istenilen seviyeye çıkmadıktan sonra çok fazla önce yani favori konumuna gelmeyeceklerdi ama Messi 4 sene öncesinde daha iyi gelmiş. 4 sene öncesinde daha istekli ve yani çok rahatlamış bir şekilde oynuyor. Çünkü Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan mağlubiyetinden sonra grup maçlarına bakıldığı zaman Messi çok gergindi. Çünkü beklenen seviyenin altında olduğunu görüyordu. Belki gruptan çıkamama korkusu vardı. Tüm bunları yan yana koyunca bir gerginlik vardı Messi'de ama şu an kupayı almış artık tüm dünyanın gözünde çok farklı bir seviyeye gelmiş. Onun için artık rahatlamış ve daha oyunundan daha da çok zevk alarak oynuyor. Dediğim gibi 5 golün 5'ini de attı. Hatta penaltıyı kaçırmasa 2 tane 3 yüzü hat-trick olacaktı. Yani çok farklı bir seviyede. Ona keza Enzo Fernandez, Rodrigo Paul, Julian Alvarez, Lautaro Martinez hepsi bir önceki turnuvadan daha iyi seviyedeler. Ben Fransa İngiltere en üstte onların arkasında biraz daha konumlandırıyordum Arjantin'i ama ilk grup maçlarına bakıldığı zaman Arjantin Fransa'nın yanında bence ikinci aday olarak Dünya Kupası'nı kazanma yolunda favori diyebilirim.
1: Peki son olarak milli takımımız elendi. ABD karşısında kazandı ama ülkemize döndüğünde yapılan açıklamalar vardı. Arda Güler'in açıklaması. Ben çok beğendim Yaşar. Ne düşünürsün?
0: Yani seninle mağlubiyetlerden sonra, gruptaki mağlubiyetlerden sonra konuştuğumuzda, hani yayın dışında, ya çok duygusal olmadığımı ve çok ya, evet kazansa gidiyor vur ama yapacak bir şey yok deyip biraz duygusallıktan uzak bir cevap vermişim sana, ama ilk defa bu turnuvada bir duygusallığa iten şey Arda'nın açıklaması oldu.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken, orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta.
3: Özellikle 1906

0: 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Sansürsüz Spor'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camidir. İrfan 25'le beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Abi Kulüpler Birliği ile başlamak istiyorum. Dün geceye bomba gibi düşen bir olaydı. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Yüksel Yıldırım arasında yaşanan bazı diyaloglar ve Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu'nun da olduğu bir konuşma. İstersen oradaki detayları, evet çok yazıldı, çizildi biliyorum ama bir senden de dinleyelim.
4: Orada yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe adına Başkan Vekili Barış Göktürk ve Genel Sekreter Mahmut Uslu Fenerbahçe'yi temsil etti. Toplantı esnasında zaten konulardan bir tanesi hem yayın gelirlerinin çok az olması, 150 milyon dolar civarında bir yayın geliri var. Bu gelirin 550 milyon dolar seviyesine çekilmesi konusunda kulüp yönetimleri hem fikir, diğer taraftan yabancı kuralı gündeme geldi. Bunun artı 4 kuralının 12 artı 2 olarak aynı şekilde kalması ya da serbest bırakılması, yani sınırsız olması yönünde. Fenerbahçe yönetiminin düşüncesi sınırsız olması yönünde. Orada konuşmalar esnasında Sayın Barış Göktürk ve Mahmut Uslu da Aziz Yıldırım'ın da aynı fikirde, aynı düşüncede olduğunu belirterek yabancı sayısının sınırsız olmasını istediğini söyleyebilirim ama süreç bu federasyon kararında ısrar ederse de 10 artı 4 kuralına göre de çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar. Tabii burada Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Fenerbahçe'yi de içine katarak özellikle büyük kulüplerin bedelsiz arsa aldığını ve bu arsaları satarak borçlarını ödediği yönünde bir söylemde bulunuyor. Ardından Fenerbahçe'nin genel sekreteri Sayın Mahmut Uslu buna tepki gösteriyor. İkili arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor ve burada da Barış Göktürk daha sonra Barış Göktürk'le Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik yaşanıyor. Zaten bunlar sosyal medyaya yansıdı. Bu gerginlik nedeniyle yarım saat mola ara veriliyor. Araya işte Serdar Adalı, Sayın Serdar Adalı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan girerek ve Abdullah Kavukçu yanılmıyorsam girerek bu gerginliği önlemeye çalışıyorlar. 30 dakikalık ara veriliyor. Tabii bundan sonra Sayın Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı. İlk önce yalanladı bu ifadelerin olmadığını ama daha sonra Yüksel Yıldırım bu yaşanan gerginliği ve gerginlik içerisinde söylenen sözleri doğruladığını ifade edebilirim. Diğer

0: taraftan da Sayın Barış Göktürk'ün WhatsApp grubundan çıkarıldığı yönünde iddialar var.
1: Yani
0: ama
1: bir isim verilmedi WhatsApp'tan kimin çıktığına dair ama herkesin aklına Barış Göktürk'ün çıkartıldığı geldi.
0: Şöyle söyleyeyim, böyle bir durum söz konusu değil. Hı-hı. Sayın Barış Göktürk Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili. Dolayısıyla orada Sayın Aziz Yıldırım'ı temsilen gidiyor ve oradan işte bir daha toplantıda alınmayacak ve gruptan çıkarıldı gibi bir söylem doğru değil. Ve şu anda da bizim aldığımız bilgilerde de Barış Göktürk'ün böyle bir çıkarılma gibi bir durumu söz konusu değil.
1: Fenerbahçe kampta çalışmalarına devam ediyor. Merak edilen oyuncular var tabii ki. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları Şikrinyar ve Asensio. İkisi de Dünya Kupası'nda yoklar. Şikrinyar ve Asensio'nun durumları nasıl da?
0: Şikrinyar ve Asensio'nun geçen sezondan kalan sakatlıkları var. Son hafta maçlarında biliyorsun ikisi de sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bugüne kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Yarın itibariyle ise kontrollü olarak takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Artık tedavi süreçlerinin sonuna gelindi. Sağlık heyeti bu konuda çok dikkatli davranıyor. Oyuncuların tam olarak %100 hazır olmadıktan sonra sahaya sürmek istemiyor. Kontrollü olarak çalışmalara başlayacaklar. Avusturya kampında da artık %100 hazır hale gelecek hem Asensio hem de Şikrinyar. Yine diğer bir isim Amara Diouf. Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı Senegalli genç yıldız. Biliyorsunuz o geçen sene çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Dolayısıyla onun tedavi sürecinde devam ediyor. Yani tedavi sürecinin de sonuna geldi. Oyuncu bireysel olarak çalışmalara devam ediyor. Henüz saha çalışmalarına başlamadı. O konuda da Fenerbahçe hem yönetimi hem teknik heyet çok fazla acele etmiyor. Çünkü oyuncu gerçekten oyuncudan beklentiler oldukça yüksek. Oyuncuyu yavaş yavaş takıma dahil edecekler. Bu anlamda da Amare Diouf da çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü ifade edebilirim. Diğer bir isim ise Cengiz Ünder.
1: Gelmiş diyorlar, doğru
0: evet,
1: mu abi?
0: Evet, Cengiz Ünder fiziksel olarak gerçekten kampa hazır bir şekilde gelmiş. Tatilde de bireysel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapıyordu. Tabii Cengiz Ünder için bu son şans artık. Çünkü son iki sezonda kiralık olarak gönderildiği takımlar Cengiz'in performansını yetersiz gördüğü için onun satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz Ünder de artık yokuş aşağıya giden performansını artık dipten yukarı doğru gitmesi lazım. Yani bir kendine gelmesi lazım Cengiz'in. Bu dönem İsmail Kartal'la son şansı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla Cengiz bir beyaz sayfa açmak istiyor ve yeniden Fenerbahçe'de kalıp kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor.
1: Evlilikte yaramıştır muhtemelen. Yani daha düzenli bir hayat. Çünkü birazcık şimdi Cengiz'in evlenmeden önce hani sosyal hayatının birazcık daha hareketli olmasından kaynaklı kendini sahaya veremediğine dair haberler çıkıyordu.
0: Mutlaka özelleştiri yapması gerekir evet. Cengiz'in. Çünkü Cengiz çok kaliteli bir oyuncu.
1: Bence de.
0: Kalitesini tam olarak sahaya yansıtamadığını söyleyebilirim son iki sezonda. Bu onun son şansı. Neden son şansı? Dediğim gibi iki tane takıma kiralık gitti. Performansı yetersiz görüldü ve satın alma opsiyonu kullanılmadı. Dolayısıyla Cengiz'in bu dibe vuran performansının artık bir çıkış yakalaması gerekiyor ve yeniden kendini göstermesi, kanıtlaması gerekiyor. Bunun için de hem Avusturya kampı hem de sezon başındaki Topuk Yardes kampı çok önemli. Şu aşamada Avusturya kampında takımla birlikte olacak. Orada hazırlık maçlarında oynayacak ve orada göstereceği performans Fenerbahçe açısından belirleyici olacak.
1: İsmail Hoca Asensio ile alakalı ilk izlenimleri neler? Takımda Asensio'ya vereceği rol nasıl olacak? Bununla alakalı sende bilgi var mı abi?
0: Şöyle söyleyeyim. Asensio bu takımın değişmezi. Hatta Asensio'ya evet teklifler var. Asensio da İspanya milli takımına seçilmediği için bir burukluk yaşıyordu. Dünya şampiyonasına katılmadığı için. Hatta bir de sakatlığı da var. Şanssız bir sakatlık da yaşadı. Ama Asensio bu takımın gelecek sezonda ana omurgalarından bir tanesi olacak. Hücum rotasyonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli hücum silahlarından bir tanesi olacak. 10 numarada forma giyecek. Zaten sağ kanatta oynamak istemediğini Tedesco döneminde iletmişti.
1: İsmail Hoca'ya da iletti mi?
0: Ya İsmail Hoca'ya da iletmiştir yani. Hı-hı. Oyuncu 10 numarada oynamak istiyor. Gerçek mevkinin orta saha olduğunu vurguluyor ve orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini belirtiyor.
1: Transferleri konuşalım. Fenerbahçe hangi aşamada? Yani birazcık taraftarın gözünde böyle geç kalındı. Transferler yapılamadı. Neden yapılamıyor? Vedat Muriç'i aldık. Başka kim gelecek? Greenwood konuşuluyor. Girassi konuşuluyor. Arada evet. Charlotte isimleri çıkıyor.
0: Niye geç kalındık diyor? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım seçim öncesi ifadesinde 25 Haziran'da
1: evet, 25-26 Haziran'da
0: sezon başı kampına transferlerin yetişeceğini söylemişti. Ama göreve geldiklerinde mali tablo beklediklerinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaştılar. Dolayısıyla daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardı oyuncularla tekrar özellikle Girassi mesela tekrar bonservis bedelini indirmek oyuncuyla pazarlıklar konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Diğer taraftan limit sorunu var Fenerbahçe'nin. Hem UEFA'da harcayabileceği bonservis olarak harcayabileceği limiti kısıtlı. Çünkü bu limitte Şerif'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bu sezon devreye girdi. Dolayısıyla o 22 milyon euroluk var olan limitten düşecek. Guendouzi bonservis taksidinin bir bölümü bu sezona yansıdı. Dolayısıyla o taksit limitten düşecek. Fenerbahçe kısıtlı bir limite de sahip. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin şu anda kadro maliyeti 118.3 milyon euro. TFF harcama limiti 118.3 milyon euro açıklandı. Ama Fenerbahçe'nin

0: Mevcut kalabalık bir kadrosu var ve bu kalabalık kadroya ödenen rakam da 150 milyon euro maaş olarak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce limitini aşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce yeni kaynaklar oluşturması gerekiyor. Bonservisiyle futbolcu satması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan sonra da transfer çalışmaları için eli daha da rahatlayacak. Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar ilk etapta da geldiklerini zaten herkes söylüyordu. 90 ile 100 milyon euroluk bir nakit ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Şu ana kadar Fenerbahçe yönetimi 50 milyon euroya yakın bir ödeme, 50-58 milyon euroya yakın bir ödeme yaptığı ifade ediyor. Ama 15 Temmuz yani bu UEFA'ya denk bütçe verilmesi için Fenerbahçe'nin önünde belli bir süre var. Bu süreye kadar da Fenerbahçe'nin bir 35 milyon euroluk yeni kaynak oluşturması gerekiyor. Fenerbahçe biraz da önceliği bu kısma da verdi. Yani süreci mali anlamda daha güçlü, mali anlamda yönetilebilir bir seviyeye getirmek Fenerbahçe'nin şu anda önceliği ve transfer çalışmalarını yürütüyor. Ama diğer taraftan da kulübe yeni kredi kaynakları yaratmak, limiti açmak, acil nakit ihtiyacı sorununu çözmek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu konuda da işte transfer çalışmalarına gelirsek Girassi Fenerbahçe'nin halen transfer listesinde ön sırada yer alıyor. Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 35 milyon euro seviyesine kadar bonservis bedelinde indirime gidebileceğini dile getirdi. Çünkü Borussia Dortmund da Astani'yi transfer etmek istiyor. Astani'nin sözleşmesine yer alan 30 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli oldu ve bunu ödeyerek Astani'yi kadroya katmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Borussia Dortmund Fenerbahçe'den gelecek bonservis bedeli Astani'yi kadroya katacak ve Fenerbahçe'den cevap bekliyor. Fenerbahçe yönetimi de mümkün olduğunca en uygun bonservis bedeli oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor. Girassi ile geçtiğimiz günlerde yine menajeri ve kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştirdi Fenerbahçe. Oyuncu açısından bir sorun yok ama diğer taraftan Borussia Dortmund'da pazarlıklar devam ediyor. Diğer bir isim ise forvet olarak eğer Girassi transferinde sonuç alamazsa Fenerbahçe, Aston Villa forması giden Watkins ismi gündemde. Watkins'te de Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Watkins Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ama Aston Villa'nın Watkins için istediği bonservis bedeli yine tıpkı Borussia Dortmund'da olduğu gibi 35-40 milyon euro civarında. Fenerbahçe bu iki isimden birisini forvet olarak kadroya katmayı planlıyor. İlk sırada Girassi ama olmazsa Watkins ismi Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor. Stoper için ise daha önce de söyledik bunu birçok yayında da söylüyoruz. Şu anda farklı bir isim yok. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimdi ama orada ona bir bonservis bedeli ödenecek olması nedeniyle Malangsar isminin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Malangsar'ın bonservisi elinde ve imza parası artı yıllık ücretle anlaşıp oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Hatta Malangsar Fenerbahçe'nin belki de 22 Temmuz'daki ilk maçında stoperde Malangsar, forvette Vedat Muriç ikilisi.
1: Malangsar stoperde, Vedat Muriç forvette.
0: Evet, forvette. Sadece iki transferle de 22 Temmuz'a girebilir Fenerbahçe. Ondan sonraki süreçte daha da transfer sürecinde hızlanacaktır diye düşünüyorum.
1: İrfan abi, Aziz Yıldırım ve yönetimi geldikleri günden bugüne ne kadar ödeme yaptılar?
0: Yani 50 milyon euronun üzerinde bir ödeme, 50 milyon euroya yakın bir ödeme yaptılar. Öyle söyleyeyim. Yani o civarda bir ödeme yapıldı, bilgisi var daha doğrusu. Ama halen Fenerbahçe'nin nakit ihtiyacı var. Halen Fenerbahçe yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalar yürütüyorlar. Tabii burada futbolcu satışları da olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin limiti aşması için futbolcu satışı yapması da gerekiyor. Burada da bonservis bedeliyle oyuncuları satacaklar. Yani burada kimler var mesela? Defanstan sayarsa Garci Brown ilgilenen kulüpler var. Semedo, Nene, Musaba, Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Mimovic gibi isimlerle Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor. Yine Osterwolde'ye gelen teklifler söz konusu. Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. Onlar yollara ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe bu oyuncuların satışından çok ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Tabi bunlar elde edilirse de sağ kanat için işte Greenwood, Fenerbahçe'nin önerdiği son rakam 30 milyon euro civarında Marsilya'ya. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti, orada bir sorun yok. Ama Marsilya ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekliyor. Tabi Marsilya'nın finansal anlamda sıkıntıları var ve oyuncu satması gerekiyor. Bu doğrultuda da oyuncuyu tabi bunu bilen kulüplerde daha makul seviyelerde bonservis bedeli ödemek istiyor. Ama oyuncu Marsilya'da oyuncusunu ucuza vermek istemiyor. Dolayısıyla burada pazarlar devam ediyor. Greenwood olmasa da Brahim Diaz ve Karem Adeyemi Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer iki kanat isimleri.
1: Bir diğer sorum Kante. Kante'nin sözleşmesinde bir değişikliğe gidilecek sanıyorum. Oradaki detayları senden öğrenirim.
0: Kante'nin 2,5 yıllık sözleşmesine çok ciddi bir yükümlülüğü var. Fenerbahçeli yöneticiler Kante'nin sözleşmesini gördüklerinde oldukça şaşırıyorlar. Nasıl böyle bir sözleşme yapıldığı yönünde. Çünkü 100 milyon euroyu neredeyse 100 milyon euroya yakın bir yükümlülüğü olduğu ifade ediliyor. Tabi burada sözleşmesinde Kante yazılı satılan formalardan belli bir
1: kazanç
0: elde ediyor Kante. Tabii Fenerbahçe yönetimi de Dünya Kupası sonrası Kante ile bir görüşme gerçekleştirecek ve burada sözleşmesinde hem yıllık ücretinde indirim hem de forma satışlarındaki kazançlarını içeren maddenin kaldırılmasını isteyecek. Eğer burada bir olumsuz bir cevap alırsa Kante için gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Çünkü Kante'nin hem yıllık ücretinden hem de bu yüksek yükümlü mali yükümlülükten kurtulmayı da hedefliyor Fenerbahçe. Kante'nin ayrılığı durumu söz konusu olursa ve Fred zaten Atletico Mineiro Fenerbahçe ile anlaştı. O ayrılmak istiyor. İki orta saha oyuncusu ayrılırsa hem Kante hem Fila da ayrıldığı takdirde Fenerbahçe Konutias'ın 20 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Andre'yi gündemine aldı. Andre için Konutias kulübüyle de temasa geçildi. Tabii hem Kante hem Fila da ayrılırsa oradan doğacak bir maaş bütçesinde yer açılacak. Dolayısıyla bir gelir elde edilmesi durumunda da bu geliri Andre'nin transferinde kullanmayı planlıyor Fenerbahçe.
1: Mert Hakan'ı da sormak istiyorum. O da konuşulan diğer isimlerden biri. Şu anda sözleşmesi yok ama antrenmanlara, takımla çalışmasına devam ediyor. Ettiğine göre herhalde Aziz Yıldırım ve yönetimi Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilecek gibi gözüküyor.
0: Ben bir Mert Hakan'a bir yıllık sözleşme yenilenmesini bekliyorum. Mert Hakan da boş sözleşmeye imza atmaya hazır. Hatta hiç para istemediğini de dile getiriyor. Ve oyuncu Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Tahkim kurulu onun cezasıyla ilgili bir görüşme yapacak. Cezasında en azından bir indirim yapılmasını beklentisi hakim. Dolayısıyla Mert Hakan'la bir yıllık bir sözleşme yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu anda İsmail Kartal da oyuncunun performansından memnun. Onun takımda kalmasını istiyor ve takımda kalması yönünde de yönetime rapor sundu.
1: Sayın Başkan Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'ndaydı dün sanıyorum abi.
0: Dün gece gitti. Sayın Barış Göktürk, Özgür Peker ve İsmail Balcı ile beraber gittiler. Sayın Aziz Yıldırım dün akşam yemeğinde herhalde futbolcularla bir araya geldi. Bugün sabah kahvaltısında yine oyuncularla bir araya geldi. Onlarla bir konuşma yaptı. Onlardan beklentilerini anlattı. Oğuz Çetin de onlarla beraber kampa gitti. Hatta Oğuz Çetin de dün futbolculara bir konuşma yaptığını gördük. Sayın Aziz Yıldırım bugün öğlen yemeğinde de futbolcularla bir araya geldi. Ardından tekrar İstanbul'a dönecek. Onlara beklentilerini anlattı. Yeni sezondan kendilerinden neler beklediğini, bu sezonun kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
1: Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?

0: Kim ne dedi?
1: Sen Greenwood, Malanksar ve Jures hakkında bilgiler vereceksin ama
2: vereceğim.
1: Oraya gelmeden önce tamam. Şöyle başlamak istiyorum ben. Şimdi abi Aziz Bey yönetime geçtiğinden bugüne bir Vedat Muriç transferi açıklandı. Onun dışında şu anda isimler geçiyor ama Fenerbahçe'nin...
2: Amara Diouf daha önce zaten gelmişti. Onunla kontrat yenilendi.
1: Onunla kontrat yenilendi.
2: Kontrat yapıldı daha doğrusu öyle neyse. Genç bir kardeşim hayırlı olsun.
1: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi şu konuşuluyor kamuoyunda. Başkan transferler nerede? Hani oyuncu bekliyoruz vesaire. Aziz Bey bu kamuoyu baskısından, bu kamuoyu beklentisinden nasıl etkileniyor? Transferle alakalı nasıl planı var Fenerbahçe yönetiminin? İstersen buradan bir ufak ufak başlayalım, sonra oyuncu özelinde ilerleriz.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Bir daha söyler misin? Bir şey kafam takıldı çünkü.
1: Aziz Bey kamuoyu yani kamuoyu baskısı var ya. Oyuncular nerede, transfer yapılmadı, beklentiler çok büyük ama şu anda Fenerbahçe transferde bir hareketlilik var diyebilir misin sen?
2: Var tabi.
1: Arka tarafta var da yani kamuoyu çok böyle şikayetçi bu konudan yani.
2: Tabi yani
1: bununla alakalı ne yapıyor bunu
2: aslında,
1: merak ediyorum.
2: Bu aslında biraz şöyle oldu, onun altını çizelim. Mesele şöyle oldu. Özellikle altını çizmemiz gereken konu. Hı hı. Şimdi Aziz Yıldırım'ın seçim döneminde çeşitli vurguları vardı biliyorsun. Bu vurguların başında şuydu. Yani gelir gelmez bir hafta 10 gün içerisinde şeyi hazırlayacağız. Yani takım kampa hazır gidecek. Yani transferleri büyük oranda gerçekleştireceğiz diye. Şimdi bu sözden ötürü beklenti de ister istemez arttı. Ve şu ana kadar Vedat Muriç dışında resmi bir transfer gerçekleşmediği için. İşte bir de Amara Diouf var ama ona yani onu bu paketin içerisinde doğal olarak değerlendiremeyiz. En azından böyle değerlendirirsek de kamuoyuna haksızlık olur. Zaten yönetimde ben böyle değerlendirdiğini düşünmüyorum. Yani yarın öbür gün çıkıp herhangi bir Fenerbahçe yöneticisi ya arkadaşlar biz 20'si ile 25'i arasında iki tane oyuncu açıkladık demez. Yani Amara Diouf'u da o paketin içerisine katmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu sözden ötürü doğal olarak beklenti yüksek. Yani ne zaman bu transferler gelecek konusu önemli detaylardan bir tanesi. Ve bununla ilgili olarak da Fenerbahçe yönetiminin çalışmaları var. Arka planda yürüyen çalışmalar var. Biraz işlerin ağır gittiğini düşünüyorum. Şu açıdan ağır gittiğini düşünüyorum. Seçim dönemindeki ifadelerle şu anki tablo arasında net bir bağlantı yok. Ama bu Fenerbahçe'nin arka tarafta transfer çalışması yapmadığı anlamına gelmesin. Orada yoğun çeşitli görüşmeler var. Özellikle masaya oturduktan sonra, koltuğa oturduktan sonra transfer konusunda yeri geliyor, eliniz daha da güçleniyor, daha da zayıflıyor olabilir ama Fenerbahçe'nin transferde ciddi hamleler yaptığını söyleyelim. Bu sözden ötürü orada da işte hani ne oldu, ne zaman gelecek gibi

0: soruların sorulması kadar doğal bir durumda yok. Arka tarafta Fenerbahçe özellikle birkaç oyuncu konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor. Onlara da dilersen sırayla geliriz.
1: Peki. Şimdi en önemli ismin ben Fenerbahçe taraftarları özelinde Greenwood olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü yani bir yıldız transferi midir Greenwood? Kesinlikle bir yıldız transferidir. Hakan Safi'nin de çok fazla konuştuğu bir oyuncuydu. Seçim vaatlerinde
0: Yani
1: kullandığı bir
0: onunla birlikte
1: oyuncuydu.
0: gündeme geldi. Greenwood
1: Aynen
0: ismi
1: öyle.
0: Hakan Safi ile birlikte gündeme geldi. Ben
1: Greenwood.
0: anlaştım dedi çünkü.
1: Evet.
0: Ve şimdi Hakan Safi'nin yaptığı anlaşmanın detayları da paylaşılıyor.
1: Peki.
0: Yağız Sabuncuoğlu yazmış. İşte 12 milyon euro, 20 gole galiba artı 1 milyon gibi çeşitli bonuslardan bahsediliyor. Zaten Hakan Safi ben bu işin başına gelirsem bu oyuncuyu getireceğim demişti. Ve uzun süredir en flash isim de oydu. Şimdi Hakan Safi gelemedi. Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım bu oyuncuyu alacak mı, almayacak mı? Almalı mı? Tartışılıyor ve diğer yandan bu da şöyle bir durum. Bunu da böyle yorumlamak lazım. Şimdi her iktidarın muhalifi olur, tamam mı?
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım'a da buradan ya Hakan Safi bu noktaya getirmişti. Fenerbahçe'nin bir yıldız ismi ihtiyacı var. Şimdi siz o zaman gidin alın gibi değerlendirmeler de yapılır. Burada aynı zamanda biraz Aziz Yıldırım'ı hareketlendirmek biraz aslında muhalefetin bir parçası olarak da bu sözlerin söylendiğini düşünüyorum. Bunlar da olur bu arada. Burada da bir şey yok. Bir beis olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda Greenwood konusunda Aziz Yıldırım ya da mevcut Fenerbahçe yönetimi tamamen Hakan Safi'den ayrı mı düşünüyor sorusuna gelince ayrı düşündüğünü düşünmüyorum. Zaten Aykut Kocaman biliyorsun bu transfer döneminde Oğuz Çetin'le birlikte yani 1 Mayıs'tan beri birkaç gün öncesine kadar Fenerbahçe'nin transfer planlamasında olan çalışan isimlerden biriydi. Ve Aykut Kocaman tarafı da özellikle bu çalışmalar sırasında şunun altını çiziyorlar. Bu medyada da birkaç yerde de gördüm. Ben de çünkü konuştuğum zaman bunu bana söylediler. Mesele şu, biz altını çiziyorum. Hani Greenwood'u alabilirsek eğer Fenerbahçe açısından taraftara heyecan vermesi bakımından oyun kalitesini arttırma bakımından, daha dinamik bir takım yaratma takım bakımından Greenwood transferi bizim için önemli olur. Bu konuda Aykut Kocaman'ın da bir olumlu raporu vardı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bu zaten Fenerbahçe mevcut Fenerbahçe yönetiminin üzerinde durduğu, olur mu diye çalıştığı futbolculardan bir tanesi. Ben bu çerçevede Fenerbahçe'nin masada olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Şimdi işte biliyorsun limitler açıklandı. Onlara çok girmeden onun matematiği çok daha farklı.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyebilirim. Ben Greenwood konusu ne olacak diye doğal olarak herkes merak ediyor. Ben de bunu araştırıyorum. Şimdi madde madde gidelim dilersen. Bak
1: Buyurun
0: Greenwood
1: abi.
0: konusunda Fenerbahçe masada. Ve bu konuda Fenerbahçe'nin çalıştığını söyleyeyim. Anladığımı söylüyorum. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmiş. Görüntü bu. Ama Marsilya'nın istediği bonservis konusunda Fenerbahçe'nin görüşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe işte Marsilya 50 istiyorsa Fenerbahçe 30 belki
1: Marsilya diretiyor
0: verecektir.
1: yani orada.
0: Maliyetlerle ilgili bir şeyim yok. Onu
1: Bilgin
0: söyleyeyim.
1: yok.
0: Yani hangi noktada bu işin olduğuna dair bir bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Ben Fenerbahçe yönetiminin Greenwood konusunda Marsilya ile masada olduğunu, oyuncuyla bir noktaya geldiğini düşünüyorum. Ama oyuncuyla bir noktaya gelmen bu transferin biteceği anlamına gelmiyor. Gelmez de günün sonunda gidip senin o oyuncuyla anlaşman lazım. Bu arada tam bu konu olurken ben geçenlerde Aziz Yıldırım'la özellikle bu transferler çok konuşulurken Sayın Başkan'a ben bunu sordum. Yani Greenwood meselesi, diğer transferler meselesi, kamuoyunun beklentisi meselesini sordum. Hatta ben hani bazen insanın duygu durumunu da aktarmak istersin ya. Gayet de bu arada keyfi yerindeydi. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ama şunu da altını çizdi. Yani gerçeklikler var. O gerçeğe göre hareket edeceğiz. Dolayısıyla biz transfer döneminde zaten Aziz Yıldırım'ın söylediği bir şey vardı. Yani isim vermeden şampiyon olacak şampiyonluk noktasına sürekli gitmişti. Şampiyon olmaya geliyorum demişti. İyi bir takım olduğunu ve bu takıma önemli eklemeler yaparak şampiyonluk yolunda hızlıca ilerleyeceklerini söylemişti. Şimdi Aziz Yıldırım'la belki birçok arkadaşımız, genç arkadaşımız yeni tanışıyor. Aziz Yıldırım'ın tarzı biraz da budur. Yani şunun da altını çiziyor. Biz tabii ki bu çalışmalar devam ediyor ama kamuoyu baskısıyla onu, o öyle olmalı, bu böyle olmalı gibi durumlarda çok soğukkanlı ve buraları bilen bir insan, yani kamuoyu baskısıyla hareket etmeyeceğini, gerçeğe bağlı, Fenerbahçe'nin gerçekleri neyse, neye ihtiyacı varsa ona göre hareket ettiklerinin altını çizdi. Yani ben Greenwood'u alacağım, almayacağım gibi bir konuyu hani net ben istemiyorum, hayır istiyorum gibi net bir tavırdan öte, ki bunu da zaten kalkıp da bu arada Aziz Yıldırım, evet ben bu oyuncuyu aldım, alacağım, istiyorum, şöyle oldu, böyle oldu, basına net bir şey söylemez. Diğer yandan şunu da altını çizeyim, özellikle Fenerbahçe'de bak bugüne kadar biz birçok şeyi konuşuyoruz, elimizdeki kırıntılarla biraz bu detayları, evet,
1: şey
0: aktarıyoruz.
1: Çok kötü değil mi? Yani o içeriden bilgi alma konusunda bilgi, biraz zorlanıyorsunuz.
0: Bilgi yok abi, bak burada çok ketum. Çok ketum bak. Şimdi ben ha şeyi de söyleyeyim, ben Aziz Yıldırım'da bir şey olduğu zaman ben Sayın Başkan'ı arıyorum. Tamam mı?
1: Peki.
0: Diyorum Sayın Başkan nedir bu konuda durum diye. Sayın Başkan da Aziz Yıldırım'da şöyle bir durum yok. Evet. Ha bu arada bak mesela şunu söyleyeyim. Yani bir noktaya gelmeden herhangi bir şekilde bir netlik Fenerbahçe'den alamıyorsun abi. Hı hı. Aziz Yıldırım tarafından bunu, yani yönetim tarafından bunu alamazsın. Bunu alamazsın.
1: Net olursa.
0: Mesela ben hani artık olduğu için aktarayım. Hatta yayınlarda da konuşmuştuk. Ben birinci az falan demiştim. Aziz Yıldırım başkan olduktan sonra ben ertesi sabah, bu arada benim Aziz Yıldırım'la ilk telefon konuşmam odur, onu da söyleyeyim. Ertesi sabah ben Aziz Yıldırım'a, daha önce çünkü Spor Sicilya'da birkaç kez karşılaşmıştık, birkaç kez basın toplantısı, benim Aziz Yıldırım'la öyle aman aman bir diyaloğum eskiden beri hiç olmadı. Gazeteci başkan diyaloğu başkan olduktan sonra birkaç telefon görüşmesidir. O da şöyle, Aziz Yıldırım'a özellikle 3 Temmuz'dan sonraki süreçte, aradan geçen çok yıllar var, Sayın Başkan'ın takip ederim, olayları anlatırım. Onun dışında öyle çok sıkı fıkı hiçbir zaman bir ilişkim olmadı. Ama buralarda netliği olan bir insan. Yani daha bazı şeyleri de yeni yeni tanıyorum. Mesela o başkan olduktan sonra sabah ben mesaj attım kendisine. Hayırlı olsun Sayın Başkan diye. Sonra teşekkür etmek için arada sağ olsun nezaket gösterdi. Orada konuşurken mesela söyledi. Vedat Muriç'i aldık dedi mesela, tamam mı? Yani o gün daha transfer açıklanmamıştı. Yani şuraya geliyorum. Fenerbahçe'de mesele netlik kazandığı anda, evet bu böyledir bilgilendirmesi yapılıyor. Onun dışında herhangi bir şekilde çok ketum davranıldığını ve bilgi çıkması konusunda da Fenerbahçe'nin çok net olduğunu, Aziz Yıldırım'ın da özellikle bu konuda çok net sınırlar çizdiğinin altını çizeyim. Ama yine söylüyorum, hani ben Sayın Başkan'a Greenwood'da durum nedir, böyle bir kamuoyu baskısı var, ne diyeceksiniz diye sorunca kamuoyu baskısına göre hareket etmem. Ama bu da şu anlama gelmesin, ben oyuncuyla ilgilenmiyorum, hayır almayacağız, hayır alıyoruz gibi hiçbir zaman bir iş bir noktaya gelmeden net bir şekilde bir şey söylemez.
1: İşte burada da abi şimdi ben bakıyorum.
0: Çünkü hani arka planda çok şey değişkenlik gösterebilir.
1: Yo, anlıyorum.
0: Yani burada transferde özellikle bağlayıcılık meselesi var ya, bağlayıcılık konusu. Hı. Bağlayıcı bir noktaya gelebilmesi için net olması lazım. Şimdi sen kamuoyunu evet görüşüyoruz, aldık, almak üzereyiz diye bilgilerle daha yönlendirmeye çalışır ve bunu başaramazsan günün sonunda o sana yazar. Ben bu anlayışı da normal buluyorum. Ama edindiğim bilgiler üzerinde söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ben Greenwood konusunda ciddi anlamda masada olduğunu ve oradaki görüşmelerin devam ettiğinin altını çizeyim.
1: Oyuncu özelinde,
0: yani şu hissiyatımı söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Son olarak. Bence alacak Fenerbahçe Greenwood'u. Ama bu benim hissim. Bu benim hissim. Onu söyleyeyim.
1: Abi yani günün sonunda eğer şampiyonluk umuduyla geldiysen Greenwood tarzındaki oyuncuları takıma getirmek zorundasın. Başka yapacağın bir şey yok. Mevcut kadrosuyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşısında çok da şansı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Yani kadronu güçlendirmek zorundasın. Greenwood gibi de isimleri getirmek zorundasın. Bu kamuoyu baskısı da oluşur. Normaldir.
0: Ya oluşur.
1: Yani
0: çok
1: taraftarlar
0: normal.
1: Şimdi taraftarlar, şimdi Aziz Bey'in başkanlık, yani adaylık sürecinde bu işte limitlerden çok bahsetmesi vesaire, para yok gibi söylemlerde bulunması taraftar gözünde şöyle bir sonuca getirdi. Ya hani başkan acaba mevcut kadroyla mı devam edecek? Bir iki tane Vedat Muriç'i aldı, sanki transfer Fenerbahçe'de kapandı gibi düşünen Fenerbahçeliler var. Ama sen de isimleri veriyorsun. Greenwood gelirse büyük etki yaratır
0: yani
1: diye
0: şöyle,
1: düşünüyorum.
0: Yani şöyle Muzaffer, orada bir kere şunun altını çizelim abi bak. Aziz Yıldırım transfer yapmayı bilen bir adam. Yani tamam mı? Yani hangi transferle nasıl işler yapacağını bilen birisi. Ama Şu da bir gerçek ki yani bu transfer planlamasında her kulübün bir mali tablosu var. Limitler var. Yani buralar

0: alanlarda alanları yaratarak Fenerbahçe transferleri yapmak için çalışıyor. Diğer yandan tabii ki öyle. Yani Aziz Yıldırım şeyin farkında değil mi? Yani şampiyon olamazsa ne olacağının farkında değil mi? O da mutlaka kendi kafasında planları yapıyor. Alınabilecek Fenerbahçe için en iyisi neyse onu düşünüyor günün sonunda. Bu çok basit bir mantık. Yani sen başkan olsan en iyisini almaya çalışırsın.
1: Tabii ki.
0: Ama bu beklenti de normal. Yani onu da söylemek lazım. Yani beklenti her
1: Onu
0: zaman
1: demek
0: olur.
1: istiyorum. Aynen
0: Tabii
1: öyle.
0: ki olur ya, olmaz mı?
1: O çok
0: Ay, iyi
1: normal.
0: oyuncu gelsin. Niye abi, yani sonuç itibariyle insanlar iyi oyuncu izlemek isterler. Ya Greenwood konusunda benim aktaracaklarım bunlar abi.
1: İsim isim devam edeceğim de bir şeyi sormak istedim.
0: Bu
1: Şimdi
0: arada
1: bu
0: yayınımıza beğeni rica
1: evet
0: edeceğiz. 4000'e yakın
1: 4200
0: izleyenimiz
1: kişiyiz
0: var, sağ olsunlar.
1: anlıkta. Teşekkür ediyoruz. Şunu soracağım. Oyuncu özelinde devam edeceğim transferde. Daha konuşacağımız isimler var ama şimdi şu söylediğin şeye birazcık takıldım. Onu da birazcık
0: Söyle.
1: taşımak istiyorum. Yani içeriden bilgi almakta zorlanma durumu ve o
0: Yok,
1: ketumluk
0: zorlanma
1: tarafı.
0: değil.
1: Ya ketum var yani.
0: Şöyle.
1: Bilgi sızmıyor
0: Abi
1: diyelim.
0: ben mesela
1: Tamam. Şunu soracağım. Aziz Bey medya ilişkileri nasıl, ne durumda mesela? Çok fazla
0: Valla ben
1: konuşan var
0: bilmiyorum.
1: ha.
0: Bayağı takip ediyor medyayı. Ona bazı şeyleri de çok hatta bu şey vardı ya, sonra o düzeltildi ama işte Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la konuştu. Vay Aykut, sen hiç değişmemişsindir falan.
1: Evet.
0: Mesela oralarda çok şey, agresif Aziz Yıldırım. Ya diyor ki, ben diyor böyle bir konuşma yapmadım. Bunlar nasıl yazılıyor? Yani bu nasıl olabilir? Sanki o masadaymış gibi bütün bunlar yazılıyor, söyleniyor. Medyayı yakından takip ediyor. Bence ediyor, bence ediyor. İlişkileri de bence anlamaya çalışıyor Aziz Yıldırım.
1: Peki. Şimdi transfer.
0: Yakında bu arada ben bir basın toplantısı yapacağını düşünüyorum Aziz Yıldırım. Onu da söylüyor zaten. Hani bu basın toplantısında transfer de dahil olmak üzere birçok konuya değinecektir.
1: Değinmeli de, merak ediyor taraftar da çünkü önemli konular var. Oyuncu özelinde birazcık devam etmek
0: Edelim.
1: isterim. Şimdi bir diğer isim, en çok konuşulan isimlerden birisi de
0: Malanksar mı?
1: Malang Sarr, stoper ismi. Fenerbahçe o transferde ne durumda, görüşmeler gerçekleşti mi? Fenerbahçe'ye gelecek mi?
0: Şimdi ben Malang Sarr'la ilgili olarak daha önce Fenerbahçe yönetiminden şöyle bir sorduğum zaman, özellikle hani bu transferler ne zaman açıklanacak sorusu herkesin daha 17'si 18'lerinde ayın. Yani bundan bugün ayın kaçı bugün abi?
1: 25'i,
0: 26'sı mı? 25'i mi?
1: 25.
0: Bundan bir hafta kadar önce, bir hafta 10 gün önce öyle söyleyelim. Şöyle bir bilgilendirme yapılmıştı. Yani isim herhangi bir şekilde kesinlikle verilmiyor ama şey denmiş, yani iki oyuncuyla kontrat imzalandı,
1: Evet.
0: yakında açıklayacağız. Ve zaten devamında biliyorsun Vedat Muriç açıklandı. Sonra bu ikinci oyuncu acaba ben golcü mü diye düşünüyordum. Yani Cires mi diye düşünüyordum. Sonra benim edindiğim, bu arada Amara Diouf hangi pozisyonda oynuyor abi? Bir bak ona.
1: Bakalım.
0: O değildir ama yani sanmıyorum. Neyse
1: O öyle
0: sonra
1: diyenler var.
0: ne
1: Yani
0: biraz.
1: Amara Diouf diyenler var. İkinci oyuncu oydu diyenler var. Yani sol kanat oyuncusu.
0: Yok yok, değil.
1: Ben de
0: Değil. Değil değil.
1: sanmıyorum
0: Hayır
1: onu.
0: hayır.
1: Diouf
0: Amara
1: değildir
0: Diouf
1: yani.
0: değil. Sonra bir stoperden, çünkü bir genç bir stoperden falan bahsediliyordu. Ben hani bu, çünkü çok konuşuluyordu. Bir, iki tane isim vardı. Biri Malanksar, bir de Akemi'ydi.
1: Ake.
0: Özellikle bu iki oyuncu konusunda Fenerbahçe'nin çalışması olduğu söyleniyor zaten. Şimdi Malanksar'ın maliyetleri çok konuşuluyor ama son, acaba ben bu arada bu ismin Malanksar olduğunu düşünüyorum. Bu hani sözleşmesi hazır denilen ikinci oyuncunun Malanksar olduğunu düşünüyorum ama paketin içerisinden Ake çıkarsa da şaşırır mıyım? Şaşırmam. Bu isimler konuşulduğu için Malanksar konusunda ben son edindiğim bilgiyi aktarayım. Fenerbahçe'nin 4 yıllık oyuncuyla kontrat yapacağı
1: Evet abi.
0: yönünde bir bilgi var. Yılda 4 milyon euro net ücretten, bir de yıl başına herhalde 1,5, 2 milyon, 2 milyon galiba, 2 milyon euroluk bir imza parası. Yani toplamda onu söyleyeyim, Fenerbahçe'nin 4 yıl için tam rakamı bilmiyorum ama 15 ila 20 milyon euro bandında bir garanti ücretle Malanksar konusunda bir noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ne zaman açıklanır? Yine söylüyorum, hani orada plan şimdi elde bir noktaya gelinmiştir. Elde oyuncu vardır. Alınabilecek pozisyona getirilmiştir. Ama çeşitli ihtimaller çıkmıştır. O da nedir mesela? Ake olduğu için söylemiyorum ama örneklendirmek için söylüyorum. Belki
1: Tamam.
0: de Fenerbahçe'nin şu anda şeye ihtiyacı var. Sonra karar değiştirildi. Ya biz Ake'yi alırsak daha iyi olur diye bir düşünce olabilir. Ama Malanksar konusunda işin manşeti şu olur: Fenerbahçe bu işi isterse bitiri noktasındayım ben. Yani görüntü

0: O edindiğim bilgilerde bu şekilde, bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani Malanksar konusunda da bir aylık Fenerbahçe bir noktaya getirmiş. Maliyetlerle ilgili bilgilendirmelerde zaten verilen bilgilerde bunu bence gösteriyor.
1: Bu Burak da yazmış. Bu genç stoper galiba Tarık Muharremoviç ismi
0: Bilmiyorum
1: de
0: bak. Yani
1: olabilir.
0: hayır, sonra bir genç stoperden daha bahsediliyordu. Yani
1: İşte o
0: belki
1: olabilir.
0: o da olabilir ama ben hani o ismin Malanksar olduğunu

0: Bu ben bilgileri verirken aktarmaları yaparken hani bu Fenerbahçe'de şöyle oynar, şöyle atletik oyuncu, böyle hızlı oyuncu, şunla iyi oynar gibi yorumlara girmem. Anladığım işler değil. Ben sadece bilgileri, var olan bilgileri aktarıyorum ama ihtimalleri de söylüyorum. Burada onun altını çizeyim.
1: Peki, bu arada İsmail Hoca şeyi de istiyormuş galiba Aziz Bey'den, özellikle back transferi talebini
0: Şeyi
1: iletmiş başkanı.
0: zaten
1: Öyle duydum.
0: zaten özellikle şey neydi Fenerbahçe'nin stop şey sağ bek mi istiyormuş? Sağ bekle ilgili benim bildiğim
1: Evet.
0: Fenerbahçe şeyi çıkarabilir,
1: Ben
0: elden
1: back diye
0: çıkarmak
1: duydum.
0: istiyor.
1: Sağ mı sol mu onu
0: Tamam.
1: bilmiyorum abi.
0: Semedo'yu Fenerbahçe hani elden çıkarabilir mi? Duruma göre elden çıkarmak gibi bir arzuları var diye duydum. Ama olur mu olmaz mı onu göreceğiz.
1: Peki. Şimdi en aslında benim de merak ettiğim isimlerden birisi ve beni de heyecanlandıran bir isim. Fenerbahçe'de görmek istediğim bir oyuncu Jurasi abi. Şimdi Jurasi öyle bir
0: Güzel.
1: başladı ki hani geldi gelecek görüşmeler devam ediyor. Şu aşamaya gelindi, bu aşamaya gelindi ama henüz daha Jurasi ile alakalı bir şey göremedik.
0: Şimdi Curas ile ilgili
1: Orada sende bilgiler var.
0: meseleyi toparlayalım. Evet.
1: Buyurun abi.
0: Bir kere Curas ile ilgili hani biraz iş soğudu ya. Ben şöyle düşündüm. Acaba Aykut Kocaman olmayınca İsmail Kartal gelince burada hocanın değişmesiyle ya değişmesi demeyelim. Aykut Kocaman
1: Evet.
0: beklenirken İsmail Kartal gelince golcü konusunda plan mı değişti
1: Değişti.
0: diye düşünmüştüm doğal olarak.
1: Tabii.
0: Çünkü biraz da bu gündem düştü farkındaysan. Belki de
1: Evet.
0: kulüp biraz bunu bu yüzden biraz daha böyle soğukkanlı götürmek istiyor. Şimdi o süreci şöyle özetleyelim. Çok konuşuldu, aktarıldı. Birincisi bu Fenerbahçe bu oyuncuyla ta Saadettin Saran döneminden itibaren bir temas kuruluyor biliyorsun. Bu oyuncuyu satmak istiyor. Dortmund oyuncuyu
1: Dortmund.
0: satmak istiyor. Dortmund bu oyuncuyu satıp Kosova milli takımının yani Vedat Muriç'in yanında oynayan oyuncu Aslani Hoffenheim'dan onu almak istiyor. Şimdi Dortmund bir kere bu oyuncuyu satmak istiyor. Oyuncuyla Fenerbahçe bir noktaya gelmişti. Ama şu da var. Oyuncunun özellikle menajerinin de çok mızmız olduğu da konuşuluyor. Tamam. Şimdi tam bu dönemde ne oldu? Aykut Kocaman çünkü bana o da çok konuşuluyordu. Aykut Kocaman da bu oyuncuyla görüştü. Bunu bu arada ilk
1: O çok iyi hikaye ya.
0: görüştü. Şöyle. Bu arada ilk olarak şöyle oluyor. Sonuç itibariyle Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmadı.
1: Evet.
0: Ama Aykut Kocaman'ın açıklamasında da görüyoruz. Bu arada aktardıklarımıza bir yanlış bilgi olmadı herhalde bugüne kadar.
1: Yok.
0: Bu ilişkiler konusunda ne olduğu sorusuna ilişkin olarak. Aykut Hoca o süreçlerde var. Ve Ciras ile de görüşüyor. Bu görüşmeyi isteyen kim? Oyuncunun kendisi. Hatta az önce bir Vedat Muriç hikayesinden bahsetmiştim ya. Yani Aziz Yıldırım'ın netliğinden bahsetmiştim ya. O gün ben ilk başkan olduktan sonra ilk konuşurken de Sayın Başkan bu Ciras konusunda da mesela 4 yıllık bir kontrat düşünülüyor. Oyuncu bir hocayla da görüşmek istiyor demişti. Sonrasında da zaten Ciras'ı Aykut Kocaman'la görüşüyor. İşte burada da hani o görüşmenin detayları konusunda ben bu arada Aykut Hoca'yı da aradım sonrasında ulaşamadım. Acaba yeni bir şey aktarabilir miyiz diye. Yani Cirasi ne dedi kafasında ne vardı
1: O
0: sorularına
1: hakikaten o
0: yanıt
1: güzel.
0: vermek için belki ben bugün olmaz ama yarın sonraki yayınlarda olabilir. Çünkü hocayı aradım ama ulaşamadım. En azından bu konuşmada ne oldu? Yani o Cirasi ne düşünüyordu?
1: Tabii.
0: Mutlaka oyuncu ile ilgili tespitlerini yaptı, nasıl oynayacağını anlattı vesaire vesaire. Şimdi az önce tekrar başa dönüyorum. İsmail Hoca gelince acaba orada plan mı
1: Plan mı
0: değişti? Bu da
1: değişti?
0: olabilir bu arada. Yani niye olabilir? Çünkü İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte Vedat Muriç elde var. Belki de burada şöyle bir şey düşündü Fenerbahçe futbol heyeti. Ya biz Vedat Muriç aldık. Cirasi yerine başka bir isim alalım. Şimdi bak bu başka isimde ben Sörloth konusu var ya Sörloth meselesi.
1: Evet abi.
0: Ben Sörloth meselesinin kesinlikle Fenerbahçe'nin yani kafasında olduğunu biliyorum. Ama edindiğim bilgiyi de aktarayım. Yani Aziz Yıldırım'ın istediği bir oyuncu Sörloth. Cirasi transferini acaba dedim Fenerbahçe şundan ötürü mü durdurdu? İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca burada Cirasi yerine başka bir forveti daha iyi olur diye bir rapor sundu. Bu durumda Fenerbahçe acaba Sörloth'a mı döndü diye düşünüyordum. Tam bu kafamdakileri acaba nedir diye sağa sola biraz sordum. Meseleyi şöyle anlatıyorlar. Yani Sörlot'la, yani Sörlot'u zaten hani başkanın ona oyuncuyu

0: beğendiğine ve takımda görmek istediğine dair bir emare var. Başkan bunu ister. Ama Girassi mi yoksa Sörloth mu? Sörloth çok daha zor bir transfer.
1: E tabii abi,
0: Burada
1: düşündüğünde.
0: Fenerbahçe'nin yaptığı şey şu anda şu: Dortmund'la masada. Dortmund'la masada, mutlaka arka planda Dortmund'un, dedim ya mesela, Aslani'yi almak istiyor. Bir
1: Evet.
0: an önce satıp, şimdi Fenerbahçe'de elinde bazı kozlar vardır bu transferle ilgili. Arka tarafta bizim bilmediğimiz, mesela abi bir hamle yaparsın, artı eksi 3 milyon daha düşürürsün. Ya da adamların sıkışık vaktini beklersin. Başka bir taraftan başka bir kulübe teklif yaptırırsın diğer oyuncu için. Gibi gibi bir sürü oyun olabilir bu işin içerisinde. Ama son durum şu: yani Girassi konusunda hani başka bir isim de çıkabilir bu bütün paketin içerisinden, ama Dortmund'la Fenerbahçe pazarlıklarına devam ediyor bilgisi var bende.
1: Sherlock ismi iyiymiş. Aziz Bey özellikle istiyor diyorsun. Sherlock. Yani istediği bir oyuncu
0: Yani
1: aslında.
0: şöyle, hani ister tabii, niye istemesin, ama zor bir transfer olarak bakılıyor meseleye. Zor bir transfer.
1: Zaten devre arasında Sayın Saadettin Saran da getirmek çok istemişti. O da
0: Zor,
1: başaramadı.
0: zor
1: Zor.
0: transfer olarak, zor transfer olarak bakıyorlar. Zorluk da şeyden, yani hem oyuncunun bol servisi, oyuncu şimdi Dünya Kupası'nda arada mutlaka
1: Tabii.
0: girip çıkanlar vardır. Bir de bu golcüler konusunda şey de söylemek lazım. Gerçekten de golcü transferi çok zor. Niye? Elde iyi golcü çok az. Yani
1: Tabii.
0: dünyada da iyi golcü çok az. Dolayısıyla zor bir transfer olarak bakılıyorlar. Ama şunu söyleyeyim: yarın Fenerbahçe gidip lak diye Sörloth'u alıp bombayı patlatır mı? Valla Aziz Yıldırım bu nitelikte olan birisi. Daha önce buna benzer transferler yapmış birisi. Biraz beklemek gerekir. Ama Girassi konusunda Fenerbahçe'nin Dortmund'la pazarlıklarına devam ettiğini söylüyorlar.
1: Beni heyecanlandıran bir isim. Peki abi şimdi Fenerbahçe'nin
0: Mesela
1: içerisine
0: bu, şimdi bizim arkadaşlarımız anket açtılar. İşte kimi alırsın? Vlahovic, Lewandowski falan. Ya bu iki isimle ilgili bende bir şey yok mesela, onu da söyleyeyim.
1: peki o zaman ben sana sorularını sormadan önce biraz Süper Chat okuyacağım. Bu arada
0: Tamam.
1: özür dileyerek
0: Bir
1: ekrana
0: de yayın.
1: getiremiyorum şu anda.
0: Sıkıntı yok. Yayına da bu
1: Onu da
0: arada beğeni
1: çözeceğiz.
0: rica ederim.
1: Onu da çözeceğiz. Burayı da oturtacağız sisteme. Ama isim isim okuyayım Süper
0: Tamam.
1: Chat'leri. İhsan Ulak demiş ki aydınlıkçı farkı ortada. Her yorumu yerinde, saygılar demiş sana.
0: Ex-comensal.
1: Yaşar Köksal, Infantino'yu ikili averaj için aramak, Noah Lang'ın parmağı koptu, Liverpool ihraç edilsin denmesi gibi rezalet olur demiş.
0: Katılıyorum. Ya böyle bir arama da yoktur bu arada ya. Böyle şey mi olur ya?
1: Belli olmaz abi.
0: Yok
1: İbrahim
0: da.
1: Hacı Osmanoğlu
0: Ya
1: bu ya.
0: yok abi,
1: Yapabilir.
0: yapmayın etmeyin ya. O kadar değil.
1: Fatih Tek, Aydın Ustam Cansın demiş.
0: Sağ olun.
1: Yaşar Köksal, elinde Çağlar Söyüncü'den başka orijinal sol stoper yok iken Greenwood öncelik mi olmalı? Önce ihtiyaçları tamamla, sonra çileye bakarsın bence diye bir
0: Bu
1: yorum
0: da bir yorum.
1: yapmış.
0: Bu da bir yorum.
1: Sinan Bey,
0: Haksız mı?
1: bence değil. Yani oradaki eksiğini
0: Daha kontrolcü,
1: kapat.
0: daha doğru bir yol
1: Evet.
0: noktasına itiyor.
1: Aynen öyle. Sinan Bey demiş ki ilk resmi maça Greenwood olmadan Musa Bey ile çıkılırsa o zaman görürler baskıyı statta. Homurdanmaya başlar. Homurdanmalar başlar. Bizden söylemesi Roma'da çok ciddi çünkü Greenwood konusunda demiş. Tabii yani Greenwood gelirse eğer bence Aziz Bey'in başkanlık serüveni güçlü bir şekilde başlar abi. Sonuçta yani Aziz Yıldırım geldi, yıldızlar yağmaya başladı olur. Şimdi düşünsene Greenwood'u aldın. Hadi zor da olsa Sherlock'u ya da Girassi'yi aldın. Bence Aziz Yıldırım orada çok büyük. Yani emin adımlarla sezona giriş yapar diye düşünüyorum. Gökhan Bey,
0: Olabilir.
1: Aydın abi seni neden çok seviyorum?
0: Ben de.
1: Galatasaray'ı tutuyorum ve diğer birçok yorumcudan tiksiniyorum. Senin
0: Ya
1: yayında
0: öyle
1: denk
0: demeyelim ya.
1: gelince sakin ve ayrıştırmadan bir yayın geçiriyorum. Diğerleri gibi değilsin. Teşekkürler
0: Sağ olun,
1: demiş.
0: eksik olmayın.
1: Diğerlerinden de tiksinmeyin canım.
0: Herkesin bir tarzı var.
1: Peki. Şimdi birazcık Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim Aydın abi.
0: Geçin.
1: Şöyle Fenerbahçe'nin içine geçmek isterim.
0: Başka kaldım ya bu transferde, dur.
1: Sherlock'u konuştuk, Girassi'yi konuştuk, Malang Sarı konuştuk, Greenwood'u konuştuk. Zaten şu anda gündemde olan isimler bunlar. Farklı bir isim yok gündemde konuşulan.
0: Tamam. Aklıma gelirse söylerim.
1: Aklına gelirse söylersin. Fenerbahçe'nin içerisine girmek istiyorum. Neden? Çünkü Kerem Aktürkoğlu konusunda bir UEFA'dan ceza.
0: He, doğru.
1: 7,5 milyon euro gibi bir cezadan bahsediliyor. Orada sende bilgiler var, detaylar var.
0: Yok, bilgiler detaylar derken bir ceza zaten geleceği
1: Geldi.
0: konuşuluyordu.
1: Evet,
0: Bu
1: konuşuluyordu.
0: rakamın ne olacağı merak konusuydu. 7,5 milyon
1: 7,5
0: euro
1: milyon
0: bir
1: euro.
0: ceza geldi. Şimdi bak abi, bu konu önemlidir. Fenerbahçe'de seçim bitti ama Fenerbahçe'de bir seçim süreci yaşadı. Hakan Safi çılgın bir adam. Tamam.

0: kere bunun altını çizelim. Bunu da bu arada olumsuz anlamda söylemiyorum. Hakan Safi'nin seçim propagandası ne olacaktı? Bunu çok konuştuk. Buralarda da çok konuştuk. Kalkıp da Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'a söyleyeceği bir lafın hiçbir etkisi olmazdı, olmayacaktı. Ve ne yapacaktı? Ne istersen isten benden Fenerbahçe mottosuyla onu da alacağım, bunu da getireceğim. Ceza meza hiçbir şeye, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu işi çözerim noktasındaydı. Hı. Tamam mı? Ama hayatta böyle değil. Gerçeklerde böyle değil. Şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde ne oldu? Şimdi Sayın Başkan, yani Sayın Hakan Safi, evet, ne yaptı? Bir ay boyunca ben nasıl getirdiysem Kerem'i, bunları da getiririm.
1: Öyle getireceğim.
0: Cezayı da
1: dedi.
0: Öderim. Evet. Dedi mi demedi mi?
1: Dedi.
0: Dedi mi demedi mi?
1: Dedi.
0: Dedim. Peki. Şimdi geliyoruz. Bir ay boyunca ne yaptın? Bunun propagandasını yaptın.
1: Tamam.
0: Kerem üzerinden anlattın meseleyi. Şimdi bunu yaparken de Fenerbahçe'de Hakan Safi hem kendi kendini patlattı, hem Fenerbahçe'yi patlattı, hem de Ali Koç'u patlattı. Şöyle. Şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ben federasyona da sordum bunu, biliyor musun?
1: Hı hı.
0: Yıllarca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimiyle birlikte ya bu Galatasaray çift sözleşme yapıyor diye kamuoyu oluşturmadılar mı?
1: Evet.
0: Federasyon üzerinde baskı oluşturmadılar mı? Ve buralarda federasyon birazdan meselelere çeki düzen vermek için çalışma yapmadı mı? Yaptı. Bak, tam bu olaylar olduğunda ben o zaman federasyon tarafına sorduğumda son dönemlerde bunların çok azaldığından falan bahsetmişti. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe bir kamuoyu yaratırsa bunun bir sonucu olur. Hı. Peki giden ayak Hakan Safi ne yaptı? Yani Fenerbahçe ne yaptı? Gitti Hakan Safi bu transferi ben yapacağım diyerek, orada limit sorunu da olduğu için Hakan Safi burada oyuncunun sadece maaşını veren taraf olarak Fenerbahçe sözleşme yolladığı sözleşmede federasyona Kerem Aktürkoğlu'nun asgari ücretle Fenerbahçe'ye sözleşme imzaladığını, bu belgeyi verdi. Arka planda kalan parayı kim verdi abi? Hakan Safi.
1: Evet.
0: Bunu kim itiraf etti? Hakan Safi. Sonra ne oldu? UEFA devreye girdi. Burada federasyonun sorumluluğu var mıdır? Şöyle, bence sorumluluğu var. Kağıt üzerinde diyor ki Hakan şeyin, Kerem Aktürkoğlu'nun şeyi bu kadar, maaşı bu kadar. Şimdi ya kağıtta bu tamam yazıldı, oyuncu da imza atmış da abi, şimdi bu hayatın doğal akışına aykırı mı? Değil mi? Aykırı. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu sen ayda 27.500 lira oynatabilir misin Fenerbahçe'de? Ne? Saniyesi neredeyse 27.500 liradır. E şimdi bunu yapınca ne oldu? Bir kere yıllarca Ali Koç, Fenerbahçe yönetimi, özellikle bu çift sözleşmelerden bizim canımız yanıyor kardeşim, haksız rekabet diye baskı yapıp en son giderek siz bunu yaptınız.
1: Hı hı.
0: Bunu da Hakan Safi İbo abiye de itiraf etti, İbrahim Setin'e.
1: Evet.
0: Tamam mı? Devam ediyoruz ve Galatasaray'da özellikle şunu söylüyor, onu da söyleyeyim. Bu özellikle federasyon bize karşı muhabbet yapıyor ya Galatasaray sık sık. Mesela bu muhabbeti yapmasının nedenlerinden bir tanesi, işte burada Fenerbahçe'ye siz kolaylık sağladınız kardeşim, transferde kolaylık sağladınız diyerek ifade ediyorlar bunu.
1: Hı hı.
0: Yani tamam, bir iki hakem hatası üzerinden bunlar çok konuşuluyor ama bakın federasyonda Fenerbahçe'ye transferde kolaylık sağladı, olmayan şeyi oldurdular diyerek anlatıyorlardı ve bu tartışma daha devam eder. Günün sonunda ne oldu abi? Hakan Safi'nin bu politikasının yanlış olduğu, Fenerbahçe başkanı olsa dahi bu işleri bu şekilde yapamayacağı ortaya çıktı mı?
1: E tabii ki,
0: çıktı
1: zaten
0: mı?
1: Belliydi,
0: çıktı.
1: Bence abi.
0: Belliydi de, ama bir taraftan da seçim yarışında ya çok rahat ben yaparım, çözerim, yapamıyorsunuz ve çözemiyorsunuz.
1: Olur mu abi öyle şey ya?
0: Şimdi burada
1: şey
0: tarihi bir fırsat gelmiştir.
1: Kime?
0: Hakan Safi'ye.
1: Gelsin,
0: Hakan Safi
1: mi?
0: Bence şunu yapmalı. Tarihi bir fırsat. Ya ben bunu yaptım. Böyle bir propaganda yaptım. Dedim ki gelirsem cezayı da öderim. Sıkıntı yok, her şeyi hallederim.
1: Şimdi
0: ödüyorum. Sizin bu operasyonunuz yüzünden Fenerbahçe 7,5 milyon euro geldi ya ceza. Siz dersiniz ki ben bunu söyledim, burada benim sorumluluğum da var. Ben bir ay boyunca Kerem Aktürkoğlu üzerinden bütün seçim hikayesini, seçim kazanmayı bunun üzerine kurdum. Ve bugün ve itiraflarda bulundum. Ve itiraflarda bulundum. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Ben bu cezayı ödüyorum kardeşim.
1: Buradan bir çağrı mı yapıyorsun?
0: Ödersiniz, ödersiniz, kahraman olursunuz. Gösterirsiniz. Cezayı da ödediğinizi gösterirsiniz.
1: Abi bence bu senin
0: yani
1: söylediğin çok iyi bir fikir. Bence şunu da yapıp kahraman olabilirdi. Yani o kadar oyuncuyla anlaşan Hakan Safi Fenerbahçe'ye bir transfer konusunda da Aziz Bey'le oturup kafa patlatabilirdi. Onu
0: yani
1: da yapmadı.
0: Yakın zamanda
1: o yüzden bence
0: şu
1: cezayı da ödemez.
0: Belki de yakın zamanda Belki de oldu. Bak bunu sormayı unuttum ben. Bir ara bir sorayım. İyi hatırlattın. Acaba Hakan Safi bu kontratları yolladı mı şeye? Mesela, çünkü bu sosyal medyada bunlar yazılıyorsa gazeteci arkadaş.

0: hocamız bunları yazıyorlarsa,
1: kendisi
0: bunları
1: söylüyordu zaten.
0: Divana belki de teslim etmiştir. Ya da Aziz Yıldırım yarın öbür gün çıkıp şey diyebilir. Yani burada kaporalar da yanmasın, Hakan Safiye çağrı yapıyorum, bu anlaşmaları getir. Biz daha hızlı buralardan yürüyelim diye bir çağrı da yapabilir. Bilemedim.
1: Yani o dediğin gibi fırsat ama yani şu anda Hakan Bey için bu süreçler aslında tam ona gelmiş bir şey yani, vur golü at direkt.
0: Bence de.
1: Git cezayı öde.
0: Hayır, bir de şu hani açıdan
1: bu arada
0: da...
1: 2027'de aday olmayı falan düşünürse kendisi, onlar için güzel hazırlık bunlar.
0: Tabii zaten şu ana kadar
1: var Fenerbahçe'de.
0: Zaten şu ana kadar Hakan Safiye sadece seçim döneminde 20 milyon euro yaktı deniyor.
1: Evet ya.
0: 10 milyon eurosu bu. Aldığı 4 oyunculara kaporalar alacağım falan dedi. Evet. 10 milyon euro da bütün seçim kampanyası için harcadığı para olarak konuşuluyor. Konuşulanı söylüyorum ben. Evet. Bu arada bu 10 milyon euro para harcadığı oyunculara bunu tekzip etmedi. Bunu da yalanlamadı. Onu da söyleyeyim.
1: Peki.
0: Yayınımıza bu arada beğeni rica edeceğiz. Yayınımızı beğenir ve Digi Futbol'a abone olursanız çok mutlu oluruz, seviniriz.
1: Şimdi
0: şey de güzel olmuş ya, hoşuma gitti.
1: Ney? Grupta tartışmalar var. Işığı beğenenler var, beğenmeyenler var.
0: Abi işte yapacağız, o bir şeyler yapacağız. Bir köşeyi seçtik, ayarlıyoruz.
1: İzleyenlerimize de soralım, çete yazsınlar. Yeni görüntü
0: daha
1: güzel mi?
0: Olacak. Yani çeşitli beslemeler yapılarak.
1: Yani şu an arkadaki kablo yoğunluğunu görseler aslında.
0: Yani burada bir emek var. bu Digifutbol'un bir hikayesi var. Dolayısıyla da yani sermayesi emek olan bir süreçten bahsediyoruz. Buralarda hani elimizden ne geliyorsa, en iyisini nasıl yapabiliyorsak halletmeye çalışıyoruz. Bunlar kolay şeyler. Yakın zamanda çok daha böyle ritmini bulur. O ufak tefek eksiklikleri de gideriz.
1: Peki. Şimdi abi gelmek istediğim bir diğer konu Aykut Kocaman'ın açıklamaları.
0: Evet.
1: Ben açıkçası daha böyle sert bir açıklama bekliyordum Aykut Hoca'dan. Çok da sert bir açıklama yapmış diyemem. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Senin için bu açıklama tam beklediğin düzeyde miydi? Yoksa farklılıklar sezdin mi? Bir sözü sana bırakmak
0: şöyle
1: istiyorum
0: Aykut sana.
1: Kocaman konusunda.
0: Eğer bu açıklamalar geçen hafta perşembeydi değil mi? Bugün ne günlerden?
1: Bugün günlerden çarşamba.
0: Perşembe lan.
1: Perşembe. Maşallah senden çok iyiyiz ya.
0: Perşembe. Yani geçen hafta perşembe günü. Bak yine biz bu saatlerde galiba yayındaydık. Ya da çıkmıştık. Geçen hafta bu saatlerde perşembe günü ortalık yanıyordu. Tamam mı?
1: Evet.
0: Eğer cuma günü, yani geçen hafta cuma günü Aykut Kocaman konuşsaydı başka bir hikaye olurdu. Başka bir yere doğru giderdi. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında Aykut Hoca bugüne kadar ne var ne yok her şeyi anlatıyor. Aslında özetliyor. Diyor ki böyle oldu, irtibat kesildi. Bunlara tekrar dönelim mi, anlatalım mı? Gerek var mı?
1: Ufak bir özet geç istersin.
0: Ya işte salı günü Hoca Dalaman'a gidiyor. Bence o Dalaman'a gitmesi otoriteye karşı bir başkaldırı olarak yorumlandı. Ben onun da kullanıldığını düşünüyorum. Bu arada ben Aziz Yıldırım onu sormuştum. Dalaman'a gitmesi sizi rahatsız etti mi diye. Yok falan demişti. Onu da söyleyeyim.
1: Ya niye rahatsız etsin abi ya?
0: Neyse. Hoca da şey demişti. Ben Dalaman'a daha önce bir yıl önce bir planımız vardı. Bir programımız vardı. Biraz da meselenin oyalama gibi olduğunu hissedince ya dedim en azından gideyim o işlerimi halledeyim. Geleyim. Eğer bana bugün burada olacaksın deselerdi ben o saatte orada zaten olurdum. Diğerinde evet. Durumu anlattı. Neyse artık konu bitti. Yani en azından sonuçlandı. Tekrar çünkü geriye dönüp de öyle oldu böyle oldu. Şöyle
1: bayağı
0: oldu.
1: Detaylı bir yayın yaptık. Geriye dönüp izleyebilirler merak edenler varsa
0: evet,
1: diye.
0: Dolayısıyla burada geldiğimiz nokta itibariyle Aykut Kocaman bence biraz o duygusallıkla ama bana o gün dedi ki galiba cuma günü ben konuşmuştum. Ne zaman açıklama yapacaksınız demiştim. Yani o Aykut Kocaman da kontrollü birisi. Çok kontrollü birisi. Yani şimdi bu duygusallıkla bir açıklama yapmak zarar verici olabilir herkese. Dolayısıyla biraz hani düşünmem lazım. Biraz kafayı da boşaltmam lazım. Biraz kulağımın üstünde yatıp bu açıklamayı yapayım. Bu açıklama geldi. Ben gayet Aykut Hoca açısından hayatta olur böyle şeyler. Ama kırgınlıklarım da var. Ve fakat söz konusu Fenerbahçe olunca kırgınlıklarımız önemli değildir. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Bence gayet şık bir açıklama. Çünkü ben şunu hissediyordum açıkçası. Eğer Aykut Hoca böyle sert bir açıklama yapsaydı bence Aziz Yıldırım da sert şekilde topa gelecekti. Bu Alex bir daha Alex olayı yaşanması meselesi var ya, bu evet. Çok konuşuluyor. Bir daha Alex olayı yaşanması meselesi özellikle bu konu önemli bir konu. Aykut Kocaman'ın hani bu göreve gelmedi. Bir de Alex meselesi yaşanmasın konusu Fenerbahçe'yi çok yıprattı. Aykut Hoca'yı da çok yıprattı bence. Aziz Yıldırım da çok yıprattı. Ve Aziz Yıldırım seçim döneminde bir daha bu mesele yaşanmayacak derken işin içerisinde ne kadar olacağını, herhangi bir boşluk takımla hoca arasında sorun olduğunda hemen girip o krizleri çözmek üzere bir motivasyonundan bahsediyordu. Dolayısıyla burada özellikle bu konu hassas bir meseleydi. Bunu ben direkt şöyle yorumlamadım hiçbir zaman. Bak, Alex konusu olduğu için Aykut Kocaman'ı istemiyor. Hayır, orada bence bu dediğim şeyi aktarıyordu Aziz Yıldırım. Aykut Kocaman bu açıklamasıyla bence gelecekteki, ben bunu da bu arada sordum ha. Yani böyle dedim ki ne diyorsunuz dediler. Yani daha doğrusu yani iletişim ekibi tarafının zaman zaman bilgilendirmeleri oluyor. Ben hani beklentimin çok dışında bir açıklama olmadı. Soğukkanlı bir açıklama. Ve şöyle bir yorum yaptım. Gelecekteki dedim, iş birlikleri açısından da dedim ben önemli bir açıklama olduğunu düşünüyorum dedim. Yani kapıları tamamen birbirine kapatmayan, kapatmak istemeyen yani bir tavır gibi. Aykut yani Kocaman, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman birlikteliği olabilir. Hayatta da bunlar olur. Abi. Daha önce bak dinle. Daha önce dinliyorum. Ben buradayken Aykut Kocaman gelemez demişti Aziz Yıldırım. Evet. 2018'de daha önce konuştuk, bunu çıkıp dedi ki kardeşim dedi, ben dedi, Aziz Yıldırım o zaman bunu söyledi. Ben dedi Fenerbahçe için yanlış ifade değildi. Tükürdüm yalarım demişti. Yarın öbür gün belki de hayat koşullar tekrar oluşur ve Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye gelebilir. Aziz Yıldırım'la çalışabilir. Ben böyle yorumladım biraz meseleyi. O tarafta dedi ki yok dedi, yani hakikaten hocanın kafasına hiç böyle bir şey geçmiyor. Tamamen meseleyi bu duygusallıkla, bu yoğunlukla kendi dünyasından aktarmak istedi. Bu defteri bu açıklamada bence kapatmıştır. Sert bazı şeyler, yani daha böyle birebir de yaşanan bazı şeyler aktarılmış olsa bence Aziz Yıldırım da topa girip başka bir şey söyleyebilirdi. Mesela şey diyebilirdi Aziz Yıldırım. Ya tamam da ben hiçbir zaman Aykut Hoca'ya ben sana teknik direktör olacaksın sözü vermedim ki diyebilirdi. Ama bu yeni sezon futbol planlamasında Aykut Hoca'nın en az bir ay kadar bir süre içerisinde bu işlerin içerisinde olduğu çok açık. Bunu kimse yalanlamıyor.
1: Bak Burak'ın, bizim Burak'ın çok güzel bir sorusu var sana, iletmek istiyorum. Şimdi Aykut Kocaman'ın açıklamasında ne diyor abi? Su mu istiyorsun? Ben nasıl getireceğim?
0: Tamam, getiremem. Peki. Doğru, devam edelim.
1: Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim tercihlerini kullanmıştır cümlesi. Şimdi Burak diyor ki mesela bu cümleden ben de vaatlerden biriydim ama gerçekleşmedi. Benim için oy verenler
0: yorumlanabilir. Neden? Neden yorumlanabilir? Ama şu da var.
1: Güzel bir yarı yakalamış
0: tamam,
1: yani.
0: Tamam yakalamış ama bir ne taraftan var? Da benim bildiğim kadarıyla şöyle bir düşünce de var. O söylenebilirdi Fenerbahçe tarafından. Ya biz Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım'ın şimdi birincisi daha doğru toparlama olacak. Birincisi ben bunu Aykut Hoca'ya da söyledim. Bu görüşümü Aykut Hoca'ya da söyledim. Şöyle söyledim. Seçimden sonra konuştuğumuzda hocam dedim bu seçimin bana anlattığı bir sonuç daha var. Nedir dedi. Dedim ki Aziz Yıldırım gelir Aykut Kocaman'la gelirse hocası Aykut Kocaman olacak gibi bir hava var. Beklenti de bu. Aziz Yıldırım buradan oy kaybedebilir, seçimi kaybedebilir. O yüzden Aykut Kocaman'ı açıklamıyor ama çok da dillendiriyor ki Allah'a var. Aziz Yıldırım'da bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buralarda Aykut Kocaman'ın da sürekli olarak hakkını verdi Aziz Yıldırım'da. Bütün şeylerde, evet. Kamuoyuna açık toplantılarda yıpratılmaması gerektiğinden birçok vurgusunda bunu biz görmüştük. Ben o zaman Fenerbahçe aynı zamanda bu seçimi Aykut Kocaman da kazanmıştı demiştim. Çünkü iki kat farklı bir iki kat farklı Fenerbahçe seçimi kazanmıştı. Şimdi bunun içerisine bu tabii sığdırılabilir. Ama şöyle bir bakış açısı da var Fenerbahçe tarafında. Ya biz yani Aykut Hoca'ya o tarafta böyle bir özellikle biraz daha ılıman olması konusundaki eleştirilerde aynı zamanda şu deniyor. Ya biz hocanın hocaya saygımız var. Hocayı güçlü bir kimlik olarak görüyoruz. Bu yolda birlikte hareket edecektik. Uzlaşamadığımız noktalar oldu. Hatta biz kamuoyu önünde de açık olarak Aykut Hoca'yı savunduk.
1: Evet.
0: Belki de biz şey deseydik, Jesus'la anlaşacağız deseydik, hı hı. Ya da İsmail Kartal'ı getireceğiz deseydik ki yönetimde de bu arada İsmail Kartal'ca iki katı çıkıyor zaten. Tabii. Öyle söyleniyor çünkü. Belki de biz 19 değil 22 bin oy alacaktık. 2 bin oy daha fazla alacaktık ve çok daha farklı seçimi kazanacaktık. Ama benim görüşüm abi açıkçası yani Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım göreve gelirken Aykut Kocaman'ın da bu şeyde seçimlerde, çünkü Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman'la çalışma ihtimaline çok yüksek bakılıyordu. Bence oy veren 17 bin insan da özellikle hocanın Aziz Yıldırım'da çalışmasına bizim içimizden sorun yok.

0: kocaman gelmelidir anlayışıyla hareket ederek o oyu verdiklerini, en azından büyük oranda o insanların bunu görerek, bilerek, tahmin ederek böyle hareket ettiklerini düşünüyorum. Aykut Hoca'nın biraz vurgusu da o.
1: Peki abi, yani haber üzerinde konuşuyoruz, yorum yapıyorsun falan. Samimi bir soru sormak istiyorum sana. Yani konuyu oraya taşımak için değil ama hissiyatını merak ediyorum. Şimdi İsmail Kartal tercihinden sonra Aykut Kocaman mı olsa sence Fenerbahçe için daha sezon güzel geçerdi, yoksa İsmail Kartal tercihi doğru bir tercih
0: Ben
1: oldu mu
0: Aykut
1: sence?
0: Kocaman'ın Fenerbahçe'yi bu süreçte daha doğru şekilde idare
1: Öyle mi düşünüyorsun?
0: edebileceğini düşünenlerdendim.
1: Hmm.
0: Ama bu benim düşüncem.
1: Hı.
0: Özellikle kamuoyunu yönlendirme konusu, yeni bir başlangıç. Bir de Aykut Hoca açısından yeni bir şeydi bu. Sen söyle abi. Yeni bir
1: Challenge.
0: olacaktı. Diğer yandan benim fikrim bu konuda, daha önceki yayınlarda da konuştuk. Ben son 15-16 yılda Fenerbahçe'de en nitelikli iş yapan 3 tane teknik direktör say desen, birinci sıraya kimi koyacaksın desen, ilk üçün içerisine Aykut Kocaman'ı koyarım. Birinci sıraya da Aykut Kocaman'ı koyardım. Nitelikli yaptığı işler
1: Üçüncü
0: ve bıraktığı
1: sıraya
0: kimlik
1: İsmail
0: açısından.
1: Kartal mı demek? Üçe Aykut Kocaman
0: İsmail
1: dedin,
0: Hoca,
1: bire
0: İsmail
1: Aykut
0: Hoca, ya
1: Kocaman
0: hani
1: dedin.
0: 2 3 meselesi değil. İsmail
1: He,
0: Hoca da
1: anladım.
0: şöyle, İsmail Hoca'nın da şöyle bir özelliği var. İsmail Hoca geçen, Okan Buruk da aynı pencereden bakıyor. Bence doğru. İsmail Kartal büyük vaatlerle gelen Mourinho ve Jesus, hatta Tedesco'yu da
1: Hı.
0: bunun içerisine dahil edelim. Hiçbirini, daha doğrusu hiçbirine hiçbir şey eksik yapmadı. En az onlar, hatta onlardan, yani Jesus'la ben kafa kafayı olabilir. Mourinho'dan daha iyi işler yaptı. Tedesco'dan da daha iyi işler yaptı. İsmail Kartal iyi işler yapmıştır Fenerbahçe'de.
1: Kesinlikle ya, oynattığı
0: Şampiyon
1: oyunla.
0: olamadı ayrı bir şey ama orada da hakkını verelim. Yani onların şey diyemezsin. Jesus şunu yaptı da İsmail Kartal bunu yapamadı. Mourinho bunu yaptı da bunu yapamadı. Fayda maliyeti hesabına bakarsan İsmail Kartal bu özelde, bu son yıllardaki performanslar itibariyle onları geçmiştir bence. Hakkını da teslim edelim
1: Tabii, ama
0: burada.
1: İsmail Hoca ile alakalı tabii hani Fenerbahçe taraftarının korkusu baskıyı kaldıramıyor denmez.
0: Abi şimdi
1: Oralarda
0: baskıyı, demek
1: birazcık
0: ki
1: problem yaşıyor.
0: baskıyı bence kaldırır.
1: İşte kaldıramadı ya.
0: Değiştiğini de düşünüyorum. Çünkü
1: İnşallah
0: siz
1: zaten
0: şimdi
1: değişmediyse.
0: baskıyı, şimdi İsmail Kartal şunu bilmiyor mu abi? Aziz Yıldırım açık açık diyor ki ben bu sene bu işin içinde varım ve Fenerbahçe'yi, futbol takımını ben de yöneteceğim. İşin içerisinde sürekli olacağım diyor mu? Diyor.
1: Diyor.
0: İsmail Kartal, bırak taraftar baskısını. Sen esas Aziz Yıldırım baskısına bak. Dolayısıyla İsmail Kartal bunu bilerek geldi. Eğer bunu kaldıramazsa da yarın İsmail Kartal şöyle bir şey, bak onu da söyleyeyim ha. Bak Aziz Yıldırım açık kart oynuyor, tamam mı? Bak çok açık oynuyor Aziz
1: Evet
0: Yıldırım.
1: evet şunu da yapacağım.
0: Hayır,
1: Onu da
0: açık oynuyor mu
1: yapacağım.
0: oynamıyor mu? Diyor ki
1: Oynuyor
0: ben böyle
1: az
0: yapacağım diyor.
1: hoca diyorum ya, az başkan.
0: Bunu böyle yapacağım diyor mu Aziz Yıldırım?
1: Söylüyor canım. Yani adaylığından bu yanadır söylüyor
0: Bunu böyle
1: hatta.
0: söylüyor.
1: Evet.
0: Şimdi Aykut Kocaman'a dedi ki bunlarla çalış.
1: Hı.
0: Ve ben böyle yapacağım. Hoca da bunu bir dayatma olarak gördü yardımcılar konusunda. Ama işte hayır ben dedi. Ya da pürüzler çözülebilecekken konu kapandı. Şimdi yarın İsmail Kartal'ın, mesela Aziz Yıldırım buralara bak diyor ki ben müdahale edeceğim diyor. Ben işin içerisinde
1: Evet.
0: olacağım diyor şampiyonluk için. İsmail Kartal yarın diyelim ki işler kötü gitti. Hadi bu baskıya katlanamadı. Olmadı. Ben bırakıyorum dedi. Yarın öbür gün çıkıp ya Aziz Yıldırım şöyle yaptı deme hakkına artık sahip değildir.
1: Hı.
0: Bak her şeyi açık oynadı Aziz Yıldırım. Bunu böyle yapacağım dedi. Bunu böyle yapacağım dedi. Özellikle bu arada İsmail Kartal'la ilgili Fenerbahçe'de 3 dönem 4 mü?
1: Dördüncüye geldik.
0: Dördüncüye geldi. 3 dönem daha önce görev yapmıştı. Bu arada İsmail Kartal'ı biliyorsun teknik direktörlüğü Aziz Yıldırım zamanı başladı.
1: Mikrofondan ayağını
0: Ersun
1: çekebilir misin?
0: Yanal gidince.
1: Teşekkür ederim.
0: Burada kartların ben çok açık oynadığını ve burada ne diyecektim ya? Ha, şey diyorlar bu arada. İsmail Kartal da çok değişmiş diyorlar. Onu da söyleyeyim.
1: Ne
0: Çok
1: açıdan değişmiş?
0: tecrübelenmiş, çok daha soğukkanlı, çok daha ne yapmak istediğini bilen ve nasıl yapacağını gösteren, bütün yeni oluşumlara entegre olarak değerlendiriyorlar İsmail Kartal'ı.
1: İsmail Hoca şeyde kilo da almış bu arada, böyle eski dönemlerine göre hakikaten bir toplanmış. Bakalım abi, yardımcıları konusu mesela, Dirk Kuyt nasıl etki edecek takıma, çok merak ettiğim konulardan birisi bu benim Aydın abi.
0: Bir daha
1: Bir
0: söyler
1: şey,
0: misin?
1: Dirk Kuyt diyorum, yardımcılar konusunda çok merak ettiğim bir konu, takıma nasıl fayda verecek Dirk Kuyt, merak ettiğim bir isim. Orada da tabii şöyle bir durum oldu, işte Dirk Kuyt'la İsmail Kartal tercüman aracılığıyla mı iletişim kuracaklar?
0: Kurarlar abi, ne olacak ki?
1: Ya bence de kurarlar. Öyle bir
0: ya
1: gündem
0: yaratıyor. Bunlar da bak şimdi bir kere bak, insanlar sahaya çıksın abi, tamam mı? Yani bu sosyal medyanın...

0: Bir durumu var. Bazen gerçekten de yön verdiğini düşünüyorum. Bazen de çok ağır şeyler yazılıyor. Konuşur abi, ne var? Niye kuramasın ki yani?
1: Ya bence de bu arada yani
0: Kurar kurar, bir şey olmaz oralardan abi. Yani onu da geçelim. Şu şey konusunda bence çok durmaya gerek yok. Şey kurar.
1: değişmiş diyorlar ya,
0: Temas.
1: 2 yılda ne kadar değişmiş olabilir
0: Abi
1: İsmail Özel
0: değişim,
1: Hoca?
0: bak değişmek nedir abi? Bir insanın kişiliğindeki bak bir insanın bir kişiliği vardır. Hayata bakış tarzı vardır. Oralarda insanlar kolay kolay değişmezler. Tecrübelenirler ama dünyaya bakışı ile ilgili temel bazı değerler özelinde insanların çok değişmesini bekleme. Herkesin değer yargıları farklıdır. Abi burada bir kere yönetim şeye çok güveniyor. Kayta çok güveniyor. Ve Fenerbahçe'nin gelecekteki hocalarından biri olarak Kayt'ı görüyorlar. Çalışacaklar, edecekler. Yani önden peşinen onu öyle yapar, bunu böyle yapar diyecek bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum.
1: Peki, süper chatleri
0: Tamam.
1: okuyacağım. Sonra da yavaş yavaş toparlayacağım yayınımızı. Güzel süper chatleriniz var. Bütün izleyenlerimize teşekkür edelim.
0: Sağ olun, eksik
1: Anlıkta
0: olmasınlar.
1: 5000 kişi
0: Yayınımıza
1: şu
0: beğeni
1: anda.
0: rica edeceğiz
1: O
0: bir de.
1: önemli. Ben de senden abi
0: Ha, tamam. Abi ben çok
1: mikrofona
0: rahatsızım ya hiç.
1: dokunmamanı
0: Durduğum yerde
1: rica
0: duramıyorum
1: edeceğim.
0: ya.
1: Onu fark ettim.
0: Hiçbir zaman öyle olamadım yani.
1: Unique quality diyor ki 40 tane sözleşmesi olan futbolcudan nasıl eksilecekler?
0: Kolay değil, zor bir süreç.
1: Zaten Fenerbahçe'deki
0: Kolay
1: en
0: değil.
1: büyük sorunlardan
0: Kolay
1: birisi
0: mı?
1: bu, biliyor musun
0: Kolay
1: abi?
0: değil,
1: Elindeki
0: tabii.
1: oyuncuları çıkartmak.
0: Zor iş.
1: Tahir Arslan diyor ki Kerem Aktürkoğlu usulsüz olmasa Asensio olamıyordu. Gerçekten güç kattı Fenerbahçe'ye demiş.
0: Kritik bir transfer o.
1: Evet. Bir diğer süper chat. Bu da bir güzel soru aslında.
0: Söyle abi.
1: Şahin Bey diyor ki abi neden Onuachu düşünülmüyor? Limitler zaten belli. Onuachu Fenerbahçe'de iş yapar mı?
0: Yapar abi.
1: Niye düşünülmüyor diye sormuş mesela.
0: Abi
1: Zaten limitler belli.
0: Fenerbahçe'de bir golcü vardı ya, hayvan da o.
1: Fernando.
0: Aynen yapar abi yani. Gerçekten iyi golcü ya şey.
1: Onuachu değil mi?
0: Onuachu iyi oyuncu. İyi oyuncu yani. Gerçekten iyi oyuncu.
1: Evet. Bir diğer süper chatimiz diyor ki Levent Bey, Mason Greenwood İngiltere, Almanya'da Vlahovic İtalya'da oynuyor. İtalya Ligi savunma anlayışı olan dik olarak bilinir. Bu nedenle Vlahovic net golcü bence demiş.
0: Peki.
1: Bir yorum yapmış. Clips Global, emeğine sağlık abi. Her zamanki gibi mükemmel yayın. Teşekkürler, en iyisisin. Kazım.
0: Ben her yayında şey mi diyorum? Bugün hangi gündeyiz mi diyorum?
1: Sen
0: Öyle diyormuşum. Olabilir.
1: diyorsun, evet. Ben de genellikle
0: Arkadaşım
1: yanlış
0: yazdı.
1: cevap veriyorum.
0: Ya şöyle oluyor. Bizim şöyle oluyor da şimdi bizde mesai kavramı diye bir şey yok.
1: Yok.
0: Yani bizde ben 25 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Bende mesela hafta sonu tatili diye bir şey yoktur.
1: Bizde yok
0: Çünkü
1: abi.
0: zaten bizim işte hafta sonu tatili olur
1: Tabii.
0: mu abi yani? Hafta sonu esas
1: Maçlar var ya.
0: malzeme var ve gündem var. Dolayısıyla hani günlerle ilgili pek bir şeyim yok gerçekten. Ya bugün neydi falan diye çok unutuyorum çünkü şeyi.
1: Peki.
0: Ya bugün çarşamba mıydı, perşembe miydi, ya geçen gün neydi falan diye unutuyorum yani.
1: Bir süper chat daha
0: Hafızam
1: gelmiş.
0: iyi ama buralarda çok zayıfım.
1: Senin şey spor üzerinde özellikle hafızan çok güçlü. Siyasi ve spor konularına,
0: Olaylar. Aynen.
1: geçmişe dair yaşanılan
0: O da bir
1: konularda çok
0: şans.
1: tabii. Fener alayı demiş ki yeni tezahürat İsmail ordusu şampiyonluk yolcusu demiş. Güzel. Peki. Abi yavaş yavaş toparlıyorum. Varsa eklemek istediklerin
0: Bunu bu
1: alalım.
0: arada Fenerbahçe Radyo'dan verebilirler ha.
1: Neyi?
0: Sloganı.
1: Ve sen diyor bir anda alayına Fener diye giriyor mu?
0: Aynen, çok acayip ya. Radyoyu demiştim ya işte
1: Ha
0: geçen. Birden müzik çalıyor, birden alayına Fener diye bir marş
1: ha.
0: gibi. Yani şey, şu anda orayı da yapılandırıyorlar belli ki. Alt taraftan gelecekler. Peki.
1: Abi teşekkür ederiz.
0: Bunu da
1: Ağzına sağlık.
0: Levent Bey galiba yazanlardan biri. Amerika'da, Florida'dan bizi izliyormuş. Levent Bey'e de selamlar.
1: Florida'ya
0: Bazen de
1: selamlar.
0: mesajlaşıyoruz kendisiyle. Levent Bey, sizin eski çalıştığınız yerde bu arada bu yayını yapıyoruz, haberiniz olsun. Tamam.
1: Peki. Sen kapat, sen buraları hallet.
0: İzleyenlerimize çok teşekkürler. Eksik olmayın. Yayınımızı beğenir ve Dici Futbol'a abone olursanız çok seviniriz. Herkese iyi günler. Görüşmek dileğiyle.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şilili genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı

0: oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Aslında benim gibi olup da böyle biraz buruk bir sevinç, aşırı bir üzüntü, onun sonrasında şeye dönüyor konu. Ya sizin yapacağınız işe gibi bir moda dönüyor. Açık konuşmak gerekirse, böyle cümleler kurmayı çok seven bir yayıncı değilimdir ama bu gerçeği bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Ya hani hazır yapabiliyordunuz, madem böyle bir şey olabiliyordu da Amerika gibi gruptaki en zorlanacağımız takımı yenip de en kolay rakipler karşısında gibi yorumları bugün fazlasıyla çalışma ortamında, toplu taşımalarda, okulda, son gün karne günü galiba bugün, aynı zamanda tüm öğrencilere, öğretmenlere, eğitim sektöründe görev alan bütün herkese sevgiler, saygılar, iyi bir tatil dönemi geçirsinler, yeni yıla güzel hazırlansınlar diyeceğiz, tıpkı milli takım gibi. Buruk bir sevinç yani, bak karne elimizi aldık, mutlu olduk ama bir 3 puanımız var, bir de attığımız 3 golümüz var Dünya Kupası'nda. Hani öyle isimler var ki bazen röportajlarını görüyorum, ayrıntılara denk geliyorum. Thierry Henry maç sonu programları yapıyorlar tabii, kendi ülkeleriyle de ilişkili, dünya cümlü Fransız futbol efsanesi ve Dünya Kupası'nı öyle bitirmemeliydi. Bu Dünya Kupası'nı başladıkları gibi bitiremezlerdi. Türkiye bir reaksiyon göstermeli, bir cevap vermeliydi. Bunu da Amerika karşısında yaptı. Beni şaşırtmadı aslında şeklinde yorumluyor. Bunlar güzel şeyler, bunlar özel şeyler aslında. Bizim çocuklar falan kısmı artık hani ya bu bizim çocuğumuz olamaz kısmına geliyor. Yani bu çocuk bizim çocuğumuz olamaz. Hani bunu bir annenin babaya, bir babanın anneye, onun sonrasında bir mahallenin sakinleri arasında kendi konuşmalarında kim yapmış? Bizim çocuklar diyorlar. Bizim çocuklar yapmaz öyle şeyler falan vardır ya. Bizim çocuklar yapmaz öyle şeyler. Hani cam kırılmış, çerçeve kırmış, sizin çocuklar yaptı diyorlar ya. Sizinkiler yapmıştır, bizimkiler yapmaz öyle bir şey. O bizimkilerin hiç beklemediğimiz şeyleri bunlar. Hepimiz bireysel anlamda çok yetenekli, çok iyi oyuncular olduğunu biliyorduk. Burada zaten günah keçisi olarak Montella'yı seçtik. Burada günah keçisi olarak

0: yanına bir de işte federasyon başkanını ekledik. Burada günah keçisi olarak yanına çoğaltıyorum. Yetti mi? Yetmedi. Şehirler hattında bir şey satan abi gibi oldum yani. Bu kalem var ya, bu kalem öyle yazmak, tükenmek falan bilmeyen bir kalem. İlkokulda almaya başla, lise sona kadar devam eder yazmaya falan. Yanında bir de bitti mi? Bitmedi. Aynı paraya bu tırnak makası falan gibi böyle satışlar yaparlar da onun gibi düşün ya. Bitti mi? Bitmedi suçlayacağım insanlar. Burada Montella'yı, burada teknik ekibini, burada federasyonu, burada bu işe gönül verenleri, aynı zamanda bu işe emeği geçenleri, emeği geçmeyenleri, herkesi yani, anladın mı? Herkesi suçlayabilirim. Arka arkaya ekleyebilirim. Burada kendimi de suçlayabilirim. Medya mensuplarının yanına ekleyebilirim. Televizyonda, YouTube'da, gazetelerde ahkam kesenleri de ekleyebilirim. Her şeyi yapabilirim yani. Ben hani bugün sevinmeliyim ya. Biz şeyi tercih ediyoruz bugün. Şu gerçeği kabul edelim arkadaşlar. Biz bugün sevinmeyi değil, biz bugün isyan etmeyi, feryat etmeyi, biz bugün hani uyuz oldum, sinir oldum, vallahi kıl oldum, hani her şeyi söyleyebileceksiniz. Ya biz Avustralya maçını aldırdık aslında, biliyor musun? O kadroyla çıkmayacaktın, o tesisleri daha önce kabul etmeyecektin, biraz daha para verecektin, burada hazırlık maçı yapacağına gidecektin, orada kamp yapacaktın, oranın iklimine, çemine, zeminine, falanına, filanına, osuna, busuna, tusuna, tısuna, tıkır, tıkır, tıkır. Kafayı yiyeceğim ya, vallahi kafayı yiyeceğim, billahi kafayı yiyeceğim. Hani yemiş kısımlarım var, kalan kısmını da yiyeceğim gibi gözüküyor ya. Vallahi bir uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum, billahi uyuz oldum ya. Açık konuşayım yani. Ha, bu kadar da samimi bir adamımdır ya. Montella'ya destek olup güvenmemiz lazım diye cümle kurarsam beni kaç kişi topa tutar falan hani. Yok abi ya, ben problemin Montella'dan olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum artık. Neden bundan dolayı düşünmüyorum biliyor musunuz? Bunu daha önce belki Fatih Terim bile yaşadı. Hani bir gün birileri konuşsa bir derin bir oh çekip rahatlayacağız ama hani kimin eli kimin cebinde, kim kimin işine karışıyor, kim kim bilmez, arkadaki büyük güç kim? Kaiser Soze gibi yani, anladın mı? Hani oradan diyorsun ki aa katil bu, aa katil bu. Bence bütün problem bundan kaynaklanıyor. Ya bundan şüpheleniyorum ben, bundan kıllanmadım değil hani ya falan derken, hiç ummadığım bir insan ya o bir şey ne yapacak, o deli midir nedir diye. Birçok filmde vardır böyle spastik gibi, Mongol gibi, böyle aslında rahatsızmış gibi.
1: Ha, merhabalar Mehmet Bey, aslında böyle şeyleri sizin için yapmaktan keyif alıyorum.
0: Aferin Doğancığım, aferin Doğancığım. Doğan da bizim mahallemizin en sevilen gençlerinden bir tanesi.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey falan.
0: Şey, orada şey bak, bütün katil Doğan çıkar hani. O bizim aslında yapamaz, yürüyemiyor zaten. Ellerini de çok fazla kullanamıyor falan. Aa, geceleri görsen Doğan'ı. Elleri, kolları, bacakları, orası burası her yere ayrı oynuyor yani. Hey gidi hey. Öyle bir şey olur yani. Orada biri var, hiç bilmediğimiz. Hani söyleniyor ya, bak Abdullah Avcı milli takımın başına geldiğinde kadroyu ben kurmadım ki diye bir açıklama yaptı. Burada menajerlerin mi, burada kulüp başkanlarının mı, burada siyasetin mi? Artık oraya varıyor ya her şey, hep oradan noktalanıyormuş gibi. Hep oraya gidiyormuş gibi gözüküyor. Montella'da ben kadroyu kurarken birilerinin baskısı altında kaldığını düşünenlerdenim. Onu korumak adına söylemiyorum bunu. Montella'yı korumak değil derdim. Ben madem ki birileri dokunuyor, dokunamayacağı, dokunduğu anda ya bu benim işime karışıyor deyip onu bize ifşa edebilecek biri gelmeli artık. Futboldan falan da yani çok da iyi anlamasına gerek yok. Bizim kadar anlasın yeter. Bizi sustursun yeter yani. Ya biz kolay susmayız gerçi. Bizim istediğimizi yapsa başka istediklerimizi niye yapmadı diye gene şikayet ederiz. Ayrı bir konu da. Yani burada Sayın Hacı Osmanoğlu'yla da alakalı değil konu. Yani o da şey, yani o, bunu oynat diyorlar falan diye. Hani onu kes diyorlar, onu oynatma diyorlar gibi bir şey var mı acaba? Onu merak etmeye başlıyorum. Bitmiş artık çünkü bizim için. Bundan sonra Eylül'de işte Fransa'sıydı, İtalya'sıydı, Belçika'sıydı. Onlarla bir kıyasıya mücadelemiz var. O şey algısını da bakalım görelim karşılığı neymiş. Ya biz Avustralya değil de biz ilk maçı Amerika ile oynasaydık bu turnuvadan çıkardık biliyor musun?

gibi yapılan yorumları da kenara bırakıyorum. Ya abi biz küçük takımlara değil, biz büyük takımlara karşı iyi oynayabiliyoruz. Yani biz Fransa, İspanya, İtalya, Brezilya, Arjantin çıksaydı böyle oynamazdık. Bak gene mücadele ederdik. Yenilirdik belki ama gene mücadele ederdik. Böyle takımlara karşı onlar ne oynuyorsa biz de onu oynuyoruz. Yani bizi bir şekilde onlar büyülüyorlar. Kanalı bunlar. Hepsi kanalı bunlar falan. Oraya dönüyoruz yani. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar diliyorum, hayırlı programlar diliyorum. Recep Çevik yollamış. Doğan Bey, naçizane bir fikrim var, sizlerle paylaşmak isterim diyerek. Kelime kelime yazılan mesajlar beni benden alır. Uzunca bir mesaj yazın abi. Enter hani bitti, enter, bitti, enter falan diye. Yani noter değilsiniz ki siz alt satıra geçmek zorunda kalın. Yazın abi. Sonra ondan sonra mesajlar niye okunmuyor? Hani ben ya ne yazacaksınız diye burada bekleyip yazar inşallah bugün mü diyeyim yani. Çocuklar yine bizim çocuklar. Canları sağ olsun. Onun sonrasında Merkez Hakem Kurulu bir din mi? Federasyon bizim mi? Onu bilemedim. Kafama takılan en büyük soru işaretidir aslında bu. Ve ismi okunduğunda burası da mı ülke dediğim coğrafyalardan hakem isimlerini duymamız gerekiyor falan gibi bir şeyler yazılmış. Öyle bir durum var yani. Geliyorum az sonra.

tekrar birlikteyiz, geldik. Emre ile bir sohbet ettik. Ona da acil şifalar diliyorum, ailesine, annesine. Küçük bir rahatsızlığı var. Hani bilmiyorum ne kadar bahsetti. O yüzden her şeyi de böyle afişe etmeyi seven de biri değilim de. O yüzden pazartesi günü için böyle bir kaş göz işareti yaptık birbirimize. Sen takma kafana, bak işine diye. Ağzına yüreğine sağlık Doğan abim. Çok güzel bir giriş yaptın diye bir mesaj yapmış. Şey anlamında söylüyorum. Evet, bugün kurmak istediğim ilk cümle şuydu. Ay, başlayacağım yapacağınız işe. Hani bugünün program ismi bu. Doğan Öncel'le başlayacağım yapacağınız işe. Hani bu işi seviyorum. Hani başlarım böyle işe. Çünkü sevdiğim bir iş bu. Başlarım böyle işe. Sevmeseydim başlamam böyle işe. Hani öyle bir durum aslında. Sayın dinleyici, Doğan'dan masallar dinliyoruz. Bak mesela gelen mesaja. Ne yazmış? Nereye yazmış? En alta yazmış bunu. Acaba Doğan aşağıdaki bilgilere sahip midir? Amerika'nın işte yedek başlayan rotasyonlu kadrosu. Onun sonrasında osu busu oynamadı. Buna karşılık sahaya çıkan önemli isimlerden bazılarıysa işte şunlar bunlar şunlardı. Hani onlar da milli takıma zaten bir tane 11 zor çıkardılar. Geri kalanların hepsi de çöp topçular. Hiç oynayacak güçleri yok. Hani bari kalabalık olsun diye hazır biz de yapıyoruz organizasyonu. Bizimkileri de yakındakileri de çağıralım gelsinler diye olmuş zaten ya. Hep böyle bir küçümseme. Hep böyle bir şey alttan alma hani. Senin yaptığın işi de yapabilecek milyonlarca insan var be kardeşim. Hani sana da onu söyleyeyim yani. Sen de kendini çok yetine. Şu mesajı yazabilecek 1000 tane daha insan var. Hani onlara yapmıyorum ki ben yayını. Kalabalık yapmayın abi, çıkın siz. Diğerleriyle bir muhatap olabiliyoruz. Ne kadar seviyorsunuz memleketi küçümsemeyi, bilmem neyi, çocukları. Bunlar kimi yendiler biliyor musun? İşte dinlendirdiği, oynatmadığı, onu yapmadığı, bunu yapmadığı falan diye. Sürekli elinizde kürekle geziyorsunuz. Onu mu gömsem, bunu mu gömsem falan diye yani. Hangi ne iş yapıyorsunuz bilmiyorum abi. Gidin mezarcı olun ya. Her gün. Hiç olmazsa gerçekten gömersiniz yani. Öyle havadan mavadan gömmeyin yani kimseyi. Doğan abi, Allah neşeni bozmasın. Formundasın yine. Kim tutar seni be abi demiş. Bir destekçiler var bir an. Tam böyle Fenerbahçe gibi radyo yayını. Hemen Aykutçular, Ersuncular, Azizciler, Aliciler falan gibi oluyor yani. Doğan abi, elemelerde Montella, finallerde Fatih Terim takımın başına geçse nasıl olur? Pişt, müthiş olur işte ya. Günaydın Dodo. Bir Galatasaraylı bir Türk olarak Arda Güler'den performans ve maç sonu açıklamalarından gurur duydum. Helal olsun çocuklara. Aynısını Hacı Osmanoğlu ve Montella'ya diyemem aslında demiş. Doğan Bey iyi yayınlar. Turnuva takımı değil de elemeler takımı olduğumuzu, hazırlık maçları takımı olduğumuzu bir kez daha göstermiş mi olduk? Bir iki maçlık

0: pilotta çok iyiyiz, çok kaliteliyiz diye bir algı oluştu ama maalesef işte bunu turnuvalarda, Dünya Kupası'na herkese göstermiş olduk. Buna da katılmam. Şundan hani bir şey de itiraz edeyim, sürekli muhalefet yapayım falan gibi bir derdim de yok. Şundan katılmam. Çünkü bundan seneler öncesinde de şöyle diyorduk. Abi biz elemeleri geçemiyoruz. O playofflara kaldığımızda olmuyor işte. Eleme turları olmuyor. Bir katılsak çok güzel işler yapıyoruz da. Bak katıldık, Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Bak katıldık, Dünya Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. Katılabilsek bir şey yapacağız. Katılamıyoruz. Du. Bundan da 4 sene önce. 3 sene önce. Siz abartmadan mesaj yazın ki biz de abartmadan yorum yapabilelim kardeşim. Hadi, hadi, hadi, hadi devam et. Devam et. Bekleme yapma ticari.
1: Devam et ticari, devam et. Bekleme yapma.
0: Günaydın Doğan abicim. Kaan Ayhan'ın gol sevinci bana birçok şeyi anlatıyor aslında. Bence orada bir serzeniş vardı anlayana demiş. Ha, buradan da mesajlar çıkartmaya çalışıyoruz kendi kendimize. Alalım telefonları, dinleyicilerle buluşalım modundayım. Ama işte yaklaşık olarak yarım saat 45 dakika sonrasında dinleyici hattımızı açarız. Bugün ya kardeşim madem bunu yapabiliyordun modunda. Ondan sonra hazır atabiliyordun. Ya neredeydin sen daha önce? Ya açık oynanan bir oyun, rahat olan bir Amerika. Biz kapanan takımlara karşı kısmında şimdi öyle bir durumumuz var. Ya biz bak Romanya kilidini de, biz Kosova kilidini de hep zaten şey yaptık. Zor açtık. Zor açtık. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bizi açık oynayan takımlar iyi düşünsünler, bir kez daha düşünsünler. Ama bize kapanan takımlara karşı biz çok düşünmemiz gerekiyor. Öyle böyle yani. Şu neydi bizim Murat'ın lakabı neydi? İzin verirse Murat bir yayına bağlanacak. Bağlanınca da öyle devam ediyor. Murat da hastanede. Belki biz devam edelim. O zaman dinleyici hattını alabiliriz. Orada konuşabiliriz dinleyicilerimizle. 0212 273 1010 üzerinden dinleyicilerimizle gelen mesajları da okuruz. Onlarla bakarız. Ben de bazı çıkan haberleri, yapılan röportajlara varsa onları bulurum. Devam edelim. Tam ısındık, turnuva bitti be abi demiş. Baştan mı başlasa acaba diye. He. Keşke olsa öyle bir şey. Müthiş olmaz mı yani? Harika olurdu. Kuru sıkı Murat değil miydi o demiş. Kuru sıkı Murat, evet evet. Doğru doğru, kuru sıkı Murat diye. Bakalım alalım. Telefonları. Önce kimle başladık? 42-42, günaydın.
2: İyi günler, iyi cumalar, hayırlı yayınlar Doğan abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim, hoş geldin.
2: Nasılsın abi, iyisin inşallah.
0: Geçelim bunları, teşekkür ediyorum. Herkes iyiyiz, iyi olamasak gelemezdik. Sen iyi olamasan arayamazdın. Herkes iyi ama ne kadar iyi olduğumuzu konuşabiliriz. O da milli takım üzerinden olursa sevinirim.
2: Abi şöyle söyleyeceğim, ellerinden öpsün, sıfır beden bir çocuğumuz var.
0: Maşallah.
2: Kader ağlarını öldü. Allah razı olsun. Sabah 5'te ayaktaydım. Maçı izledim. Ya keşke o 3'ün birini biz Paraguay'a atsaydık abi ya. Yani hani gerçekten yani benim aklımdaki manşet buydu. İnan Allah için söyleyeceğim sana. Keşke o 3'ün birini biz Paraguay'a atsaydık da bugün başka şeyler konuşsaydık. Bence güzel oynadılar ama keşke bunu son maça bırakmasalardı. Hani o yüreği, o 2002 ruhu dediğimiz şeyi keşke o son maça bırakmadan yapsalardı da bugün başka şeyler konuşsaydık. Demek ki oluyormuş abi. Hani ben Montella'ya da inan Allah'a %100 suç bulamıyorum. Hani tek diyebileceğim şey onun için, ya arkadaşım şu forvet olayını keşke inat etmeyip halletseydi. Geçen gün Ali Naci söylemişti yanlış değilsem bir YouTube programında. Ya şu Deniz Ündal denilen

Türk asıllı Almanya'da oynuyor şu anda. Oynayan çocuk 50 takıma gelmeyi zamanda kabul etmiş ama bizimkiler yetersiz bulmuş. Nedense bilmiyorum ama abi adam Almanya'da 9 maç 9 gol atmış ya. Şaka gibi. Sonra da ahvah ediyoruz. Gerçekten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Diyeceklerim bu kadar abi. Allah yardım

0: topçu mu kalmadı? Anadolu takımlarından hiç mi oyuncu alınmıyor? Yani orası da zor aslında, biliyor musun? Sen de gitsen, birilerini seçsen, seni de eleştirecek bir şeyler buluruz. Çünkü eleştiri olmadan para kazanamayan bir güruh haline geldik biz.
1: Orası doğru abi, yani biz eleştirmeyi seven bir milletiz. Yani ne olursa olsun biz bir şey buluruz o konuda. Sana %100 katılıyorum. Hani ama ya forvet konusunda biraz yetimiz, yani dünya yetim aslında. Seçenekler çok fazla yok ama sen söylemiştin yanlış değilsem ilk maçta. Ya keşke bizim eski Fenerbahçeli forvetimiz vardı. Keşke o gelseydi ya, en azından bir kafa atardı dedik biz ya. Abi yani
0: bak, Umut Meyrin'den Cenk Tosun'una kadar hepsini söyledim ya, kenarda tut ne olacak yani, hani orada orta sahayı ya, aynı şekilde ne bileyim ya, bir tane oyuncu yerine söyleyebileceğim 3 tane oyuncu var aslında da, neyse yani onun da mutlaka yani, şeyi vardır. Bak kimden oynamadan geri döndü
1: ya. Ama işte oynamayan da var. Ben olsam şahsen, ben bir Fenerbahçeliyim ama ya kardeşim, bizde oynamayacak bir sürü insan var yani. Bazı şeylerde şu taraf kirliği bırakmamız lazım. Yani taraftar olarak da, profesyonel olarak da, yok o Fenerbahçeliymiş, o Galatasaraylıymış. Biri gider oradan der ki işte
0: ben sana şöyle söyleyeyim. Bak boş ver, artık konuşmaya geçelim. Şimdi Haiti düşünsün. Yani biz Haiti gibi değiliz hiç olmazsa. Biraz onun gibiymişiz gibi düşündük. Şimdi Haiti düşünsün. Anladın mı? Boş ver. 3 puanımız var. 3 gol attık. Hani dönüyoruz, gururluyuz, son anda yapacaklarımız yaptıklarımızın teminatıdır, bundan sonra iyi düşünün falan deyip öyle bir gazımız
1: abi
0: var.
1: Abi o zaman şöyle diyebilir miyim, özür dilerim lafını kestim.
0: Estağfurullah.
1: Mahzun kırmızı gülden yakınmadım, ayaktayım
0: ya
1: abi.
0: Tabii ki o kadar basit ya. Ya ne? Ya ne? Karadenizliler çok kullanır. Ya ne? Evet. Aynen. Tabii yani.
1: Ya ne?
0: Ya ne?
1: O zaman abi yapacak bir şey yok o zaman. Hayırlısı Allah'tan olsun.
0: Sağ olasın. Görüşmek üzere. Sana da hayırlı hafta sonları diliyorum.
1: Sağ olun abi. İyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Eyvallah. 63-34. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar olsun.
2: Günaydın.
0: Buyurun.
2: Beğen Bey.
0: Buyurun.
2: Sesin geliyor değil mi?
0: Evet efendim. Buyurun.
2: Doğan Bey, her şeyden önce sizin programınızı çok beğeniyoruz. Sizin sesinizi de rahmetli Sadri Alış'ın sesine çok benzetiyorum. Yani her programda nasıl olur, aklıma o geliyor. O da çok güzel bir şey, o da çok sevdiğimiz bir
0: çok teşekkür bir ederim. Bu da mı gol değil diyorsun yani?
2: Evet. Ama önce size söylediler mi Sadri Alış'ın sesinizin benzediğini?
0: Yok, birkaç kişiye benzettiklerini duydum ama Sadri Alışık, onunla da onur duydum tabii ki.
2: Evet. Ben şunu söylemek istiyorum milli takım konusunda Doğan Bey.
0: Yani Kerem abi yani de söylemedi o kadar otururum aynı masada ama babama ne çok benziyor sesin falan demedi mesela Kerem Alışık'ta.
2: Belki o hani çok yakın.
0: O daha yakın ya, belki ondan anlayamamıştır. Uzaktan belki davulun sesi gibi evet, bir sesim olduğu için olabilir.
2: Yani ben çıplak ses nasıl bilmiyorum ama bu radyodan
0: evet,
2: çok benziyor.
0: Belki öyledir.
2: Ben milli takımda Montella ve Hakan Çalhanoğlu'nun artık bundan sonra takımdan uzaklaşmasını istiyorum.
0: Size göre günah keçisi onlar peki.
2: Bence o, ben bunu diyorum, başka da bir şey demeyeceğim.
0: Peki. Teşekkür ettim size de. Sağ olun. Diğer telefonlara hızlı hızlı geçelim. 39-31. Günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Abi merhabalar.
0: Hoş geldin.
3: Hayırlı günler olsun.
0: Hepimize inşallah.
3: İstanbul'dan Ömer ben. Benim milli takımla ilgili aslında bir düşüncem var. İlk iki maçtaki kapanan savunmaları sahip olmak diye bir düşüncem var. Yani sırf A planıyla oynadık ve hiçbir B planımız olmamasının nedeni aslında belki çok uç noktada düşünüyorum. İspanya milli takımıyla ben bunu ilişkilendiriyorum. Çünkü biz gruplarda olsun veya ulusal lig gruplarında olsun biz Hollanda'yı ve Fransa'yı yenmiş bir takımız ama İspanya'ya ezilmiş bir milli takım olarak ilerledik. Hı. Hatta bizim futbolcularımızın YouTube kanalında da bu İspanya maçı ile ilgili Lamin Yamal'dan yenilen çalım, 6 tane yenilen gol YouTube kanallarında dahi bunun esprileri yapıldı. Ve sanki biz bir küçük bir İspanya milli takımı olmaya çalıştık gibi geliyor. Ki İspanya milli takımı çok hızlı top çeviren ve 35 metrede arkaya

0: futbolcularını kaçırabilen bir milli takım. Biz sanki bu İspanya'nın hezimeti altında, yani Hollanda'yı yeniyoruz, Fransa'yı yeniyoruz ve İspanya'yı ezildik. Sanki Montella da bunun etkisinde kaldı gibi geliyor bana. Yani bir takım topu bu kadar hakim olup da maçı kazanamayacağını göz göre göre görüp de hala bu taktikle devam etmesi bana biraz sanki İspanya'nın verdiği eziklik olarak veya İspanya'nın...
1: Ben sadece şöyle söyleyeyim, biraz tekrara geçti çünkü evet, İspanya gibi, küçük İspanya gibi olmaya çalışıyoruz diyorsun. Ben bunu bir Kocaelili olarak hep böyle şöyle duydum. Siz de küçük İstanbul olmaya çalışıyorsunuz, bu kadar yakınız ya falan diye hep duydum mesela. Evet, gece hayatına özendik, işte oradaki yaşantıya özendik, giyime kuşama özendik falan. Hep bir özentilik var zaten, batıya doğru biraz daha fazla oluyor bizde. Ben mesela... ben de hata olarak şunu görüyorum. Ya biz herkesi yenmek zorunda değiliz.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Biz herkesi yenmeye çalışıyoruz.
0: Kesinlikle abi, de Kocaeli tarafına da cevap vermek istiyorum abi. Ben Kocaeli'de askerlik yaptım Gölcük'te. Yani Kocaeli İstanbul'dan da güzel bir yer.
1: Yani bu arada Kocaeli İstanbul'dan artıları olan bir yer. Mesela çok İstanbul'un kayak abi, merkezi yoktur. Kocaeli'nin kayak merkezi vardır, üzerine koyarım yani. Evet, hani 1-0 önde abi, başlarım zaten. Tatlı ve suyum meydan, var, tuzlu
0: meydanı,
1: suyum.
0: Meydanı ve eğlencesi çok güzel abi.
1: Evet, öyledir.
0: Bu şekilde abi düşüncelerim. İnşallah
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ iyi olursun.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kardeşim günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. İstanbul Eyüp Sultan'dan Erkan'dan.
1: Hoş geldin Erkan'cığım, buyursunlar.
3: Hoş bulduk. Doğan Beyciğim, vallahi bugün sabah kalktık, maçımızı seyrettik. Öncelikle milli takımı ve futbolcularımızı gözlerinden öpüyorum, kutluyorum, tebrik ediyorum. Ama yani şöyle söyleyeceğim ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Sevinsem mi, üzülsem mi, bir tarafım neşeli, bir tarafım buruk kaldı. Nedenini söyleyeyim. Sevindik, evet, Amerika gibi grup liderini yendik. En azından sıfır çekmedik, 3 puandan tamamladık. Üzülsem mi? Evet, üzülüyorum. Keşke sıfır çekseydik. En azından Montella ve Hacı Osmanoğlu'nu
1: Türkiye'de... Ya bu açıdan bakacağını tahmin ettim, biliyor musun? Keşke yenilseydik, giderlerdi, şimdi bunlar gitmezlerdi diye.
3: Ya ömrümü uzattık sevgili Doğan Beyciğim yani. Haksızsam haksızsınız diye.
1: Yok, içten güldüm, onu söyleyeyim yani.
3: Her yok estağfurullah, ben de gülmek istedim ama yayında diğer arkadaşlar da dinliyorlar tabii ki. Evet. Onlara kabalık olmasın diye. Yani ne bileyim ya, bir tarafın sevinçli, bir tarafın buruk. Ama yani yapacak bir şey yok. Bu çocuklar, ben her zaman dedim, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Yenilseler de aslanlar gibi Türk bayrağını göğüslerinde taşıyorlar. Bunları gelince yine kucaklayacağız. Bir önceki yayınımızda şunu söylemiştim. Evet, işte Dünya Kupası bizim için bitti. Artık 34 haftalık birlik maratonu başlayacak transferlerle beraber. Yine Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Eyüpsporlusu vesaire takımlısı. Herkes birbirini yemeye başlayacak. Sonra yine Eylül ayında Uluslar Ligi başlayacak.
1: Bu arada kimsenin gitmeye falan niyeti yok. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları, bundan sonra önümüzde turnuvalar var, onları da yapacağız, onları da yaparız, öyle dinler, öyle dinler diye konuştu. Öbür taraftan da Montella da şey dedi. Bu en son katıldığımız, işte bundan sonra bir daha bu kadar uzun beklemeyeceğiz. Dünya Kupası'na gene katılacağız, Avrupa Şampiyonası'na yine katılacağız diye. Önümüzdeki neredeyse 8 yıllık planlamayı yapmış durumdalar zaten. Ha, kimse zannetmesin ki gidecekler. Yani onlar yani, buraya birileri seçilerek gelmediler. Birileri istedi diye geldiler. O istediği kişi eğer onların gitmesini isterse onlar gidecekler zaten. Ben onu öğrendim.
3: Küçük bir ironi yaparak ben diğer arkadaşlara sözü bırakacağım. Allah nasip ederse bir sene sonra gidecekler.
1: Peki. Teşekkür ettim size de, sağ olun. Gelen telefonlara bakalım.
3: Eksik
1: olmayın hepinize. İyi hafta sonları şimdiden. 87.30. Günaydın.
4: Doğan abi, iyi yayınlar.
1: Hepimize iyi.
4: İstanbul Fatih'ten Tarkan ben. Az önceki arkadaş girişi, o girişi ben yapacaktım abi. Bunlar başımın sonu kaldı diye. Arkadaş benden bütün şeyi çaldı götürdü maşallah.
1: Eyvallah.
4: Adam iyi bir içeri bulundu. Boşuna bekledim. Yok abi, ben şey diyeceğim abi ya. Abi bu hani başımızdan gitmeyecekleri belli. Ya da bu SFF başkanı gibi başka bir başkanın da atanacağı da belli. Abi biz böyle taraftarlar olarak böyle CİMER'e milyonlarca böyle bir dilekçe yazsak, acaba bu TFF seçimlerini bize bırakırlar mı?

0: Yani.
1: Ama ben başka çare göremiyorum çünkü bu iş güzel müzik gibi görünüyor. Mehmet Ekşi gidiyor oluyor, yol gidiyor, inşaatçı gidiyor. Hep aynı şeyler oluyor çünkü. Ve sistem de değişmiyor abi. Kulüplerin taraftarların şikayetleri de bitmiyor.
0: Ya ben mesela bugün Montella'dan bir açıklama gördüm. Dedi ki tekrar Dünya Kupası'na gitmemiz 24 yıl sürmeyecek ve bu çocuklar çok baskı altındaydı diye bir şey yazdı. Ya biz bu çocukları baskı altına falan sokmadık ki. Bu çocukları havaya sokan çok başka birileri mi? Yani biz mi çok abarttık falan diye konuşurken biz onların sadece başarılarını ekleye ekleye takım halinde güzel oyunu bize yaşattıklarında biz her maçımızı Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacakmış ve öyle skorlar alacakmışız gibi bekledik. Tamam, bu havaya sen soktun bizi Montella. Biz sana buradan şey derken ya forvetsiz olmuyor galiba bilmem ne derken sen hayır ya bize 4-6-0'ı kabul ettirdin. Ya öyle veya böyle kabul yani. Ettirdin.
1: Peki Doğan abi yani şimdi ben şeyi tam anlayamıyorum. Bizim mesela bu kupadan önce ben böyle çok isim vermeden söyleyeceğim. Böyle çok güvendiğin, sevdiğin spor yazarları, spiker abilerimiz var. Yani onlar bu kadro için böyle 6. jenerasyon, İşte en iyi jenerasyon diye böyle güzellemeler yapıyordu. Ya ben de diyordum ki ben başka bir milli takımı izliyorum acaba. Santroforum yok, sağ bekim iyi değil, stoperlerim iyi değil. Orta sahaya bakıyorum, bir tane 6 numara İsmail'im var, başka bir 6 numaram yok. Ben Orkun 6 numara saymıyorum veya Hakan Çalhanoğlu'nu. Forvet'e bakıyorum, o yok. Yani bence çok eksik bir kadroydu. Yani mesela biz eğer iyi gitseydik, turu geçseydik, 3-4 tane sakatlıkla önümüzdeki finallerde 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki Almanya maçının performansını veremezdik. Çünkü orada hiç oynamayanlar Almanya maçında bile mükemmel oynadılar. Çünkü bence kadro kalitesi çok daha yüksekti.
0: Filip Lahm'ın attığı golden bahsediyorsun değil mi son dakika?
1: Evet abi, o maç mükemmel oldu Türkiye. Yani o kadar 6-7 eksikle Arjan Akman bile mükemmel oynadı abi. Evet. Uğur Boral harika oynadı. Yani ne maçtı yani? Harika bir maçtı o.
0: Ya ama öyle bir jenerasyonun, yok. O jenerasyonun başlangıcında bile kimlerle oynadığına bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani 2 Brezilya maçı yeterli. Hani burada Costa Rica'lar, Çinleri falan geçerim de öbür taraftan Paraguaylar, Avustralyalar falan o jenerasyonun eline düşseydi vay haline falan derdim yani. Hani onun önüne
1: abi geçebilecek. Abi bir Ekvator maçını seyrettin mi yine? Almanya Ekvator maçını.
0: Seyrettim.
1: Abi ben maçın sonunda gözlerim doldu gerçekten. Ekvator taraftarlarını gördüm. İşte biz o hisleri yaşayarak.
0: O biz olmalıydı dediğim birkaç maç var.
1: Yüksekti. Evet abi. Evet abi. Vallahi adamların yani yaşadığı o duyguları kıskandım. Gerçekten kıskandım.
0: Ben sadece bir tane soru sormak istiyorum. Sayın Vincenzo Montella diyor ya bu çocuklar çok baskı altında kaldı diye. Ben de sadece bir soru sormak istiyorum. Siz hiç baskı altında kaldınız mı Sayın Montella? Hani neden sorduğumuz soruların cevabını işte verebilmeniz için bu soruyu birinin sorması lazım yani.
1: Bence Montella'da içeriden rahatlığı var abi.
0: Kösele kısım o tarz mı, ondan mı?
1: Bence öyle abi. Peki,
0: teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Yayınlar, sağ olun.
0: 90-57 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan abi.
0: Hoş geldin. Merhabalar.
2: Abi ben Dünya Kupası'na katıldığımızda ben Montella'nın milli takımına hoca olarak yakışmadığını söylediğimde beni ağır eleştirmiştim. Kim gelmedi filan demiş. Beni ağır eleştirmiştim. Ben 4 yıldır eleştiriyorum Montella'yı. Hani forvet yok filan diyorlar ya. Bıraksınlar bu hikayeyi. Bugün Berfu Yıldırım kapıya koysalar. Kaldı ki Fenerbahçe Galatasaray da istedi. Beşiktaş da istedi. Alamıyoruz. Bodrum Spor'da Ali Ebeşoğlu var. Bugün Fransa transfer eder onu. Biz arkasından bakarız. 1.92 boyunda. Ama bizim takip etmez. 3 yıldır kendi kulüplerinde oynamıyor. Kalecisini, orta sahasını, sağ kanadını, defansını o oyuncuları toplar. Niye? Çünkü menajerlerle işte için bakarız. Özoğlu, ben de ana dilini konuşan İtalyan Hakan Çalhanoğlu'ndan kadro kurmasını nasıl istiyorsa onu yapar. Bugün kimse bana kalkıp demesin Hakan Çalhanoğlu niye oynamadı? Kendisi oynamak istemediği için oynamadı. Çünkü öyle bir inat bir adam ki hala 35 maçta sadece bir golü olan Barış Alper'i, Barış Alper'i kötü oyuncu demiyorum ama kendi mevkisinde çok iyi. Hala forvet bölgesinde hızlı oynatmaya çalışıyor ya. İşte o hocam hoca değil abi. Bana kimse yok forvetten yok demesin yani. Benim diyeceklerim bu. Bir de bir şey daha söyleyeceğim Doğan abi. Ya bizim Bol Bakan'ın nerede abi ya? Ekranımızda fotoğraflar çekiliyordu. Şimdi nerede bizim Bol Bakan'ın?

0: fabrika yok ya. Biz voleybolcu kızları uçaktan yollarken o herkesin sesinde bu arkadaşları da herhalde böyle yaparlar. Yok çıkmışlar hala Montella suçlu. Kim suçlu, biz taraflar mı suçlu? Yani Dünya Kupası'nın en kötü takımı seçildik ya. Doğan abi bu orta saha İspanya karşı iki kulüplerinde iyi oynamadı mı?
1: Hangisinden ne bahsediyorsun? Orkun Kökçü, Salih Özcan'dan mı bahsediyorsun?
0: Orkun Kökçü ile Salih Özcan'dan bahsediyorum abi. Ya bir dene abi. Ya Hakan Çalhanoğlu'nun bu takımın en sevim olduğunu hala anlayamıyor musun? Bakın abi ben yayınlara bağlanıyorum. Biraz da bize de yanlış anlama sevinçli söylemem. Bize de biraz saygı duyun. Biz belki gazeteci, belki sporcu, belki bilmem değiliz ama biz de yani 30 yıldır futbolu izleyen insanlarız. Biz de futboldan az buçuk anlıyoruz yani neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağ bekin, sol bekin, forvetin ne olduğunu az çok biliyoruz. Ama biz ne zaman yayınlara bağlansak, yani bunu hem de televizyon üzerinde söylüyoruz. Bizi ukala gibi böyle şey yapalım. Biz de futboldan anlıyoruz abi. Bizim de geçmişimiz futbolculuk var yani. Biz de amatör olarak oynamışız. Futbol sadece mikrofon önünde olanlar değil. Bizler de az çok biliyoruz bazı şeyleri. Yani Montella'yı hala savunan birisi varsa hele hele çıkmış ben sizden daha Türk'üm. Hadi oradan be. Hadi oradan sen benden nasıl daha Türk'sün ya. İtalya'dan 8 kulübün 7'sinden kovulmuşsun. Ama Emre'si de bunu kovulmak demiyor, kendi bıraktı diyor. Kendi bırakmadı, kovuldu. Adı üstünde kovuldu. Görevden alınmak nedir abi? Kovulmak değil midir ya? Bana başka bir Türkçe mi çıkartıyorsunuz? Görevden alınmanın anlamı kovulmaktır. Ben sizden daha Türk'üm. Nerede bizden daha Türk'sün? İtalyanlar göremedi ligin 4. olan hocasını. Benim Türkiye'm gördü. Vay be. Abi diyeceklerim bu kadar. O kadar sevindim ki. Bir de bu 3. golden sonra sevinmelerinden ne ya? Bu sevinme nedir abi ya? Başınızı önünüzü alın biraz ya. Bak abi. Dünya Kupası'na katılıp bu gruptan çıksaydın. İkinci maçta elenseydin bunları denerdim. Sen gol daha iyi atamamışsın ya Paraguay. Ben bir tweet attım abi. Doğan abi. Bir tweet attım. Yemin ediyorum 2002 Dünya Kupası kadrosu bu takımın karşısında şu anda çıksaydı yenilmezdim dedim. 10 kişi kalsalardı yenilmezdi. Vallahi billahi yenilmezlerdi. Gol daha iyi yemezdi. O kadro bugün olsaydı yenilmezlerdi Paraguay'a. Abi görüşürüz diyeceklerim falan çok sinirliyim abi.
1: Şimdi derin bir oh ya. Oh be de oh be. Oh be. Rahatladım de be. Ama pamuk gibi geçsin. Eyvallah sağ olasın kardeşim. 82-15 Doğan Öncel'le rehabilitasyon merkezine hoş geldiniz. Rahatlamak ister misiniz?
2: Selamlar
1: olsun. Aleyküm selam, buyursunlar.
2: Yani benim bu dağcı eleştirim olacak da ben İstanbul'dan Murat.
1: Murat'cığım telefonu biraz daha yakın tutma ya da ne bileyim mikrofonla konuşma gibi.
2: Şu an kulaklıktan konuşuyorum.
1: Evet farkındayım.
2: Geliyor mu sesin?
1: Geliyor ama biraz uzak tutarsan kulaklığı öyle çok şey.
2: Şimdi geliyor mu?
1: Geliyor daha güzel. Hızlı hızlı alalım.
2: Yani benim eleştirim milli takım için olacaksa o derin olaylarını geldi falan daha iyi olur aslında milli takım için.
1: Peki villalar millalar falan konuşulduğu için daha ne geldiler diyorsun yani.
2: Villalar, villalar. Aslında farklı bir motivasyon da olabilir yani. Her maç öncesi eleştirirsek bunlar daha iyi oynuyor gibi geliyor.
1: Ha, biz sürekli vuralım bunlara. Vurdukça da bunlar toparlanır diye düşünüyoruz.
2: Yani,
1: en sevdiğimiz, en güzel yaptığımız şey ya zaten. Yaparız onu da yaparız ya. Sorun değil ya.
2: Yani bunu ben de Beşiktaş'ta da olsa Beşiktaş'a da şey yaptı. Orta saha oyuncusu. Salih Özcan mıydı?
1: Evet Salih Özcan.
2: Evet. İkisi bir oynasa daha güzel olur diye düşünüyorum.
1: Orkun Kökçü Salih Özcan Beşiktaş'ta ne top oynar be diyorsun yani. Ben de düşünüyorum.
2: Yani Orkun'la beraber oynarlar diye düşünüyorum.
1: Yani. Ben de çok uzak değilim. Ben teşekkür ediyorum sağ olasın. Eyvallah görüşmek üzere. Peki eksik olma. Saygılar sunuyorum. 88-12 sana da günaydın.
3: Günaydın Doğan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoş geldiniz efendim.
3: İstanbul'dan arıyorum. Ramazan ben. Şimdi bu hafta şey demiştik. İki hafta siz uyudunuz. Bu hafta da biz uyuyacağız. Uyumuştum abi gerçekten. Açtım baktım ki 3-2 yenmişiz.
1: bu hafta. Ben bu şöyle söyleyeyim, itiraf ediyorum. Ben programı bugün ilk defa, normalde buraya program başlamadan bir saat öncesinde gelip gazetelerimi açarım, internetteki haberlere bakarım ve bir ön hazırlığım vardır. Bugün 10 dakika geç geldim. Sebebi şu, maçı seyrettim. Sosyal medyaya bakarken uyumuşum. Onun sonrası bir kalktım, 9 küsür olmuş. Hani arabaya atladım, paldır küldür orası burası. Hani emniyet şeridinden çakallı olarak gelmeye çalıştım neredeyse. Hani öyle bir şeyim yok tabii ama. Hani açılın, yayına gitmem lazım falana döndü yani. Hatta trafik vardı Maslak tarafında, Levent tarafına bırakıp metro ile geldim. Hani hiç kesilmesin, beklemeyeyim, aman olmasın falan diye. O yüzden ben de uyuyanlardanım, seyredip uyuyanlardanım sonra.
3: Maşallah abi, yayının görev aşkı. Peki senin patron demiyor mu abi, çok baskı altında bu Doğan diye falan?
1: Yani görüyordur aslında da, o baskıdan sıyrılmayı ben becerebiliyorsam herkes becerebilmeli diye düşünürüm. Yani illa suçu da başkasına atmak yerine biz, bizim jenerasyonumuz çözüm odaklıdır. Anlatabiliyor muyum? Şey yaparız biz. Yani bu böyle oluyorsa bize birilerinin demesini beklemeyiz. Ne yaparsak bundan kurtulabiliriz diye biz kendimiz üretiriz. Yanlış mı düşünüyorum bizim jenerasyon? Sokakta büyüyen insanlar olarak.
3: Çok haklısın abi. Ben burada hani şunu Montella'ya laf attım. Şimdi bugüne kadar Montella ile geldik abi. Montella'nın geldiği dönemde hatırlıyoruz. O dönem Türkiye'de de hangi teknik direktörü milli takımın başına koysak tartışma olan bir ortamdı. İyi hatırlayalım. Dün hemen unutmayalım. Yani iyi toparladı Montella. O dönem birleştirdi. Bir şeyler yaptı. Yapmadı dersek yalan olur. Ama bu turnuvaya doğru abi hazırlanmamışlar. Yani ne Futbol Federasyonu, ne Spor Bakanlığı, ne futbolcular, ne teknik heyet hazırlanmamış. Şimdi Montella çıkıyor diyor ki çok baskı altında bu çocuklar. Ya hocam sen ne iş yapıyorsun orada? Yani Fatih Terim çıkacak diyecek ki bu çocuklar çok baskı altında. Ne olacak yani? 80 milyon vatandaşın bugün neredeyse 40 milyonu, 50 milyonu milli takımın maçı var diye tüy diken sabah 5 de olsa 6 de olsa televizyonun karşısına dikiliyor. Herkes bu maçı bekliyor. Herkes bugünü bekliyor. 24 yıl sonra bu anı bekliyor. Tabii ki bunun bir baskısı, bir stres olacak. Peki o çocuklar baskı altındayken sen ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Sonra bu çocuklar niye baskı altında hocam? Yani bizim gibi akşam satış yapmayı mı düşünüyorlar? Elektrik faturası ödemeyi mi düşünüyorlar? Ay sonu borcu geliyor, kirası geliyor. Bunu mu düşünüyorlar? Yani demagoji yapmıyorum hani bir taraftan ama bence baskı altındalar kardeşim.
1: Neyi düşünüyorum biliyor musun? Katılır mısın? Bilmiyorum. Montella'nın bizi Şenol Hoca ve sonrasındaki o çöküşten kurtarıp düzlüğe çıkarmasının ardından bu jenerasyonda bir önceki abilerinin yaptıkları primdi, uçakta olaylardı, işte ne bileyim hastane basmalardı gibi olaylar var ya, futbolun dışına çıkan artık o sıkıntılardan uzaklaşıp futbolun içinde kalmaları, burada Kenan Yıldız'ın Avrupa'daki başarısı, Arda Güler'in yükselişi, Orkun'un Avrupa'dan gelip Beşiktaş'ta öyle veya böyle belli bir süre sonrasında kendini ispatı, aldığı para ve performans karşılığı, işte ne bileyim Barış Alper'in, Ozan Kabak'ın kendiliklerinde, Uğurcan'ın artı, burada bir sürü şey sayabiliyorum. Ben şey diye düşündüm ya, Montella'nın hatalarını aslında biliyoruz ama bu adam bizi bir yerlere getirdi de sağ olasın getirdi. Şimdi Türk bir teknik adamı bırakmanın zamanı geldi diyemeyiz deyip arkasında durdum ben.
3: Eyvallah abi, bak ben gene söylüyorum.
1: Ama onun hatalarını da bu jenera, bak tabii ki onun, ben Montella'yı sonuna kadar savundum ya, bu adamı bu kadar gömemeyiz. Evet. Ben de biliyorum forvetsiz olmayacağını ama bu jenerasyon bize böyle de oynayabileceğini gösteriyor gibi sanki. Bakalım bir ciddi bir organizasyona görelim. Ama elinde imkanlar varken sen hala da 60 dakika boyunca çırpınan Kerem'in yerine canı sokmuyorsan, ya canın çıksın derim yani, hani can girmesin çıksın derim yani. Anladın mı?
3: Şimdi zaten abi Montella'nın da iyi hazırlanmadığını buradan anlıyoruz. Şimdi karşımızdaki rakip kim? Paraguay, Avustralya. Abi Avustralya'da belki 10 yıl önce falan Bursaspor'da oynayan Aziz Beyç oynadı ya, doğru mu?
1: Doğru.
3: Oyuna girdi yani.
1: 65'te mi 80'de mi ne girdi adam ya?
3: Senin tabii abi, yani sen Cenk Tosun'u bu turnuvaya antrenmanlarla falan 3 ay önceden 4 ay önceden hazırlayamaz mıydın ya? Hazırlayabilirdin yani. Cenk Tosun'un ta bir sene önceden kariyer seçimine bile müdahale edebilirdin istesen. Ama abi bak, bizim Artık her şeyi geride bırakmamız lazım. Ben Montella'nın da artık bırakmasından yanayım. Futbol Federasyonu da bırakmasından yanayım. Ama Futbol Federasyonu da maalesef bize ölümü gösterir.

0: Büyükekşi razı ediyorlar. Bir önceki Mehmet Büyükekşi döneminde o gün, doğru abi yanlış anlama, seni küçümsemek için söylemiyorum. Seni oraya koysak abi sen başkan olurdun ya. 2-3 tane güzel süslü cümleyle. Çünkü niye? Ölümü göstererek sıtmaya razı tutuyorlar. Bugün de ben inanmıyorum ki Sayın Hacı Osmanoğlu'dan sonra Futbol Federasyonu'na tartışılmayacak, siyasetin müdahale etmediği dört dörtlük bir adam gelsin. Seçime girsin. Ben inanmıyorum. Yine birisi gelecek, belki onu bile arar olacağız. Ama yine umut fakirin ekmeğidir. Şunu umut ediyorum. Bizim Futbol Federasyonumuzun Türkiye Milli Takımımızın abi Futbol Federasyonu Başkanı'nın ekseninden çıkması lazım. Bir tane sportif direktöre emanet edilip, bir tane güzel bir teknik direktöre emanet edilip, öyle kulüp başkanı gibi Futbol Federasyonu Başkanı çıkıp sürekli açıklamalar yapmaması lazım. Yani en sonunda oturur toplantıyı yapar, keserse rajonunu keser, yaparsa müdahalesini yapması lazım. Nedir abi? Bak, ben başkanı
1: şöyle söyleyeceğim.
0: Her maçtan önce konuşuyor. Evet. Doğru abi, böyle olmaz.
1: Doğru. Yani bu hakkı kendinde bulmak ayrı bir konudur. Bu Sayın Bakan'la da ilgili söylüyorum bunu. Sayın Aşkın, evet. Bak'a da söylüyorum. Sayın Hacı Osman'a da söylüyorum. Ya zemine basmaya, çime girmeye ne kadar meraklısınız? Ya ben mesela hani bırakın o işi yapanlar yapsınlar. Hani görüntü vermeye, eşofmanları giyip topa vurmaya, penaltı çekmeye, top saydırmaya ne kadar meraklısınız? Bu görüntüleri sosyal medyanızda mı kullanıyorsunuz yani? Niye yapıyorsunuz ki bunları?
0: Abi Sayın Cumhurbaşkanımız da buradan sesimizi duyar mı bilmiyorum ama yani o Sayın Cumhurbaşkanımıza da yazık, günah. Bu kadar yaşında çalışıyor, emek veriyor. Severler sevmezler ama galibiyette hemen telefona sarılıp da Sayın Cumhurbaşkanımızı aratmasını biliyorlar. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da rajonu iyi keser. Bence kesecektir de yani. Futbolda seven birisi, merak duyan, anlayan da birisi. Kesecektir de. Katılıyorum. Bırakın futboldan anlayanlar, çimden anlayanlar, bu işi yapanlar oraya bassın, oralara girsin, oralarda bulunsun. Şov yapmayalım artık ya. Yazık günah abi. Bak bu çocukların üzerinde baskı var. Evet var. Ama halkın baskısı yok. Onların baskısı var. Onların baskısı var. Yani Montella'nın hali nedir ya? Her çıktığında topu bize atıyor. Eleştiriyi neredeyse bize yapıyor. Biz haksızmışız gibi. Abi sen ilk başta gördün ki Kerem çocuk orada kayboluyor. Kerem bugün son 20 dakika 25 dakika sol çizgide girse, Paris sağ çizgide başlasa, Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı varsa, kötü varsa, Orkun orada oynasa, ne bileyim Can orada oynasa, Salih orada oynasa daha kötü, daha iyi olmaz mı? Merih Demiral'ın hali nedir? Ozan Kabak fişek gibi çocuk. Oynatsana kardeşim. Mesela Ferdi de bu turnuvada çok kötüydü. Belki sakatlığı var, bir şey var, bilmiyoruz. Ama Eren var orada. Şıkır şıkır oynuyor. Yani bizim alternatifimiz yok değil abi. Var. 2002'de biz sanki bütün futbolcularımız Avrupa'da mı oynuyordu? Hayır. Ama bir ruh vardı, inanç vardı. 2008'de Avrupa Şampiyonası'nda aynı şekilde Almanya ile son maçta biz Uğur Boral'la, Sabri ile falan filan oynadık yani. Küçümsemiyorum, Allah onlardan razı olsun, selam olsun. Ama bir ruh vardı, bir heyecan vardı. Yani senin bugün her illa Real Madrid'de oynayacak, illa Juventus'ta oynayacak, İngiltere'de oynayacak diye bir şey yok ki abi. Paraguay'dakilerin hepsi yıldız mı? Avustralya'dakilerin hepsi yıldız mı sanki? Çok mu şey futbolcular? Peki. Yani ben bunu aynısını bak lig takım Galatasaraylıyım abi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı niye söylüyorum? Avrupa'nın köy takımlarına yenilip geliyorlar ya. Biz köy takımı diye küçümsüyoruz. Değil aslında kardeşim. Artık futbol farklı bir evreye gitmiş. İnsanlar proje olarak bakıyor. Keyif olarak bakıyor. Keyif almak olarak bakıyor. Kağıt üzerinde şurada oynuyor, burada oynuyor ile bakmıyor. Ona bir Araplar bakıyor, Arap ligi. Bir de biz bakıyoruz maalesef. Ve halimiz ortada. Yani kesinlikle köklü bir değişim lazım Doğan abi. Ama büyüklerimizin bu işe el atması lazım. Milli takımı Futbol Federasyonu Başkanı'nın evresinden çıkacak bir yapıya koymalar lazım.
1: Abi kimse el atmasın. Allah aşkına bir tek bilen kişi el atsın artık. Herkes el atarsa olmuyor yani. Fazla torpil biliyorsun döner diye. Geçenlerde çok güzel örnekler verdim yani. Hani bize torpil yaptılar da işte çok güzel. Bodrum Ordu evinde askerlik yapacaktım. Şu an haritada göremediğim bir yere gidiyorum falan gibi. Herkes karışınca öyle oluyor ya. Yapmasaydınız nerede yapacaktım acaba? O yüzden işi bilen kişi, bak mesela isim geçiyor. Mesut Özil Federasyon Başkanlığı için soyundu diye. Birileri hemen altına yazmışlar. Oh be, futboldan gelen biri diye. Ya Alman Federasyonu düşünmüş müydü abi, Mesut Özil'i mesela acaba abi, falan
0: Mesut
1: diye.
0: Mesut Özil 20 sene önce mi yaptı milli takım tercihi? Ne zaman yaptı da o zaman neredeymiş abi?

0: onu şey yapmam. Orada Mesut'u getiremeyenleri suçlarım. Yani yok abi. Onda şey yapmam. Tercihlerini yapmam yani. O konuda abi, o biraz profesyonellik diye bakarım. Mesut'un Türklüğünden, Müslümanlığından, bilmem nesinden, oralardan vurmaya çalışmam, yapamam. Haddime değil. Anladın mı? Kendime yakıştırmam böyle bir şey ama. Alman Federasyonu düşünür mü Mesut'u mesela diye sorarım. Tercihlerini evet, kullandıklarında. Mesut'u mu kullandılar onlar, yoksa Mesut mu onları kullandı diye sorarım sadece. Ben bizim elimizdeki cevherlere bakarım, federasyon başkanı olabilecek insanlar. Seversin sevmezsin buna Fatih Terim dersin. Seversin sevmezsin evet, Saffet Sancaklı dersin. Yani biraz futbolun içinden bak. Seversin sevmezsin dediğim, parayı bile ön plana çıkartıp 12 dev adam durumunda Hidayet Türkoğlu basketbolda. Ya da bakın evet, voleybolun içinden gelen isimlerden bir tanesine federasyon başkanımız kim? Mehmet Akif Bey. Orada neler yapıyor? Evet. Kızlarımız ne gibi büyük başarılar elde ediyorlar yani.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Sayın cumalar, sevgiler, saygılar. İyi hafta sonları şimdiden bizi dinleyenlere. Telefon hattımızı açmıştık 0212-273-1010 üzerinden. Tabii bir galibiyetimiz var. Hiç olmazsa attığımız goller var. Aldığımız puanlar var derken. Bu Arda da ne yaptı ki? Bak gördün mü, büyük turnuvalarda olmuyor. Büyük takımlara karşı bir şey yapamıyor gibi şeyleri de biraz utandırdı, unutturuyor. Barış Alper'iydi, Oğuz Aydın'ıydı. Emeği geçen Ozan Kabağan'dan Zeki Çelik'ine, Orkun Kökçüsü'nden Salih Özcan'ına, Eren Elmalısı'ndan Uğurcan'ına, Kenan Yıldız, herkese valla teşekkür etmek gerekiyor. Olmadı. Demek ki bundan dersler çıkartılabilirse bizim adımıza çok keyifli olacaktır. Belki aynı şeyleri 70-50 de böyle düşünüyor olabilir mi? Günaydın.
2: Günaydın.
0: Hoş geldiniz. Buyurun.
2: İstanbul'dan uyuyorum. Ben önce bir atasözüyle başlayayım istedim.
0: Buyurun.
2: Herkes aynı şeyi konuşuyor, geçiriyor ama ne demişler? At sahibine göre kişiler. Şimdi buradaki atın ve sahibinin kim olduğunu artık bütün dinleyenler anlamıştır galiba. Türk futbolunda da ben şu noktayı değinmek istiyorum. Şimdi Fatih Terim'in ilk Avrupa Şampiyonası'na gittiğindeki takımın kurucusu Fethi Öztek'tir. Ama kimse Fethi Öztek'i konuşmadı. Bugün Montenegro'nun kurduğu takımın temellerini Mesut'un 300 kattı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Ama kimse de söz konusunda Türk futbolundaki ikinci devrimini konuşmadı. Herkes Montenegro'yu konuşuyor. Montenegro'da bir mirası aldı, bir yere getirdi. Şimdi bayrak kesim zamanı. Eleştirmeye gerek yok, kızmaya gerek yok. Görevini yerine getirdi. Buraya kadardı. Fatih Terim'in de Septon Tekten aldıktan sonra görevini belli bir yere kadar getirdi. Galatasaray'ı tercih etti. Kim oluyorsa dünya üçüncüsü yaptı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Montella kime bayrağı teşhine derse biz o başarıyı sağlayacağız. Buna inanıyorum. Bunu aktarmak istedim.
0: Çok teşekkür ederim. Size de sağ olun. Size de hayırlı hafta sonları diliyorum. 35.06 günaydın.
3: Alo.
0: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz.
0: Hayırlı cumalar. Buyursunlar. Hoş gördük.
3: Valla şimdi ben de milli takım hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bir galibiyet alındı. Sabah kalktım, ben de maçı izledim. Ya bütün maçları izledim aslında da. Ya şimdi ikinci maçta hiçbir yani ruh gösteremedik. Şimdi futbolcular sadece şunu söyledi. İşte şanssızlık, topla. Yani çok topla oynayana puan vermiyorlar nihayetinde. Hı hı. Bu maçta da ben futbolcuların gururumuzu kurtardığını da düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, burada tamamen insanlar kendini kurtarmaya çalışıyor. Hacı Osmanoğlu ayrı bir taraftan, diğeri ayrı bir taraftan. Yani Montella dediğin adam dinleşti yani, öyle söyleyeyim. Şimdi daha sizden daha Türk'ün, ya bırak sen futbolunu oynat. Yani buradaki şeye insanlara yani niye olmadığı söyler. Ya da şunu daha sonra daha iyi yapabiliriz'i söylemen gerekirken adam dinleşti ya. Yani biz senden sizler gibi, sizden daha çok Türk'üm gibi. Yani akıl almıyor yani. Ülkenin her yerinde bir sıkıntı. Dedik ki yani Dünya Kupası'nda bir mutlu oluruz, seviniriz. Ama maalesef onunla bize çok gördüler. Öyle söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Size de hemen diğer telefonlara geçelim. Çok fazla tamam, telefon var. Sağ olun. Size de sevgiler, saygılar. 81-11 günaydın.
4: Selamünaleyküm. Günaydın Doğan abi. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasılsın?
4: Hoş bulduk abi. Çok sağ ol. İyiyim. Abi ilk Avusturya maçından sonra ben sana bağlanmıştım. Yani o maçı izledikten sonra. Hatta demiştim ki abi dedim. Yani Dünya Kupası'nda rakipler dedim çok katı savunma yapıyor. Bunun için dedim ikinci maçta yani ayakları iyi olan yani pas alışverişini yapabilen oyunculara ihtiyacımız var. Kerem'le Barış'la bu iş olmaz dedim. Hatta demiştim ki Hakan Çalhanoğlu'nu bile ben oynatmam dedim bana kalırsa abi olsa dedim. Hatta siz de bana demiştiniz ki sen teknik direktör ol istersen falan demiştim böyle. Hı-hı. Yani son maçta da benim dediğim değişiklikleri de yapmış aslında. Yani bir de Merih'i de ben eleştirmiştim. Dedim,
0: bir de
4: yani
0: diyorlar ki şu program dinlenmiyor diye. Bir de diyorlar ki şu program dinlenmiyor. Bak herkes seni dinlemiş. Helal olsun. Sen söylemeseydin Montenegro'nun bunları yapacağı yoktu.
4: Abi mecbur kaldı eleştirilerden sonra. Çünkü neden? Yani olması gereken oydu abi. Çünkü herkes görüyordu yani öyle olması lazım. Hatay Çalhanoğlu. Ya tamam İnter'de çok iyi oynuyor olabilir. Yani asist de yapıyor olabilir, gol de atabiliyor olabilir ama milli takımda bir şey vermedikten sonra şimdiye kadar hangi maçı kurtardı abi bana söyler misin? Hangi maçta, kritik maçta çıktı, gol attı, Türkiye'yi ne bileyim bir uçtura taşıdı. Mesela bu maçta yapması lazım abi, ikinci maçta, Paraguay maçında uzaktan bir tane yani vurup bir galibiyet. Yani o yıldızlığını göstermesi lazım ama yani o da yok. Yani ben ilk maçta söylemiştim aslında ama yani yapacak bir şey yok abi. Ne demişler? Olmuşla ölmüşse yapacak bir şey yok. Ben Abdülkerim'i de eleştiriyorum abi. Yani biraz baskı görünce saçma sapan pas hataları, topu uzaklaştırma. Paraguay maçında da abi o yediğimiz golde topu uzaklaştırmaya çalışan Abdülkerim değil miydi? Baskıyla vurdu. Adamın önünde kaldı. Biraz baskı yiyince adam daha ne yaptı? Uzaktan vurdu. Gol oldu. Ha bir de Montella'ya gelince abi diyormuş ki ben sizden daha çok Türk'üm. Abi bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi o adam kovulsun, ülkeden gönderilsin. Ne Türklüğü kalır ne bir şey mi kalır? Hiçbir şey kalmadı abi. Herkes parasına bakıyor, işine bakıyor. Kimse de hikaye anlatmasın. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Ben teşekkür ettim. Sağ olasın. Hemen denk gelen bir başka telefon. Öyle o piti piti yaparak falan seçmiyorum arkadaşlar. Gerçekten denk gelen neyse diye bakıyorum. 12.79
5: Doğan abi günaydın, kolay gelsin abi. İsmim Ozan, Galatasaray taraftarıyım, İstanbul'dan aradım abi.
0: Hoş geldin
5: Ozan. Hoş bulduk abi. Sabah maçı izlemedim abi, sadece maç sonu röportajlarını izledim. Orada iki tane çok böyle güzel söz söyleyen iki kişi denk geldim. Biri Arda'ydı, diğeri de İlker Yağcıoğlu'ydu. Arda dedi yalandan, yani Türkçesini söylüyorum abi, yalandan dedi drama ya da hüzün yaratmaya gerek yok dedi, biz bir işi beceremedik. Yani çıkıp oradaki bazı futbolcular üzgünüz müzgünüz, Arda onlara da laf kurarak dedi ki yani bunu yapmaya gerek yok, biz bu işi beceremedik dedi. Ayrıca İlker Yağcıoğlu da ben aynı onun gibi düşünüyorum. Şu maçı gördükten sonra diyor daha çok karamsarlığa sevk edildi diyor. Çünkü diyor madem diyor böyle bir şey yapabiliyorduk, madem böyle bir şey yapabiliyorduk neden ilk iki maçta yapamadık dedi. Yani madem yenebiliyorduk, madem bu kadar hızlı oynayabiliyorduk, hani madem bu Amerika'yı yenecek güçledik. Yani yedeklere şey yapmıyorum abi, fiyatlamıyorum. Çünkü onlar da yedekleriyle çıktı, biz de yedekleriyle çıktık. Bu maç kıyas yapmıyorum zaten. Abi demek istediklerim yani Hacı Osmanoğlu'na spor bakanı hesap sormalı. Yani hesap sormasından ziyade istifasını istemeli. Sormayacaksa o spor bakanı da istifa etmeli bence. Benim gözümde böyle abi. Yani spor bakanı gidip Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman senin dediğin gibi abi çimin üstünde fotoğraf çektirmeyi, top çektirmeyi biliyorlarsa böyle bir rezillikten sonra, bence rezillik, 24 yıl sonra gidiyorsun 180 dakika sonra hadi evinize diyorlarsa bu rezilliktir abi. Hakan Çalhanoğlu'nun arkadaşın dediğin gibi katılıyorum abi. Sen de biraz aslında böyle yapıyorsun ama sen hani çok vurmayalım diye. Yani birileri Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirdiği zaman bazıları da Hakan Çalhanoğlu'nu eleştirmeyelim diye hani susturmaya çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu bence milli takım tarihinde en kötü 10 numarası abi. Yani dediği gibi Inter'de ne yaptığı benim için önemli değil. Ben burada geliyorum, seni milli takımda izliyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun bundan sonra etrafında kurulu bir milli takım olmasını da istemiyorum ya. Yani. Eğer bir kişinin üzerine kurulacaksa milli takım bu Arda Güler olmalı. Yani TRT Spor'da sabah yanlışlıkla Amerika maçının özetini verirken ilk yarıda Paraguay maçının ilk yarısını verdi abi. Orada bir

0: pozisyon dikkatimi çekti. Arda ile Hakan'ın top arasında kalıyor. Hakan çocuğa bir işaret yapıyor. Arda topu bırakıyor. Topu alıyor. Onu da rakibe atıyor abi. Yani demek istediğim bu, inşallah bundan sonra Hakan Çalhanoğlu çağrılıyorsa da ilk 11'de değerlendirilmez. Bunu söylemek istedim abi. Kolay gelsin, iyi günler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Birçok kişinin belki de düşüncelerine tercüman oldun diyebilirim. O yüzden senin gibi düşünen çok fazla insan var, bundan eminim. 42-13, sana da günaydın. Duyabiliyorsun, uzun zamandır da bekliyormuşsun. 87-32. Bir dakika, sesini açamadım. 87-32'nin 80
2: geliyor mu efendim?
1: Geliyor. 87-32, hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, saygılar. Sabah sevgili Doğan Öncel 4.45'e kurmuştum saati. Telefon çaldı, bir ertelemeye bastım, bir daha bastım. Neyse, anlayamadım. Sabah işe gidiyorum modunda sandım kendim de. Fırladım, geçtim salona. Açtım, 1-0 öndeyim. Gerideyim, mağlubu. Ya dedim,
1: dakika 6-7, dakika 6-7 o zaman.
2: Heh. 15. dakikada ben açtım ama televizyonu. 1-0 gerideydik o zaman, ondan sonra. Vardır bunda da bir hayır dedim. Hacı Osmanoğlu diyelim, Cenab-ı Allah dedim, böyle takdir etti.
1: Arda Güler falan. Dakika 10'du gol attığında ya. Yani 3. dakikada gol yedik, 10'da 1-1 oldu zaten.
2: Pardon ama ben 1-0'da Barış asist yaptı, Arda gol attı, onu gördüm yani. O zaman demek ki ben 12'de falan
1: tam uyanamamışsın orada. Evet, tam
2: uyanamamışsın. Evet. Neyse, 1-0 girdi, açtım televizyonu, 1-1 oldu. Dedim şükür dedim falan, kazanacağız, şudur budur falan. Neyse, yani maç genel olarak iyiydi, güzeldi. Çok iki tarafta biz çok istedik. Amerika bilmiyorum ne kadar istedi. Onlar yedeklerle, bizler yedeklerle. Sonuçta yendik yani. Sonuç olarak toplum olarak ben de kendi adıma da kendimi de eleştiriyorum. Bu da bir memnuniyetsiz bir toplumuz maalesef.
1: Bu arada kazanmak zorunda olan takım mı daha zor kazanır, yoksa rahat olan takım mı daha kolay kazanır?
2: Rahat olan takım daha kolay kazanır diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Ya bu arada iyi bir ekibim varsa. Yani Amerika için konuşuyorum bunu. O yüzden böyle Amerika'yı pohpohlamak değil amacım. Ya biz ne kadar ya tamam ya devam, bu maçı da almalıyız, bari hiç olmazsa utandırmayalım, bir gol atalım, puan almadan dönmeyelim dediğimiz an hatalar yapmaya başladık hep.
2: Evet ya Doğan abi, bazen de olmayınca olmuyor abi. Hani ya illa ki geleceğiz, üst sıra çıkıyor. Ya olmadı ya, ne yapalım, Türkler hepsine daracına basalım, ne yapalım.
1: Abi olmadı, beraberliğin bazen çok iyi bir sonuç olduğunu öğrenmemiz gerekiyor bizim. Biz her maçı kazanmak zorunda değiliz.
2: Orada hem fikrim, bir iki maçta dediğiniz gibi galibiyet edilir de beraberliğe oynasak, daha şey oynasak dediğiniz gibi bu maç çok daha önem kazanacak bizim için.
1: Ya bir tart ya, bir tart da, mesela şey diyeceğim, şöyle bir tart ya, hazır olacakmış gibi gözüküp olmuyorsa bir durdur. Biraz da onlar denesin bakayım. Çünkü ben bir süre yapamadım, sonra tekrar denerim deyip, ama biz sürekli saldır, anladın mı?
2: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi tamam, bizi C liginden buralara Montella getirdi. Ya ben illa gitsin kalsın yönünde şeyim yok ama benim sorum şu. Tamam, Montella gitsin diyen arkadaşlara seslenirim. Beşiktaşlısı var, Fenerlisi var, Trabzonlusu var, Galatasaraylısı var. Ben de bu arada Galatasaray taraftarıyım. Pekala, Montella'yı gönderdik. 4 sene üst üste Türkiye'de şampiyon olmuş Okan Buruk milli takım başına bugün geliyorum dediğinde, gerçi Hacı Osmanoğlu getirmez, ayrı bir oldu da geliyorum dediğinde hangi diğer saydığım kulüplerden hangisi okey diyecek buna? Ya herkes bir kurt bulacak. Ya işte diyecekler, işte orası şuraya benzerimiz şahane böyle. Ya biz ortak
1: Osimhen'i de getirmeden bir şey yapamaz diyenden tut, orada bir krizi çözemez diyene kadar gider yani.
2: Aynen yani, o yüzden teknik direktör konusunda ben yabancıda okeyim abi. Bilmiyorum siz ne dersiniz de, ondan sonra ben okeyim. Ha olursa ileri doğru bir Arda Turan olabilir mi? Ona da ne derler onu da bilmiyorum. Ama adam Ukrayna'da sonuçta, yani tamam dedim. Ya öyle olsun isterim. Başka da acilen çok aciliyetinden bu Hacı Osmanoğlu'nun hemen Türk futbolunun başından gitmesi lazım. Hatta gitmesi için ben buradan dinleyicilere bir öneride bulunuyorum. Bu şimdi şey yaptı ya, bu savcılar falan geçmiş yıllara ait insan.

0: hakemin suçlarını falan araştırıyor. 10 yıl, 15 yıl geriye dönüp falan. Hı-hı. Bu adam zamanında bu hakemleri oluyor çıkmamıştı. Bununla ilgili bir şeyler yapalım da. Ya işte bir soruşturma, malıştırma açılsın da gitmeyecek adam. Ya koltuk ne kadar tatlı günde ya. Yapışan kalkma, yapışan kalkma arkadaş. Anlamadım ben ya. Her konuda böyleyiz yani. Benim diyeceklerim bu kadar sevgili Doğan Önce.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Eksik olmayın. Benim de mesela kafamda yerli bir teknik adam düşündüğümde hep böyle bir Sergen Yalçın kısmı geliyordu. Çünkü bu kadar disiplin değil işte. 3 ayda bir toplanacak, 2 senede bir organizasyon falan. Hani tam Sergen Hocalık bir iş. Her gün antrenman yok. Toplayacaksın, ara sıra maç seyredeceksin. Bir ne bileyim çalıştıracaksın falan. Ona uygunmuş gibi geliyordu ama ciddi anlamda bir örnek istersen vallahi ben milli takıma yakıştırabilecek bir hoca deyince benim aklıma şu an Fatih Tekke geliyor ya. Hani ileride inşallah bir gün milli takımın başına geçer de çatır çatır topunu oynatır. İnşallah onu görürüz yani. Onu söyleyeyim. Peki 80-33 sana da günaydın.
2: Günaydın Doğan Bey.
1: Hoş geldiniz, buyursunlar.
2: Hoş bulduk. İrfan ismim. Öncelikle sonunda bir galibiyet aldığımız için hepimiz mutluyuz. En azından bulut da olsa bir sevinç yaşamış olduk. Şu anda arkadaşlarına söylediklerine çok tekrara girmek istemiyorum ama hemfikir olduğumuz konular var. Hı hı. Sayın Hacı Osmanoğlu'nu tüm Türkiye bu federasyonun başkanı olarak görmek istemiyor. Burada hemfikiriz. Bu turnuvanın faturasının teknik direktöre kesildiğine büyük bir çoğunlukla hemfikiriz. Hocanın da buna hesabını vermesi gerektiğini inanıyoruz. Kadrolarda, oynanan oyunda, futbolcu tercihlerinde bunlar da pek %90'a emin olmadığımız konular olabilir. Bununla ilgili ne yapılacak, ne edecek zaman gösterecek. Ama işin özü biz turnuvaya şu mantıkla gidersek hep başarısız oluruz. Biz teşhisleri doğru koyamıyoruz. O yüzden de tedaviyi pek uygulayamıyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'na gitmek başarı. Doğru, bir başarı. Ama bu yeterli bir başarı değil. Bizim büyüklüğümüzde bir ülke için. Bizim ülkemizde harcanan paraları, oynayan futbolcuların oynadığı ligleri, aldıkları paraları falan her şeyi düşününce yani biz Haiti gibi, Kuraçao gibi gittik diye mutlu olacak bir ülke değiliz. Mutluluğun devamlılığı gerekir. Biz çok her turnuvaya katılmakla ilgili bir standart oluşturmalıyız. Ayrıca gittiğimizde de böyle ilk iki maçta biz hadi kalkın masadan, dükkan kapanıyor der gibi kovalamalar lazım. Böyle bir duruma düşmemeliyiz. O yüzden bunu bir ilk önce belirlememiz lazım. Ben çok kısa bir şey anlatacağım. Özel sektörde çalıştığım dönemde Antalya'da büyük futbol takımlarında gittiği büyük bir otelde organizasyonumuz var. Gittik oraya. Futbol sahası falan da olduğu için öncesinde bayilerimize dedik ki ayakkabı getirin, maç yaparız falan filan. Kısa anlatıyorum. Gittik, animasyon ekibi dedik hadi maç yapacağız. Türklerle yabancılar maç yapalım dedi. İyi güzel. Biz herkes ayakkabısını getirmiş, çorabına kadar getirmiş, şortunu getirmiş. Türkler animasyon ekibi de gitti. Şezlonglarda yatan yabancılara tek tek dediler ki maç yapacağız. Türkler takım koruyor. Siz de oynamak ister misiniz? Kimisi Hollandalı, kimisi İsviçreli, kimisi Rus, kimisi Alman. Birbirlerini hiç tanımayan. Bir sahaya bir çıktık. 11 kişilik sağ. Kolay değil. O belli bir yaşa gelmiş insanların oynaması için. Birbirini hiç tanımayan, ayağında ayakkabı olmayan, terlikle bile oynamayan, yalın ayak oynayan yabancılar bizi perişan ettiler. Bu neyi gösteriyor aslında biliyor musunuz? Hem konuşurken kolay konuşmak da oynamaya gelince herkes bunu oynayamıyor. Bu bir. İkincisi Avrupalıların daha biz çocuk gibi top neredeyse seçmelerde olur ya 5 yaşında 6 yaşında çocuklar. Top neredeyse herkes orada olur. Biz hep öyle oynuyoruz. Ya bizim bir mantığı, bir futbol kültürünü, bir sistemi oturtmakla ilgili problemimiz var. Federasyon başkanı tartışılıyor, hoca tartışılıyor. Kim getirilecek diye tartışılıyor. Gelecek adamlar belli. Ya ben Fenerbahçeliyim. Ya Arda Turan gelmeli. Doğru zamanda, doğru şekilde. Ya Fatih Tekke dediğiniz gibi gelmeli. Ya Aykut Kocaman gelmeli. Ya tartışılmayacak birileri getirilmeli. Ve bizden olmalı.
1: Fatih Tekke'nin gelişi bir tek Trabzonlular tartışır. Onların kendi aralarında öyle bir şey var. Hayır, onlar Trabzon'da tartışılır. Fatih Tekke Trabzon'da eleştiriliyor. Ben Fatih Tekke'yi bir Beşiktaşlı'nın, Fenerbahçe'nin veya Galatasaraylı'nın eleştirdiğini görmedim.
2: Yani ben Fatih Tekke'ye helal olsun derim Fenerbahçeli olarak. şimdiki kadroyla elinden gelenin en iyisini yaptığını inanıyorum. Bundan sonra da daha iyi başarılı olacağını inanıyorum. Bazı eksikleri olabilir. Her insanın eksikleri vardır. Ama bence çok daha iyi işler yapacak. Yani burada Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok ya. Doğruyu yaptıktan sonra sonuç almak çok kolay. Ama aynı hataları yapıp farklı bir sonuç beklemek de saflık oluyor.
1: Bak yani Orkun dedi güzel ki Orkun, orada onurumuz ve şerefimiz vardı. Biz onu kurtardık diye düşünüyorum dedi. Maç sonrasında. Çok doğru bir açıklamadır. Bizim beklediğimiz, bizim yumuşamamıza sebebiyet verebilecek ya da aferin be çocuğa diyebileceğimiz, anladın mı? Çünkü bizim onurumuz ve şerefimiz kısmı çok kıymetli ya. Montella'nın açıklamasını söyleyeyim size. Bu maç 1000 zafere bedel bir maç oldu. Şimdi bir dakika.
2: Evet.
1: O 1000 zafer kısmı ne biliyor musun? Ben bu galibiyetle sadece Amerika'yı yenmedim. Beni eleştirenleri yendim, medyayı yendim. Ondan sonra işte belki rakiplerim de, teknik adamların bana bakış açılarını yendim. Bu kadroyu bana seçtirenleri yendim falan deyip o 1000 tane nedenini içinde saklamadığı için söylüyor bunu Sayın Montella. Öyle söyleyeyim.
2: Ya şöyle bir şey var Doğan Bey. Zaten bizim kızdığımız konu neden yenildiniz değil. Neden bu kadar ruhsuzdunuz ve neden bu kadar yanlış yaptınız? Neden doğru bir şekilde kadroyu kurmadınız? Neden sahada gördüğünüz halde 60 dakika oynanamayan oyuna müdahale etmekte geciktiniz? Neden 10 kişi kalmış takıma 45 dakika bitirmişiz? Ya 60. dakikaya kadar neden değişiklik için bekliyorsun forvet almaya? Yine gibi bu yanlışlara, bu ruhsuzluğa, bu hatalara kızıyoruz. Yoksa biz dünya şampiyonasına gittik, her maçı kazanacağız, finale çıkacağız, bu kupa kesin bizim elimizde falan diye bir kafayla gitmedik ki zaten. Böyle bir düşüncemiz yok. Olmadı da. Ama bu kadar da hayal kırıklığını yaşamayı beklemiyordu kimse. Kızgınlığı da ondan. Sonra da çıkıp ben sizden daha Türk'üm, yok bilmem ne, milliyetçilik duygularıyla konuşup hakemlerimizi yabancılara tercih edemeyiz, biz bilmem ne medeniyetin çocuklarıyız. O zaman Montella ne? Montella ne ya? Akhisar'da mı doğdu? Kütahyalı mı? Niye o zaman orada yabancı hoca var? Hakemlere böyle bir yorum yapıyorsan, o zaman hocayı da değiştireceksin. Ya Fatih Tekke'yi getireceksin, ya Abi Turan'ı, ya da başka bir Türk'ü getireceksin. Hacı Osmanoğlu zaten çelişkilerle dolu bir insan. Ne yaptığı belli değil. Çıkıyor bir de ahkam kesiyor. Milyonlarca insana racon kesmeye kalkıyor. Öyle bir dünya yok. Sen bu milletten büyük değilsin. Bir makamda geçici olarak bir görevdesin. Oraya da nasıl geldiğini de tartışılır. Allah en kısa zamanda inşallah bu futbolun başından gitmeye de nasip eder. Biz de rahatlarız, kurtuluruz. Hiç kimse mutlu değil senden kardeşim. Git ya. Başka yapacak işin yok mu senin ya? Neyse. İyi yayınlar diliyorum.
1: Seni de eleştirmişler. Kusura bakma da ayakkabısı olmayan adamları da yenilmez herhalde değil mi diye. Yani böyle. O siz de harbiden ne kadar kötü bir takım çıkarmışsınıza dönmüş.
2: Yani
1: orada senin anlatmak istediğin olay.
2: Çok güzel bir şekilde mevkisini koruyarak oynadılar. Biz Türkler top neredeyse herkes oraya koşmaya başladı.
1: Abi,
2: ya yerinizde dursanıza kardeşim.
1: Gerçekten
2: dinlemiyorlar.
1: Evet, işte Türk insanının dinlememe durumu var. Bana bırak, onlar bende falan deyip gelin buraya. Viyana'yı da alacağız. Merak etmeyin diye oraya kadar gider konuya.
2: Yani ben yaşanmış söylüyorum. Vallahi böyle oldu. Yapacak
1: bir şey yok. Eyvallah, sağ olasın.
2: İyi yayınlar.
1: Hadi sağ olasın. Ya bunlar hep yaşanılan şeyler. Doğan abi, Orkun öyle dedi. Peki Şenol Güneş ne dedi? Ben Şenol Güneş'in dediğine katılan taraftayım. Ayrıyetten Orkun'un oynaması gerektiğini düşünen bir Galatasaray taraftarıyım. Bu onur maçıydı da diğerleri ne maçıydı diye sordu Şenol Güneş. Yani onur maçı, şeref maçı, bunlar boş söylemler. Ayrıyetten yani Türk milli takımının onuru, şerefi sadece bir maçla ölçülemez. Şimdi bir dakika. Burada onur maçı, şeref maçı, buradan hiç puan alamadan, galibiyet almadan dönmememiz gerektiğini düşünerek sahaya çıktık derken, ilkinde yaptığımız hataları yapmamamız lazım. Konsantrasyonu, motivasyonu bu maçta sağladık anlamına gelir. Şenol Hoca'nın da söylediklerini Şenol Hoca'ya bir daha dinlettiğimde kendi söylediğini anlayamayabilir. Yani ben bunun çilesini çok çektim. Şimdi Şenol Hoca da Orkun'un bu söylediğini ilkinde anlayamadıysa hatayı kendinde arasın. Ben Şenol Hoca'ya ders verecek bir insan değilim de Orkun'un ne demek istediğini burada 30 kişi anladıysak Şenol Hoca başka bir yerden vurmaya çalışmasın. Yani olayı işte bir Türk milli takımının onuru, şerefi sadece bir maçta ölçülemez. Gazi Mustafa Kemal'in sözüyle mesajımı bitireyim. Türk milletinin şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutarım. Yani öyle bir maçta bir şey düzeltilemez falan gibi bir noktayı da koymaması gerekirdi yani. Burada kolay çok farklı yani. Şenol Hoca tarafı

0: hayatımda elbet ben de olurum. Benim de zamanında eleştirildiğim noktalar, kıyafetimdi, o suydu, bu suydu, oynat. Ben forma adaletsizliği çok görmedim Şenol Hoca'nın döneminde. Ben Beşiktaş döneminde de iyi işlerdi. Şenol Hoca'nın kendini sadece şöyle bir durumu vardı. Ya bana Beşiktaş'a gelirken bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Şu an tekrar gelsin. İçinde kaldığı için şunu söyleyebileceğini düşünüyorum ben Şenol Hoca'nın. Şenol Hoca'nın Beşiktaş'a gelseniz bugün ilk isteyeceğiniz topçu kim olabilir? Ya Ozan Tufan çok içimde kaldı. Acaba gelir mi Ozan tekrar bizimle? Çok istedim biliyor musun Beşiktaş'ta oynatma konut diyebilir yani. Takıntılı çünkü ya. Bir oyuncusuyla iyiyse her yere o oyuncuyla gitmek istiyor. Yeni bir oyuncu yok. Hazır kurulu kadroları çok güzel yönetebiliyor. Yaptıklarıyla, başarılarıyla ilgili olarak söyleyebilme durumum söz konusu değil. O hadsizliği yapamam. Ama hani Allah korkusundan biri olarak söylüyorum. O Allah korkusu olan biri olarak söylüyorum yani. Şeyden dolayı söylüyorum ama hocam yani. Sen de bir gün geldiğinde ben de şu oyuncuyu istiyorum de be. Vallahi de yani o kadar uzun süre sen de kaldın Aykut Hoca gibi görev yapmadığın. Gittin yurt dışlarında denedin, bir şeyler denedin. O hani orada kalamadı, olmadı. Kadro kurma konusunda sıkıntı yaşıyor. Kurulu kadroyu yönetebilme konusunda iyi teknik adamlardan bir tanesi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: 33-60. Ozan.
2: Abi.
0: Ozan neredesin?
2: Vallahi abi seninle konuşmak için bir 30 dakika daha bekleriz. Hiç problem değil. Orada
0: yapma,
2: biraz
0: yapma, ya,
2: şey abartma. Yapayım dedim. İroni yapayım dedim.
0: Abartma abi, ne demek? Olur mu öyle şey? Gel bir gün beraber program yapalım aşk olsun. Kusura bakma. O kadar senin gibi şu an 28, 30, 32, 34 dakika bekleyen var ki.
2: Abi senin samimiyetine canı gönülden inanıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum sana. Biz abi, anlayabilenle yola devam ediyoruz.
2: Aslında benim 2-3 tane konum var. Hepsinden kısa kısa bahsetmek istiyorum. Şimdi eleştiriyle ilgili bazı yorumları var. Eleştiri yapılan arkadaşların. Şimdi bu ülkede futbolculuğun
0: seni duyuyoruz. Sen radyoyu kapat. Sen normal konuşmaya devam et.
2: Kapattım abi. Kusura bakma.
0: Güzel geliyor sesin.
2: Futbolculuğu anlamında Hacı eleştirildi. Teknik direktörlük bağlamında Fatih Terim eleştirildi. Şimdi Hacı mi Hakan Çalhanoğlu mu diye sorarım. Fatih Terim mi Montella mı diye sorarım. Kendi kendime. Hı hı. Ondan sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde biz şeyi değerlendiremedik. Bu da bizim Türk futbolunun ayıbı olarak düşünüyorum kendi açımdan. Şenesersizlik gibi bir değeri biz değerlendiremedik abi, kullanamadık. Bu da benim için ikinci bir aslında futbolumuzda küçük bir yara olarak görüyorum. Üçüncüsü de ben kendim için de bir öz eleştiri yapıyorum abi. Abi ben benim neden Türk milli takım formam yok? Abi fiyatlar acayip yüksek. Biz formamızı giyip maç izleyemiyoruz. Formayı alamıyoruz. Neden böyle bir politikaları var onu çözemiyorum. Burada bizim kızacağımız kişiler futbolcu kardeşlerimiz değil. Montella'dır abi. Montella kendini bize affettirecek abi Avrupa Şampiyonası'nda. Eğer orada affettiremiyorsa bavulunu toplayıp gidecek abi. Bu kadar basit.
0: Nokta mı?
2: Noktadır abi.
0: Teşekkür
2: görüşmek üzere
0: kardeşim.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ olasın, eksik olma. 16.39 sana da günaydın.
3: Tamam Bey.
0: Buyursunlar.
3: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Eksik olmayın, sizleri sormalı. Sağ olun, ben iyiyim.
3: Teşekkür ederim. Benim için güzel yemezsin, teşekkür ederim. Demin şöyle bir şey canım, Dünya Kupası için. Bu süreçte şöyle bir şey. Konuma başlamadan önce bizim kamuoyunu medyada, seyircide, taraftan dolayıca bir beklentimiz vardı. Her maçı alırız 3 puan falan. Doğru mu? Öyle bir şey vardı. Beklenti vardı değil mi? Ve futbolcularımızı da böyle bir strese soktuk. Bence. Sen güzel bir şey dedin ya. Dedin ha. Deniyorsun. Bir dur, bir de rakip gelsin değil mi? Hı hı. Alo.
0: Evet. Hı hı. Dedim. Ha, evet.
3: Öyle bir şey. Yani bence biz şimdi ben bakıyorum Brezilya'nın ilk maçı Fas'la. Brezilya Fas'a karşı 45 dakika defans yaptı ya.

0: Çıkmadı. Oyunu kontrol etti. Bak Brezilya'dan bahsediyoruz. Doğru mu?
1: Evet evet. Yani ben illa kazanmak zorunda olmanın yanlış olduğunu söyledim. Hep söyledim yani.
0: Kanun olarak futbolcularımızı da buna şartlandırdık. Ama Montella hocamız da bunu görmesi lazım. Bu baskıyı şey yapması lazım. Bak Amerika mesela çıktık. Neydi şeydi. Rahatlı çocuklar değil mi?
1: Ben mesela şöyle söyleyeyim babacığım.

0: 9-10 arasında her perşembe maçımız var, bekleriz yani.
1: Tamam.
0: Onun sonrasında tamam, orada genç arkadaşlar tamam var. Doğumlularına söylüyorum, 90 küsür doğumlular. Onlar da Doğan abi, Doğan abi. Ben de onlara abilik yapıp ileri gidiyorum. Tanju Çolak gibi falan, offside de yok falan. Ben her gelene vururum diye öyle bir şeyim yok. Ben defansına ayrılmayan bir adamım. İyi bir sabikimdir, tamam, iyi aynen bir ön liberoyumdur. Top dağıtırım.
1: Ben de o...
0: Evet, o aynen, mevkiyi aynen severim. Kesmeyi severim. Orta kesmeyi severim. Ara pası severim. Gelen rakip oyuncuyu kesmeye çalışırım. Genç çocuklar bazen içimden geçiyorlar, bazen üstümden geçiyorlar. Yapıyorum ama şunu öğretmeye çalışıyorum çocuklara. Ya halı sahada olsa ileriye gittiğinizde geri dönmenin ayıp olmadığını düşünün. Bana da pas atabilirsiniz. Bir daha oyun kurabiliriz. Olmuyorsa 3 kişinin arasına dalmanın bir anlamı yok. Dön bana. Kaç kenarlara açalım oyunu. Bir set oyunu yapalım. Ben basketboldan geliyorum. Diyorlar ki evet haklısın. Bak bunu öğrettim 4-5 maç sonrasında. Boştaki adama top atmayı, rakibi koşturmayı, yormayı, arkadan sızan bir adama beslemeyi, gol atmayı. Bu kadar basit. Halı saha oyunu bu kadar basit ya.
1: Futbolda bu kadar basit ya.
0: Topu koşturacaksın abi. Sen koşmayacaksın.
1: Akşam Almanya Ekvator. Almanya 1-1'e kadar defans yaptı, çıkmadı. Bak Almanya. Doğru mu? Ya bunu biz yapamıyoruz. Biz kendimizi biraz bazen ilişkilerde görüyoruz. Kamuoyu olarak, futbolu olarak, şey olarak. İlk önce kendimizi bileceğiz. Bizde bir tabir vardır. Yanlış anlama. Ayağımızı, yorganımızı görüyoruz. Doğru mu? Onun için mesela Avustralya maçına bir beraberliği cebe koyup da çıksaydık. Paraguay maçına şimdi daha farklı şeyleri konuşuyorduk. Doğru değil mi?
0: Evet evet.
1: Ondan sonra işte ona kızıyoruz, buna kızıyoruz ama burada ben Montoli Hoca, Hoca'ya da biraz şey yapayım. Bu süreci bunun görmesi lazımdı. Doğru mu?
0: Bak çok tamam güzel bir mesaj okudum. Bu galibiyetten sonra atılacak mesaj manşet nedir diye söylemiş bir dinleyicimiz, sağ olsun. Ameliyat çok başarılı geçti ama hastayı kaybettik.
1: Tam bir kitabın ortasında.
0: Çok güzel, arkadaşlar, çok güzel. Sonucu bağlamış ya. Ortam orta değil yani. Direkt sonucu noktayı yani koymuş yani.
1: Yani buradan şimdi bitti gitti, her şey gitti. Şimdi turnuva. Yani ne oldu? Bir dahaki turnuvada tekrar gardımızı alıp tekrar geçmiş hataları yapmayıp ilk önce turnuva başta nasıl oynuyor? Bak Arjantin bile ya. Arjantin Messi'si var. O ilk önce kontrollü başlıyor.
0: Abi olur İspanya mu? Berabere başladı ya. Bu turnuvanın mutlak favorisi diyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Arjantin Dünya Kupası'nı aldığında Suudi Arabistan'a mı Katar'a mı ne yenilerek başladı ya.
1: Suudi Arabistan ilk maçta yenildi evet. Onun için yani burada ilk önce kamuoyu olarak kendimizi, burada büyük futbol akılları mesela kim, Fatih Terim, Şenol Güneş hocamız, onlara saygısı, onlara bizim akıl verecek gibi şeyimiz yok. Ama ilk önce Mustafa Deniz hocam gibi Ergen'de mesela tecrübeli Okan'da buna alışma söylememiz
0: ben
1: lazım.
0: Şöyle söyleyeceğim. Bunun bak bunu Fatih Hoca da, bunu Hacı Osmanoğlu da, bunu bundan sonra federasyonun başına gelebilecek teknik adamı da, federasyon başkanı da bilmeli. Oraya geldiğinde sen ilk başarısızlığında en kötü adam ilan edileceksin. Bunu göze alıyorsan geleceksin, almıyorsan gelmeyeceksin.
1: Abi,
0: seni eleştirebilecek insanları da bileceksin. Ya seni Fatih Terim eleştirebiliyorsa ondan gurur duyacaksın. Evet Fatih hocamdan da çok öğreneceğim şeyler var diyeceksin. Susturacaksın. İletişim budur. Ahkam kesmeyeceksin gittiğin yerde. Güç zehirlenmesi asla yaşamayacaksın. Bunu Fatih Hoca da yaşadığında kendi kulübünden gönderildi. Anlatabiliyor muyum?
1: Ya bak biz de Fatih Terim'i tartıştık ya. Okan 4 senedir şampiyon, Okan Hoca'yı tartışıyoruz, doğru mu? Yani onun için Türk futbolunda şeyler bitmez. Yani biliyoruz kısacası. Bundan bir ders alacağız. Bir dahaki turnuvalarda kendimi gücümüzü bilerek oynayacağız. Bir de Doğan Bey, turnuva maçları, grup maçları farklı. Grup maçlarında bir dahaki maçta mesela 8 maçlık bir periyot var. Doğru mu?
0: Hı hı.
1: Orada saldırırsın, oynarsın, telafiyon var. Ama turnuva maçı bak, iki maçın her şeyi bence şu Avustralya maçını belki beraber kalsak Paraguay maçı daha
0: ben farklı. Her şeye söylüyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Hepsini geçelim, unutalım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sessizlik arkadaşlar, 1-2-3 tıp diyorum. Önümüzde önümüzde Eylül'de Fransa, İtalya ve Belçika maçlarımız var. Bir dakika bir bakın bakayım. Bu Montella ile devam edebilecek miyiz? Bu federasyon kalacak mı? Bu çocuklar nasıl hazırlanacak, bir onları görelim.
1: Aynen 16 tane çocuğumuzla futbolcu kardeşlerimizi, çocuklarımızı değiştiremeyeceğimize göre yine bu çocukların arkasında durup dediğim gibi yolumuz

0: sabah derslerinizi çıkarıp yoluna
1: çok
0: basın.
1: Teşekkür ediyorum sana da. Sağ olasın, görüşmek
0: perşembe
1: üzere.
0: Gibi, perşembe geri dönsün seyretme inşallah.
1: İnşallah beklerim efendim her zaman. 51-18.
2: Doğan abi merhabalar.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Kısıtlı zamanımız var. Kısıtlı zamanımız var zaten, evet. Hadi.
2: Evet. Şimdi şöyle, birincisi ilk söyleyeceğim şey, Montella denen arkadaşı kesinlikle milli takımdan aforoz etmeniz gerekiyor. Bence şimdi sen kimsin ki bunu söylüyorsun? Ben şuraya geleyim. Biz aslında burada futbol izleyicisiyiz. Bu ülkede futbolu takip eden, yorumlayanlarız. Bence psikolojiye inanan bir insanın bir kere milli takımın başına gelmesi gerekiyor. İkincisi ise psikolojiye inanan bir insanın TFF'nin başına gelmesi gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım. Fatih Terim'i açıkçası karakter olarak çok tercih etmesem de futbol adamlığını saygı duyuyorum. Okan Buruk'a da aynı şekilde. Genelde meyve veren ağaç taşlanır muhabbeti var ya, Galatasaray'ın değerlerine de bu şekilde davranırız. Yarın öbür gün Arda Turan gelir. Arda Turan'a da yine bir şeyler söyler kamuoyumuz. Sorun yok. Fakat burada bu insanların ortak özellikleri var. Ben Galatasaray'ın kulüp yönetimi dahil futbolcu psikolojisine çok önem verdiğini düşünüyorum. Bizim milli takımımızda hiçbir şekilde bir mentorun belki var ama biz hiç hissetmiyoruz. Bir mentorun bulunmaması, futbolcuların psikolojilerinin gerçekten yönetilememesiyle alakalı. Zaten bu Dünya Kupası'ndan elenmemizin bence %60-%70 sebebi bu. Bir ikinci konu Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, bunlarla alakalı. Bu futbolcuları kesinlikle milli takıma sokmamak gerekiyor. Sebebi ise şu, tamamen ben bunun olduğunu düşünüyorum. Popülasyon sağlamak adına belirli videolar çekip ya tamam futbolcusun çekersin, futbolcusun eğlenirsin ama yani nedir yani hani maç öncesinde şey ya dün mesela Hakan Çalhanoğlu'nun saç kesimini paylaşması bile beni irite etti. Yani sen milli takım futbolcusun, kaybetmişsin, Amerika'dan döneceksin, 80 milyon insanın umutlarını kör etmişsin, sağa pas sola pas yaparak gelmişsin, saç kesimini paylaşır. Bana ne kardeşim senin saç kesiminden? Futbolda oynayacaksın, paraya dayalı oynamayacaksın. Yani para bunları sürekli, birincisi baştaki adam psikolojinin parayla yönetildiğini düşündüğü için zaten bizi bu girdaba soktu bence. İkinci olarak da futbolcuların bu parayı aldık böyle bu, abi hayır, Arda Güler parayla hiçbir işi olmayan, geçmişi çok mücadelelerle geçen bir çocuk. 21 yaşındaki çocuk dün sahada, bugün sahada tarih yazdı. O tarihin temel özeti de şuydu. Psikoloji her zaman en önemlisidir abi. İnan, önce inan, ondan sonra devam et. Yani evet, az önce bir bağlanan dedi ki Paraguay'ın kadrosu mu bilmem ne mi? Evet abi, hiç kimse de yıldız oyuncu aramıyor kimse. Biz de yıldız aramıyoruz. İyi futbolcu arıyoruz.
1: Futbolcu arıyoruz. Bir de takım oyunudur.
2: Bu kadar.
1: Bireysel beceri yani, ihtiyaç duyduğunda sahneye yani, çıkar. Ama biz hep ihtiyaç duyuyoruz. Anladın mı? Takım oyunumuz olmadığı için hep bireysele ihtiyaç duyuyoruz. Ben sana şöyle söyleyeyim, güzel bir şeyle bitireyim. Isparta'da bir fabrikada yangın çıkıyor. Bir vatandaşımız yanık dolayısıyla hastaneye kaldırılıyor. Yalnız hastanede yapılan tetkikler sonucunda yanıktan çok vücudunda kırık ortaya çıkıyor. Daha çok kırıkla karşı karşıya kalıyor doktorlar. Diyorlar ki ne oldu? Hastanın verdiği cevap şu: beni kürekle söndürdüler diye. Biz bunu yaptık milli takıma.
2: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani beni kürekle söndürdüler ne demek ya? Üstüme söneyim diye kürekle vurdular, diğer tarafımı kırdılar diyor. Yangını söndürdüler ama içimi kırdılar diyor. Kaburgalarımı, bacaklarımı, her tarafımı kırdılar diyor yani.
2: Ameliyat başarılı işlem, hastayı kaybettik.
1: Hastayı kaybettik abi. Evet, aynen abi, odur yani.
2: Evet, aynen öyle abi. Yani son bir cümle kurayım, kapatayım abi, çok zamanını almayayım. Kesinlikle ben milli takımı sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum ama bugün sahada saat 5'te izlediğimiz karakterli oyuncular Ozan'ından Oğuz'una, bunlar bizim değerlerimiz abi. Bizim gerçek değerlerimiz bunlar. Çünkü onların muhtaç olduğu şey bir takım oyunu, bir başarı. Bu başarı hikayesi kendilerini göstermek. Kendilerini sağa sola top atarak gösteren insanlara artık bizim ihtiyacımız yok. Teşekkür ederim Doğan abiciğim.
1: Ben çok teşekkür ederim kardeşim. Eksik olma. Son telefonlardan bir tanesiyle de devam edelim.

0: O da 03.15'miş. Sana da günaydın.
1: Günaydın Doğan abicim, iyisin.
0: Çok şükür, hoş geldin.
1: Bomba gibi geliyor sesin. Doğan abicim, benim sana bir tane sorum olacak. Sonra yorumuma geçeceğim. Senin çok güzel bir yayın girişi single'ın vardı abi. Onu sen niye artık yayınlamıyorsun?
2: Yayınlarız, yaparız. Bilmem öyle şey
1: değil.
2: Eyvallah, eksik olma.
1: Doğan abicim, Beşiktaşlı olarak inşallah transferlerimizi yetiştiririz. Kampa en az 4 oyuncuyla gideriz. Yeni transfer olarak baba stoper, sol bek, sol açık, bir de kaleciyle. Yoksa bu şekilde gidersek kampa kalecisiz gideceğiz gibi duruyor. Yani Emre kalecimiz şu an resmi olarak, değil mi abi?
2: Ersin de belli değil. Daha belli değil. Daha net cevabını vermedi. Hull City istiyor falan denildi ama.
1: Gitsin abi, İngiltere'yi görsün, Türkiye'den kurtulsun. İnsanların böyle daha free düşündüğü, free yaşadığı bir toplumda yaşasın. Orada futbolunu oynasın. Rıdvan gibi onu da sonradan satın alırız bir daha 3-5 sene sonra.
2: Tabii canım, biz denenmişi tekrar deneyebiliriz. en sevdiğimiz.
1: Milli takımımız için de yani ayaklarına sağlık. Orkun'un ayaklarına sağlık, gözlerine sağlık. Kurban olayım ben ona. Oynadığında neler yapabileceğini gene gösterdi.
2: Gene biraz Çarşık duygusal bakış bu diyorum.
1: Nasıl abi?
2: Duygusal bakış diyorum biraz buna.
1: Abi duygusal da göz var, nizam var. Ben Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında bilmiyorum ama abi mi desem, Hakan Bey mi desem, ben 32 yaşındayım. Evet. Inter'de, Milan'da, Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı duyguyu milli takımda oynamıyor. Benim düşüncem bu. Ve kendini milli takıma Avrupa'daki verdiği gibi veremiyor. Yani eğer bizim Hakan'ımız yeteneğine, gücüne asla şüphemiz yok, o Avrupa'daki maçlardaki gibi milli takımda oynasa, zaten biz bugün Hakan varken Orkun'a ne gerek var, Hakan varken Salih'e ne gerek var diye konuşuruz. Ama biz ne diyoruz? O oynamasın Orkun oynasın, o oynamasın Salih oynasın, Hakan hep geri plan atıyoruz. Çünkü adam milli formayı giydiği zaman o isteği göstermiyor. Bilmiyorum niye böyle yapıyor. İnşallah düzelir. Hakan'a gerçekten milli takımın ihtiyacı var. O da kendini Avrupa takımlarına verdiği gibi ülkesinin takımına da verir. Çok teşekkür ediyorum Doğan abiciğim.
2: Ben teşekkür ettim kardeşim. Bilmiyorum. Eksik olma. Son bir telefon kaldı zaten. Onu da almamıştık. Onu da alalım. Onunla da diyalog kuralım, konuşalım. 12.43. Sana da günaydın. Seni dinliyoruz. 12.43.
3: Alo.
2: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi günler. Ben biraz şey aldım sesi. Ben de televizyonu maç seyrettim. Lütfen bu yayına bağlananlar sadece milli takımla yorumlarsınlar. Kendi takımları yok. Ben şimdi öncelikle milli takım neden bir hafta kala şeye gitti turnuvaya? Bu bir. Mesela şimdi siz arabanızda veyahut da otobüste bir yerden bir yere giderken benim bir süre sonra kulaklarında şeyler geliyor değil mi? Zonklama geliyor. Hava değişikliği. Ortama alışamadılar. Sayın Başkan, Tefero Başkanı eleştirilerle gidip Adalet Bakanı'na şikayet etmeyecek. Bu arada bir saat 11'e doğru bir arkadaş milli takım yedeklerinden falan bahsetti. Evet, milli takımda 4-5 tane oyuncu bir oynayacak yeri yok. Onu söyleyeyim yani, kusura bakmayın. Ha, bir de şey, özür dilerim. 2002 ruhu, yani futbolcuların kendilerinde değil, oyun anlamında 2002 ruhu yok. Bunu TFF'nin yapması gereken bu 2002 maçlarını, özellikle bugünkü gibi geriye dönüş maçlarını seyretsinler. Futbol nasıl oynanıyor, ben arkadaşlarım vakitlerini anlayayım, sizlere bir iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyorum ben de, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu arada çok da güzel bir haber aldım. İnşallah bundan sonrası için de çok keyifli olacaktır. Dün bu haberle ilgili detaylar vardı. Eğer Euroleague 19 takımına devam kararı alırsa Beşiktaş Euroleague'de yer alamayacaktı. Basketbol anlamında kısıtlı kadrosuyla güzel sonuçlar alan, takım oyunu nasıl oynanır sorusunun cevabını Alimpievic ve öğrencileriyle bu sezon gerçekten hem Fenerbahçe karşısında şampiyonluk maçlarında da hem diğer taraftan turnuvalarda da Avrupa'da da çok net bir şekilde gördük. Ligin 20 takımla oynanmasına karar verilmesi halinde Beşiktaş önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele edebilecekti ve Beşiktaş Gain 2026-27 sezonunda Euroleague'de mücadele edebilecek. Karar içlerinde

0: Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de bulunduğu 13 hissedar takımın oy birliğiyle alındı. 19 değil 20 takım olsun, bir takım bay kalmasın, öteki taraftan düzen bozulmasın dendi. Ve Beşiktaş Euroleague'de 2026-27 sezonunda Euroleague'de oynamaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. Bu gerçekten Türk basketbolu açısından da çok güzel bir şey. O yüzden sevgiler, saygılar olsun bir kez. Ya ne güzel mesajlar atıyorsunuz ya. Size inanamıyorum. Bazı şeyler okuyamıyorum yayında. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Hani biraz önce bağlanan, ondan bir önce bağlanan, ilk bağlanan abi vardı ya. Herkesi bir şeye, bir yerine, birilerine benzetiyorsunuz ya. Allah Allah hani neşenizi daim etsin. Ben hani beni güldürdünüz, Allah da sizi güldürsün kısmına geliyorum ben. Bunu çok duymuşumdur. Hani mütevazı olamayacağım. Abi sen bizi güldürdün, Allah da seni güldürsün diye. Çok güzel bir uyum yakaladığımızdan şüphem yok, onu söyleyebilirim. Elbette ara sıra çapaklar var. Biz de Doğan Öncel'le Torna diye bir program düşünüyoruz. O çapakları da aradan atabilmek adına bir şeyler yapıyoruz diye öyle devam ediyor. Şaka bir tarafa. Hep eleştiri de olacak ki eleştirileri bu arada dikkate alan ve aynı zamanda gerçekten düzeltmeye çalışan biriyimdir. Hem televizyonla ilgili de senin kadar işte bu kadar uyumsuz bir moderatör görmedim diyen mi ararsınız? Ekşi Sözlüğe falan da yazmışlar mesela son gördün mü diye bana da atıyorlar. Ben de çok da gezen biri değilimdir öyle sosyal medyada. Benle ilgili ne yazılmış diye merak etmem. Abi sana bunu yazmışlar. Geçenlerde 2001 yılında kazandığım Türkiye Stand-up şampiyonası ile ilgili olarak bir video varmış. Nostaljik sitelerden bir tanesi. Türkiye'de stand-up ilk olarak işte Yılmaz Erdoğan'la Cem Yılmaz'la yapıldığı dönemlerde bir yarışma olmuş işte. O yarışmada ben Türkiye şampiyonu olmuştum. Rumeli Hisarı'nda, o zaman Rumeli Hisarı kapatılmamıştı da. Jüri üyeleri işte Tarkan, Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ. Tarkan ne alaka ya falan diye. Hani orada tebrik etmek yerine ya geçen bir videonu seyrettik senin. Stand-up şampiyonu olmuş. Tarkan ne alaka ya falan, yani önce yani şey yok bizde, abi sen ne yapmışsın ya daha önce, tebrik ederim ya, bak o kadar kişinin arasından sonra niye devam etmedin, işte yaptırmadılar mı, hani o kadar çok şey oldu ki konuyla alakalı. Ya Doğan Öncel 41 diye, daha önce Doğan Öncel diye bir hesabım vardı Instagram'da, biri çalmıştı, ondan sonra öyle tufaya düşenlerden biri oldum işte, benimle ilgili seninle ilgili şu haberi gördün mü falan dediklerinde, o zaman şimdi eskiden her şeye tıklıyorduk mesela, aa bakayım ne yapmışlar diye bir baktım, ondan sonra iyi günler hesabınız artık bizde, işte geri almak istiyorsanız bu kadar para istiyoruz senden falan. O zaman da takipçi sayım kaçtı böyle, hani 13.000 14.000 civarında o zamanki mesela. Sonrasında bir süre hiç kullanmadım. Bir sene iki sene falan almadım bile. O zaman bir radyo programında ele geçirilmişti. Ondan iki yıl sonra da tekrar Bein Sports'a başladığımızda yayın yapmaya, Cem Arslan, ben işte Ali Ferah Boğut, Hop Dedik Ayhan falan bir program yaptık böyle. Bir buçuk iki sene. Orada yaptığımızda dediler ki biz bir şey paylaşımlar yapıyoruz oğlum takipçilerimize. Senin de sosyal medya açman lazım deyip zorla açtırdılar işte o zaman. Oradan kalan işte ara ara bir şeyler paylaşıyorum ben de. İşte Melih abi diyordu sen şunu koyalım, bunu koyalım. Öteki taraftan radyonun tanıtımı yapalım. Abi dedim hani benim takipçim 2000-3000 kişi falan, öyle bir şey olması lazım. Hani koyalım edelim istiyorsanız. Ben İşte özel yaşantım bu. Ne bileyim hani çok da iş paylaşmak istemem ama derken oraya döndü konu. Ondan sonra bir yerden bir baktım. Hep böyle mesajlar geliyor. Abi şunu gördün mü seninle ilgili? Bunu gördün mü seninle ilgili? Vay sen bunu da mı yaptın anca? Şunu da mı yapmıştın? Aa o sen miydin? Ya ben bakıyorum ya Tazmanya canavarı 20 yıldır sen seslendiriyor musun? Ben seslendiriyorum. Abi ben geçen bir dizi seyrettim. Başrol sen misin? Evet o işi de yapıyorum. Hani öbür taraftan ya abi bir yerde bir arkadaşla konuştuk bilmem sen misin? Vallahi Allah Allah dedim ya. Çok ilginç yani hani bunlar var mı ya? Bende yok mesela görüntüsü falan. Abi paylaşmışlar ya geçen dedi. Ben de Instagram sayfasında Reels video olarak öyle bir paylaşım yaptım en son video. Vay falan dediler mesela. Cem Yılmaz askerden dönmüş ilk defa sahneye çıkmış. Yılmaz Erdoğan kahkahalar. Orada bakıyorsun ünlüler Hande Ataizi, Cem Davran programı sunuyor. O Atalay Demirci var. İşte bir dönem stand-up deyince akla gelip işte yeteneksizsinizi kazanmış, ardından işte Amerika bağlantıları ortaya çıkınca işte cezaevine girme süreci falan, orada da üçüncü olmuştu o yarışmada da. Ben de o yarışmada şampiyon oldum. Oradan üstüne de şey adım, zirvede bırakmak diye. Ve o dönemde şey, abi hiç yapmadın mı? Vallahi yaptım. Yani 10 sene boyunca bir firmayla çalıştım. O firmanın kendi içinde sizin de tanıdığınız ve günlük hayatta kullandığınız 10 tane ayrı ürünleri var. O ürünlerin de kendi birimleri var. O birimlerle de 10 sene boyunca bayi toplantılarından plaket törenlerine, yaza merhabalardan kışa vedalara, bilmem neye kadar her organizasyonunda hem gösterim yaptım, hem sunumumu yaptım, hem paramı kazandım yani o dönemler içerisinde. Var mı görüntülerde acaba stand-up'ından birkaç tane kesit var mı, paylaşır mısın? Yani 2026 olmuş yıl, 25 yıl geçmiş, bir tane kesit paylaşmamışım. Ha, burada yapıyoruz işte ara ara, oradan buradan bahsettiğimiz konularla alakalı. Çok teşekkür ediyorum, iyi bir hafta sonu diliyorum. Ve önümüzdeki pazartesi kısmetse Emre Tilev'inde kendi annesi, validesi bir kalp sıkıntısı yaşamış, yoğun bakıma kaldırılmış, acil şifalar diliyoruz. Ben de oradan haber bekliyorum. Ara sırada onunla yazışıyordum, var mı gelişme diye. Belki pazartesi gelemem, sen gelir misin dedi. Belli olmaz, sabah 7'de de karşınıza çıkabilirim. Ya da Emre gelirse saat 10 gibi, kısmetse burada oluruz diye tahmin ediyorum. Mümkünse Rabbim izin verirse, Cenab-ı Hak öngörürse falan diye Sayın Hacı Osman Olgulu bitireyim, öyle bitireyim. Uygun görürse biz de hafta başlangıcını burada yapmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübün Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray

0: Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane solaya Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
4: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program hazırladık ki malumunuz zaten uzun zamandır benim de sesimi duymuyorsunuzdur. Çünkü ben de milli takımımızı desteklemek amacıyla Amerika'da yer almıştım. Özellikle San Francisco'da Paraguay maçını desteklemek adına gitmiştim. Ancak tabii ki ayağım zorlu gelmedi. Bütün temennilerimiz bu noktadaydı ki buradan çok inanarak gitmiştik zaten. Ara ara Radyo Gol'e de belli başlı paylaşımlarda bulunduk tabii ki ama gerçekten hepimiz adına çok çok üzücü bir turnuva oldu. Bugünkü programın akışından önce bahsedeyim. Tabii ki tahmin edersiniz ki Dünya Kupası serüvenimizle alakalı bir program olacak. Özellikle ilk bir saati bu şekilde geçireceğiz. Daha sonrasında tabii ki gündemimiz olan transfere şöyle bir yelken açacağız. Bakacağız, takımları biraz derleyeceğiz. Her takımın yorumcusu, daha doğrusu dört büyüklerin yorumcularıyla beraber esasında sohbet edeceğiz. Yeni sezon planlamasında ne yapılmalı, neler olmalı, kimler konuşuluyor, hangi isimler fayda sağlar, hangi isimler fayda sağlamaz, bütün bunların hepsini konuşacağımız bir program olacak. Ama ilk başta bir saat diye işaret ettiğimiz kısımda önce Avustralya maçını zaten burada sizlerle beraber sunmuştuk. Daha sonrasında Türkiye-Paraguay maçında ben statta yer almıştım. Orayı konuşacağız. Sonrasında Amerika maçını konuşacağız ve genel tabii ki milli takımımızın havasını konuşacağız. Bu dilimde aslında dinleyici mesajlarımızla ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü dinleyicilerimizin mutlaka soruları olacaktır. Oradaki atmosferle alakalı, neyin yanlış gittiğine dair keskin yorumları olacaktır. Çünkü hepimiz zaten gerçekten çok çok üzüldük. Yani her şeyden, yani kişileri eleştirmeden önce veyahut da sistem veyahut da atmosferi eleştirmeden önce tabii ki dinleyici mesajlarımız için yayın hattımızı da hatırlatmak isterim. 0212 273 10'dan dilediğiniz soruları, dilediğiniz merak ettiklerinizi veyahut da yapmak istediğiniz yorumları, katılmadığınız kısımlarda bana karşı çıkışlarınızı bekliyoruz. Tabii ki bu programlar, yaptığımız bütün programlar dinleyicilerle beraber çok güzel olduğunda bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Tabi aralarda kısa kısa reklamlara gideceğiz. Bugün de reklam akışına bakıyorum. Şu anda çok da fazla beklemeyeceksiniz. Yani program çok kısa bir araya gidecek ama sonrasında hemen gelecek. Bunun da sizlere dinleyici açısından müjdesini vermek isterim. Yani öncelikle şöyle söyleyeyim. Turnuvaya buradan, turnuva başlamadan önce hepimizin kafasındaki şey neydi? Çok basit bir şekilde şunu söylüyorduk. Biz bu gruptan çıkarız. Bizim kadro kalitemiz diğer takımlara göre, yani grubumuzda yer alan diğer takımlara göre daha iyi. Amerika ile kafa kafaya bir kadro kalitemiz var ama yapar bizim çocuklar ya diye, hatta grup liderliğine kadar birçok kişinin söylediği, benim biraz daha ev sahibi avantajından dolayı grup ikincisi bitireceğimizi düşündüğüm bir turnuvaydı diyelim. Turnuva olacaktı benim planlamalarıma göre. Ancak tabii ki ilk maçta burada beraber karşılaşmayı sunarken sizlerin de aşırı bir teveccühü vardı. Karşılaşma sırasında hakikaten maçı bir ara sunmaktan çok sizlerin mesajlarıyla esasında cevap vermeyle aslında biraz geçmişti. Türkiye-Avustralya maçı ki gerçekten çok üzülmüştük. Yani soğuk duş etkisi diye bir tabir vardır ya, gerçekten onu yaşadığımız bir gündü Avustralya maçı burada. O gün de hatırlıyorum, yani saat 1'de Brezilya-Fas maçı vardı, onu izlemiştim. Uyumuştum, 3'te kalkıp geldim buraya saat 6-6.30 gibi. Yani gerçekten az uykuyla yedim ama yani öyle bir soğuk duş oldu ki hakikaten gerçekten çok zorlandığım

Belki de hayatımda en zorlandığım yayınlardan bir tanesini yaşamıştım burada. Çok kötü bir maç geçirmiştik. Ya, pozisyona girme konusunda çok ciddi sorunlarımız vardı. Evet, top bizdeydi. Evet, karşı alana sahayı yıkmıştık. Karşı sahada oynuyorduk. Topu klasik olarak, yani ilk iki maçtaki edinimlerimizden dolayı söylüyorum. Karşı kaleyi yıktığımız ama bir türlü net pozisyona giremediğimiz, ki Amerika maçını bundan ayıracağız yorumlarken, ama bir türlü karşı kalede o tehlikeyi belki en mahir oyuncularımızla yaratmadığımız, Abdülkerim'in uzaktan denemeleriyle belki birazcık acaba oluyor mu dediğimiz bir karşılaşmaydı ki geçişlerde gerçekten büyük sorun yaşamıştık. İran Kum da zaten turnuvanın en genç ve iyi olarak gösterilen oyuncular listesinde yer alan İran Kum'da da bize aslında o ilk golü kaydeden kişi olmuştu. Direkt bir geçişten direkt ilk pozisyonlarında. Sonrasında tabii ki milli takımımız ister istemez refleksle topu aldı. Ön alanda oynadı ama gerçekten, yani burada kişiler üzerinden de gitmek lazım. Hakan'ın performansıyla başlamak istiyorum. Avustralya maçı nezdinde, sonra tabii ki Paraguay maçında da aslında benzer bir performans vardı Hakan'ın. Ya bir kere Hakan bence çok net eleştirilmeli. Şunu söylemek lazım. Yani kesinlikle Hakan'ın bu futbolcu olmadığını da söyleyelim. Ama Hakan sakatsa, Hakan sakatken rahat değilse, burada tabii ki biraz da Montella'yı da eleştirmekte fayda var. Yani sakat bir oyuncu belli ki rahat değil. Çünkü Hakan maç başına 3-4 tane, hele hele 30 şut çekilen ortamlarda 3-4 tane kaleye doğru bir şeyler yaratması gereken futbolcularımızdan bir tanesi ve o kadar çekinik, o kadar sağa sola sadece servis yapıp kendini biraz daha stoperlerin arasına atmayla beraber, stoperler de zaten orta saha çizgisinde, ama yani kendini oyun aksiyonunun içinde bulundurmamaya çalışan bir Hakan Çalhanoğlu gördük ve onun çekinikliği, ister istemez takım lideri olarak gördüğümüz bir kişinin böyle bir zihniyette olması, sakatlığına veriyorum çünkü bu kadar kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum. Yani öteki türlü, çünkü zaten milli takım kadrosunda ne işi var diyeceğimiz bir yere geliyor iş, ama ya burada sakat ve konforsuz bir Hakan Çalhanoğlu'ndansa çok net bir şekilde oyun orkunu istiyordum. Yani özellikle yani bir sonraki maçlarda, hani Hakan'ı gördünüz, belli ki bir problem var. O zaman Orkun'la oynayabilirsiniz. Çünkü hani o mevkinin alternatifi olan oyuncumuz var. Yani Hakan'ın alternatifi olan oyuncumuz var. Liderlik vasfı olarak da Hakan'ın alternatifi olan birçok ismimiz var. Ya bizim kadromuzda aslında çok kötü bir kadromuz yok. Ama doğru kullanılmayan, planı yanlış kurgulanan bir takım olduğunu gördük. Ya bunda tabii ki saha dışı faktörleri de var. Orada rahatsız bir milli takım olduğunu da görüyoruz. Yani tabii ki her milli takımın kendine göre baskıları var. Belli başlı baskılarla bazı takımlar motive olurken bazı takımlar da bizim gibi tel tel dökülüyorlar. Biz de maalesef bunu yaşadık. Yani özellikle Avustralya ve Paraguay maçlarında. Biraz daha Avustralya maçından da çok kısa daha bahsetmek istiyorum oyuncu nezdinde. Yani oyuncu tercihleri ve yani benim normal şartlarda çok çok desteklediğim ve çok da iyi bir teknik direktörü olarak düşündüğüm Vincenzo Montella beni hayal kırıklığına uğrattı. Yani burada ben de ezberden yorum yapmayacağım. Yani normal şartlarda çoğu denklemde Vincenzo Montella'yı korurdum. Burada herkesin eleştirdiği her yorumlarda özellikle bir sakin olalım, bir yutkunalım. Hocanın vardır bir bildiği. Hocanın kadro tercihinde yapıldığı zaman, belli tercihler yaptığı zaman, ya bir bekleyelim, bir görelim diyen taraftaydım. Ama ya elinde seçtiği kadroyu da çok iyi değerlendiremeyen bir adam gördük. Özellikle yani Avustralya maçının hamlelerinde, ya oyunda çok, ya AI'ın yarattığı akıllı teknolojinin, yapay zekanın yarattığı bir fotoğraf olsa dahi, yani maçın özetini gösteren Kerem Aktürkoğlu'nun o iki savunmacının arasında ne kadar küçük kaldığını ve buna rağmen gerçek bir fotoğraf olmasa da maçın hakikaten özetini gösteren bir fotoğraftı. Yani herkesten şu yorumu duyuyorum işte. Yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı o maç nezdinde mesela, yani Deniz Gül'ü oraya atsaydı daha farklı olabilir miydi? Bence orada biraz daha esasında son maçlarda da gördüğümüz Can Uzun oynamalıydı diye düşünüyorum. Çünkü zaten tamam, uzun bir forvetiniz olabilir. Uzun bir forveti oraya atmanın çözümü hava toplarıyla oynuyorsanız belki yine olabilir. Ama zaten 3 tane kule varken oraya havadan oynamanın zaten bir mantığı yok. Yerden Amerika maçında tıpkı yaptığımız gibi sürekli derin paslarla sıfır çizgisine inerek o dengeyi,
hızlı paslaşarak o rakibin dengesini bozmamız bizim işimize yarayabilirdi. Özellikle bence ilk iki maçta bile böyleydi. Uzun şişirmenin hiçbir anlamı olmadığını gördük. Yani hatta bunu Paraguay maçıyla da birleştireceğim. Oyuna girdikten sonra Deniz Gül evet pozisyonlara girdi. Ama Deniz Gül de kaçırdı abi. Yani o noktada Can Uzun'u belki kutunun içinde değerlendirse. Hele hele bu kadar 4-6-0'ı seven bir teknik adamdan bahsediyoruz. Gerçekten çok daha farklı bir şey izleyebilirdik. Yani ah diyoruz, yani hakikaten ah diyoruz. Çünkü yani son maçta Amerika tabii ki yedek çıktı. Onun da konuşacağız, detaylarını konuşacağız. Orada beğendiğim kısımları da anlatacağım Türkiye hakkında. Ki beğenmediğim çok şey var Amerika maçıyla alakalı, onu da söyleyeceğim. Yani evet kazandık, skora göre yorumlamayalım. Orada da bence çok ciddi arızalar vardı. Hele hele 11-7'ye karşı, 17'ye karşı diyelim. McKennie zaten oynamıştı ama. Yani oraların bütün detaylarına gireceğiz Amerika. Burada eleştirmek şu anda en kolay şey. Yani birçok şeyi de ben de eleştireceğim ama pozitif çıkardığım şeyleri de eleştirilerin aralarına böyle serpiştirmeye düşünüyorum. Doğrusu ki dinleyici mesajlarına da biraz girmek istiyorum açıkçası, çünkü dinleyiciler en önemli kişiler, onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum mesajlarımıza. Ayhan Bey yazmış. Ayhan Bey demiş ki Avustralya maçında bence çok şanssızdık ama hocaya yazar, doğrudan karşılaşma bireysel oyuncu performansları olarak değerlendirmek yanlış olur. Kerem Aktürkoğlu'nu bence bu konuda eleştirmek yanlış olur diye bir yorum gelmiş Ayhan Bey'den. Yani Kerem'i bence eleştirebiliriz ama evet, yani doğru söylüyorsunuz, orada 85 dakika Kerem'e sabretmenin durumu gerçekten sıkıntılıydı Avustralya maçında. Paraguay maçına geçmek istiyorum ki zaten Avustralya maçını epey bir konuştuk. Paraguay maçına da geçelim, konuşalım biraz. Bir kere orada birazcık aslında gittiğim, deneyimlediğim, çünkü stadın içine yer aldım. Ki bir yaklaşık 6 günlük bir Amerika seyahatim oldu. Buradan hakikaten çok büyük ümitlerle gittik. O gece hiç uyumadım. Yani o kadar heyecanlıydım ki gittiğim gece uçakta da uyuyamadım. Yani jetlag de yaşamadım, işin ilginç tarafı. Yani öyle bir motivasyonla, o kadar yüksek enerjiyle gittim ki. Ya buradan, yani tabii ki şunu da söyleyelim. Bu arada hep şey tartışılıyor, medya mensuplarının oraya gittiniz, ne yaptınız, ne ettiniz vesaire vesaire. Bir kere ben bir medya mensubu olarak gitmedim. Ben bir taraftar olarak gittim. Kendi maliyetlerimi kendim karşıladım. Sosyal medyada görüyorum, yani bunu da söyleme ihtiyacı hissediyor insan. Çünkü sonuç olarak oraya gitme şansına erişmiş şanslı kişilerden bir tanesiyim. Ki gerçekten cebimdeki çok biriktirdiği bütün parayı harcadım diyeyim yani. Yani burada biraz esprili bir dil olacak ama hakikaten Amerika çok pahalıydı. Gittik yani orada, zaten ilk gittiğim gün bu arada hiç Türk görmedim. Yani maçtan 3 gün önce gittim. Buna rağmen San Francisco'nun bütün meydanlarında çok az Türktük. Ama bir sonraki gün zaten Türkiye uçakları genelde 17 Haziran'da indi. Yani bir baktım dünkü şehirle bugünkü şehir arasında hiçbir alakası yok. Yani her köşede bir Türk. Yani hakikaten yani 81 ilimiz var diyorduk ama 82. il olarak hakikaten San Francisco vardı. Yani çok iyi bir ortamda vardı. Maç öncesindeki ortamlar, özellikle bütün taraftarların motivasyonu. Hatta Eralp ile de, Eralp ısısı buradan, Göksel'in çağrısı aracın da kulakları çınlasın. Eralp ile de birkaç içerik çektik. Maalesef ki yani içerikler biraz taca çıkmış oldu. Yani ben tabii konsept bir kıyafetle, Kenan Yıldız forması üstünde, yıldız gözlüğü, yani Dünya Kupası'ndan temposuna yakışır bir şekilde aslında saflarda yer aldım, Türkiye saflarında ki tribünün en içindeydim, en kalbindeydim. Maçtan iki gün, yani maçtan sonraki gün ve sonraki gün zaten Radyo Gol'e bağlanamama sebebim sesimin çıkmamasıydı. Sesim kısıldı. Yani o kadar fazla bağırdım ki tribünde olduğum için. Şimdi burada dakika skorlarda genelde sizlere eşlik ediyorum. O yüzden de ister istemez sesimi koruma durumundayım ama orada bütün kalbimle desteği vermiştim ki Paraguay maçı öncesinde de zaten bir şölen havası vardı ama tribüne girdikten sonra şunu fark ettim. Yani Vancouver'da söylenen şey gibi tıpkı San Francisco'da da benzer bir durum vardı. Evet, %70-75 bizdik tribünde ama ya çok ciddi bir koordinasyon eksikliği vardı. Burada hani saha içindeki çocukları da eleştireceğiz. Federasyonun belli başlı kararlarını da eleştireceğiz günün sonunda ve aynı zamanda oyuncuları da eleştireceğiz ve tribünü de eleştirmemiz lazım. Bizleri de eleştirmemiz lazım. Yani orada o kadar kişi olup da yani çok net bir atmosfer yaratamamak, yani bilmiyorum. Yani kulüp takımları bu işi çok daha iyi yapıyor milli takımlara göre.
Yani bu konuda mutlaka bence yetkililerin belli şeyleri

belli tribün gruplarını belli yerlere doğru bir şekilde konumlandırması gerektiğine inanıyorum. Yani kırmızı beyaz haricinde gerçekten hiçbir sesi çok net bir şekilde tribünden biz dinletemedik. Yani burada bizim de suçumuz var ama insanlar hakikaten yani şu tabir yanlış olmayacaktır, Amerika'da çekirdek çitleyen görmedim, yanlış olmasın ama yani stadyumun içinde çekirdek çitleyen insan sayısı çok fazlaydı. Herkes sürekli fotoğraf çekiyordu. Yani fotoğraf çekmekten, çekirdek çitlemekten tribünün desteğini ben çok zayıf buldum açıkçası. Özellikle bir tribün kültürünü de bilen ve aynı zamanda gerçekten orada atmosfer yaratıp o atmosferle bir şeyler yapmaya gayret eden bir taraftar olarak çok üzüldüm. Ya saha içi kısımlarına gireceğiz. Sadece ben hani deneyimimi de çok kısa bahsetmek istedim. Çünkü tabii ki uzun süredir beni duymayan kişiler de vardır. Merak da etmişlerdir diye düşünüyorum. Ali Bey de mesaj atmış. Oo abi hoş geldin şeklinde. Abi geldik de yani pek de hoş gelemedik açıkçası yani. Onu da söyleyelim. Konuşacağız, daha Paraguay maçını konuşacağız. Çok kısa bir reklama gitmem gerekiyormuş. Yani ister istemez tabii ki bugün de söz verdiğiniz gibi çok kısa kısa gideceğiz reklamlara. Hiç merak etmeyin, hemen geliyorum. Lütfen değiştirmeyin. Buradayız, konuşacağız. Daha çok konuşacağız. Evet, geri geldik. Tabii ki geri geldik. Konuşuyorduk. Aslında tatsız bir konuyu konuşuyorduk. Yani ister istemez turnuvadaki performansımızı, benim orada edindiğim deneyimleri ve birçok aslında daha gündem yaratacak 2-3 tane maddeyi söylemedim. Mutlaka statta gördüğüm çok enteresan görüntüler vardı. Bunları da bahsedeceğim ama biraz dinleyici mesajı alayım. Paraguay maçı endeksinde konuşacağız şimdi. Avustralya'yı bitirdik. Paraguay, sonra Amerika konuşacağız. Yani genel turnuva konuşacağız. Kampiyeri vesaire hepsini konuşacağız ama Mustafa Bey yazmış. Malzeme iyi, yemek kötüyse aşçıya yazar demiş. Aslında çok yalın ve çok doğru bir yorum. Bir malzeme çürükse yemek tatsız olur. Foden Palmer kadroya alınmıyorsa Hakan da kesilebilir demiş. Yani şimdi Mustafa Bey'e şöyle bir şey söyleyeyim. Belki yeni açmış olabilir yayını. Avustralya maçı nezdinde biraz konuştuk Hakan tarafını. Bayağı bir eleştirdim. Yani Hakan'ın ben bu kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Eleştirildiği kadar kötü bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Burada Vincenzo Montella'ya bence çok net bir şekilde suç bulabiliriz Hakan konusunda. Çünkü Hakan belli ki sakat. Yani şunu söylemiştim, yorumumu bir kez daha tekrar edeyim Mustafa Bey sizin için. Yani Hakan hele hele Türkiye'nin 30 şut denediği karşılaşmalarda, 30 ve üzeri şut denediği karşılaşmalarda en az 3-4 tane yoklar. Ve Hakan 3-4 tane bile yoklamaktan acizdi. Yani adam sakattı, adam rahat değildi, konforsuzdu ve bu yani sadece hoca zaten bunu görmesi ve zaten orada antrenmanda Hakan'la beraber ama biz tribünde, biz televizyon başında. Biz bunu çok net bir şekilde anladık. Bunu anlamayan hiç kimse yoktu. Ve sakat bir adam varsa abi o zaman oturacaksın abi kenarda, yani iyileşmesini bekleyeceksin. Turnuvada belki ileriki turlarda Hakan'a daha fazla ihtiyacımız olacak. Yani burada çok büyük bir Montella hatası var ve Vincenzo Montella'yı ben hakikaten bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Çok da seven, çok da destekleyen bir yorumcu mu diyelim bana, futbol sever diyelim. Yani her zaman böyleydim. Turnuva öncesinde de böyleydim. Şu anda çok çok büyük eleştirmek durumundayım yani. Ben bile yapabileceğim hiçbir şey yok yani, adam bu kadar da dedim dedik olunmaz. Yani bazen kendinizi yeniliğe açmak durumundasınız. Yani evet ben de anlıyorum, tutarlı olmak, belli başlı şeylerde tutarlı devam etmek çok doğrudur. Bence başarıyı getiren etmenlerden de bir tanesidir. Ama ya yine de Vincenzo Montella'nın tutarlılığı artık birazcık da yani bir şey kafalılık diyelim. Yani en doğru tabirle böyle diyebiliriz. Yani bu kadar da olmaz. Yani hakikaten bu kadar da olmaz ve ya Montella haricinde ben başka da sıkıntılar konuşacağım burada. Yani bilmiyorum, bana çok tuhaf geliyor. Yani sonuç olarak burada herhangi bir birey konusunda demeyeceğim ama isim vermeden söyleyeceğim. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi yedek kulübesinde Vincenzo Montella'nın tam 20 metre yanında oyuncuların ısındığı yerde bir başka teknik adamımız orada duruyor abi. Ya bu bile bir psikolojik baskı. Ya bunun bile koordine edilememesi. İsim vererek konuşmayayım. Zaten ekranlara yansımıştır. Ama yani ya tam olduğum tribünde, tam olduğum yerde Paraguay karşılaşmasından bahsediyorum. Abi çizgi de her ne olursa olsun hele hele böyle bir sıkıntılı bir durum
varken yani Avustralya maçı sonrası

0: tarafından. Bu da bir baskı yaratır abi. Yani siz bir teknik direktörün 20 metre ötesine bir başka teknik adamı da koyarsanız, hani sonrasında bu adam gelecek devam edecek gibi yorumlarız. Yani gerçekten mi? Oyuncularda da baskı yaratır bu. Hatta başka hikayelerimiz de var, anlatacağım. Orada biraz daha ortamı çok daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum ki birçok kişi zaten biliyor. Bu haberlerin hepsi zaten konuşuldu ama biraz da kamp kısmına gidelim işin. Yani bu kadar büyük primlerin dağıtıldığı bir ortamda neden Türkiye Futbol Federasyonu 42 derece ortalamalı bir Arizona'da kamp yapmayı tercih ediyor da?
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: 1 milyon, 1,5 milyon dolar gibi bir meblağ, ki şu anda çok küçük bir para olarak söylüyorum bunu ama tabii ki benim için, bizler için belki büyük para. Ya bu para verilemez miydi, başka bir yere geçilemez miydi ki sizin bütün gruptaki rakiplerinizin hepsi Kaliforniya'da antrenman yapıyordu. Yani yolculuk çekmekte bir şey yok. 2 saat oyuncu uçar abi. Yani tamam, hafif bir yorgunluk olur ama olur yani. Bunlar hani Arizona'nın Philadelphia diyorum, Phoenix'in konumu çok uzak bir konum değildi. İster istemez yani takımlarda deplasmana gidip geliyorlar. Yani bu kadar da zorlu bir uçuş yolculuğu değildi. Buradaki sorun hava. Havada şöyle hava. Yani çöl iklimi olduğu için havada sorun var. Yani belli bir iklimde evet yüksek sıcaklıklar olabilir ama nefes alamıyorsunuz dışarıda. Yani çöl ikliminin futbol oynamaya elverişli olmadığı çok açık. Hatta ve hatta yani Phoenix'teki zaten antrenman kamp tesislerinde bir maç sonunda bir teknik adamla şans eseri karşılaştım. 2-3 dakika sohbet ettik. Ya hatta yani görür görmez şöyle söyleyeyim. Hocayla isim yine vermeyeceğim. Yanlış anlaşılmaları sebebiyet vermeyelim diye. Ya o kadar üzgündüm ki teknik adamı gördüğüm anda çok az tanışıklığımız olmasına rağmen hocam dedim, yani size bir sarılabilir miyim dedim. Çünkü hakikaten kendimi çok kötü hissediyordum. Sesim çıkmıyor vesaire. Hocaya sarıldım ve hocayla birbirimizi teselli etmeye çalıştık. Yani hocanın omzundan öptüm ve hoca bana bir kol attı. Stadın merdivenlerini böyle yavaş yavaş yürüyerek çıktık. Ve yani hocanın orada bana bahsettiği şeyler, kamp ortamındaki liderlik vasfı olan kişinin olmaması veyahut da bir sürükleyicinin olmaması çok acıydı. Yani bunu hocanın birinci ağızdan duydum. Yani bunu kimden duyduğumu söylemek istemiyorum. Çünkü kendisi belki açıklayacaktır. Belki yayınında açıklayacaktır. Belki ileride bir vakitte açıklayacaktır. Ama ya gerçekten bunlar çok üzücü yani. Ben kahroldum. Hakikaten kahroldum. Yani ki Eralp şahidim, öyle söyleyeyim. Yani Eralp Isı'yı dinliyorsunuz. Göksel'in yayınlarda, benim yayınlarda. Beşiktaş yorumcumuz, aynı zamanda tabii ki motor sporları vesaire, basketbol, tenis, birçok dalda çok bilgili bir arkadaşımız. Eralp'leydik biz statta, yani statta konumlandığımız yer kendisiyleydi. Ama yani hakikaten çok üzüldük. Yani burada tabii ki yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu çok eleştirmemiz gerekiyor. Ya tabii ki bazı yaptığı doğru şeyler var. Herkesin bazı yaptığı doğru şeyler var ama şu anda yanlışlar çok daha fazla ortaya çıktı. Birçok mesajımız var, okuyacağım, hiç merak etmeyin. Ya özellikle bu kamp tesisinin tercihi olsun. Veyahut da şu da bence çok yanlıştı. Yani Vincenzo Montella tabii ki çok başarısızdı. Burada Montella'nın başarısızlığını örtmek adına başka bir kişiyi ön plana çıkarmak da doğru değil. Ama o kadar ön plana çıkma arzusundaydı ki futbolu yönetenlerimiz, yani normal şartlarda bu insanlar, bu yöneticilerimiz hepsi çok değerlidir, belli işleri çok çok iyi yapmışlardır tabii ki, ona bir laf söyleyemeyiz ama bu kadar da fazla görüntü vermenin çok da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu görüntüyü oyuncular ve teknik adam vermeliydi. Şu savunmaya da katılmıyorum, yani oyuncularımızı topun ağzına atma yerine ben bütün orada kalkan görevi görmek istedim şeklindeki bakış açısına da katılmıyorum. Ya bu kadar şatafatlı olunmasına gerek olmadığını düşünüyorum ben yönetenlerimizin. Ön plana çıkma anlamında söylüyorum. Onun yerine belki işte diğer 3 tane takım Kaliforniya'da kamp yaparken biz de Kaliforniya'da kamp yapabilirdik. Ya tabii ki başarılı olsaydık belki bunları konuşmayacaktık. Belki buradaki kamptaki problemi de konuşmayacaktık ama Ya ortada öyle bir başarısızlık var ki. Ya Dünya Kupası'ndaki neredeyse tüm maçları izledim. Ya dün gece izlemedim. Dün gece artık biraz dinlenmem gerekiyordu. Biraz uyudum. Yayına hazırlanmam gerekiyordu. O yüzden dün geceki maçları izlemedim. Ya biraz Norveç-Fransa'yı izledim ama onun haricinde yani gece yarısı izlemedim. Yani ve yani gördüğüm üzere hakikaten Paraguay'da, Avustralya'da korkunç iki futbol takımı. Yani üst turlara tamam çıktılar ama 32 turundan sonrasını görmeleri çok çok zor abi. Çok çok zor yani. Ve biz yani o kadar organizasyondan uzak, o kadar inatçı bir teknik adamın inatçı tercihleriyle beraber sahada yan pas yan pas yan pas. Yani hakikaten Türkiye'de maçları takip eden bütün dinleyicilerimizin uykusu gelmiştir abi. Ya zaten saatte sıkıntılı. Uykusu gelmiştir yani. Ya statta ya ben tabii ki öyle bir durumum yoktu ama gördüm abi esneyen insan. Hakikaten gördüm abi. Sürekli yan pas. Yan pas. Ha pozitif şey söylerim bir iki tane de en azından şöyle bir havamız kırılsın. Ha bir kere Mert Müldür'e çok teşekkür ederim mücadelesinden dolayı. Oyuna girdikten sonra verdiği etki ve denemelerinden dolayı Can Uzun'a teşekkür ederim. Yani bu iki ismi ve tabii ki Amerika maçı nezdinde ve genel durumundan dolayı Arda Güler'e de çok teşekkür ederim. Yani bu üç ismi bence bir köşeye ayırarak herkes bir kendine bakması lazım abi. Yani şu açıklamayı da kabul etmiyorum ben. Bizim kalecimiz Uğurcan Çakır ki inanılmaz iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Yine de turnuvayı korkunç bir performansla geçirmiş olmasına rağmen. Çok net bir şekilde şu açıklamayı bana yani medya önünde şunu yaptığı zaman ben çok sinirleniyorum abi. Yani bilmiyorum birçok kişi de çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Birçok taraftar da çok sinirleniyordur diye düşünüyorum. Abi yani jet lag olduk gibi ya da işte jet lag problemi yaşıyorum gibi. Abi orada profesyoneller yok mu? Bu konuda ona göre bir çizelge oluşturulmadı mı? Yani bilmiyorum bana bunlar çok şey geliyor. Abi ben yaşamadım ya. Ben o kadar heyecanlı bir şekilde gittim ki oraya. Ben gittiğim anda jet lag problemi yaşamadım abicim. Ve ben aktarmayla uçtum. Sen direkt çok rahat bir şekilde yolculuk ediyorsun abi. Ben Almanya'da aktarmayla uçtum. Almanya aktarma oradan oraya oradan oraya öyle uçtum. Yani kabul etmiyorum abi yani hakikaten kabul etmiyorum. Finlandiya'dan selam gelmiş. Bizden de selam olsun. Şöyle bakalım birçok mesajımız var. Burak Bey yazmış. Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun oynamadığı her maçın favorisi Türkiye'dir diye. Yani bu turnuva nezdinde hakikaten ya biraz o işte konuşalım. Yani ben çok riskli bir iş olduğunu farkındaydım bu arada. Bu arada bu turnuva öncesindeki o kolej havasını gösterme açısından da ilk etapta şöyle yorumlamıştım. Yanlış yorumlamıştım kendi adıma söyleyeyim. Burada yaptığımız hataları da söyleyelim. Burada çok bir problem yok. Yani çok net bir şekilde yaptıkları podcast, videocast diyelim. Gerçekten güzeldi, keyifliydi yani izlemesi. Yani bizleri turnuva öncesinde şöyle bir hakikaten şen şakrak bir hale getirmişlerdi ama yani yansıması çok kötü oldu, çok riskli bir işti. Yani bu kadar geniş, bu kadar laçka bir şey yapıyorsanız o zaman onun altını doldurmanız lazım. O zaman kazanmanız lazım, o zaman skoru almanız lazım. Yani ister istemez evet biz her zaman oyunun kalitesinin önemli olduğunu vurgularız ama ortada oyun kalitesi de yok. Yani skoru alamazsınız işte şöyle oynadık böyle oynadık diye belki yorumlardım ben. Ama ben bugün yorumlayamayacağım bu şekilde. Yani zaten birçok kişi de yorumlayamıyor. Bir tek ister istemez türbünler bir tek ister istemez diyorum. Hani oyuncu grubumuz bu şekilde yorumluyor. Bak, çok güzel bir eleştiri gelmiş bana. Hemen onu öncelikli bir şekilde okuyalım. Abi sen ne anlatıyorsun demiş. Kendini övüyorsun falan demiş. Vallahi abi yani ne diyeyim sizin takdiriniz. Ya ben oyuncu grubunu aslında biraz yönetenleri, teknik adamı bunları da yermek istiyorum. Zaten yeriyorum da belki yeni açtınız, belki bir cümleme takıldınız. Kusura bakmayın yani eğer rahatsız ettiysem sizleri. Olabilir ben çünkü yayınlarımda biraz daha şeffaf olunması açısından gelen bütün olumsuz yorumları okumaya çalışıyorum. Tabii ki sıkıntılı cümleler haricindeki. O yüzden de seve seve yer vermek istedim önden size. Nihat Bey'e de selam olsun buradan öncelikle. Şöyle bakalım. Çok uzun bir mesaj gelmiş. Bu mesajı biraz

kısaltarak okuyacağım ama. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İsmini de zikrede Hüseyin Bey yazmış. 20 metre ilerideki teknik direktörün nasıl bir psikolojik baskısı olacak ki diye bir mesaj gelmiş. Abi nasıl olmasın ya? Yani yedek kulübesinde bir teknik adam var. 20 metre ötede başka bir teknik adam da zeminde. Ve yani sonuçta son turnuvaya katılan. Yani bence baskı yaratır. Yani burada şu eleştiri değil. Şenol Hoca çok değerli bir adam. Şenol Hoca Türkiye'nin en değerli teknik adamlarından bir tanesi. Çok da sevdiğim bir adam. Ama yanlış abi, yani zeminde olması yanlış bana göre. Yani mesela maça gitmesi yanlış gibi bir şey değil. Yani bir locada olur, daha görünmez bir yerde olur vesaire vesaire. Ama oyuncu görüyor abi orada. Oyuncu görüyor yani, bilmiyorum ben bunun bir baskı unsuru olduğunu düşünüyorum. Yani burada hocanın eleştirisiyle alakalı bir durum değil bu. Yani hoca çok iyi bir hoca zaten. Hoca çok iyi bir eğitmen her şeyden önce. Belki Montella'dan da çok daha iyi bir antrenör. Bu çok başka bir konu. Ama burada şunu demeye çalışıyorum. İster istemez oyuncu orada böyle bir figüründe olması konusunda baskı altında olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani, birazcık işin psikolojisine bakıyorum. Biraz saha içinde oynayan oyuncuya bakıyorum ki oyuncu bakar abi. Oyuncu yedek kulübesinde ısındığı yere çıktığı zaman karşısında bir tane daha farklı bir antrenör de görüyor. Hem burada Montella da baskıya giriyor ister istemez. Yani sadece oyuncu değil, Montella da baskıya giriyor. Bunu demeye çalışıyorum. Yani burada hoca eleştirisi değil. Sadece bu düzenin nasıl sağlandığını, bunu nasıl bu şekilde kurgulandığını ben anlayamıyorum. Bunun karar vericisini anlayamıyorum. Yani tabii ki hocaların hepsi, çok değerli hocaların hepsi gelsinler abi. Localarda biraz daha net bir şekilde aynı şekilde müsabakaları takip etsinler. Ama zeminde değil abi. Zemin çok yanlış bir yer burada. Dinleyicimizin ileriki mesajlarına da değineyim. Çok uzun bir mesajı vardı çünkü. Sonra da zaten kısa bir araya gitmem gerekecek. Baskı yapmayın abi demiş. Yeşil burun çıkmış demiş. Yani baskı maskı bu işleri geçin demiş. Doğru. Yani çok doğru burası. Yani yeşil burun adaları çıkıyor. Son 32'ye kalıyor. Bence Avustralya çıkıyor son 32'ye kalıyor. Paraguay çıkıyor son 32'ye kalıyor. Bunların hepsi de yani yeşil burunun yanına bunları da yazabiliriz. Hiç iyi takımlar olduğunu düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Burada hani tebrik etmek de lazım. Ki maç sonunda Paraguaylı dinleyici, yani kişileri de tebrik ettim. Yani gidip. Yani gerçekten yani adamların hatta yorumu şuydu. Biraz da sohbet etme şansına erişmiştim. Bir maçtan bir gün sonra Paraguaylı ile oturduk. Yani dedi ki yani Türkiye milli takımı normal şartlarda bizi yener dedi. Yani bizden çok daha iyi bir takım dedi ama Türkiye milli takımı çok yumuşak dedi. Yani yorum buydu. Yani bir yabancının yaptığı yorum, Türkiye milli takımı çok yumuşaktı dedi. Normal şartlarda her zaman çok tough dedikleri, sert, temaslı olduğunu vurgulayan takımımızın çok net yorumunu bir cümleyle çok yumuşak, çok soft bir takım olduğunu vurguladı milli takımımız. Yani bunu da söylemiş olayım. Şöyle bakalım. Avrupa'da oynayacak bir taktik futbolunda bir vizyon var mı demiş bizde. Maalesef sıkıntılıydık. Şöyle bakıyorum. Kamuoyu Hakan sakatmış falan diyor. Radyoda çalışıyorsun. Şöyle bakıyorum. Vicdan olarak demiyor musun? Böyle böyle şöyle şöyle. Yani şöyle söyleyeyim. Ben sakat olduğunu anlıyorum. Oynadığı futbolla sakat olduğunu anlıyorum. Çünkü normal şartlarda Hakan bu değil abi. Hakan kesinlikle bu değil. Yani sonuç olarak bu kadar temastan kaçarak, bu kadar az şut atarak, bu kadar kendini saklayarak oynuyorsa mutlaka yani sakattır abi. Rahatsız duruyor abi sahanın içinde adam. Yani zaten sakat olduğu konuşuluyor. O başka bir konu. Ama saha içindeki aleti ruhiyesi de sakat gibiydi adamın. Sen canlı izledin, canlı gördün. Futbolcularda hiç ruh var mıydı? Yani çok azında vardı abi. Hani hakikaten çok azında vardı. Canlıya televizyon arasında izlemek gerçekten farklı demiş bir dinleyicimiz. Çok net görmüşsündür demiş. Ruh var mıydı, o inanç var mıydı? Abi yoktu yani. Yani bir şeyde bir ruh geldi. İkinci yarı başında böyle bir 5 dakika sanki bir şey oluyor gibi hissettik. Çünkü ilk yarının sonunda Mert Müldür'ün oradaki Almiro'nun ağzını kapatarak konuştuğu şeyi işaret etmesiyle hakeme, El Salvador'lu hakeme bir anda konu başka bir yere gelebilirdi. Sonuçta 11'e 10'a döndük. İkinci yarının başında da zaten 1-2 defa şöyle bir karşı kaleye bir yokladık ama yani ondan sonra bir anda sindi takım yani yine. Yani o enerji çok kısa parça parça anlarda çıktı ortaya. Yani tabii ki hiç yok değildi ama çok büyük bir yani ne bileyim 45 dakikaya yayamadık bile yani. 15-20 dakikaya yayamadık yani 45 değil 15-20'ye yayamadık, onu da söyleyelim. Dubai'den

dinleyicimiz varmış. Özledik seni. Dubai'den selamlar. Üzdü bizim il takım demiş Ahmet Bey. Selam olsun kendisine. Abi kusura bakma, yanlış attım. Başka bir dinleyiciye atacakken sana attım mesajı demiş Nihat Bey. Olabilir. Belki iki tarafı birden dinliyorsunuzdur. Yani mutlaka katılmadığınız taraflar da olacak. Özellikle demek istiyorum, her türlü eleştiriyi en önde okumak

Burada dinleyiciyle beraber bizim yaptığımız bir iş. Her zaman beraber konuştuğumuz, karşılıklı iletişimle ilerlediğimiz bir iş ve burada eleştirileri de en önde okumayı tercih ettiğim bir iş bu. Yani ve böyle olacak, bu şekilde devam edecek. Yani sürçülisan ederseniz okuyamam, o beni bağlayan bir iş değil. Yani benim yapabileceğim bir alanda bir iş değil ama ben yine kalbimden geçenleri her zaman söylemeye çalışacağım diyeyim. Bu konuda şüpheniz olmasın, reklama gitmek durumundayım. Hakikaten çok fazla mesajımız var. Sağ olun gösterdiğiniz teveccühten dolayı. 0212 273 10'unu bir kez daha hatırlatalım. Çok kısa bir reklama gidelim. Reklamın ardından tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. Evet, nerede kalmıştık? Dinleyici mesajlarını konuşuyorduk. Tabii ki birçok mesajımız var demiştik. Bak, bir dinleyicimiz de şu şekilde bakmış olaya. Bu da bence kötü bir bakış açısı değil. Ki katıldığım da bir bakış açısı, neden olduğunu söyleyeceğim. Zaten orada ince bir çizgi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa yorumum tersi değil. Hatta dinleyicimizin ismini de Çınar Bey yazmış. Birçok mesajımız var. Çınar Bey'in mesajı en üstte çıktı. Bir anda onu okuyayım istedim. Onu da söyleyelim. Selam kardeşim. Bence bırakın Şenol Hoca'nın yedek kulübesinde olmasını. İlhan Mansız, Bülent Korkmaz, Hasan Şaş, Nihat Rüştü, Semih bile otursaydı bunları da oraya götürmeyen federasyonu da kınıyorum demiş. Bence fena bir mesaj değil, hatta doğru bir mesaj. Benim burada takıldığım konu şu: saha zemininde orada bir teknik adam varken herhangi bir sonuçta staff üyesi olmamasından dolayı söylüyorum, yani teknik heyette olmamasından dolayı herhangi bir teknik adamın zeminde olmasına benim buradaki itirazım var. Yani tabii ki tribünde olması çok daha iyi bir şey. Orada olması, o desteği hissettirmesi, zaman zaman yani kampın tabii ki kalbine değil ama belli yerlerde buluşulması, orada takıma belli motivasyon çalışması yapılması, o ruhu aktarmak, 2002 ruhunu aktarmak, 2008 ruhunu aktarmak, bunlar çok önemli şeyler tabii ki. Ama şunu demeye çalışıyorum, orada sanatçı, mesela bir piyano sanatçısının yanında bir anda bir tane daha dünyanın en önemli piyanisti orada başında bu şekilde 20 metre ötesinde o şekilde durması bence çok büyük bir problem. Bana bu problem geliyor. Bana bu teknik adamı da baskı altına almak, oyuncuyu da baskı altına almak geliyor ki Avustralya kadar dramatik bir maçtan sonra bunu görüyoruz. Yani bu çok yanlış. Yoksa tabii ki olmalı. %100 olmalı. Hatta Fatih Hoca da olmalı. Şenol Hoca da olmalı. İlhan Mansız da olmalı. Bülent Korkmaz da olmalı. Hasan Şaş da, Nihat Kahveci de, Rüştü Reçber de, Semih Şentürk de, hepsi olmalı. O ruhu vermek adına, o yüreği ortaya koymak adına %100. %100 yani. Zaten aynı yerdeyiz. Ben sadece oradaki konumlanmayla alakalı serzenişimi dile getiriyorum. Yoksa bir kişi eleştirisi değil bu. Bu düzen eleştirisi. Bu yanlış anlaşılmasın, yani elma ile armudu ayırmaya çalışıyorum burada. Bunu çok altını çize çize bu şekilde vermeye çalışıyorum. Yani bunu bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bana göre böyle. Yani bir futbol sever olarak ben bunu hissedebiliyorum orada yani. Tam yedek kulübesinin arkasında maçı son 10 dakikasını geçirdim. Öyle diyeyim. Maçı son 10 dakikasında yedek kulübesinin arkasının tarafına doğru gittim. Ve çok net gördüm. Ha, iyi değil. Oyuncular demedi, son Dünya Kupası oyuncuları gelip destek olsun diye eleştiri konusunda haksızlık yaptınız diye. Valla ben böyle bakıyorum konuya, bilmiyorum. Herkesin eleştireceği taraf başka olabilir ama yani en azından kendi görüşlerimi aktarmaya çalışıyorum. Yani ki Arda Güler'in açıklamaları çok güzeldi, oradan bahsedelim. Yani bütün eleştiriler çok haklı. Biz bütün eleştirilere de saygı duyuyoruz. Kötü bir turnuva geçirdik. Drama yapmanın yeri yok tadında hakikaten çok doğru, çok iyi bir iletişim bir metodu, hakikaten tebrik ederim kendisini. Çok çok iyi bir açıklamaydı. Bakıyorum, milli takımın karakterini yansıtıyor bence bu iki kaptan, kendini çok üstün görüyor demişsiniz. Ya bu bir yorum ki katılıyor gibiyim de. Yani diğer oyuncu grubundan da, hatta bir dinleyicimizin mesajını da size kullanayım. Diğer oyuncu grubundan da böyle bir açıklama görmedik demiş olayım. Ama yani zaten konu o değil. Bence haklısınız. Hani milli takımda bu süreçte en azından çok riskli bir hamle yapıldı. Bu podcast hamlesiyle beraber, bu videocast hamlesiyle beraber çok riskli bir hamleydi. Ve bunun altını doldurulamayınca ister istemez bu yorumlar da yapılmalı. Çok doğru bir yorum yani. Burada iki kaptan bu şekilde ön plana çıkarak, aslında Merih nezdinde söylüyorum bunu. Ama Hakan da sonuçta oraya dahil olmuş bir sporcumuz diyelim. Yani hakikaten bize kötü döndü bu işin sonucu. Öyle söyleyeyim.

0: Selamünaleyküm demiş. Şenol Hoca yayıncı kuruluş tarafından oradaydı demiş. Tek sıkıntı şudur. Türkiye Futbol Federasyonu başından sonuna kadar hiçbir olayı ifade edemedi. Çok doğru bir yorum. Ne futbolcuların sosyal düzenini düzenleyebildi ne de oradaki konforu sağlayabildi. Oradaki erişimi engelleyemediği ya insanların istediği gibi erişti. Futbol Federasyonu sahaya inip demişsiniz. Oraları geçelim. Bu antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen, bak bu çok güzel bir cümle. Hakikaten o antrenman kamp yerini panel yerine çevirirsen bu sonuçta normaldir. Doğru. Yani belli yerlerde antrenörlerin, staff'ın, oyuncuların bir mahremidir kamp. Ve gerçekten panel yerine çevirirsen bu şöyle olur. Yani inanılmaz iyi bir yorum. Burada yaklaşık bir saate yakındır bir şeyler söylüyorum. Birkaç tane yorumda bulunuyorum. Biraz eleştiriliyorum. Biraz karşılıklı beraber aynı yere eleştiriyoruz. Ama hakikaten yani bu. Yani yorum bu. Hakikaten hani milli takımımız hakkında bir yorum yapılması gerekiyorsa da orayı böyle bir tırnak içinde belirtelim. Hatta dinleyicimizin ismini de vurgulamak isterim. Hüseyin Bey yazmış yine. Yani kamp yerini panel yerine çevirirsen sonuç normaldir abi. Hakikaten budur abi. Reşat Bey yazmış. Peki şöyle bir şey nasıl olurdu? Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Türkiye Futbol TFF'yi yöneten örnek olarak bir başka bir X kişi olsa idi nasıl olurdu demiş. Yani bir kere bence bu kadar göz önünde olmasına gerek olan bir makam olmaması gerekiyor. Tabii ki belli yerlerde aksiyonlarda olması gerekir. Ama ne kadar çok ön plana çıkarsa o konumdaki kişi, o zaman o kadar fazla zaten hem baskı yaratır takımda, hem sıkıntı yaratır takımda, hem de bizlere çok fazla bir şey söyleme imkanı yaratır. Yani birazcık daha görünmez olarak belli şeyleri çok daha iyi yapılabilir. Çok daha iyi yönetilebilirdi. Yani burada bir daha Hüseyin Bey mesajına dönmek istiyorum. Yani panel yerine çevirirseniz o kamp yerini, o mahremi, o zaman yani olmaz abi, zaten hani tepeden tırnağa çok şey yanlış. Ama yani yine de çok ölçülü, çok bana göre diye yorum yapmak istiyorum. Ya da bir kişiyi topun ağzına atmak da istemiyorum. Yani hakikaten hiç böyle bir niyetim de yok. Kötü bir niyetle de hiçbir şekilde yorumlamıyorum. Yani ben de iyi olsun istiyorum milli takım. Ki daha nasıl, yani daha ne kadar isteyebilirim bilmiyorum. Yani hakikaten bilmiyorum yani. Daha ne kadar, nasıl isteyebilirdim bilmiyorum. Yani tribünde boğazım patlayana kadar bağırdım yani. Yayına çıkamadım yani, işimi yapamadım. O kadar profesyonellikten uzak bir şekilde tribündeydim. Öyle söyleyeyim. Yani çok gerçekten çok konuşulacak konu var. Birçok şeyde konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz bu arada. Yaklaşık bir 4-5 dakika sonra artık milli takım konusunu kapatacağız. Amerika maçında da yani Arda Güler'in performansına bir kere teşekkür etmek isterim. Yani bu turnuva nezdinde gözümüzün pasını silen bir performans. Bireysel performans olarak söylüyorum bunu. Takımın kalanıyla alakalı böyle bir yorum yapamam. Amerika maçında ben çok sıkıntılı bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Sonuçta 10 yedekli bir Amerika'ya karşı bu kadar fazla pozisyon verip bu kadar savunmanın kötü gözüktüğü bir karşılaşma. Ben bilmiyorum. Yani burada da mesela bence Montella'ya bir tur daha dönelim eleştirmek için. Abi yani evet, hücumda belli başlı kreasyonları gördük. Hakikaten o derin topları Arda kaynaklı olsun, oyundaki diğer oyuncu kurgusu, işte Kenan'ın içeri servisleriyle vesaire vesaire, iyi şeyler gördük hücumda, fena değildi. Buna bir köşeye koyalım, öncelikle teşekkür edelim en azından bir şey gördüğümüz için. Ama yani savunma nezdinde bu kadar yumuşak bir takım olunmaz. Bu kadar topun önüne çıkmayan bir takım olunmaz. Yani belli ki artık takımlar anladı. İlk maçta da uzaktan yedin, ikinci maçta da uzaktan yedin, üçüncü maçta da uzaktan yedin. Takımlar bunu biliyor. Takımlar çalışıyor. Takımlar bu senin orta saha oyuncunun, senin savunma merkezini, senin beklerinin yumuşak olduğunu biliyor abi. Daha temaslı olmak zorundasın. Oyun temas oyunu. Yani fizik, kalite, güç, bunlar.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç.

0: Bilgiç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Tabii ki çok önemli şeyler. Hatta artık futbolun geldiği nokta belli. Zaten bütün atletik takımlar daha öne çıkıyor ama her atletik takımda öne çıkmıyor. Yani orta sahada o pas kalitesi olmayan atletik takımlar da öne çıkmıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz ama en büyük sorun başta zaten kalemize ilk gelen top gol oldu açıklamasının ne kadar aslında yani şöyle bir açıklama olduğunu söyleyelim. Eğer sen temaslı oynamazsan kalecin soğukken kaleye gelen ilk topta gol olur abi. Uzaktan ya da kalecinin görüş açısının kapandığı yerlerde gol olur abi. Sen temassız oynarsan olur. Futbol temas oyunudur abi. Yani bunu evet ben bir profesyonel futbolcu olmadım. Ama ben de sonuçta top oynadım. Yani belli seviyelere kadar top oynadım ve hani temassız oynarsan bu iş olmaz abi. Olmaz yani. Yani senin orta sahan temassız oynarsa, senin beklerin pozisyon ihlali yaparsa, senin stoperlerin ikisinin birbiriyle iletişimi olmazsa adam akıllı. Bunu saha içi iletişimle alakalı söylüyorum. Saha dışında gayet iyiler. Yanlış anlaşılmaya çekilmesin diye de bunu söyleme ihtiyacı hissediyor insan artık. Ama sen bu koordinasyonu kuramazsan, sen temasla oynamazsan o zaman yani geçmiş olsun abi. İlk şutun kaleye gol olur abi zaten. Olur yani. Bakalım. Evet, Mehmet Bey yazmış. Milli takımdan prim işini bence kaldırmaları gerekiyor. Milli takım milli duygularla oynanmalı demiş. Bu güzel bir yorum. Ya prim şöyle olmalı. Prim başarı olduğu vakitte başarıya endeksli bir prim verilmeli. Yani öyle tak diye aldım primi. Ah! Şekli olmamalı. Çünkü bize bunu konuşturtuyorlar. Yani belki zaten yani muhtemelen de öyle değil. Yani şey değiller yani hepsi prim için oynuyor gibi bir durum yok abi normalde. Ama işte organizasyon düzen yanlış abi. Başarı endeksli bir şekilde bu yapılırsa o zaman abi çocuklara helal olsun deriz. O primi de hak ettiler deriz. Konu da kapanır ama hiçbir şey olmadan sen direkt kafadan bir prim verirsen abi olmaz abi yani o iş. Çok doğru. Yani ödüle bir prim olmalı ya da belli bir aşamaya gelirseniz o zaman bu, o zaman bu. İşte gol bonusları oluyor ya işte oyunculara veriliyor. 20 gole bu, 25 gole bu, 30 gole bu. Adam motive oluyor, daha fazla atmak istiyor. Ya da bu, daha ileri gitmek istiyor. Yani bunu yani prim çok iyi bir aslında kısa vadeli bir motivasyondur. Bu motivasyonu doğru bir rotada sağlanmasının daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Mesajımız var. Hocanın cesaretli davranamadığını söylemişsiniz. İkinci maçta gereken aksiyonları alamayınca ki doğru bence ilk maç hani belki olabilir belki. Yani gerçekten sıkıntılı bir karşılaşmaydı vesaire vesaire olabilir ama gerekli dersleri ilk maçtan çıkaramayıp ikinci maçta da hele hele 10 kişi takıma karşı o riskleri almazsanız ki çok güzel açıklamışsınız. Tek tek oyuncu oyuncu gitmeyelim. Cesaret edemezsiniz, kazanamazsınız. Çok güzel. Doğru. Son olarak da hakikaten milli takımımızın konusunu kapatalım. Birazdan da artık rotamızı başka bir tarafa çevireceğiz. Artık Amerika'dan dönüyoruz ki milli takımımız gibi biz de dönelim. Dört büyüklere bakalım, birazcık transfer konuşalım. Birazcık aslında ne olacak ne olmalıyı konuşalım kısmına gelmek istiyorum. Çünkü milli takım tarafında konuşunca hepimizin sinirleri yukarı fırlıyor. Ya benim de dahil olmak üzere fırlıyor. Ben de burada normal şartlarda çok sakin, tatlı tatlı konuşan, ne bileyim naif bir adamımdır diye yorumluyorum kendimi. Ki sizlerin yorumu olduğu için bunu söylemekte problem hissetmiyorum. Ama yani burada tatlı tatlı konuştuğumuz programlarımız oluyor. Ama yani benim de sinirim zıpladı. Burada terledim hani. Hakikaten konuşunca terledim. Yani zor, çok zor. Yani daha da çok konuşmak istiyor insan ama durmak istiyorum. Daha da sinirlenmek istemiyorum. Sizleri de daha fazla germek istemiyorum. Bu güzel cumartesi, güzel havada öğlen. Hakikaten yapmak istemiyorum bunu. Bir reklama da gitmem gerekiyormuş. Hadi bir ara verelim, bir soluklanalım, öyle gelelim, olur mu? Evet, nerede kalmıştık? Milli takımı konuşuyorduk. Milli takımdan sonra artık tabii ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olarak zaten programımızı uzatacağız ama programın ikinci saatinde Efe Başak'la beraberiz. Aslında Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama Efe de dinliyormuş yayını. Milli takım hakkında aslında kapanışı bir Efe yapmak istiyormuş. Efe hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can, selamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle bizi kırmadığın geldiğin için. Tabii ki seninle asıl

0: Fenerbahçe tarafını konuşacağız ama tabii ki söz hakkı sana da doğdu. Şöyle bir milli takım hakkında bir kapanış konuşmasını, görüşlerini, fikirlerini veyahut da söylemek istediklerini alalım abi senden. Sonra da Fenerbahçe tarafına geçeriz.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim tekrardan bu yerine davet ettiğin için. Radyo Gol, Can Genç, Berk Sayar, ayrı yatan onlara selamlar. Hı hı. Sevdiğimiz, dinlediğimiz programlar. Hı hı. Daha demin de dinledim bir sürü dinleyicilerde yorumlarını da merak ettim açıkçası. Genel Türk halkı ne düşünüyor? Hepimiz sinirliyiz, hepimiz çok üzüldük. Aynı şekilde futbolcular da, ben de onların da üzüldüğünü düşünüyorum. Sonuçta böyle bir atmosferde, böyle bir turnuvada yer almak çok ayrıcalıklı bir iş. Hem bizim gibi Avrupa kademesinde olan takımları düşünürsek. Fakat işte sen de gittin, özellikle hani böyle bir vaktini ayırıp kalkıp Amerika'ya gittim bir sürü insan gibi, hiç kimse böyle bir sonuç görmek istemezdi. Hı hı. Ya ben bu sonucun Montella özelinden yorumlanmasını birazcık yanlış buluyorum. Ya çünkü sonuç olarak Montella bu takımın teknik direktörü, evet. Ama bütün suç ya Montella yanlış taktik yaptı, Kerem'i forvet oynattı, Barış'ı oynatmadı, Meri'yi kesmedi, Ozan'ı. Yani bunu şöyle de yorumlayabiliriz aslında. Bir fabrika gibi düşünün. Fabrikadaki motor arızalandı. Motorun arızasını giderecek olan teknik ekip üzerinde çalışmalar yapıyor. Teknik ekip başarılı olamayınca müdürü mü kovmamız gerekiyor? Yani hani aslında burada bizim içerideki o futbolcuların arasındaki bence ki dinamiklerde sıkıntı oldu. İşte birkaçı basına yansıdı. En son duyduğumuz Orkun Kökçü'nün babası çok fazla otel lobilerinde konuşuyormuş, ediyormuş. O futbolcunun kulağına gelmiş. Bazı futbolcular bundan etkilenmiş. Ya gerçekten hani futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. İnanın yani saha dışında da futbolcunun arkadaşlık ilişkileri, takımdaki uyumları birçok kriteri değiştirebiliyor.
0: Doğru.
1: Yani dün Arda'nın bile çıkıp konuşması, tek başına böyle bir şey yapması, takımda o kadar fazla belki ondan daha rütbeli insanlar varken Arda'nın çıkıp konuşması birazcık bunu açıklıyor bence.
0: Çok güzel yerden geldim.
1: Yani Venezuela ile hazırlık maçı oynamamız, Romanya'yı elememiz, işte atıyorum ondan sonraki maçlardaki başarılarımız, turları geçmemiz, tabii ki bunlar çok güzel şeyler. Ama ben milli takımın aslında bu turnuvaya giderken ya hedefimiz ne? Biz zaten bu grubu geçeceğiz gözüyle çıkmışlar birazcık. Bence maç maç gitmeleri çok daha doğru olurdu.
0: Çok doğru söylüyorsun ya. Gerçekten öyle yani.
1: Yani çünkü biz 2024 Euro'da çok güzel bir son 16 izledik. Çok umutlandık. Dünya Kupası hedefimizi çizdik. Bak nasıl diyorum? Dünya Kupası hedefimizi 2 sene önceden çizdik. Ona göre devam etti. İşte ne bileyim İspanya'ya okey çok farklı bir skorla yenildik ama yine benzer bir oyun oynadık. Yine iyiydi. Gürcistan'a da keza aynı şekilde. Ya aslında sen bunu yapabiliyorsun takım olarak. Bunları başarabiliyorsun ama hep bir hedef koymamız gerekiyor. Hedef ön elemeyi geçmekti, evet. Dünya Kupası'ndaki hedefimiz ne? Şu an düşünüyorum, zaten herkes şey diyor, grubu geçecektik, grubu geçmeliydik. Hı. Abi hedef grubu geçmek değil, senin önce bir hedef belirlemen lazımdı.
0: Evet, ki futbolu yönetenlerimiz kupa diyordu.
1: Ya mesela yani, hani çok çok değişik yani bu cümle, hani bilmiyorum yani kupa hayali tabii ki herkes çok güzel ister kupayı kaldırmak, oralara gelmek ama yani bence Türkiye milli takımı için çok zor bir hedefti bu. Yani yine son 16 son 32'lere oralara geldikten sonra baktık gerçekten hakikaten iyi futbol oynuyoruz ve bir oyunumuz var. Ondan sonra bence artık çeyrek final, yarı final diye gidebilirdik ama o da çok yani iddialı diye düşünüyorum ben.
0: Peki dilersen yani Efe son cümlelerini de alayım milli takım hakkında. Fenerbahçe tarafına geçelim, çok konuştuk. Herkesin sinirleri çok yukarıda şu anda. O yüzden milli takımda yaklaşık bir saate yakın konuştuk. O yüzden de son cümlelerim varsa alayım. Sonra Fenerbahçe tarafıyla aslında sorularımı sormak istiyorum. Çünkü sen de zaten kendini tanıtırsın. Seni belki bilmeyen bazı dinleyicilerimiz vardır. Fenerbahçe tarafına ne kadar yakın olduğunda sen de kendini anlatırsan çok sevinirim abi.
1: Vallahi tabii ki milli takımla alakalı son birkaç cümle söylemek gerekirse çok üzüldük yine senin de belirttiğin gibi. Dileriz bu bir tokat gibi gelir bazı oyuncularımıza. Ondan sonraki turnuvalardaki hazırlıklarında daha dikkatli olurlar. Birlik beraberlik anlamında daha fazla birlik beraberlik içinde olmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu yani biraz bakıyorum diğer birkaç takıma da birkaç kişinin etrafında toplanılarak yani birini lider belirleyerek onun etrafında Messi gibi, örneğin atıyorum Ronaldo çok da pek yapamasa da şu an Portekiz milli takımında, ama biz de bunu yapabilirdik. Hakan Çalhanoğlu gibi bir karakterimiz var. Yani ne olursa olsun onun otoritesiyle bu turnuvayı hissetseydik bence en baştan, bazı şeylerin tam tersi olacağını düşünüyorum. Yani inşallah, dilerim bu bir örnek olur. Tarihimizdeki belki yaşadığımız en büyük hizmet. Bir de şöyle son bir cümlede şunu da ekleyeyim.
0: Lütfen, hocam. Lütfen.
1: 2002'yi belki çok az, sen de ben de çok az hatırlıyor olabiliriz. Bilmiyorum ne kadar hatırlıyorsun ama ben o yazı hatırlıyorum. Çok az hatırlıyorum yani.
0: Kesik kesik var hepimizde. Yani bizim yaş grubunda kesik kesik var.
1: Vardı, sosyal medya yoktu. Çok daha o insanları televizyonda az görebiliyordun. Şimdi daha herkese her şeyi görebiliyorsun. Altına yorum yazabiliyorsun. İşte accountlarına, bilmem nelerine, Instagramlarına. Yani artık her şey, dinamikler çok değişti. Yani eleştirinin boyutları eşlerine, çocuklarına kadar gitmeye başladı. Bunlar çok ayıp. Ben bunları görünce biraz tabii ki yani insanlar sinirli, çok iyi anlıyorum. Ama bu kadar da yıpratmaya gerek var mı bilmiyorum.
0: Vallahi haklısın Efe yani. Şöyle diyeceğim. Yani aslında biraz da Fenerbahçe demek istiyorum. Çünkü akışımız epey bir kayacak.
1: Evet.
0: Yani ister istemez şu anda benim de biraz sorumluluklarım var Efe. Takdir
1: tabii
0: edersin
1: ki.
0: Bir kere bir Derfin Yunus da ne mesaj atmış bize. Bizim de tadımız kaçtı milli takım konuşusunda demiş. Efe kardeşim hoş gelmiş demiş. Kadir İnanır'a da başsağlığı dilemiş. Buradan Kadir İnanır'ın da yakınlarına başsağlığı dileyelim. Çok doğru.
1: Mekanı cennet olsun.
0: Hakikaten çok doğru bir konunun aldı. Altını çizmiş Yunus Bey. Şöyle geçmek istiyorum abi, şimdi Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım oldu. Vedat Muriç geldi. Transferler yapılmaya aslında başlandı ama taraftar diyor ki bu oyuncular nasıl gönderilecek? Limit problemini konuşuyor ve transferler konusunda artık somut gelişme bekliyor. Senin duyumların var mı? Senin düşüncelerin var mı? Sonrasında sence ne olmalıya geçeceğiz ama önce duyum, düşünce ve lütfen Efe sen de Fenerbahçelilik kimliğini birazcık açıklarsan da Efe Başak bizlerle beraber, bu arada bunu da hatırlatalım. Çok seviniriz dinleyiciler çünkü hakikaten seni merak ediyorlar abi.
1: Fenerbahçe tabii ki yani ben 13 yıldır kongresiyim. Yaşım da 30. Pardon 12 yıl oluyor. 18 yaşında direkt girer girmez üye oldum kulübe. Babamın da bir dönem 3,5 senelik bir yöneticilik zamanı oldu Sayın Aziz Yıldırım döneminde. Kendisi kadın basketten sorumluydu. Onun geçmişinde de 99 yılında Fenerbahçe'nin PAF takımının idareliğini yaptı babam. Yani bir nevi kulüpte aktif faal yılların olduğu, geçmişinde de tribünden bir insandı babam. Çok fazla Fenerbahçe zamanını harcadı gençliğinde. Deplasmanlar, iç saha maçları, yurt dışı. Bilinir bir insan. Gerçekten kendisinin de yani ben babam olarak söylüyorum, diğer bütün Fenerbahçe yöneticileri gibi çok emek veren bir insan Fenerbahçe için. O sebeple ben de Fenerbahçe'nin içinde bir nevi bazı dönemlerde yer aldım. Tabii ki büyük bir kısmında yoktum
0: tabii
1: ama
0: ki, tabii ki canım,
1: şahit olduğum, gördüğüm çok güzel şeyler vardı. Olumsuz şeyler de oldu. Fenerbahçe üzerinde şu anda yine konuşmak gerekirse milli takımdan hani sonra hedef belirleme. Fenerbahçe'nin şu andaki hedefi Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.
0: Bak, İlk hedef bu yani diyorsun.
1: Tabii ki nihai hedef şampiyon olmak ligde. Ama adım adım gidiyor Fenerbahçe. Bu yazı bu 3 aylık hedefler, 2 aylık hedefler koyarak nedir hedefler? Takımı önce görmek. Şimdi İsmail Kartal aldılar, Topuk ailesine gittiler, daha medyaya, basına kapalı bir ortamda. Şu anda elindeki oyuncularla beraber oynatacağı şablonu oluşturmaya çalışıyor İsmail Kartal. Bir yandan da yönetim transferleri hızlandırıyorlar. Eksik oyuncuları, eksik bölgeleri olan oyuncuları belirlemeye çalışıyorlar ama asıl birinci hedef Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek.
0: Şu anda en sıcak gündem Fenerbahçe tarafında Şampiyonlar Ligi diyor Efe Başak.
1: Evet.
0: Peki şunu soracağım, yani çok fazla haber okuyoruz. Limit konusunda bir zorluk. Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşme detayı kaynaklı 7,5 milyon euro Fenerbahçe'nin bir ödeme, ekstra bir ödeme yapma durumu ortaya çıkması. Bu limiti ne kadar etkileyecek sana sorarsak. Fenerbahçe transferde bu gelişmelerden dolayı ve kadroda oyuncu gönderemediği için mi şu anda aktif çok fazla transfer yapamıyor. Çünkü bu konuşuluyor yani bütün Fenerbahçe taraftarları abi somut gelişme nerede, transfer nerede diyor. Evet belki yani belli taraf diyor ki abi acele etmemeliyiz, birazcık daha transfer, biraz daha bir uzun süreç işidir. Yani Vedat transferini yaptık en

0: önemli aslında mevkilerimizden bir tanesine transferi yaptık ama sonrasında biraz daha beklemeliyiz diyen de bir taraf var. Bir tarafta diyor ki transfer, transfer, transfer. Yani limit konularıyla alakalı Efe Başak ne söyleyecek? Transferde ne zaman gelişme beklemeliyiz Fenerbahçe'de sana göre?
1: Ya zaten Fenerbahçe'nin bir iki senedir harcama limitiyle ilgili bir gündem vardı. Jose Mourinho gitmeden de başlamıştı bu. Nasıl transfer yapacağız, işte limit sıkıntı olacak, ceza yiyeceğiz. Ya biraz o işleri şöyle yorumlayabilirim. Yani yönetimlerin kendi metodlarına, kendi kararlarına göre birazcık o değişiyor. Nasıl Kerem Aktürkoğlu'nun o dönem transfer ettiysek bir şekilde, yani çok da fazla kamuoyuna yansımamıştı. Daha sonrasında nasıl transfer edildiği yansıdı.
0: Doğru.
1: Her yönetimin kendi belirlediği kararlar doğrultusunda bu tarz cezalar, limitler gibi konulara karar veriş şeyleri vardır, yöntemleri vardır. O yüzden hani açıkçası tam olarak şunu yapacaklar ya da bunu yapacaklar eli kolu bağlı diyemem Fenerbahçe için. Bence değil.
0: Ya bu çok önemli bir detay.
1: Limitleri de açıklandı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam 4 milyar TL'ye yakın Fenerbahçe'nin. Yani yanlış bilgilendirmek istemem dinleyicilerimde ama Galatasaray'ın 6 milyar TL küsür, Fenerbahçe'nin 4.6 milyar TL küsür bir harcama ve limit olduğunu açıkladılar. Yani Fenerbahçe'de elden çıkacak oyuncu elbet vardır. Zaten oyuncular da şöyle bir şey var. Kamp döneminde az çok anlıyorsunuz kimin hocanın izlerken kimleri ön plana çıkardığı, kimleri birazcık daha arka planda tuttuğu. O yüzden zaten futbolcuların menajerleri var. Futbolcu da hemen menajerini arar, der ki ya ben bana kulüp bul. Ben daha çok oynamak istiyorum. Biraz o iş yani antrenmanlardan, hazırlık maçlarından sonra daha da net belli olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'de şu anda elinde Nene, Archie Brown, 23 yaşın altı oyunculardan bahsediyorum. 23 yaş, 22 yaş sınırındakilerden. Yani Nene'nin durumu da var mesela. Gidecek mi kalacak mı? Archie Brown gidecek mi kalacak mı? İsmail Kartal'ın açıkçası şu an 3-5 tane oyuncuyu, Asensio'dur, Skriniar'dır, şu an milli takımdan dönecek olan İsmail, hani ne kadar ne zaman dönecek bilmiyorum ama
0: bir 10 gün genelde şöyle olur. Yani tabii ki yuvarlak bir cümle kuracağım. 10 gün en azından oyuncu bir tatilini yapar, bir soluklanır, öyle gelir. Yani muhtemelen bence ayın 13'ü 14'ü gibi bence Fenerbahçe futbolcuları, en azından Türk milli takımında yer alan Fenerbahçe futbolcuları 13-14'ü gibi döner diye varsayıyorum diyelim. Sendeyiz abi.
1: Yani zaten Fenerbahçe'nin geçen seneden oluşturulan omurgasında işte Skriniar'ı, Asensio'su, şimdi yeni gelen Vedat'ı, atıyorum sol bekteki Archie'si, kalecisi şu an yine milli takımda. 3-5 oyuncuyla beraber aslında bir kemik bir omurga çıkıyor. Onun yanına en azından bu kısa hedefte, yazınki hedefte kimlerle beraber en iyi 11'i nasıl oluşturacağını düşünüyordur şu an İsmail Kartal. Hani tabii ki lig hedefi şampiyonluk bu ama önce bizim adım adım önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmemiz lazım. Yani Malangsar sol stoper olarak duyduk. Fenerbahçe'nin ilgilendiğini basında da yazıyordu. Ben Brahim Diaz'da bir görüşme olduğunu duymuştum 2-3 hafta önce. Dünya Kupası tam başlarken Brahim Diaz'ın menajeriyle görüşülmüş. O da bir ihtimal olabilir. Yani tamamen aslında biraz İsmail Kartal'ı sen de bilirsin hani. Oynattığı bir oyun parçaları o şekilde tamamlıyor. Yani elindekilerle ben bunu yapacağım değil de benim bir sistemim var. Oraya hangi oyuncuyu uydurabiliriz? Aslında birkaç hatası da vardı Krunić özelinde mesela.
0: Doğru. Çok yumuşaktı mesela.
1: Çok üretti mesela. Çok benim sistemime oyuncu. Çok uyuyor dedi. Ama halbuki sen Milan'da Tonali ile oynuyorsun yani. Çok üst düzey bir oyuncu yani. Tonali'nin yanından alıp yanına bir tık altı adam koyunca Krunić daha farklı performans verdi. Yani konu aslında Fenerbahçe'nin kimi transfer edeceği değil de İsmail Kartal'ın hangi oyuncuları takıma ekleyeceği diyerekten biraz düzeltebilirim soruyu yani.
0: Çok güzel. Bunlara
1: yani
0: çok açıyoruz.
1: İsmail Kartal'ın hocalık şeyi, yani İsmail Kartal'ın sistemi düzenine göre hangi oyuncu uyacaksa oynar. Hangi oyuncuyu da transfer edecekse düzene göre transfer eder. Yani onun hocalık anlayışı bu şekilde diye görüyorum, hissediyorum yani. Bu arada da işte kulüpler birliği toplantısı da oldu zaten.
0: Tam onu soracaktım bak.
1: En gündemde olan o, ben de takip ediyorum.
0: Tamam. Tam onu soracaktım. Son iki sorum hatta.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra

0: Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam bitti.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Son sorum oydu ama sondan önceki soru öyle olsun. Tabii ki senin de bahsetmenle beraber, Efe Başak bizlerle beraber. Bu arada Radyo Gol ailesi olarak çok çok teşekkür ederiz Efe'ye. Ki Sait Bey'in sorusu olarak da sorayım en azından. Dinleyicimizin de ismini geçirmiş olalım. Dünkü Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe yönetimi ve Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik, bir tartışma olduğu konuşuluyor. Efe Başak ne der?
5: Yani Yüksel Yıldırım, ben başarılı bir kulüp başkanı olarak düşünüyorum. Sonuçta 18-20 takımlık bir ligde 2-3 tane İstanbul takımının kafa kafaya oynadığı, hatta son senelerde yalnızca Galatasaray'ın şampiyon olduğu, başarı gösterdiği bir ligde Samsunspor bir kulübü bizim lige çıkartıp Avrupa'da bir başarı elde etti. Yani neredeyse ilk 5'e giriyor Samsun hep ligde de. Yani çok güzel bir başarı Anadolu takımı için. Ancak daha yazın ortasında Kulüpler Birliği toplantısına gelip Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş devletten arsa alıyor derseniz, hani insanlara da bu bir şeydir. Aslında bir avlama taktiğidir. Bakalım ilk kim bana cevap verecek, ilk kim bana saldıracak. Birazcık zarflamış gibi geldi bana orada, ulu orta, herkesin ortasında. Çünkü yani sen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kadar şey olmasa sen mi, sizin kulübünüz mü yukarılara çıkacak, hani nasıl olacak? O zaman sana da destek verdiklerinde dönüp demeyecekler mi İstanbul kulüpleri? Anadolu'ya destek veriyorsunuz, hani ya birazcık talihsiz bir açıklama olmuş, ortalığı germe açıklaması olmuş.
4: Peki gerginliğin boyutlarını dinleyiciler merak ediyor. Yani senin tabii ki mutlaka duyduğun şeyler vardır, o yüzden yani yazılan kadar aslında radikal cümleler birbiriyle, ki Sayın Barış Göktürk de Sayın Yüksel Yıldırım arasında geçen bir diyalog olduğu konuşuluyor. O yüzden öyle de bir sorayım sana.
5: Karşılıklı birkaç söz sarf edilmiş ama ben basında yansıttığı kadar seni döverim, kırarım, o tarz cümlelerin kurulduğunu düşünmüyorum. Sertleşmiş, ton biraz değişmiş, haddinizi bilin, hani bilin tarzı cümleler kurulmuş ama hani seni döverim, hani sonuçta böyle yaparım, şöyle yaparım, onlar biraz bence basında farklı, hani ilgi çekmek için.
4: Clickbait dediğimiz, yani tıklanma uğruna mı hocam?
5: Yani evet, yani o kadar da, yani inanın Kulüpler Birliği'nde yani masaya oturduğu zaman her kulübün başkanı oturuyor. Sonuçta herkes bir şey diyebilir. Orada tepkileri ayarlamak lazım. Ben o kadar şiddetli bir, o yazılan kadar olduğunu düşünmüyorum ama evet, Yüksel Yıldırım da zaten sanırım Sayın Yüksel Yıldırım da bir açıklama yaptı buna ilişkin bugün. yani o sözler birazcık üzücü. Yani Samsunspor Başkanı tam tersi bu kadar harcayan kulüplerle, bu kadar destekleyen kulüplerle bakın Samsunspor'da nasıl yarışıyor dese çok daha hoş olabilirdi. Yani onun yerine işte Fenerbahçe, çünkü o zaten şeyden takık büyük ihtimalle Fenerbahçe kısmına, hani Galatasaray'a sen maç vermiyorsun, Galatasaray'a hep yeniliyorsun deyince o da çıkıp açıklama yapmıştı. Yani biraz bu kedi köpek kavgası demeyelim de, yani bu kadar gerek yok yani. Türk futbolu şimdi bak, milli takımda böyle şeyler yaşamışız, bir de gelip kulüpler seviyesinde, başkanlar seviyesinde, hele ki düşünün kulüp başkanlarının temsil edildiği bir toplantıda bu sözler sarf edilmemeliydi. Bu kadar bu boyutu aşmamalıydı bence.
4: Efe, son sorumu soracağım.
5: Yani her iki de Fenerbahçe için de, yani tabii ki Fenerbahçe savaşa gidiyoruz diyor Fenerbahçe yöneticileri. Evet. O zaman siz de bu şekilde konuşmayı tercih ediyorsanız, o zaman hep bu şekilde konuşma olacaktır. Aynı şekilde federasyon başkanı Dursun Özbey'in arasında olduğu gibi. Bu burada da bir cephe oluşacak o zaman yani. Olabilir. Bu futbolda hep oldu. 80'ler 90'larda da oldu. 2000'lerde de oldu. Yani Türkiye'deki futbol ikliminde maalesef

0: Böyle şeyler olabiliyor. Dileriz olmasın ama oluyor. Yani bunun önüne geçemiyoruz.
1: Gerçekten öyle. Bunun önüne geçemiyoruz. Yani bu gerginlikleri bizler de istemiyoruz. Biz futbolun konuşulmasını istiyoruz ki bir an önce de takımlarımızın bir an önce sahaya çıkmasını iple çekiyoruz diyelim.
0: Aynen, abi,
1: son soruyu soracağım. Bir dinleyicimizin sorusu, Hüseyin Bey'in sorusu. Bir de kendi sorumla aslında harmanlayarak ikimizin sorusu Fenerbahçe olarak gönderiyorum. Abi, Fenerbahçe kalecisi yeni sezonda birinci kalecisi kim olacak? Yeni bir kaleci gelecek mi? Ve ben de şunu soracağım. Greenwood işi bitecek mi abi?
0: Ben açıkçası ya hissiyatımı söylerim, bir duyum değildir. Ben Greenwood'un biteceğini düşünüyorum. Greenwood'u Fenerbahçe kadrosuna katacaktır diye düşünüyorum. Bu herhangi bir, diye söylediğim gibi, duyum bir bilgi değil. Greenwood grafiği yükselen bir oyuncu. Yaşadıklarından sonra yani özellikle bu seneki performansı çok etkiliydi. Fenerbahçe takımında bence yani o bölgeye ihtiyacı olan bir oyuncu.
1: Katılırım.
0: Topla çok hızlı. Gol bitiricilik özelliği var. Hani baktığım zaman şu an bizdeki kanatlarda Nene, Kerem, Musaba üçünün de temel özelliği belki bitiriciliklerinin belli bir seviyenin biraz altında olmasıydı. Ama Greenwood, bu üç tane kanat oyuncumuzun da aslında olmadığı özellikler Greenwood'da var.
1: Doğru.
0: Greenwood'da belki mental olarak sıkıntılar yaşayabilir. Sen de iyi bilirsin Greenwood'u aslında. Premier Lig takip eden bir insansın yani. Mental olarak düşüşleri, inişleri, çıkışları olabilir. Onları yönetmek nasıl olacak bilmiyorum tabii ki. Kaleci konusuna da gelecek olursak, Sayın Az Yıldırım zaten çok net bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Yani biz Brezilya milli takımının bu kadar kariyerli bir kaleciye sahibiz. Hani biz niye bu kaleciyi elimizden çıkartalım, iyi bir performans göstermedi ya da beklenenin altında kaldı. Biz bu kaleciyi kazanmalıyız diyor. Aslında zaten futbolda olay bu yani. İnsanlar çok ya işte milyon euroları kazanıyorlar, ben oynarım ya, hani biz de yapardık bunları bu kadar milyon euro kazansak, işte öyle değil, öyle olmuyor yani o işler.
1: Çok doğru.
0: Bir futbolcunun da duyguları var maalesef, yani onların da hiç beklemediğiniz anda siz, milyonların önünde beklenmedik hareketler yapabiliyorlar. Ama sizin önemli olan bu oyuncuları geri kazanmanız, bu oyuncularla bir şeyler başarabilmeniz. Yoksa ben de her sene kaleciye 7-8 milyon euro para vereyim, kaleci başarısızsa gönderelim kaleciyi, kaleci başarılıysa kalsın. Yani siz bir iş yerinde bir iki hata yaptıktan sonra uyarılıyorsunuz, ondan sonra çıkarılıyorsunuz. Daha da performans kötüye gittiği zaman
1: çok güzel anlattın ya. Hakikaten
0: yani,
1: çok güzel anlattın.
0: Bu kadar hani hemen 2-3 hatasında bu kadar kıymetli birini çıkarmak, aslında sen bu kadar kaliteli ve tecrübeli bir kaleciden daha fazla nasıl ne kazanabilirsin hedefleyip ona göre çalışsan belki artı, çok daha artı puan yazacak Fenerbahçe için. Livakovic özelinde de yine çok kısa, sana da ona.
1: Tamam, sonra hemen reklama gitmem gerekiyor abi. Evet.
0: Livakovic de çok severim ama o da hani zorlandı Fenerbahçe'de. Kritik bir dönemdeydi. Şampiyon olması gerekiyordu. Başarılı olduğu anlar oldu. Hataları da oldu. Sonuçta gitti. İspanya'da da veremedi bekleneni. Ama milli takımda güzel performans izledik yine Livakovic'ten. Fenerbahçe muhtemelen Livakovic'i yine görecektir. Kendisiyle konuşacaktır. Sen bu takımda olmak ister misin? İstemez misin? Onun da cevabına göre Livakovic'i zaten 31 yaşında sanırım kaleci. Ona göre kiralayıp satılma opsiyonlarını değerlendirdiği düşünüyorum. Ama Ederson %100 Fenerbahçe'nin kalecisi olarak devam eder diye.
1: Çok net bir cümle aldık senden. Efe Başak, çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim Can Genç. Çok teşekkürler tekrar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi.
0: Çok keyifliydi.
1: Çok sağ ol abi, her zaman. Efe bizlerle beraberdi. Birazdan Berkay Çakır'la Galatasaray tarafına geçeceğiz. Hemen reklam ardından geliyoruz. Evet, Fenerbahçe tarafını konuşmuştuk. Şimdi Berkay Çakır bizlerle beraber Galatasaray tarafını konuşacağız. Kendisi de Galatasaray'a oldukça yakın bir isim ki zaten yıl boyunca bizlere bütün Galatasaray maçlarında yayınımızın başında eşlik eden, hakikaten maç önleri programında analizleriyle, esasında saha içine dair yaptığı yorumlarla Radyo Gol'de bizlere destek veren bir arkadaşımız. Berkay, hoş geldin.
2: Hoş buldum Can, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz ki sana tabii ki sorularımız olacak. Yani öncelikle Galatasaray deyince akıllara şu durum geliyor. Yani forvet hattındaki rotasyon nasıl olacak ve nasıl olmalı? Nasıl olacak, senin tabii ki tahminin, duyumlarınla alakalı olsun öncelikle. Sonrasında nasıl olmalıyı da konuşacağız ama Victor Osimhen'in bir gidiş konusu var mı yok mu? Önce onu soracağım. Böyle bir gündem var mı ve Icardi kalacak mı? Yoksa John Duran mı gelecek? Farklı bir isim mi gelecek? Ne olacak? Galatasaray'ın forvet hattı nasıl şekillenecek diye sana sormak istiyorum abi.
2: Yani aslında ben şu andaki transfer sezonunun şu dakikasını

0: Galatasaray'ın transfer operasyonu şöyle görüyorum. Belki de tarihinde ilk defa maddi olarak bir kaygı yaşamayan Galatasaray birbirinden çok değişken, bağımsız değişkenlerle ne olacağını bilmiyorlar. Yani burada bu zincir şuradan başlıyor. Milli takımın başarısızlığı. Bu başarısızlıkla alakalı Fatih Hoca'nın deyimiyle hesap sorma vakti şimdi geliyor. Bu hesap sorulunca giden kim olacak? Yani hesap kimden çıkacak? Eğer hocadan çıkmazsa büyük ihtimalle federasyon başkanından çıkabilir gibi görünüyor. O zaman federasyon başkanı yani değiştiği noktada bu sefer yabancı kuralının değişme ihtimali var ki Kulüpler Birliği de yabancı kuralının değişmesine dair bir bildiri hazırladılar federasyona.
1: Doğru. Doğru.
0: Ama hani biz mevcut başkanın bundan önceki kararlarından hani dönmeyen mizacından dolayı
2: orayı mı kerteniz alalım?
0: Bu şeyde bu transfer döneminde bu yabancı kuralı böyle sabit kalacak gibi görünüyor. Eğer federasyon başkanı değişmezse. Eğer federasyon başkanı değişirse yeni gelen başkan hemen bir önceki başkanı ilk yapacağı şey tartışılan kararlardan bir tanesini değiştirmek olacak ve yeni başkan belki de yabancı kuralı değiştirecek. Galatasaray'a geldiğimiz zaman bütün bu değişkenler Galatasaray'ın tamamen mecburen transfer politikasını belirlemek zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten hani o 23-24 yaş altı oyuncu tutma artı 4 dediğimiz oradaki sorun burada işte bize John Duran, ondan sonra Can Uzun işte yani Galatasaray'ın transfer politikasını net belirleyen bir durum bu. Yani eğer mesela böyle bir sorun olmasaydı Icardi ile ortalama bir yerde çok hızlı bir şekilde anlaşılacaktı. Ama zaten Osimhen'in kaldığı senaryoda Icardi'nin kalmasıyla birlikte Galatasaray'ın bir forvete daha ihtiyacı var.
2: Yani 3 forvet mi olması lazım Galatasaray minimum?
0: Evet, evet. Ama o zaman siz bu 3 tane forvette yabancı hakkınızı kullanırsanız geriye döndüğümüzde ciddi bir kadro planlaması sorunu olacak. Çünkü 3 forvetten bazen bir tanesi oynayacak ve 2 tanesini oynatmamak durumunda kalacaksın. Bu sefer diğer alanlardaki boşluklar biraz daha doldurulamayabilir. Bence bu durum çok kritik Galatasaray'da. Onun dışında Osimhen'in 120 milyon şeklinde bir teklif var olduğu söyleniliyor. Ama tabii kimden o bilmiyor. Ve aynı zamanda hani bu dönemlerde bu tarz dedikodular biraz çıkar ki oyuncunun bedeli şuduru resmi olmayan bir noktada kamuoyuna belirtilir. Yani bana 120 var, ben bunu kabul etmiyorum, 140 istiyorum, 150 istiyorum. Galatasaray bu sosyal medya basın aracılığıyla bu mesajı da vermiş olabilir. Osimhen'in gidişi kalışı tamamen Osimhen'e bağlı. Eğer Osimhen gitmek isterse Galatasaray'da tabii ki buradan maddi olarak alabileceğinin en fazlasını alıp Osimhen'e izin verecek. Ama Osimhen tarafında da yani mental olarak bir mutluluk söz konusu bu sene olmayabilir. Bu sefer elinizde Osimhen gibi bir oyuncu olunca yani bu satış gerçekleşirse Galatasaray'ın çok daha büyük bir transfer operasyonuna ihtiyacı var. Satış gerçekleşmezse biraz daha kısıtlı, yani yine de kısıtlı olmayan ama farklı bir politika izleyecek. O yüzden Galatasaray'da belirsizlikler çok yüksek. Şu anda en güncel haberlerden bir tanesi Davinson Sanchez'e
2: onu soracaktım.
0: Onun yoğun bir ilgisi olduğu
2: Como
0: söyleniyor. Burada da Galatasaray ile Como arasındaki fiyat pazarlığında henüz istenilen seviyeye gelinmiş olmadığı söyleniyor. Galatasaray'da da şu anda şöyle bir transfer politikası var. Evet, benim elimde çok önemli oyuncularım var. Omurgam beni şampiyon yaptı yıllardır. Davinson olsun, Koreli olsun. Ama bedelini gördüğünde satmaktan çekineceğim bir oyuncu yok şeklinde bakıyor yönetim. Bu da tabii tartışma açık olsa da biraz daha profesyonel bir durum.
2: Peki şunu soracağım. Yani şimdi orta sahada bir isim gündeme geldi. Wolverhampton forması giyen Joao Gomez ismi gündeme geldi. Torreira'nın gitme ihtimali esasında belli haberlerde konuşuluyor. Gider gitmez o tabii ki senden duyacağımız yorumlardan olsun ki Ali Naci Küçük'ün de işaret ettiği gibi yani Joao Gomez'in gelmesini beklemiyorum birazcık menajerle alakalı bir durum olduğunu söyledi. Oyuncunun yorumunu soracağım sana. Genel olarak nasıl bakıyorsun olaya diye soracağım ya da gelmeli mi ya da

0: Torreira gitmeli mi? Nasıl olmalı? Onu soracağım.
1: Yani şimdi Torreira konusu bütün sene içerisinde çok fazla tartıştığımız bir konuydu. İlk geldiği haliyle şu anki hali arasında fiziksel olarak bazı farklılıklar çok net gözle görülüyor. Galatasaray Torreira'dan vazgeçmeli mi? Yani bu şekilde olacaksa Galatasaray Torreira'dan vazgeçebilir. Ama João Gomes hamlesi de Torreira karakterli bir oyuncu değil. Hani doğrudan Torreira yerine
0: Torreira ikamesi sayamayız oyuncuyu yani.
1: Evet, yani daha teknik ve daha topla oyun kurma becerisi daha iyi olan bir oyuncu. Torreira o konularda daha zayıf. Yani, evet, ikisi de 6 numarada oynayacaktır ama yanına Lemina gibi bir karakter ister. Yani Galatasaray'ın şu anda o kadar zor bir transfer sezonu geçirecek ki her şey yan etmenlere çok fazla bağlı. Yani şey diyemiyorlar, İşte bir sağ açık bir sol bek alalım ve biz bu transfer dönemini kapatalım denilemiyor. Çünkü dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesine sahipsiniz. Böyle bir forvet olunca her zaman ilgi gelebilir. Yani transferin son dakikası Real Madrid kapınızı çalıp ben bu adamı istiyorum kardeşim dediğinizde eliniz kolunuz bağlanıyor. O yüzden yönetim açısından gerçekten zor bir sene olacak.
0: Yani hakikaten öyle ama yani şunu da söylemek lazım. Senin cümlenin başına dönmek istiyorum. Şunu söylemiştin. Galatasaray'da en azından omurga belli. Şampiyon yapan omurga belli. Galatasaray transferde çok fazla acele etmeyebilir. Kurallar yani mevcut federasyonun değişme koşulunda belki yabancı kuralının esnemesiyle beraber ve bu 10+4 veyahut da genç oyuncu yabancı ancak olabiliyor kotasının değişme ihtimaline karşı Galatasaray'ın çok daha aslında emin adımlarla sakin sakin ilerlediğini vurguluyorsun. Peki şunu da soralım, yani eğer bu kural değişmezse ve biz bunu kerteriz alırsak Galatasaray'ın takdiri Can Uzun'dan yana mı olur, John Duran'dan yana mı olur? Çünkü yani +4'ten John Duran'ın genç kontenjanından mı yararlanmak, yoksa Türk oyuncu olduğu için Can Uzun'dan yana mı gider Galatasaray? Finansal olarak da değerlendirirsen seviniriz ve hangisini değerlendirmeli diye de sana bir futbol sorusu sormak isteriz.
1: Bence ikisi de olabilir ama şu anda yönetimin önceliği Can Uzun transferini bitirmek. Zaten Dünya Kupası'nda da çok büyük bir parlama yapamadığı için Galatasaray dışında çok da fazla ilgi alamayacak. Büyük ihtimalle 35-40 milyon bandında Galatasaray konuyu bitirmek istiyor. Frankfurt biraz daha yukarıdaydı. Hı. Ama ben bu transferin sonuçlanacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda John Duran'ın Can Uzun'la hani hangisini seçelim olmayabilir. İkisi birden de olabilir. Çünkü John Duran biraz riskli bir tercih. Yani eğer John Duran iyi oynarsa çok iyi olacak. Galatasaray çok önemli bir oyuncu. Yani mental olarak kendini verebilirse iyi olacak.
0: Hatırladım.
1: Ama doğrudan sezon planlamasını evet John Duran'ı aldım ve ben işte buraları böyle takviye edeceğim. İyi yapmayacaktır Galatasaray. Can Uzun daha güvenli bir seçenek ama elinize de finansal anlamda bu kadar iyi bir oyuncunun bu kadar kötü bir hale gelip sizde tekrar parlama ve yaşı da genç olduğu için fırsatı da ekonomik olarak tercih edilebilecek bir fırsat. Yani siz sezon planlamasını John Duran'la yapmayabilirsiniz. Ama elinizde böyle bir fırsat geliyorsa denersiniz, oynamazsa kendi bilir, oynarsa da çok daha yüksek bir meblağa tekrar Premier Lig'e oyuncuyu da geri kazanıp göndermiş olabilirsiniz.
0: Çok doğru. Peki Berkay, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi. Berkay Çakır bizlerle beraberdi, sağ olsun, kendisinin de kıymetli yorumlarını aldık. Çok kısa bir soluklanın ardından Beşiktaş tarafında Onur Aydemir'le konuşacağız. Onur Aydemir de Beşiktaş tarafını hakikaten çok yakinen takip eden bir arkadaşımız ki bizim de tıpkı maç önü maç sonu programlarında da zaman zaman devre aralarında da danıştığımız çok değerli bir arkadaşımız Onur Aydemir de biraz sonra bizlerle olacak.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, tabii ki konuşmaya devam ediyoruz. Nereyle devam ediyoruz? Beşiktaş'la devam ediyoruz. Kiminle devam ediyoruz? Onur Aydemir'le devam ediyoruz. Onur, hoş geldin abi.
4: Hoş bulduk Can, merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kırmadığın ve bizlere tabii ki destek verdiğin için, onu da öncelikle söylemiş olalım. Tabii ki transfer şu anda gündem. Yani teknik direktör geldi, Vincenzo Italiano. Önder Özen gibi bir futbol aklı var şu anda Beşiktaş'ta. Birkaç isim konuşuluyor. Öncelikle kaleci mevkiine bir dönmek istiyorum. Çünkü kaleci mevkiinde Beşiktaş'ta şu anda Ersin'in esasında ayrılacağı. Yani aslında Hull City'ye gideceği haberleri var. Onun haricinde şöyle bakıyorum, Livakovic ismi gündeme geldi. Başka şöyle gündemdeki isimlere bakıyorum, Nübel ismi var. Bayern Münih'in kalecilerinden Nübel ismi konuşuluyor. 10 milyon euro civarlarına diye okuyorum, önümdeki haberlerden bakıyorum. Haricinde şöyle biraz daha sayfayı ilerletmeye çalışıyorum derken aslında şu isimlerle başlayalım diyelim. Beşiktaş'ın kalecisi sence kim olmalı? Kim olacak? Nasıl bir tasarruf bekliyorsun Beşiktaş kalesinden?
4: Can, öncelikle çok teşekkür ederim davetin için. Kaleci konusuna başlayacak olursak, gelecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği düşüncesinde değilim. Bence Hull City ihtimalini değerlendirecektir. Premier Lig oldukça cezbedici bir lig, biliyoruz. Ve taraftarla da yıldızının barışmadığını düşünecek olursak, ben Ersin'in devam edeceği konusunda olumsuz düşünenlerden biriyim.
0: Ersin devam etmeyecektir. Peki kaleye o zaman bir yabancı ismi mi konuşulmalı? Yani Altay ismi de konuşuluyor aynı zamanda. Bir yerliden yana belki kullanır Beşiktaş diye, ama Nübel ismi var. Altay ismi var. Bakıyorum şöyle, Beşiktaş'ta Augusto Batalla ismi var. Vallecano'nun kalecisi. Arjantin'in 30 yaşındaki kalecinin ismi konuşuluyor. Yani Beşiktaş kalecisi sence kim olmalı? Veyahut da senin tahminine göre diyelim, veyahut da duyumlarına göre diyelim. Tabii ki bunu söyleyeyim. Nasıl bir kalede bir tasarruf kullanılacağını düşünüyorsun? Beşiktaş'ın kalecisi yoksa Di Gregorio mu olacak? Yani Juventus'un kalecisi Di Gregorio da konuşuluyor. Kalede Şövalye ismi konuşulmuştu. Çok fazla isim çıktı. Beşiktaş kalecisi kim olacak abi?
4: Güzel bir zor bir soru. İtalyan öncesinde ben Önder Özen'in Altay'a gideceğini hem duyum olarak aldım, hem de tahminlerim de bu yöndeydi. Hı hı. Ama hocanın tercihi ne olur? Kendisi gibi bir yabancı kaleciyle mi anlaşırlar? Nübel konuşuluyor. Münih'ten çıkan bir oyuncu. Neuer'i düşünecek olduğumuzda tabii ki orada forma şansını bulamadı ilk çıkış yaptığı yıllarda. Hı hı. Haklı olarak. Ama ben ligde de takımda da çok etkili performans göstereceğini düşünüyorum. Altay'ın da keza aynı şekilde yerli kontenjanını kalede kullanmak mantıklı mı? Çok mantıklı. Benim kendi şahsi düşüncem kontenjanı düşünerek, çünkü önündeki 10 kişideki yabancı alternatifleri kullanmamız gereken alan bence orası, kaleci değil. Hı hı. Ben kalede Altay'la giderdim. İyi bir kaleci, maç eksiği var, oynamıyor ama düzenli oynadığında neler yapabileceğini gösterdi bence bize. İyi maçları var, kötü maçları var ama ben sadece kontenjanı daha etkili kullanmaktan kaynaklı olarak ben Altay'ı tercih ederdim.
0: Peki şimdi savunma hattına da geçmek istiyorum. Onur Aydemir bizlerle beraber bu arada, onu da söyleyelim. Sol bek transfer işi çok konuşuluyor. Yani aslında ligin ikinci yarısında bence Rıdvan'ın kendi ortalamasına göre bir yukarı seyreden bir grafiği vardı. Ama tabii ki yorumlar sendi. Sol bek mevkiinde esasında Beşiktaş'ın ara transfer döneminde çok net bir hamleye gitmediğini görmüştük. Yani Yasin Özcan hamlesi belki bir sol bek alternatifi olarak düşünülebilir idi. Ancak Ottara ismi konuşuluyor. Monaco'dan Kassoum Ottara, 21 yaşında, aslında kontenjanda da görev yapabilecek. Yaklaşık 10 milyon eurolar konuşuluyor. Böyle bir transfer sence ne kadar mantıklı olur? Veyahut da Beşiktaş'ın alması gereken sol bek profili nasıldır? Ya da almalı mıdır? Bunu sormak isterim.
4: Kesinlikle almalı. Rıdvan yorumuna %100 katılıyorum Can. Evet, ikinci yarının özellikle ortalarında Mart ortası, Nisan ortası gibi bir form yükselişi söz konusu mu? Söz konusu tabii ki %100 ama alternatif lazım. Yasin Özcan geçmiş dönemin wonderkidlerinden biriydi bence. Milli takım adına ve kendisi adına. O vitesi atabildi mi? Atamadı. Sol bek, sol stoper iki mevkide oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Tutar mıyım takımda? Her türlü tutarım. Ama eğer yarışmak istiyorsak bu sezon veya önümüzdeki sezon, yeni başlık olan sezonda

0: mutlaka daha iyi bitiriciliği olan hücum ağırlıklı Murillo gibi bize gol asist katkısı sağlayabilecek bir sol beke gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sağ tarafı o yüzden sormuyorum. Sen de tabii ki demin Murillo'dan bahsettin sağ tarafla ilgili. Merkezden, yani savunmanın merkezinden bahsetmek istiyorum. Çünkü birçok aslında isim var. Emirhan var, Agbadu var, Thiago Jallo var. Zaman zaman Yasin Özcan var ve Felix var. Felix Udokai. Yani burada bir stoper transferi göreceğimizin sinyallerini almıştık zaten. Sayın Serdal Adalı'nın da işaret ettiği üzere Beşiktaş'ta böyle Agbadu gibi aslında belki Agbadu performansı kimilerince tartışılıyor ama maliyet olarak söylüyorum. Yani Beşiktaş maliyetli transferini stopere ayıracak mıdır? Veyahut da Ahmet Can Kaplan gibi yerli bir isme mi gider? Senden bunu merak ediyoruz abi.
0: Şöyle, ben maliyet konusundan başlayayım, biraz sondan başlayayım. Bence yoğunluklu olarak maliyetleri kanat transferine ve merkeze ayıracağını düşünüyorum. Ama stoperle alakalı şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Sayıca stoperimiz var mı? Var. Oraya o listeye Yasin'i eklediğinde 5 tane 6 tane stopere tekabül eden bir sayı var. Sayıca bir eksiğimiz yok ama burada bence asıl tasarruf hocada. İtalyano hangi stoperleri yollar? Yollar mı? Yollarsa kimi yollar? Bu burası kritik. Bir eksiklik var mı orada? Sayıca yok ama kalite olarak bence var. Kesinlikle merkez tandemdeki kuvveti, gücü, top teknik kalitesini arttırmamız lazım.
1: Peki orta sahaya geçelim. Merkez ve kanat dediğin için soruyorum. Yani orta saha merkezi aslında Nottingham Forest forması giyen İbrahim Sangare konuşuluyor şu anda Beşiktaş'ta. Hatta transfer sitelerinin belki de en revaçta olan sitesi %41 ihtimalle bu transferin gerçekleşmesini beklediğini ifade etmiş. Bugünün oranına göre, yani Beşiktaş orta sahasında Endidi yerine midir bu alınması gereken oyuncu? Orkun yerine midir? Yoksa bunların yanına bir üçüncü orta saha oyuncusu olarak mı düşünülmelidir bir orta saha oyuncusu? Veyahut da nasıl bir profil bir Beşiktaş orta sahası istiyor? Sonuçta Endidi yedek mi olacak, ilk 11 mi olacak? Orkun'un muhtemelen zaten organizasyonun başında olacağını göreceğiz ama orta sahada Beşiktaş'ın tasarrufu nasıl olur? Büyük bedel dediğin için soruyorum. Yani nasıl bir profile gider Beşiktaş diye soralım.
0: Şöyle, hocanın genelde oynattığı formasyondan yola çıktığımızda 4-3 oynatıyor. Merkezi üçlü kullanıyor ve bu üçlünün tamamı da 8 numara oluyor. En azından geçmişteki deneyimlerinde hocanın kadrosunu bu şekilde dizdiğini çok net söyleyebiliriz. 2 ve 3 farklı takımda. 3 tane 8'den yola çıktığımız zaman Orkun dediğin gibi orkestra şefi olacak. Onun etrafında zaten kümelenecek takım. Endidi doğru profilimi, ben çok aynı fikirde değilim. Gelmesi de geçen sezon, evet, isim olarak, kalite olarak tartışmasız dünyanın bildiği bir oyuncu. Ama verime baktığımızda çok verim alamadığımızı düşünüyorum. Mutlak dediğim gibi kalitesi var. Ama iyi bir iki tane 8 numaranın ben merkeze, Orkun'un etrafına gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Endidi ile yollar ayrılır mı? Maliyeti nispeten yüksek bir oyuncu elden çıkarmaya bakacaklarını tahmin ediyorum. Ama burada yine hocanın raporu çok önemli. Ne kadar izledi, ne kadar hakim bilmiyoruz. Yarın sezonu açacağız. İlk idman var. Yarın biraz daha bir şeyler belli olur. Yeni haftada biraz daha bir şeyler belli olur. Ama iyi iki tane hücum yapabilecek, defansa da desteğe gelebilecek Orkun'un birazcık yanında yandaş olabilecek bir iyi iki tane 8 numara ihtiyacımızın
1: yani
0: olduğunu söylüyorum.
1: Sağ iç sol iç oynayabilecek oyunculara ihtiyaç var gibi anlıyoruz 8 numara olarak. Doğru muyum abi?
0: Doğru.
1: Peki o zaman son aslında soruma geçeceğim. Yaklaşık bir 2 dakikalık süremiz var abi. Kanat dedin. Kanat transferinde Beşiktaş'ın aslında asıl maliyete gideceğini düşünüyorum demiştin. Ki Elbilal Toure'yi de soracağım. Yani bunların içerisinde Elbilal Toure'nin bonserviste var mı sana göre? Nasıl profil kenar oyuncularına gidilmeli? Bir de şunu sorayım aslında son cümle olarak da. Yang Yuoh'un Kore'deki performansı çok konuşuldu. Dünya Kupası'nda gol buldu. Yang Yuoh'un önüne bir forvet alınacak mı? Oradaki tasarruf ne olacak? Yani ön üçlü, 4-3-3'ün ön üçlüsünü soralım Onur Aydemir'e.
0: Tabii ki kanat konusunu 2 dakika toparlamak biraz çok zor benim açımdan.
1: Bence 3 dakika olsun, biraz aşabiliriz abi.
0: Anlaştık. Kanat konusu Beşiktaş'ın bence bu yazki transfer dönemini de dahil ederek söylüyorum. Belki son 3-3,5 sezondaki en çözülemeyen konularından biri. Gelenler oldu, gidenler oldu, kiralananlar oldu. Hiçbir şekilde verim alamadığımız bir 3 yıl var. Geçmişe dönüp baktığımızda. Tabii maç başına oyuncu bazlı olarak iyi performans

0: Elbilal Instagram'dan yanlışım yoksa bir veda etmişti, teşekkür mesajı yollamıştı. Bonservisi alınır mı? Soru işareti, alınmalı mı? Benim orada da biraz soru işaretlerim var. Tam bir sol ön oyuncusu mu yoksa bir direkt olarak santrafor mu? Orada da benim biraz kafam karışık Elbilal ile alakalı. Ben iki yerde de kullanabileceğimizi düşünüyorum ama sanki biraz daha santrafor gibi geliyor bana. İyi iki tane sol ve sağ ön oyuncusu mutlaka lazım. Buradaki alternatiflerde neyi nasıl değerlendirirler bilmiyorum ama mutlaka hem Önder Özen'in hem de İtalyano'nun geniş bir oyuncu alı vardır ellerinde, izledikleri en azından şu son bir aydan beri. Umudumu korumak istiyorum. İnancımı korumak istiyorum ama çok net 4 tane 2 sola 2 sağ oyuncunun alınması gerektiğini çok net söyleyebilirim.
1: Peki. Onur, çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ne demek Can. Çok sağ ol. İyi yayınlar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Onur Aydemir de bizlerle beraberdi. Bugün programın ilk bölümünde Dünya Kupası'ndaki aslında serüvenimizi konuştuk. Birazcık hepimiz çok çok üzgünüz. Hepimiz çok çok sinirliyiz belli şeylere. Aslında birazcık dinleyicilerle beraber sohbet edip dertleştiğimiz bir ilk saati geride bıraktık. İkinci saatte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı konuştuk ki yarınki programımızda da aslında biraz daha transferin derinliklerine indiğimiz bir program tasarladık sizler adına. Saat 16 ile 18 arasında yarın pazar günü, bunu bir kez daha altını çizelim, bir programımız olacak ve Trabzonspor'la başlayacağız, bunu söyleyelim. Bugünkü akışımızda ister istemez birazcık daha milli takımın dertleşmesi, milli takım üzerine konuşmamız, dinleyicilerimizin gerçekten çok çok fazla mesaj göndermesinden dolayı bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Yarınki saat 16'da başlayacağım, yani pazar günkü yayınımız Trabzonspor'la başlayacak. Buradan Trabzonspor taraftarlarına da hatta Anadolu takımlarını destekleyen bütün taraftarlara da kucak dolusu sevgiler ve selamlarımı iletmek istiyorum. Ben Can Genç. Bugün dilim döndüğünce sizlere belli bir programı tasarlamıştım. Sizlerle buluştuk tekrardan. Bir süredir yoktum. Geldim, geri geldim. Buradayız. Yarın görüşmek üzere o zaman.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Reklam.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland, tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun.

0: karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebir de adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Mutlu hafta sonları. Ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyim. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Tabii ki transfer dönemi artık hareketlenmeye başlayacak. Başlıyor da hepsini konuşacağız. Beşiktaş Gain Euroleague'de mücadele edecek. Hepsine değineceğiz. Birazdan attığımızda Yunus Aydın olacak. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu 3. ve son hafta maçında Arjantin 28 Haziran Pazar günü, yani yarın sabah 5'te sahaya çıkacak. Ürdün'le karşı karşıya gelecek Arjantin. Messi karşılaşmaya yedek olarak başlayacak. Bir diğer yandan İran dün 1-1 berabere kaldı Mısır'la ve büyük ölçüde en iyi üçüncüler arasında yer alacak. Şu anda tabii matematiksel olarak beklemedi ama İran milli takım kaptanı Mehdi Taremi Dünya Kupası sürecinde yaşadıklarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Taremi turnuva boyunca karşılaştıkları sorunların profesyonel oyuncular için kabul edilebilir olmadığını söyledi. Mehdi Taremi organizasyon şartlarını eleştirerek FIFA'ya tepki gösterdi. İranlı futbolcu, bu felaket bir Dünya Kupası. Profesyonel oyuncular olarak bu şartlar altında bir turnuvada oynayamayız. Bu ne doğru ne de adil. Eğer FIFA bunun adil olduğunu düşünüyorsa bu onların bileceği iş ama kesinlikle değil ifadelerini kullandı. Taremi yaşadıkları sorunların çözümü konusunda FIFA'dan destek beklediklerini belirtti. Deneyimli futbolcu, bizim için var olan bu sorunu kim çözmeli? FIFA mı, ABD mi bilmiyorum. Bana bir isim verin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Yeni Zelanda'ya karşı oynadığımız ilk maçtan sonra soyunma odamıza gelip tüm sorunları çözeceğini söyledi ama gerçekte FIFA hiçbir şey yapmadı, dedi. Mehdi Taremi'ye Dünya Kupası organizatörlerinin İran'ın turnuvadan elenmesini tercih edip etmediği yönünde de soru yöneltildi. Taremi, kelimenin tam anlamıyla her şeye karşı savaşmak zorundayız. Ev sahibi ülkede kalamıyoruz. Her maç oynamak istediğimizde seyahat ediyor ve göçmenlik kontrollerinden geçiyoruz. Şimdi de Seattle'da kalamıyoruz ve Tijuana'ya geri dönmek zorundayız, açıklamasını yaptı. İran milli takımı kaptanı yaşanan sürecin kendileri açısından büyük bir dezavantaj oluşturduğunu savundu. Taremi, bizi elemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu yüzden bizim açımızdan bakıldığında evet, bence bunu öyle istiyorlar. Bizi dışarıda görmek istiyorlar, ifadelerini kullandı. Uruguay'da veda eden ülkeler arasındaydı ve Marcelo Bielsa'dan açıklamalar geldi. Karşılaşmanın 42. dakikasında İspanya'nın geliştirdiği atakta Marcos Llorente'nin sağ kanattan

0: ceza sahasına çevirdiği topu Alejandro Baena kontrol etti. Yıldız futbolcunun penaltı noktası gerisinden çıkarttığı şutta üzerine gelen topu kontrol etmek isteyen Fernando Muslera büyük bir hata yaptı. Tecrübeli kalecinin avuçlarından kayan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve İspanya öne geçti. Maçın ardından konuşan Marcelo Bielsa, bu golün ardından Muslera'nın büyük üzüntü yaşadığını belirterek Muslera yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istedi ifadelerini kullandı. Muslera ise maç sonunda "Hiç bu kadar acı çekmemiştim, Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim, çok üzgünüm, tüm Uruguay halkından özür diliyorum. Elbette bu özür yeterli değil, ancak bu sporun doğası da böyle, kalecilik de böyle. Bazen size çok şey verir, bazen sizden çok şey alır" diye konuştu. Uruguay'ın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Marcelo Bielsa, röportaj sırasında sinirlerine hakim olamadı ve "hadi artık" diyerek tepkisini gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Kupa Amerika üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakamamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım" dedi. Ve hemen bağlantımızla devam ediyoruz. Yunus Aydın hattımızda olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Kendisini hattımıza alalım. Yunus Aydın bizimle birlikte olacak. Evet, kendisi de hattımızda. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız ABD karşısında kazandı ama ne galibiyete ne de gollere sevinebildik ve milli takımımız da ülkemize döndü. Yani açıklamalar var. Tabii ilk iki maçın ardından yapılan açıklamalar gibi değil bu açıklamalar. Biraz daha özür dilemeye yönelik ama yani şunun da farkına varmak gerekiyor ki ABD maçındaki galibiyet de çok yanıltmasın. Yani biraz ABD'yi takip edenler bilir, 7 oyuncu 6 oyuncu falan oynamadı. Oynayanlar da zaten ufak iki sakatlık olduktan sonra aman başımıza bir kaza gelmesin bu maçta formalite maçında diye oynadılar. Adeta sahada jok attılar ve son dakika golüyle kazandık ama bir formalite maçıydı, hazırlık maçı tadında bir karşılaşmaydı. Nasıl yorumlarsın hem ABD maçını hem de sonrasında millilerimiz?
1: Yani söylediğin gibi tamamen bir formalite maçıydı. Hiçbir şekilde referans alabileceğimiz bir maç değil. Sevinemedik. Evet, biz ekranları başına bir takımımızı sevinemedik görüntüsüne. Ama bizim oyuncularımız, hani ben eleştireceğim burada. Yani 3-2 golden sonra Kaan çok sevinemedik dedi ama yani taraftarlara böyle işte ben buradayım, ben buyum gibi bir hareket yapacak kadar sevindi. Yani hani bu golün ne önemi var? Hani bu maçın önemi tek bir önemi var şu. Yani Dünya Kupası'na gol atmadan veda etmedik. Yani Dünya Kupası'na puansız veda etmedik. Yani 31 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize vaat ettiği kupayı alacağız, geleceğiz'in hani gruptan sonuncu olarak çıkmamak adına bir maçını oynadık. Bir fazlasını değil. Öbür tarafta hani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı dediğin gibi yani o kadar büyük bir formalite maçı oynadık ki yani onların liderliğini etkilemiyor. Bizim çıkma ihtimalimiz yok. Yani hani o yüzden çok formalite bir maç. Dediğim gibi hani Dünya Kupası'nda gol atan futbolcularımız için değerli. Yani milli takımımızın hani Dünya Kupası'ndan golsüz ve puansız dönmemesi için önemli. Yani iletişimiyle, saha içi performansıyla tamamen bir hani çok kötü bir turnuva oynadık. Yani oyuncuların maçtan sonra bu galibiyetle bir nebze olsun bir şey affettirmişiz umarım açıklamasını da hani ben şahsım olarak hani kabul etmiyorum. Yani Dünya Kupası'nda hani bize çok daha farklı şeyleri vaat ettiler, çok daha farklı şeyleri hayal ettirdiler. Evet, hayal ettirenler de onlar, bunu başaranlar, oraya giden de onlar ama orada bu turnuvada bu hizmeti bize yaşatan da onlar. Yani federasyon başkanıyla, Montella'sıyla, takımıyla hani çok kötü açıklamalarda bulunuldu. Turnuvanın ortasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile Türkiye Futbolu'nun en büyük antrenörlerinden birisi ikilimin arkasına girdiler ki bence orada daha önce de söyledim. Fatih Hoca'nın hiçbir artık hiçbir kötü söyleme bence yok. Yani bizim için iyi bir turnuva geçmedi. Kapanış olarak evet 96-8'de güzel bir golle galibiyette turnuvayı kapattık ama herhangi bir önemi yok yani.
0: Ki bence en fiyasko açıklama yine Vincenzo Montella'dan geldi. Bu galibiyet 1000 zafere denk dedi. Neden denk bunu açıklayamıyor ama. Kimse açıklayamaz zaten bunu. Bunun mantıklı bir açıklaması.
1: Yani gerçekten çok yukarıdan açıklamalar yapıyor Montella. Belli ki o da bu süreci çok duygusal ve negatif anlamda elbette heyecan olarak negatif. Yani ve işin totalinde de yıpranan.

0: olarak geçirmiş. Yani çünkü iki tane yaptığı açıklama, hani ilk kez de dediğin gibi, yani ilk turda da ilk maçta da yani bize eleştirenlerden daha fazla Türk'üm demişti. Sonrasında bu galibiyet 1000 tane zafere bedel dedi. Yani hiçbir zafere vesaire bedel değil. Yani hatta bir adım ötesine gidelim, Paraguay maçındaki beraberliğe bile denk bir galibiyet değil. Zaten hani biz orada Paraguay'ı sıkıştırsaydık ve Amerika'nın bu maç için bir önemi olsaydı, bence bizim bu maçı da kazanma ihtimalimiz yoktu. Buradan da bir zaferle ayrılma ihtimalimiz yoktu. Ama yani görünen o ki, yani milli takım bu Dünya Kupası'nı hiçbir önemi olmayan Formenta maçındaki Amerika Birleşik Devletleri galibiyetiyle anmak istiyor. Ama biz şöyle anlayacağız, böyle anmak zorundayız, futbolumuz bir adım öteye gitsin. Yani tek anmamız gereken bir şey var. Biz 31 Mart'ta Dünya Kupası'nı kazanacağımız vaat edildi. Bunun tabii ki ütopik bir hayal olduğunu biliyorduk ama en azından bu grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorduk. 7 puanla, 9 puanla ya da 6 puanla lider olarak çıkabileceğimizi düşünüyorduk. Ama biz ikinci maç sonunda Haiti'den sonra Dünya Kupası'na en hızlı veda eden takım olduk. Yani biz bu turnuvayı bu şekilde hatırlamak zorundayız. Yani gerçeklerle hatırlayamazsak bir sonraki turnuvada yolumuza hiçbir şey katamayız. Yani ben bu jenerasyonun, içinde bulunduğumuz bu takımın bizi bir 24 sene daha bekletmeyeceğini düşünüyorum. Yani bence bir sonraki Dünya Kupası'nda da olabiliriz. Yani belli başlı problemlerimiz var. Bunları atabilirsek bir sonraki Dünya Kupası'nda da yer alabiliriz. Ama yani eksiklerimizi doğru tahlil etmemiz lazım. Yani turnuvanın ortasında futbolcusu vatandaşa hesap soruyor. İşte diğer stoperi çıkıyor diyor ki kameranın olduğu zaman ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Antrenörü çıkıyor, federasyon başkanı çıkıyor, Fatih Terim eleştiriyor. Antrenörü çıkıyor, sizden daha fazla Türk'üm diyor. Yani hani bunlar tamamı başarısızlığın getirdiği çaresizlikle yapılan açıklamalardı. Ya başta da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani çok yukarıdan bir şeyleri vaat etmesi, bunlara alışacaksınız demesi. Ya biz Dünya Kupası'nda ikinci maçta gol yemeden elenmeye alışacaksak, İbrahim Hacı Osmanoğlu kusura bakmasın, hiçbir şeye alışmayalım. O bence bu görevi bırakmaya alışsın. Ki hani ben bu açıklamalardan sonra da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok fazla milli takım, özür diliyorum, Türkiye Futbol Federasyonu kariyeri olabileceğini de düşünmüyorum.
1: Peki öte yandan tabii açıklamalar geldi. Yani bir aksiyon alınmasını bekliyor musun diyeceğim ama aslında aksiyon alıyorlar ve bize açıklanan Hacı Osmanoğlu da görevine devam edecek, Montella da görevine devam edecek şeklinde. Sen böyle olacağını mı düşünüyorsun yoksa farklı bir aksiyon bekliyor musun?
0: Yani ben şöyle düşünüyorum, bir istifa öncelikle beklemiyorum ikisinden de, bir istifa beklemiyorum. Çünkü hani net bir şekilde hem Hacı Osmanoğlu tarafı kendisinin devam edeceğine alışacaksınız diyerek aslında bir şekilde hani devam edeceğini söyledi. Vincenzo Montella ile alakalı şöyle bir şey söyledi. Biz yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı değişmeyiz dedi. Yani şimdi antrenör değişimine gitmek, bu hani çok böyle kabadayıvari laflar, sokak lafları, hani çok fazla Montella'yı biraz daha yukarıdan Hacı Osmanoğlu'nu biri sarayıp gönderdiği anda göndermek zorunda kalır. Bunlar bu işin gerçekleri. İkinci tarafta da ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Hacı Osmanoğlu'nun milli takımdaki başarısı tıpkı 2024'teki Mehmet Büyükekşi gibi tek tutunabileceği limandı. Çünkü Mehmet Büyükekşi de o süreçten sonra görevini sürdürmeye çalıştı ama zaten mevcut takım çok iyi bir Euro 2024'e rağmen. Bunu unutmayalım. Yani çok iyi bir Euro 2024'e rağmen mevcut kulüplerle arası bozuktu. İşte Ali Koç'la arası bozuktu. Galatasaray'la Büyükekşi'nin arası açılmaya başlamıştı. Milli takımında sonrasında zaten işler iyice onun adına negatif kızıştı. Çok iyi bir milli takım performansına rağmen. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bakıyorsunuz. Galatasaray tarafıyla zaten Hacı Osmanoğlu'nun ipleri kopmuş durumda. Alenen zaten Galatasaray ilişkileri askıya aldık deniyor. Yeni sezona başlarken de Okan Hoca, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın Galatasaray'a karşı bir art niyeti olduğunu düşündüğünü söyleyeceğim. Diğer tarafa bakalım. Aziz Yıldırım ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun herhangi bir ortak paydada buluşması söz konusu mu? Pek tabii ki değil. Daha önce İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Aziz Yıldırım'la ilgili neler söylediği, Aziz Başkan'ın aynı şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla ilgili neler söylediği, bunların hepsi ortada. Mevcut federasyonun başkanın 2010-2011 sürecinden dolayı zaten aralarının düzelmesi bence mümkün değil. Bu sebeple Türkiye futbolunun son zamanlardaki sürekli kafa kafaya giden ikisinin birden federasyona cephe almış olması ve akabininde mevcut milli takımla mevcut federasyon arasındaki uyumun bence sonucu bir başarısızlık olması Hacı Osmanoğlu'nun süresini kısaltıyor. İstifa bekliyor muyum? İstifa beklemiyorum. Ama bence lig sürecinde iyi yönetemezlerse yani bir görevden hani bir şekilde affını isteme bekliyorum ikisinden de.
1: Selamlar, ben Nevzat. Evet, son maç formalite maçıydı ve her şey için çok geçti. Fakat ABD'de çıkan oyuncular ve sonradan oyuna girenler maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. O kadar değersizleştirmeyelim. Bu TFF teknik direktör ve futbolcuların sorumluluktan kaçmalarına neden değil ama yine de önemli olan bir galibiyet. Açıklamalar konusunda %100 haklısınız demiş. Ya Nevzat Bey, bir yere kadar katılıyorum ama Balogun'un falan oynamadığı bir ABD ya çok da istemiyor. Ya istemiyor değil de hani bir şey olmaz kafasındadır ama ABD'li taraftarların da sinirlendiğini yani en azından berabere bitmesini istediğini ben de gördüm. Ama dediğim gibi ya, hazırlık maçı formatında mesela bir Yunus maç vardı ya, hatırlarsın. Almanya ile oynadığımız bir hazırlık maçı. Yıllar sonra Almanya'yı yendik, işte biz buyuz, biz şuyuz falan coşkular. Ben ona da anlam verememiştim. Ya hazırlık maçında Özbekistan-Hollanda maçı mesela. İki tane maç yaptılar arda arda falan. Birini Özbekistan yendi, biri berabere bitti. Ya olabilir, hazırlık maçlarında mesela bu kadar ya benim için grupta Euro 2024'te Gürcistan'a karşı aldığımız galibiyet 5 kat daha değerli mesela. Yani hazırlık maçlarıyla böyle formalite maçlarıyla bence pohpohlamamak gerekiyor demek ki oyuncuları. Veya
0: kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü hedef maça, hedef maçta ne yaptın? Yani bu önemli. Yani biz yani çok çok unutmamak lazım. Bu kurallar çekildiği zaman Mayıs'ta bu işi konuşurken, Haziran'da bu işin heyecanını artık iyice yaşamaya başlamışken Amerika mı lider olur, biz mi lider oluruz konuşuyorduk. Yani biz Amerika ev sahibi, ya acaba Amerika'yı kayırırlar mı? Hani bu, bunların endişesindeydik. Yani gelinen noktada biz Amerika maçına hedefsiz çıktık. Bizim iki tane hedef maçımız vardı. Grubun en kolay iki tane maçı, gol daha yatamadık. Yani şimdi İspanya'yla Eylül'ünde bir hazırlık maçı oynasak Sarazi konuşuyorum. Yani 4-0 gelsek İspanya'ya, işte milli takımımız bu mu diyeceğiz? Yani biz hedef maçlarda, az önce söylediğim gibi hazırlık maçında kazanmışsın. Bir önemi yok. Ve bizi, en çok dumura uğratan durum bence bakmamız gereken şey, biz turnuvada bizim kadar yüksek beklentileri olan takımların bizim gibi birkaç tanesinin elenmesini bekliyorduk. Hepsi çok iyi gelmişler. Bizim takımımız fizik kalite olarak da döküldü. İçerideki tartışmalar olarak da döküldü. Yani şu an Dünya Kupası'nın maalesef ki, ne yazık ki, yani en kötü tarz, beklenenin en altında kalan takımı biziz. Evet. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşadık.
1: Tabii açıklamalar konusunda negatif şeyleri söyledik. Olumlu şeyler de gördüm. Yani en önemlisi Arda Güler. Müthiş, gerçekten pırlanta gibi biri Arda Güler. Bunu görmüş olduk. Çünkü orada bir kışkırtma vardı. Maç sonu flash röportajında İbrahim Kırkayak'tı sanıyorum soruyu soran. İbrahim Kırkayak aslında Arda Güler eleştirsin diye sordu. Hatta ilk olarak şöyle oldu. İzlemeyenler için özetleyeyim. Arda Güler'e İbrahim Kırkayak muhabir dedi ki yani bu eleştiriler oldu, bu yüzden sizin moralinizin, Hakan'ın, Meri'nin ve senin moralinin çok kötü olduğuyla ilgili haber yaptık. Kendisi yaptı zaten o haberi. Ne söylemek istersin? Çünkü eleştirilerin dozu bayağı bir artmıştı dedi. Yine hani taraftarı suçlayacak şekilde bir pas geldi orada. Arda Güler de haklısınız abi, moralimiz çok bozuktu. Yani benim moralim çok bozuk, doğru yazmışsınız dedi. İbrahim Kırkayak da dedi ki biz sizi korumak için yaptık onu. Hani eleştirilerin dozu çok arttı ya diye. Yani biz yapmadık, diğerleri yaptı diye getirdi. Arda Güler de dedi ki ne deseler haklılar abi. Çok kötü bir turnuvaydı. Umarım ben milletime, kendimi affettirebilirim ilerleyen yıllarda. Ne deseler eleştirilerde haklılar dedi. Ya müthiş. İşte bak, geçen gün konuşmuştuk ya, sorumluluk almadı, böyle oldu. Kaptan olabilecek düzeyde değil diye. İşte şimdi kaptan olabilecek düzeyde Yunus.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ya bu açıklama gerçekten hiçbirinden bu açıklama gelmemişken, Meri'yi de bir uyarmışlar çok belli. Ama yani Arda başından beri bu iletişimi yaptığı için, hani Arda'yı tebrik ediyorum. Meri biraz şimdi ilk yaştaki ilgiden sonra her şeyi abartıyoruz demişti. Şimdi özür dileriz'e geldi biraz. Ama Arda Güler, yani gerçekten hani İbrahim abinin o sorusuna ama ki yıllardır en büyük işit, yani tek işaretten milli takımla ilgilenmek. Hani TRT'de tamamen bu işe bakıyorken nasıl böyle bir soru sordu? Ya Arda'yı neden bu soruyla tuzağa çekmeye çalıştı? Bunu da anlamlandıramadım. Hani benim şahsen de tanıdığım birisi. Evet, çok anlam veremedim.
1: Ben açıkçası o bizi ilgilendirmez. Ben Arda'nın verdiği cevaptayım. Yani o
0: çok önemli. Çok önemli Arda'nın verdiği cevap. Yani o kadar yaşının üstünde diyeceğim. Çünkü en genç oyunculardan bir tanesi. Yani o kadar tatlı bir dille. Gerçekten o da çünkü çok başka hayaller kurmuş. Yani o da kendisi için çok başka bir turnuva hayal etti. Ve olmadığı tepkiler gördü. Biz de burada eleştirdik. Ama iletişimin öyle maç sonu 2 dakika röportaj verip geçmek olmadığını, yani ne kadar gerçekten üzüldüğünü ve aslında hani daha iyisini yapabileceğini gösterme isteğini o kadar güzel izah etti ve takımı da kendisini de o kadar iyi kurdu ki Arda Güler. İşte dediğim gibi bugün belki Arda için çok farklı bir lider ruhunu konuşabiliriz. Bu turnuvalarda daha çok olacak. Yani 2030-2034. Yani bence buralarda olacağız ve Arda bu takımın her zaman çok önemli bir parçası olacak. Yani tebrik etmek lazım. Hani canı sağ olsun. Hepsine canı sağ olsun. Başına itibaren söylüyoruz. Elbette hepsi kazanmak isterdi. Elbette en iyisi olmak isterdi. Ama hani maç sonunda taraftardan, vatandaştan hesap sormak yerine hani kendi hatasını kabul ettiği için çok çok tebrik etmek lazım. Hani en çok da Arda'nın canı sağ olsun. Öyle söyleyeyim.
1: Diğer açıklamalarda da benim en çok takıldığım konu yine böyle ruh, onur, şeref, işte çıkıp Kaan Ayhan'dı sanırım, yanlış olmasın, en azından galibiyeti aldık, onursuz onurumuzu koruduk falan diye. Selam olsun buradan, eğer dinlerse Hasan Arda Kaşıkçı, onun yayından bir kesit görmüştüm, biraz dinleme fırsatım olmuştu, çok doğru bir yere değiniyor da şunu diyor: yani kimse sıfır puan aldı diye, gol atamadı diye, elendi diye onursuz, şerefsiz, haysiyetsiz, karaktersiz olmaz. Bu kelimelerin futbolda olmaması lazım diyor. Katılır mısın? Gerçekten çok doğru değil mi Yunus?
0: Kesinlikle katılırım. Yani işleri iyi gitmez. Sakatın vardır. Yani birçok takım puansız ayrılıyor. Şimdi onlar onursuz mu?
1: Her şey yani, futboldan bahsediyoruz Yunus. Yani ne alakası var bu terimlerin futbolla?
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
3: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani işte belki de bu eleştiriler onlarda o kadar çok kontrolü kaybettirir ki ben hepsinde ilk başta şunu görüyorum. Yani kontrolü kaybetmiş durumdalar. Arda'yı dışarıda bırakıyor. Yani kendilerini kulüp aslında kulüp futbolu yaparken de bu olmaması lazım ama biraz daha o içerideki o rekabeti, o içerideki coşkuyu farklı anlamlandırmış hepsi. Yani işte onur, şeref, haysiyet, biz bunların hiçbirine laf etmedik. Hepsine söylüyoruz. En çok onlar kazanmak isterlerdi.
4: Ama yani, hiç şüphemiz yok yani. Başta yani federasyon başkanı çıkıp biz karakterli kadro falan diye bunu böyle lanse ederse halka, halk da bu konuya takar. Ama burada zaten halkın yaptığı bir şey yok. Oyuncular da bu kafaya girerler işte. Karakter, biz en karakterliyiz falan diye. Çünkü yani en karakterli milli takım diyor baştaki. Yani sonra önünü alamıyorsun.
3: Bir de şimdi şöyle bir şey de sorumluluk almış oluyorsun. Şimdi orada gönderme yaptığı durum prim olayı. Arda Turanların, Burakların falan prim olayına gönderme yapıyor. Bizim milli takımımız böyle değil diyor. Sonrasında ne oluyor? Bir hafta sonra şimdi bununla ilgili de acaba kadroyu Hakan'la Melih mi kuruyor gibi haberler çıkıyor. Yani bu işin içinde takımı da atmamak lazım. Zaten çocukların hepsi pırıl pırıl. Hepsi en iyi yerlerde oynuyorlar. Süper Lig'de, dünyada hepsi deli gibi emekler veriyorlar. Zaten herkes emeklerinin karşılığını vermeye hazır. Şu an sinirlenen herkes zaten çok büyük bir kısmı Amerika maçından sonra yumuşamış durumda. Ha, bence milli takımın gelişmesi adına eleştirilere devam etmek lazım. Ama yani dediğim gibi zaten bir problem yok. İbrahim Hacı Osmanoğlu bence bu milli takımın Dünya Kupası'ndaki sürecine çok önem vermiş haklı olarak. Çünkü yani onu çok pozitif bir sezon beklemiyor. Bunun farkında. Yani zaten Galatasaray'la ilişkiler kötü. Zaten

0: Fenerbahçe ile olan durum belli Aziz Yıldırım'la. Bu sebeple kendisi milli takımdan gelecek zafere çok büyük bel bağlamış durumda. Baştan itibaren iyi de bir organizasyon yönetti Hacı Osmanoğlu aslında. İşte oraya ücretsiz insanların götürülmemesi. Aslında bu açıklamayı da o süreçte yaptı. Euro 2024'te bunu daha önce kendi televizyon programında açıklamıştı. Turnuva bittikten sonra 40 gün daha kalınmış. 40 gün daha otel kayıtları var biz elendikten sonra. Hani bunların hepsinin faturaları bize geldi. Biz ödedik bunları diye. Şimdi kimseyi bedava götürmedi federasyon. Hepsi hani kulüp başkanları dahil bir para ödediler. Eşlerine ekstra para ödediler vesaire vesaire. Bu anlamlarda iyiydi ama skorlar başarısızlık gelmeye başladığında ya hem Hacı Osmanoğlu kontrolden çıktı hem milli takım kontrolden çıktı. Ya Montella'dan bile bugüne kadar duymadığımız o profesyonelliğine yakışmayan anlam veremediğimiz açıklamalar geldi Montella'dan da. Ya bunların hepsinin işte başarı ve başarısızlıkla alakası var ama onur, şeref, haysiyet bunların hepsi ya bunların dışında bizim milli takımımız oyuncuları hepsi yani bugün en eleştirdiğimizden tut hani en beğendiğimize kadar. Ya benim bu turnuva içinde en eleştirdiğim oyuncu Melih Demiral. En beğendiğim oyuncu da Arda Güler olsun. Hepsi yani pırıl pırıl karakterleri, düzgün oyuncular. Ha, bugün olmaz, yarın olur ama onur, şeref, haysiyet bunların hiçbirinin alakası yok. Dediğim gibi futbolda, sporun olduğu yerde hiçbir şekilde anlamlandıramadığımız cümleler yani.
1: Peki dün bir haber yapıldı ve Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili gerginlik olduğu ile ilgili özellikle Barış Göktürk ve Yüksel Yıldırım arasında. Sonrasında bu haber yalanlandı ama bir şeyler olduğu da açıklandı diyebiliriz herhalde. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından da anlıyoruz. Barış Göktürk'ün hatta Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkartıldığı ve toplantılara alınmaması ile ilgili gerekli adımların atıldığı ile ilgili Yüksel Yıldırım tarafından da bir açıklama geldi. Daha sezon başlamadan gerginlikler başladı gibi gözüküyor Yunus. Nasıl değerlendiriyorsun bu yaşananları?
0: Yani şimdi iki türlü bakmak lazım. İki taraf açısından hem Yüksel Bey tarafından bakacağım, Aziz Yıldırım tarafından bakacağım, Barış Göktürk tarafından. Şimdi Aziz Bey buraya gelirken biz buraya savaşmaya geliyoruz dedi aslında. İlk Kulüpler Birliği toplantısında bunun yaşanması hani net bir şekilde bunu doğruladı. Yani Aziz Yıldırım tarafı Kulüpler Birliği başta olmak üzere yani Fenerbahçe adına yapılacak birçok haksızlığın önüne geçmek için adeta bir sene içinde bütün savaşlarını verecekler. Şimdi İkinci tarafta Yüksel Bey'e gelmek lazım. Şimdi Yüksel Yıldırım, ben Fenerbahçe'de dost olmaya çalışıyorum diyor. Ben Galatasaray'da yendim diyor. Ama şimdi ben gerçekçi olmak lazım. Galatasaray ne zaman yendi? Galatasaray yendiği zaman Galatasaray şampiyonlukta. Ben şimdi Samsun Galatasaray bilerek yenmedi vesaire demiyorum ama yani ben Galatasaray yendi mi bu kadar hani Fenerbahçe'den de puan aldı. Tabii ki Samsun Spor camiası her maça puan almak için çıkacak. Burada problem yok ama Yüksel Yıldırım'ın senelerdir her Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrasında yani yoldaki Mobese kamerasına dahi konuşmaya çalışması Fenerbahçe taraftarları tarafından ve pek tabii Fenerbahçe'nin efsane başkanı ve yönetimi tarafından da tepki topluyor. Yani ki Yüksel Bey uzun yıllar Türkiye'de yaşamadığı için de buna hatırlarsın Beyaz Spor yayınında hani buradan da selamlar Abdülkerim Durmaz'la bir tartışma yaşarken çok da hani bizim dilimize hoş karşılanmayacak bir kelime kullanmıştı. Ve dedi ki Türkiye'de çok yaşamadığım için hani bu kelimenin anlamının burada kullanılmaması gerektiğini bilmiyordum vesaire demişti. Şimdi Yüksel Bey'in bu tarz gerilimleri hep Fenerbahçe içinde yaşıyor olması artık Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe yönetiminin de fazlasıyla sabrını zorluyor ve Aziz Yıldırım tarafına da bence Barış Göktürk aracılığıyla bunu hissettirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe eskisi kadar Ali Bey dönemindeki gibi de Saadettin Bey dönemindeki kadar da yapıcı ve iletişime açık yönetim olmayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Yüksel Yıldırım da zaten yaptığı basın toplantısında özür diliyorum yaptığı açıklamada ben bunu hatta Doğan abiye Doğan Öncel'e ona da selam olsun oradan yaptı açıklamayı. Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa Fenerbahçe'de ne biz kalırız ne federasyon kalır ne MYK kalır dedi. Ben buna katılmıyorum. Şey, Yüksel Bey sürekli Fenerbahçe'yi saha dışında bir şeylerle ima ediyor. Tam tersi. Eğer Fenerbahçe bu sene şampiyon olamazsa Aziz Yıldırım bir daha seçim kazanamaz. Federasyona MYK'ya falan da hiçbir şey olmaz. Ya Aziz Yıldırım kendisine zaten çok ciddi bir şekilde riske atarak bu sene seçime girdi. Yani ben Yüksel Bey'in, ya şimdi Barış Bey'in yaptıkları birçok tasvip edilmeyecek şey var. Hakaretler vesaire, zaten işte Ertuğrul Doğan'la zor araya girip ayırmış Abdullah Kavukçu. Bunların net bir şekilde yaşanmaması lazım. Ama Yüksel Yıldırım tarafının da neden sürekli Fenerbahçe'yle bu şekilde ikili münakaşaya girdiklerini, sürekli bu kadar bu konu üzerinden nemalandıklarını bence sorgulamaları lazım. Yani Yüksel Bey adeta, yani daha sene bitmemiş, ilk Fenerbahçe yönetiminin ilk Kulüpler Birliği toplantısı, yani birazcık bence sakin olmak lazım. Ha, Barış Bey, Barış Göktürk şöyle bir açıklama yapmış Yüksel Bey. Ya başkan olmak için görünür olmaya çalışıyor. Başkan olmak için işte bana saldırdı Fenerbahçe'de önümüzdeki sene vesaire diyor. Ya bunun hiçbir mantığı yok, hiçbir matematiği yok. Yani ilk girdiği toplantı Kulüpler Birliği'nin toplantısından atılması, WhatsApp grubundan çıkartılması vesaire. Ya Barış Bey ancak eksi yazar. Zaten Barış Bey ileride başkan olmak istiyorsa, şu an Fenerbahçe'de mevcut başkan vekili zaten, kendisi kulüp içi siyasette 3-4 bin oy dahi alamayacakken kendisi çok iyi bir birleşme yoluna gitti. Hakan Saati'nin yapmadığını yaptı ve Fenerbahçe'nin ikinci başkanı oldu. Nitekim Aziz Yıldırım da onu girdiği bütün toplantılarda Fenerbahçe'nin önümüzdeki senelerdeki başkanı olabilir diye referans gösteriyor. Bunu Nihat Özdemir için, Ali Koç için defalarca kez gösterdi ve nihayetinde Ali Koç da Fenerbahçe'nin bir sonraki başkanı oldu. Barış Bey de zaten bu yolda gidiyor. Yani gidip federasyonda, MHK'da ya da işte Kulüpler Birliği toplantısında hiçbir şekilde gidip Yüksel Yıldırım'la münakaşaya girmek zorunda falan değil. Fenerbahçe'nin aklını korumak için yapmıştır. Ben sadece şöyle düşünüyorum. Ya belki bu olay üzerinde Yüksel Yıldırım haklıdır. Belki Barış Bey haklıdır. Ama Yüksel Yıldırım'ın birazcık Fenerbahçe ile alakalı biraz daha frene basması lazım. Kendisi Galatasaraylı, bunu defalarca kez belirtiyor. Hiçbir problem yok. Anadolu'daki zaten birçok kulüp sahibi, özellikle dernekliyle AŞ'yse, yani direkt zaten şirketleştirdilerse, zaten başka takımlar tutuyorlar. Bunu herkes biliyor. Ancak buradaki en büyük problem, tuttuğunuz takımın özeli rakibine karşı her bulduğunuz fırsatta bir şey söylüyor olmanız. Ha, Barış Bey bu konuda profesyonelliğin çok aykırı dışında bir şey yaptıysa, Aziz Bey de bunu mutlaka inceleyecektir zaten. Ve inceledikten sonra da Barış Bey'e bir yaptırımı da olabilir. Ben böyle bir şey de bekliyorum. Ama hani çok tabii ki bir uyarı niteliğinde olacaktır. Ama dediğim gibi, yani daha birinci Kulüpler Birliği toplantısında Fenerbahçe yönetiminin verdiği çok net bir mesaj var bence. Biz Ali Koç yönetimi gibi, Saadettin Saran yönetimi gibi yapıcı olmayacağız. Bunu da nereden anlıyoruz? Aziz Yıldırım katıldığı dernek toplantısında biz savaşmaya gidiyoruz dedi. Aslında bunun ilk gösterisini dün görmüş olduk.
1: Peki Yunus, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
1: Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi araya gideceğiz. Aranın ardından Anıl Kartal bizimle birlikte olacak. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve birazdan Anıl Kartal hattımızda olacak. Hatta hemen kendisiyle bağlantımızı da gerçekleştirelim. Anıl Kartal'ı hattımıza alalım.

0: Ve hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Göksel'in yayınlar diliyorum.
0: Milli takımımız ABD'yi yenmeyi başardı ama tabii bir formalite mücadelesiydi ve ülkemize döndü. Açıklamalar da vardı. Tabii bir istifa açıklaması falan yok. Yani beklediğimiz gibi aslında ilerliyor. Nasıl değerlendiriyorsun? ABD karşısında kazandık ama pek de sevinemedik.
1: Yani herhalde çok büyük başarı elde etti. Çünkü iki maç sonunda şu turnuvada elenmeyi başarmak hakikaten çok zor bir durum. Yani isteseniz buna adapte olsanız, konsantre olsanız, başaramazsanız Yeşil Brunadaları galibiyet almadan üst tura çıktı. Biz çok büyük bir iş başardık. Tabii kötü bir durum oldu bizim açımızdan. Baktığımızda hani süreçler belki daha iyi yönetilebilirdi veya daha farklı olabilirdi ama bundan ders alıp bir şekilde yukarıya doğru daha farklı mücadele etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki turnuvalarda Eylül ayında bir sınavımız var. Onu başarmamız gerekiyor.
0: Montella ile devam mı edilecek sence?
1: Bu sıcağı sıcağına herhalde bir hamle yapmayacaklar ama yani Montella ile teknik direktörlük düşünüyorsa lig statüsünde takımlar çok fazla kapılmadan yoldan ayrılması lazım ama bu yönde bir sinyal alamadığımızı söylemekte fayda var.

0: Peki bir diğer tarafta tabii transfer sürecindeyiz. Aslında kulüpler ağırdan alıyor. Bunun nedeni Dünya Kupası değil mi?
1: Ya tabii kesinlikle Dünya Kupası, çünkü eldeki oyuncuları hiçbir takım bırakmak istemiyor. Dünya Kupası'nda oyuncuların hangi aşamalarda başarılı veya başarısız olacağını görmek istiyorlar ki fiyatları da artsın. Eldeki oyuncular çıkmadığı zaman oyun transfer edemiyorsunuz. Zaten çoğu oyuncu Dünya Kupası'nda. O yüzden takımlar çok fazla aksiyon almıyor, ama Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun artık bir nebze aksiyon almaları gerekiyor. Çünkü şöyle bir baktığımızda Temmuz ayının 22'sinde elemeler başlıyor. Orada eğlendiğiniz bir senaryoda çok sıkıntılı günler iki kulübü de bekliyor. Hani bir şekilde en azından Dünya Kupası'nda oynamayan oyuncuları bulup onlardan faydalanmakta fayda var.
0: Peki Vedat Muriç bunlardan birisiydi. Fenerbahçe Vedat Muriç'i takıma kattı. Girassi ismi konuşuluyor. Bu transfer için neler söylersin? Ne aşamada?
1: Yani Fenerbahçe'nin bu süreçte bir de maddi boyut olayı var. Yani Fenerbahçe bu maddi boyutu sağlayabilmesi için oyuncuyu elden çıkartması gerekiyor. Oyuncuyu elden çıkartması için de tekrar geriye döndüğümüzde Dünya Kupası'nı bir şekilde yakalaması gerekiyor. O yüzden kolay bir süreç Fenerbahçe için değil. Bence bir stoper transferi gelecek Fenerbahçe'ye. Onun dışında Şampiyonlar Ligi elemesi bu şekilde geçilecek. Ardından sonraki süreçte bir şekilde bakılacak ne olup bittiğine gibi duruyor. Peki, Fenerbahçe'nin. Ama Vedat Muriç hamlesi bence Fenerbahçe adına çok önemli ve kaliteliydi.
0: Fenerbahçe'nin kalecisi de merak ediliyor tabii. Yani elinde birçok kaleci var şu anda Fenerbahçe'nin, ama bu kalecilerle mi devam edecek? Livakovic, Ederson, bu isimlerden birisi mi koruyacak Fenerbahçe'nin kalesini, yoksa yeni bir isme mi gidecek?
1: Yani Aziz Yıldırım baktığımızda net bir şekilde Ederson'a güvendiğini söylemişti. Bence Ederson'la yola devam edilecek. Livakovic'den çıkılacak.
0: Dünya Kupası'nda aslında Livakovic de vitrine koydu kendini yine, değil mi?
1: Her sene Dünya Kupası'nda, yani her Dünya Kupası'nda bu vitrine kendini koyuyor, ama sonrası bir şekilde gelmiyor. O yüzden ben sürece baktığımızda Fenerbahçe'de Livakovic zaten Dinamo Zagreb'de oynamak istiyor. Ben sürece Fenerbahçe adına o şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Ederson kalır, Tarık kalır, İrfan gider, Livakovic gider gibi duruyor şu anlık. Ama tabii öyle deme, Fenerbahçe'de biraz sıkıntı olacak.
0: Galatasaray'da kimlerin takımdan ayrılmasını bekliyorsun?
1: Yani Galatasaray'da Icardi ile herhalde yollar ayrılma aşamasına gelmiş durumda. Yine baktığımızda eğer transfer olsa Sanchez'e veya Saray'a herhalde teklifler değerlendirilecek. Tabii takımın doymuşluğu da mevcut. O yüzden bir iki takviye de yapmak lazım. Dünya Kupası'na kalacak gibi, ama Galatasaray bu süreçte en avantajlı takımların başına geliyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi Eylül ayında başlıyor. Eldeki zaten kalite oraya yeter. O yüzden Galatasaray da bence bir şekilde Dünya Kupası'nı bekleyecek. Dünya Kupası'nda sonra gelen transfer teklifine göre 2-3 takviye yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu biraz daha erken açacaklar. Hatta bir aydan kısa süre önce açacaklar. Beşiktaş'ta büyük ihtiyaçlar var, ama henüz bir hamle veya adı geçen birisi yok. Beşiktaş'ın biraz Dünya Kupası'nı beklememesi gerekiyor esasında. Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ya Beşiktaş sezonu açmadı zaten. Birkaç gün herhalde ya pazartesi veya bir yayın açacaklar. O yüzden Beşiktaş adına bence sıkıntı senaryo yaşanılacak gibi duruyor. Çünkü yani olası bir senaryoda bu sefer tekrardan yönetime tepkiler başlayacak. Hoca çünkü daha yeni geldi. Beşiktaş işleri hafife alıyor. Bence çok doğru bir senaryo yaşanmıyor Beşiktaş'ta. Çünkü gelen oyuncunun bir de adaptasyon süreci olacak. Bunu da söylemekte fayda var.
0: Son olarak dinleyicilerimizden de gelen bir mesaj, aynı zamanda sana sormak istediğim sorulardan birisi. Arda Güler artık milli takımın kaptanı olmalı mı? Çünkü yaptığı açıklama gerçekten çok beğenildi. Ya turnuvada herhalde milli takım adına tek olumlu konuşulan şey Arda Güler'in son açıklamasıydı.
1: Ya kesinlikle, ama böyle hemen kaptanlık vermek yani çok doğru değil. Oyuncunun üzerinde baskı yüklememek gerekiyor. Dediğim gibi kolunuzda pazu bant olmasa da belli yerlerde yaptığınız kritik süreçteki hamlelerle de zaten kaptanlık gösterebilirsiniz. O yüzden kaptanlığın çok Arda Güler'e erken ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama ilerleyen yıllarda zaten potansiyel olarak kaptanlık konusunda da Arda Güler'e sıra gelecektir. Ama şu an bence çok erken.
0: Peki. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için Anıl.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Anıl Kartal da birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan da Yaşar Kurt hattımızda olacak. Dün Dünya Kupası'nda neler yaşandı? Şöyle bir göz atalım.

0: Uruguay'ın elendiğinden bahsetmiştik ama skorlara da göz atalım. Yeni Zelanda-Belçika mücadelesinde Belçika 5-1 ile kazanmayı başardı ve yoluna devam ediyor. Belçika 28. dakikada Leandro Trossard. 50. dakikada bir kez daha sahneye çıktı Trossard ve 2-0'a getirdi durumu. 66'da Kevin De Bruyne farkı 3'e çıkarttı. 84. dakikada Elijah Henry Just Yeni Zelanda'nın bu turnuvadaki golcüsüydü ve farkı 2'ye indirdi ama pek bir şeye yaramadı zaten. 86'da Lukaku yeniden farkı 3'e çıkarttı. 90'da da son sözü Alexis Salemaker söyledi. 5-1 kazandı. Belçika 35 şut attı bu arada kaleye. Belçika 10 şut isabeti buldu ve bunların 5'i gol oldu. Mısır-İran mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 5. dakikada Mahmut Saber takımını 1-0 öne geçirdi. Mısır 1-0 öndeydi. 11. dakikada Mehdi Tarebi penaltıdan yararlanamadı. 14. dakikada ise Ramin Razeyan topu ağlarla buluşturdu. Skoru 1-1'e getirdi. 90'da İran Khalilzade ile bir gol buldu ama Halilzade'nin attığı gol offside gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Uruguay İspanya karşısında 1-0 kaybetti. Alexis Baena 42. dakikada topu ağlarla buluşturdu ve Uruguay turnuvaya veda etti. Yeşilburnu Adaları Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı ve böylelikle yoluna devam eden taraf Yeşilburnu Adaları oldu. Norwich-Fransa mücadelesinde 4-1'lik Fransa üstünlüğü vardı. Norwich'in rotasyon yaptığı bir karşılaşmaydı. Dembele hat-trick yaptı. Ve Due'de skoru belirleyen golü kaydetti. Tek golse Asgard'dan geldi Norveç'te. Diğer tarafta da Senegal 5-0 kazandı. Irak karşısında Diarra, İsmail Sarr, Pape Gueye'nin 2 golü ve Iliman Ndiaye durumu 5-0'a getirdi. Yaşar Kurt hattımızda olacak. Hemen Yaşar Kurt'u da hattımıza alalım. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Yani biz veda ettik ama Dünya Kupası tam böyle demlenme noktasına, keyif verme noktasına geldi. Ne diyorsun?
1: Yani aslında şu an başarı değildir. Çünkü hani 48 takımla beraber grupların biraz daha formalite demeyeyim ama daha düşük tempoda geçeceğini tahmin ediyorduk ki beklediğimiz aslında üstünde de bir tempo. Yani çok gollü bir turnuva geçse ben daha sakin bir turnuva bekledim. Ama dediğim gibi hem maç sayılarının artması hem havanın sıcaklığı vesaire derken biraz daha beklediğimizde olsa da çok üst seviyede değildi. Bundan sonra daha denk, daha zorlu eşleşmelerle daha sert bir Dünya Kupası başlıyor diyebiliriz.
0: Peki düne dönelim. Dün Norwich rotasyon yaptı. Fil dişini tercih etti İsveç'tense. Aslında bilerek yaptılar bunu ama ne kadar mantıklı sence Yaşar?
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam bitti. Reklam.

topluyor. Maksimum dolar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya maksimum mobilden 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
4: Yani açıkçası çok şunu düşündüm sadece, belki olabilir ama çok emin değilim. İsveç, Norveç, yani iki İskandinav takımı, ikisi de evet teknik kaliteler olsa da biraz da fiziksel olarak ön plandalar. Sivil dışı bir Afrika takımı olmasına rağmen çok teknik kapasitesi olan bir takım, yani yüksek teknik kapasiteli bir takım. Belki fiziksel olarak onları bezdirebileceklerini diyeyim en azından, ya da fiziksel olarak daha üstün gelebileceklerini düşündükleri için belki oraya gitmiş olabilirler. Ki üzerine Brezilya, Japonya'nın da öyle gelip çıktıklarını bahsedersek, Brezilya, Japonya galibi, ki o da benzer, o iki takıma da fiziksel olarak üstünü kurabilirler. Belki böyle düşünmüş olabilir ama bilmiyorum, yani buradaki amaç rakip seçmek miydi, yoksa o zorlu tempoya girmeden önce oyuncuları son kez dinlendirmek diye, çok emin değilim. Çünkü ne zaman rakip seçmek gibi bir durum olsa, Dünya Kupalarında özellikle bu işin çok ters gittiğini de gördük. Onun için çok fazla fikir üretemeyeceğim ama yani Norveç için ne olursa olsun bu turnuvada bence uzun süreli şansı olduğunu düşünüyorum.
5: Senegal'de zorlu bir gruba düşmüştü ama büyük ölçüde yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Yani 5-0'lık galibiyet averajını da 2'ye çekti ve sonrasında 3 puanla en iyi 3'üncüler arasında yer alacak gibi gözüküyor. %90 ihtimalle. Senegal'i nasıl değerlendiriyorsun? Yani zorlu bir grup burada. Aslında 3 puandan fazlasını alabilirdi başka bir grupta olsa Senegal. Neyse ki yoluna devam ediyor. Yani Senegal'in bu aşamada elenmesi bu performansla turnuvanın bir ayıbı olurdu sanki.
4: Yani katılıyorum bir taraftan, bir taraftan da aslında yani şöyle bir sıkıntı var. Ben Fransa'ya karşı biraz denk demiyor ama diş gösterebildiler gibi duruyor, ama o Fransa'nın ilk maçıydı bence. Biraz ondan kaynaklıydı. Ben daha diri, daha tehlikeli bir Senegal bekliyordum. Evet, dünkü maç 5-0 bitti ama yani şunu da kabul etmek lazım. Çok erken 10 kişi kaldı Irak ve bununla beraber biraz daha 5-0'a giden maç ki, yani devamında da ikinci yarı patlayanın yani bence gol yollarında çok ekstra bir şansı olduğu bir gündü. Bunların hepsine yine koyunca beklentilerin altında kalsalar da bir şekilde ben de en iyi futbolcular grubunda olacağını düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda, ki ya bundan sonra Kırmızı yeniden başlayalım önce söylediğimiz gibi, daha da ileri gidebilirler mi? Hep beraber göreceğiz. Çünkü dinamik bir orta sahaları var ki turnuvanın bu aşamasında önemli bir etken bu.
5: Peki Dembele'nin hat-trick'ine ne diyorsun? Ballon d'Or için ciddi bir adım olabilir.
4: Yani Dembele dün çok iyi performans gösterdi ama hani dün Dembele ne kadar ölse de ben Mbappe'ye çok hayran kaldım. Mbappe benim, yani birçok kişinin imajını, gözündeki imajı bence bu Dünya Kupası'ya biraz daha düzeltmeye çalışıyor. Bunu bilmiyorum, kendimi ortaya koydu yoksa bir PR şirketine mi çalışıyor aslında, onu da dün düşündüm. Çünkü turnuvanın başından beri yani Messi'ye olan yorumları gördük. Yani Ronaldo'ya olan saygısını çok fazla gösterdi. Yani dünkü maçta da yani Mbappe gibi bir yıldız Dünya Kupası tarihinde gol krallığına oturma şansı varken bu kadar paylaşımcı, bu kadar bağlantıyı oluşturabilen, yani birçok kez gol fırsatı yapmak şansı varken arkadaşlarına attırmayı tercih etti. Arkadaşlarına pas verdi. Ben çok saygı duydum. Dembele de yani hem sağ hem sol ayağını bu kadar iyi kullanan bir oyuncu ve tarihte çok azdır. Ki bu da onu çok öngörülemez, çok etkili bir oyuncu kılıyor. Dünkü performansı yani %100 olarak çok iyi oynadı. Ama dediğim gibi yani kağıt üzerinde Dembele maçın adamı ama benim için kişisel olarak dünkü maçın adamı Mbappe'ydi diyebilirim.
5: H grubuna baktığımızda da orada da Uruguay veda etti İspanya karşısında, 1-0 kaybetti. Yeşilburun Adaları da Suudi Arabistan'la 0-0 berabere kaldı. Yeşilburun Adaları yoluna devam ediyor. Maç kazanmadan gruptan çıkmayı başardılar. Ama tabii ki büyük bir fiyasko Uruguay'da. Muslera inanılmaz kötü bir turnuva geçirdi. Ve onun yanı sıra Bielsa da bir hayli sinirliydi ve öz eleştiri de yaptı.
4: Yani burada baştan söyleyeyim çok... galiba başından beri en kötü grup bu diyebiliriz. Çünkü yani burayı kötü müydü yoksa yeşil burnadaları hesapları mı şaşırttı biraz takımlara? O biraz muallak, ona biraz karar veremiyorum ama yani İspanya'nın da yani Suudi Arabistan'ın ilk yarısı dışında çok şampiyon gibi ya da şampiyon olmaya gelmiş bir takım gibi oynamadığını düşünüyorum. Suudi Arabistan da benim beklentilerimin altında kaldı. Yeşil burnadaları bence çok saygıdeğer bir iş yaptılar. Uruguay'a gelince de ya Uruguay bu yani beklentilerin biraz altına kalacağını tahmin ediyordum ama gruptan çıkmalarını da bekliyordum açıkçası. Biraz bizim durumumuzda bence eşitler yani Türkiye'de bir tur iki tur gidebilir ama yani çok fazla gidemez diyorduk ama gruptan çıkamadı. Bence Uruguay'da da benzer bir durum yaşıyor. Buradaki problem Mustara diyeceğiz çünkü hem ikinci hem üçüncü maçta gerçekten çok sıkıntılı bir oyun ortaya koydu. Çok hatalı golleri var ama yediği goller var ama yani Mustara'nın Galatasaray'da son birkaç yılında sıkıntılı maçları vardı. %52'nin Mustara yasak da geri kalan %50 yani Bielsa da değil Bielsa'yı yani milli takıma getiren de diyeceğim ama şundan dolayı yani Bielsa benim saygı duyduğum hocalardan biri ama milli takım hocası olarak Arjantin ve Şili'de ne kadar başarılı olsa da bu zaman o çok geçmişte kalmış bir dönem. Çünkü artık Bielsa'nın sistemi özellikle Bilbao'dan sonra Bilbao, Marsilya ve Lipsunac'la beraber çok daha tempolu bir takımları yönetir hale gelmişti ve bunu yaratmak için Uruguay'da yani yılda 5-6 maç, 10 maç çok yetersiz. Bielsa sistemleri için artık günümüzde biraz daha çok sık takımda yer almanız gerekiyor. Çok sık takımda zaman geçirmeniz gerekiyor. Bu artık günümüz futbolunda çok mümkün durmuyor. Yani daha pragmatist hocaların biraz daha milli takımlarda başarılı olduğunu görüyoruz. Bielsa'nın sinyali yani tabii ki daha fazlasını hayal ediyordu. Hayal kırıklığı olabilir. Uygun içinde de milli takımda da özellikle Valverde'nin açıklamalarını biliyoruz. Turnuva boyunca antrenmanların yoğunluğundan çok şikayet edildiğini biliyoruz. Bütün oyuncular problem yaratmışlar antrenman konusunda. Bunları yan yana getirince de başarılı olmak çok mümkün değildi zaten. Onun için ben Bielsa'nın umarım tekrar orta sınıf veya orta alt sınıf kulüp takımı alıp tekrar bize futbolu sevdiği günlere devam etmesini temenni ediyorum diye.
5: Bir diğer tarafta da G grubu, orada da Yeni Zelanda Belçika mücadelesinde Belçika bu kez hata yapmadı, kritik eşikte rahat bir galibiyet aldı ve yoluna devam ediyor. Mısır İran mücadelesi 1-1 sona erdi. İran'da şu anda beklemede olan taraflardan birisi, tabi maç sonunda serzenişleri de oldu İranlı oyuncuların ki haklı serzenişler. Yeni Zelanda veda etti ama bence keyif verdiler bu katılışlarında. Neler söylersin G grubu için?
4: Yani Belçika bu gruptura çıkmış gibi dursa da bence grup performansı kredilerini çok tüketti diyebilir. Yani şöyle söyleyeyim, Belçika'nın gruptan çıkar zaten, onda hiçbir problem yok. Yani zaten artık gruplardan çıkamamak başarı gibi duruyor. Ama ilerisi için hiçbir şey vermiyor. Hani benzer bu turnuvada kapalı savunmaları açma konusunda problem yaşayan takımların çok fazla ileri gidemeyeceğini zaten az çok gördük. Belçika da bunun problemini yaşıyor ki yani evet 35 yaşına gelse de Kevin De Bruyne'nin olduğu bir takımın bu sorunu yaşaması bana çok ironik geliyor. Üzerine Doku biraz daha çilingirdir. Yani benzer tarzlarda farklı tarzlarda benzer sonuçları alabileceğiniz iki oyuncu. Bence elinde çok silah var ama bunu bir şekilde kullanamıyorlar. Yani ilerleyen turlarda oyunu düzeltemedikleri sürece de bu problemi yaşayacaklar. Yeni Zelanda evet bence de yani bu grubu biraz daha karıştıran takımlardan biriydi. Bir puan gözükse de bence takımlara birçoğuna soru işareti yarattı. Mısır tam beklendiği gibi bence bu 5 puan 6 puan civarı bir puan almasını bekliyordum. Gruptan çıkmaya yetti ama ben İran konusunda yani muhtemelen 3.'ler konusunda en çok çıkmasını istenilen takım İran olabilir. Yani bu kadar zorlukla, bu kadar

0: Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri üzerinde yani FIFA'nın da bence mobbingine uğruyorlar ve bunlara rağmen inanılmaz bir şekilde yani Mısır'la beraber kaldılar ama hani son dakikalarda yarattıkları pozisyonlar, kaçan penaltılar ki Belçika maçında da bence o organizasyon evet offside'da ama yani bütün bu hengamenin içinde bile duran topa kadar çalışmaları yani tekrar söyleyeceğim umarım bizim bir takımımıza örnek olur. Dediğim gibi yani bütün bu her şeyin ortasında bile derslerine en iyi şekilde çalışmaları bence saygı hak ediyor. Yani umarım ilerlerler ve yani bu noktada bilmiyorum artık Amerika'yla gerçekleşme şansları var mı çıktıkları durumda ama bir Amerika-İran maçı, İran'ın kazandığı bir Amerika-İran maçı bence bu turnuvaya yakışır diyorum.
1: Peki bir diğer tarafa baktığımızda da bugünün maçları J grubunda.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
3: Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Sansürsüz Spor'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camidir. İrfan 25'le beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Abi Kulüpler Birliği ile başlamak istiyorum. Dün geceye bomba gibi düşen bir olaydı. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Yüksel Yıldırım arasında yaşanan bazı diyaloglar ve Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu'nun da olduğu bir konuşma. İstersen oradaki detayları, evet çok yazıldı, çizildi biliyorum ama bir senden de dinleyelim.
6: Orada yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe adına Başkan Vekili Barış Göktürk ve Genel Sekreter Mahmut Uslu Fenerbahçe'yi temsil etti. Toplantı esnasında zaten konulardan bir tanesi hem yayın gelirlerinin çok az olması, 150 milyon dolar civarında bir yayın geliri var. Bu gelirin 550 milyon dolar seviyesine çekilmesi konusunda kulüp yönetimleri hem fikir, diğer taraftan yabancı kuralı gündeme geldi. Bunun artı 4 kuralının 12 artı 2 olarak aynı şekilde kalması ya da serbest bırakılması, yani sınırsız olması yönünde. Fenerbahçe yönetiminin düşüncesi sınırsız olması yönünde. Orada konuşmalar esnasında Sayın Barış Göktürk ve Mahmut Uslu da Aziz Yıldırım'ın da aynı fikirde, aynı düşüncede olduğunu belirterek yabancı sayısının sınırsız olmasını istediğini söyleyebilirim ama süreç bu federasyon kararında ısrar ederse de 10 artı 4 kuralına göre de çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar. Tabi burada Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Fenerbahçe'yi de içine katarak özellikle büyük kulüplerin bedelsiz arsa aldığını ve bu arsaları satarak borçlarını ödediği yönünde bir söylemde bulunuyor. Ardından Fenerbahçe'nin genel sekreteri Sayın Mahmut Uslu buna tepki gösteriyor. İkili arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor ve burada da Barış Göktürk daha sonra Barış Göktürk'le Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik yaşanıyor. Zaten bunlar sosyal medyaya yansıdı. Bu gerginlik nedeniyle yarım saat ara veriliyor. Araya işte Serdar Adalı, Sayın Serdar Adalı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan girerek ve Abdullah Kavukçu yanılmıyorsam girerek bu gerginliği önlemeye çalışıyorlar. 30 dakikalık ara veriliyor. Tabii bundan sonra Sayın Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı. İlk önce yalanladı bu ifadelerin olmadığını ama daha sonra Yüksel Yıldırım bu yaşanan gerginliği ve gerginlik içerisinde söylenen sözleri doğruladığını ifade edebilirim. Diğer taraftan da Sayın Barış Göktürk'ün WhatsApp grubundan çıkarıldığı yönünde iddialar var.
5: Yani
6: ama
5: bir isim verilmedi WhatsApp'tan kimin çıktığına dair ama herkesin aklına Barış Göktürk'ün çıkartıldığı geldi.
6: Böyle bir durum söz konusu değil. Hı hı. Sayın Barış Göktürk Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili. Dolayısıyla oraya da Sayın Aziz Yıldırım'ı temsilen gidiyor ve oradan işte bir daha toplantıda alınmayacak ve gruptan çıkarıldı gibi bir söylem doğru değil. Ve şu anda da bizim aldığımız bilgilerde de Barış Göktürk'ün böyle bir çıkarılma gibi bir durumu söz konusu değil.
5: Fenerbahçe kampta çalışmalarına devam ediyor. Merak edilen oyuncular var tabii ki. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları Şikrinyar ve Asensio, ikisi de Dünya Kupası'nda yoklar. Şikrinyar ve Asensio'nun durumları nasıl da?
6: Şikrinyar ve Asensio'nun geçen sezondan kalan sakatlıkları var. Son hafta maçlarında biliyorsun ikisi de sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bugüne kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Yarın itibariyle ise kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Artık tedavi süreçlerinin sonuna gelindi. Sağlık heyeti bu konuda çok dikkatli davranıyor. Oyuncuların tam olarak %100 hazır olmadıktan sonra sahaya sürmek istemiyor. Kontrollü olarak çalışmalara başlayacaklar. Avusturya kampında da artık %100 hazır hale gelecek hem Asensio hem de Şikrinyar. Yine diğer bir isim Amara Diouf. Fenerbahçe'nin sözleşmeyi imzaladığı Senegalli genç yıldız. Biliyorsunuz o geçen sene çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Dolayısıyla onun tedavi sürecini de devam ediyor. Yani tedavi sürecinin de sonuna geldi. Oyuncu bireysel olarak çalışmalara devam ediyor. Henüz saha çalışmalarına başlamadı. O konuda da Fenerbahçe hem yönetimi hem teknik heyet çok fazla acele etmiyor. yapmıyor. Çünkü oyuncu gerçekten oyuncudan beklentiler oldukça yüksek. Oyuncuyu yavaş yavaş takıma dahil edecekler. Bu anlamda da Amare Diouf da çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü ifade edebilirim. Diğer bir isim ise Cengiz Ünder.
5: Fit gelmiş diyorlar, doğru mu
6: abi? Evet, Cengiz Ünder fiziksel olarak gerçekten kampa hazır bir şekilde gelmiş.

0: tatilde de bireysel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapıyordu. Tabii Cengiz Ünder için bu son şans artık. Çünkü son iki sezonda kiralık olarak gönderildiği takımlar Cengiz'in performansını yetersiz gördüğü için onun satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz Ünder de artık yokuş aşağıya giden performansını artık dipten yukarı doğru gitmesi lazım. Yani bir kendine gelmesi lazım Cengiz'in. Bu dönem İsmail Kartal'la son şans olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla Cengiz bir beyaz sayfa açmak istiyor ve yeniden Fenerbahçe'de kalıp kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor.
1: Evlilikte yaramıştır muhtemelen. Yani daha düzenli bir hayat. Çünkü birazcık şimdi... Cengiz'in evlenmeden önce hani sosyal hayatının birazcık daha hareketli olmasından kaynaklı kendini sahaya veremediğine dair haberler çıkıyordu.
0: Mutlaka öz eleştiri yapması gerekir evet. Cengiz'in. Çünkü Cengiz çok kaliteli bir oyuncu.
1: Bence de.
0: Kalitesini tam olarak sahaya yansıtamadığını söyleyebilirim son iki sezonda. Bu onun son şansı. Neden son şansı? Dediğim gibi iki tane takıma kiralık gitti. Performansı yetersiz görüldü ve satın alma opsiyonu kullanılmadı. Dolayısıyla Cengiz'in bu dibe vuran performansının artık bir çıkış yakalaması gerekiyor ve yeniden kendini göstermesi, kanıtlaması gerekiyor. Bunun için de hem Avusturya kampı hem de sezon başındaki Topuk Yıldız kampı çok önemli. Şu aşamada Avusturya kampında takımla birlikte olacak. Orada hazırlık maçlarında oynayacak ve orada göstereceği performans Fenerbahçe açısından belirleyici olacak.
1: İsmail Hoca, Asensio ile alakalı ilk izlenimleri neler? Takımda Asensio'ya vereceği rol nasıl olacak? Bununla alakalı sende bilgi var mı abi?
0: Şöyle söyleyeyim. Asensio bu takımın değişmezi. Hatta Asensio'ya evet teklifler var. Asensio da İspanya milli takımına seçilmediği için bir burukluk yaşıyordu. Dünya şampiyonasına katılmadığı için. Hatta bir de sakatlığı da var. Şanssız bir sakatlık da yaşadı. Ama Asensio bu takımın gelecek sezonda ana omurgalarından bir tanesi olacak. Hücum rotasyonunda teknik direktörü İsmail Kartal'ın en önemli hücum silahlarından bir tanesi olacak. 10 numarada forma giyecek. Zaten sağ kanatta oynamak istemediğini Tedesco döneminde iletmişti.
1: İsmail Hoca'ya da iletti mi?
0: Ya İsmail Hoca'ya da iletmiştir yani. Hı-hı. Oyuncu 10 numarada oynamak istiyor. Gerçek mevkinin orta saha olduğunu vurguluyor ve orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini belirtiyor.
1: Transferleri konuşalım. Fenerbahçe hangi aşamada? Yani birazcık taraftarın gözünde böyle geç kalındı. Transferler yapılamadı. Neden yapılamıyor? Vedat Muriç'i aldık. Başka kim gelecek? Greenwood konuşuluyor. Girassi konuşuluyor. Arada evet. Charlotte isimleri çıkıyor.
0: Niye geç kalındık diyor? Çünkü Sayın Azizem seçim öncesi ifadesinde 25 Haziran'da
1: evet, başlayacak 25-26 Haziran'da
0: sezonbaşı kampına transferlerin yetişeceğini söylemişti. Ama göreve geldiklerinde mali tablo beklediklerinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaştılar. Dolayısıyla daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardığı oyuncularla tekrar özellikle Girassi mesela tekrar bonservis bedelini indirmek oyuncuyla pazarlıklar konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Diğer taraftan limit sorunu var Fenerbahçe'nin. Hem UEFA'da harcayabileceği bonservis olarak harcayabileceği bir limiti kısıtlı. Çünkü bu limitte Şerif'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bu sezon devreye girdi. Dolayısıyla o 22 milyon euroluk var olan limitten düşecek. Guendouzi bonservis taksidin bir bölümü bu sezona yansıdı. Dolayısıyla o taksit limitten düşecek. Fenerbahçe kısıtlı bir limite de sahip. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin şu anda kadro maliyeti 118.3 milyon euro. TFF harcama limiti 118.3 milyon euro açıklandı. Ama Fenerbahçe'nin mevcut kalabalık bir kadrosu var ve bu kalabalık kadroya ödenen rakam da 150 milyon euro maaş olarak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce limitini aşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce yeni kaynaklar oluşturması gerekiyor. Bonservisiyle futbolcu satması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan sonra da transfer çalışmaları için eli daha da rahatlayacak. Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar ilk etapta da geldiklerini zaten herkes söylüyordu. 90 ile 100 milyon euroluk bir nakit ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Şu ana kadar Fenerbahçe yönetimi 50 milyon euroya yakın bir ödeme 50-58 milyon euroya yakın bir ödeme yaptığı ifade ediliyor. Ama 15 Temmuz yani bu UEFA'ya denk bütçe verilmesi için Fenerbahçe'nin önünde belli bir süre var. Bu süreye kadar da Fenerbahçe'nin bir 35 milyon euroluk yeni kaynak oluşturması gerekiyor. Fenerbahçe biraz da önceliği bu kısma da verdi. Yani süreci mali anlamda daha güçlü, mali anlamda yönetilebilir bir seviyeye getirmek Fenerbahçe'nin şu anda önceliği ve transfer çalışmalarını yürütüyor. Ama diğer taraftan da kulübe yeni kaynakları yaratmak, limiti açmak, acil nakit ihtiyacı sorununu çözmek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu konuda da işte transfer çalışmalarına gelirsek Girassi Fenerbahçe'nin halen transfer listesinde ön sırada yer alıyor. Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 35 milyon euro seviyesine kadar bonservis bedelinde indirime gidebileceğini diye getirdi. Çünkü Borussia Dortmund da Astani'yi transfer etmek istiyor. Astani'nin sözleşmesine yalan 30 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli oldu ve bunu ödeyerek Astani'yi kadroya katmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Borussia Dortmund Fenerbahçe'den gelecek bonservis bedeli Astani'yi kadroya katacak ve Fenerbahçe'den cevap bekliyor. Fenerbahçe yönetimi de mümkün olduğunca en uygun bonservis bedeli oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor. Girassi ile geçtiğimiz günlerde yine menajeri ve kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştirdi Fenerbahçe. Oyuncu açısından bir sorun yok ama diğer taraftan Borussia Dortmund'la pazarlıklar devam ediyor. Diğer bir isim ise forvet olarak eğer Girassi transferinde sonuç alamazsa Fenerbahçe Aston Villa forması giyen Watkins ismi gündemde. Watkins'te de Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Watkins Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ama Aston Villa'nın Watkins için istediği bonservis de yine tıpkı Borussia Dortmund'da olduğu gibi 35-40 milyon euro civarında. Fenerbahçe bu iki isimden birisini forvet olarak kadroya katmayı planlıyor. İlk sırada Girasiyama olmazsa Watkins ismi Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor. Stoper için ise daha önce de söyledik, bunu birçok yayında da söylüyoruz. Şu anda farklı bir isim yok. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimdi ama orada ona bir bonservis bedeli ödenecek olması nedeniyle Malang Sarr isminin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Malang Sarr'ın bonservisi elinde ve imza parası artı yıllık ücretle anlaşıp oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Hatta Malang Sarr Fenerbahçe'nin belki de 22 Temmuz'daki ilk maçında stoperde Malang Sarr, forvette Vedat Muriç ikilisi.
1: Malang Sarr stoperde, Vedat Muriç forvette.
0: Evet, forvette. Sadece iki transferle de 22 Temmuz'a girebilir Fenerbahçe. Ondan sonraki süreçte daha da transfer sürecinde hızlanacaktır diye düşünüyorum.
1: İrfan abi, Aziz Yıldırım ve yönetimi geldikleri günden bugüne ne kadar ödeme yaptılar?
0: Yani 50 milyon euronun üzerinde bir ödeme, 50 milyon euroya yakın bir ödeme yaptılar. Öyle söyleyeyim. Yani o civarda bir ödeme yapıldığı bilgisi var daha doğrusu. Ama halen Fenerbahçe'nin nakit ihtiyacı var. Halen Fenerbahçe yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalar yürütüyorlar. Ve tabii burada futbolcu satışları da olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin limiti aşması için futbolcu satışı yapması da gerekiyor. Burada da bonservis bedeliyle oyuncuları satacaklar. Yani burada kimler var mesela? Defanstan sayarsak Arşi Buran'ın ilgilenen kulüpler var. Semedo, Nene, Musaba, Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Mimovic gibi isimlerle Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor. Yine Osterwolde'ye gelen teklifler söz konusu. Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. Onlar yollara ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe bu oyuncuların satışından çok ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Tabii bunlar elde edilirse de sağ kanat için işte Greenwood, Fenerbahçe'nin önerdiği son rakam 30 milyon euro civarında Marsilya'ya. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Orada bir sorun yok. Ama Marsilya ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekliyor. Tabii Marsilya'nın finansal anlamda sıkıntıları var ve oyuncu satması gerekiyor. Bu doğrultuda da oyuncuyu, tabii bunu bilen kulüplerde daha makul seviyelerde bonservis bedeli ödemek istiyor ama oyuncu Marsilya'da oyuncusunu ucuza vermek istemiyor. Dolayısıyla burada pazarlıklar devam ediyor. Greenwood olmasa da Brahim Diaz ve Karem Adeyemi Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer iki kanat isimleri.
1: Bir diğer sorum Kante. Kante'nin sözleşmesinde bir değişikliğe gidilecek sanıyorum. Oradaki detayları senden öğrenirim.
0: Kante'nin 2,5 yıllık sözleşmesine çok ciddi bir yükümlülüğü var. Fenerbahçeli yöneticiler Kante'nin sözleşmesine gördüklerinde oldukça şaşırıyorlar. Nasıl böyle bir sözleşme yapıldığı yönünde. Çünkü 100 milyon euroyu, neredeyse 100 milyon euroya yakın bir yükümlülüğü olduğu ifade ediliyor. Tabii burada sözleşmesinde Kante yazılı formalardan, satılan formalardan belli bir
1: kazanç
0: elde ediyor Kante. Tabii Fenerbahçe yönetimi de Dünya Kupası sonrası Kante ile bir görüşme gerçekleştirecek ve burada sözleşmesinde hem yıllık ücretinde indirim hem de forma satışlarındaki kazançlarını içeren maddenin kaldırılmasını isteyecek. Eğer burada bir olumsuz bir cevap alırsa Kante için gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Çünkü Kante'nin hem yıllık ücretinden hem de bu yüksek yükümlü mali yükümlülükten kurtulmayı da hedefliyor Fenerbahçe. Kante'nin ayrıldığı durumu söz konusu olursa ve Fred zaten Atletico Mineiro ile anlaştı. O ayrılmak istiyor. İki orta saha oyuncusu ayrılırsa hem Kante hem Fred ayrıldığı takdirde Fenerbahçe Konutias'ın 20 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Andre'yi gündemine aldı. Andre için Konutias kulübüyle de temasa geçildi. Tabii hem Kante hem Fred ayrılırsa oradan doğacak bir maaş bütçesinde yer açılacak. Dolayısıyla bir gelir elde edilmesi durumunda da bu geliri Andre'nin transferinde kullanmayı planlıyor Fenerbahçe.
1: Mert Hakan'ı da sormak istiyorum. O da konuşulan diğer isimlerden biri. Şu anda sözleşmesi yok ama antrenmanlara, takımla çalışmasına devam ediyor. Ettiğine göre herhalde Aziz Yıldırım ve yönetimi Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilecek gibi gözüküyor.
0: Ben bir Mert Hakan'la bir yıllık sözleşme yenilenmesini bekliyorum. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
5: Rakiplerimizi tanıyalım.
3: Midtjylland. Danimarka futbolunun son 20 yılına damga vuran ve modern futbol yönetimi denildiğinde akla ilk gelen yapılardan biri olan Midtjylland, 1999 yılında, yani nispeten çok yakın bir tarihte, Danimarka'nın Billund bölgesindeki iki yerel kulübün birleşmesiyle oluştu. Kısa süre içerisinde mütevazı bir taşra takımı olmaktan çıkıp Danimarka Süper Ligası'nın en dominant güçlerinden birine dönüştü. Kulübün temel felsefesi tamamen veri analitiği, geniş gözlemci ağları ve kusursuz işleyen bir altyapı akademisi üzerine kurulu. Danimarka temsilcisinin tarih sayfalarına ve başarılarına göz attığımızda bu vizyoner yapının meyvelerini hızla topladıklarını görüyoruz. Midtjylland, kısa tarihine rağmen müzesine 4 Danimarka Süper Liga şampiyonluğu sığdırmayı başardı. Bununla birlikte Danimarka Kupası'nda da şampiyonluklar yaşayan ekip, her yıl istikrarlı olarak Avrupa arenasında boy gösteren, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında adından sıkça söz ettiren bir kulüp hüviyetine sahip. Maçlarını Herning şehrinde bulunan 11 bin küsur kapasiteli MCH Arena'da oynayan Midtjylland, siyah ve kırmızı renklere sahip. İç sahada kuzey disipliniyle birleşen organize ve modern bir tribün atmosferi oluşturuyorlar. Takımın teknik direktörlük koltuğunda Mike Thulberg oturuyor. Thulberg yönetimindeki Midtjylland tam anlamıyla modern İskandinav futbol ekolünü sahaya yansıtıyor. Fizik gücü yüksek, atletizm kalitesi üst seviyede olan kadro, sahada yüksek pres uygulayan, çok koşan ve oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmayan bir oyun karakterine sahip. Takımın kadro yapısına bakıldığında ise küresel bir yetenek havuzundan beslendikleri hemen dikkat çekiyor. Savunmada Hırvatistan milli takımından Martin Erlik ve Danimarkalı tecrübeli stoper Mats Beş Sorensen gibi isimler öne çıkarken orta sahada Philip Billing gibi güçlü profiller dikkat çekiyor. Hücum hattında ise Şileli genç yetenek Dario Osorio, Güney Koreli golcü Cho Jae-sung ve Gineli Franculino Ju gibi atletik, dikine oynayabilen ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. Ve gelelim bu kulübü bizler için çok daha tanıdık ve özel kılan o büyük detaya. Midtjylland kadrosunun en büyük yıldızlarından, hücumun en yaratıcı ve en tehlikeli parçalarından biri, Türk futbolunun yükselen değeri Doğuhan Aral Şimşir. Kulübün kendi akademisinden yetişen Danimarka altyapı liglerinde rekorlar kırdıktan sonra as takıma yükselen 24 yaşındaki milli oyuncumuz, günümüzde takımın 58 numaralı formasıyla sol kanatta ve hücum hattında görev yapıyor. Gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligası'nda yılın oyuncusu ödülüne layık görülen ve şampiyonluklarda doğrudan pay sahibi olan Aral Şimşir, yüksek top tekniği, birebirde adam eksiltme becerisi ve ceza sahası dışından attığı etkili şutlarla Midtjylland hücum organizasyonlarının merkezinde yer alan en değerli isim konumunda.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol. Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız, birlikte yeri gelecek eleştireceğiz, birlikte yeri gelecek aynı fikirde olup ya evet hakikaten orada da haklısın diyeceğiz birbirimize. Yine öyle bir programın öncesinde bir klasik girişimizi yaptık, bir klişeyi yerine getirdik. Yani bir pazar günündeyiz ve bir pazar günü derken şöyle bende de günler karışır gibi oldu. Bir cumartesi günü müydü, bir pazar günü müydü diye belki kendi kendine sor bakalım döndü beynimin içinde bunları söylerken, ama pazar günündeyiz. Tabii cumartesi pazarı karışıyor. Niye? İşte ligden çıktık, çıkar çıkmaz bir milli takım havasına girdik. Milli takım cuma gece mi oynuyordu? Perşembe gece oynuyor ya. Hayır ya, yok yok, cuma gece oynuyor. Cumayı cumartesiye bağlayan gece oynuyorlarla falan filan, çok böyle mesai harcadık. Onları düşündük derken hala öyle maçsız bir hafta sonu, az maçın olduğu ya da hiç maçın olmadığı bir hafta sonunda, çok böyle alışık olmadığımızdan cumartesi miydi pazar mıydı, cumartesi miydi pazar mıydı kısmında takılıp kalıyoruz. Takılıp kaldığımız tek durumlar bunlar olsun diyelim ve Böyle girelim yayınımıza. Şöyle hızlıca Serkan Çetiner'le günün gündemini konuşarak programımızı başlatacağımızı hatırlatayım. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı ki milli takımı konuşmadan başlamak olmaz.

0: Ama tüm bunları değerlendirerek başlayacağımızı söyleyeyim, ama günün önemli bir durumu var. 100. Gazi koşusu efendim. 100. Gazi koşusu 17-15'te koşulacak bugün. Ve çok önemli bir koşu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten yadigar. Ve 100. Gazi koşusu rehberinde, rehber kısmında ne olacak ne biteceği Serdar Yiğit'le konuşacağız 12.50 gibi. 10 dakikalık bir bölümümüz olacak oraya ayırdığımız 10-15 dakika hatta. Maskeli Adam Niki ile tanıyorsunuz. Sosyal medyada fenomen olan bir isim Serdar Yiğit. Şu an faal bir şekilde de Işık Ekürüsü'nün de antrenörlüğünü yapıyor diye biliyorum ben. Sorarız, detaylandırırız Serdar Yiğit'e. Ondan dinleyeceğiz 100. Gazi koşusunu. Sadece burada değil, biraz böyle maç önü gibi düşünün. Biraz böyle işte önemli bir anın önünde yapılan yayın gibi düşünün. Saatler 17-15'i gösterdiğinde koşulmadan hemen evvel orada Can Genç, sevgili kardeşim Can Genç 17'den 17-25'e kadar gündemini oraya yıkacak. Gündemi orada olacak. Gündemi orada Gazi koşusu, 100. Gazi koşusu olacak diyelim. Günün gündemini ve programımızın akışını böyle aktardıktan sonra Serkan Çetiner'e selam olsun diyelim mi? Serkan abi selamlar.
1: Aleyküm selam, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Senin keyfin nasıl? Sen nasılsın?
1: İyi valla. Bodrum sıcak. Öyle bir...
0: Bodrum'dasın.
1: Bodrum'dayım. Birazcık tatil yapalım dedik de çok sıcak.
0: Abi
1: gerçekten.
0: Şimdi bana pas atıyorsun ama bak, ben milli takımla gireceğim diyorum. Sen Bodrum'dayım diyorsun. Şimdi bana diyorsun ki gel de oralardan gir konuya.
1: Ha, villada mı? Başkan abi, sağ olsun bana güzel bir villa verdi. Onu
0: ya, işte abi, yani sen bana ama pas atıyorsun, biliyor musun? Ben orada ben 5 dakika konuşacağız dedim sana. Hatırlıyor musun? Hatta milli takımımızı şöyle kısaca konuşacağız dedim yayında da. Dinleyicilerimiz de biliyor. Yani ama diyorsun ki nedir orada durumlar acaba? Bir sorgula Berk diyorsun bana illaki Serkan Çetiner.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bence milli takım hiç konuşulmasa biz bugün son 32'ye girmiştik. Ya ben genelde şöyle bir totem yapıyorum. Milli takımlara ne zaman önem verip televizyonu açıp izlesem, mesela hani Filenin Sultanları'nda da mesela finale çıktıkları yazıyor. Finale kadar izlemiyorum. Finalde açıyorum. Lan yeniliyoruz ya. Açmasam belki yeneceğiz yani. Bu böyle benim gibi düşünen bir sürü insan vardı.
0: Hani
1: yani
0: diyorsun ki bir bakayım yani, değil mi?
1: Bir bakmayacaksın işte. Bakmayınca başarı geliyor. Yani çok popüler yapmazsak bence milli takımları. Çünkü bir ara hatırlarsın.
0: Abi bizde nazara inanıyoruz biz, biliyorsun, millet olarak ve hani böyle bir durum da gerçekleşiyor olabilir yani, onu da söyleyeyim.
1: Nazar değil de bence havaya inanmak lazım. Topçuyu havaya sokmayacaksın ya da sporcuyu. Peki. Yani nasıl olsa çıkarız bu gruptan dediğin zaman işte çıkamıyorsun. Yani öyle söyleyeyim. Yani hani, ve işin garip tarafı yani yani Cape Verde'ler, ondan sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden tut Güney Afrika'sına kadar, yani çok milli takımın belki de onda biri bütçeye sahip takımların, Ekvator falan, bunların hepsi, Paraguay'da keza son 32'yi gördü, biz göremedik yani. Gerçekten doğru, utanç maalesef, verici. Maalesef. Ya bence bu utanç verici Dünya Kupası'nı unutalım. Sanki hiç katılmamış gibi davranalım. Bundan sonraki jenerasyona da destek verelim. Bu jenerasyonun, yani son dönemleri olan jenerasyonun da artık bir veda paylaşımı yapalım. Milli takımı hak edenler, bir kere milli takım bir kulüp değil. Evet. Bunu öğrendik yani. Kulüp takımı gibi. Adana Spor'da Efe efendim, Yunus benim Adana Spor'dan öğrencim, Samet benim Adana Spor'dan öğrencim. Ben bunlarla bir başarı yaptım. Bunlarla da devam edeceğim. Yok abi, öyle olmaz. O zaman gideceksin 4 büyük ya da işte 5 büyük, 6 büyük takıma. Alacaksın bu oyuncuları kendine. Tamam mı? Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye söylersen hemen bırakır. Kerem'i forvetle oynatacağım de Fenerbahçe'ye. 25'i aldı. 25'i ver, hemen bırakır. Samet'i zaten bir bonservisi yok, hemen alırsın. Merih Demiral ver 15 milyon euro. Hakan Safi'den öğrendik. Hemen gelir. Hakan Çağlanoğlu zaten her yıl biz bunun bir gitse de kurtulsak yani bir nasıl söyleyeyim sana, emekli ikramiyesini alsa da rahatlasak yani. Bizim genel olarak Türkiye'de şöyle bir şey de var. Her başarıda Avrupa'da lejyonerlerimizin emekliliği bizi çok geriyor yani. Her yıl onun emekliliğini konuşuyoruz. Aslında emekli ikramiyesini konuşuyoruz. Mesela Real Madrid gören Hamit Altıntop'a biz emekli ikramiyesini kim verecek dedik. O zaman Galatasaray vermişti. Nihat Kahveci çok başarılıydı. Emekli ikramiyesini kim verecek dedik. Çocuk gerçi bıraktı emekli ikramiyesini. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş verdi. Bir Nuri Şahin

0: ne haksızlık edildi bence bu anlamda. Çünkü Türkiye'ye gelmeyip kariyerini yurt dışında tamamlayan bir Nuri Şahin oldu. Ona da teşekkürü borç biliriz. Yani o anlamda da Türk kulüplerini borca sokmadı. Ama Mesut Özil de buna dahil. Hepsi emekliliğini Türkiye'den aldılar ve son kontratlarını güzelce yapıp hiçbir şey vermeden de emekli oldular. Yani ben bu anlamda da Hakan Çalhanoğlu'nun artık emekli ikramiyesini biri versin de kurtulalım ya. Biz de bu konuları
1: orada da orada da mesela futbol takımı seçimi dört büyüklerin arasındaki Hakan Çalhanoğlu ya da iki büyükler diyelim hadi ikisi arasında çünkü gidip geliyor adı. Fenerbahçe ve Galatasaray mı olacak kısmı da hani böyle emekli ikramiyesinde banka seçersin ya. Şu kadar evet, zamana evet, şu evet. kadar promosyon, bu kadar zaman ya, kalmaya bu kadar promosyon diye bakalım ya, hangi bankayı seçecek Hakan.
0: Arda Turan mesela değil mi? Galatasaraylı tartışılmaz yani. Hatta Aziz Yıldırım'ın o dönem açık çek verdiği. Ya o bile mesela Başakşehir'e geldi. Niye? 7,5 milyon euro maaş alıyordu şeyden, Barcelona'dan. Başakşehir, Allah razı olsun Başakşehir güzel sponsorluklarla, devletimizi bağladığı güzel sponsorluklarla aldı. İyi ki de aldı. Yani hiçbir başarısız başarı Türkiye'de cezasız kalmıyor. Ama bunu hep Türk kulüpleri ve Türk halkı ödüyor. O yüzden bunu böyle bakalım. 5 evet. dakikayı da geçtik diye düşünüyorum ama.
1: Peki abi bak onun zamanını tutmuşsun. Peki tamam. Evet, yani böyle ama tabii ben şunu gördüm. Yine bizim çocuklar. Sadece bir ah kısmım, bir keşke kısmım ne oldu biliyor musun? İnsanın olur çünkü böyle zamanlarda, böyle büyük milli maçlarda. Yani bir Amerika maçı ilk maçımız olsaydı bambaşka şeyi konuşuyorduk bu abi. Yani beraberlikle başlardık en kötü biz bu Amerika'ya karşı.
0: Yok Amerika bize 4 atardı.
1: Abi öyle sanmıyorum. Yani öyle düşünmüyorum.
0: Ben iddia öyle ediyorum. İlk maçımız
1: bizimkiler maç seçme mi dersin? Maç seçme mi dersin? Yoksa daha iyi bir adapte olma mı dersin? Onu yaşıyor abi genellikle böyle zamanlar.
0: Ya şimdi ilk iki maçta oynayanlara bak, üçüncü maçta oynayanlara bak anlarsın. Yani bunu biz bunu ilk maçta anladık. İkinci maçtaki hareketleri, değişiklikleri, kadro seçimini ikinci maçta yapsaydı biz bugün çıkmıştık. Ama ilk maçta takım biz futboldan anlamadığımızı iddia etti. Hakan Çalhanoğlu olsun, Melih Demirel olsun, işte TFF Başkanı, Montella. İkinci maça aynı kadroya çıktılar, yenildiler. Üçüncü maça dediler ki ya evet şimdi biz bunları aynı kadro çıkartırsak zaten bazı oyuncular kendileri istememiş çıkmak maça. Yani öyle de seçimleri var ya. Ben mesela bu maçta oynamak istemiyorum diyor. Nasıl olsa çıkamayacağız ya. Hani alkışlanmayacak ya. Yani kuru milliyetçilik yapılmayacak ya. Prim olmayacak ya. O zaman ne oldu? Gençler çıktı. Yani formayı hak edenler, formayı isteyenler, kendini kanıtlamaya ihtiyaç duyanlar çıktı, başarılı oldu. Zaten temel sebep de bu değil midir? Bir hedefi olmayan bir adamı oynattığın ne olabilir ki? Yani Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Avrupa'da her şeyi kazanmış adam. Her şeyi. Olabilecek bütün başarıları. Atabilecek bütün golleri atmış adam. Her yerden. Uzaydan. Her yerden atmış. Şimdi bu adamın ne olabilir ki? Ne kazancı olabilir ki? Ama oraya işte Orkun'u koyman lazım ki en azından o çocuk zaten Beşiktaş'a gelerek denen Avrupa vitrininden biraz daha geriye gitti. En azından burada kendini gösterirdi ya. Hem bu Beşiktaş kazanırdı, hem biz kazanırdık. Hem futbol severler kazanırdı. Hem futbolun adaleti kazanırdı. Ama olmuyor abi işte yani. Ben bunu anlayamıyorum yani. Hani bazı şeyleri açıklayamıyoruz yani milli takımda. Ben dediğim gibi sana da katılıyorum. Bunlar bizim çocuklarımız. Ne kadar eleştirsek de bağrımıza basacağız. Çünkü herkesin evladı sayılır. Yani öyle medyada Ahmet Çakar'ın demeye çalıştığı şeyler de hani çok ayıp yani. Hani onun bunun çocukları falan. Ne diyorsun abi sen?
1: Yani oraya yani, çekildi diyor daha doğrusu. Düzeltelim şimdi. Direkt
0: abi,
1: öyle de
0: şimdi
1: demiyor ama.
0: Hani, lafın nokta nokta
1: ama,
0: koy ben. Şimdi,
1: ama yani olmaması gereken şeyler. Nereye çekileceği de. Hani,
0: Türkiye ligindeki futbol seviyesinin, hakem seviyesinin, yorumcu seviyesinin çok düştüğünü düşünüyorum artık. Ya gerçekten her şey harcanıyor. Bak çok pahalı bir sektör. Çok ucuz insanlarla.
1: Abi buralara girdin ya, Kulüpler Birliği toplantısına ne diyorsun Serkan Çetiner?
0: Seviyenin en dip olduğunun göstergesi diyorum. Ne diyeceğim yani? Yani Kulüpler Birliği'ndeki o çıkan konuşmalar, yapılan ya yani hiçbir başkana bir kere başkanların olduğu böyle konuşmalar olur mu ya? Başkanlar da, yani Süleyman Seba'nın yanında yapabilir miydin bu konuşmaları mesela?
1: Zor. Aziz Yıldırım'ın yanında yapamazsın abi, günümüzden örnek ver.
0: Yani Aziz Yıldırım'ın yanında ben çok şaşırdım yani. Böyle kavga
1: Aziz Yıldırım'ın yanında olmuyor olay.

0: Ama onun yanında yapamazsın, günümüzden bir örnek
1: Yok,
0: verelim.
1: ben sana bir şey söyleyeyim. Son dönemlerde
0: Doğru mudur
1: bak
0: bilmem. İddia
1: yani
0: o ki konuştukları ve Aziz Yıldırım tarafından özür dilendiği gibi bilgiler var. Ama iddia tabii, doğruluğu teyitli bir durum değil yani bu. Yüksel Yıldırım özelinde.
1: ya ben son dönemlerde futbolu yöneten insanların polemiklerden uzak kalması gerekirken yani polemikleri o yani çekiyorlar mıknatıs gibi yani. Bence bundan da keyif alıyorlar ya. Ya başarısızlıklar konuşulmasın diye yapılıyor. Ama ya bilmiyorum, ben çok yanlış gidiliyor ya. Öyle söyleyeyim yani. Hani yönetim şekli çok yanlış. Hiçbir doğruyu yapamıyoruz. Yaptığımız bir doğru vardı. Gençleri böyle milli takımda zengin bir kadrolaşma vardı. Yani öyle Avrupa'da birçok bir anda çıkan wonderkid tabir ettiğimiz gençlerle bir hayal kurdurttular. Onu da sağ olsunlar veteranlarımız gölgelediler. Bu anlamda yani Arda'nın da son konuşmalarını tebrik ediyorum. Bakın Arda mesela Fenerbahçe patentli bir oyuncu. Ama bakın bütün Galatasaraylılar Arda'yı seviyordur, biliyor musun? Ve Barış, yani işte Hakan Çalhanoğlu da mesela Galatasaraylı olduğunu iddia ediyor. Galatasaray patentli miyim de? Ama bütün Galatasaraylılar da bugün Hakan'ı istemiyordur. Ya bunun bir şapka önlerine koysunlar, düşünsünler ya. Nasıl bu hale geldiler? Yani bir tane çocuk bak çıkıyor. Ben çok fazla eleştirilmediğini de
0: Abi bir şey
1: düşünüyorum.
0: dikkatimi çekti. Belki çok böyle yanlış anlaşılacak cümlem ama vallahi söylemeden soramadan geçemeyeceğim. Neden bir Arda gibi bir örnek Fenerbahçelilerin de çok sevdiği bir Galatasaraylı oyuncu yok mesela? Böyle örnek gösterebileceğimiz. Şu an
1: Var
0: oynayan
1: canım.
0: faal.
1: Yapma. Tugay vardı.
0: Şu an
1: Ergün
0: faal abi.
1: vardı.
0: Faalden bahsediyorum.
1: Faal. Ya şu anda
0: Yok
1: şöyle
0: abi. Ne Galatasaray'da ne
1: söyleyeyim.
0: yurt dışında.
1: Osimhen var ya. Osimhen'i seviyorlar.
0: Abi yani sen Osimhen'i farklı noktadan seviyorlar diyorsun şimdi. Yani orada
1: Tamam.
0: yani
1: Arda'yı da
0: iyi
1: farklı
0: Osimhen
1: noktadan seviyorlar.
0: zaten öyle değil. Arda'yı sen Arda'nın çok güçlü olmasından sevmiyorsun. Arda bizim çocuğumuz diyorsun. Seviyorsun
1: Seviyorum.
0: Galatasaray'da.
1: Sempatik.
0: Peki.
1: Bir kere
0: ya
1: şöyle,
0: işte bence
1: Arda hem
0: milli
1: bir de
0: takımdaki
1: başarılı da abi.
0: problemlerden biri de bu ve hani
1: Ben
0: biraz da
1: Alex'i de severdim
0: Galatasaray
1: bu
0: tarafındaki
1: arada.
0: kutuplaşma biraz problemli son yıllarda. Başarısının yanında bunu da konuşmak
1: Ya
0: gerekiyor
1: orada
0: bence.
1: birazcık ama Fenerbahçeli taraftarları da çok böyle kin ve nefrete yönelten yöneticiler oldu. Oradan da hiçbir taraftar da çıkıp ben şu oyuncuyu seviyorum. Mesela Muslera'yı sever Fenerliler. Son dönemlerini saymazsak Volkan bile seviyordu, düşün yani.
0: Doğru. O kısım doğru.
1: Yani o vardı yani, hani şöyle son dönemlerde çok
0: Son
1: fazla
0: dönemlerde çok arkadaşım vardı ama.
1: gerildi.
0: Muslera sinsi
1: Evet.
0: aslında, bakmayın öyle olduğuna falan diyen Fenerbahçeli çok vardı. Ama yani o da Galatasaraylı abi neticesinde yani. Bazı
1: Ya
0: noktalarda
1: ben
0: Fenerbahçelilere
1: Muslera'nın
0: ters
1: sevgi
0: gelecek
1: şeyi
0: çok şey
1: birazcık,
0: olacak elbet.
1: evet, ben Alex'e benzetiyorum. Alex'e olan sevgi. Hani Galatasaray taraftarları da mesela Alex sevgisi vardır yani. Hani severlerdi. Çünkü çok fazla hırgüre girmez. Kendi işine odaklı. Mesela yani öyle topçuyu kim sevmez ki abi? Türkiye'deki zaten temel sorun o yani. Kendi işini yapmayıp maçta hakeme saran, futbolculara saranı sevmiyorlar yani.
0: Evet.
1: Ama dört büyükler, özellikle üç büyüklerde bu birazcık prim yapılıyor yani. Kontrat veriyorlar abi ya.
0: Doğru.
1: Bu yüzden Mert Hakan kontrat alacak mesela.
0: Şuraya geleceğim şimdi buradan. Biraz böyle konudan konuya geçtik. Güzel oldu. Kulüpler Birliği tarafında konuştuk ama benim dikkatimi çeken şeyler oluyor bazen böyle zaman zaman kampa giden başkanlarla ilgili. Mesela Sayın Ali Koç kampa gitti. Şampiyonluk ateşlemesi gibi bir hani başlık atılmıştı o dönemlerde. Ya da şampiyonlukla ilgili böyle bir motivasyon konuşması yaptı gibi başlıklar. Öyle görülmüştü. Medyamız öyle görmüştü bu haberleri. Ya da camia böyle görelim. İşte haricinde bugün bir haber görüyorum Beşiktaş'ta. Ve hani konuşulmuştu da Ali Koç'un ne kadar önemsendiği, ne kadar dikkate alındığı, daha doğrusu dikkate alınmadığı kısmı ön plana çıkmıştı buradan. Hatırlarsın o fotoğrafları, o günleri. Sonrası hatta ne gelmişti? İşte Fenerbahçe'de Dzeko aynı salonu bir diğer fotoğrafta aylar sonra Dzeko ve Tadic'in arkada tavalarla yollandığı günü görmüştük. Her neyse. Şimdi bunlar dikkatimi çeker. Beşiktaş tarafında da Sayın Serdal Adalı, Sayın Başkan şunun adı altında bak. Yeni sezon öncesi birlik yemeği adı altında toplantı yapıyor. Ama ne eksik abi toplantıda bil bakayım. Yeni sezon öncesi oyuncu yok, futbolcu yok. Şimdi birisi bana diyecek ki Fenerbahçe'de Galatasaray'da var mı? Senin dediğin gibi hadi Fenerbahçe'de seçim var diye Vedat Muriç açıklandı. Yoksa o da biraz zordu Fenerbahçe tarafında da bu kadar hızlı ilerledi. En azından bir oyuncunun hızlı bir şekilde bitmesi. Galatasaray'da aynı şekilde ama yani aynı konum değil, aynı konu değil bunlar. Serdal Adalı'nın durumunun ben biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın durumunun daha farklı olduğunu düşünüyorum. geçen

0: transfer döneminin, devre arası transfer döneminin, o başarısız geçtiğini düşündüğüm devre arası transfer döneminin de başlangıcı böyleydi, sonu hüsran oldu. Bir önceki yaz döneminin başlangıcı böyleydi, sonu hüsran oldu. Twitter'da ne hesaplar neler yazıyordu, fenomen hesaplar ya da gazeteciler, Twitter üzerinde çok faal olan gazeteci, Beşiktaşlı gazeteciler, ya Beşiktaş diye bir kulüp vardı unutuldu mu gibi gibi şeyler söylüyorlardı. Buralara gidiyordu, çok ileri gidiyordu bu eleştiriler. Ama bugün yeni sezon öncesi işte birlik toplantısında yeni hocan var. İşte yeni futbol aklın var ama oyuncular eski. Belki de oradaki 25 oyuncunun, belki de oradaki 30 oyuncunun 10'uyla çıkacaksın ve onlar bunun farkında. Sözleşmeden çıkacağının farkında. 15'ini satmaya uğraşacaksın. 9'uyla yollarını ayırmaya uğraşacaksın. Böyle bir yerde toplantın oluyor. Bilmiyorum mu? Bilmiyorum. Çok mu ileri giderek burada bu konuyu ele aldım ama senin görüşünü de merak ediyorum. Beşiktaş'la başlayalım Serkan Çetiner.
1: Yani Beşiktaş şu an bir yapılanma içinde ve genç oyunculara yöneliyorlar. Ben birkaç tane böyle medyada transfer haberlerine baktım. Böyle hani Monaco gibi, Benfica gibi böyle hani öğretici takımları forma şansı bulamamış yeteneklerine gidiyor. İşte Sportif Türkiye, Özgün Özen. Bence... İyi gidiyor ya. Yani en azından doğru adamla çalışıyor.
0: Önder Özen.
1: Önder Özen pardon. Yani Önder Özen daha önceki Beşiktaş yani başarısının mimarlarından biriydi. Aynı mantıkla gidiliyor. İşte Atiba'yı kazandıran isim. Doğru transferler. Dünya Kupası var. Yani transfer olmaması için birçok bahaneleri var. Ama şöyle söyleyeyim, Trabzon'da yapıyor ama hem satıyor hem alıyor. Yani yani tam kadro kampa gidiyorlar ya. Ötesi var mı? Yani tarihte yok. Türk futbol tarihinde belki de tam kadro. Transferlerini bitirip ilk kampa giden bir takım yok. Ama bunu Trabzon başarıyor. Beşiktaş'ın da çok fazla transfere ihtiyacı var. Aslında dediğin gibi ya maddi sıkıntı var ya da çok inceleyip sık dokuyorlar yani. Ya ikisinden birisi bence yani. Ama yani şu an üç büyüklerde en çok transfer kime lazım desem Beşiktaş derim.
0: Evet.
1: Çok fazla eksiği var. Çok fazla yeni bir kadro kuracak.
0: Böyle gitmemesi gerekiyor mesela bir planlamanın Beşiktaş'ta.
1: Ya en azından 2-3 tane alması lazım. Evet. Yoksa şey gibi oluyor. Sonradan toplu alımların hepsinde yani 5 taneden 2 tanesi iyi çıkıyor, 3 tanesi çürük çıkıyor yani. %60-%70 karavanaya giriyorsun. Çünkü niye? Zaten iyiler gidiyor. Mesela Trabzon planlı bir şekilde kimi alacağını, kimi vereceğini biliyordu. Sezona girmeden önce yani Malinovski mesela bitmişti yani. Planlı, her şey planlıydı yani. İşte bir tane daha sağ bek aldılar. Kabral galiba. O da planlı bir bitmişti.
0: Bu arada Nübel'i konuşalım. Kaleci Nübel kısmında Beşiktaş ısrarla bir beklentisi
1: bekliyor
0: var.
1: Bekliyor abi işte bekliyor. Ya şimdi şöyle oluyor.
0: Vlahovic'de de aynı şekilde. Trabzon'a geçmeden önce buraları konuşalım.
1: Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Piyasa şöyle. Gidiyorsun Beşiktaş. Bakıyor Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yok. Avrupa Ligi onlar için pek geçer not değil. Para odaklı oluyorlar. Sen hem iyi parayı ödüyorsun hem de seni bekleme avantajı. Yani bekletiyor adam. Diyor ki tamam ne kadar verdi atıyorum 10 milyon euro. Tamam diyor bekletelim. Transfer sezonunun sonuna doğru nasıl olsa bu takım cepte bekleyecek. Çünkü iyi oldu biliyor yani bekleteceğini. Diyor ki söyleyin beklesinler bir ay beklesinler beni diyor. Ben bir hepsini bir önüme alayım diyor. Avrupa'dan teklif gelirse ona yakın bir teklif kabul ederim diyor ya da diyor etmem diyor. Hani iyi transfer, iyi oyuncuyu almak için beklemek zorunda kalıyorsun. Bu bütün yani sadece Beşiktaş değil, bütün Türk kulüpleri için böyle bir durum var yani. Hani gidip de selamun aleyküm ben paramı var deyip de alamıyorsun yani. Evet. Önce gidiyorsun, menajeriyle temas kuruyorsun. Menajerini topçuyu sana İbre'yi sana döndürmesi için fazladan bir pay veriyorsun, para ödüyorsun. Üzerine o seçenek sen o gene olamıyorsun. Oyuncu diyor ki bütün seçimlerimi göreyim. Ondan sonra Beşiktaş'a gelirim diyor yani. Ya da Galatasaray'a gelirim diyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tıpkı Osimhen'de olduğu gibi son dakika ne denir fırsat transferi kovalaması gerekiyor. Ama 10 tane de fırsat transferi yapamazsın. her mevkini tamamlarsın. Hı hı. Bir iki mevki süperstar kontratını da ona ayırırsın. Beklersin
0: peki,
1: yani.
0: Peki Trabzonspor gündeminde Olay'ın satılma durumu var ki Olay için ilk etapta 50 milyon eurolar konuşulurken şimdi Olay artı farklı bir oyuncudan bu miktar ya bekleniyor gibi duruyor.
1: Eğer doğruysa Nottingham Forest yani Vitor Pereira istiyormuş. Şimdi eğer doğruysa tekrar ediyorum. Şimdi kendi oyuncularını 150 milyon euroya Manchester City'ye satıyorlar. Elliot, Anderson Elliot miydi? Hı hı. Öyle bir oyuncuyu. Şimdi kendi tam da o Olay'ın pozisyonunda oynayan bir oyuncu. 150'ye satıyorlar. 50'yi Trabzon'a verirler. Olay'ı alırlar. Yani. Çünkü çok iyi oynuyor. Yani Dünya Kupası'nda kendini gösterdi yani. Zaten göstermişti biraz kıpırtı. Ya 50'yi de almayabilirler ya. Biz 50'yi biz kendimiz hayal ediyoruz yani. Trabzon'a şimdi 30 verirler. Trabzon 30 artı işte %10 bir dahaki satışından okey olması gerekiyor yani.
0: Ona yani anadan da iyi haberler geliyor bu arada.
1: Ya şimdi Felipe Augusto muydu forvetleri? 20 milyon
0: kanat forvet. Kanat forvet. Evet.
1: Doğruysa müthiş bir başarı. Bak oyuncunun çünkü yıldızlaştığı bir dönemde olmadı. Yani tamam o oyuncu yani
0: bence çok iyi bir alternatifti ama. Yani
1: iyi alternatif ama hani yıldız mı? Yani şimdi
0: kesinleşen bir şey yok tabii ama ayrılan yakın.
1: Mu? Evet. Yani şimdi biz mesela lig genelinde gördük. Onu maç oynamadı. Trabzon kaybetti. Yani ve sen bu şekilde 20 milyon euroya satabiliyorsan büyük başarı. Bak muhteşem bir başarı ya. Tartışmasız ben Trabzon'un böyle Türkiye'de örnek olacak ders kitaplarında böyle spor ne bileyim böyle bir üniversite var mı bilmiyorum da spor yöneticiliği derslerinde örnek olarak alın koyun izletin yani. Hani nasıl yöneticilik yapılır? Nasıl scouting yapılır böyle ders niteliğinde yani. Çok başka seviyede yapıyorlar. Tebrik ederim yani.
0: Evet.
1: İstediğimiz şeyler, anlattığımız şeylerin karşılığını görmek aşırı mutlu ediyor. Yani şimdi çok kolay değil mi? İlkay Gündoğan'ı Manchester City'de 35 yaşında almak. Çok kolay değil mi? 32 yaşında o yani 15 milyon euro vererek Hakan Çalhanoğlu'nu getirmek. Önemli olan bu işte. Madem orada koltuklarda takımınızı çok seviyorsunuz, işte bu hareketleri yapın. O zaman orada oturmayı hak ediyorsunuz. Ama 32 yaşında işte 10 milyon, 12 milyon euroya takıma getirip o kaskalı yaşatırsan sen takımını sevmiyorsun. Bana anlatma. Sen o pozisyonu, o koltuğu seviyorsun. Sen gündeme gelmeyi seviyorsun. Sen iyi bir iş adamısın, çok paran var. Sen reklam istiyorsun. Sen dünyada herkesin tanısın, Türkiye'de istiyorsun. Senin takımı falan sevdiğinle falan alakası yok. Takımını sevsen böyle yönetmezsin çünkü. Kendi şirketini böyle yönetiyor musun abi? Genel müdürüne ne bileyim 100 bin lira maaş verdiğin bir adama 500 bin lira maaş veriyor musun? Vermiyorsun. Niye takımlarda yapıyorsunuz? Çok sevdiğiniz takımlarda bir de yani. Çocukluk aşkınızın takımlarında. Niye yapıyorsunuz? İki tane nedeni var. Birini söylemeyeceğim. Diğerini bu sebeplerden.
0: Ben Trabzonspor gündemini konuşurken yine anmam gereken detaylar da var. Onları söyleyeyim öyle geçeyim Galatasaray'a Fenerbahçe'ye. Trabzonspor'da bir Şumurodov'a gidildiğini biliyorum. Bunu duydum. Doybik çok uzun zamandır konuşuluyor ama orada durum ne onu da bilmiyorum. Vivo gitmesi ihtimal isimlerden ve iyi bir getiri bırakabilecek isimlerden. Tabii vallahi, olduğu konuşuluyor. Ama
1: Artem Doybik Türkiye Ligi'nin şeyi biliyorsun yani. Maxim Tsigalkos'u mu diyeyim? Yani yıllardır Doldik yazar yani.
0: Tabii
1: yani
0: tabii doğru diyorsun.
1: Fanatik kurulduğundan beri
0: doğru.
1: Diyeyim hani bir Doldik her yaz dönemi Ukrayna'nın.
0: Ney kurulduğundan beri?
1: Fanatik miydi gazetesi?
0: Ha peki tamam. Peki.
1: Yani o kurulduğundan beri böyle spor gazeteleri Doldik'i yazar yani. Önce Trabzon'a yazarlar. Tam dönemi biliyor musun? Yani şu an çaptan yazındır düştü. Evet. Roma gözden çıkarttı.
0: Şuraya
1: yani
0: geleyim. Hı. Söz sende. Böldüm.
1: Gelebilir yani Trabzon'a.
0: Ya Mendy, Draguş, Lundstram ve Cihan Çanak gibi isimler kamptan sonraya kalacak. Gidecek mi kalacak mı kısmıyla değerlendireceğiz belki ama bu isimlerin geleceği kamptan sonraya kalıyor. Onu söyleyelim. Trabzon'da gündem böyle ama hızlı olsun diye buraları da aktarıp şöyle hızlıca Galatasaray tarafına geçeyim. Icardi krizi denir mi bilmiyorum. Biz her yıl farkında mısın? Icardi krizi denir mi artık bu şeyi konuşuyoruz. Farkında mısın Serkan Çetin?
1: Icardi'nin krizi değil. Icardi'nin ben çok örneği birebir. Schneider'in Galatasaray'dan kopuşunun son yaz dönemiydi hatırlarsan. Ibiza'da tatil yapıyordu. Herkes ikiye bölünmüştü taraftar gelsin gitsin diye. Ama hayırlısı oldu. Galatasaray Icardi'yi gönderdi. Belhanda'yı aldı. İki senede şampiyon oldu. Şimdi benzer bir seçim aynı benzer bir böyle işte sürünceme aynısını yaşıyor Galatasaray. Dün Muslera'nın Dünya Kupası'ndaki halini görünce herkes Uğurcan Çakır Allah korudu bizi falan diyor. Ama Icardi Muslera kendi gitmek istedi diye ayrıldı Galatasaray'dan. Galatasaray Muslera'ya bir yıl artı bir yıl verebilirdi. Yani Galatasaray Icardi'den Muslera'dan kurtulmadı. Muslera Galatasaray'ı istemedi. Ben emekli son takımım Estudiantes olsun dedi. Kendi coğrafyamda futbolu bırakayım dedi. Şimdi aynı sorun Icardi'de. Yani önümüzdeki yıl Icardi'yi bugün Muslera'yı gördüğünüz gibi görmeyi istemiyorsanız vedalaşacaksınız. Ha yok bizim evladımız iki tane kafamız güzelken iki tane aşkın olayım şarkısını Türkiye Kupası'nda çaldırtayım diyorsanız da kontrat verirsiniz 5 milyon euro. Çok paramız var ya ona 5 buna 5. Yabancı kontenjanı zaten Fenerbahçe ve diğer Beşiktaş dahil olduğunda Galatasaray ne kadar konuşursa ne kadar sinek ikili sesinin TFF'ye gitmediğini görüyoruz. Yani Galatasaray'ın da sıfır yaptırım olduğunu, TFF'nin üstünde olduğunu görüyoruz. Ama onu düzeltecekler. Hani Galatasaraylı yöneticiler değil ama Fenerbahçeli yöneticilerin ağırlıklı olduğu bir diğer büyükler düzeltecek. Galatasaray'ın 4 yıl şampiyonluğunun 5. yılı rekor olacağı için çok zor olacağını düşünüyorum. Doğru.
0: Ve Az Yıldırım tarafı da Fenerbahçe'ye güç katıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Farklı bir
1: çok iyi hazırlanmaları lazım.
0: Ben Sanchez mesela... için geliyor Como diyorlar. Mesela Icardi için de aynı şeyi söylüyorlardı geçen yıl. Davinson Sanchez haberini konuşalım.
1: Ya Davinson iyi topçu ya. Yani Davinson şimdi benim korkum şu Davinson gitsin. Evet bence de yani 30 yaşında şu anda Davinson. 15 milyon euro bonservis veriyorlarsa gitsin ama sen sistemi olan bir takım değilsin ki. Yani Davinson'un yerine alternatifin kim olur? Singo'yu oraya koyarsın. Singo Davinson'un yerine oynar mı? Ya Davinson oyun kurmada ayağı
0: çok problem temiz. Yaşadı ama Galatasaray evet, Singo'yu evet. koyduğunda oraya.
1: Yani ya bizi çok ürküttü.
0: Evet.
1: Ama yani bilmiyorum Singo yani şöyle Davinson gitti yerine Ozan Kabak'a bağlayabilseydin bence muhteşem bir hani Singo Ozan Kabak çok tatlı olurdu oraya. Şimdi
0: Singo demişken ama... Singo haberleri de Napoli ile Dortmund'la Inter'le Bayer Leverkusen'la bizi karşılıyor. İhtimal ki ve iddia öyle ki haber öyle ki bu takımlarda bir girişim ya da en azından ilgi var Singo'ya karşı.
1: Valla Dumfries'i Real Madrid kapınca Inter evet. belki Singo ile orayı çünkü Dumfries tarzı bir oyuncu. Yani tempolu güçlü. Git geli çok yapabilecek bir oyuncu. Biz onun yapamadık, yaşatamadık. Bizim teknik iyi antrenör edemedik diye düşünüyorum. Evet. Oyuncunun vücudunu tanımıyoruz da. Bence onu Inter
0: çözer.
1: Olabilir
0: diyorsun yani. Peki Bertu evet, için olabilir. İndirim istiyor Galatasaray.
1: Vallahi beklesinler. Bertu için indirim değil şu anda. Dediğim gibi yabancı konusu çözülürse Bertu'ya da gitmene gerek kalmayacak. Yani.
0: Orada bir umudun var mı? Futbol sever olarak
1: almadılar.
0: Bir futbol sever olarak umudun var mı yabancı kontenjanından, olaydan?
1: %100 var.
0: Peki.
1: %100 var.
0: Van Dijk var abi. Van Dijk konusu stoper demişken 10 milyon euroya çıktığı konuşuluyor Galatasaray'dan maaş olarak.
1: Çaresizlik yani. Ya bir kere Liverpool Van Dijk'tan bir yıl daha verim alacağını biliyorsa ki bunu idman analizlerinden, sprintlerinden ne bileyim birçok parametreden çıkartabiliyorlar. Bu oyuncuyu sana vermezler. Çünkü niye? Konate zaten gitti Real Madrid'e. Tek bir tane adamların as stoperi Van Dijk kaldı. Eğer veriyorlarsa da ben şüpheyle yaklaşırım. Peki. Çünkü bu adamlar posasını veriyorlar bize. Nuri şeyi gördük ya İlkay Gündoğan'dan gördük. Posası geldi Galatasaray'a. Yani oyuncunun posasını çıkartıyorlar, veriyorlar sana. Çaprazı, ön bağ, arka bağ, ne gittiyse. Frank de Boer vardı, Barcelona'dan gelmişti Galatasaray'a. Ben inanamamıştım ya oyuncunun performansına. Bu nasıl bir gerilemedir dedim yani.
0: Son olarak Torreira dedi.
1: Geliyorlarsa boşuna gelmiyorlar.
0: Torreira devam. Torreira ile devam haberleri var.
1: Torreira ile de dediğim gibi Galatasaray'da keşke futbolcu olsam da Galatasaray'da olsam. Yaş aldıkça zam alıyorum ya.
0: Peki.
1: Yaşlanıyorum.
0: Çok güzel.
1: Zam geliyor yani.
0: Çok güzel. Çok tane tane küçük küçük hepsini değerlendirip geçtik. Fenerbahçe evet. Tarafına dönüyorum. Greenwood transferinde yeni bir haber var orada. Oyuncu cephesinde problem olmadığı konuşuluyordu ki bunu Sayın Safi döneminden de hatırlarız yani onun adaylık döneminden.
1: Yani, bir laf tamam. Vardır ya, problem evet. Yoksa problem vardır diye.
0: Ama problem var. Başka tarafta var işte. Geliyoruz. Probleme geliyoruz abi. Marsilya ile görüşmeler herhalde biraz böyle problemli geçiyor gibi Greenwood'da. Ne diyorsun?
1: Problemli geçmiyor mu? O 55'i veren düdüğü çalar. Ver 55'i aldı Greenwood'a.
0: Verilmiyor abi işte. Verilemiyor orası. Sen önceden ya, açıklarsan elin mahkum kalır böyle. Heh. Şimdi taraftar seni böyle zorlar. Bak o gidebiliyor. Aynen. Sen niye gidemiyorsun Sayın Aziz Başkanım derler. Ama Hakan Safi'nin yaptığı Fenerbahçe camiasının kucağına böyle bomba bırakmaktır. Ben söyleyeyim yani bunu. Hiç geri
1: ne
0: durmam
1: dedik,
0: bunu söylemek.
1: Ne dedi, demin bir örnek verdim ya. Çocukluk aşkın olmuyor o zaman. İşte zarar veriyorsun.
0: Aynen
1: aşkın.
0: Öyle. Aynen öyle. O zaman ya da çıkacaksın. Madem öyle çıkacaksın. Ben şu sponsorluk desteğini veriyorum. Kulübümüze böyle bir şey yaptım. İşte çünkü 50 milyon euroluk bir çıkış bedeli var. 50 milyon euroluk sponsorluk desteğim var benim Fenerbahçe'ye. Örneğin Safiport. Yeni bir anlaşma. Koldaysa bacağa, bacaktaysa omuza, omuzdaysa sırta, sırttaysa işte karna, karın kısmına, göbeğe abi bir yerlere o sponsorluğu vereceksin yani anladın mı? Bilmiyorum bunun yolu yordamı nedir? İşte arka kapıdan dolanmak mıdır? Nedir, ne değildir bilmiyorum ama bugüne dek nasıl, neyi nasıl yaptıysanız yine yapacaksınız bir şeyleri. Öyle kolay değil yani bir camianın kucağına böyle bomba gibi bırakıp gitmek. Kaldı ki iyi bir oyuncu. Tartışılan bir tarafları da var. Tasvip edilmeyen tarafları da var. Ayrı konu. Çokça eleştirilen tarafları da var. İyi bir oyuncu ama camiada istiyor işte öyle olunca. Az Yıldırım da burada zorda kalıyor mesela. Ama o da bence başaramayacak. Az Yıldırım tarafı da başaramayacak Greenwood transferini.
1: Greenwood'un çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya. Yani biraz tepki alabilirim ama.
0: Ben
1: hani
0: ya.
1: Karakter olarak birazcık bu seviyeleri yap. Şöyle düşün.
0: Karakter başka. Onu zaten eleştirdim.
1: Abi. Evet. Manchester'dasın. Yaşadığın mahkemelik olaylar seni kulüpsüz bırakıyor. Daha sonra sen şeye geçiyorsun, Marsilya'ya geçiyorsun. Şimdi bak ben sana bir örnek vereyim. Ribery olayı. Menajeriyle bir şekilde Galatasaray'dan, Galatasaray yöneticilerin yine hatasıyla, tarihi bir hatadır bence. Galatasaray yüzyılının belki de başlatabilirdi o transfer. Neyse bir şekilde Marsilya'ya gitti ve Marsilya'dan Real Madrid yaptı oyuncu. Yani bırak Türkiye Ligi'ni. Şimdi Greenwood madem bu kadar kral bir oyuncuydu takımını şampiyon yapamadı. Tamam çift taneleri ulaştı ama De Zerbi ile de yapamıyorsan Marsilya'da yapamıyorsan nerede yapacaksın? Fenerbahçe'de mi yapacaksın? Yani Fenerbahçe bir John Duran vakası da yaşayabilir. Bak kimse konuşmuyor ama ben bunu baştan söyleyeyim. İkinci sonra yarın öbür gün gelir. Vay efendim bu oyuncu bize kaskal çıktı 55 milyona. Oyuncuya
0: ne kadar çoğalıyor verdik. Farkında mısın abi vakalar? Yani Fenerbahçe evet. Şu vakayı yaşayabilir. Galatasaray Falcao vakasını yaşayabilir. Tabii. Der misin Falcao'ya bir vaka? Ayrı konu tabii ama. İşte ne bileyim Galatasaray'da çok örnek var. Galatasaray'da
1: Cagne bir vaka.
0: Aynen yaşayabilir.
1: Bence Cagne bir vakaydı.
0: Abi çok,
1: Falcao bir vaka değildi.
0: Çoğaldı yani. Çoğaldı. Bu çoğalma sebebi de popülist sistem. Yani senin Twitter'daki taraftarı fenomeni takip edip transfer yapman. Ya da işte Hakan Safi gibi bir camianın değerli isimlerinden ayrı konu ama Hakan Safi gibi bir adayın Sayın Safi'nin işte böyle bir topu bombayı camianın kucağına bırakması ve gitmesi. Bunun haricinde Hasan Arat döneminde de bazı şeyler hatırlıyoruz. Yine bombalar bıraktı da gitti. Hasan Arat yapıyordu da sen niye yapamıyorsun'u konuşturan çok şey vardı o dönem rakipleri için mesela. Hatırla. Çok yanlış sistemler. Çok yanlış
1: Rafa
0: sistemler.
1: Rafa onlarda da mesela
0: söylemek lazım.
1: Büyük,
0: evet.
1: Büyük sıkıntı yani.
0: Girassi'ye ne diyorsun abi? Son olarak onu soruyorum.
1: Çok pahalı transferler ya. Yani bilmiyorum ben ödeme yani eğer TFF'nin doğrularıyla konuşacaksak bu isimler konuşulamaz yani.
0: Peki. Necat yani, Necat ama, Denizsel ama, diyor ki.
1: İşte arkadan dolanma olursa Girassi çok iyi. Yani Musa Sovetkisi öyle söyleyeyim.
0: Peki.
1: Ama ya kim oynayacak? Şimdi Vedat Muriki'ye de 15 verdin. Kim oynayacak? çift forvet oynayamazsın. Girassi ile Vedat Muriqi çift forvet oynatamazsın. Yani Vedat Muriqi var yani. Bırak artık, bir tane de Nobre'ni ara. Diyor ya Aziz Yıldırım gelmeden önce diyordu ya. Brezilya'dan Nobre'yi bulduk, getirdik. Nobre'ni ara. Vedat zaten 32 yaşında. 30 yaşında bir oyuncuyu 40 milyon euro verme abi. Yazık günah ya, Fener'in parası. Çünkü niye? Geleceği kilitliyorsun bak.
0: Aziz Başkan'ın tarzı için ne diyorsun? Buyur abi, söz sende.
1: Sorun bir şampiyonluğa o kadar çok odaklandığın zaman oradaki belki o şampiyonluk gelir. Ki bence konuşamadık, uzun zaman oldu da geriye çok da gidemiyorum gündem olarak. Ama İsmail Kartal'ın gelip de benim iki tane şampiyonum tescillendi, çalınması tescillendi falan cümleleri.
0: Yok, konuştuk.
1: Gene sorun ya.
0: Seninle yani, konuştuk, evet, bunları da
1: değerlendirdik. Evet, aynı türküyü tekrar çaldıracak bu adam ya. Ya şuna demediler.
0: Ben orada ben farklı, senden farklı ya düşünüyorum. İsmail Kartal bunu söylerken Fenerbahçe yönetiminin aynı düşüncede olduğunu düşünmüyorum İsmail Kartal'la. Çünkü zamanında İsmail Kartal buraları bahane ederken, bahane diyorum bak altını çizerek, Sayın Aziz Yıldırım Sayın Kartal'a zamanında ne dedi? Bıraksın bu işleri dedi. Hani böyle bahaneler vardı, hatırlarsan Ali Koç döneminde de Fenerbahçe tarafında.
1: Vardı, vardı.
0: Geçsin bu işleri dedi. Mesela bunu diyen Aziz Yıldırım'a ben bugün İsmail Hoca'ya, ya hocam bizim arkamızda böyle bir yapı var, seni getirdik, işte Mourinho'ya yapıldığı gibi bir alan açıldığını, bir kucağa bahane bırakıldığını, bir bahane topu, hani az önce dedik ya Greenwood topunu bıraktınız camianın kucağına patlamak üzere diye. Şimdi böyle bir bahane topu bırakıldığını, şimdiden elinin bu anlamda bahane anlamında, evet, güçlendirildiğini düşünmüyorum abi. Ben orada farklı düşünüyorum. Ya İsmail Kartal mesela bunu tekrarlamayacak bence. Bir iletişimci olarak bunu böyle okuyorum.
1: Az çok yani anladığımı düşünüyorum. Şimdi seni bu lige, yani artık Galatasaray'ın 4. yılından 5. yılını, şampiyonluğunu, o hegemonyayı engellemek için getiriyorlarsa ve sen benim şampiyonluklarım çalındı şarkısının türküsünü söylüyorsan, futbolcu senin bunun hangi bir versiyonuyla motive oldu ki zaten geçmişte? Evet. Ya çık karşılarına, de ki kardeşim Vedat bak geldim buraya, biz Galatasaray'ın 5. şampiyonluğuna engel olacağız. Biz bunların çok başarılılar. Bunları ancak hani Simeone Real Madrid'li oyuncuları örnek göstererek, bakın onların milyon dolarlık oyuncuları var ama biz çalışarak onları yeneceğiz diyor ya. Şu cümleyi bir tane Türk antrenörü kursun be kardeşim. Ya Galatasaray para da var onlarda, güç de var, şampiyonluklar da var. Biz bunlara engel olacak ligdeki tek takımız kardeşim. Biz bu takıma çalışarak, didinerek, siz de bu ikon oyuncu olmak istiyorsanız bu fırsat sizin elinize geçti. Sıkın kendinizi. Bir sezon hiçbir şey yaşamayacaksınız. Konsantre olacaksınız. 34 maç, her maç ayrı bir şampiyonluk havası falan diye gir ya. Ya gidip de benim şampiyonluklarım çalındı deyince oyuncu da diyecek ki ya ben ne yaparsam yapayım. Bunlar hala aynı türküyü söylüyor ya. Ben iki tane alver yaparım, işi bitiririm, maaşımı alırım, önüme bakarım diyecek ya. Böyle oldu. İnanın böyle oldu ya. Futbolcu da buna inanıyor çünkü. Futbolcunun buna inanması daha kötü bir şey. Yani sezon başı gelmiş yeni hoca, ki bence eski hocasın, aynı türküyü devam ettiriyorsun yani. Ya transferden önce şu kafayı değiştirin. Bu kafayı değiştirirsen en büyük transferi
0: Drogba,
1: yapmış olursun.
0: Drogba Posa mıydı demiş Nejat Denizsel. Drogba Posa mıydı diyor.
1: Ya Posa'ydı. Ya şimdi güzel kardeşim, Drogba'nın 1,5 yılının... 1-6 ayı Galatasaray'da top oynadı. Son 1 yılına bir bak kurban olduğum ya.
0: Abi ben katılmıyorum.
1: Orta sahada frikik kazanıyor. Kaleye şut çekiyordu ya adam.
0: Ben sana katılmıyorum.
1: Hayır. Ha?
0: Ben sana katılmıyorum.
1: Ya ben hepsini tek tek izledim ki o dönemlerde, şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın hani o Drogba'lı, Schneider'li, o hani yerli prime yerli kadrosunda çok güzel iş yaptılar. Önümüzdeki ondan sonraki sezon abi. Ondan sonraki sezon Drogba ne oynadı Drogba? Yani bir ara Selçuk, Schneider var, Drogba duran topların başına geçiyordu, oradan vuruyordu ya. Hatırlamıyorsunuz Chelsea deplasmanında neler yaptı Galatasaray?
0: Evet.
1: Yani peki. Drogba bak tekrar ediyorum, o 6 ay herkesin aklında kalan muhteşem oynadı.
0: Yavaş yavaş toparlayacağım bu arada.
1: Burak Yılmaz'la ikisi inanılmazdı yani. Ama sonraki yılı inanılmaz kötüydü ya. Ya abi iyi olan oyuncu Galatasaray'da kalmaz mı? Bak şu anda peki. Galatasaray'da iyi oynayıp da 2 yıldır olmayan Icardi'nin kalıp kalmayacağı tartışılıyor ya. Ya Drogba Galatasaray'ın efsanesi değildir. Bak Galatasaray'ın efsanesi Hagi'dir. üstüne basa basa söylüyorum. Ne Icardi'dir ne Drogba'dır. Hacı'dir Hacı. İki tane Avrupa Kupası getirdi bu adam. Yani bu haksızlığı yapmayın. Yani Galatasaray'da heykele dikilecek bir adam varsa Hacı'dir. Tekrar ediyorum. Hiçbir şey bunlar süper yani Türkiye Kupası, Türkiye Ligi gibi parametre değil. Yani şimdi Avrupa'da Drogba'nın 1-2 maçı vardı da olmadı işte. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkamadık. Hacı çıkarttı bizi. Bizi o seviyeye getirdi. Bizi kafa peki. Kafaya Leeds United maçlarını falan izleyin.
0: Serkan Çetiner son 1 dakikamız yavaş yavaş senden o zaman

0: konuşulacak şey fazla yok. Transfer yok. Biz de futbolu konuşmak
1: çok isim var ama tarafımız. Tabii hepsini konuşursak biraz da böyle senin dediğin gibi bazı haberlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Yani doğru olmayan bazı haberlerin, öyle söyleyeyim.
0: Evet evet, çok asparagas çıkar ya. Bak ben Mason Greenwood'da mesela bence büyük bir, ya çok paralı bir transfer ya, dediğim gibi. Yani çok duyacağız biz. Biz bu türküleri Rabiot'larla falan çok dinledik yani. O yüzden işin sonunda Oğulcan Adın gibi böyle hani Türkiye Ligi'nde bir transfere dönecek gibi duruyor yani. Yani bu tarz şeyler yani çok. Bir de Dünya Kupası var tabii. Eldekini korumak daha önemli. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sene almadan çok satmadaki başarıya ihtiyacı var bu arada. 40 tane oyuncu varmış ya Fenerbahçe'de. Düşünebiliyor musun? Onlardan doğru çıkacaksın ki yenilerini alasın.
1: Doğru. Peki teşekkür edeceğim Serkan Çetiner. Ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorsun ama hafta içi de görüşeceğiz Serkan Çetiner'le.
0: Evet,
1: stüdyomuzda
0: evet
1: olacak kısmet olursa.
0: Hafta içi stüdyoda.
1: Evet,
0: canlı yapacağız yorumlarımızı.
1: Evet, inşallah Serkan Çetiner yanımızda olacak, stüdyoda olacak. 18-20 arasında bir haber masasında hafta içi bir gün Serkan Çetiner'le birlikte böyle uzun uzun konuşacağız. İşte o zaman girmediğimiz konu kalmayacak. Gerçi şu an milli takımdan Kulüpler Birliği'ne, Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Galatasaray'a konuşmadığımız evet konu kalmadı. Hatta benim Serkan geçti. Çetiner yeri geldi, Drogba'ya posa dedi mesela. Drogba'ya posaydı dedi.
0: Posa, ya demedim. İlk altı iyiydi.
1: Posa mıydı dedi dinleyicimiz. Öyleydi tabii ona, dedim. Yani bak şimdi sen de
0: yani
1: demedim diye çevirme şimdi, bak kayıtlar
0: ya
1: var.
0: Bak şöyle, eğer parametre şuysa, peki, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalıyorsun. İlk yılı iyi, son 2 yılı işte Oliveira'da gördük Galatasaray'a geldi. Ya bu son 2 yılı son şeyse, posasıysa bu posadır abi. Verdiği kontratın karşılığı, ödediğin paranın karşılığını alamadıysan bu durum posaya dönüyor işte. Şimdi Oliveira'da bu oldu, ilk ayda bu oldu. Drogba'da bu olmadı mı? Son yılı gözünün içine baktık adam gitsin.
1: Peki.
0: İmzalamadık yani, o 10 milyon 1,5 yıl sözleşme imzalamıştık. Son yılı bitsin de gitsin dedik yani.
1: Peki.
0: Çünkü niye? Takıma zarar veriyordu artık.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Hafta ben içi tekrar görüşmek üzere. Sağ ol, var ol.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Serkan abiyle konuştuk. Serkan Çetiner Radyo Gol'ün kıymetli yorumcularından, onunla değerlendirmemiz oldu. Hızlıca reklama gidiyorum. Ardından dönüşte burada olacağız. Ve Maskeli Adam Niki ile sosyal medyada tanıdığımız bir isim bizlerle olacak. Aynı zamanda faal şekilde Işık Ekürüsü'nün de antrenörlüğünü yapıyor. Serdar Yiğit bizlerle olacak. Gazi Koşusu'nu, 100. Gazi Koşusu'nu konuşacağız.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik
3: reklam
5: olmasın.
6: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 100. Gazi koşusu bu akşam, akşamüstü desek daha doğru, 17-15'te koşulacak. Önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten yadigar dedik ve 100.sü dedik. Çok önemli bu açıdan. Türkiye'nin gözü kulağı Gazi koşusunda olacak dedik. 17-15'te Veli Efendi Hipodromu'nda, evinde, ev sahipliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 1927 yılından bu yana düzenleniyor ki 100. yıl diyoruz ya, oradan da aşina olduğumuz Gazi koşusunun 100.sü yapılacak. Bildiğim 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, aynı zamanda 2400 metre mesafeli çim pistteki koşuya 22 safkanın katılabileceği, ama bunun yanında böyle önemli başlıklar da var tabii. Yani bu yıl birinciye özel bir ödül olduğunu biliyoruz, detaylarına çok hakim olmamakla birlikte. Bir bilene soralım dediğimiz noktada, bunu konuşacağımız noktada olduğumuz kısımda. Tam da kimi konuşacağız, kiminle konuşacağız? Maskeli Adam Niki ile, sosyal medyada çok yakından tanıyorsunuz. Burada yarış severlerin özellikle yakından tanıdığını hatırlatalım. Sosyal medyada fenomen olan bir isim. Şu an faal bir şekilde de bildiğim Işık Ekürüsü'nün de antrenörlüğünü yapıyor. Serdar Yiğit bizlerle. Serdar Yiğit, hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, herkese iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Bugünün önemini ve aynı zamanda beklentilerini, tüm hepsini ben senden alayım isterim son bölümde.
1: Tabii ki çok özel bir gün. Çok çok özel bir gün. 100. yıl Gazi koşusu koşulacak. Hepimizde belli bir heyecan var tabii ki. Ben giriş yapayım istersen. Hem koşu öneminden, hem koşu yorumumu tek bir nefese bitireyim. Evet. Hem tahmin bekleyen yarışseverler, hem de koşu hakkında teknik analiz bekleyen yarışseverlerimizin hemen merakını giderelim. Öncelikle herkese iyi yayınlar. Bugün hepimiz için çok özel bir gün. Çünkü 100. yıl Gazi Koşusu'nu izleyeceğiz. Dile kolay, tam 100 yıldır süren bir gelenek. Gazi Koşusu'nun heyecanı gerçekten bambaşka. Bugün yarış camiasında herkesin aklında tek bir soru var. Bu tarihi yarışı kim kazanacak? En büyük günün en büyük merak konusu bu tarihi yarışı kim kazanacak? Gazi Koşusu'nu farklı kılan en önemli şeylerden biri şu. 3 yaşındaki safkan İngiliz tayları bu yarışa hayatlarında sadece bir kez koşabiliyorlar. Yani bugün start alan her tay için tek bir şans var. Kazanırlarsa da adlarını yarış tarihine yazdıracaklar. Bu yüzden hem taylar hem de onları hazırlayan ekipler için çok büyük bir emek ve çok büyük bir heyecan dolu bir gün bugün. 2400 metrelik mesafede bu yarışı çok özel yapıyor. Burada sadece sürat yetmiyor. Dayanıklılık, doğru tempo, jokeyin vereceği kararlar çok önemli. Bazen yarışın başında sabırlı kalan bir jokey son düzlükte yapacağı bir tek bir hamleyle yarışı kazanabiliyor. Gazi Koşusu'nun güzelliği de biraz burada. Son metrelere kadar sonucu kestirmek çok kolay olmuyor. Bu yılki yarışa baktığımızda birbirine yakın güçte çok kaliteli taylar görüyoruz. Elbette öne çıkan isimler var ama Gazi Koşusu'nun geçmişi bize gösteriyor ki bu yarış her zaman sürprize açık. O yüzden favori olmak tek başına yarışı kazanmak anlamına da gelmiyor. Yeterli olmuyor. Yarışın temposu, jokey tercihi ve o günkü performans da sonuca direkt etki ediyor. Böyle heyecan dolu bir günü bekliyoruz. Bir de bu işin manevi tarafı var. Yani,
0: tahminlerinize de soranlar var. Ben onu sorayım son 2-3 dakikalık bölümde.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Tahminlere hemen geçeceğim.
0: Tabii.
1: Olayın biraz manevi tarafından da sahada olan bir insan olarak bahsedeyim. Gazi Koşusu'nu kazanmak sadece büyük bir yarış kazanmak demek değil. At sahibi, yetiştirici, antrenör, seyis ve jokeyler için yılların emeğinin karşılığını da almak demek. Bu yarışı kazananlar yarışçılık tarihinde her zaman ayrı bir yere sahip oluyorlar. Ki Gazi Galibi unvanı gerçekten çok çok kıymetli. Bu yıl içe 100 rakamı bir dönüm noktası. Bundan sonra herkes 100. Gazi'nin kazananını ayrı bir yerde hatırlayacak. O yüzden bugünkü yarışın tarihi değeri de çok yüksek. Böyle dönüm noktaları her zaman unutulmaz. Yıllar sonra bile insanlar 100. Gazi Koşusu'nu, o gün kazanan safkanı konuşacak. Bu da bugünkü yarışın değerini bir kat daha artırıyor. Evet. Ben çok çekişmeli bir yarış bekliyorum. Yarışın başından itibaren temponun yüksek olacağı, özellikle 800 ile son 800 ile 600 direği arasında tempo anlamında kontrolden çıkacağı, son virajdan sonra da bekleme yarışı yapan atların devreye girebileceği, mücadelenin iyice kızışacağı bir yarış bekliyorum. Özellikle son 300 metrede tribünlerin coşkusuyla birlikte gerçekten unutulmaz anlarda yaşayabiliriz. Koşu yorumuma geçecek olursam.
0: Son olarak.
1: Yarışın, evet. yarışın başından düzlüğe kadar oluşmasını beklediğim olası yüksek tempo bana sprinter bir ismin koşuyu kazanmasını öngörüyor. Ön tarafta 3 numaralı Anşba, 5 numaralı Baynal Çakan, 9 numaralı Cezranır. Kapaklar açılır açılmaz hamlelerini yapacaklar ki startı en iyi hangisi alırsa numaraya da o isim çıkacak. Ama bu üçlüden ön taraftaki tempoyu belirleyecek ismin hemen ensesinde ben yarışı takip edeceklerini düşünüyorum. Ön tarafta kalacak isim de çok rahat bir şekilde kendi temposunda yarışı devam ettiremeyecek. Bu gidişatta hangi isim numarayı alırsa alsın artık yarışın son 800'ünde belli metrelerde süratlenmek zorunda. Veyahut da onu yakın takip eden diğer iki isim koşuyu iyice sürate bindirecek. Evet. Düzlüğe çıkıldığında da sprinter isimlerden peki birinin kazanmasını bekliyorum. Benim koşudaki favorim aynı zamanda da bugün için uzayan mesafenin çok ciddi anlamda avantajın olduğunu düşündüğüm Kurt Eleküris'in 15 numaralı Mucha Buena isimli safkanı. Ben Tay'ın ilk günkü yarışından, ilk koştuğu yarışından bugüne kadar geliştirdiği performans, kondisyon üzerine eklediği faktörlerle beraber Gazi'nin net favorisi olabileceğini düşünüyorum. Benim net favorim heyecan seven yarışseverler de 15 numaralı Mucha Buena'yı kuponlarına alternatif banko olarak yazabilirler. Evet, AGF tablosunda biraz gerilerde kalmış. İşte son katıldığı Saitak son koşusundaki aldığı derece evet vesaire etkili faktörler evet, ama bugün mesafenin 300 metre daha uzayacak olması Mucha Buena'nın şansını bir kat daha artırıyor. Peki. Gazi koşusunda tek tercihinde bulunacaksam 15 numaralı Mucha Buena'da bulunurum.
0: Peki.
1: Rakip noktasında da 18 numaralı The Real One. Yıpranmadan bu koşuya gelen bir isim. Onun da Mucha Buena'nın en ciddi rakibi olacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun Serdar Yiğit. Ağzınıza sağlık diyeceğim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Selamlar, iyi seyirler. Sağ olun. Maskeli Adam Niki ile sosyal medyada fenomen bir isim. Serdar Yiğit'le konuştuk. Şu an faal şekilde de Işık Ekürüsü'nün antrenörlüğünü yapıyor. Gazi koşusu 100. Gazi koşusu olunca, bir asırlık koşu olunca orayı konuşarak bitirelim istedim. Az sonra Dünya Kupası'nda gündemimiz sürüyor tabii. Amerika rüyasında Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın sizlerle birlikte olacak. Bizden, Radyo Gol frekanslarından ayrılmayın.
2: Ben Sayar'la parantez. Sona erdi.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
2: Kale kilit.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
9: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.

0: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Artık turnuvaya veda etmiş bir milli takımımızla güzel bir jübilesini, bir kapanışını yapmış. Bizi biraz olsun en azından ağzımızdaki acı tadı almış bir son maçla kupaya veda eden milli takımımızın son maçını izledikten sonra artık bir bu konuya değinecek. Sonra da önümüzde neler var onlara bakacağız. Ne diyorsun Baran?
1: İyi pazarlar. Zaten programımızın adı Amerika Rüyası. Burası sadece Türkiye'nin rüyası değil. Tüm giden bütün ülkelerin rüyası ve biz turnuva programı olarak burada artık turnuvanın keyfini çıkaracak şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Uğurcan'ın dediği gibi sinirlerimizi aldı mı son maç? Biraz teselli oldu mu bilmiyorum. Hani o herkesin kendi içinde yaşadığı bir duygu. Herkes de değişmiş olabilir. Yani bazısına kötü oldu, yenildik. Kötü oldu, kazandık. Hesaplaşmayı öteleyecek bu galibiyet gibi de yansımış olabilir. Bazısı da iyi oldu en azından. Hani gollerimizi attık, galibiyetimizi aldık. Hani ev sahibini yenmiş olduk. Tıpkı 2002'deki gibi orada da iki ev sahibini yenmiştik. Hani en azından bir şey yapmış olduk. Öyle veda ettik diyen teselli bulmuş olanlar da olabilir. Bu herkesin kendine kalacak bir duygu diyeyim ama... bu milli takım kesinlikle bu turnuvanın hesaplaşmasını yapmalı artık bundan sonra. Amerika'yı yendik diye hani orta düzeyde bir turnuva geçirdik değil, kesinlikle çok başarısız bir turnuva geçirdik. Çünkü eşleşmeleri de şimdi geleceğiz. Yani birinci ile ikinciye grubumuzun baktığımızda hani birinci olsak Bosna'yı hadi Amerika bizden iyi diyelim. Hani kazanmış olmamıza rağmen hani formalite maçı olmasa yenemeyecektik diyelim mesela. Hadi ikinci bitirmek olası hedefti diyelim. Avustralya'da Mısır'la eşleşti. Yani o eşleşmelere bakınca Türkiye gerçekten iyi hazırlanmış bir Türkiye olsaydı, daha iyi yönetilseydi bu süreç, önümüz en azından bir tur daha açık gibi gözüküyordu. Bu biraz üzücü bu perspektiften bakınca.
0: Yani dediğim gibi herkes kendi içinde yaşayacak. Tabii bir yani şey istatistikler oldu. En azından golsüz dönmemiş olduk.
1: İşte... Sevinçleri abartmasaydık.
0: Evet.
1: Son golün sevincini biraz Kaan Ayhan maçtan sonra pek sevinemedik dedi ama maç içinde çok
0: gayet sevinç,
1: aile sevindi gerçekten, şampiyon olmuşuz gibi. Amerikalılar da bu durumla biraz dalga geçmişler açıkçası. Biraz ne oluyor Türkiye, yani üst tura mı çıktı, niye sevindi bu kadar gibi bir eleştiriler gelmiş. Normal. Onların da sinir uçlarıyla oynadık. Çünkü onları da formalite maçı bile olsa onlar şöyle bakıyordu. Amerika ilk defa bir grupta 3'te 3 yapma şansı olacaktı. Bir daha da ne zaman olur bilmiyoruz diyorlar kendileri açısından da, kendi hadlerini de bilerek. Hani bir ilk defa böyle bir fırsat verken onu yapamadılar. Böyle bir mağlubiyet de onların böyle bir şova geldikleri maçta moral bozukluğu olarak döndü ve sinir uçlarına dokunduğu dünyada da hani Türkiye niye bu kadar seviniyor ki gibi bize de biraz sataşmaları açıkçası normal.
0: Ya onlar anlamaz ya. Biz bu kadar birikmiş bir şeyle ne derler ona? Hayal kırıklığıyla dolu bir millet. Yani en azından son başta kazanınca insanlar sevindi. Bir de şey demiş olabilir hani milli takımdaki oyuncular da. Ha, en azından bir şey yaptık da kendimizi kurtardık, biraz akladık gibi bir sevinç de olabilir. İşte medya bunu pompaladı sonuçta. Hani işte bakın ev sahibini yendik, boş dönmedik falan filan gibi. Yani,
1: tabii Amerika'nın dünyanın en güçlü ülkesi olması, politik tarihimizde hani NATO'ya girişimizden beri çok aktif bir ülke olması belki onları yenmeye de bizi böyle ayrıca motive etmiş olabilir. Öyle bir duyguyla da sevinilmiş olabilirim. Bilemeyeceğim hani Kaan Ayhan'ın iç dünyasını şu an okuyamıyorum. Diğer oyuncuların da keza yedek kulübesinden gelip birleşen bütün takım için de söylüyorum aynı şekilde. Ama yine de galibiyetle kapamak bir tesellidir. Bir ev sahibini yenmek, yine o kadar ünlünün geldiği, hani Brad Pitt'in maçımızı izlediği bir noktada onların gözü önünde onların takımını yenmiş olmak yine de bir tesellidir gerçekten. En azından bu maç için hani bu teşekkür edecek bir şey bulmak çok zor bu turnuva için. Bu maç için milli takımımıza teşekkür ederek biz turnuvada önümüzdeki maçlara ve artık turnuvanın zevkine doğru yol alalım.
0: Yani kanepemize geçelim ve artık bol keseden atıp tutalım kim kazanacak, kim kimi yener. Ben zaten hep onları savunmuştum gibi.
1: Bir onları geçmeden yalnız milli takımla ilgili sadece son bir şey söyleyeceğim.
0: Yok, biraz daha konuşabiliriz yani.
1: Tabii bu sürecin en böyle yönetilemediği bir istatistik gördüm. Ve bu oyuncuların ve Montella'nın formsuzluklarından bağımsız federasyon olarak da sürecine kadar yönetemeyeceğimizi çok çarpıcı gözler önüne seriyor. Şurada şöyle bir istatistik var. Türkiye 3 maç boyunca toplam 8500 kilometre yol yapmış. Avustralya grubumuzda 5700 kilometre. Amerika 4100 kilometre, Paraguay 1200 kilometre yol yaparak bu turnuvayı grupta tamamlamışlar. Bu Türkiye'nin kamp yeri seçimi, kamp yeri de öğrendik ki zaten turnuvada sana atamıyormuş FIFA. Sana atadığını sen almak zorunda değilmiş. Yani 1,5 milyon euro vererek aslında kamp yerini daha iyileştir istediğin bir yere çekebiliyormuşsun. Bunu federasyon olarak yapmadık ve yapmamamızın bedeli bu kadar yol yapıp Türkiye'nin belki de işte Arizona'nın ikliminden, o sıcak çöl ikliminden çıkıp bir anda Vancouver'ın soğuğuna gibi gibi, hem de yol yaparak bu süreçleri, Uğurcan'ın ilk maçtan sonra hala ben jet lag'ımı yeni atlatıyorum gibi açıklamaları, hani bu burayı hiç yönetemedik sanki. Bu istatistiği en son paylaşmak istedim milli takımımızla ilgili. Oyuncuların, Montella'nın tamamen taktik, teknik buraya hazır olmamalarını aklamayacak bir şey, ama bu da bir ciddi sürecin kötü yönetildiğinin gözler önüne seren sebeplerden biri. Bu yazık edilmiş bir turnu. Umarım Dünya Kupası için bir daha 24 yıl beklemeyiz. Hani önümüzdeki Dünya Kupası'na da gideriz ve hani önemli olan buralarda olmak. Gruptan çıkarız, çıkmayız, iki tur atlarız, bir tur atlarız. Hep burada oluruz. O zaman başka türlü yorumlarız, ama bu hani 24 yılda bir giden bir ülke olarak biz biraz daha başarıya açız ve bekliyoruz ve o yüzden bu eleştirilerin hepsinin bu şeylerle, süreci yöneten tüm paydaşlarıyla yapılması ve hesaplaşılması gerekiyor. Birazdan geliriz hesaplaşmak demişken, hesaplaşan ülkeler de var. Çok ciddi hesaplaşan ülkeler var. Hani biz gerçekten birilerinin şapkasını önüne koyması gerekiyor bence bu turnuvayla ilgili. Şimdi oralara geliriz. Uruguay'a, İskoçya'ya nasıl hesaplaşmalar var bakarız.
0: Yani şimdi tabii bir sürü şey konuşulabilir. Hani işte Amerika az kadrosuyla çıkmadı, 9 yedekle başladı. Biz de keza az kadromuza çıkmadık maça. Biz,
1: ama bence az kadrodan daha olumlu bir daha sonuç vermiş gibiydi. Amerika'nın kadrosundan bağımsız.
0: Ya tabii bu şey eleştiriliyordu zaten, hani işte Hakan Arda ve Orkun'un bir arada sahada olması doğru
1: bence
0: mu?
1: Bence Hakan Çalhanoğlu çok kötü bir turnuva geçirdi. Bu maça kadar Arda Güler de çok kötü geçiriyordu. Bu maçta toparladı Arda kendi adına. Beklediğimiz Arda'yı gösterdi diyebiliriz. Ama benim en büyük farkı şurada görüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun forvet oynamasıyla Barış Alper'in ileride dağıtarak, orada o koşulları atarak oynaması arasında ciddi fark var. Bu maç hem orası hem orta alanda da Salih Özcan'la Orkun'un yaratıcılıklarının Hakan İsmail ikilisine göre çok daha fark ettirdiğini gördük. Yine aynı şekilde savunmada da Merih'in ağırlığındansa Abdülkerim'in yanında Ozan Kabak'ın ciddi katkı sağladığını gördük. Hı. Hani bunlar birleşince gerçekten A kadroyla çıkmamak bizim için daha olumluydu. Daha olumlu bir kadro oldu Türkiye adına.
0: Tabii şey yani bunlar belki de geç gelmiş hamleler. Bunların belki daha önceden düşünülmesi
1: çok, Avustralya çok maçından sonra bunu görüp evet. Paraguay maçında bir hamle bekliyorduk.
0: Hani bu açıkçası. Şeyden mi oldu? İşte eğleniyoruz. Hani oynamayanlar da oynasın.
1: Biraz öyle oldu.
0: O mantığıyla.
1: Biraz o mantıkta yapıldı.
0: Yani keşke daha önce düşünülseymiş. Bilmiyorum. Yine de hoş bir maç oldu. Tabii saati artık gittikçe daha da uygunsuz bir saate gelmiş. Saat 5'ti. Ne kadar dinleyicimiz
1: elendikten
0: izledi maçı.
1: Elendikten sonra da izleyen sayısı evet. Türkiye'de bayağı bir düştü. Yani bu maça gerçekten uyanmayan, milli takıma küsmüş bir çoğunluk vardı. Bence maçı izleyen azınlıktır Türkiye'de. Çok o kadar herkesin uyandığını düşünmüyorum bu maça. Uyanınca kazanmışız şeklinde güzel bir sürpriz olmuştur.
0: Ya bence tabii farklı olabilir. Çok çok fazla insan uyanmış da olabilir. Çünkü maç saat 5'te başlıyordu ve hani 7'de bitiyordu.
1: Yani mesai öncesi
0: izleyip evet. çıkmış. En azından ikinci yarıyı belki ki zaten.
1: Ama ikinci dakikada kapayanlar da çoktur.
0: Evet, tamam yani. Onu diyecektim.
1: Biraz abi. Daha uykumu alayım. Boş ver bu milli takımı.
0: Uğurcan yine 3. dakikada yemiş. İlerleme var. 1. dakika değil, 2. dakika değil, 3. dakika demiş. Onu görüp daha da küsmüş olanlar da olabilir ama işte bence en iyisi maçı 90 artılarda açanlar. Onlar mutlu olmuştur.
1: Bu maçın kazananın Galatasaray olduğunu görüyoruz. Sosyal medyada İlkay Gündoğan'ın Brad Pitt ve Edward Norton'la Fight Club ikilisiyle çektirdiği bir fotoğraf var ve Galatasaray sosyal medya ekibi de burayı atlamamış. Hemen Fight Club'a bir gönderme, Football Club olarak bu tweet'i paylaşmış. Yani bu maçtan kazananlar da olmuş ülkemizde, onu görmüş olduk.
0: Bu arada bir hatırlatma yapalım. 92.2 Radyo Gol'e bize buraya 0212-273-10-10'dan yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz maçı izlediniz mi? Maçı izlediyseniz neler düşündünüz? Gibi gibi.
1: Türkiye'yi artık çok fazla şey yapmayalım. Turnuva bizim için bitti. Beklediğimizden erken bitti. Biraz turnuva nasıl devam edecek? Hangi maçlar bizi bekliyor?
0: Bir hesaplaşmalara gelelim bence bundan önce.
1: Hesaplaşmalar ama.
0: Tabii yani ne olacak bu kadar? Yani bu maçın sonu ne yaptı? Bizim için hiçbir şey, yani yaptığımız hatalardan ders alamadan yine olduğu gibi devam edeceğiz manasına mı geliyor? Amerika maçı gözleri boyadı mı? Bu yanlış yönetimler.
1: Bence süreci şeyi etkilemeyecektir. Mesela Avrupa Şampiyonası elemeleri sürecini etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Orada tekrar baştan, yani Montella devam etti diyelim. Tekrar bu Dünya Kupası'ndan önce maçlara nasıl çıkıyorsak aynı şekilde devam edip fena da sonuçlar almayarak yine standart Türkiye milli takımının beklenen sonuçlarıyla yoluna devam edeceği bir dünya bekliyorum ben kendi adıma, ama bu turnuvanın hesaplaşması olmalı. Yani ben şöyle bir noktadayım açıkçası. Montella eğer bu maçlardan sonra çıkıp hatasını kabul edip gerçekten teknik taktik önümüze bir şey koyabilseydi, açıklamalarıyla da bunu bize izah edebilseydi, ben Montella istifa etmeli, kovulmalı, bu burada değildim. Ben Montella'nın bugüne kadar iyi geldiğini, Türkiye'nin fena sonuçlarla gitmediğini düşünüyorum. Zaten düşünmüyorum, bu bir gerçek yani. Ama Dünya Kupası'nda çok başarısız bir tablo var ve bu tablodan daha kötüsü Montella'nın maç sonlarında yaptığı açıklamalarla bizle alay eder gibi yaptığı açıklamalar diyeyim. Hani burada gerçekten hiçbir sorumluluk almayıp doğru planlarla çıktığını ve şanssızlık eseri bu maçları kazanamadığımızı ısrarla her maçtan sonra söylediğinde ve Amerika maçında kazandıktan sonra bu galibiyet işte bin galibiyete bedel şeklinde saçmalaması, artık hani bu açıklamalarla ben Montella'nın gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu şekilde Türk milletiyle, bu turnuvayla bizle alay eden bir hocayla devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadarki başarıları ve bu turnuvadaki başarısızlığından bağımsız olarak. Sadece bu açıklamalar nedeniyle. Dünyada da bunun örneği çoktur. Yani sen basın toplantılarını, medya demeçlerini yönetemezsen kapının önüne konursun. Yani büyük kulüplerde, milli takımlarda vesaire bu böyledir yani. Real Madrid'de ben El Clasico'yu benden kazanmamı bekleyemezsiniz diye Pellegrini'nin kovulması gibi bunun örnekleri çok. Burada hesap verirsin. Türk milletiyle bu Dünya Kupası'ndaki bu başarısızlık sonucu böyle dalga geçemezsin. Bu yüzden bu hesaplaşma olmalı. Federasyon ayağında ben oraya çok girmek istemiyorum ama orada da kesinlikle bence bir hesaplaşma olmalı. Orada federasyondan ve icraatlerinden, hani bu turnuva özelinde de işte bu kilometreler, kamp alanı vesaire yönetimden, bu şekilde bir yönetimden memnun olan kaç kişi vardır bilmiyorum. Bunun hesaplaşmasını kulüplerle yapar ama federasyonu kulüpler belirliyor. Hani kulüpler federasyona devam ediyorsa millet olarak bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. O yüzden oraya çok girmek istemiyorum. Burada da şey haberleri gelmeye başladı bu hafta içinde artık. Bu yabancı kuralının ligimizde tekrar esnetileceği, tekrar geçen seneki düzende devam edeceği haberleri çıkmaya başladı. Büyük ihtimal böyle imtiyazlar verilerek kendi koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışacaktır Hacı Osmanoğlu. Öyle gözüküyor. Oraya çok girmek istemiyorum artık. Orası biraz kulüplerin...
0: Yani kulüpler bundan memnundur.
1: Devletin ne düşündüğüyle alakalı değil.
0: Kulüpler bundan memnundur bir kere.
1: Hani... O kural esnetilirse evet devam edelim şeklinde olacaktır bu iş gibi duruyor. Ve o kuralın esnetilmesi gerektiğini de düşünüyorum. O doğru bir karar ama federasyon eğer bunu sadece kendi koltuğunu korumak açısından bu karar verecek gibi duruyor. Yani turnuva öncesi kesinlikle esnemeyecek, kesinlikle taviz vermeyeceğiz noktasındaydı. Bunu sadece kendi koltuğu için yapıyor. Türk futbolunu düşünerek yapmıyor. Bunu görebiliyoruz. Turnuva öncesi başka, turnuva sonrası başkaysa bunun tek sebebi budur. Dolayısıyla bana samimi gelmiyor. Ama kural kesinlikle bence de esnemeli. O bizim programımızdan bağımsız bir konu. Dünya Kupası'ya devam edebiliriz.
0: Evet, peki,
1: ülkemizin agresif gündeminden sıyrılmak.
0: Sakin ol birazcık diye buna sana bakıyorum. Diğer başka takımlar nasıl hesaplaştılar kendi içlerinde? Nasıl tepkiler verdiler beklenmedik elenmeler durumunda?
1: Şu ana kadar görebildiğimiz iki tane hesaplaşma var gibi görebiliyoruz. Burada İskoçya'nın hesaplaşma değil. Bu direkt kendi teknik direktörleri Steve Clark istifa ediyor. Yani Montella gibi yapmıyor. Sorumluluğu üzerine alıyor ve istifa ediyor aslında İskoç teknik adam. Öteki tarafta Uruguay tarafı enteresan. Uruguay tarafı turnuvada Türkiye-Amerika maçında locada da gördük kendisine. Sayın Ali Koç'la mı karşılaştılar turnuvada? Hı hı. Ondan feyiz mi aldılar? Nasıl yaptılar bilmiyorum ama bu çok enteresan bir karar. Uruguay takımının uçak şeyi iptal edildi federasyon tarafından uçak biletleri iptal edildi ve kendi tarifeli biletleriyle dönmeleri istendi oyunculardan, kendi ayarlayacakları biletlerle. Bu biraz Ali Koç'un hani Akhisar'dan takımı otobüsle döndürmesine benzeyen bir hareket gibi olmuş gibi.
0: Kesinlikle aynı mesafe değil ama
1: Tabii aynı
0: hezimet de değil sonuçta.
1: Yani. Büyük hezimet. Bu arada Uruguay'ın yaşadığı Türkiye'den daha büyük hezimet.
0: Neyse ki Muslera
1: bizden daha kötüsü var, evet. Onu rahatça söyleyebiliriz bu gruplar sonunda. Hani Muslera'ya da hesabı kesen var, Hoca'ya da kesen, Bielsa'ya da kesen var. Muslera kesinlikle çok kötü bir turnuva geçirdi. Yediği 3 büyük hatalı gol attı maçta.
0: Muslera yine bir yerde para mı kaybetti, ne oldu? Yine morali bozulmuş olabilir.
1: Aman abi. Yok yani Muslera artık Galatasaray'da da geçen sene de görüyorduk. Kariyerinin sonuna gelmesiyle birlikte kalecilerde refleks düşüşleri kesinlikle yaşanıyor ve hani Muslera'nın 3 sene 5 sene önce çok rahat, hiç elini oynatmadan kurtarabileceği toplara aynı refleksi 40 yaş itibariyle gösteremediğini görüyoruz. Galatasaray'da çok zamanlı bir vedalaşma yaptığını kanıtlamış oldu sanki bu turnuvayla. Hani Muslera yerine, Uğurcan yerine Muslera'yla belki bu sezon devam edilmiş olsa Galatasaray'ın kaybettiği, Şampiyonlar Ligi'nde de bu başarıyı yapamadığı bir sezonu izlemiş olurduk muhtemelen. Uğurcan sayesinde de bu transfer, bu karar sayesinde de bu Galatasaray'ın geçen sezonun yaşandığını biraz Muslera bize gözler önüne serdi bu turnuvada açıkçası. Uruguay halkına da mikrofonları uzattıklarında sokakta Muslera'ya çok ciddi tepkiler var haklı olarak ve böyle şey videoları derlemişler. Muslera'nın milli takımdaki hatalarıyla 2 dakikalık bir video. Kariyeri boyunca da milli takımda gerçekten hepsine böyle ardı ardına bakınca çok ciddi hatalar yapmış bir derlemeyle görebiliyoruz bunu. Hani milli takım kariyeri o kadar Galatasaray'dakiyle paralel ilerlememiş Muslera'nın ama kötü bir bitiriş oldu. Onun için çok can yakıcı, çok üzücü bir kariyer sonu kesinlikle. Bunu affettirme şansı da yok bir sonraki Dünya Kupası olamayacağı için. Bu artık hani böyle kötü bir tat bırakarak ülkesiyle vedalaşma gibi, onun için çok can yakıcı bir kariyer sonu.
0: Evet, yani görece değil aslında, açık ara kolay bir grupta vardı İspanya haricinde.
1: Tabii ki
0: yani...
1: İspanya bir tane, bak o iyidir her zaman. Böyle gruplarda bir tane kıran takım olması, yani böyle Fransa, İspanya, işte Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Barcelona senin grubundaysa, eski formatında söylerim tabii ki, Bu her zaman o grup için böyle abi Barcelona'yı çektik, abi işte İspanya bizim grupta nasıl olacak, değildir aslında. Çünkü o takım senin herkes rakibin inecek. Olan diğer takımları da kıracağı için senin diğer takımlarla arandaki hesaplaşmaya göre senin çıkış şansını arttırıyor. Ama öteki türlü dengeli bir grup olduğunda, bizim Avustralya, Paraguay, işte Amerika olduğunda, bir tane kıran olmadığında, bu sefer gerçekten herkes herkesi yenebiliyor ve sen bir anda 3 puan almana rağmen işte 3 puan alan bir 4. yok biliyorsun Dünya Kupası'nda. Tek 4. biziz 3 evet. Puanlı. En iyi 4. olmayı başardık Dünya Kupası'nda. Onu söyleyebiliriz.
0: Bunu yazalım bir yerlere. Evet. Ya şey tabii ne oldu? Amerikalıların çok hoşuna gidecek bir şekilde bir yeşil burun hikayesi çıktı böyle olunca.
1: Evet, Yeşil yani, Bruno'nun kalecisi şu an dünyada en çok Instagram takipçisi olan kaleci.
0: Bozinha.
1: Evet, yani inanılmaz bir durum.
0: Netflix belgesel falan çıkartabilir bu buraya giderse.
1: Kesinlikle, bence çıkacaktır yakında. Ya Prime ya Netflix, biri kapacaktır onu.
0: Bu arada dinleyicilerimizden biri yazmış. Merhaba, ben şunu çok merak ediyorum. Bizim futbolcuların bütün bu market trendi olarak reklamlarında oynadıkları kadar bir İspanya'nın, bir Belçika'nın, İngiltere'nin futbolcuları da kendi ülkelerinde reklamlara çıkmışlar mıdır diye soruyor. Sanmıyorum.
1: Sanmıyorum'a katılmıyorum bu arada.
0: Diyorsun.
1: Ben kesinlikle çıktık. Ya bu Dünya Kupası dünyanın her yerinde en önemli pazarlama eventi olarak düşünebiliriz. Amerika'da NFL finali, Super Bowl neyse, dünya sporunda da Dünya Kupası tüm ülkeler kapsamında aynı şeye denk geliyor ve kesinlikle her ülkenin hemen hemen her oyuncusuna, böyle önemli yüzlerine diyeyim en azından, ciddi reklam şeyleri geliyor ve reklamlar Dünya Kupası etrafında şekilleniyor. İşte bu sadece Türkiye özelinde değil, emin olun buna böyle bütün ülkelerde buradan ekmek götürenler var. Hani bizim daha kısıtlı 2002 sadece giden kadromuz olduğu için 2002 kadrosundan bazı yüzler de burada fırsat bulabildi. Atıyorum bunu İngiltere olarak düşünseniz, İşte belki maksimum Gerard Beckham falan tarzı birkaç oyuncudur. Ama spesifik bir Dünya Kupası kadrosu özelinde faydalanan sadece bir Dünya Kupası'na gitmedikleri için bu kadar kısıtlı kalmamıştır. Ama her ülkede kesinlikle bu reklamlar çok büyük döndü. Ve Amerika'ya gittiğimde de bunun, bu pazarlama faaliyetlerinin ne kadar büyük seviyelerde olduğunu gördüm bütün ülkeler açısından.
0: Ha, şöyle bir şey olmuş olabilir tabii, bunu söyleyeyim. Bu ülkeler reklam filmlerini çekmişlerdir. Bu ülkelerin takımları bekleneni veremeyip elenmiş olsalar, bence yani sponsorlar da reklamlarını böyle bir anda durdurmazlardı. Türkiye'de yapılan bence naçizane bu işlerle ilgilendiğim için büyük bir profesyonellik dışı bir harekettir
1: bu
0: bence.
1: Bu biraz
0: markaları zedeleyecek bir şey.
1: Türkiye özelinde mi yoksa şey gibi de biraz insanların ruh haliyle milletin bu turnuvaya verdiği reaksiyonla da alakalı. Sonuçta burada bir pazarlama faaliyeti yürütülüyor ve insanlar bu milli takımdaki yüzlerden rahatsız olacak bir noktaya geldiyse iki maç sonunda. Sen o yüzleri daha fazla o ekran önüne çıkartarak kendi markan adına olumsuz algılar yaratabilirsin. Ama mesela daha normal bir elenmede işte Fransa her turnuva çıkıyor gruptan da bu turnuvada elendi. Onlar zaten alışıklar her turnuva gitmeye. Böyle bir hesaplaşmaya da vermiyorlar o gün o millete. Öyle bir reaksiyon yok halk tarafında. O zaman o reklamlar devam eder ama bence kesinlikle burada markaların kendi prestijlerini, kendi yüzlerini koruma reaksiyonunda olduklarını görüyorum. Bu da
0: ya,
1: normal.
0: Ya hayır, şöyle olmalı bence. Tam takımın elenmiş olabilir. Kötü bir performans vermiş olabilirsin. Sen bu takımın sponsorusun. Oyuncuları göstermezsin bir daha. Ama dersin ki yensen de yenilsen de arkandayız. Çok basit bir şey. Ne oldu? Amerika maçı kazanıldı. Bunun ekmeğini yiyebilirdim arkadaşlar. Böyle bir tekrar bir bunu devam ettirmiş olsalardı.
1: Yani tabii bence, marka stratejileri bunlar
0: yani
1: marka artık.
0: Yani tamam ekonomi.
1: Ama bunu şunu söyleyebiliriz. Biz de bu radyoda olarak hani spor medyası ve bu işten buradan zarar eden ciddi bir kesim var. Hani spor medyasında bu reklamların kesilmesi çok ciddi bir maddi zarar olarak dönüyor. Dolayısıyla hani böyle özür dileriz bir dahaki turnuvada olacak falan gibi milli takım oyuncularının açıklamaları da çok hani yüreklere su serpmiyor diyeyim. Hani gerçekten burada bedel ödeyen de çok emekçi, çok kesim var. Çok ciddi bir ekonomik zarar olarak ülkeye bunun bir geri dönüşü var. Burada biraz da elleri taşın altına sokup buna göre de hesaplaşmak gerekiyor.
0: Tabii. Ayrıca yani şimdi çok konumuz değil ama işlerin her şeyin çok da olumlu olmadığı, her şeyin çok güzel gitmediği, güllük gülistanlık olmadığı ülkemizde insanlar içinde bir umuttu.
1: Ya bu bir de her yerde var. Yani şimdi bu sadece Türkiye'de değil. Atıyorum 98 Dünya Kupası'nda Beckham'ın Simeone'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla atılıp İngiltere'nin Arjantin'e elendiği maç, meşhur maç. O maçtan sonra Beckham'ın İngiltere sokaklarında yürüyemeyecek hale geldiğini, sokakta yürüdüğünde yüz suratına tükürüldüğünü, Beckham belgeselinden vesaire hani açıp izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten hani çok futbol adına çok dramatik bir hikayedir. Bu hani en büyük futbol ülkelerinde dahi bu tepkiler çok normal. Yani bu turnuvalar böyle her gün oynadığın veya bu sefer olmadı seneye olur dediğin turnuvalar değil. Yani sadece Türkiye değil hani her en büyük ülkelerde bile İngiltere'de bile bu tepkiler olabiliyor. Bunları da normal karşılamak zorunda. Zaten Arda Güler'in maçtan sonraki açıklaması çok pozitifti yani bu anlamda. Hani ne deseler haklılar. Ya bizi korumayına getirdi İbrahim Kırkayak'a karşı.
0: Biz biletimizi alır döneriz.
1: Yani bizi korumayın ne dese haklı bu millet dedi. Hani evet şu an artık yani gerçekten eleştirileri göğüslemeleri gerektikleri bir dönemdeyiz.
0: Neyse en azından şöyle iyi bir şey oldu. Tabii bir milli takımın yenilmesi başka bir milli takımı göz önünde çıkarmış olabilir. Artık her yer tabii voleybolcuların, kadın milli voleybol takımının reklamlarıyla donatıldı.
1: Ya o ayrı. Farklı dallar. Ben o şeyde karşıyım yani. Voleybol her zaman devam ediyor kenarda. Futbol bitti diye voleybola dönülmesi çok bana şey gelmiyor yani. Orada o da milli takımımız. Bu bitince oraya döndü. Artık voleybolu takip ediyorum da saçma bir reaksiyon bence. Ben artık bu turnuvada herkesin birer tane takım seçip ben Almanya'yı tutuyorum, ben Fransa'yı tutuyorum diye devam ettiği günlere geldiğimizi düşünüyorum. Voleybol paralelde zaten ilerleyen bir şey, ondan bağımsız. Sen hangi takımı tutuyorsun Hürcan?
0: Ya bazı sorumluluklarım var. Türkiye'ye geldikten sonra Fransa'yı tutmam gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğrudur.
0: Yok ama yani kişisel olarak da Fransa'yı tutarım. Ama şey yapabileceksek hani İki takım tutabiliyorsak hani bir favorilerden bir Fransa'yı tutarım. Bir de herhalde
1: Demokratik Kongo
0: bir sempati beslememiz gerekiyor gibi.
1: Twitter'daki videolar denk gelmeyeniniz varsa muazzam ya. Demokratik Kongo şarkısı var bir tane. Denk gelmeyen varsa açsın Spotify'dan falan da ulaşabilirler. Harika. Böyle böcek videoları var Kongo. Birkaç gündür o videolardan çıkamıyorum.
0: Beni de zehirledin bunda. Demokratik Kongo olabilir veya
1: bir eşleşmelere bakalım mı? Çok hani bakalım. Reklama mı gittikten sonra bakarız. Nasıl
0: sen bir favorini söyle sonra reklama giderim.
1: Benim favorim İspanya turnuva özelinde ama hani sempati favorim artık hani Bosna, Kongo gibi daha böyle başaltı takımların başarıları için de tabii ki sempatik bir şekilde bakıyorum. Hani Fas da aynı şekilde çok iyi futbol oynuyor. Hani Fas'tan da bir mucize gelir mi? Yine takip ettiğim özel takımlar. Tamam. Ama favorilerden favorim İspanya, onu söyleyebilirim.
0: O zaman bir de bize yazmayı unutmayın. 0212 273 10 10. Bir reklama gidiyoruz, sonra tekrar birlikteyiz.

0: Can Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Reklam. Gol.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bankam, bank, kartıma bin.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
7: Evet, reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Bir dinleyicimiz yazmış. Güzel güzel bir mantık. ABD takımını destekliyorum. Çünkü şampiyon olursa şampiyon olan tek takım Türkiye olacak. 3 tane Türkiye bayrağı koymuş. Mantıklı.
8: Ben yani bilmiyorum. Mantıklı tabii ki. Biz genelde böyle yendiğimiz takım sonrasında başarılı olsun ki ben daha büyük bir iş yapmışım gibi bir mantığımız var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde, işte Avrupa Ligi'nde de takımlarımız için de taraftarlarda genelde olan bir mantıktır. Amerika çok sempatik baktığım bir takım değil. Yani böyle bilmiyorum, iyi bir takım. Kesinlikle iyi bir turnuva geçiriyorlar. Ama hani Bosna karşısında ben Bosna'yı tutarım ya. Hani böyle Amerikalı bir muhabirin bu hafta hiç böyle şeyleri çıktı gündeme. İşte Bosna'nın yerini haritada gösteremeyiz diye Bosna'yla dalga geçmiş. Kendi cahilliğiyle dalga geçeceğine. Ben Bosna'nın burada bir ders vermesini çok isterim açıkçası.
7: O zaman hemen vakit kaybetmeden eşleşmelere geçelim. Bugün başlıyoruz. Bu akşam saat 10'da Güney Afrika Kanada maçıyla. Ne diyorsun?
8: Kanada'yı favori görüyorum. Güney Afrika'nın buraya gelmesine zaten çok şaşkınım. İlk açılış maçında Meksika'ya karşı izledikten sonra herhalde turnuvanın en kötü takımılar gibi düşünmüştüm. Hani çok hiç sahada hiçbir şey yapamayan bir takım görmüştüm ama sonrasında fena skorlar almayıp kendilerini gruptan atabildiler. Ama Kanada kesinlikle beklentilerin üzerinde iyi bir futbolla turnuvada devam ediyor ve bir şeyler yapabileceğini gösterdiler. Bir sonraki adımda elenirler. Şimdi bu turları geçtikten sonra son 16'da kimle eşleşiyorları da konuşacağız. Hani bu eşleşmenin galibi direkt Hollanda Fas'la eşleşiyor ve Hollanda Fas'a karşı Kanada'nın çok bir şansı yok ama Kanada'nın bu turu geçip son 16'da eleneceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu akşam tabii bu maçta da açmış oluyoruz son 32'yi dediğin gibi.
7: Evet, belki en keyifli futbolun olacağı maçla açmıyoruz ama
8: yine de belli olmaz. Hani saati güzel olan her maça evet. Okeyiz abi. Evet. Yani gece 4'te 5'te bizi uyandırmayın. Böyle akşam 8'de 10'da adam gibi saatlerde oynayın. Güney Afrika Kanada'ya da razıyız.
7: Yani bir Avusturya Cezayir maçını izlemek isterdik ama mesela dün gece.
8: Mesela evet, yani uyananlar çok şanslı. Uyanmayanlar uyanınca o ne olmuş. Oraya geliriz. Böyle eşleşmelerden
7: devam ediyorum
8: sıra
7: o zaman ben. Bundan sonra salı akşamı sabaha karşı 4'te Hollanda Fas maçı olacak.
8: Bu da zaten bu turun geçeninin rakibini belirleyecek maç.
7: Aynen öyle.
8: Fas çok iyi bir turnuva geçiriyor. Yani burada Brezilya'ya karşı ben liderliği de almasını bekliyordum ama orada bir olmadı son anda diyelim. Averaj farkıyla Brezilya, yanlış hatırlamıyorsam grupları şu an tekrar hatırlamak adına. Evet, ikisi de 7 puanla bitirmişti. Averaj farkıyla Brezilya'ya kaptırdılar liderliği ama çok iyi, Saibari'nin parladığı bir turnuva oluyor ve çok iyi bir turnuva. Saibari'nin de gelecek sene Bayern Münih'te izleyeceğiz forvetlerini. Burada Hollanda da güzel bir grup aşaması geçirdi. Çünkü dengeli bir grupları vardı İsveç ve Japonya ile beraber. Bu dengeli gruptan çok başarılı bir şekilde lider çıktılar. Ama Fas'ın bu turnuvada yapacaklarının bitmediğini düşünüyorum ben. Yani bu turnuvada bizi bir yere kadar bir şeyler izletecek Fas ve ben kesinlikle değil, Hollanda'yı geçerse ki ben Fas'ı favori görüyorum bu maçta. Kanada'yı da eleyip bir sonraki turda tahminim kendini çeyrek finale atacağını düşünüyorum Fas'ın.
7: Yani Afrika şampiyonundan biz de bunu bekleriz. İzlemesi de keyifli bir takım Fas, yani Haiti maçı da çok ilginç bir şekilde keyifli bir maçtı. Yani Haitililerin de eline sağlık.
8: Haiti de güzel. Keyif
7: çok
8: katan güzel bir takım
7: attılar.
8: Oldu.
7: Gördün
8: evet.
7: Değil mi?
8: Evet evet. Abi. İki golü de çok güzeldi. Uzaktan olan, topuklu
7: aynen.
8: Olan da çok güzeldi.
7: Bak adamlar ne güzel.
8: Çok
7: mutlu renkli bir şekilde
8: aynen
7: veda
8: öyle.
7: Ettiler.
8: Aynen öyle.
7: güzel.
8: İşte. Ya abi yani hani evet biraz bir şeyler sunsaydı turnuvada, işte renk yaratsaydı takım ve yine de olmasaydı her şeyi denemelerine rağmen, zaten reaksiyon bu olmazdı ama hani hiçbir şey yokken ve açıklamalar üstten üstten gelince olmuyor. Bizde bu reaksiyonlar farklı oluyor. Haiti'ye teşekkür ederiz.
7: Tekrar o çukura düşmeyelim, devam edelim. O zaman bir sonraki tura diyorsun ki Kanada ve Fas eşleşecekler senin gözünde.
8: Ben Fas'ın Hollanda'ya eleyeceğini, Kanada'nın da Güney Afrika'ya eleyeceğini düşünüyorum. O eşleşmede de Fas'ın yine Kanada'yı eleyip çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum açıkçası.
7: O zaman öteki tarafa geçelim. Yarın akşam saat 11.30'da Almanya-Paraguay maçı var. Almanya'nın
8: Almanya rahat geçeceğini geçer.
7: Düşünüyoruz.
8: Rahat geçer. Burada hala adını unuttum çocuğun. Bizim maçta kırmızı kart gören.
7: Adamın adı neydi ya? Almiron.
8: Evet.
7: Almiron'du galiba.
8: Evet, Almiron'un alacağı ceza hala Mert Müldür'ün ifadesine bağlıymış. Hala kaç maç ceza aldığını ben de bilmiyorum. Yani çünkü elini kapadığı ve ne dediği belli olmadığı için Mert Müldür'ün vereceği ifadeye göre ceza boyutu açıklanacakmış. Burada Almanya karşı oynayacak mı oynamayacak mı hala bilmediğim bir konu. Açıklandıysa da ben kaçırdım. Belki yakalarız yine bir yerden. Paraguay'ın en önemli oyuncusu olarak gözüktüğü için Brighton'da oyuncu. O yüzden söylüyorum. Önemli olacak ama çok da fark etmez. Almanya'nın bu turu öyle ya da böyle geçeceğine inanıyorum. Paraguay burada Paraguay'a tüm saygımla beraber yani olmamalıydı. Normal olarak Türkiye'yi buralarda görmüş olmamız lazımdı.
7: Bir Türkiye-Almanya hesaplaşması.
8: Evet, hatta Almanya karşısında değil, ben normal olarak ikinci olup en kötü hani Mısır karşısında, Avustralya tarafında görecektik büyük ihtimal Türkiye'yi, beklentimiz olsaydı. Almanya karşısında da büyük

0: ihtimal Avustralya'yı görecektik ama olmadı.
1: Bakalım Paraguay beklenmeyeni yapıp Almanya'yı geçebilecek mi? Hiç belli olmaz.
0: Yani. Zannetmiyorum Almanya. Bu en rahat eşleşmelerden biri bence. Almanya kesinlikle bir üst tura çıkacaktır.
1: Ondan sonra diğer tarafta Fransa-İsveç maçı var.
0: Evet.
1: Çarşamba saat 13.
0: Güzel maç. Kesinlikle izlemeye değer bir maç. Ancak İsveç'in çok bir şansı olduğunu yine de düşünüyorum. Güzel maç ama dengeli bir eşleşme değil. Bir Avrupa maçı olduğu için futbol kalitesinin daha yukarıda olacağını sadece düşünüyorum.
1: Saati de uygun sayılır.
0: Evet.
1: Yani bir tık saat 12.
0: Evet. Yani işe kalkacaklar için 2'de bitecek tabii kötü yine. Ama olsun. Yani Dünya Kupası heyecanını biraz daha tadayım. Ertesi gün işte biraz daha fazla eziyet çekerim diyenler için güzel, izlemeye değer bir maç. Buradan da Fransa'nın rahat çıkacağına inanıyorum. Ve Fransa-Almanya gibi güzel bir erken finallerden birini göreceğiz son 16'da.
1: Aynen, bu durumda Fransa-Almanya'nın çıkanı da yine öteki tarafta Kanada-Fas'ın çıkanı.
0: Ya da Kanada-Hollanda'nın diyelim.
1: Ya da Kanada-Hollanda'nın.
0: Büyük ihtimal bizim tahminimize göre Fas diyelim işte. Fas'la eşleşecek. Yani ya da Hollanda ile eşleşecek artık. Yani bizim tahminimiz Fas. Fas karşısında ben bir sürpriz bekliyorum. Şöyle bir sürpriz. Herkes Fransa diyecektir Almanya Fransa'ya. Çoğunluk diyeyim en azından. Ama benim tahminim Almanya'nın Fransa'ya eleyeceği yönünde.
1: Hı hı.
0: Bu beklentimi de tamamen sahadaki oyunlardan çıkarak
1: Fransa'nın defansta açık vermesinden.
0: Fransa evet. Yani ön hattı kesinlikle ölümcül. Kesinlikle turnuvanın en iyi ön attı. Dembele'nin, işte Olise'nin, Due'nin, Mbappe'nin, hani sonsuz bir seçenekleri var orada ama geride gerçekten Norveç'in rotasyonlu kadrosuna bile, hani Senegal maçında da çok iyi gözükmemişlerdi. Buralarda çok pozisyon veriyorlar. Çok rahat geçiliyor orta sahaları. Bunu görebiliyorum ve Almanya'nın geride daha sağlam durarak orada da sıkıntı yaratacağını düşünüyorum çıkışlarıyla beraber. Almanya ben çok renkli bir takım olarak gözükmüyor herkes için tabii ki. Almanya bildiğimiz eski gücünde, eski Almanya değil kesinlikle ama Almanya gerçekten sahada takım olarak durabilen bir takım. Fransa'nın o kadar takım olarak durabildiğini düşünmüyorum. Yani o ilerideki o şaşa biraz onları oraya sürüklüyor ve dağılıyorlar saha içinde gibi geliyor. Ve bunun cezasını da Almanya'nın kesebileceğine inanıyorum. Favori Fransa olarak çıkacak o maça kesinlikle ama Almanya'yı ben Fas karşısında bir çeyrek final olarak şimdiden tahminliyorum.
1: Ben Fransa-Fas diyorum. Fransa-Fas eşleşecek gibi geliyor.
0: O da güzel bir eşleşme olur.
1: O da ilginç bir eşleşme olur.
0: Futbol açısından Fransa-Fas daha güzel bir eşleşme olur. Almanya çok göze hoş gelen bir şekilde ilerlemiyor kesinlikle ama dediğim gibi Almanya bence Fransa'yı cezalandıracak ve Fransa biraz da balonmuş, aslında bu kadar da değilmiş dedirtecek insanlara gibi hissediyorum. Yani bir de şey olarak da, istatistik olarak da hissediyorum. Şimdi Fransa 2018 Dünya Şampiyonu, 2022 finalisti. Ya bir yerde de bir o kadar gitmemeli, o kadar ileri gitmemeli. Artık bir geri bir çökmenin, o kadronun kendi içinde hesaplaşmasının sanki biraz vakti geliyor mu? Bir Deşam'a böyle bir kötü bir veda olacak mı? Sanki istatistik ve tahmin uyum beni biraz buraya çekiyor gibi.
1: Adam daha yeni annesini kaybetmiş. Böyle yani, bir şey başına gelmesin.
0: Bu bir temenni
1: gelmesin.
0: Değil. Temenni değil ama dediğim gibi tahminim. Başı sağ olsun Didier Deşan'ın.
1: Tamam, buradan devam etmemiz gerekiyor. Çok fazla takımımız var. 32 tane olunca. Belçika-Senegal maçı.
0: Belçika favori kesinlikle. Ama Belçika iyi bir turnuva geçirmiyor.
1: Gönüller Senegal'den.
0: Yani o yüzden çok dengeli bir maç. Yani Senegal'in de kazanması sürpriz olmaz. Yine de Belçika diyorum burada.
1: Yani Afrika takımlarının beklenmedik bir çıkışı
0: iyi.
1: Var.
0: Yani Afrika evet. Onu da paylaşabiliriz.
1: 10 takımdan 9'u değil mi?
0: Aynen. Aynen. 10 takımdan 9'u sadece Tunus elendi. Afrika olduğu gibi üst turda diyebiliriz.
1: O da Afrika için nazar boncuğu olsun.
0: Afrika futbolu zaten hep keyiflidir.
1: Belçika Senegal'in, o zaman sen Belçika diyorsun. Ben Senegal diyorum ama.
0: Tabii. Temennim Senegal. Tahminim Belçika'nın bir tur daha en azından devam edeceği yönünde.
1: Ondan sonra ABD Bosna Hersek var. Temennimizin ne yönde olduğu belli.
0: Tahminimiz Amerika ama Amerika bu turu bence geçecek.
1: Maalesef.
0: Yani daha güçlü takım olarak gözüken taraf Amerika.
1: ABD'nin burada elenmesi büyük hezimet olur.
0: Bu arada turnuvadan önce potansiyel yıldız adaylarını da gösterdiğimiz Aley Bogovic'in attığı gol inanılmaz Katar'a karşı. Umarım Amerika karşısında da iyi bir futbol sergilerler.
1: Keyifli bir maç olabilir.
0: Dengeli bir maç evet yani.
1: Perşembe sabah karşı 3'te maalesef sıkıntı orada. Yani özetine bakarız artık.
0: Uyanılmaya değecek bir maç değil evet.
1: Yani muhtemelen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz

0: özetine bakacaklardır. Oradan çıkan o zaman Belçika ile ABD'nin eşleşmesini bekliyoruz potansiyel olarak.
1: Potansiyel o gösteriyor. Hatta oradan da ABD'nin Belçika karşısında bir adım önde olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Katılıyorum. Diğer eşleşmemiz İspanya-Avusturya.
1: Net bir eşleşme. İspanya güle oynaya geçecektir gibi bir his var içimde. Yani his değil yani, çok net bir futbol tahminlemesi bu.
0: Öyle bir şey olmasını bekliyorum.
1: Yeşilburun'a karşı o savunmayı ve kaleci Vozinha'yı çözemediler ama İspanya onun dışında gayet iyi bir futbol oynayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yamal başlamadı turnuvaya, sakatlıkla başladığı için yavaş yavaş ısınıyor gibi turnuvaya. Yamal'ın da açılmasıyla beraber çok daha farklı bir İspanya izleyeceğimizi düşünüyorum. Ya benim hani gruplarda o beklenen etkiyi yaratmadı. Böyle bir Fransa gibi gümbür gümbür gelmedi ama hani İspanya benim hala turnuva favorim. Pek çok kişi yanıltacaktır o Yeşilburun maçı falan. Bence İspanya finale kadar yolu
0: bunu bekliyoruz en azından.
1: Çok açık mı? Çok açık değilse de hani en kötü yarı final bekliyoruz tabii ki.
0: Bu arada dinleyicilerimizden Onur Bey yazmış. Yayınlar kolay gelsin. Cezayir 3-2 bitseydi Avusturya elenip İran devam mı edecekti? Teşekkür ederim. Almanya'dan
1: evet,
0: selamlar diyor.
1: Aynen öyle. Evet. Avusturya eleniyordu 90+2 itibariyle. Maalesef diyelim İran'a da yazık oldu. Birazdan geliriz orada. O 90+6'da attıkları golle beraberliği sağlayıp, bu arada tek beraberlik halinde İran eleniyordu. Yani öteki senaryoda da Cezayir elenecekti Avusturya kazansaydı. Bu tek o beraberlik senaryosu gerçekleşti ve İran kupa dışında kaldı. Burada bu arada Avusturya Cezayir'e kaybetseydi, Cezayir eleniyor muydu emin değilim. Başka bir en iyi üçüncüler sıralamasında bir şeyler değişiyordu ve İran elenmiyordu. Sadece onu biliyorum. Başka bir takım aşağı kayabilir ama İspanya karşısında Cezayir olacaktı büyük ihtimalle ve Avusturya İsviçre karşısına gidecekti. Avusturya'nın aslında yolu kolaylaşacaktı. Bir yandan da böyle bir şeye sebep verdi bu. Yani Avusturya'nın kazanamaması biraz işler karıştı, hesaplar karışık oldu. Benim de aklım karışmış oldu.
0: Yani galiba Cezayir'in işine geldi sadece bu.
1: Cezayir'in işine geldi, evet. Cezayir belki de biraz golü yemeye o yüzden sevinmiş de olabilir gibi. Çünkü 82'den bir Avusturya ile Almanya ile onların da bir hesapları var. Dünya Kupası tarihinin en karanlık maçıdır. Cezayir tam gruptan çıkacakken son maç bir tek beraberlik, Avusturya Almanya maçının beraberliği halinde eleniyordu. Avusturya Almanya maç başından 90 dakika birbiriyle paslaşarak kaleye bile gitmeden iki takım maçı bitirdiler el ele. Kol kola gruptan çıktılar ve Cezayir'i elemişlerdi. Bu hesaplaşmak için bu 3-2'lik galibiyet Avusturya'yı da eleyecekleri bir senaryoda ki eliyorlardı. Dediğim gibi İran çıkıyordu. Güzel bir hesap olacaktı ama o golü yemek işte Cezayir'in bir yerde işine de gelmiş olabilir. O 3-3'le beraber tekrar gerilediler grupta ve o gruptaki o gerileme onları İspanya karşısına atacakken İsviçre karşısına attı. Bu anlamda da artık yani tarihi hesaplaşma mı yoksa bu turnuvada daha ileri gitmek mi? Biraz herkesin kendi hesaplaşması. Sen neye karar verirdin? Sen 82'nin hesabını kesmek mi senin için daha iç ferahlatıcı olurdu? Yoksa İspanya'yla oynayacağımı Allah'larından bulsunlar. İsviçre'yle oynayalım mı derdin?
0: Galiba İspanya'nın karşısına çıkmak istemezdim.
1: Evet yani bu ağır basmış olacak ki. Biraz gevşek davrandılar gibi geliyor bana o son golden sonra.
0: Bundan sonraki maçımız kim neydi?
1: Portekiz-Hırvatistan var.
0: Portekiz-Hırvatistan güzel maç.
1: Güzel maç. Çok dengeli maç. Ama Portekiz'in favori olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Hırvatistan artık o jenerasyonun sonuna gelmesiyle beraber artık eski formunda değil.
0: Ama dün akşam çok güzel goller attılar. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Kim? Radic miydi adamın adı? 40 metreden vurduğu bir şut var. İlk golü. Bayağı başarılıydı. Burada kim kazanır diyorsun? Portekiz mi? Portekiz diyorsun
1: net,
0: o zaman.
1: Net olarak Portekiz.
0: Gerçi bana hiç belli olmaz gibi
1: geliyor. Net olarak Portekiz. Portekiz-İspanya maçını izleyeceğiz. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Çok iddialıyım burada yani. Hiç sürprize yer verecek. Yani çok dengeli iki maç olarak gözüküyor. Avusturya ile Hırvatistan kötü takımlar değil ama Portekiz'de İspanya'nın bu turda elenmesini asla beklemiyorum. Ve güzel maç olacaktır Portekiz-İspanya. Hani bu turnuvanın böyle hani Almanya-Fransa'dan çok daha fazla bence erken final niteliğinde bir maç olacak gibi gözüküyor.
0: Benim korktuğum tek şey bu maçlarda bir penaltılara gitme durumu. Öyle bir şey olmasın yani mümkünse. Mesela bir akşam Portekiz-Kolombiya maçı 0-0 kaldı ve hani Portekiz-Hırvatistan'da böyle bir şey olursa bu iki takımdan birinin penaltılarla turnuvaya veda etmesi yani tatsız olur diyebilirim sadece. Bundan sonra

0: Ama Brezilya'nın bu turu geçeceğini düşünüyorum. Japonya tabii Mitomina gibi işte önemli eksikleri var. İki tane çok önemli oyuncularından yoksun devam ediyorlar turnuvada. Onlar olsaydı belki Japonya'nın şansı daha fazla olabilirdi. Bu turnuvada da şu ana kadar eksiklerine rağmen çok iyi işler yapıyorlar kesinlikle. Ama Brezilya'da Mbappe'nin yokluğunda Vinicius'un çok daha rahat bir futbol oynadığını görüyoruz. Vinicius'u gerçekten formunun zirvesinde bir turnuva geçiriyor. Gol krallığında da 4 golle ikinciler.
1: Ki yanılmıyorsam 2 tane falan, 2 tane veya 1-2 veya 3 tane, 2 tane olması lazım. Offside'dan iptal edilmiş golü var Vinicius'un turnuva
0: evet,
1: üzerinde.
0: Yani çok evet, Mbappe'nin yokluğunda rahatlamış kesinlikle. Üstüne binen bir oyuncu olmadığında ne kadar tehlikeli ve önemli bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor. Burada Brezilya'yı favori görüyorum. Japonya kötü bir eşleşme yakaladı. Japonya daha üstleri vaat ediyordu aslında oynadığı futbolla. Yine ama de olabilir. Sürprize açık.
1: Hiç belli olmaz.
0: Sürprize açık.
1: Çünkü Brezilya'da savunmada çok açık veriyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii Brezilya çok büyük favorilerden biri değil bu turnuva için. Sürprize açık dedim ama yine de favori bu maç için.
1: Karşılarında Fildiş sahili Norveç maçı var. Salı günü saat 8'de. Ha, bu arada Brezilya-Japonya maçı da yarın saat 8'de aslında. İzlemesi en iyi.
0: Güzel denk gelmiş. Evet. Güzel bir saatte. Kesinlikle izlenecek maçlardan biri.
1: Salı günü saat 8'de Fildiş sahili Norveç maçı var. Norveç'in çıkacağını düşünüyorum ben.
0: Ben de katılıyorum sana. Norveç kürek çekme hikayeleri daha bitmedi. bir süre daha bu turnuvayı renklendireceklerdir. Fildiş'i de güzel geldi buraya kadar. Biraz şanssız Almanya'ya son dakikalarda kaybettiler. Belki farklı bir yolda daha farklı da ilerliyor olabilirlerdi. Almanya'nın önünde de bitirmiş olabilirlerdi grubu. Onlar da iyi geliyorlar yani, onlar da güçlüler. Çok ortada bir maç bu. Norveç'in rahat kazanacağı veya Norveç'in kesin favori olduğu bir maç değil ama benim de tahminim Norveç yönünde şimdilik.
1: En azından bize şimdiye kadar öyle bir enerji verdi bu takım evet. Yaptıklarıyla.
0: Norveç bu turnuvada ben iz bırakacağım diyor gerçekten. Şu ana kadar da bıraktı ve bırakacağım diyor.
1: Erling Haaland dünya futbolunda daha da büyük bir star olmaya doğru ilerliyor bu turnuvaya.
0: Nereye büyük olacak?
1: Abi,
0: daha fazlası var mı?
1: Herkesin duyduğu bir adam haline geliyor. Şey gibi bu hani. Mbappe'yi futbolla ilgilenmeyen insanlar da biliyor ya.
0: Haaland da aynı. Zaten aynı seviyenin oyuncularından bahsediyoruz.
1: Abi, Mbappe'yi
0: tanıyan da fazla çok... Fransızlığını fazla konuşturuyorsun burada. Ya. Haaland en az Mbappe seviyesi bir oyuncu zaten.
1: Hayır, seviye olarak demiyorum abi. Sokaktan geçen adama Türkiye'de Haaland desen futbolla ilgilenmeyen biri ya, duymamış olabilir. Yani artık duyacak.
0: Diyorsun.
1: Bence.
0: Ben bilmeyeni zorbalarım. Haaland'ı bilmeyeni sokakta bana denk gelse keşke.
1: Neyse. Belki de ben yanılıyorumdur. Oradan da Brezilya-Norveç diyoruz. O zaman bu grubun çıkanıyla.
0: Brezilya-Norveç'te de yine Brezilya'yı favori görüyorum bu arada. Norveç'in yani bir turda bir hikayesi olabilir. Sanki bir sonraki turda artık o hikayenin son bulma olasılığı daha yüksek ama orada da son bulmazsa gerçekten çeyrek final yapıp artık çeyrek finalden sonra da her şey olabilir. Norveç başka bir iz bırakmaya doğru gidebilir bu turnuvayla beraber. Ama normal şartlarda hani favorileri değerlendiriyorsak ve bir tahminleme yapıyorsak hani Brezilya-Norveç olur ve Brezilya-Norveç'i eler gibi şimdilik tahminim.
1: Hı hı. Diğer eşleşmeye geçiyorum. Meksika-Ekvador. Hiç bilmiyorum.
0: Çok ortada yani, aşırı ortada bir maç. Ekvador zaten bizim bir numaralı Dark Horse adayımızdı bu turnuva için. En büyük sürpriz adayımızdı. Çok kötü başladılar. Hiç o Dark Horse olasılığını yansıtmadılar. Yani Türkiye mi Ekvador mu tartışmaları döndü ilk iki maç itibariyle turnuvada. Hatta o seviyelerdeydi. Son maç itibariyle yani grup liderliğini garantilemiş bir Almanya karşısında kazanarak hani Türkiye'nin Amerika'ya yaptığına benzer. Tabii ki ekstra bir puanları da olduğu için gruptan da çıkabildiler onlar bizden farklı olarak. O şekilde kendilerini attılar ama kesinlikle iyi bir takım. Hani kötü bir takım değil, sadece beklentilerin altında kaldılar. Meksika'da çok büyük beklenti yaratmayayım ben size abi gibi. Böyle bir kenara çekilen bir futbol oynadı ilk açılış maçında. Çok hiçbir şey yapamayan bir Güney Afrika karşısında çok yeterli bir performans koymamıştı. Daha sonrasında Çekya ve Güney Kore'yi de yenerek hayır ben iyi takımım, turnuvanın en sahiplerinden biriyim, ben her yere adayım diyen bir futbol ortaya koydular. Ve aslında biraz daha favori gözüküyorlar ev sahibi olmalarıyla da beraber. Yani Ekvador karşısında bir tık daha favori gibiler ama çok ortada. Yani Ekvador'un burada Meksika elemesi sürpriz olmayacaktır. Meksika'nın çıkması biraz daha olası gözüküyor. Yani %52'ye 48 gibi bir şey.

0: Bu ben şimdilik Meksika diyorum buraya.
1: Benim temennim de Ochoa'nın son Dünya Kupası'nda biraz daha devam etmesi.
0: Ochoa bıraktı ama.
1: Baypuşum şeyden sonra bırakıyor.
0: Turnuva devam ediyor ama son grup maçından sonra vedasını yaptılar Ochoa'ya.
1: Ben bunu bilmiyordum.
0: Ha, sen kaçırmış olabilirsin. 78'de oyunu aldılar Ochoa'yı. Ochoa'ya böyle bir jübile yaptılar son 12 dakika maçta. Ve Ochoa milli takım kariyerini Dünya Kupası bitmeden noktaladı gibi bir şey oldu.
1: Benim cahilliğim.
0: Evet, ya kaçırmış olabilirsin uyku saatlerimizi. Bu turnuva hani böyle, hatta şu an konuşanlar var böyle, Dünya Kupası'nın tarihinin en iyi turnuvası mı bu falan gibi. Şu ana kadar bana öyle gelmedi bu arada ama yanılıyor da olabilirim. Çünkü birçok maç gerçekten uyku saatinde kaçtığı için
1: Evet.
0: yarım yamalak takip ediyoruz bir yerde Dünya
1: Ve güzel
0: Kupası'nı.
1: maçlar var. Yani
0: Ve
1: çok güzel
0: gerçekten
1: maçlar
0: var,
1: var.
0: evet. Yani sonra tekrarından yakalayabildiğim kadarıyla birçok maçı yakalamaya çalışıyorum. Yani bu yüzden çok emin olamıyorum ve hani o yüzden sen de Ochoa'yı da o gece mesaisinde
1: Evet.
0: kaçırmış olabilirsin. Ochoa kesinlikle 6 Dünya Kupası'yla çok muazzam bir kariyer yaptı. Sadece Dünya Kupalarıyla hatırlanacak bir futbolcu olacak, yani öyle bir kariyer yaptı. Sempatik bir kaleci. Onu görmeyeceğiz bundan sonraki maçlarda ama Meksika yani burada %51, %52 ile şimdilik favori diyelim.
1: Yani bir ev sahibinin de turnuvaya devam etmesi her zaman iyi oluyor yani.
0: Kanada, Amerika, Meksika büyük, yani şu anki olasılıklarla birer tur daha devam edecekler gibi gözüküyor bu arada.
1: Evet. Bundan sonra diğer tarafta İngiltere ve Demokratik Kongo var.
0: Favori takımımız.
1: Favorilerimiz.
0: Ya
1: Evet.
0: gönlümüz Kongo'dan yana ama çok bir şansları olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Yani İngiltere'nin bunu başarmasını bekleriz.
0: Yani İngiltere iyi bir turnuva geçiriyor. Bir tek Gana'yı açamadılar. Savunmasını açamadılar ama onun dışında çok sağlam bir turnuva geçiriyor. Kesinlikle burada Kongo'ya çok şans vermeyip, hatta sonrasında Meksika veya Ekvador'dan gelen takımı da eleyip çeyrek finalde Brezilya'nın karşısında olacaklarını düşünüyorum. Artık orada her şey mümkün. Ama ben Brezilya'ya karşı da İngiltere'yi favori görürüm. Yani orada bile favoriler bence.
1: Tabii. Bu arada Kongo ve Gana kesinlikle coğrafi olarak da çok farklı yerlerdeler. Aynı futbol oynadıklarını hiç düşünmeyelim. Böyle
0: Tabii
1: bir
0: tabii asla aynı
1: Afrika'yı
0: futbol oynuyor.
1: genelleyip hani
0: Biri
1: öyle
0: İngiliz, biri Fransız ekolü diyelim.
1: coğrafi olarak da yani birinin yani kıyı ülkesi Sahra Altı Afrika'da, diğeri daha Merkez Afrika'da falan filan. Neyse, ona geliriz. Şimdi Demokratik Kongo bir tur daha atlarsa artık herkes yerini bilir.
0: İngiltere'yi yelerse çok, Dünya Kupası'nda bunun daha üzeri bir olay yaşanmaz bence. Demokratik Kongo'nun kupası olur bu.
1: Almış kadar sevinirler. O artık o Twitter'daki paylaşımda düşünemiyorum bundan
0: O
1: sonra.
0: böcekler Kongo şarkıları coşar orası.
1: diğer eşleşmemiz İsviçre Cezayir. İlginç bir maç olacağını düşünüyorum ben.
0: İsviçre Cezayir çok dengeli gözüküyor. İsviçre beklediğim kadar etkili bir turnuva geçirmiyor ama yine de skorları alıp üst tura lider olarak çıkmayı bildi. Manzan bir çok iyi bir turnuva geçiriyor tabii İsviçre'de. Manzan bir de turnuvadan önce en büyük yıldız adaylarımızdan biriydi bizim, özel olarak incelediğimiz. Hatta Beşiktaş'a transfer önerisi yaptığımız adaydı. Çok iyi bir turnuva geçiriyor gerçekten ve hani Cezayir'e karşı bir tık daha favoriler. Yani %55 ama. Yani %55'ten daha fazla favoriler diyemeyeceğim. Cezayir'de burada her türlü sürprize açık bir takım. Ama İsviçre'yi favori görüyorum yine de.
1: Bu arada yine son bir hatırlatma yapayım. 0212 273 10-10'dan bize yazabilirsiniz. Siz de favorilerinizi söyleyebilirsiniz. Biz daha yayını kapatmadan önce son eşleşmeleri geçiyoruz. Az kaldı. Dayanın birazcık daha. O zaman buradan İsviçre mi çıkar diyorsun?
0: İsviçre çıkar dedik. Cezayir de çıkabilir ama.
1: Ben Cezayir diyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Tamamen temelsiz bir inanışla.
0: Olabilir. Cezayir'in ne kadar etkili olabildiğini dün Avusturya maçında gördük.
1: Bundan sonraki eşleşmemiz Kolombiya-Gana.
0: Kolombiya çok açık ara favori burada.
1: Evet.
0: Hiç sürprize yer vermeyecek bir şekilde. Kolombiya benim en büyük turnuva sürprizi adaylarımdan biri. Sadece burada hani bu turu geçtiler diyelim. İsviçre'yi de geçtiler diyelim hadi. O sonraki turda ya da Cezayir'i. Orada da çok net favorim bu arada benim. Ama ondan sonra büyük ihtimalle Arjantin'le eşleşecek gibi duruyorlar. Bu da Copa Amerika finali anlamına geliyor. Copa Amerika'da en son Arjantin yenmişti Kolombiya'yı.
1: Güzel bir rövanş.
0: Kolombiya burada rövanşı alabilir mi? Şu anki görüntüyle bana alabileceğini gösteriyor. Yani şu an Kolombiya çok sağlam geliyor.
1: Evet.
0: Dün de bu arada onu da söyleyeyim. Ya FIFA gerçekten benim gönlümü hiç rahatlatmıyor. Yani İran maçındaki İran-Mısır maçındaki iptal edilen son dakika golü de dün Davinson Sanchez'in de yine son dakikada Portekiz'e attığı gol. Ya offside mı gerçekten, yüreğime yatmayan bir offside ya gerçekten.
1: VAR teknolojisine güvenimiz sorgulandı.
0: Evet, bu arada sorguluyorum çünkü onu da hakemler çiziyor sonuçta VAR odasında.
1: Ya o çizgiyi demek istiyoruz.
0: Çizgiyi tabii ki. Yani bilmiyorum yani, böyle çıplak gözle baktığımda sanki hiç offside değilmiş, o parmak ucu bile gerideymiş gibi geliyor ama VAR çizgisinden görüyoruz ki ayak tırnağı offside'da gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ya bilmiyorum, hani offside'sa da çok ucundan offside. Dün Portekiz'de aslında hani onu da gol kabul etsek hadi, hani değil tabii ki iptal ama hani yendiler gibi bir performansları vardı ve gerçekten çok iyi gidiyorlar turnuvada. Çok iyi bir takım dediğim gibi. Hani burada benim çeyrek final garanti, çeyrek finalde Arjantin'de ne olacağı belli olmaz. Yarı finali de görmesi çok olası bir adayım Kolombiya.
1: Kolombiya'yı severiz. Copa America finali güzel olur. O zaman nereden gelecek bu Arjantin diyenler varsa, onun parkurunu diyenler varsa, şimdi son gruba geçelim. Avustralya Mısır maçı var. Buradan kim çıkar? Cuma burada akşamı saat 9'da.
0: Mısır biraz daha favori ama Avustralya'nın da çok fizik kalitesi yukarıda. Hani çok sağlam sahada duran bir takım olduğunu zaten en yakından biz tecrübe ettik maalesef. Mısır'a karşı her türlü zorluğu çıkaracaklardır ama teknik kapasite anlamında Mısır'ın bir tık daha favori olduğu bir maç normal şartlarda. Türkiye gibi oynamayıp açabilirlerse Avustralya'yı, üst tura bir tık daha yakın gördüğüm bir takım Mısır.
1: Ben de Mısır alır diye düşünüyorum ama işte hiç belli olmuyor.
0: Yani burada Avustralya'nın da Türkiye'yi nasıl kapanacağı. Denine söylemekte fayda var. Türkiye'yi Mısır karşısında görmek içten bile değildi yani.
1: Evet. Yazık da oldu. Mısırlı oyuncular bir Türkiye-Avustralya maçının bir teybini izlesinler.
0: Evet, bizim yaptığımız hataları da o tek tuzağa düşmesinler. Bir bak ya, kesin analiz ederler yani.
1: Bir bakarlar. Zaten.
0: Bir bakarlar ya, bir özeti izleseler yeterli olur.
1: Evet, son eşleşme Arjantin ve tarih yazan Yeşilburun.
0: Yeşilburun Kongo ile beraber, yani şu an Türkiye'de herhalde ya Kongoluyum ya Yeşilburunluyum diyenler vardır. İkisinin arasında gidip geliyordur insanların gönül tercihi.
1: Belki Bosna Hersek.
0: Ya o coğrafi olarak zaten soy olarak, coğrafi olarak o yakınlıklarla beraber ayrı bir his. Ama hani bizden çok bağımsız ülkeler olduğu için Kongo ile Yeşilburun'u söylüyorum. Yeşilburun burada bir daha fazla sürprizi bence yazması çok kolay değil. Artık Arjantin'in Yeşilburun'un serüvenine son vermesini bekliyorum açıkçası. Yazarsa ama şunu bekleyebiliriz. Hani iddia kupon severler için. Yeşilburun İspanya maçındaki gibi Arjantin'i olası kitlemesi kitlemesi çok olası gözüküyor diyeyim. Yani 0-0'a 90 dakika için bir kupon yapılabilir burada kesinlikle. Denemeye değer.
1: Deneme değer diyelim.
0: Ama Arjantin'in hani uzatmada olsa, penaltıda olsa bir şekilde geçeceğini düşünüyorum burada.
1: Oradan çıkanlar da işte ne olacak?
0: Kolombiya'yla.
1: Aynen öyle. Kolombiya Arjantin'i bekliyoruz.
0: Arjantin Kolombiya bekliyorum bu ağaçtan çeyrek finalde. Oradan da Kolombiya'yı bir tık öne koyuyorum bu arada. Yani herkesin Arjantin'i favori görmesi daha olası bir eşleşme ama Kolombiya bence daha önde şu anda Arjantin'den.
1: Evet, bütün eşleşmeleri değerlendirdik. Biz artık gelecek hafta sizlerle beraber oluncaya kadar bütün maçlar oynanmış olacak ve ilk 16 ile devam ediyor olacağız. Bakalım ne kadarını tutturduk. Buna da bir değiniriz.
0: Bir yere not alırız bunları. Ben kendi notunu alıyorum. Kendi hesaplaşmamızı da yaparız. Aynen. Başkaları gibi hesaptan kaçmayız diye.
1: Evet. Vaktimizin de sonuna gelirken eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok. Artık Dünya Kupası'nın tadını çıkaracağız. Çıkarabildiğimiz kadar. Gece uyanamadıklarımız için sabah bakacağız özetlere. Artık turnuva bizden koptu ve her Dünya Kupası alışık olduğumuz Türkiye'siz izleme moduna geçiyoruz.
1: Yani
0: keyifli seyirler.
1: Keyifli seyirler. Haftaya sizlerle tekrar birlikte olmak üzere. Ben Uğurcan Uzundurkan, Baran Çırpın'la beraberdik. Teknik masada Berksayar vardı. Hepinize iyi pazar öğleden sonraları diliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Reklam.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı.
2: Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Dünya Kupası Hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı.

0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
1: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 28 Haziran Pazar günü, her pazar olduğu gibi klasik 14-16 saatleri arasında sizlere sevgili Efe Uysal'la birlikte eşlik edeceğiz. Dünya Kupası gruplarını tamamladık. Son 32'yi konuşacağız, grupları konuşacağız. Yine önemli bir gün, Gazi Koşusu'nun 100. yılı, biraz ona değineceğiz. Böyle güzel bir iki saatle sizlere eşlik edeceğiz. Eğer sizlerin de varsa sormak istedikleriniz, önerileriniz ya da tahminleriniz diyelim, bizlere 0212 273 1010 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Memnuniyetle seslendiririz. Efe abi, hoş geldin.
2: Merhabalar herkese. Mutlu pazarlar.
1: Keyifli bir pazar günü.
2: Evet, yine güzel
1: 14-16 Gazi Koşusu da var. İstersen bir Gazi Koşusu'yla başlayalım abi, ne dersin?
2: Tabii bizim programımızın formatı iddia, bahis programı yapıyoruz ama bugün tabii çok önemli bir gün. 100. Gazi Koşusu, 1927 yılından beri yapılan bir, düzenlenen bir organizasyon. Hakikaten sadece Türk atçılığı için değil, hakikaten bizim gibi böyle bu işlere gönül vermiş, meraklı insanlar için inanılmaz bir gün. Tabii işin bahis kısmını ayrı konuşabiliriz ama hakikaten bu çok enteresan bir organizasyon, bir etkinlik. Hiç bir katılmayan insan varsa buraya muhakkak gitmesine, bir kere de olsa bunu yaşamasını öneririm. Evet. Gerçekten hani bu ülkede böyle bir şeyin olmasına insan şaşırıyor. İnanılmaz kıyafetlerle geliyor herkes. Çok şık. Ve böyle adeta 1920'li yılların, o Atatürk'ün ilk döneminin o şıklığının sanki böyle bir yansıması gibi oluyor. Gerçekten bir de o gün, bugün yapılacak tüm koşulara isimleri de çok özel oluyor. Ali Rıza Bey koşusundan, Zübeyde Hanım koşusuna, Ana Fartalar vesaire. Şimdi de başladı ilk koşu. Gerçekten güzel bir gün. Aynı zamanda da tabii biz bahis severler, biliyorum bizim radyonun bu kuşağını dinleyen kişilerin ağırlıklı olarak futbol bahisleriyle ilgilendiklerini biliyoruz ama bugün tabii bizi de biraz çeken sabit oranlı bahisler var. Evet. Ve tabii ki bugün tüm sanal bayiler, at yarışı bayileri bu özel güne çok özel kampanyalar yapmışlar. Gerçekten hani böyle işin acayip kazançlı yarışlar var. O açıdan yani bir yarışsever olarak, bir oyuncu olarak tabii ki bakacağım. Pek anladığım bir durum yok ama bugün böyle bir şimdiden de başladım ufak ufak kendi çapımda. Gazi Koşusu da 17-15'te 6. Evet. Koşu. Evet. Tabii Altılı Ganyan'da falan da inanılmaz büyük ikramiyeler toplanıyor. Yani 100 milyonun üzerinde bir tevzi oluyor ve bu bölünüyor biliyorsun. Belki bir kişi bilecek. Dolayısıyla evet, sadece Altılı Ganyan'da değil, işte bu sabit ihtimallerde falan da müthiş kazançlar var. Böyle bir evet, güzel bir gün bugün.
1: Evet, yani her açıdan bugün futbol biraz zayıf açıkçası ama yine de kazandıran saatlerin ruhuna uygun, belki kazandıran at yarışı tahminleriyle birlikte her ne kadar dediğin gibi abi bu kuşağı, biz bu kuşakta bizi dinleyen dinleyicilerimiz çoğunlukla futbol sever ve iddia sever, futbol meraklısı ama bakarsın kazandıran saatlere ruhuna uygun olarak bir kazandıran at yarışı tahmini de veririz. Belli olmaz.
2: Olabilir. Güzel olur. Ben de tabii bakıyorum şimdi. Tabii dün güzeldi bu, evet, alternatif liglerden Finlandiya. Hakikaten yayında da çok keyifli oldu. Yayından sonra da devamını gruplarda getirdik vallahi yani.
1: Evet, Helsinki tebrik maçı, ederim.
2: Üstüne tebrik Oğlu ederim maçı.
1: Tebrik ederim.
2: Finlandiya'da oğlum, güzel kazançlar elde ettik. İlk maç yayına denk gelmişti. Ama oradan da grupta devamını getirdik. Evet. Güzel bir gündü. Hiç ummadığımız bir yerden. Aynı geçen haftaki Norveç gibi. Norveç ikincilik, ikinci grup falan gibi birlikten sonra. Tabii onu, Finlandiya'yı biraz daha tabii yakın takip ettiğim bir lig. En azından dinamiklerini, takımları biraz daha biliyorum. O yüzden daha sağlıklı tahminler verebildik. Ama bugün de yine programa denk gelen birkaç maç var galiba. Ben de hemen onlara bir bakayım.
1: Sen dün Oğlu maçında gruplarda ikinci yarı Oğlu atar, 2-1 kazanır gibi bir şey söyledin. Maç 1-0 deplasman öne geçti. Sonra 1-1 olunca dedim 2-1 gene gelecek galiba. Hatta son dakikaya kadar da böyle bir açtım bir izledim son 10 dakikayı. Oğlu biraz da kovaladı son dakikaya kadar ama
2: kovaladı.
1: Şans yaver gitmedi. Fakat orada ikinci yarı açılır maç. İki tane gol izleriz ikinci yarı önerin. Çok güzel oldu. Onun öncesi zaten iyi Helsinki maçı. Kuopio'nun ilk yarı golünü bekliyorumdan başlayıp yakalayan fark atar. Helsinki'nin yılların acısı var ifaden. Benim için dün unutulmazlar arasında. Dün gerçekten çok güzel bir gündü. Seni de tebrik ederim Efe abi.
2: Eyvallah. Bir de tabii bu mevsim açısından da uygun bir mevsim. Bu dönemde oynanan maçlar. Geçmiş sezonlarda da biliyorduk. Bak dün gerçi de yine 6'da 3-2.5 üst bitti ama her maçta en az 2 gol oldu.
1: Evet.
2: Bir de böyle gerçekten gidişatları iyi tahmin ettik. İlves işte geri dönüşlere izin veriyordu. Dediğin gibi Helsinki'den intikam almakya çalışan takımlar vesaire. Ya Finlandiya'da dün güzeldi, güzel yaklaştık. Bilgilerimiz, analizlerimiz en azından bizi doğru yerlere götürdü.
1: Evet, gerçekten öyle. Daim olsun diyelim. Çünkü ben çok takip edemiyorum Finlandiya'yı. Sen orada çok güzel analizler ortaya koyuyorsun. Öte yandan hani bir radarımızda olduğu zaman ligin aslında biraz da dinamiklerini bildiğimizden kaçıncı dakikada ne olur gibi şeyler çok daha güzel ön plana çıkabiliyor. Mesela buna bir benzer örnek geçen sene Hollanda'nın alt ligi, bir alt liginde eğer ki bir takım devreye mağlup girdiyse ve ikinci yarı bir çok kısa bir süre içerisinde 10 dakikada maçı beraberliğe getirip ve haldır buldur tabiri caizse saldırmasına rağmen golü atamıyorsa abi 84-85'te mutlaka yiyordu. Ya yani öyle bir dinamik vardı geçen sene Hollanda'da. Sen de bugün dün özellikle affedersin Finlandiya'da işte Kuopio'nun golü gelecek. Goller ikinci yarı oldu da açılacak. İşte İlves maçının ilk yarı İlves galibiyeti ki kaçanlar ortadaydı. İkinci yarı açıldı orası. İşte geri dönüşlere yer veriyor dedin. 2-0'dan 2-2'ye geldi maç. Yani cidden işte ligin dinamiklerini bilmek bir de yılların ustası olmak böyle bir şey olsa gerek.
2: Estağfurullah. Yani nacizane verdiğimiz tahminlerin altını doldurmaya çalışıyorum. Yani evet. Mümkün olduğu kadar takip ettiğim şeylerden. Yoksa hani burada 1-0-2 çok kolay herkes iş yapabilir ama tabii biraz daha bilgi amaçlı da veriyoruz. Yani yaptığım tahminlerin çoğunda birkaç bilgi de verdiğimden en azından ya oyuncu bir seçim yapabiliyor. Buna da gayret ediyorum. Mümkün olduğu kadar artık takip etme imkanımız var bir de. Yani tabii. İstatistiksel açıdan da çok gelişti tabii. Çok güzel tabii. Siteler çıktı. Tak hızlı biçimde maçları analiz ediyoruz. Bir de izleyebiliyoruz abi yani en nihayetinde bunlar yani izleyerek daha anlayabiliyorsun. Bilgi kaynağı çok daha fazla bulabiliyorsun.
1: Tabii çok büyük artık.
2: Bakalım güzel.
1: Tabii. Ama düne dair ben seni iki tane yüksek orana ikna edememenin üzüntüsü içerisindeyim. Bir yayında İlves maçındaki 2.5 üst. İkincisi Demokratik Kongo Özbekistan 2'den 1. Almadın değil mi onu Efe abi?
2: Almadım. Ama o gün olsun. Güzel ya. Alan olmuştur emin ol. Ya aklıma yatmadı mı da yatmadı diyorum yani sonuçta.
1: Tabii.
2: Ama helal olsun. Tebrik ederim. Zaten bu programların amacı bu yani. Biraz seninle bir fikir tartışması yapıyoruz.
1: Evet.
2: Sen beni bir şey ikna etmeye çalışıyorsun. Ben seni aradan ikna olan dinleyiciler eminim. Belki de seçen vardır senin seçimine.
1: Umarım 2'den 1 deneyen olmuştur. Ya da en kötü ihtimal geriden gelir kazanır. Eğer değerlendiren olduysa tebrik ederiz. Arada sırada böyle bir tane iki tane denemelerden bir şeyler çıkıyor.
2: Ya 2'den 1, 1'den 2'ler zaten arada sırada olur ama senin geçen sene 2'den 1, 1'den 2'lerin aklımda yani. Bunları deneyip en çok çok sayıda yakaladığını hatırlıyorum yani. O yüzden tesadüf değil. Doğru maçlarda deniyorsun en azından.
1: Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Daim olsun. Yani bu tarz şeyler böyle bir tat katıyor açıkçası. Çok da böyle saplanmamak gerektiği kanaatindeyim. Bunlar yüksek oran sonuçta. Ama böyle denemelik, tat katan tercihler oluyor. Dün itibariyle ya şeyli de geride bıraktık. Grup aşamasını da geride bıraktık. Genel olarak önce bir dünü değerlendirmeni istesem senden. Dün seni şaşırtan bir skor var mıydı? Ya da beklentinin altında kalan bir maç diyeyim.
2: Şimdi bütün dünya dün Cezayir-Avusturya maçına beraberlik oynamıştı. Evet. Dün de uzun uzun anlattık, durduk. Evet. Ve gerçekten de çok anormal, acayip bir maç oldu. Yani iki takım da el ele şeye çıktı ama asla bir hatır gönül işi olmadığı çok ortada. Gerçi İran'a çok yazık oldu tabii maç berabere bitince. Ama kimse bir şey diyemez ki bu iki takım işte aynı o 1982'deki gibi biraz ikisi sanki buna razı oldular. Hatta Cezayir, ben maçın özet görüntülerini izledim. Bayağı böyle bir plan doğrultusunda o son dakikaya kadar uyutup tam 2-2 bağlayacakken 3. golü de attı 90 artıda. Maç 3-2'ye geldiğinde Avusturya eleniyordu. Ve İran yoluna devam ediyordu. Ama orada Cezayir tarafına biraz tepki de gelmiş sosyal medyadan gördüm ama... Evet. Yani 3-2 90 art uzatmanın uzatmasında beraberlik golünü yediler. Yani maalesef skoru koruyamadılar. Top gitti orada bir anda. Yani onu yersin o anda o dakikaları oynamak hakikaten çok kolay değil. İntikamını almaya çalışıyorsun. Bir plan yapmışsın olmuş. Evet. Yani Cezayir gerçekten Avusturya'yı cezalandırmak için Petković çok iyi bir plan yapmış ama sonunu getiremediler. Yani attıktan sonra 90 artı işte uzatma 4 müydü neydi, onun uzatmanın uzatmasında santrası olmayan bir gol yediler. Bu Cezayir'in işine geldi tabii. Cezayir o golü yiyince grubu 3. bitirdi ve Belçika ile eşleşti. Dolayısıyla yani ama asla o golü hani yiyip İspanya ile eşleşmek için ya da Belçika ile eşleşmek için yemedi o golü. Yani bayağı bir Avusturya'yı turnuvanın dışına atmak için bir planla çıkmışlar sahaya. Ama eğrisi doğrusuna geldi. Eminim dinleyicilerimizden de oynayan vardı. Tüm dünya yani 500 maç saatine kadar 1 milyara yaklaştı beraberliğe. Ben evet. Beraberliğe bu kadar yüksek para yatırıldığını uzun zamandır görmemiştim. Ve yine bir beraberlik kokan, bağıra bağıra beraberlik kokan maç yine berabere bitti.
1: Ve Dünya Kupası tarihinde ilk defa Avusturya bir ilke imza atmış. 90 artıda skor avantajını, skor dezavantajına avantajı. Uğrayıp bunu tekrar avantaja çeviren ilk takımmış Avusturya.
2: Yani abi... Yani hani kimse 3-3 beklemiyordu herhalde. Herkes 0-0 bekliyordu yani.
1: O kadar beklenti yoktu ama gerçekten 3-3 bitmesi. Hakikaten. Yine abi El Tarabi ve onu sen biliyorsun, Fransa Ligi'nden artık onun golü. Ürdünlü Messi söylemeli de birlikte ya. Gene tebrik ederim. Attı evet. 60 golünü. Seni vallahi tebrik
2: attı.
1: Ederim.
2: Sonradan oyuna girip attı. Bir tek sıkıntı oydu. Yani... hani oynayamamıştım isabetli şutuna falan, sonradan oyuna soktu ama resmen Ürdünlü Messi Arjantin'e Dünya Kupası'nda gol attı ve yani müthiş bir istatistik oldu onun adına ya. Düşünsene
1: tabii.
2: Senin lakabını aldığın bir oyuncunun milli takımına karşı, yani Messi ile Arjantin'e evet. Ya o dakika Messi de sahadaydı yanlış. Aa bak onun o detaya bakmadım. İkisi de sonradan oyuna girdi.
1: Messi bak, daha sonra şey girdi sanırım musun? Abi.
2: Öyle mi?
1: Dur hemen bakıyorum ben. Sen devam et istersen, ben hemen bakacağım. Şöyle hızlıca.
2: Yine de büyük bir hikaye. En nihayetinde de maçın sonunu beraber tamamlamışlardır. Acaba forma değiştirdiler mi? Onu da bugün belki bir şeylere yansır ama Gerçekten çok enteresan hikayelerle dolu bir Dünya Kupası yaşıyoruz birçok açıdan. İran tabii turnuvanın dışında kalması yazık oldu.
1: Evet.
2: Neler yaptılar, nedeler adamların elenmeleri için
1: O
2: en
1: kadar
2: nihayetinde
1: Bahadır'ı
2: başardı.
1: tabii yani o
2: Evet.
1: kadar ben Bahadır'ı olarak adlandırıyorum Efe abi. Yani bu kadar artık yaşadıkları şey anormal bir durumdu. Zaten
2: Evet.
1: isyanla ve sitemle FIFA'ya da bir takım söylemlerle turnuvaya veda ettiler. Bu arada Altamari 46'da oyuna girmiş. İkinci yarının başında
2: Evet.
1: 55'te golü atıyor. 60'ta Messi
2: Evet.
1: oyuna giriyor.
2: Aynen. Çok nefis bir hikaye.
1: Evet.
2: Ürdünlü Messi'nin sonradan girip Arjantin'e golü atması. İşte o golü attı.
1: Evet.
2: Zaten hani Arjantin normalde yemez diye düşünüyorduk. Ama tek isabetli şut gol oldu işte. Esasında beklediğimiz gibi oldu. Çok kale ona özen gösteren bir takımdı.
1: Evet.
2: Arjantin hani o elenmiş lider bitirmeyi garantilemiş takımların aralarındaki maçlarda çok varlar çıkıyordu ama bunda belki olmaz diye düşünmüştüm. Ama yine güzel bir hikayeyle var oldu. 2 ve 4,5 alt orada bir seçim vardı.
1: Evet.
2: O güzel oldu. Evet İngiltere üzdük klasik. Panama İngiltere. Herkes
1: İngiltere
2: ilk
1: evet
2: 20 dakika
1: klasik.
2: 30 dakika gol bekledik ama Harry Kane'in
1: Ama
2: golü gelmiş en azından.
1: enteresan bir başlangıç yaptı İngiltere. Yani ilk yarı o kadar temposuz, yavaş oyun, klasik kendi fabrika ayarlarına dönmüş gibi bir görüntüdeydi. Ben çok şaşırdım gerçekten bu kadar yavaş başlamasına. Ben Panama'nın ofsayttan iptal edilen golünde de çok sevindim bu arada. Gol atarak veda edecekler dedim en azından ama sonra baktım bir adım falan önde tabii ofsayt bayrağı kalkınca dedim tüh onlar adına sadece ufak bir üzüldüm açıkçası ya. Panama'da gol atsaydı güzel olurdu Efe abi.
2: Sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii.
2: Bir sonraki yarışta, at
1: Tamam.
2: yarışında saat 14.30'da başlayacak yarışta,
1: Evet.
2: tabii anladığım kadarıyla bu böyle oluyor. Hep herhalde bu bir klasik. Geçen sezon, geçen sene Gazi koşusunu koşan atlar koşuyor. Geçen sene Gazi koşusunu kazanan at da bugün ikinci koşuda koşuyor. At yarışı tutkunları, bilgileri yani ilgilenenler benim belki söylediklerimin yalan yanlış şeyler söylüyor olabilirim. Sakın beni şey yapmayın lütfen. Dikkatimi çekti ama böyle bir şey olması gerekir. Çünkü ben şöyle biraz bakmıştım. Jutta farklı bir jokeyle yarışacak. Geçen sene Ahmet Çelik'le büyük bir sürprize imza atıp Gazi koşusunu kazanmıştı. Handsome King'i geçmişti hatta. Onun rövanşı niteliğinde, bak bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Çok da hoş bir şey. Geçen sene Gazi koşusunda koşan atlar bu sene ikinci koşuda koşuyorlar. Hemen hemen kim special man falan da
1: Evet.
2: var mı? Bu çok ilginç bir durum. Geçen senenin galibi Jutta'ydı. İkincisi Handsome King'ti. Hatta kafa kafaya girmişler. Böyle bir şey yapmışlardı. İtirazlar mı? İtirazlar olmuştu. Şimdi geçen sene ikinci olan at bakalım rövanşı alacak mı yoksa yine Jutta kazanacak mı?
1: Bakalım.
2: Oranlar da geçen sene ikinci atın oranı 4.40. Geçen sene Gazi koşusunu kazanan Jutta'nın oranı 1'e 22 veriyor mesela. Bakalım aynı gün başka bir isimle bir jokeyle kazanacak mı? Lütfen
1: Peki bakalım.
2: terimlerimi şey yapın, maruz görün diyeyim. Biz bir iddia yorumcusuyuz ama bugün
1: Evet.
2: özel bir gün. Ben de bir göz ucuyla baktım, dikkatimi çekti. O da ilginç bir şeymiş yani.
1: Bu arada mesajlar da geliyor. Hem Gazi koşusuyla ilgili bir mesaj var. Hem
2: Evet.
1: yine Kağıthane'den Aydın Bey yazmış. Gazi koşusunda 5 arkası 1. 15 normal ikili oynayın bence diye bir mesaj var bir dinleyicimizden ama
2: Evet.
1: bunun tam ifade ettiği karşılığı sen de varsa abi ben senden
2: Tabii.
1: rica edeceğim.
2: Baynal
1: Aynısından.
2: Çakan 5 numaralı Safkan. Tabii yarışın bir numaralı favorisi Halis Karataş'la. Mehmet Akif Ersoy koşusu oluyor. Onun kazananı zaten bir anlamda altılı favorisi haline geliyor. Gazi koşusu favorisi haline geliyor. Bayın Alçakan zaten olağan favorilerden, en muhtemellerden bir tanesi hatta. 3.60 veriyor sabit ihtimalini. Onun arkasına biri koymuş. Bu arada sabit ikili de oynayabiliyorsunuz artık. Uuu! Var ya 5 arkası 1. Feci bir şey yapar, verir yani. 5 arkası 1. Bayağı bir yüksek bir oran verir. 5 birinci olacak. 1 numaralı Aymus Liberatus ikinci olacak. Kaç veriyor? 22 falan veriyormuş. Olur mu? Olur.
1: Hadi bakalım
2: evet, ikinci koşu da şu anda koşuluyor.
1: Bu arada bir reklam aramız da geldi Efe abi. Sen oradan bir koşuya bak bakalım neler çıkacak.
2: Bakalım kim kazanacak.
1: Bir reklama gidelim. Kısa bir reklamdan sonra tekrar birlikteyiz.
0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
2: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Markette bulacaksın.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Reklamdan sonra programımıza devam ediyoruz. Nasıl sonuçlandı koşu abi?
6: Abi inanılmaz. İstanbul ikinci koşu, Kocatepe koşusu. 11 numaralı Etsuko kazandı. Jokey Ahmet Çelik'le aynen adeta bir Gazi koşusunun provası. Geçen sene Gazi koşusunu aynı bu koşuda başka bir atla, Cutay yine koşan bir atla kazanan Ahmet Çelik bu sefer de Etsuko ile kazandı. Yine böyle son düzlükte yaptığı o meşhur atağıyla gerçekten enteresan. Bugün de Rabovo ile koşacak Ahmet Çelik Gazi koşusunda. 16 numaralı Safkan. Tabii bunlar hep bir gösterge oluyor. Ya çok tabii çılgın bir şey bu iş yani. Hiç ben biraz yani tamamen amatör ruhla kulak kabartıyorum. Biraz anlamaya da çalışıyorum yani dinamiklerini falan ama anlamama imkan yok. Ama bu tabii çok ilginç bir şey. Yani bu yarışı Etsuko ile Ahmet Çelik'in kazanması aynı metre, 2400 metre. Yine çim, yine Gazi koşusuyla koşacak jokeyler de biniyor at. İlginç bir şey. 11 numaralı Etsuko kazandı. Bilmiyorum şeyi kaçtı sabit Ganyan'ı ama ilk yarışta da 11.30 Ganyan veren bir sonuç oldu. İkinci Etsuko. Şimdi birazdan Ganyan'ı belli olur. Çok keyifli bir gün. Hiç at yarışı oynamadıysanız bile belki böyle bir bakıp ilginizi çekebilir. Yani bugün ilginizi çekmezse hiçbir gün çekmez. Bugün gerçekten at yarışçılığı için bir bayram. Çok da sevdiğim arkadaşım var o sektörde. Evet. Hatta bugün Zadik Gökoğlu da 9. koşu olan Ali Rıza Bey koşusuna bizzat anlatacak. Biliyorsunuz Zadik
5: evet.
6: Eski bir spiker, at yarışı spikeri. Efsane spikerlerden biri. Uzun yıllardır yarış anlatmıyordu. Bu özel günde kendisine de bir jest yapmışlar. O da bayağı bunun heyecanını yaşıyordu. Hatta bugün yayına Zadik'i almak istedim ama o kadar yoğun bir gün ki 100 bin kişi var şu anda hipodromda. Ama 9. koşuyu anlatacak. 19'da başlayacak. Ali Rıza Bey koşusu. İkinci altılı Ganyan için de ilginç bir koşu olacak. Onu da bilgisini vereyim. Zadik Gökoğlu'nu eskiden tanıyıp merak edenler 9. koşuyu izlesinler, takip etsinler. Onun anlatımıyla ayrı bir keyif yaşayabilirler.
5: Ona da selamlar olsun. Vallahi güzel bir koşu olsun. Onun anlatımıyla dediği gibi keyfi de daha da artar diye düşünüyorum Efe abi. Yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir dinleyicimiz 2 gün önce Finlandiya'daydım. Hava çok güzeldi demiş. Bu mevsimde tabii futbolla alakalı da aynı saatlerde oynanıyor. Güneş geç batıyor gibi konuştuk birkaç bir evet. Programlarda. Yine bir dinleyicimiz de havanın güzelliğine vurgu yapmış. Kağıthane'den Aydın Bey yazmış. Çok da mutlu oldum mesajını açıkçası. Şöyle bir okuyayım. Büyükada'dan selamlar Efe abi. Kongo 1. Portekiz ilk yarı 4 kale atışı kullanır. Cezayir 0'dan 0. Son 3 maçtan aldık parayı. Üstüne bir takım geriden gelip kazanır Kongo sizden aldım. Kızların şansına bu kadar şans bu haftaya yeterli. Bir hafta alamayacağım. Tabii. Ada tatili vardı hatırlarsan. Bir hafta ara vereceğim maçlara. Gece hayli
6: eskiden
5: güzel
6: olsa
5: geçti.
6: Fayton alırdınız kızınıza yani. Yukarıda da neyse ki o atlara eziyet bitti. Elektrikliğe döndü faytonlar.
5: Evet, gece hayli güzel geçti. Cezayir maçı çok ilginç oldu. Size iyi yayınlar. Bir de yatan vay, kuponun vay, resmini gönderiyorum. Uruguay'ın yatırdığı. Kızların da selamı var. Aydın ben demiş. Kağıthane'den Aydın Bey. Bizden de sizlere ve kızlara selamlar olsun. Keyifli ada tatili
6: Adanalı, Adana'dan Bahisçi Tilki mesaj göndermiş mi?
5: Bankocu Tilki'den...
6: Bankocu Tilki.
5: Henüz şey yok, mesaj yok
6: i̇ki
5: ama...
6: 2'de 2 biliyorsun. Dün Cezayir'i verdi Çat.
5: Panama'da da 2 kart önerdi dün. Onu unutacaktım. Bak onu unuttum aslında. Ha,
6: Panama'da mı 2 kart önerdi?
5: Panama 2 kart.
6: Hemen ve itiraz etmiştik değil mi Panama'ya?
5: Evet, şey yok. Irak maçındaki itiraza vurgu yapıp Panama'da da 2 kart demişti. Mesela dün olmuş. Bak Panama'da 2 kart olmuş.
6: Olmuş. Yani. Helal. 3'te 3 gidiyor.
5: Bankocu Tilki'ye de tebrikler. Cezayir 0'ı da vermişti, doğru.
6: Ya ona... Cezayir 0'dan 0 bitmiş bir de yani. Bütün dünya 0-0 biteceği için. Tabii 0'dan 0 da çok oynayan oldu. Ya 3-3 biten maçta 0'dan 0 bitmesi de gerçekten iyi olmuş ya. Çok oynayan oldu çünkü 0-0 diye düşünüp o maça.
5: Evet, gerçekten. Şöyle bir bu arada kuponu da göndermiş Aydın Bey. Pisi pisine kaçan
7: vay,
5: kuponu.
7: Vay, vay.
5: Yani şöyle bir bakıyorum da Uruguay'dan gerçekten üzücü ya Efe abi. Şöyle bir gitmiş canım kupon. Sanırım 77 oranlı bir kupon bu arada. Darısı bir sonraki de diyelim Aydın Bey ama ada tatiline gitmiş olmanız ve kızlarla birlikte olmanız çok beni mutlu etti açıkçası. Kongo değerlendirmenize de ayrıca tebrik ederim. Geriden gelir kazanır. Güzel olmuş. Nice güzel tatillere diyelim Efe abi. Peki dün grupları tamamladık artık. Bitirdik ve şöyle bir genel olarak senle açıkçası hem genel grupları konuşmak istiyorum ama biraz da programımızın ruhuna uygun olarak aslında grup aşamasında kazandıran ve genel olarak tercih edilen biraz tahminleri konuşmak istiyorum seninle. Hem senin perspektifinden hangi tercihler ön plana çıktı, yeni marketlerden en çok beğendiğin neler ve bu tercihler son 32 turunda da işlevsel bir şekilde devam edecek kanaatinde misin? Bunu bir konuşmak istiyorum. Grup aşamalarını genel olarak nasıl değerlendirirsin? Var mı hayal kırıklığı dediğin takım ya da sürpriz dediğin takım? Böyle bir genel çerçevede bir başlasak senle.
6: Ya turnuva yeni başlıyor klasik tabiriyle. Evet. Açıkçası bu şeyi beğenmedim yani. En iyi üçüncülerin yoluna devam etmesine. Bunun 32 o. Direkt 16 ile devam etmeliydik.
5: Evet.
6: Birazcık da açıkçası böyle sonlara doğru hafiften bayılmaya da başladık. Ama şu da var, zaten bu kadar fazla maç takımın olması hep tabii biraz eğri oturup doğru konuşalım. Bahis sektörü için olmuş durumda ki bunu bu strateji açıkçası gözlemlediğim kadarıyla doğru çıktı. Hep bir aldık bir verdik, bir aldık bir verdik. Her Allah'ın günü maç var abi. Saat 4'te geliyorsun ve maç, akşam uyanıyorsun. 8'e koyuyorlar, 10'a koyuyorlar. Tam böyle herkesin uygun saatlere de koydular. Dolayısıyla bence ya çünkü ne kadar fazla market, ne kadar fazla maç. Çünkü bir kasa bahislerin dağılmasını ister.
5: Evet.
6: Dolayısıyla ne kadar çok maç, ne kadar çok şey her zaman için bir kasa için avantajlıdır bu tip durumlar. Genel hatlarıyla bunu söyleyeyim ama tabii ki alternatif bahisler büyük kazanç oldu. İlk defa gördüğümüz seçenekler oldu, değerlendirdiğimiz seçenekler oldu. Kale vuruşları, taçlar, korner handikapları. Ve benzer durumda çok maç oldu. Ama grup maçlarının temposu, o şeyi biraz daha farklıdır. Bakalım bu şimdi son 32 tur, yani eleme turlarının klasiklerinden olan penaltılar,
5: evet,
6: uzatmalara gitmeler,
5: evet,
6: gibi gibi seçimler çok keyifli olacak. Bence bunları kovalayacağız. yani son 32 turunda oynanacak 16 maçın 3-4 tanesinin uzatmaya gitme ihtimali var bence.
5: Tabii.
6: 3-4 tanesi gidecektir. Bunları bulmak güzel. İstatistiklerde de düşüneceğiz şimdi şutları, kale vuruşları, o maçların tempolarını tahmin etmeye çalışıp o doğrultuda bir şeyler yapacağız tabii ki.
5: Tabii birazdan ben son 32 turundaki eşleşmeleri de maç maç anons edeceğim abi. Orada da eşleşen takımların grup aşamasındaki serüvenleri ve performanslarına değiniriz. Ama mesela ben kendi adıma bu özellikle gol ve korner kombinasyonlarını içeren özel tercihlerdeki tahminlerden çok keyif aldığımı söylemem gerekiyor. İşte bir takım bir gol beş korner kullanır seçenekleri, işte her iki yarıda da her takım korner kullanır seçenekleri, bunlar çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Yine kale vuruşları Rahmi açısından gerçekten bir maden niteliğine dönüştü. Kale vuruşları da gerçekten güzeldi. Fakat ben son 32 turuyla birlikte yavaş yavaş ilk 30 dakika gol olur tercihlerini geride bırakacağımızı düşünüyorum. Çünkü biraz daha temkinli, biraz daha böyle bir gaza basan, zaten su molasına kadar da böyle al gürüm ver gürüm gidebilecek bazı maçlar sezinliyorum Efe abi. Çünkü artık bir telafisi yok. Hani bunun bir geriye düşen takım için ya ve maçı mağlup bitiren takım için bir sonraki telafisinin olmayacağı turlar. Biraz daha sakin başlayabilir özellikle bazı maçlar. Ben 30 dakika goller konusunda biraz yavaş yavaş uzaklaşacağımızı düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
6: Son Dünya Kupası'nın son 16 turuna bakıyorum şu anda.
5: Tamam.
6: 8 maçın 6'sı 2.5 üst bitmiş. Gollü maçlar olmuş mesela, bak ilginç. Knockout stage'de tabii esasında düz mantık, kaybedecek bir şeyler de kalmadı artık. 2 maç penaltılara gitmiş. Japonya, Hırvatistan, Fas, İspanya. Uf, hiç beklenmeyen. Bir de Fas'ta bir 3-0 yenip eledi İspanya'yı. Ama 8'de 2. Yani 16'da 4 demek aşağı yukarı. Aşağı yukarı da 16'da 4 demek. Dolayısıyla 3-4 tane maçını uzatmaya gider diye düşünüyorduk ki yine, evet, 3-4 tane maçın böyle bir beraberliğini deneyebiliriz ki ilk baştaki soruna da şey, bence bu turnuvanın en kazançlı bahisi, eminim yani, en çok insanlara para kazandıran bahis o göz göre göre bağıran beraberlikler oldu. Yani Paraguay, evet, Japonya, Cezayir, ya bunlar yerde para bulmak gibiydi yani. İnsanlar o şekilde oynadılar. O Mısır maçı, ki öyle maçlar, Paraguay Avustralya maçı hariç al gülüm ver gülüm olmadı hiçbir maç, ama oldu yani en sonunda beraberlik. Bu dört beraberlik bence çok kazandırdı. Yine bu beraberlikleri deneyebileceğimiz maçlar olacak bu eleme turunda da, son 32'de de.
5: Ayrıca ben şöyle bir bakıyorum Efe abi. Bu az önce 30 dakika 30 tercihine istinaden yine 2022 son 16 turuna bakıyorum da Hollanda ABD maçı 3-1 biten maçta Memphis Depay'ın 10. dakikada golü var. Arjantin Avustralya'da ilk gol 35'te atılmış. Fransa Polonya'da ilk gol 44'te. İngiltere Senegal ilk gol 38'de. Japonya Hırvatistan ilk gol 43'te. Brezilya Güney Kore ilk gol 7. dakikada Venezuela atmış. Fas 0-0 bitti zaten. Portekiz'de 6-1 biten maçın ilk 17. dakikası. İlk gol 17'de gelmiş. Aslında 3 tane maç sadece ilk 30'da gol olmuş. Bak, gollü de geçse yine 35'te, 44'te doğru falan golleri, 38'de golleri, bak 43'te özellikle, hani ilk yarı goller bile 30'dan sonra daha ağırlıklı son 16 turunda. Şöyle bir baktım da.
6: İkinci yarı daha fazla gol olur mesela.
5: Tabii oraya bağlayacaktım. Bu maçları... Çok güzel söyledin. Bravo. Evet abi.
6: Kesinlikle.
5: Ya ikinci yarı daha fazla gol olur tercihi bu anlamda da, hani 30'a kadar gelmiyorsa zaten orada 15 dakikada futbol şansımız yaver giderse bir gol çıkacak. Ve o bir golün çevirmesi, tekrarı vesairesi derken ikinci yarı daha fazla gol olurlar. Yine de güzel bir seçenek olabilir, evet, bazı maçlar doğru özelinde. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine böyle bir kazandıran saatlere dolaylı olarak bir kazandırma yöntemine gidelim diye.
6: Bence ben sana söyleyeyim, bence müthiş bir alternatif buldun burada. Çünkü maçlarda da gol oluyor. Hani
5: Evet.
6: ikinci yarı daha fazla gol olur beklersin, 0-0 biter. Yani neredeyse şöyle söyleyeyim sana. Son 3 Dünya Kupası'nda, tabii orada son 16 vardı gruplardan sonra, ilk defa 32 tur oynanacak. 8'de 6, 8'de 6 KG var bitmiş. Ve yine bir evvelki Dünya Kupası'nda 3, bir son evvelki 2014'te 5 maç uzatmaya gitmiş. Dolayısıyla yani maçta bir şekilde karşılıklı gol oluyor ama erken olmadığı için gerçekten ikinci yarı daha fazla gol olur
5: Evet.
6: seçeneği.
5: Tabii.
6: Veyahut da hani böyle bir 55-65, 45-55 gibi seçimler.
5: Doğru. Ya
6: Mesela
5: da
6: bugünkü maç bile, bak bugünkü maç bile Güney
5: Evet.
6: Afrika Kanada, hem de erken saatte oynanacak, 22 Los Angeles. Kaç saat var? 8 mi 9 mu? 10 mu? 9 galiba. Dolayısıyla öğlen saat 1'de. O saatte oynanan maçlarda hep gördük, ikinci yarılarda daha çok açıldı. Grup maçlarında da hem sıcaklık hem vesaire.
5: Evet.
6: Al ikinci yarı daha fazla gol olur maçı. Bu ilk maç çıktı olabilir yani bu seçimin. Kaç
5: Yani
6: veriyor acaba?
5: hemen bakalım daha fazla gol ikinci yarıya. Ayrıca bence yine bu çerçevede baktığımızda böyle 30-35'e doğru geldiğimizde mesela toplam gol 1,5 üst. Oran o an ne olur bilemem ama belki tatmin edici bir oran yine yakalayabileceğimiz bir durumu ortaya çıkartabiliriz diye düşünüyorum Efe abi. Böyle
6: Toplam.
5: toplam gol 1,5 dakika böyle 35'e doğru geldi diyelim. Tempo var. Hani
6: Bak
5: belli
6: olur.
5: bir gol açacak mesela. Toplam gol 1,5 üst. Hani oran da orada 1,45'lere belki gelir, 1,50'lere gelir. Hani böyle güzel böyle yavaş yavaş ilerlemelik bir durum ortaya çıkabilir. Akşamki Güney Afrika Kanada maçı daha fazla gol ikinci yarı 2-0 yedi.
6: Vay vay vay, var ya, müthiş bir oran bu ve birçok maçta işleyecek bu.
5: Evet.
6: Hatta üşenmeyip bakacağım. Şu an tek tek bakarsam çok uzar ama eleme turlarında yüzde kaç ikinci yarı daha fazla gol oluyor? Bence %60-65 daha fazla oluyordur. Yani
5: Olabilir.
6: sonuç şeyine bakacağım.
5: Bir incelemek gerekiyor. Ama dediğim gibi dinleyenlerimiz canlı tahminlerde de böyle 35'e doğru geldiğinde tempo ikna ediyorsa 1,5 üstü alıp yine kendimizi üzmeyecek miktarlarda tabii. Hani oyunu görüp de böyle yüklenmemek de gerekiyor açıkçası. Hani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bence bu iki seçenek böyle birbirini tamamlayıcı nitelikte güzel şeyler çıkartabilir. Ortaya kazançlar çıkartabilir.
6: Güney Afrika'nın son maçında ikinci yarı daha fazla gol olmuş. Zaten 1-0 bitmiş. İki yarı 0-0. İlk
5: Öteki
6: 3
5: maç
6: maçın
5: 1-1.
6: öteki maçlarda her iki yarıda da eşit sayıda gol olmuş. Kanada ne olmuş? Kanada'nınkilere de baktığımızda ilk maç Bosna 1-1.

0: İkinci yarılarda muhakkak bir gol olmuş en azından bütün takımların maçlarında. İki takımın da maçında. Yani maçın niteliği de gereği. Son 32 anladın mı? Dengeli
1: Tabii.
0: başlayacak.
1: Tabii.
0: İkinci risk alacak takımlar artık bir noktadan sonra. Hava koşulları, maçın başlama saati. Hepsi ikinci yarı daha fazla gol olur ihtimalini artıyor. Bence günün en güzel seçimi bu olur bu maçta.
1: Tabii yani bu benim de kazandırmasını beklediğim tercihlerden bir tanesi. Bir diğer tercihim de zaten benim Kanada'nın iki gol bulması. Efe abi. Bir şekilde seyircisi önünde ev sahiplerinin daha bu turdan kolay kolay veda edeceğini ben düşünmüyorum. Yani Kanada'nın, ABD'nin baktığımız zaman biraz böyle bir futbol ruhuna aykırı mı diyelim, futbol ruhuna uygun mu diyelim, artık orayı dinleyenlerin takdirine bırakayım ama
0: Doğru.
1: ev sahiplerine biraz daha tölere ediliyor bazı durumlar. O yüzden Kanada deplasman 1,5 üst. Yine bu golün biraz daha böyle bir bol Kanada şutlarıyla Güney Afrika biraz daha sakin kalıp oyunu soğutmak isteyecektir diye düşünüyorum. Çekya maçında da gördük. Gerçi Çekya ile Kanada tabii ki aynı takımlar değiller ama
0: Ev sahiplerinden birine de yenildi ilk maç Meksika'ya,
1: ya
0: Güney
1: tabii.
0: Afrika.
1: Orada da ilk yarı bir gol, ikinci yarı bir gol yedi galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Aynen.
1: Yani işte orada işte hani Kanada deplasman 1,5 üst. Daha fazla gol ikinci yarı yine eğer Kanada ilk yarıyı baktık ki 0-0'la bitirdi. İkinci yarı 60'a kadar bir Kanada golü sonra kontrolardan vesairelerden ikinciyi de getirebilir. Yani her halükarda iki tercihte birbirine böyle paralel şeyleri getirebilir. Kanada yine ilk yarı 1-0 belki öne geçer. Güney Afrika ikinci yarı bir şeyler yapmaya çalışırken Kanada fişi çeker, seyircisi önünde de büyür gider, bir şeyler olur. Bu maça da uygun bu iki tercihi ben ön plana çıkarttım. Bir de Kanada şutları bana biraz makul geldi. Bilmiyorum katılır mısın? Takım şutları mesela 13 Kanada şutu 1.50. 15-2 oranı var 15 Kanada şutunun. Güney Afrika'nın biraz daha bekleyen taraf olacağını düşünürsek yine Kanada'nın kornerleri belki bir ihtimal. Bir gol, beş korner seçeneği yine burada açıksa Kanada tarafında güzel bir tercih olabilir Efe abi.
0: Yani grup performanslarına baktığımızda maçın favorisi net Kanada dediğin gibi ev sahibi avantajı. Gerçi maç Los Angeles'ta, yani o da ilginç bir durum. Niye Toronto'da değil anlayamadım ama belki hani son 32'ler mi orada oynanıyor ilk maçları, herhalde bir fikstür gereği böyle bir durum oldu. Ya bu Çekya maçında falan Güney Afrika'da bayağı bir şut atmış ama yani
1: Toplama da
0: genel top
1: gidebiliriz o zaman.
0: beşer kornerde kullanmış. Ama dediğin gibi toplam şey de olabilir. Bu maçta Güney Afrika büyük ihtimalle maçı uzatmalara falan götürmeye çalışacak.
1: Tabii.
0: Maç Güney Afrika'dan dolayı biraz daha az gollü, Kanada'dan dolayı çok gollü olabilir. Bilgisayar skorları ne diyor?
1: Hemen aktarayım Efe abi onu da. Bilgisayar skorlarımız şöyle açayım. 1-1, 1-1, 1-2 diyor. Sadece Zlatna 2-1 Kanada kazanır demiş. Diğer iki algoritma da 1-1 demiş. Ama ben biraz daha 2-1 skora yakınım. Eğer Güney Afrika gol atacaksa ben 1-1 bitmez gibi geliyor bu maç bana. Mesela Kanada 1 gol 5 korner kullanır 1.85 oranı var. Onu da hemen aktarmış olayım.
0: Nefis o. Bir gol, beş korner, 1.80. O da bir günün, bu maçın en temiz seçimlerinden biri.
1: Bir yandan da şeye baktı Vefa abi. Takım kale vuruşu. Güney Afrika kale vuruşu 1.60 iken Kanada'nın 7 kale vuruşu 1.58. Mesela Güney Afrika'da çok şut çekti dedin ya sen az önce. Mesela bu noktada Kanada'nın 7 kale vuruşu 1.58.
0: 7 çok yüksek açılmış. Esasında bu demek ki Güney Afrika'da çok şut atacak. Güney Afrika biraz, mesela Güney Afrika'nın şutları 11-12 civarında falansa o da cazip olabilir. Yani Güney Afrika böyle Hiç denemeyen bir

0: Takım değil.
1: 9'dan açılmış 1.75.
0: Çok iyi. Oo. 11.
1: Bulduk. 11-2.40.
0: 2.40. Yani Kanada
1: Bulduk mu?
0: müsaade eder. Bir de Kanada öne geçerse hele bu şey çok daha güzel olabilir. David çok formda.
1: Evet,
0: İyi bir
1: evet.
0: turnuva geçiriyor. Larin'le beraber. Lider oyunculardan biri Kanada adına. Onun böyle bir özel alternatifleri bir şeyleri de değerlendirilebilir. Varsa güzel bir seçimi.
1: Hemen bakalım. Oyuncularda neler var? Kart görürler. İlk gol atar. Asist. Yine gol var. Gol veya asist var. Jonathan David'in gol veya asisti 1.70. Kyle Larin'in 2. Kaleye bulan şutlar var. Jonathan David
0: Evet.
1: 1.30'dan açılmış. Larin 1.49. Şöyle bir bakıyorum. Yine şut çekerleri var. Top
0: 3 artı
1: çalar.
0: 1, 3 toplam bir isabet, bir gol falan gibi bir şeyler varsa.
1: Yok,
0: Dün
1: şu an
0: mesela
1: herhalde
0: Kane ne
1: yok.
0: yaptı? Bir golü attı. İngiltere kazandı. Bak Kane atar Kane 2 isabet, İngiltere kazanırı çok aklımıza yatmıştı. Kane 2
1: Evet.
0: isabet ve İngiltere kazandı.
1: Tabii.
0: 1.69 gol ve kazanırla aynı oran. Biraz daha yüksekti tabii ki
1: Evet.
0: isabetinin de ama David'e de aynı şeyler değerlendirilebilir. Bugün David gol atar, 2 isabet veyahut da 3 artı 1 isabet. Orada güzel bir şey yakalarsak da yine çok pozisyon yakalayacak oyunculardan biri David.
1: Belki ilerleyen dakikalarda gelir çünkü vardı işte oyuncu 3 şut çeker, 2 isabetli bir gol yapar ya da gol atar takımı kazanır gibi seçenekleri grup aşamasında bir hayli gördük. Belki yine gelir. Bir reklam aramız geldi Efe abi. Yine bir reklama gidelim. Daha sonrasında yine devam edeceğiz.
0: Tamam.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam

0: alıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.

0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz. Güney Afrika Kanada'yı değerlendiriyorduk. Efe abi istersen tahtalarda nasıl yorumlanmış varsa tercihler onları da bir iletelim, bir göz atalım istersen bu maçla ilgili.
1: Canlı bahis ister misin peki?
0: O istemez miyim? Gönder gelsin abi.
1: Norveç Ligi'ndeki o meşhur lig var ya, en golcü lig. Onların maçı başladı. Oradan bir maç
0: Oo.
1: başladı. Tamam
0: Evet.
1: mı? Ve bu takım geçen sefer hatırlıyorum. Norveç Division 2 gol 2. Şu an oynayan takım en az gollü maçlar oynayan takımlardan biri. Yani biraz olaya tersten bakabiliriz burada. Ama ev sahibi ekip birinciymiş şeyde. İlk yarı 1,5 üstte.
0: Oh, çok
1: Tamam
0: güzel.
1: mı? Away'de de yani home'a baktığımızda içeride yukarıda skiyet. Bu maç ilk yarı 1,5 üst için çok uygun. Oran
0: Tamam.
1: 1,78.
0: Süper.
1: Yani
0: Tamam.
1: grup şeye uygun diyorsak
0: Tamam o
1: Skate
0: zaman.
1: TRYGG diğer
0: Tamam.
1: takımın adı. Norveç ikinci lig ikinci grup 15'te başlayan maç. Hiç
0: Zaten
1: bilmeyiz
0: başka yok.
1: etmeyiz.
0: Norveç
1: Başka
0: ikinci lig
1: yok.
0: ikinci grupta başka maç yok sevgili
1: İlk yarı
0: dinleyenler.
1: 1,5 üst için uygun. Hatta
0: Norveç üçte
1: ilk
0: karıştırmayalım. Norveç ikinci lig ikinci grup. Skate, TRYGG, Lade diye bir takımla oynuyor.
1: Yani iki gol de deplasman ekibinden gelebilir burada sanki istatistiki olarak. O
0: Oo.
1: yüzden ilk yarı var yerine bunu oynamakta yarar var. Küçük miktarlar lütfen. Tamamen sallamasyon yapıyoruz bu lige. Tamamen istatistiksel diyelim yani. Sallıyoruz ama destekli. Ama istatistiklere dayalı bakıyoruz. Hiçbir bilgimiz yok. Geçen hafta bir dinleyicimiz dikkatimizi çekmişti.
0: Evet.
1: Arzu edenler küçük rakamlar oynayıp bunu değerlendirebilirler.
0: O zaman ben işaretimi koydum Efe abi. Gol bildirimlerini çok seri bir şekilde aktarmak ümidiyle Kanada maçının tahtalardaki nasıl yansıdığını, nasıl yorumlandığını aktarayım.
1: Üçüncü
0: Şöyle.
1: koşuyu da 4 numaralı Dire Wolf kazandı. İkinci koşuyu Etsuko kazanmıştı Ahmet Çelik'le 5,65 Ganyan. Üçüncü koşuyu da Yeditepe koşusunu 4 numaralı Safkan kazandı. Halis Karataş'la Gazi koşusunda 1 numaralı favori at Bayan Alçakan'a binecek bugün. İşte bunlar hep taktikler, anladın mı? Bir evvelki yarışı
0: Evet.
1: Ahmet Çelik kazanıyor. Bunu Halis Karataş. Ya çok gerçekten ya çok zor bu arada. Yani bunun tahminleri çok acayip bir şey. Ama böyle keyifli şeyler var. Böyle özellikle bugün böyle yarışlar devam ettikçe bunlar hep birbirlerine mesajlar oluyor. O da ilginç bir durum. Meraklısı ne demek istediğimi çok çok iyi bilir. Gün ama keyifli bir durum. Dördüncü bakalım bu kaç ganyan veriyor. Favorilerden biriydi yanlış bilmiyorsam 4 numara üçüncü koşuda. Birazdan bakarız. Evet.
0: Peki o zaman tahtaları da şöyle bir göz attığımızda Türkiye tahtası ikinci sırada Kanada galibiyeti demiş. Güney Afrika Kanada maçı ikinci sıradan listeye girmiş ve herhangi bir şekilde başka bir tercihle listede yer almıyor. Tek tercih var. Asya tahtasının birinci sırasında Kanada galibiyeti, ikinci sırasında karşılıklı gol var, üçüncü sırasında 2,5 üst seçeneklerini görüyorum. Balkan tahtasının birinci sırası karşılıklı gol var. İkinci sırası maç sonu 2 olarak listeye girmiş ve 10. sırada da 2,5 üst seçeneği var. Balkan bakalım birinci sıra nasıl bir sonuca imza atacak, yine başarılı olacak mı, hep birlikte göreceğiz.
1: Ne varmış
0: ABD
1: Balkan 1'de? Var değil mi? KG var.
0: KG var, evet, karşılıklı gol
1: Dün ne
0: var.
1: vardı Balkan'da 1'de?

0: İngiltere kazanır mı vardı?
1: Portekiz varı vardı sanki Efe abi. Kolombiya
0: Portekiz var.
1: Portekiz. Dur ben hemen bir bakayım. Bir
0: Ben de
1: saniye.
0: bakarım. Ben de bakabilirim. Tamam. Sen bak istersen.
1: Tamam. Hemen göz atıyorum. Balkan bir dün birinci sırada hemen şöyle bir baktığımda evet Kolombiya Portekiz karşılıklı gol var. Birinci sıradaydı dün
0: Güzel.
1: Balkan'da.
0: Sekti.
1: Evet.
0: Bir gün evvel ne vardı? Bir gün evvel Uruguay İspanya KG var. Sekti.
1: O da
0: İki gündür
1: sekti.
0: sekiyor Balkan.
1: Buna da bakalım o zaman. Dikkatli edelim. Biraz daha
0: Bir gün evvel ne vardı? Japonya İsveç KG var vardı. O
1: o geldi
0: gelmiş.
1: mesela evet.
0: Ekvador Almanya maç sonu 2'den
1: O sekti.
0: patlamış o gün. İngiliz tahtası da maç sonu 2'den patlamış o gün ama Balkan şey yapmış. Yani 2 gün üst üste gidiyor. Bu sefer kolay kolay sekmez gibi. Yani KG var, Güney Afrika Kanada maçında güzel olabilir.
1: Tamam. Yine notlarımızı alalım. ABD tahtasına geldiğimizde dördüncü sırada maç sonu 2'ye 479 milyon dolar yatırılmış. Beşinci sırada 2,5 üste 430 milyon dolar. Altıncı sırada karşılıklı gol vara 397 milyon dolar yatırılmış bu maçla ilgili olarak ve dokuzuncu sırada da ilk yarı Kanada golü 289 milyon dolar. Listede kendisine yer bulmuş. Avrupa tahtasının zirvesi Kanada galibiyeti 574 milyar euro. Pardon milyon euro. Çok affedersiniz düzelteyim. İkinci sırada 2,5 alt 413 milyon euro. Üçüncü sırada karşılıklı gol var 405 milyon euro. Dördüncü sırada da ilk yarı beraberlik 367 milyon euro. İlk 4 Kanada maçı Avrupa tahtasında. Bu biraz dikkat çekici geldi bana. İngiliz tahtasında da şöyle bir baktığım zaman 6. sırada karşılıklı gol var. 7. sırada maç sonu 2. 8. sırada toplam 9,5 korner üst seçeneğini görüyorum. Kornerde mantıklı bir tercih olabilir bu maçta toplam kornerler. Onu da yine değinmiş olalım. Efe abi ne dersin? Avrupa tahtası ilk 4. Maç sonu 2, 2,5 alt karşılıklı gol var. İlk yarı 0. Enteresan bir tahta.
0: Aynen. Kanada maç başı korner en fazla kullanan takım. Tabii o bütün hesap şeyleri 10 kişi Katar maçı bozdu ama 11.7 en çok XG yapan takım. Yani bir maç tabii bütün istatistiklerde üst sıraya çıkmasına neden oldu ama gerçekten Kanada şu an topla buluşmalar vesaireler gol beklentisi orada bütün o şeyde en çok yapan takım. Güney Afrika'nın da kırmızı kartlarda birinci sırada olduğunu görüyoruz. İki kırmızı kartla. Aynı zamanda bu son 32 maçları biraz daha kart adedi yükselebilir. Artık
1: Evet.
0: takımlar son maçlarını oynayacak. Portekizli bir hakem varmış. Ama evet Kanada'nın iki golü de makul gözüküyor. Çok pozisyon bulan bir takım. Güney Afrika'da ya bakma Kanada bu maçı geçecek tabii yani. İkinci
1: Tabii.
0: yarı daha fazla gol olur. 2 gol.
1: Güzel. Peki başka herhangi bir dikkat çekici detay var mı senin adına tahtalarda bu maçla alakalı?
0: Başka bir şey yok.
1: Tamam.
0: Oyuncu bahislerinde dediğim gibi açıldığı zaman David'in bir takım şeyleri değerlendirilebilir.
1: Peki şimdi şöyle bir baktığım zaman 2026 Dünya Kupası son 32 turu. İstersen şöyle bir maç maç son yayın saatimizde de geçelim. Almanya Paraguay eşleşti. O maçın galibi Fransa İsveç maçının galibiyle son 16'da karşılaşacak. Ne dersin? Yani Almanya Paraguay Almanya'nın hiç böyle pek bir sorun yaşamadan tık tık geçeceği bir eşleşme olarak görüyorum ama katılır mısın?
0: Tabii yani onu tam olarak şey yapamam. Yani Almanya'da bana böyle çok güven vermedi açık söylemek gerekirse. Mesela böyle bir şampiyonluk adayı diyemem grup maçlarından sonra Almanya
1: Tabii.
0: için. İlk
1: Evet
0: üçe
1: o
0: sokmam yani.
1: o adayı daha ben de sokmam ama Paraguay bizim maçtayız.

0: izlediğim için hani Almanya'nın da grup maçlarına baktım. Ben oradan öyle bir bağlantı kurmaya çalıştım
1: Tabii.
0: açıkçası. Hani Almanya o çok fazla zorlanmadan tık tık geçer diye düşüncemin sebebi o aslında. Paraguay kaynaklı, Almanya kaynaklı değil Efe abi.
1: 1.22 Almanya'nın galibiyetine verilen oran. Şimdi Paraguay'ın ne yapacağını çok iyi biliyoruz biz. Paraguay aynı Amerika maçında olduğu gibi, aynı bizim maçımızda olduğu gibi, aynı grup elemelerindeki Dünya Kupası grup elemelerindeki Brezilya, Arjantin gibi kafa takımlarla oynadığı önemli maçlarda olduğu gibi topu Almanya'ya verecek. Yani hocasının
0: Evet.
1: en büyük şeyi bu. Yerde yatacak bunlar daha birinci dakikadan itibaren Paraguay. Anladım. Daha beşinci dakika kaleciyi sayar yani hakem, öyle söyleyeyim. Hani o ilk bahis açılırsa oynarım. Kaleciye beş korner kazanacak filan gibi yani. Bu arada gerçekten iki tane çok anti futbol oynayan takıma denk geldik ya şansımıza. Şimdi düşündükçe insan biraz daha kahroluyor. Yani ilk maçımızı Amerika ile oynasaydık olayın rengi bambaşka olacaktı yani. İki bizim gibi takıma yani hem çok koşan hem işte topu veren neyse. Paraguay'da aynı şeyi Almanya'ya yapacak gibi gözüküyor. Burada bu doğrultuda Almanya'nın çok korner kullanacağı, kilidi açmakta zorlanacağını bekleyebiliriz. İkinci yarı daha fazla gol olur gibi seçimler. Hepsi güzel gözüküyor.
0: Evet.
1: Ama özel bahisler açıldığında Paraguay'ın az buçuk ne top oynayacağını bildiğimiz için o doğrultuda seçimler yapılabilir.
0: Tabii. Fransa peki İsveç, Almanya, Paraguay maçının galibiyle eşleşecek. Fransa burada muhtemel herhangi bir sorun yaşamadan Almanya ile eşleşecek
1: Ya.
0: gibi duruyor kağıt üstünde. İsveç'in hücum hattı benim açımdan gerçekten güzel bir hücum hattı var ama sanki Efe abi İsveç'in hücum hattına baktığım zaman hani ben şimdi isim isim de söylemek istemiyorum ama ben artık şuyum, ben buyum, ben bu takımda oynuyorum havalarıyla birlikte takım oyunundan uzak, takım savunmasından uzak görüntüler İsveç'i saha içinde eksik bırakıyor. Yani adam olarak 11 kişisiniz ama oyun olarak 9-10 kişi civarında oynuyor İsveç. Bu da Fransa karşısında başlarına çok büyük bela açar. Kaldı ki
1: Çok.
0: son maç Norveç'te gördük neler olduğunu. Mbappe, Dembele. Ha bu arada Dembele 3 tane attı. 7 numaralar geliyor mu Efe abi? Senin
1: Evet.
0: tercihin yüzünden dokun. Vallahi forma numaralarını da saymaya başladım artık.
1: Bir şey yapmadım, eklemedim. Hatta
0: Eklemedim.
1: ne yalan söyleyeyim, son 2 güne eklemedim. Hemen ekler bakarım.
0: Vallahi
1: Ama
0: dedim 7 numaralar geliyor galiba.
1: Dembele 3 ilginç oldu. Dün gerçi Messi attı. Tamari attı. O da 10
0: Kane
1: numara
0: attı.
1: biliyorsun. Kane attı 10. Dolayısıyla onlar da onu dengeledi. Herhalde 10 numara yine önde gibi geliyor bana ama bir bakar söylerim.
0: Tamam.
1: En son revize ederim o listeyi.
0: Süper. Hatta ben şöyle hızlıca senin için şeye de bakayım. Demokratik Kongo 3-1 bitti ya. Orada kaç numaralar golü attı acaba? Şöyle
1: Onu
0: bir hızlıca bakayım. 20 numara 2 gol atmış. Demokratik Kongo'da. Şomurodov 14 giyiyor. Onun golü var. Bizle alakası yok galiba gollerin. Bir de 19 numara. Skating golü geldi Efe abi.
1: güzel. O skate
0: 1
1: atması daha da iyi oldu.
0: Evet, ev sahibi 1-0 öne geçti. Hadi bakalım. Güzel oldu
1: Aynen.
0: bu. Bu çok güzel oldu.
1: KG var, KG var olabilir şimdi işte.
0: Süper.
1: Çünkü ağırlıklı diğeri atıyordu. Bakalım yine güzel bir başlangıç olacak mı? Bir
0: Fransa,
1: şey
0: İsveç.
1: diyecektim, unuttum.
0: Fransa,
1: 7
0: İsveç
1: numara
0: dedik. Ha,
1: dedik.
0: 7 numara.
1: 10 dedik. Bir şey bağlayacaktım, unutturdun beni tam skate deyip. Gerçi güzel haber verdin de. Orada onu bir 10 numaralar falan filan diyecektik. Problem yok. Ona aklımıza gelir daha sonra. Ya Fransa bence çok rahat yenecek İsveç'i. Şu ana kadar yani mükemmele yakın bir performans sergiliyor Fransa. Atanı, tutanı. Hepsi güven veriyor. Bence İsveç'e çok dediğin gibi İsveç yanılttı. İsveç o Tunus galibiyeti biraz yanıltıcı oldu. İsveç'in pek bir bu turnuvaya buradan ileriye gidemez. 3-1, 4-1 gibi bir skorla Fransa kazanır ve hiç sorun yaşamaz diye düşünüyorum.
0: Bence de çılgın bir skor çıkacak. Çünkü ya Tunus maçında bak işte o söylediğim az önce bence yani benim kendi şahsi fikrim o bazı oyuncu gruplarının takım oyunu ve savunmasından uzak duruşları Tunus maçında hoş görülebilir bir durumdaydı ama işte Japonya maçı ve diğer Hollanda maçında özellikle Hollanda maçında böyle takım halinde topun arkasında durmuyorsanız gelmiş geçmiş olsun farkı yiyorsunuz. Fransa'da da benzer bir tarife çıkacak. Bu arada dün oynanan bir diğer maç gözümüzden kaçmasın. Cezayir maçında Riyad Mahrez 7 numara 2 tane gol attı Efe abi. Arnautovic'in 7 numara bir golü var Avusturya'da. Sabitzer 9 numara bir golü var. Liste bence çok renkli. Sen güncellemeyi yaptıktan sonra çok keyifli bir hale gelecek galiba liste. Öyle görülüyor.
1: Hatta bir baştan bir bakayım ya ona.
0: Vallahi 7 numaralar başımıza
1: dert. Şeye bakacaktım. Gol krallığında durum neye bakacaktım. O sırada gol haberi geldi. Dünya Kupası'nda oyuncu Messi 6 golle 1. sırada. Haaland 2. Mbappe 3. Dokuz numara Haaland. Değil mi?
0: Evet.
1: Bir an şey yaptım. 10-10. Güzel. Sonra Dembele takip ediyor. Uf, Vinicius Junior takip ediyor. 7 numara o da. Brobby o da sürpriz golcü. O 7 değildi. 18'di galiba. 9'muş. Böyle gidiyor. Messi gol krallığında 1. Haaland 2. 4 gol. Mbappe Dembele Junior'la Vinicius Junior'la ikinciliği paylaşıyor Haaland. Sonra üçer gollü Brobby, Deniz Ündav. Deniz kaç numaraymış? Ha, 26'ydı o, doğru ya.
0: Evet.
1: Hatırlıyorduk. Eskişehir'li mi falan dedik.
0: Evet evet, oradan hatırladım ben de.
1: David de. Ha, bir dakika. Şey ne oldu? Kardeşler karşılaştı mı?
0: Aa.
1: Kardeşler yok da, karşılaştı mı? Dur bakayım.
0: Kardeşler karşılaşmadı galiba daha.
1: Kardeşler karşılaşır. Dur. Ben tuttum hepsinin notunu. En başlara dönelim. Fil dişi Fransa. Gana İspanya. İskoçya Avustralya. İskoçya bay bay zaten. İskoçya bir tane gittik.
0: Tamam. Gana kimde dedin Efe abi? Gana İspanya dedin değil mi?
1: Gana İspanya. Gana Hollanda.
0: Gana Hollanda. Gana nerede? Gana sağ tarafta.
1: Gana 3. Kolombiya ya da Portekiz'le herhalde eşleşti Gana.
0: Fil dişi Brezilya ihtimali var. Oradan da yine İngiltere gelecek galiba. Turnuva ağacına bakıyorum şöyle bir de Efe abi. Gana'nın buradan ta çıkıp gelmesi çok. Bu arada skate 1-1 yaptı. Skate 1-1 oldu, pardon.
1: Bir, oh süper. Başladı maden.
0: Evet. Vallahi.
1: Şimdi bana 16'da Finlandiya 2. ligini sorarlar hemen.
0: Bir kere şey değil, sorarlar değil, soracağım. Benden gelecek o gol. Bekle. Ben soracağım birazdan. Notlarım arasında
1: ama
0: var.
1: Bu saat diliminin şeyi bu yani.
0: Mükemmel. Vallahi Efe abi tebrik ederim. Emeğine sağlık. Çok güzel oluyor. İki gündür. Gana'nın ilerleme şansı biraz zayıf. Öbür tarafta şöyle bir bakıyorum. Hollanda, Fas bu tarafta. Sanırım kardeşler pek şey olmayacak ya Efe abi.
1: Evet.
0: Emin olmamakla birlikte tam şimdi hangi takımda hangi kardeşler. Belki oradan bir kuzen denk gelir soyalı iddia kabul eder.
1: Fil dişi de Norveç'le.
0: Fil dişi Norveç, evet. Brezilya Japonya'nın galibiyle oynayacak o da. Eğer Phil dişi Norveç'e geçerse tabii orada. Kardeşler pek ihtimali yok
1: Zor,
0: galiba.
1: zor.
0: Evet.
1: O yüzden 1'e 10 veriyormuş zaten.
0: Sebepler anlaşıldı. Peki,
1: Evet.
0: şöyle bir bakalım. Muhtemel Almanya, Fransa. Sana en son turnuva açısından finalistleri soracağım. Klasik biz de böyle bir canlı yayında bir şeyler yapmış oluruz. Ama devam edelim diğer eşleşmelerle. Güney Afrika, Kanada, Hollanda, Fas. Burada Kanada'yı herhalde çıkar diye tahmin ediyoruz ama ne dersin? Hollanda, Fas bir sürpriz
1: Tabii.
0: niteliğinde bir şey görür müyüz? Fas bence dert açabilir Hollanda'nın başına. Ne dersin?
1: Kesinlikle Fas zaten oranlara baktığında Fransa 1.14, Almanya 1.18 iken Hollanda'ya verilen oran 1.93. Sonuçta Hollanda'da önemli ekollerden bir tanesi. Ne olursa olsun işte aradaki farkı Brezilya Japonya'da Brezilya'nın oranı 1.53. O maç da müthiş bir maç olacak. Biliyorsun Japonya çok ciddi bir Brezilya şeyi var. Bütün orada bir bağ var. Japon ya böyle Brezilya takımının birçok takım onları örnek alıyor vesaire. O yüzden Brezilya Japonya maçı da ilginç bir maç olacak gerçekten. Hollanda Fas maçında valla bir sürpriz çıkabilir. Bir sürpriz çıkabilir.
0: Tempolu böyle çatı çat bir mücadele bekliyorum Efe abi.
1: Var. Şeyde de karşılaşmamış mıydı? Ha, Fas İspanya'yı elemişti bir evvelki Dünya Kupası'nda. Fas'ın zaten bu gelişi hiç tesadüf değil. Hollanda'da benim için soru işaretlerini kaldıramadı hala. Mesela bu maçta
0: O
1: uzatmaya
0: yalnız
1: gidebilir.
0: Brobey tercihi çok iyi oldu bak. Ben sana söyleyeyim yani hücumda Brobey'in oluşu Hollanda hücum hattına bir fizik gücü bir böyle bir duvar niteliğinde hani servis yapabilecek oyuncu. Ya yani Weghorst'ta bunları göremiyorduk açıkçası. Yani tamam boylu postu da Brobey aynı zamanda savaşıyordu orada bazı pozisyonlarda böyle sırtı dönük alıyor dönüyor ve hani itişmeli kakışmalı bir şekilde ceza sahasına girip şut opsiyonları yaratıyor kendine. Bence Hollanda'nın o anlamda iyi bir tercih oldu orada o oyun. Hatta Hollanda ilk maçında sanırım bunu tercih etmedi. İkinci ve üçüncü maçta ilk 11'de yer buldu kendisine oyuncu. İyi de bir tercih oldu bu anlamda da diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ben
0: Ama
1: Fas'ın bu turu geçmesini bekliyorum. Tur
0: vallahi hiç
1: atlayan
0: şaşırmam.
1: taraf Fas olur yani öyle diyeyim.
0: Hiç şaşırmam Efe abi. Yani olursa eğer böyle bir şey benim için sürpriz olmaz. Fas
1: Tabii.
0: çünkü gerçekten tehlikeli bir takım. Peki şöyle bir baktığımızda Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya. Dün o kadar dillendirdik Avusturya, Avusturya. İspanya'dan kurtulamadı ve İspanya ile eşleşti. Portekiz, Hırvatistan'la İspanya, Avusturya'yı nasıl değerlendirirsin acaba?
1: İspanya'da bütün turnuvalarda baskette bile var bu durum yani İspanyol dedi yani şeyi artık stili mi diyelim üzerine koya koya gidiyorlar. İspanya ve de şimdi tam böyle hedefini bu maçlar için yapmıştır eminim. Bu maçla beraber İspanya yani en son vitese geçecektir. Rakibi Avusturya'yı da esasında beğendim. Onları da dün Cezayir maçında bir farklı bir şeyde oynadılar ama bu maçta goller açısından çok cazip sanki. İspanya'nın yine burada erken fişi çekmesi beklenebilir.
0: Tabii.
1: İkinci maç yani İspanya bugün bu maçı kazanır. çok büyük ihtimalle de böyle bir ilk yarıdan yine ilk 20 dakika 30 dakika mesela bu ikinci yarı daha fazla gol olur bahsine denemeyeceğin maç bu evet. olmalı.
0: Ben de sözünün bitmesini bekliyordum. Hiç gerek yok yani öyle bir tercihe bu maçta. Hatta ilk 30 falan da burada gol gelebilir ilk 20 falan. İspanya gerçekten Avusturya'ya biraz daha farklı bir yaklaşabilir. Peki oradan Portekiz-İspanya sonra eşleşecek. Onu da birazdan konuşuruz ama Amerika-Bosna Hersek, Belçika-Senegal diğer tarafta. Yine son 32'nin sol taraftaki turnuva ağacının sol tarafında Amerika-Bosna Hersek galibi Belçika-Senegal galibiyle oynayacak. Ben burada da Senegal'den Belçika'ya karşı bir sürpriz çıkabileceğini düşünüyorum Efe abi. Yine o gün geldiğinde daha detaylı tabii konuşuruz. Kadro yapıları, son gelişmeler, sakatlıklar olmasın tabii de bir şey olur mu diye. Ama Senegal'in temposu Belçika çok bilmiyorum yani ters gelebilir diyeyim. Böyle %100 diyemiyorum ama ters gelebilir kanaatindeyim. Sen ne dersin?
1: Belçika da hayal kırıklığı. Tabii. Son maç performansı baz olmamalı.
0: Bu maçın Yeni Zelanda'ydı.
1: Kesinlikle. Senegal çok daha etkili bir takım. Zaten Belçika'ya verilen oran ne? Belçika 1.53. Belçika'ya mı oynarsın? Brezilya'ya mı? Japonya karşısında. Japonya'da Brezilya'ya gol atar. Öyle diyeyim yani. Japonya'nın da gol bulmasını bekleyebiliriz. Ama 1.81 onun oranı.
0: Evet. Turnuva ağacının sağ tarafı da istersen reklamdan sonra geçelim. Hem bu Amerika Bosna'yı da bir konuşuruz ama bir reklam aramız geldi Efe abi. Reklamdan sonra yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Programımızın son bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Turnuva ağacından devam ediyorduk. Efe abi şeyi gördün mü bu Amerika-Bosna Hersek maçıyla alakalı Amerikalı spiker spiker diyeyim artık. Acayip böyle garip garip bir yorum yapmış. Dikkatini çektim bilmiyorum. Yayında işte haritada bile yerini gösteremedim. Göstermek de istemiyorum. İşte şöyle ineceğiz, böyle ineceğiz minvalinde. Öyle yani Niye insanlar bunları çok böyle şey zannediyor ya, böyle komikler, şakalar, eğlenceler falan da ne bileyim ya, ekran

0: ekrandaki bir insana ben çok yakıştıramadığım şeyler bunlar benim. Umarım burada bosslarsak Amerika'yı darmadağın eder de açarlar haritada bakarlar diye içimden geçirmedim değil
1: Ya
0: açıkçası.
1: ben 6 sene Amerika'da yaşadım, 93-99 yılları arasında. O yüzden az buçuk bilirim onların ne olduklarını. Yani hiç şaşırmadım abi. Çok o konuda çok cahil insan dolu yani. O acayip ukalalıkları da vardır. Yani çok anlayabiliyorum. Hiç şaşıracağım bir durum değil. Yani çok tabii kendini beğenmiş. Dünyada alakaları yoktur yani çoğunun. O bir meşhur bir durumdur zaten. Tabii zaman değişti zannediyordum o zamandan bu zamana.
0: Çok da
1: Ama pek bir
0: değişmemiş
1: şey değişmiyor. O yüzden anlayabiliyorum. Öyle bir durumları var. Görmüyor musun yani şu gerçekten bu İran'a yapılanlar, açıklamalar
0: galiba. Oh, tabii canım.
1: vesaireler. Rezalet yani. Ben
0: Rezillik.
1: mesela önce İran'ın yani diyordum ya niye geliyor, niye kendilerini bu kadar şeye düşürsünler ki falan diye düşünüyordum. Sonra düşündüm hele daha hani turnuva başladıktan sonra haklıymış adamlar yani iyi ki gelmişler. Adamların istediği zaten gelmemeleriymiş yani.
0: Tabii
1: Anladım hiç
0: tabii.
1: gelmesin istiyorlarmış yani. İşte gelerek hem bir tepki göstermiş oldular hem de gerçekten oraya gelip bu mücadeleyi vererek ülkeleri adına önemli bir temsil yapmış oldular. Ben
0: Tabii.
1: hani bu fırsatı niye tanıyorsunuz bunlara diye düşünürken o işini düşünmemişim. Bak şimdi herkes İran'a çok daha farklı bir gözle bakıyor. Bir futbol takımının performansı ona yapılanlar yani gerçekten politik olarak dünyada İran'a bakış açısını bile değiştirdi. Hakikaten futbol, spor bu kadar etkili. O yüzden ben orada yanılmışım yani. Ben olsam gelmem, etmem demiştim. Olur muymuş ya hakikaten tam tersi esasında. İnadına geleceksin yani.
0: Tabii.
1: O yüzden orada turnuva geçtikçe mesela fikrimin değiştiği durumlardan biri oldu bu.
0: Ya FIFA'da burada bence bu noktada biraz sınıfta kaldı.
1: Rezil ya bir kurum
0: Yani
1: zaten FIFA.
0: gerçekten hadi ben çok da böyle topa sert girmeyeyim dedim ama ağzına sağlık Efe
1: Tabii ya
0: abi.
1: neler yaptılar neler ya. Yani bu
0: Gerçekten
1: rezillik yani
0: rezillik.
1: tam bir
0: Yani
1: satılmış yani tam tabiri
0: şunu
1: caizse yani.
0: aynen öyle. Yani şu durumu çözememek, siyaseti bu kadar futbol içine sokmak. Yani İran'ın bir kere hani şurada biz işte 48 takımı çıkarttık. Ya 48 değil 47 artı üvey evlat muamelesi gibi oldu İran'a yani. Adamlar kaç bin kilometre yol yaptılar sürekli. Maç sonunda hemen ülkeyi terk etmeler vesaireler. Yani fiziksel olarak bile dinlenme imkanları olmadan hani inanılmaz bir mücadele verdiler. Onurlu mücadeleler için tebrik ederim onları da. Gerçekten takdire şayan. Amerika Bosna Hersek mücadelesinde de umarım Bosna Hersek kazanır. Ha, bu arada ben hani senin az önce söylediğin çok böyle dünyadan kopuklar falan söylemini evet biliyorum. Ama benim şaşırdığım kısım hani bir ekrana çıkan spikerin de bir seviyenin üstünde olması beklenti içerisindeyim açıkçası. Tamam genel olarak dünyadan kopuk bir yapıları olabilir. İşte İnternette bazı servis edilen videolar var işte hangi ülkenin başkenti neresi ada komik şakalar adı altında bir şeyler paylaşılıyor. Bunları biliyorum ama hani bir ekran yüzünün bir spikerin hani bu seviyede olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bosna Hersek'i haritada gösteremedim. Yani neyi bakarsın eğer Bosna yenerse
1: Aynen.
0: ondan sonra açar bakarsın nerede olduğuna diyelim. Peki
1: Şimdi yener mi
0: Belçika
1: sence?
0: abi inşallah diyorum ben bu saatten sonra ama
1: Ama
0: açıkçası
1: Amerika...
0: hisleri bir kenara bırakırsak Amerika bence kadro derinliği ve oyun hızıyla Bosna'ya ciddi problem çıkartabilecek bir ekip abi.
1: Ya bir de yani, hani madem konu oradan açıldı, Amerika böyle durumda milli takımının son 32'de elenmesine müsaade ederler mi yani diye de
0: Tabii bir de o da
1: FIFA
0: var.
1: eder mi yani müsaade?
0: Bir de o var.
1: Bir de
0: Kıyamaz.
1: o var yani 1-22.
0: Infantino kıyamaz. Yani orada
1: Futbol
0: böyle.
1: anlamında da Amerika bana açıkçası
0: Tabii.
1: hani

0: diğer şeylerden bir yana beklediğimden çok daha iyi bir Amerika var.
1: Tabii.
0: Gerçekten Balogun Monaco'daki formunu sürdürüyor. Ben beğendim Amerika'yı. Türkiye maçı bir ölçü olmamalı.
1: Tabii.
0: Orada o maç garantiledikten sonra oynadıkları bir maçtı. Amerika son yılların en etkili Amerikası diyebiliriz.
1: Evet.
0: Özellikle dediğim gibi Balogun çok fark yaratıyor. Çok etkiliydi. Tek tek bakıldığında da Pulisic, Tilman vesaire iyi bir seviyede. Bosna Hersek'te ya yani buraya kadar olabilir. Bosna Hersek, Kanada maçı, İsviçre maçı çok güven vermedi yani. Katar
1: Kazanırsa ben
0: galibiyeti.
1: çok sevineceğim ama yani onu
0: Ayrı.
1: söyleyeyim.
0: Yani hayır, abi dünya zaten işte dediğim olay o. Artık öyle bir noktaya geldi ki işte İran böyle buraya katılarak bile o şeyi yaptı. Şimdi herkes Amerika'dan zaten nefret ediyordu. Şimdi daha da nefret ediyor. Ama tabii bunlar sahaya nasıl yansır mı? Onu bilemem. Amerika yoluna devam eder büyük ihtimalle.
1: Peki,
0: Nasıl
1: evet.
0: devam eder bilemem ama.
1: Peki turnuva ağacının sağ tarafında şöyle bir hızlıca geçecek olursak, Brezilya, Japonya, Fil Dişi Sahili, Norveç. Bu iki maçın galipleri son 16'da bir karşılaşmada. Yanlış girince cümleye çıkamadım tabii. Brezilya, Japonya galibi, Fil Dişi, Norveç galibiyle son 16'da karşılaşacak. Ne dersin? Brezilya, Japonya, Fil Dişi, Norveç kimler tur atlar?
0: Bir kere Brezilya'nın işi hiç kolay olmayacak. Japonya bunu defalarca gösterdi. Ve Brezilya'da gerçekten o turnuvanın favorilerinden biri diyemeyiz yani. Arjantin, İspanya, Fransa, hatta hani yine Arjantin, Fransa, İspanya, Norveç bile bence Brezilya'dan benim nazarımda bir adım önde yani. Turnuvanın daha çok favorisi diyebilirim Norveç için.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada bir sürpriz çıkabilir. Japonya böyle bir şey yapabilir. Şaşırmam yani. Norveç'ten de iyi bir netice bekliyorum. Norveç'te bu gerçekten ya, bir de Norveç'te en önemli konulardan biri şu oldu. Norveç'te tabii Haaland, Sørloth falan çok ön planda oyuncular olduğu için
1: Evet.
0: hani biraz onların üzerine kurulu zannediyorduk. Son Fransa maçı gösterdi ki gerçekten çok ciddi de bir kadro derinliği var Norveç'te. O
1: Evet.
0: yüzden bu turnuvada iddialı takımlardan biri haline geldi. Favorilerden biri haline bile favorilerden biri bile diye değerlendirebiliriz. Hatta Dünya Kupası'nda şampiyonluk oranları ne alemde, ona bir bakmak istedim. Senin ekleyeceğin bir şey varsa ona bir bak. Ben
1: Ben
0: de bir şampiyonluk
1: tamam.
0: oranlarına bakayım.
1: Olur. Ben hem Brezilya, Japonya hem de Fil Dişi Sahili, Norveç maçlarında bir kere 3,5 gol barajına kadar gidilebilecek maçlar olarak görüyorum. Hiç öyle daha fazla gol ikinci yarıları denemeyi düşünmediğim maçlardan açıkçası. Ve hani kombo tercihlerinin de çok yanıltmasını beklemediğim maçlar. Fil Dişi Sahili'nin de ben temposunu, fizik gücünü beğeniyorum. Norveç-Senegal maçı 3-2 bitmişti Norveç lehine. Burada da yine bir diğer bir Afrika temsilcisi Fil Dişi Sahili ki bence çok Senegal'den biraz daha iyi bir takım olarak görüyorum. Norveç'e yine gol veya goller atabilir. Yine Norveç de tabii ki etkili ayaklarıyla karşılık verebilir. Az önce senin de dediğin konu kadro derinliği açısından bence de önemli bir takım Norveç. Öte yandan Brezilya, Japonya. Japonya herkese dert olabilecek, herkese tırnak içinde amiyane bir tabirle bela olabilecek bir takım. Brezilya'da Ancelotti yönetiminde çözüm üretebilir bu duruma ama ben yine burada da gollü müsabakalar bekliyorum. Bakalım neler olacak. Hani şuradan hangi takım tur atlarsa şaşırmayacağım bir dörtlü bu takım. Kendi adıma bu şekilde yorumlayabilirim. Meksika, Ekvador, İngiltere, Kongo. Demokratik Kongo Cumhuriyeti bu maçlarla alakalı bakabilir mi şeylere, oranlara
0: Bak.
1: Refa abi, yoksa devam edelim mi?
0: Şampiyonluk oranlarında Fransa birinci 3.90. Ama şurada da bir durum var. Takım takım gittiğinizde biraz daha yüksek oran alabiliyorsunuz. Mesela İngiltere'nin şampiyonluğuna bir yerde 7, bir yerde 8 veriyor. Ona dikkat edin. Aynen, Dünya Kupası'nda İngiltere şampiyon olur. Kendi içinde açmış. Yani İngiltere ile açıldığı özel durumlarda 1'e 8 verirken genelde 1'e 7 veriyor. O da ilginç. Aynı şeye demek oluyor çünkü. Mesela Norveç'in Dünya Kupası şampiyon kim olur da toplu olarak verildiğinde 30 veriyor. Ama Norveç ne yapar, ayrı ayrı oran açıldığında işte son 16'da elenir, 32'de elenir, şampiyon olur, bir de 50 veriyor. Bunu yapmayın ya. Aynı seçeneğe, aynı seçeneklere iki farklı oran, onu yapmayın işte yani, risk
1: Evet.
0: merkezi. Ya bu olmuyor. Tamam,
1: Evet.
0: her türlü şeye kabulüm. Anladın mı? MBS'ye kabulüm. Finlandiya'da açma. İkinci ligde açma. Ama çifte şans handikap. Ya olmuyor ya. Bu şey oluyor yani. Bu olmuyor bence. Bu
1: Evet.
0: biraz böyle bu kızdırır oyuncuyu yani, manasız bir biçimde.
1: Tabii.
0: Sen en zaten senin bir oran varsa bırak ver artık onu ya oyuncuya. Artık hani ikinci şeyini ya, hatta onu oynuyorsa onu kabul et. Yüksek oranı da var deyip onu kabul et yani.
1: Tabii.
0: Diye düşünüyorum. Yani birçok konuda var bu. Bir ve bir buçuk üstlerde ilk yarı takım bir işte birden bir ile ilk yarı birin oranları falan bazen farklı oluyor gibi. Bunları tabii bir de yani biliyoruz ki bunlar biraz taktiksel de yapılıyor. İnsanlar öyle
1: Bak, ben de
0: oynadıkları.
1: sana bir ekleme yapayım Efe abi. Bence çok garip yani. Hatta garip değil, bana göre saçma gelen bir şey söyleyeyim ben sana. Özel tercihlerden örnek verelim. Dün Demokratik Kongo geriden gelir kazanırın oranı, işte Özbekistan geriden gelir kazanırın oranı herhangi bir takım geriden gelir kazanırın oranından daha düşük. Niye?
0: Yani.
1: Ya ben direkt olarak takımı bilmişim orada. Bana daha düşük oran veriyorsun.
0: Evet.
1: Atıyorum Demokratik Kongo geriden gelir kazanır oranı 8 iken herhangi bir takım geriden gelir kazanır oranı 10. Ben onu oranını tercih ederim. Hem daha yüksek hem de
0: Tabii. Hem
1: olur da
0: ikisi de
1: deplasman bir sürpriz
0: belirli.
1: yaparsa orayı da kapatırım yani. Ha, bu
0: Tabii.
1: da çok tuhaf, bana saçma gelen
0: Aynen.
1: düzenlerden bir tanesi açıkçası.
0: Bu arada yani biz tabii ki hakkını defalarca da verdik. Gerçekten bu alternatif bahisler
1: Tabii.
0: çok önemli oldu. Bakın, illegalle mücadele işte böyle yapılır. Yani bunların
1: Kesinlikle.
0: hepsinde hakkınızı verdik. Ama bunları da yaparsak biz de sonuçta oyuncularla çok birebir ilişkisi içinde olan bir insanlar olarak
1: Tabii.
0: eminim hani iddia risk merkezi dikkate alabilir bizim dediğimizi. Bir şey yapıcı bir eleştiri yapıyorum burada. Çünkü
1: Tabii.
0: zaten o oran var. Yani insan o oranı bulabiliyorsa sen ona kolaylık yap oyuncuya. Adam bunu oynasın. Böyle mücadele edilir. Aa
1: Evet.
0: der bu ne demek istediğimi anlıyor musun? Ya kolluk kuvvetleriyle mücadelede de devam edilsin tabii ki. Ama böyle mücadele daha gönüllü geçerse insanlar gönüllü olarak legal tarafa kaydırmak. Tabii ki yani bu çok daha doğru bir mücadele olur. Kökten
1: Tabii.
0: çözersin olayı.
1: Tabii bizim cazibeyi arttırmamız lazım mücadele çerçevesinde. O yüzden bunlar da yine dediğin gibi yapıcı eleştiriler. Çok güzel işlere imza atılıyor. Daha da güzel işler olsun diye hep birlikte uğraşıyoruz aslında. Hepimiz aynı gemideyiz. O yüzden bunlar da dikkat edilirse daha da güzel şeyler tabii ki çıkar diyelim ve Meksika, Ekvator, İngiltere, Demokratik Kongo'ya geçelim hızlıca. Buradan çok kısa böyle taraf takım tahminleri, son 16'ya kimler kalır? Efe abi.
0: Ooh, Meksika, Ekvador.
1: Evet.
0: Herkesin en böyle beğendiği takımlardan biri Ekvator oldu. Yani sadece Almanya'yı yendiğinden dolayı değil. O mücadele yani turnuvanın flash ekiplerinden biri Norveç, Ekvator diyebiliriz. Flash ekiplerinden biri de onlar oldular. Vallahi Meksika ev sahibi ama belki maçlarını başka bir yerde oynuyor olabilir. Ona bir bakmak lazım. Nasıl
1: Tıpkı
0: Kanada
1: Kanada
0: oynuyor?
1: gibi.
0: Çünkü saat farkına göre yapılmış. Çeyrek finalin ilk maçı ona konmuş ki son 10-32'nin özür dilerim. Oraya Kanada gelince yapacak bir şey olmamış. Onu dolayısıyla Los Angeles'ta almışlar o ilk maçı. O yüzden oynamış oluyor anladığım kadarıyla. O yüzden Meksika'da başka bir yerde oynuyor olabilir.
1: Meksiko City'deymiş galiba maç.
0: Yine mi? Peki.
1: Yani şu an baktığım istatistik sitesi öyle gösteriyor.
0: Bu takımlar aynı eleme gruplarında mıydı? Ne oynuyorlardı? Hazırlık oynuyorlar. Yok ayrı tabii. Artık kafalar biraz karışıyor kusura bakmayın. Yani Ekvator çok ciddi zorluk çıkarır. İşte bu maç uzatma denenebilecek maçlardan biri. Uzatma penaltılara gidebilecek maçlardan biri bu bence.
1: Daha fazla gol ikinci yarı bile.
0: En uygunlarından biri.
1: Evet.
0: En uygunlarından biri. Ama Ekvator'u da hepimiz çok beğendik. İlk yarı Skate 2-1 önde kapattı. İlk yarı 2.5 üstü oldu.
1: Bu arada hemen bir mesajımız var, onu da aktarayım Efe abi. Selamlar Bursa'dan güzel insanlar. Norveç ilk yarı tercihimiz geldi. Teşekkür ederim Bursa'dan Kader Bey. Ben demiş çok teşekkür ederiz kıymetli mesajınız için. Tebrik ederiz aynı zamanda değerlendirmeniz
0: için. Kader diyemezsin. Biz kendimiz ettik.
1: Güzel. Böyle keyifli mesajlar gelince çok hoşuma gidiyor. Değerlendiren olunca tabii çok hoşuma gidiyor.
0: Ya bir de enteresan yani. Gerçekten bizim bu şeyde bir iki şeyi tabii sektiğimiz de oluyor çok. Her hafta denediğimiz tabii. İçin çok böyle burada konuşacak halimiz kalmadığı da oluyor yani canlı yayında. O da ayrı konu da. Dün ilk yarı bir de gelmedi sonuçta. Ama hakikaten böyle ilginç bir uğuru var diyelim.
1: Gerçekten öyle. Peki İngiltere kağıt üstünde Kongo'yu eleyebilir diyeceğiz herhalde. Oradan da belki ev sahibi avantajı Meksika ile eşleşir son 16'da ama orada da biraz bilinmez var. Peki Arjantin, Yeşilburun Adaları, Avustralya, Mısır. Burada herhalde Arjantin ile Mısır çıkar mı? Anti futbol oynayan Avustralya yolda devam eder mi? Ne dersin?
0: Arjantin-Yeşilburun maçı müthiş bir maç olacak gerçekten.
1: Evet.
0: Son Dünya Kupası şampiyonu. Bir numaralı aday, iki numaralı adayı şampiyonluğun. Yeşilburun. Yeşilburun da müthiş bir hikaye. Arjantin gol yemiyor. O maç da biraz zor maç olur. Bahis açısından cazip bir sürü bir şey olur orada ama yani Arjantin nasıl kazanırın yanıtını bulmak kolay değil. Büyük bir sürpriz de çıkacak tabii söyleyeyim. Yani takımlardan burada 1.22-1.16 civarındaki takımlardan bir tanesi maç sonucunda takılacak. Belki turnuvada yine yoluna devam edecek. Ama rakibini uzatmalarda veya penaltılarda eleyecek. Yani maç sonucuna oynayanların böyle büyük yatırdıkları favorilerden biri o olacak.
1: Yatırılan para miktarlarından biraz bunlara dikkat edebiliriz diye düşünüyorum Efe abi.
0: Düşünebiliyoruz. Bak dün beraberlik Cezayir-Avustralya maçında, Avusturya maçında o bütün kazanılan beraberliklerden kazanılanların yatırıldığı miktarlardı zaten. O belli oluyordu dünkü maça. Neredeyse patlıyordu abi beraberlik. Neredeyse hem kaç kere patlıyordu. Avusturya öne geçiyor, Cezayir öne geçiyor, tekrar öne geçiyor falan. Yani o maçın öyle beraberliği neredeyse patlıyordu yani.
1: Evet.
0: O yüzden bunlara da dikkat etmek lazım. Turnuvada bu tip zikzaklar çizilecektir.
1: Güzel. Son olarak İsviçre, Cezayir, Kolombiya, Gana eşleşmelerinde çok kısa değerlendirmesini alayım. Yavaş yavaş sona geldik. Bir tane de değerlendirmeni istenilen bir kupon var. Onu sana ileteceğim Efe abi.
0: İsviçre, Cezayir,
1: Kolombiya, Gana.
0: Kolombiya çok iddialı geldi. İsviçre'de Sana söyleyeyim yine o da beklentileri Norveç'le beraber beklentilerin yine çok üstünde bir turnuva geçiriyor. İsviçre'de tam bir turnuva takımı olduğunu gösteriyor. Kaç İsviçre'nin oranı?
1: Hemen bakalım Efe
0: Bak
1: abi,
0: İsviçre'de keyifli bir oran varsa
1: İsviçre'nin oranı
0: 2 falan mı acaba?
1: daha açık.

0: Ama eğer dediğim gibi yani çok düşük bir oran açılmamışsa 1.80 1.90'dan aşağı açılmaması lazım ama henüz açılmadı. O da bir fırsat bir maç olabilir. İsviçre'yi de bayağı bir bu turnuvaya iyi gelmiş. Avrupa Şampiyonası'nda da iyilerdi. Bir de belki Dünya Kupası'nda mıydı o başarılı oldukları? Avrupa Şampiyonası değil mi? Son Avrupa Şampiyonası'nda.
1: Ya başarılı bir takım, yükselen bir değer İsviçre. Bir yandan da bir dinleyicimiz bir mesaj atmış, kupon göndermiş. Onu da aslında incelerken sana da
0: Çelik.
1: hatta bir pas atayım burada. Zaten şöyle bir mesajı okuyalım. Selamlar, kupon versem yorumlar mısın Efe abi, demiş dinleyenimiz. Abi Hollanda Fas maçında karşılıklı gol var. Brezilya Japonya karşılıklı gol var. Almanya kazanır, Fransa kazanır, İngiltere kazanır. Fil dişi sahili Norveç karşılıklı gol var. Böyle geniş, böyle bir kupon. 3 6
0: Ya
1: 6 maçlık bir kupon.
0: valla KG var bitiyor maçlar işte bu eleme turlarında artık. Takımların kaybedeceği bir şey kalmıyor vesaire. Zaten buraya kadar gelmiş başarılı takımlar. Geçmiş yıllara da baktığımızda %75'e yakın KG var bitiyor knockout stage'ler, eleme turları.
1: Evet.
0: Bulduğunuz maçlarda da iki takımın da gol atmaları çok çok muhtemel. Hollanda maçı keza Japonya ve kıymetli oranları da var. Bence
1: Evet.
0: çok çok kıymetli. Bir birde de kalabilecek maçlar olduğu için çok KG var sevmesem de bu eleme turlarına özel KG varları değerlendirebiliriz. Güzel seçimler olmuş. Fransa, Almanya'da da bir sıkıntı yaşamayacak takımlar gibi gözüküyor. Yani oralardan
1: Evet.
0: sürpriz çıkmaz.
1: Evet.
0: Doğru bir kupon olmuş.
1: Güzel. O zaman bol şanslar dileyelim ve Efe abi turnuva ağacında senden favoriler isteyecektim, finalist isteyecektim ama süremizin sonuna geldik. Varsa son cümlelerini alayım.
0: Şimdi Norveç, Japonya, Brezilya o dönemden geldiği için oradan eğer Brezilya'yı atlatırsa Japonya, Norveç'ten bir fırsat bir şey olabilir. Norveç bak eğer Japonya Brezilya'yı elemişse, oradan Norveç Japonya ile eşleşmişse falan, Norveç böyle bir anda kendini bir yarı finalde falan bulabilir.
1: Güzel. Vallahi ihtimal de var aslında. Sağ
0: Durumlar bu.
1: taraftaki ya turnuva ağacının sağ tarafı biraz daha soft diyebiliriz aslında. Yani bazı takımlara fırsat gelebilir. Peki, yine keyifli bir programdı Efe abi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Altılı heyecan da, Gazi Koç heyecanı da giderek heyecan artıyor. Bayağı da bir sürprizler oluyor. Öyle söyleyeyim. İlk dört ayakta, birinci ayakta 4 numaralı Rakov Beautiful, 11.30 Ganyan. İkinci ayakta 11 numaralı Etsiko, 5.65. Üçüncü ayakta Ekürüler kazandı, 1.40. Alice Karataş ve dördüncü ayakta da Beauty of Darkness. Galiba Vedat Apiş de kazandı yanlış görmediysem. 8.55. Yani bayağı bir böyle bir güzel oranlar çıkıyor. Sıralı ikili de bir evvelki koşuda acayip vermiştir. Evet yavaş yavaş Gazi'ye yaklaşıyoruz. Gazi koşusunda 17.15'te onu da takip etmenizi öneririm. O heyecan bir başka heyecan.
1: Evet.
0: 9'da, 9. koşuda da Zadik Gökoğlu anlatacak. Ali Rıza Bey koşusu. Bunlar da takibimizde olacak.
1: Evet. Şimdiden keyifli bir pazar günü dileriz. Efe abi çok teşekkür ederim sana da.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel bir
0: Hayırlı
1: program oldu
0: haftalar.
1: yine. Şimdiden yarın yine ben 17-18 arasında
0: Sen.
1: mikrofonda olacağım. Maçları yine yorumlamaya devam edeceğiz. Bugün hem 6 Ganyan Gazi koşusunun 100. yılı, yarış keyfiniz daim olsun. Hem de akşamki Kanada maçınız kazançlı olsun dileyelim. Sevgili Radyo Gol dinleyenleri, bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montello hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri de, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tenkit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışları onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi, yani turnuvanın en ücra köşesine şark görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini, kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya. Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama anneme, annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi. Merih'le Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben siz hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı. Çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız, hoca mecbur kalmıştı. Siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz sorsaydı. O da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik, gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama Dünya Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz örnek olsun diye söyleyeceğim sadece siyahi bir Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Arslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde saha içi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet topla oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu topla oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim. Sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da isabetli uzun top atabildik mi? Buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık. Bütün Batı Avrupa futbolu, geçiş oyununu ve yeni dönem futbolunda böyle en önemli yere koyup bunlarla ilgili makaleler hazırlarken biz rakibi geçişe yani hata yapacaklar ki geçişi başlatacağız noktasında sınıfta kaldığımız için elendik ve yola devam ediyoruz. Ez cümlesi şu güzel insanlar. Milli takımımız sağlıklı bir kamp ortamı yaratamadı. Mutlu bir takım oluşturamadı. Aileleri çağırdı. Yanına başına bir şey iyi bir şey düşündü belki ama iyi netice vermedi. Sorun çıktı. Arizona'da kamp yapmak mantıklıydı belki yani güvenlik gerekçeleri sebebiyle ama orada oyuncuları rahatlatacak bir ortam kurulamadı. Ve takımın genç oyuncuları çok yıldızlar ama hala gelişim evresindeler, hala öğrenme evresindeler. Dolayısıyla doğru yerlere itiraz mekanizması geliştiremedikleri gibi zaman içerisinde bu onların kararlarına da yansıdı. Çünkü dışarıdan çok etkilendiler. Ne mutlu ki yine Arda Güler çıktı ve evet kötü oynadık abi yapacak bir şey yok dedi. Bu minvalde açıklama yaptı. O yüzden bizim yola devam edebilmemiz için şu çok önemli. Şu soruya cevap vermemiz lazım. Oyuncularla Montella'nın arası gerçekten iyi mi? Bence değil. Nereden biliyorsun? Baktığım yerden görüyorum. Bence Montella ile devam edilmeyecek. Yani biz yeni dönemde Vincenzo Montella ile vedalaşabiliriz diye düşünüyorum. Belki federasyondan da yani federasyon nezdinde de çok ciddi bir değişikliğe hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle de duyduğumu ifade edeyim. Dolayısıyla bundan sonra milli takım iyi organize olamadığı yani buna hep şeyi de örnek verdik ya biz söyledik Gürkan hocam söyledi sonra çok yayıldı. Yani Uğurcan'ın biz sabah 6'da kalkıyoruz hala yani jetlag devam ediyor. Demek ki kampın zamanlaması ayarlanmamış demiştik ya. Yani kampın zamanlaması, kampın içi, takımdaşlık, liyakat ve ailelerin işe

0: dahil edilmesi konusunda külliyen sınıfta kaldık ya. İşte bütün bunlar için artık Montella Hoca teşekkürler. Belki federasyonda bir değişiklik. Emeklerinize sağlık, teşekkürler deyip kadroda Arda, Kenan ve Can Uzun başta, arkasında merkezde hala Avrupa kök tandansını taşıyan Orkun gibi oyuncuların etrafında kurulmuş yeni ve iyi bir milli takımla, artık daha iyi iletişim kuran bir milli takımla, Hakan Çalhanoğlu'nun bize haddini bildirmediği bir milli takımda, liyakatin esas alındığı, gerçekten tartışmanın en aza indirgenerek kurulan kadrolarla mücadele ettiğimiz bir milli takımla, bizim Avrupa Şampiyonası'nda yolumuz açık. 2032 bizim ülkemizde yapılacak. Bu hedefe koşar adım gitmemiz için revizyon şart.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına Can Genç'le hafta sonu programında dört büyüklerin transfer gündemi, genel olarak birçok takımın belki de konuşulmayan isimlerini de konuşacağımız birçok konukla, birçok değerli bağlantıyla sizlere esasında haberlerimizi derlediğimiz bir program olacak. Tabii ki 17-15'te bugün Gazi koşusu heyecanı yaşanacak. Can'dan dolayı da at yarışıyla alakalı da bağlantılar gerçekleştireceğiz. Bu arada şunu da söyleyelim, yani benim çok fazla bilgim dahilinde olan bir konu olmadığı için de konuyu bilenlere soracağım. Sormaya çalışacağım daha doğrusu, bunu da dinleyicilerimize aktarmış olalım ki programın son bölümünde de Dünya Kupası'nın son 32 turundaki takımları hangilerinin tur atlayacağına dair ufak bir tahmin seansında da bulunmayı düşünüyorum. Ama dün tabii ki akışımız aşırı yoğundu ve Trabzonspor bağlantımızı gerçekleştirememiş. O yüzden bugün de dedik ki Trabzonspor'la yayını açalım ki zaten en gündem, en fazla hamle ve en çok şey Trabzonspor adına konuşuluyor. Kemal Aydın bizlerle beraber, abi hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle bizi kırmadığın ve geldiğin için çok çok teşekkür ederiz bir kez daha.
1: Estağfurullah, her zaman.
0: Abi yani herkes şunu merak ediyor. Bütün spor kanallarında

0: son dakika haberi olarak hep Felipe Augusto haberlerini görüyoruz. Abi gitti mi Felipe Augusto? Anlaşıldı mı? Ne kadara gitti? Ve yerine gelecek isim kim olabilir üzerinden başlamak isteriz abi.
1: Şimdi çıkan haberler birçoğu tabii ki zaten eski haberlerin de devamı bir nitekim bu durum. Çünkü zaten bu böyle yeni güncel bir durum değil. Sence önceki yayınlarımızda da zaten konuştuğumuzu hatırlıyorum.
0: Evet, evet.
1: Oyuncuya ilgi vardı, işte o pazarlık vardı, o bir vazgeçilme oldu, bir güncel durum oldu. Transfer dediğimiz mesele son imza atılmadan önce netleşen bir mesele asla değil. Bunu zaten bu işin içinden gelen herkes bunu çok biliyordur ama... Herhalde artık buradan dönmeyecek ve konuşulan 20 milyon gibi rakamlar doğru gibi gözüküyor şu an için baktığımızda. Ama biraz daha Trabzonspor özelinde şöyle bir şeyden bahsedelim. Bahsetmiştin sen, ben hemen hızlıca biraz
0: lütfen,
1: bu
0: lütfen
1: işin
0: abi.
1: Meraklılarını sevindirecek bilgiler vereyim. Trabzonspor Augusto'nun gidişinin ardından muhtemeldir ki Nijerya'da edindiğim bilgilere göre Nijeryalı ama kendisini henüz gösterememiş potansiyelle ama aradığı ortamı bulamamış bir oyuncu üzerinde çalışma sürdürüyor diye bilgi ulaştı bana. Gerçekten oyuncunun ismini falan da bilmiyorum. Bilsem paylaşırdım. Yani bilgi böyle geldi. Şimdi şöyle bir durum oluyor tabii. Trabzonspor taraftarlarına sezonun mesela 15. haftasında ya Augusto sezon sonu 20 milyona transfer yapacak deseydi kimse inanmazdı.
0: Doğru.
1: Bu en başta ben de dahil. Çünkü Augusto süre anlamında Trabzonspor'da çok aşırı süre bulmuş bir oyuncu değil. Şimdi genelde futbola bakış açısı şu minvalde oluyor. İşte bir oyuncu ne kadar çok oynuyorsa o kadar çok iyidir. Ya işte bu adam kendi takımında formada bulamamış, bu adama bu kadar para verilir mi düşüncesi doğru bir düşünce değil artık günümüzde. Çünkü bazen bazı oyuncular bazı takımlar olmayabiliyor, tutmayabiliyor. Mesela şöyle Trabzonspor'a geldiğinde golsüz geldi.
0: Doğru, Crystal Palace'da hiç gol yoktu yani. Bir gol vardı galiba.
1: Bir gol veya iki golü vardı. Ondan sonra kariyer sıçraması yaşadı. Şimdi Augusto'da bizde fazla şans bulamadı. Oyun yapısıyla alakalı olabilir. Önünde ona açı var, onunla alakalı olabilir. Ama genç bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu olduğunu görürler. Fizik kalitesi yüksek. Zaten fizik kalitesinin ne kadar önemli olduğunu herhalde bu Dünya Kupası'nı takip eden herkes bu durumu görmüştür.
0: Bizdeyiz. Katılmama geldi değil lazım.
1: Diğer bir konuda şeyi de söyleyeyim o zaman. Lovic'le alakalı da memleketinden bir ilgi var bildiğim kadarıyla. Zaten Trabzonspor oyuncudan çıkmak istiyor. Oyuncudan çıkılması durumunda da her iki taraf için olumlu bir durum olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani böyle bir düşünce her iki takımda. Yani Trabzonspor tarafında da var, Lovic tarafında da var diye ilk bilgileri hızlıca vermiş olayım.
0: Çok güzel.
1: Bir lafı sana bırakayım.
0: Abi tabii ki yani çok şey konuşabiliriz. Tabii ki önce kimler gidecek ya da bu satışlar üzerinden başlamak istedim. Çünkü çok sıcak haber olduğu için ve bütün Trabzonspor yayınlarında da gördüğüm için Felipe Augusto ile başlamak istedim ama Cristo Lai'yi de seninle tabii ki çok fazla konuştuk. Bir Brentford ve Nottingham isimlerini görüyorum Ulay için ama duyduğum kadarıyla sen tabii ki beni düzelt abi, çok çok daha iyi bilirsin ama Trabzonspor yönetiminin 40 milyon euro beklentisi varmış. Yani 30 milyon gelse bu oyuncu satılmayacak mı diye aslında sormak istiyorum ve Premier Lig'e sence abi gider mi bu oyuncu veyahut da başka bir kulübe?
1: Ya bu oyuncu için en uygun lig herhalde İspanya Ligi olur. Benim kendi tahminim, tercihim. Yani ben oyuncunun menajeri, babası vesaire bir şey olsaydım ben kesinlikle İspanya Ligi'ni tercih ederdim. Yani o gelişimi göstermesi için İspanya Ligi onun oyun tarzı çok daha uygun. Zaten yabancı kaynaklardan Barcelona'da scout görevlendirdiği yönünde haberler çıktı. Ya ben oyuncunun kesinlikle 40 milyonu göreceğini düşünüyorum. Bu konuda hiçbir şüphem yok benim. 30 milyonu aşağı düşüyorum. Çünkü şöyle bir şey oldu. Yani alalım kağıdı kalemimizi. Augusto 20 milyon yazıyoruz. Augusto 20 milyon yazılan noktada olay 40 milyon yazılır. Bir de piyasa inanılmaz yükselmiş durumda. Genel bir yani transfer enflasyonunda bazen ben rakamları duyuyorum. Ya korkunç rakamlardan bahsediliyor. 45 milyonlar, 50 milyonlar. Mesela Can Uzun 45 milyonlardan bahsediyor. Esna 45 milyon euro ya takım kuruyordun.
0: %100.
1: Yani piyasa farklı bir noktaya geldi. Globalleşti piyasa. Yayın gelirleri çok fazla arttı. Kulüplerin gelirleri çok fazla arttı. Borçlanabiliyorlar. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda yani bundan 4 sene önce Vedat Muriç, Elif Elmas bundan İtalya'ya transfer etti 15-20 milyon eurolara.
0: Doğru.
1: Ve potansiyel olarak bence olayla çok daha altında futbolculardı.
0: Kesin katılırım bu arada. 19 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz çünkü. Bir kez
1: yani
0: daha hatırlatalım.
1: Bu oyuncu bunun üzerine 3-4 transfer yapar yani.
0: Doğru.
1: En az 3-4 transfer yapar. O yüzden 40 milyonu göreceği kanaatindeyim ben kendi adıma. Trabzonspor tarafı

0: çok acele etmiyor. Oyuncu da zaten Dünya Kupası sonrası neler yapabileceğini farkında olarak Dünya Kupası'na gitti. Dolayısıyla ben 40 milyonu bulacağını ve bu sezon Trabzonspor'da ayrılacağını düşünüyorum. Ama işte işin talihsiz tarafı da bu. Bir taraftan 40 milyona olaya gidiyor. Augusto gidiyor. Yine İngiltere'den Vivo ve Pina'ya paket teklif var. Bu iki oyuncuya paket teklif var. Diğer taraftan onun da gitme durumu oluştuğunda zaten ne kaldı Trabzonspor'un elinde? Geçen seneki oluşturduğu kadrodan çok bir şey de kalmamış oluyor.
1: Ya şey haberlerini okuyorum. Folcarelli'nin Nice haberlerini okuyorum. Doğru mu peki? Hani Fransa Ligi ile.
0: O konuda çok fazla açıkçası bilgim yok. Hani haberlerde şu an için henüz net bir bilgim yok. Ama diğer tarafta şey de var. Mucci ile İtalya Napoli ilgisi söz konusu.
1: Bunu ilk defa senden duyuyorum bak bu arada.
0: Hem fotomaçta hem sabah gazetesinde çıktı. Zaten bir hafta öncesinden falan da hafif hafif sosyal medyada konuşuluyordu. Bunların hepsini yaptığında Trabzonspor yeniden bir takım kurması gerekecek. Tamam, evet, bütçe olacak. Evet, scouting çalışmaları yapılıyor. Doğru, ama bir takım oluşması gerçekten kolay iş değil. Yani o takımın oyun sistemine uyum sağlaması vesaire üst üste koyduğumuzda zor işler. Yani ben olay okey, Augusto okey, Mucci de okey, ama kesinlikle Pina Vivo bir yıl daha Trabzonspor'da kalmalı düşüncesi.
1: %100 katılırım. %100 katılırım. Yani ben de bir futbol izleyicisi olarak hakikaten yani Vivo'nun ilk maçtan son maça kadar ki o gelişimini görme şansına erişmiş bir futbol severim ve Pina'nın da ben potansiyelin daha da yukarıya çıkarabileceğine inanan taraftayım ki sol bekte de bir başka Kape Verdeli, yeşil burun adalı bir oyuncu da gelince belki de verim artabilir Pina'da diye de düşünüyorum.
0: Mutlaka ama işte oyuncu da işte belki sağda da düşünebilirler, Pina'dan çıkıp oyuncu sağda düşünebilirler. Yani teknik heyeti yönetimi verecek ha. Bunun için bir şey söylemek o kadar da henüz erken. Bir de şu var, Dünya Kupası henüz devam ederken bu transfer piyasası çok yavaşlıyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor, Dünya Kupası'nda parlayan bir futbolcu bir transfer yaptığında o transfer yapan takımdan artık bir şeyler sekmeye başlıyor, bir domino etkisi yapıyor. Atıyor, Liverpool çok sever Dünya Kupası yıldızlarını transfer etmeyi.
1: Doğru.
0: Oradan Liverpool bir oyuncu alıyor. Liverpool'un bir oyuncusu boşta kalıyor. Aston Villa'ya gidiyor. Aston Villa'nın bir oyuncusu boşta kalıyor. Başka bir takıma gidiyor. Seke. Sana da bir şey düşüyor. İstanbul'a da bir şey düşüyor. Türkiye'ye de bir şey düşüyor. Bu çok fazla olan bir durum. O yüzden piyasada bu anlamda biraz yavaş. Dünya Kupası'nı bekliyorlar şu anda herkes.
1: Biraz dominoyu bekleme işi. Yani bu domino etkisini bekleme işindeyiz.
0: Bence doğru da bir hamle olur bu ya. Beklemek doğru da olur. Yani çünkü yani bir gün çok fırsat transferler çıkabiliyor.
1: Çok doğru.
0: Evet, sen Dünya Kupası'na gitmemiş 6 aydır 1 senedir izlediğin bir futbolcu varsa bunu alabilirsin. O başka bir şey. Ama diğer taraftan da orada fırsat bir transfer çıkma ihtimali her zaman var. Yani bu hep bu örneği veriyor senin o yayınlarda. Yani bir Osimhen düşürebiliyorsun yani böyle öyle bir durum olunca.
1: Öyle. Peki biraz da aslında gidecekleri değil de gelecekler üzerinden ya da gelenler üzerinden konuşmak isterim. Yani aslında mevki gitmek istiyorum. Kaleci diye başlamak istiyorum. Kaleci transferi konusunda Onana ismini tekrardan okuyoruz. Orada bir somut bir gelişme var mı? Veyahut da bir B planı duyduk mu abi?
0: Ya şu anda bir B planı yok. Zaten Onana'ya belli bir süre verilmişti. Bu süre zarfı içerisinde Trabzonspor'un hep bir cevap vermesi gerekiyordu. Bunda sonlarına yaklaştık. Bu cevap muhtemelen olumlu olacak Onana işi. Çok büyük bir aksilik çıkmazsa. Evet, çok tartışılıyor. Geçen sene 6 milyon euro. Bu yıla tekrar 6 milyon euro. 2 sene senin olmayan bir oyuncu 12 milyon euro. Büyük para. Burada herkesin aksine bir düşüncem var benim. Yani insanlar ya gidelim başka bir kaleciyle bu işi çözelim. Mutlaka olur ama o öyle olmuyor. Belki de sen bu iki sene Onana'yı kazanarak Onana'nın altyapıları çocuklara kattıklarıyla birlikte önümüzdeki sene Onana'ya ihtiyaç duymadan altyapıdan devam edebileceksin.
1: Doğru.
0: Öyle bakmak lazım. Bir de Onana'yı almak sadece Onana'yı almak değil. Onana'nın bir marka değeri var. Bu dünyada bir karşılığı
1: şüphesiz
0: olan bir futbolcu.
1: Şüphesiz.
0: Yani, evet, çok kötü bir sene geçirdi. Çok kötü yıllar geçirdi Manchester'da. Ama Onana Şampiyonlar Ligi'nin en iyi kalecisiydi.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi finalinin kalecisiydi. Ve çok üst düzey bir kaleciydi. Yani bunu kabul etmek lazım. Ona da şehirde mutluydu. Tabii ki o da kendi kariyerini düşünüyor. Tabii ki o da bir sıçrama yapmayı düşünüyor. Ama özgüveni çok yüksek bir kaleci. Yani ben herhalde şu anda aktif futbol oynayan kaleciler arasında özgüveni ona kadar yüksek bir kaleci görmedim.
1: Vallahi katılabilirim.
0: Yani
1: çok
0: Alisson falan dahildir buna yani.
1: Evet.
0: Dahildir buna.
1: Yani hakikaten çok özgüvenli bir kaleci olduğu her yerinden belli. %100 katılırım yorumuna.
0: Ya şu mental olarak düşünsene, Manchester United'dan gelmişsin. Çok kötü tepkiler var. ama Manchester United'a kaleye gelsen aynı rahatlıkla, Trabzonspor'a da kaleye gelsen aynı

0: Kanattasın. Kendine güveni çok yüksek. Çok başka bir özgüvene sahip yani.
1: Katılırım. Peki abi aslında şu şekilde blok halinde soracağım. Bir 3 dakikamız varmış. 3 dakika sonra reklama gitmem gerekiyor ama. Trabzonspor'da olmuş transferleri bir senden bir derleme olarak almak isteriz. Ve olacak ve söylentilerin sana göre bu transfer benim bakış açıma göre mantıklı olur. Benim bakış açıma göre mantıksız görüyorum diye aslında söylentiler üzerinden de biraz senden yorum bekliyoruz abi.
0: Şimdi Cabral'dan başlayayım o zaman.
1: Olur.
0: Yani son Dünya Kupası ya. Şu anda aktif olarak oynanan Dünya Kupası bize şunu gösterdi ki fizik kalitesi artık tekniğin çok daha ötesinde. Dolayısıyla Trabzonspor'da Fatih Tekke de bu durumu bence doğru analiz etmiş. Ve fizik kalitesi yüksek bir takım kurmak istiyor. İşte bekleri tempolu, bekleri istiyor. Tempolu kanat oyuncuları istiyor. Cabral bu çizgiye uyan bir oyuncu. Evet, Pina kadar teknik bir oyuncu mu? Hayır, değil. Hatta bir önceki sağ beki Pedro kadar teknik bir oyuncu mu? Hayır, değil. Ama hem sağ bek hem sol bek yedekleme. Hatta sol ön belki de yedekleme durumu var. Bu bence çok büyük bir avantaj. Bu durum sezon içerisinde kendisini gösterecektir. Şu anda Dünya Kupası'nda zaten performansı evet bazen iyi oluyor bazen kötü oluyor. Dünya Kupası'nda yani Türkiye milli takımında durumu ortada. Şimdi burada kimse Arda Güler'e kötü futbol izleyemez ama orada o performansı gösteremiyorsun. Birçok değişken oluyor orada. O yüzden oradan ben mutluyum. Çünkü Fatih Hoca'nın oyun planı ağırlıklı olarak kanat üzerinden. Hatta dünyadaki futbol artık biraz daha oraya gitti. Merkezden daha çok.
1: Çok doğru.
0: Diğer taraftan Samet transferiyle alakalı bir durgunluk. Yerli tarafında bir durgunluk söz konusu. Samet transferinin iptal olması söz konusu olabilir.
1: Bak bunda çok önemli detaymış.
0: Çünkü zaten şeyde tepki vardı. Ben Samet'in şeydeki olan tepkinin işte bir oynanan Trabzonspor Fenerbahçe maçı üzerinden olmuştu.
1: Doğru.
0: Hatırlar izleyiciler, dinleyiciler. ama şey değil, ben orada Samet'in artık netli olduğunu düşünmüyorum. Transfer olmazsa Samet'in işte yetersiz bulunduğu için olmaması düşünülüyor ama şurada bir gerçek yerli meselesi var.
1: Doğru. Kural var
0: bir atlamak, kere. Evet ya yani burayı atlayarak bir takım oluşturmak çok mümkün değil. Diğer iki yerli Mitat ve adını unuttum diğer şeyin.
1: Mitat olsa gerek. Mitat'ın başka yerli kim vardı? Mitat. Hatırladım. Metehan Mimaroğlu.
0: Evet, bu ikisi için hala istek arzu devam ediyor. Ama şey değil tabii ki imza aşaması olan var. Bitmiş olan var ama Samet bunlara ayrılıyor orada. Samet transferi olmayabilir. Ben şeyin de dengeyi değiştireceğini düşünüyorum. Yani Muçi durumunun da dengeyi değiştireceğini düşünüyorum. Şimdi olmuşlar bitmişleri konuşalım ama Muçi'nin gitme durumu var.
1: Muçi giderse o zaman transfer harekatı farklı bir boyut mu kazanır demeye çalışıyorsun.
0: Çok başka bir yere gitmek zorunda kalacaksın. Ben gitmesini düşünüyorum. Evet, Muçi Trabzonspor'a sezonda 4 maç aldırır kesin. Günümüz futbolunda sıkışmışlar maçlarda bir uzaktan şut her şeyi çözebiliyor. Kabul. Ama bu oyunda sanki oyuna olan katkısı bence o kadar da ahım şahım değil.
1: Yani skor harici oyun katkısında birazcık eksik görüyorsun oyuncuyu.
0: Ben son 10 haftada onun toparladığını düşünüyorum ama hala o Trabzonspor aradığı 10 numara mı bence değil. Zaten kendisinin de 10 numara olup olmadığı konusunda net bir pozisyonu yok. Onun da bir sıkıntısı yaşıyor Trabzonspor'da. Çünkü çizgide de oynuyor. Onda da 9.5'a yakın gibi oluyor. Dolayısıyla hani gidişatı biraz daha o durum belirleyecek. İşte çok istenen Zigankov var. Sol işareti.
1: Yani, Laurenti ismini görüyorum. Kanat oyuncusu bir başka sağ soldan.
0: İşte o da aynı şekilde soru işareti. Dolayısıyla ben işlerin bir ay daha netleşmeyeceği kanaatindeyim.
1: Peki.
0: Evet, bazı sürpriz isimler kovalanıyor. Onlar zaten piyasaya çok düşmüyor. Olay gibi tak diye açıklanacaktır onlar.
1: Bir anda gelecek haber.
0: Tabii bir anda bir sabah havaalanında kimsenin karşılamadığı bir futbolcu olarak gelip sonra çok güzel 30 milyon 35 milyona gidebiliyorlar biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Ama diğerleri bence Dünya Kupası sonuna doğru yarı finallerden sonra falan artık ülkeler memleketlerine döndükten sonra olur.
1: Peki abi. Kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha abi.
0: Ben teşekkür ederim. Zaman
1: çok sağ ol. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal abi.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Çok seri reklama gidiyorum. Emre Eren'le devam edeceğiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam. Bankam, bank, kartım hadi. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, söylemiştik zaten. Çok kısa bir reklamımız var diye. Bugün Trabzonspor'la başlamayı tercih ettik. Dün yer verememiştik Trabzonspor'a. Çok fazla aslında Dünya Kupası hakkında konuşulacak şey vardı. O yüzden de program akışında birazcık ufak kaymalar olmuştu. Anca Trabzonspor'u uzun uzun ilk yarım saatte değerlendirmiş olduk. Şimdi de Beşiktaş tarafına geçeceğiz. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk sevgili Can. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Özleştik. Ben de yoktum bir yaklaşık 10-15 gündür.
1: Evet, sen biraz bir tatil yaptın. Biraz kendine geldin. Toparladın vücudunu. Şimdi sağlıklı bir şekilde geri döndüğünü düşünüyorum.
0: Aynen öyle Emre abi. Bize de tatil yaradı diyelim. Artık iş başındayız. Ama tabii ki akıllara Beşiktaş deyince de abi sen geliyorsun. Birazcık sohbet etmeyi de özledim açıkçası. Abi yani tabii ki transferler üzerinden aslında bugünkü programı şekillendirdik ama ilk olarak şunu sormak istiyorum. Önder Özen bir yurt dışı seyahatine çıktığını duydum, okudum haberler üzerine. Vincenzo Italiano öncelikle hangi mevkiler üzerinde duruyor? Hangi mevkilere transfer yapmak istiyor? İlk başta bir genel bir bilgi olarak senden alabilir miyiz abi?
1: Vallahi özellikle Vincenzo Italiano biliyorsun kanat varyasyonlarını seven bir teknik adam ve ön alan baskısını o kanat açıklarıyla yapmaya çalışan bir adam. Onun önceliği şu anda transferde önce kaleci, santrofor ve sol kenar oyuncusu. Yani en önceliği bu. Hocanın 3 tane önceliği var ki buna da cevap vermek isteyen bir yönetim kurulu var. Ama tabii Beşiktaş camiasına soracak olursan işte basında medyadaki arkadaşlarımız işte zaman kalmadı, yeterli zaman kalmadı, şu olmadı, bu olmadı. Tabii haklılar. Çok doğru, çok haklılar ama şöyle bir sıkıntı var. Dünya Kupası'nın olması Beşiktaş için büyük bir dezavantaj oldu bu yıl özelinde. Ya evet, iyi bir teknik adam geldi. İyi bir futbol görüşü olan bir Türk arkadaşımız, abimiz geldi Önder Özen. Evet, burada bir yapılanma var. Ciddi bir yapılanma var. Zamana ihtiyaç var. Ama Beşiktaş'ın çok fazla zamanı yok Can. Yani Beşiktaş'ın kaybedecek bir saati yok. Bırak günü, saati yok. Çünkü 23'ünde Midland'da bir maç var biliyorsun.
0: Çok doğru.
1: 23'ü ve 30'u. Yani iki tane ön eleme oynayacağız. İki maç. İlk maç Tüpraş Stadı'nda olacak. İkinci maç deplasmanda olacak ama evvel gün Midland'a baktığımız zaman ikinci hazırlık maçını bitirmiş bir Midland var karşımıza.
0: Ki diri daha diri.
1: Adamlar o güne kadar son derece hazır bir görüntü verecekler ama biz daha yeni başlıyoruz biliyorsun.
0: Doğru.
1: Biz yeni başlıyoruz. Yani kaldı şurada 25 gün. Yani 25 gün sonra bir maç oynayacağız ve transferlerin bir an önce gelmesi lazım. İşte büyük ihtimalle Güney Koreli Oh'un geri döneceği, Murillo'nun geri döneceği ama Agbadu'nun bir maç daha oynayacağını düşünürsek yani bu oyuncuların Midland maçına hazır olması bekleniyor ama Beşiktaş'ta asıl problem şu. Beşiktaş 2021 yılından beri Kasım'da Aralık'ta havlu atan bir görüntüsü var. Artık camia ve taraftar bundan bıktı. Zaten lig biterken Konya Spor maçından sonra çok ciddi bir şekilde Sergen Yalçın'a istifa sesleri de karşılık buldu.
0: Doğru abi.
1: Ama şimdi bugün itibariyle tabii ki başkanın iki tane dünya yıldızı transferi yapacağını ben sormuştum. Kendisi anlatmıştı bana. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptığını da biliyorum. Vlahovic konusunda çok ısrarcı ve ısrarlı hem teknik adam hem Önder Özen, hem Beşiktaş yönetimi hem de camia. Yani Vlahovic'i çok ciddi bir şekilde bekliyor. Adam geldi buraya biliyorsun İstanbul aktarmalı bir Bodrum'a gitti.
0: Doğru.
1: Bodrum'da tatilini yapıyor. Ben bu boşlukta Serdar Adalı'nın bu işi bitirebileceğini düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim.
0: Yani peki ne kadar bonservis konuşuluyor abi? Maaş bonservis. Çünkü dinleyiciler çok merak ediyor. Ondan dolayı bir sormak istedik abi dinleyiciler adına.
1: Şu anda Vlahovic'in bonservis problemi yok. Sözleşmesi bittiğini biliyoruz. Sözleşmesi bitti bu yıl. Ama Juventus tekrar masaya oturmak istiyor. Bir görüşme daha yapmak istiyor. Fakat birinci santrofor olma garantisini de ona vermiyorlar. Beşiktaş da diyor ki hem diyor sen bu kariyerine bu hocayla sahip olan bir oyuncusun. Bizim de çok büyük bir taraftarımız var. Bizim camiamız da bu sene çok ciddi başarılara imza atabilecek bir görüntü sergileyecek. Seni diyor burada birinci santrofor olarak ve baş tacımız olarak burada görmek istiyoruz diyor yönetim kurulu. Yani bu aslında güzel bir teklif. Ve verilen teklif de şu. 6 milyon euro imza parası, 10 tamam. milyon euro maaş, 3 yıllık. Yani toplam maliyeti Beşiktaş'a 3 yılda 36 milyon euro civarında bir para olacak. Bonuslar hariç.

0: Ki sonuçta yani, bonservisine de sahip olacağın için sonuçta ya, tabii, çıkarabilirsin belli bir noktada. Doğru, mantıklı.
1: Ya sevgili Can, şimdi Vlahovic gibi santroforu kim istemez?
0: Tabii canım. Tabii canım.
1: Ya müthiş bir oyuncu, 26 yaşında. Burada yapacağı 2 yıllık bir görüntü içerisinde belki bu fiyatın 100 milyon eurolara falan çıkabileceği de düşünülüyor. Yani Beşiktaş camiası tarafından.
0: Yani çok net bir fırsat transferi olabilir abi.
1: Ya bir Osimhen etkisi yaratmak istiyor Beşiktaş bu tarz transferlerde. İnşallah başarılı olurlar. Çünkü biz Beşiktaş'ın sesi olarak gerçekten bizler de artık yorulduk. Hangi oyuncu geleceğini tahmin edemiyoruz. Çünkü başkan bu aralar yönetim kuruluyla birlikte ser veriyor, sır vermiyor. İşte Nübel konuşuluyor, kaleci Nübel konuşuluyor.
0: Onu soracaktım abi. Ersin'in durumunu, Nübel'i soracaktım. Kaleci transferindeki planlamayı soracaktım. Çok güzel girdin abi. Lütfen devam et abi.
1: Tabii Nübel transferi olursa yönetim kurulu ve teknik heyet şunu düşünüyor. Bilal Beyazıt transferine de ikinci kaleci olarak düşünüyorlar Bilal'i. O zaman da Ersin'e ihtiyaç kalmayacağı için Ersin de büyük bir ihtimalle Hull City ile zaten bir ön görüşme yapmıştı. Anlaşma potasına gelecek ama olası bir Nübel anlaşması yapılamaz ise bu dönemde de Ersin'e dönüp en azından bizim ön eleme maçlarımızda bize yardımcı ol. Daha sonra da hak ediyorsan bu formaya devam edeceksin ama bir kaleci alacağını söyledi başkan ve yönetim kurulu kendisine. Yani Beşiktaş'ta Dünya Kupası dediğim gibi biraz transferlerde sekteye uğrattı Beşiktaş'ı. Zaten limitler de açıklandı. Biliyorsun 77.5 milyon euro bir limiti var Beşiktaş takımının transfer özelinde ama tabii bunu sponsorlarla birlikte başkan yüzlere 110 milyon eurolara falan çıkartmak istiyor. Camia çok sabırsız. Evet, geçen seneden iskelete yakın bir kadromuz mevcut şu anda. Yani bir Ohumuz mevcut, bir Murillo'muz mevcut, Agbadu'muz var, Orkun'umuz zaten oynuyor, onda bir sıkıntımız yok. Bunun yanında Çerni büyük bir ihtimalle kalacak. Yani baktığın zaman işte Ersin de kalırsa en azından Beşiktaş'ta bir 5-6 tane oyuncu oynayabilecek potansiyelde oyuncu var ama bunların üzerine çok özel oyuncular eklenmesi gerekiyor.
0: Kesin katılacağım.
1: Yani Beşiktaş takımı çok ciddi badirelerden geçti. 5 yıldır büyük problemler yaşıyor ki buna rağmen Beşiktaş taraftarı bu takımı hiçbir zaman terk etmiyor. Hiçbir maçında yalnız bırakmıyor.
0: Doğru.
1: O yüzden başkan da bu okları kendisinden bir tarafa çevirmek için, Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartabilmek için çok önemli nokta transferleri imza atmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum ben.
0: Yani %100 katılırım Emre abi. Tabii ki başka bir konuya da geçeceğim ama biraz daha transfer konusunda bir iki tane daha aslında sormak istediğim ve dinleyicilerin soruları var. Nübel'in bedeli ne kadar olacak olası bir transferin diye bir soru gelmiş Cengiz Bey'den. Bir de ben de şunu sormak istiyorum. Bu da stüdyo sorusu olsun, Can'ın sorusu olsun. Sol bek transferi olacak mı? Yani Rıdvan'ın evet yukarı doğru bir ivmesi oldu ligin ikinci yarısında ama bir sol bek transferi görecek miyiz Beşiktaş'ta diye de abi merak ediyorum. O yüzden sormak istedim.
1: Yani kesinlikle göreceğiz. Hocanın zaten hem raporunda var, hem Önder Özen'in raporunda var, hem de Serkan Reşber ve Sergen Yalçın'ın bıraktığı raporda sol bek transferinin elzem olduğu, bir de sol stoperin elzem olduğu düşünülüyor zaten takıma. Kuatara ismi dolaşıyor sol bekte. Ama ben bu oyuncuyu biraz inceledim. 21 yaşında Monaco'da çok fazla forma şansı bulamamış. Yani geçen yıl özelinde 11 maç oynamış, 3 gole katkıda bulunmuş. Fakat bir tane onlarda Christian diye çok önemli bir Oliveira Silva diye bir oyuncu var. O sakatlanınca bu oyuncu şans bulmuş. Bazen bazı oyuncular sakatlık esnasında şans bulurlar. O ivmeyi yukarıya çekerler ama bu oyuncu bende biraz muamma, onu söyleyeyim. Çünkü 10 milyon euro bonservis vereceğin oyuncudan çok ciddi bir şekilde etki alması lazım Beşiktaş'ın.
0: Katılırım.
1: Rıdvan'dan çok farkının olduğunu düşünmüyorum. Yani Rıdvan'la bir birliktelik yaşadığı takdirde ben Rıdvan'ın Kuatara'nın önünde bir sol bek olduğunu düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. O yüzden Beşiktaş camiasının bu konuda ince inip sık dokumaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum sol bek özelinde. Bir de Trossard gündemi var biliyorsun Beşiktaş'ın.
0: Evet, evet.
1: Beşiktaş'ın çok ciddi Trossard'la ciddi bir şekilde ilgilendiği bir görüşmeler var ama tabii ki Premier Ligi çok ciddi bedeller istiyor. Yani 22 milyon eurolar civarında bir para bekliyor Trossard'dan ki Trossard'ın önümüzdeki yılda biliyorsun sözleşmesi bitecek.
0: Evet, doğru.
1: O yüzden Beşiktaş bunu fırsata döndürebilmek için oyuncuyla çok ciddi bir şekilde teklifte bulundu. Ama kulübüyle herhangi bir görüşme yapmadı. Dünya Kupası sonrası kulübüne de girmek istiyor.

0: Yani açıkçası Vincenzo Italiano'nun oyun potansiyelinde iki tane kenar açığın Beşiktaş'a çok katkı sağlayacağı, özellikle de çok değerli bir santrafor isminin de Beşiktaş'ın olmazsa olmazlarından biri olacağını çok net bir şekilde söylemek lazım. Zaten bu transferler yapılmazsa sevgili Can, biliyorsun hazırda olan bir Trabzonspor kadrosuna 6 tane oyuncu kattı.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe dersen yeni bir başkanla, yeni bir birleşim, yeni bir umutlarla birlikte yeni bir oyun potansiyeli ortaya koymak istiyor. Zaten önümüzde 4 yıl üst üste şampiyonluk kupası kaldırmış bir Galatasaray'ın oturmuş bir iskelet kadrosu var. Bunlarla yarışabilmek çok kolay bir hadise değil ama Beşiktaş camiası inşallah bunun üstesinden gelecektir ve taraftarının yüzünü güldürecektir diye umutlu bir şekilde konuşmamı bitirmek istiyorum sevgili Can.
1: Peki, o zaman çok küçük bir de soru sorarak aslında bitirmek isterim ben de abi. Beşiktaş öncelikle kutlayalım. Seneye Euroleague'de mücadele edecek Beşiktaş.
0: Beşiktaş Gain, evet.
1: Beşiktaş Gain diye çok güzel düzelttin abi. En azından dinleyicilerimize bilgi vermek açısından soruyorum. Çünkü bazı dinleyicilerimizin de şunu söylediğini duyar gibiyim. Yani ortada çok net bir şekilde para harcanması gereken ve kanalize olunması gereken bir futbol var. Basketbol tarafında bu durumdan tabii ki memnun olan çok büyük bir kesim var ama bir kesim de şunu diyor. Yani basketbolda harcanacak para futboldaki paradan mı gidecek diye bir soru var. Bunu sormak istedim abi son olarak.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten Özkan Arseven biliyorsun çok ciddi emeklerde bulundu. Çok ciddi bir kadro yaptı Beşiktaş takımına yöneticimiz. Çok değerli bir teknik adamımız var. Bu sene özelinde Fenerbahçe maçlarında gerçekten o sinerjiyi, o enerjiyi ve o taraftarının yüzünü güldürme formülünü gerçekten uyguladı. Ve Euroleague Beşiktaş için çok önemli ve çok büyük bir deneyim sahibi olacak camiamız. O yüzden çok ciddi sponsorlarla görüşülüyor. Yani basketbol takımını sadece sponsor gelirleriyle götürmeye çalışan bir yönetim kurulu tarzı var. Kesinlikle futbol bedelinden, futbola ayrılacak bütçeden hiçbir şekilde oraya ayırmayacaklar. Çünkü orada başka bir sponsorluk devreye girecek. Hatta birden fazla sponsorluk devreye girecek. Yani o yüzden Beşiktaşlar rahat olsun. Transfer döneminde o harcanacak bütçenin hiçbir şekilde basketbol tarafına kayacağını düşünenlerden değilim. Bunu yöneticilerle teyit alarak konuşuyorum. Net bir şekilde bilgi alarak konuşuyorum. O yüzden bütün taraftarımız müşteri olsun. Futbola ayrılacak bütçe çok özel bir bütçe. Onu da çok doğru kullanacak bir yönetim kurulumuzun olduğuna inanıyorum.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Her zaman bizlere desteğinden dolayı. Hakikaten çok sağ ol.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. Bugün bir de Gazi koşusu var. Onu da merakla bekliyoruz. Bakalım hangi safkan, hangi jokey ile birlikte bu yarışı kazanacak. Çok merak edilen günün konusu gerçekten.
1: Gerçekten öyle. Biz de 17.05'te rotamızı Gazi koşusuna doğru çevireceğiz. 17.15'te koşulacak Gazi koşusu. Bunun da haberini vermiş olalım. Hazır bağlantımız sırasında. Abi tekrardan çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Emre Eren bizlerle beraberdi. Emre abi de sağ olsun. Beşiktaş yani Beşiktaş'la alakalı bütün konularda bizlere verdiği destekle beraber hakikaten çok güzel de programları imza atıyor. Onun haricinde de her maçta, her Beşiktaş maçında özellikle maç sonlarında bana verdiği destekten dolayı bir kez daha kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bugün de tabii ki birazcık transfer öncelikli bir Dört Büyükler gündemi programı sizler için tasarlamıştım. Tabii ki devam da ediyoruz ama Beşiktaş kısmıyla alakalı Emre abiye bir danıştık. Kendisinden de bütün gelişmeleri aslında öğrendik. Gerçekten dolu dolu bir transfer gündemi var. Bütün takımlarda Trabzonspor'la başladık. Beşiktaş'la devam ettik. Biraz sonra Galatasaray diyeceğiz ki aslında biraz derlemek istiyorum. Bir 2-3 dakika sonra reklama gitmek istiyorum. Çünkü hem Trabzonspor tarafında hem Beşiktaş tarafında ufak yorumlarımı da katmış olayım. Bütün tabii ki bağlantılarımızı yaptık. Trabzonspor kısmını bitirdik. Beşiktaş kısmını bitirdik ama bir de ben de son cümle etmiş olayım diye öyle bir niyetim var demiş olayım. Bu arada hakikaten Aykut Bey de yazmış, bu arada selam olsun kendisine. Demiş ki gerçekten Beşiktaş Başkanı ser veriyor, sır vermiyor. Bunu bütün Beşiktaş'ı yakından takip eden insanların çok net bir şekilde söylediğini ifade etmiş. Beşiktaş tarafıyla başlayayım ben de. Yani şöyle düşünüyorum. Bir kere Vincenzo Italiano'nun çok net bir 4-3-3 hocası olduğunu biliyoruz. 3-8 numarayla oynuyor diye bir durum var. Evet, oynadığı durumlar oluyor ama ben 1-6-2-8 ile oynadığını daha çok gözlemledim. Yani en azından saha içinde bu şekilde kurgulanan takımlar gördüm ki. Yani Wilfried Ndidi'nin ben biraz daha 8-6 rolü gibi oldu. Yani merkezde oynayacağını, sağ iç veya sol

0: Orkun. Bir sağ iç veya sol iç en azından ilk 11'e bir transfer gelebileceğini düşünüyorum ben Beşiktaş tarafında. Hemen gelecek bir transfer olduğunu düşünmüyorum ama mutlaka hocanın o bölgelerde teknik kapasitesi yüksek iki oyuncuyla oynadığını biliyoruz. Ki bunu hem Fiorentina hem Bologna takımlarında gördük. Sağ iç, sol içte. Orkun gibi teknik kapasitesi yüksek, ceza sahası yayından şut vurabilecek, skor katkısı verebilecek orta saha oyuncularıyla oynadığını biliyoruz ki Giacomo Bonaventura mesela bunun çok güzel bir örneğidir. Bonaventura ile çok oynardı hoca. Yani onu hatırlıyorum. Her zaman Vincenzo Italiano takımlarında Bonaventura'nın o rolünü net bir şekilde gözlemleme şansımız olmuştuk. Hatta forvette yani şu tercihi çok tutarlı görüyorum. Vlahovic tercihi bayağı tutarlı bir transfer hamlesi olur. Yani Oh ismi konuşuluyor. Oh'un nerede oynayacağı konuşuluyor ki yani 4-3-3'ün belki bir kenarına zaman zaman Oh'u da kullanabileceği bir denklem olacaktır bence. Sol kenarda özellikle diye düşünüyorum ben Vincenzo Italiano'nun. Mutlaka iki kenar oyuncusu gelecek ki Emre abinin söylediği gibi. Yani iki kenar oyuncusuyla beraber aslında şuradan da bir örnek verelim. Kemal Aydın'ın verdiği örnek. Yani futbolda kenar oyuncuların önemi artık gün geçtikçe çok daha fazla arttı. Hem teknik kapasite hem de fizik anlamında çok yüksek kenar oyuncularıyla beraber fark yaratıyorsunuz. Beşiktaş'ta da bu konuda fark yaratacağını yeni transferleriyle ki birazdan Trabzonspor'a bağlayacağım. Orada da bunu beklediğimi söyleyeyim. Kaleci hamlesi çok enteresan olacak bence Beşiktaş'ta. Yani Nübel olursa yani eğer konuşulan rakamlar 10 milyon euro maaşla 5 milyon euro konuşuluyor. Bence harika bir hamle olur. Yani Beşiktaş'ın yapabileceği en doğru gerçekten ince eleyip sık dokunan Nübel'in potansiyeli de olan bir kaleci ki ben de beğendiğim bir kaleci. O yüzden yani Beşiktaş'ta bence şık bir hamle olacaktır Nübel diye düşünüyorum. Sol bek'i izlemedim. Bir yorum yapmayayım. Tanımıyorum yani Monaco'nun sol bek'ini. O yüzden de Ottara'dan bahsediyorum. Emre abi beğenmediyse futbol görüşüne aşırı güvendiğim birisi olduğu için yani muhtemelen sıkıntılı bir oyuncudur diye ben de yorum yapabilirim ama dediğim gibi ben izlemedim. O yüzden de büyük bir yorum yapmayayım. Yani göreceğiz Beşiktaş tarafını. Trabzonspor tarafıyla da ilgili yani Cabral'i çok merak ediyorum. Yani Dünya Kupası'nda izledim, beğendim de oyuncuyu. Cape Verde forması giyen oyuncuyu. Yani şunu da söyleyeyim. Pina Cabral bekleri beni heyecanlandırıyor. Vivo kesinlikle kalmalı. Ben de katılıyorum Kemal Aydın'a. Mutlaka Batagov sakat olduğu için oraya bir tane daha stoper gerekiyor. Eğer Savic kalmayacak ise onu da söyleyelim. Kaleci olarak ben de Onana ile devam edilmesi taraftarı olurdum eğer bir karar vericisi olsaydım. Ama tabii ki bu çok da eleştirilebilir bu cümle. Ama ben Trabzonspor performansını Onana'nın Trabzonspor performansını beğenen taraftayım. Her ne kadar 1-2 tane sıkıntılı maç oynamış olsa da. Yani giden oyunculara göre şekillenecek bir transfer harekatı olacak. Anladığımız kadarıyla Trabzonspor'da ve Kemal Aydın'ın söylediği gibi bir anda çat diye bir hamle görebiliriz Beşiktaş. Düzeltiyorum Trabzonspor'da. Hiçbir haberleştirilmemiş, hiç önden haberini alamadığımız bazı oyuncular da gelebilir ki Ruslan Malinovski'nin ben ki sezon öncesinde ön protokol imzalanan oyuncudan bahsediyorum. Yani mutlaka ilk 11 oyuncusu değil ama sonradan işte Vakayeme gibi, Visca gibi, Visca gibi iki tane tecrübeli oyuncunun aslında açığını kapamak adına kenardan gelip o liderliği sürükleyebilecek. Son 30, son 35 dakikada aslında işin rengini değiştirebilecek, kilit açabilecek oyuncu rolünde olacağını düşünüyorum Trabzonspor'un hareketinde, transfer harekatında. Onu söylemiş olalım. Bu iki takımı da artık geride bırakalım. Bir dinleyicimizin de mesajını alayım, ondan sonra da kapatmış olalım. 3 tane 8 numara ile oynamak gülmüş bir dinleyicimiz. Efsane Barçavi ile 6 numarada Busquets ile oynardı demiş. Yani %100 yani zaten. Ya şöyle bir şey var. Sistemlere biz gerçekten ülke olarak çok fazla takılıyoruz ama gerçekten şöyle söyleyeyim. Muhtemelen zaten 6 ile oynayacak. Ama görürüz yani maç içinde 3-8 de olabilir. Çünkü hocanın şeyi var. Yani sağ içi sol içi esasında 8.5 numara gibi dediğimiz aslında 2 tane yaratıcı orta saha ve 1 merkez orta saha ile oynadığı için biz 3-8 diyoruz ama oyuncular belki 6 karakterli bir oyuncuyu da 8 oynattığı oluyor. 2 tane 10 numaralı karakter oyuncuyu da sağ iç sol iç olarak oynattığını da görüyoruz Italiano'nun. Ki bunu hem Bologna'da yaptı hem Fiorentina'da yaptı. O yüzden de yani aslında biraz daha farklı bir antrenör bu konuda. Sadece zaman zaman bir tık daha yavaş oynattığını ben gözlemledim. Ama onun dışında yani hücum oyuncularından, kreatif oyuncularından gerçekten verim alabilen bir teknik adam olduğunu söyleyeyim. Sadece savunma ve orta saha bloğunda çok fazla hızlı hücum, çok fazla geçiş üzerinden oynayan bir hoca olmadığını gözlemledim. Ama tabii ki bu benim gözlemim. Muhtemelen yanılabilirim. Yani hocalar farklı takımlarda, farklı atmosferlerde başka şeyler de gösterebiliyorlar demiş olayım. Aykut Bey'e de bir kez daha selam olsun. Bence 4-2-3-1 olmalı demiş 4-3-3 yerine. Ki yani demek istediğim şey muhtemelen zaten saha içinde yani 4-3-3 desek de o biraz 4-2-3-1'e benzeyen bir görüntüde olur. Demiş olayım yani kenar oyuncuların zaten önde kurgulanması. Orta bloktaki 2-8 numaranın bir tanesinin daha 10 numara karakterli işte Orkun gibi bir oyuncu. Diğer oyuncunun da bence Orkun'a benzer bir oyuncu olacağını düşünüyorum ben. Merkezdeki oyuncunun da biraz daha klasik bir tabir olacaktır ama çapa rolünde olacağını düşünüyorum en azından şimdilik. Hocanın geçmişine göre analizlerim sonucunda buna vardım ben ama tabii ki transfer harekatından sonra çok daha net göreceğiz. Beşiktaş konusunu da kapatalım. Bir reklam ardından Galatasaray.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam bitti.
9: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir demin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o

gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede

0: Tam Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Evet, Can Genç'le hafta sonu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Trabzonspor ve Beşiktaş'ı konuştuk, ilk saatte daha doğrusu. İkinci saate tam girerken aslında biraz da rotayı Galatasaray'a kırmak istedik. Ki biraz sonra tabii ki yaklaşık 17-15, yani yaklaşık 20 dakika sonra Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak. Selim Feyzoğlu'yla, Selim Hoca'yla bağlantımızı yaptıktan sonra Galatasaray hakkında. Daha sonrasında bir saat başı reklamımız olacak. Saat başı reklamımızı 17.05 gibi yapacağız. Bir 10 dakikalık bağlantımız olacak Selim Hoca'yla. Ardından da tabii ki at yarışına, Gazi Koşusu'na geçiş yapacağız. Selim Hocam, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Öncelikle çok teşekkür ederiz kırmadığınız için, geldiğiniz için yayınımıza.
2: Ne demek, her zaman sizlerle olmak bir zevk.
1: Selim Hocam, şimdi tabii ki Galatasaray taraftarları merak ediyor. Çünkü bir forvet durumundaki gelişmeleri merak ediyor. Yani Victor Osimhen %100 kalacak mı? Icardi kalacak mı? John Duran mı gelecek? Yoksa Can Uzun forvet olarak mı düşünülüyor? Yani oradaki domino etkisi nasıl olacak? Öngörünüz nasıl? Aldığınız haberler nasıl? Söz sizde Selim Hocam.
2: Burada birkaç puzzle parçası var. Bunlardan en önemlisi de senin de dediğin gibi Icardi ile Osimhen. Icardi'nin gidip gitmeyeceği, Osimhen'e yönetimi tatmin edecek bir teklif gelip gelmeyeceği çok önemli. Ama ben şu anda Galatasaray yönetiminin çok aceleci davranmadığını, Dünya Kupası sonunu ve hani transfer sezonunun gerçekten açılmasını bütün takımlar için beklediğini düşünüyorum. Osimhen'in ben şampiyonluk kutlamasında neden olduğunu bilmiyorum ama böyle bir gidecek gibi hissetmiştim. Hani sanki şampiyonluk kutlaması öncesinde neler yaşanacağı belli gibi hissetmiştim. Ama kendisinin de bunun tam tersi yönde açıklamaları var. Galatasaray'da ne kadar mutlu olduğunu, hani burada evinde gibi hissettiğini söylüyor. Bir yandan da Icardi cephesi var. Icardi'nin oynama garantisi beklediği konuşuluyor. Başkan Dursun Özbek hem canlı yayınlarda hem açıklamalarında bunun, ya böyle bir garantinin mümkün olmayacağını ve bunun hani Galatasaray Spor Kulübü'nde tabii ki de teknik ekibin inisiyatifi doğrultusunda olacağını dile getirdi birkaç sefer. Forvet konusunda ben Can Uzun'u biraz daha orta saha olarak görüyorum. Can Uzun sorusuna da cevaplamak gerekirse. Bunun dışında John Duran'ın gelmek istediği konuşuluyor ama ben çok somut bir girişim olacağını o konuda düşünmüyorum. Hani biraz daha transfer döneminin sonuna doğru olursa son çare transferi gibi olacaktır. Biraz daha hani yetenekli bir oyuncuyla yer doldurmak adına. Bu arada problemli bir oyuncunun da transferi ne kadar makul olur? Bunu da söylemek güç.
1: Peki, yani şimdi tabii ki ilk başta doğrudan Galatasaray'ın forvet, yani striker dediğimiz bölgenin rotasyonu hakkında konuşmak istedim ama şunu da sormak istiyorum. Yani şimdi savunma hattında belli başlı değişiklikler olacak gibi gözüküyor. Yani sağ bek mevkiinde nasıl bir şey göreceğiz? Şallay gidecek mi? Sağ bekte kim oynayacak? Singo kalacak mı? Ki sakatlığı olduğunu biliyorsundur zaten, sen çok daha iyi aktarırsın Selim Hocam. Stoper mevkiinde bir tasarrufu olacak mı Galatasaray'ın? Sol bek mevkiinde Jakob Seren devam edecek mi? Yani biz genel olarak yeni sezonda Galatasaray'ın savunma hattındaki rotasyonu nasıl göreceğiz? Hangi isimler katılacak? Hangi isimler ile yollar ayrılacak?
2: Buradaki kritik oyuncu bence Singo'dan ziyade Davinson Sanchez. Senelerdir savunmanın bel kemiği durumunda ve Dünya Kupası'nda da oynuyorlar şu anda. Dün akşam bir gol attı ama iptal edildi. Teklif gelmesi durumunda ben Sanchez'i elden çıkarabileceğini düşünüyorum Galatasaray yönetiminin. Ama bunu da ancak onun yerini çok iyi dolduracak bir oyuncuyla yapmaları gerekiyor. Burada Van Dijk ismi konuşuluyordu zaten. Evet. Yani başından beri ne kadar bir topik olsa da yaşlı bir oyuncu olduğu için, sözleşmesi de bitmek üzere olduğu için bundan faydalanabilir diye düşünüyorum Galatasaray. Jakobs bence teknik ekibin beğendiği bir oyuncu. Benim de duyumlarım öyle. Hani teknik ekip bayağı tutuyor Jakobs'u ve onlarla devam edeceklerdi diye düşünüyorum.

0: Şalay'a teklif durumu olup olmadığını bilmiyorum. Hani piyasası olabilecek bir oyuncu, milli takım oyuncusu ve geçen sene, iki senedir hatta bence çok iyi performans gösteriyor. Ama şöyle bir şey de var, orijinal bir sağ bekle oynamak daha mantıklı olabilir. Yani her sezon üst üste orijinal mevkisi sağ bek olmayan bir oyuncuya güvenilebilir mi? Orada biraz soru işaretlerim var. Ve stoper için de başka transfer duyumum yok bu arada Van Dijk'ten.
1: Başka duyumların senin vardır da şimdi o zaman aslında son soru olarak gireceğim ama esasında blok halinde aralarda bölerim ben de size hocam. Orta alan ve kenar oyuncuları, yani direkt orta sağ bölgesini konuşalım istiyorum. Çünkü orada bir duyumlar belki vardır.
0: Benim orta saha ile ilgili çok enteresan bir duyumum var. Yani isim belirtemem ama Türk rotasyonunda olacak bir orta saha oyuncusuyla ilgili girişimlerin olabileceğini duydum.
1: Ha, peki nasıl bir rolde bu oyuncu, onu soralım en azından. Yani profil olarak biraz alabilir miyiz bir şey?
0: Sezon içerisinde, geçtiğimiz sezon içerisinde hem orta sahanın merkezinde hem de 10 numara pozisyonunda görev yaptı. Maçına göre. Büyük takımlarla oynadığı maçlarda golleri olabilir. Yetenekli bir orta saha oyuncusu Türk. Ama şu anda daha fazla bununla ilgili
1: şey yapamıyoruz. Yani
0: detay verirsek isim aynı. O yüzden şimdilik böyle bırakalım. Belki ilerleyen günlerde somutlaşırsa daha net konuşuyoruz.
1: Öyle yaparız. Peki kenar oyuncularıyla alakalı bir gelişme var mı Galatasaray'da? Hani kanatlarda bir güncel bir haberimiz var mı? Gidecek gelecek.
0: Barış Alper zaten şu anda hani transfere en açık oyuncu gibi görünüyor. O da zaten geçen sene de gitmek istemişti. Bu sefer Avrupa'dan bir teklif gelmesi durumunda ben değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermedi ama yine de ilgisi olacaktır takımların diye düşünüyorum. Red Bull sözleşmeli bir oyuncu aynı zamanda. Bu da zaten transfer süreçlerinde olumlu etkisi olan bir durum. Barış Alper giderse de onun yerine yetenekli bir kanat oyuncusu düşünülecektir bence. Hem fizikli hem yetenekli. Ben bu arada Lang konusunun da kapanmadığını düşünüyorum Galatasaray için.
1: Bak bu çok güzel habermiş. Bunu verelim.
0: Geçen sene ya yani şu anda hani kiralıktı, geri dönmesi gündemden geri döndü. Ama şey durumunda yani oraya yüksek maliyetli bir oyuncu alınabileceği durumda ben Lan konusunun hala olabileceğini düşünüyorum.
1: Peki son sorumu soracağım Selim hocam. Mehmet Bey'in sorusu, Mehmet Bey'e de bir selam olsun. Dün bize kırılmıştı, kendisinin sorusu varmış ama mesajını görememiştik. Kendisinden de özür dileyelim herkesin önünde. Zaman zaman atladığımız durumlar olabiliyor ki ben baktım göremedim mesajı da ama en azından ben özür dileyeyim herkesin önünde kendisinden. Icardi ve İlkay'ın bu saatten sonra bence zerre katkısı olmayacaktır. Yöneticiler görmüyor mu bunu diyor. Selim hocam nasıl yorumlarsınız?
0: Ben İlkay diye birini geçen sene pek sahada göremedim. Bu tarafta katılıyorum. Icardi ile İlkay'ı pek aynı kefeye koymak doğru olmaz bence. Çünkü hani İlkay'ın yaşanmışlığıyla Icardi'nin yaşanmışlığı, onun takımdaki kaptanlığı, taraftarla bağı hani konuyu biraz daha farklı bir yere götürüyor. Evet, yaşlandı, eskisi kadar dinamik değil ama hala gol vuruşu olduğunu biliyoruz. Icardi'nin neler yapabileceğini biliyoruz. Yani biraz artık orada Icardi'nin kendisine kalmış gibi duruyor top. Ben hani Başkan Özbey'in Icardi'nin kalması istediğini duyuyorum.
1: Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar.
1: Çok sağ olun. Evet, Selim hocayla da beraberdik, kendisiyle konuştuk. Biraz sonra da Gazi koşusu, yaklaşık 10 dakika sonra koşulacak. Çok kısa bir saat başı reklamımıza bir gidelim. Saat başı reklamının ardından Osman Yılmaz bizlerle beraber olacak. Fanatik gazetesi at yarışı ile ilgili yazıları kaleme alan Osman abi bizlerle beraber olacak. Bir meslektaşı aynı zamanda. Ben de Fanatik gazetesinde yazarlık yapıyorum aynı zamanda ki Osman abiye rica ettim. Konuyla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığım için Osman abi hakikaten benim de açığımı kapatacaktır. O halde kısa bir reklam ardından geliyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam

0: kutluyor. Maxim Lunlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: Maksimum. Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
4: Evet, Can Genç'le hafta sonu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Programın ilk saatinde Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray tarafını konuştuk. Şimdi ama tabii ki bambaşka bir heyecanımız var. Bu sene gün geldi çattı, Gazi koşusu heyecanı da hepimizi sardı demek istiyorum ki çok değerli bir abimi bugün konuk etmek istedim ki kendisi de kırmadığı için bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Osman Yılmaz bizlerle beraber. Osman abi hoş geldin.
5: Merhabalar, hoş bulduk Can, kolay gelsin.
4: Çok teşekkür ediyorum. Abi şimdi tabii ki ben tabii ki bu konunun uzmanına sözü bırakmak istiyorum ama bu seneki Gazi koşusuyla alakalı en azından öyle yaklaşık bir 10 dakika 9 dakika sonra koşulacak bir sıcak gündemleri, gelişmeleri veyahut da biraz da Gazi koşusu tarihiyle alakalı biraz bilgileri senden alırsak abi çok çok mutlu oluruz.
5: Tabii ki yani Gazi koşusu hani atçılığın bayramı niteliğinde bir koşu. Yaklaşık 1927 yılında ilk yarış düzenlenmeye başladı. Bu yıl 100.sü düzenlenecek ve şu an gerçekten hipodromda olmak isterdim. Şimdi yoğunluğundan dolayı gazetede ofisten çalışıyoruz. O yüzden iştirak edemedik ama çok zevkli, çok keyifli bir program da vardı Gazi koşusunun dahilinde. Onun haricinde dediğim gibi hani bu yıl 100.sü düzenlenecek koşuyu en yani çok kazanan hala efsane yok ellerimizden bir Mitchell'dır. 9 kez kazanma başarısı göstermiştir. Onun haricinde kırılması güç bir rekorda Ahmet Çelik de 7 kez üst üste kazanma başarısı göstererek kırılması güç bir rekor elde etti. Ve toplamda 8 birinciliğe sahip. Bugün de Rabao isimli safkanla favoriler arasında yer alan bir isim.
4: Üçüncü favori olarak göstermiş önümdeki ekran.
5: Tabii
4: doğru
5: ki,
4: mudur abi?
5: Favoriler arasında aynen.
4: Peki şu anda bakıyorum önümdeki ekranı kontrol ediyorum tabii ki. Halis Karataş da Bay Nalçakan'la koşacakmış abi.
5: Aynen öyle.
4: Neler düşünüyorsun? Favorilerden midir? En büyük favori midir?
5: Tabii ki. Yani zaten favoriler arasındaydı ama son kez Mehmet Akif Ersoy koşusunu rekor dereceyle tamamlayınca bir anda en üst yani favorilerde en üst seviyeye geldi. Bugün yine Halis Karataş'ın yani usta biniciliğiyle bugün yine formda zaten kendisi de. Gazi'nin büyük adaylarından olacak Bay Nalçakan. Rakip olarak ise 18 numaralı bir Real olan var. Hiç geçilmeden yani 4 yarış üstüne kazanarak hiç geçilmeden ender bir şekilde Gazi koşusuna katılan isimlerden biri olacaktır Yılvan. O da favoriler arasında olacaktır.
4: Şöyle inceliyorum abi, böldüğüm için özür dilerim. Upamecano ismini görüyorum abi, ne dersin?
5: Evet, şimdi ona sıra geliyor. Upamecano son yarışı uzuna ilk defa çıktı. Endişeler vardı, tereddütler vardı ama yarıştan önce de genel sıkıntılar yaşadığı konusunda duyumlar var. Bugün dediğimiz gibi mesafe eğer gene sıkıntı olmazsa, uzayan mesafe sıkıntı olmazsa kalitesi zaten belli bir isim. İlk dörtte hatta ilk 1-2'de adını yazdıracaktır yani.
4: Peki son sorumu sorayım Osman abi. Biliyorum yoğunluğunu. Çok teşekkür ederiz bu arada bize vakit ayırdığın için ama böyle çok fazla ön plana çıkmayan yani çok fazla şans tanınmayan bir jokey veyahut da bir at var mı bugün? En azından iyi koşar, en azından ön grupta bence izleriz diyebileceğin bir iki tane bir şey duyabilirsek abi senden çok mutlu oluruz.
5: Öyle bir isim gene bu Bay Nalçakan'ın arkasına Mehmet Akif Ersoy koşusundaki ikinciliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ersel Ebey var.

0: Aynı yarışı tekrarlarsa bugün yine koşu ağırlığını koyacaktır 7 numaralı Ersel Bey'e.
1: Onun dışında Ersel Bey'i görüyoruz. Hani sürprizlerden belki ön plana çıkabilme adayı olarak Ercan Çankaya ile düzeltirsen evet, ben sevinirim.
0: Aynen.
1: Herhalde odur diyoruz o zaman hocam.
0: Tabii ki bir de Kurtel Ekürleri var. Gizli de olsa hani 4 numara Ballon King ve Muça Beyano numarasını da söylüyorlarına 15 numaralı Muça Beyano bana yani gizli ekür olarak koşuyorlar. Birbirlerine yardımcı edecekler, yardımcı olacaklardır.
1: Peki.
0: Yani süratli gidecek bir yarış yani tempolu gidecek bir yarış, rekor da gelebilir. O yüzden muhteşem bir derbi bekliyoruz.
1: Peki Osman abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı. Canım.
0: Çok sağ olasın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Osman abi. Evet, Osman Yılmaz bizlerle beraberdi sağ olsun. Tabii ki Fanatik Gazetesi'nde çok değerli yazılarıyla, çok değerli aslında bu işin çok büyük emektarlarından Osman abiyle bir bağlantı gerçekleştirdik. Ben de yaklaşık 11 yıldır Fanatik Gazetesi'nde çalışıyorum ki ilk döneminden bu yana yani hakikaten yani İş olarak tabii ki benim çok da bildiğim bir dal değil ama abilik olarak hakikaten şahane bir insandır. Osman abi de kırmadığı için, bize katıldığı için bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum ki ben de önümde birkaç tane bilgi çıkardım sizler adına ki en azından yaklaşık bir 4 dakika sonra koşulacak bir gözümde koşunun başlangıcında tabii ki ama ben de bildiğim bilgileri en azından önümde çıkardığım bilgileri dinleyicilere sunmak isterim ki Gazi koşusu Türkiye'nin en önemli yarışıdır ki Mustafa Kemal Atatürk Türk adına düzenlendiğini ve Türk atçılığının en prestijli organizasyon olduğunu zaten hepimiz artık aşinayız. Yıllardır düzenleniyor ki Osman abinin de söylediği gibi ilk Gazi koşusu 1927 yılında düzenlendi ki yarış Atatürk hayattayken onun adına organize edilmeye başlandığı bilgisi var önümde ve ilk koşu Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirilmişti. İlk kazanan Safkan'ın adı Neriman olduğunu söyleyelim ki jokeyi ise İhsan Atçı idi. Bunu da söyleyelim. Yarışın özelliklerinde şöyle bir maddeler önüme çıkıyor. Sadece 3 yaşlı Safkan İngiliz tayı katılabilir. Her at yaşamı boyunca yalnızca bir kez Gazi koşusuna katılma hakkına sahiptir. Yarış günümüzde çim pistte 2400 metre olarak koşulduğu bilgisini de aktaralım. 2400 metre çim pist ki şu İstanbul'da koşulduğunda söyleyelim. Şu anda Gazi koşusunun ki genelde de bu şekilde olduğunu ifade etmek isteriz. Organizasyon her yıl genellikle Haziran ayının son pazar günü yapılıyor ki bugün de zaten 28'i ayın 10'unda bir kez daha söylemiş olalım. Tarihi içindeki öneminden birkaç tane madde var önümde çıkardığım maddeler. Gazi koşusu Türk atçılığında derbi niteliği taşır. Yarışı kazanmak at sahibi, yetiştirici ve jokey için kariyerlerinin en büyük başarılarından birisi olarak kabul edilir. Yarışın kazananları Türk atçılığı tarihinin en önemli isimleri arasında yer alır ve Safkanlar damızlık değerini önemli ölçüde arttırabilir şeklinde bir madde var ki tabii ki tarih boyunca unutulmayan ki aslında filmi bile olan Bolt Pilot'ı 1996 yılındaki Bolt Pilot'ı vurgulamak isteriz ki Türk yarış tarihinin en efsanevi safkanlarından birisi olarak da zaten kabul edildiği yazıyor önümdeki maddelerdeki günümüzde de Gazi koşusu her yıl binlerce yarış severi ki şu anda da bir ekrandan da bakıyorum. Hakikaten türbünleri görüyorum. İğne atsanız yere düşmeyecek. Hakikaten iğne atsanız yere düşmeyecek ki biraz sonra da zaten Gazi koşusu heyecanı koşulacak. Yaklaşık bir dakika sonra hatta arka fonumuzu da şöyle bir değiştirelim istiyorum.
2: Yarış başlıyor.
1: Evet, klasik at yarışlarında kullandığımız arka fona dönmek istedik ki şu anda protokol tribününü görüyorum. Protokol tribününde herkes çok şık giyinimli takım elbiseler, kadınlarda çok şık elbiseler görmek mümkün. Hakikaten tribünler inanılmaz. İğne atsanız yere düşmeyecek. Birçok da şu anda at yarışı severi bu dalı çok yakinen takip eden insanı da tribünde görmek mümkün. Özellikle protokol tribününde birçok at sahibini de görmek mümkün. Bunu da sizlere, değerli dinleyicilere vurgulamak isterim. Benim adıma da enteresan bir deneyim. Sonuç olarak ilk defa bir Gazi koşu

Koşusu gününde radyo yayını yapıyorum ki ilk defa aslında Gazi Koşusu ile alakalı belli detayları sizlere paylaşıyorum ki şu anda zaten atlar yavaş yavaş start noktasına doğru gelmeye başladılar. Kimi at girdi, kimi at henüz daha girmedi. Şu anda zaten muhtemelen bu işinde yayıncı kuruluşunda genel favorileri konuşuyorlardır. Artık son hazırlıkları konuşuyorlardır. Bizler de tabii ki bundan önce Osman Yılmaz'la yaptığımız bağlantıda genel en öne çıkan atları konuşmuştuk ki kendisinin vurguladığı Nal Çakan 5 numaralı safkan ön plana çıkıyor. Burada Rabovo'yu 16 numaralı safkanı da ön plana çıkardı. 18 numaralı The Real One'ı da öne çıkardı. Mehmet Salih Çelihli'yle ve 19 numaralı Upamecano'da Gökhan Kocakaya'yla yani enteresan işler yapabilir dedi. Bunun haricinde bence vurguladığı şu detay çok çok değerliydi. Şöyle de bakıyorum tekrardan önümdeki ekrana ki 7 numarayı Ersele Bey'ini aslında öne çıkabilecek bir safkan olarak vurgulamıştı kendisi. Ve şöyle biraz daha bakıyorum, bir safkan daha vurgulamıştı ki hani en önde bitirmezse bile en azından ki iyi olabilir diye Ersele Bey'i ben o konuda bakıyorum bir kez daha. Evet, Ersele Bey'ini vurgulamıştı. Yani birinci bitirmeye de bilir ama en önlerde, en azından en önlerde koşacak kişilerden bir tanesi olabilecek, tabelaya girebilecek bir isim olarak kendisini vurgulamıştı. Bu arada hakikaten türbünlerde inanılmaz bir görüntü var. Osman abi de, abiye de kolay gelsin. Hakikaten yani gazetede şu anda belki de en yoğun an at yarışıyla alakalı. Hemen haber girilmesi lazım. Orada birçok detay var. Ki kendisi normal şartlarda böyle bir organizasyonu muhtemelen asla kaçıramazdı. Kaçırmazdı da ama Osman abi bile hani oldukça yoğun olduğu için gidememiş. Ki yani ben bildiğim bileli Osman abinin her sene Gazi Koşusu'nda olduğunu bilirim. Bu sene kendisi de uzaktan takip edecek ki gerçekten bunu çok çok tekrar ettim ama şu anda tribün inanılmaz bir durumda. Yani ben şöyle desek nasıl diyeceğimi bilemiyorum ama yani hakikaten o iğne atılsa hiçbir şekilde yere düşmeyecek bir durum var. Yani tabii ki protokol tribününde biraz daha oturma düzeni kaynaklı olarak aralarda boşluklar var ama normal tribün olarak kabul ettiğimiz tribünde şu anda insanların belli başlı görüş açılarından yarışı takip etmek için bile zorlanacağı bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Biraz sonra tabii ki koşulacak. Ben de direkt anında sizlere eğer atlar girdiği anda zaten gireceğim yarış konusuna ki yarış sonrasında Fenerbahçe'yi konuşacağız. Onu da söyleyelim, İrfan 25 ile Fenerbahçe'yi değerlendireceğiz. Onu da bir kez daha vurgulayalım. Şu anda koordineli bir yayın yapıyoruz. İster istemez ben de yayıncı kuruluştan takip edip gördüğüm detayları sizlere en azından dilim döndüğünce bildiğim kadarıyla at yarışıyla alakalı bildiğim çoğu şeyi anlatmaya gayret ediyorum. Ki çünkü benim tabii ki çok çok iyi bildiğim bir dal değil ama ben de biraz araştırdım. Naçizane bilmem gereken şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Tabii ki bu konunun çok çok üstadları, çok çok pirleri vardır. Bunu da hepiniz biliyorsunuz ki birçok kişi de zaten hala da bu kültür devam eder. At yarışları genelde gazetelerden hala daha belki de en net bir şekilde gazetelerden takip edilen, çeşitli bayilerde de takip edilen bir organizasyon olarak da normal zamanlardan bahsediyorum. Gazi Koşusu haricinde de en çok o tip takip edilen bir organizasyon ve tabii ki yayıncı kuruluşundan da söyleyelim. Efsanevi spikeri de görmek mümkün şu anda. Yüksel Saymaz bu yarışı yayıncı kuruluşta anlatacak. Kendisinin de anlatısında başarılar dileyelim. Çünkü gerçekten hani ben de tabii ki zaman zaman futbol karşılaşmalarında sizlere belli anlatılar gerçekleştiriyorum. Bu arada Yılmaz Vural'ı görüyoruz. Şu anda ekranımıza yansıdı. Yılmaz Hoca da yerinden takip ediyor. Bunu da vurgulamış olalım. Yılmaz Hoca'yı da gördük ki... Yani bambaşka bir disiplin, dilinin dönmesi gerçekten zor bir disiplin. Yani anlatabilir miydim diye kendimce şöyle bir düşünüyorum ama muhtemelen çok zorlanırdım. Ama bir iki gafla anlatırdım diye düşünüyorum ama tabii ki yani çok çok zor olduğunu söylemek mümkün. Birçok şu anda ünlüyü görmek mümkün. Birçok at sahibi ve eşlerini de görmemiz mümkün ki protokol tribününde. Evet, şu anda zaten konunun en önde gelen isimlerini görüyoruz.
Evet, yavaş yavaş koşuya geçeceğiz artık. Start noktasına girmeyen yaklaşık 3-4 tane atı görüyoruz. Onların da girimiyle beraber biz de koşuya başlayacağız. Onu da söyleyelim. Sizlere tabii ki İrfan 25 ile de bir konuşacağız. Evet, İrfan 25'e de haberini verdik. Yarışın 5 dakika rötarlı, aslında 5-6 dakika rötarlı başlayacağının haberini verdiğimiz için kendisine de yayın akışımıza göre ufak bir kaydırma yapmak durumunda kaldık. İrfan abi de muhtemelen zaten çok net bir şekilde anlayışla karşılayacaktır. O da izliyordur diye tahmin ediyorum zaten ki şu anda Türkiye'nin neredeyse yani televizyon seyreden veyahut da radyo dinleyen birçok dinleyicisinin gözü kulağı şu anda yarışta olacak ki yavaş yavaş başlıyoruz zaten. Artık girmeyen son bir veya iki safkan görüyorum. Yani inanılmaz bir kalabalık var. Hakikaten ilgi çok yüksek. Ben daha önce hiç deneyimlemedim. Yani en azından bir hipodrom deneyimim olmadı ama açıkçası merak ediyorum. Yani denk gelmedi diyelim. Umarım bir sonraki bir müsait bir vakitte ben de bir hipodrom deneyimine kavuşurum demiş olayım. Birazdan da koşu başlayacak. O zaman hafiften de bir jeneriğimizi girelim istiyorum.

0: sert inatçı bir safkanımız olduğu için hemen girmiyoruz. Tabii ki arka fonumuzda at yarışı müziğimizi birazdan tabii ki vereceğiz. Yarışın arkasında her programda olduğu gibi bizlerin de yaptığı bütün radyo programlarında arkada bir fon müziğimiz var. Çok küçük bir tonda aslında veriyoruz o müziği. Tıpkı tabii ki at yarışında da aynı şekilde yapıyoruz, tercih ediyoruz. Ki evet, yani çok inatçı bir safkan var. Kaç numara olduğunu göremiyorum şu anda. Birazdan tabii ki yarış başlayacaktır. Tabii ister istemez bunu birçok yarışta görmek mümkün. Yani belli safkanların, özellikle bugün 22 tane safkan koşacak böyle kalabalık yarışlarda bu tip ufak rötarlar olabiliyor. Bizler adına da tabii ki bunları aktarmak sizlere görevimiz. Bunu da söylemiş olalım. Evet, yarış başlayacak.
1: Tanıklık ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk için Asın Derbisi 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler. Evet, ilk metrelerde orta kulvardan Wiesbank gelip numarayı almaya çalışıyor. İçinde 3 numaralı Anşpa'nın gayretleri var. Şimdi Anşpa ve dışından gelen 20 numaralı Wiesbank arasında bir liderlik uğraşı var. Bunları 4 boy kadar geriden 3.'ye sokulan 9 numaralı Cazranır takibi aldı. Wiesbank dışarıya doğru savruldu, hemen toparlamaya çalışıyor jockey'i. 5 numaralı Bayin Alçakan 4.'ye girdi. Bugün biraz bekleyecek anlaşılan. Onun hemen 2 boy kadar gerisinde 2000 metre startleri geçildiğinde şimdi ön tarafa Massimo Supremo hamle yaptı. 2 boy kadar geride 8 numaralı Gol Rakan. Dışında 2 numaralı Olmati Esprit. 1.5 boy kadar geride 22 numaralı Noramet. Dışında 6 numaralı Brando. 2 boy kadar geride Medlar. Dışında Ersele Bey. 2 boy kadar geride 1 numaralı Aymus Liberatus'un gayretleri var. 1.200 metre start yerine doğru koşuyor Taylar. 4 boy kadar geride Kralın Dansı'nın Cahera'nın gayretlerini izliyorum. 2 boy kadar geride Upamecano. Onun 3 boy kadar gerisinde The Real One'ın, onun dışında Mucho Boyana'nın gayretleriyle 1.200 metre startleri geçildi. 20 numaralı Wiesbank toparladı, geldi Anşpa'dan kurtuldu. 2 boy kadar geride Cazranır'ın, Bayin Alçakan'ın, daha geride Massimo Supremo'nun gayretleri var. 1000 startına doğru gidiliyor. Neriman'ın şalından Kutan'ın nalına uzanan bu eşsiz bazi 100. şampiyon tayını bekliyor Gazi. Son 800'den çıkıldı. Wiesbank 4 boy farkla liderliğini koruyor. Anşpa'nın, Cazlar'ın, içeriden Bayin Alçakan'ın gayretleri var. Gelilerden Rabobo'nun tarafa geliyor. Son viraja doğru 4 boy farkla Wiesbank lider ve Cumhuriyet'in yüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 100. kez nefesler tutuldu. Bayin Alçakan geldi, liderliği kapıyor. Gelilerden Rabobo'nun, Ersele Bey'in gayretleri var. Son 300 metre artık. Bayin Alçakan 2 boy farkla lider.

0: meselemeyi. Rabobo'nun gayretleri var ama Baynal Çakan bariyer dibinde 4 boy farkla lider. Bugün yine çok etkili koşuyor. Baynal Çakan rakiplerini ardında tutuyor. Baynal Çakan ve Haris Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak. 100. şampiyonluk dalı. Rabobo 2. Brando ve Ersele Bey arasında 3 ve 4.'lü barış hakemleri belirtecek. 19 numaralı UPM Kano da 5. oldu. Evet sayın yarışseverler, asrın derbisi 100. Gazi koşusunu 5 numaralı Baynal Çakan kazandı. Sayın Talip Öztürk'ün tayı 5 numaralı Baynal Çakan. Evet 5 numaralı Baynal Çakan. Emrah Nalçakan'ın tayı Baynal Çakan 100. Gazi koşusunu asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler.
1: Oldukça heyecanlı bir koşuydu ki zaten inanılmaz bir anlatı, inanılmaz bir anlatı gerçekten. Ki buradan Osman abiyi de bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Osman Yılmaz'ı yani daha iyi bir şekilde bize koşunun ne olup ne biteceğini izah edemezdi. Yani tüyo gibi de almış olduk biraz biraz ki kendisi de ilk Baynal Çakan'dan bahsetmişti. Hatta tabelaya girecek belki gerilerde görülen bir safkana da 7 numaralı safkana da vurgulamıştı. Vallahi bayağı da bizler adına kıymetli bir bağlantı olduğunu söyleyelim. Osman abiye de bir kez daha teşekkür ederim. 100. yıl 100.sü koşulan Gazi koşusunun kazananı da Bay Nal Çakan olduğunu söylemiş olalım. Kısa bir reklam ardından geliyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Ghana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Ghana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Ghana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece eğlenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

Evet, tabii ki Can Genç ile hafta sonu devam ediyor. Bugün daha henüz Fenerbahçe'yi konuşmadık. Hem Trabzonspor, hem Beşiktaş, hem Galatasaray'ı konuştuk. Şu anda da Halis Karataş görüntülere geliyor. Tabii ki kazanan jokeyimiz 100. Gazi koşusunu kazanan jokey Halis Karataş'ı görüyoruz. Yani açıkçası çok çok heyecanlı bir yarıştı ki İrfan 25'le de demin telefonda konuştum reklam arasında, kısa aramızda daha doğrusu, kendisini de yaklaşık bir 10-12 dakika sonra konuk edeceğiz Fenerbahçe konusuyla alakalı. Kendisi de şu anda Veli Efendi Hipodromu'nda, hakikaten heyecanlı. Kendisi de vurguladı bana, arada konuştuğumuz dilimde aşırı fazla bir kalabalık olduğunu zaten buradan görmek son derece mümkün. İnanılmaz bir atmosfer vardı ki hala daha var, bunu söyleyelim. Yarış koşuldu tabii ki, bunu da bir kez daha aktarmış olalım değerli dinleyicilerimize. Bayin Alçakan 5 numaralı safkan kazandığını söyleyelim ki İrfan abi de yerinde belki sorarız, oradaki atmosferi sorarız çünkü inanılmaz da bir durum var. Yani normal şartlarda tabii ki her zaman İrfan abi deyince akıllara Fenerbahçe gelir, Fenerbahçe ile alakalı haberleri kendisinden her zaman bizlere destek olduğu için bir kez daha teşekkür edelim, kendisinden bunları duyarız. Ama bugün biraz da bu Gazi koşusunu sormak istiyorum doğrusu. Hepimiz için heyecanlı bir koşu oldu. Hatta şöyle bir planlama yapmıştık. Yani son bölümde aslında tahminlerle alakalı, Dünya Kupası son 32 tur tahminleriyle alakalı bir kısım yapacaktık. Son kısmı Fenerbahçe yaparız. Bu dilimde bunu yapabiliriz ki o kadar net bir mesaj gelmiş ki. Can, bu nasıl bir anlatım böyle? Tüylerim diken diken oldu. Tekrar verme şansın var mı acaba diye. Vallahi çalışırım vermeye. Hatta bir Dünya Kupası tahminlerini verelim. Hatta ardından tabii ki İrfan abiden önce de vermeye çalışırız. Bir kez daha veririz Gazi koşusunu. O güzel anlatıyla, o ruhla, o coşkuyla veririz. Yani bu başka bir sanat. Hakikaten benim, hatta bizlerin yapmasının belki de imkansız olduğu bir sanat. Çok zor. Yani hakikaten çok zor ve çok büyük bir iş yapılıyor. Bu anlatı hakikaten çok başka bir anlatıydı. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey'in başka bir mesajı vardı. Onu bulmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Şöyle bir mesaj gelmişti. Yani aslında yayının başında gelmişti. Kendisiyle de mesaj attım geri. Dedim ki hani Dünya Kupası konuştuğum vakitte bu soruyu alsam daha mantıklı olur diye. Ama selam canın yayınlar. Cezayir'e çok kızgınım. 90+6'da neredeyse İspanya'dan kaçmak için bilerek gol yedi diye düşünüyorum. İnsan bunu kendi kardeşine yapar mı? Yazık oldu İran'a. Avusturya elenecek şeklinde bir mesaj var ki, yani evet, yani biraz bu şeyleri ben de doğru bulmuyorum. Yani stratejik olarak gol yememek veyahut da işte Norveç'in Fransa karşısında, ya yani şunu anlayabiliyorum ama ya etik mi değil mi çok tartışılır. İşte Norveç'in full rotasyon lider olmamak için, turnuvanın zor tarafında kalmamak için ikinci bitirme gayesi, ki bütün babalar bir tarafta, bir tarafta da Arjantin, Brezilya, İngiltere var. Yani kalan bütün favorilerin hepsi turnuva ağacının üst tarafında oldu. Biraz da aslında yani normal şartlarda yani bu turnuva ağacına göre biraz daha farklı şeyler konuşabilirdik ama gerçekten turnuva ağacının alt tarafı bir tık daha özellikle Arjantin'e çok yaradığını söyleyebilirim. Ki yani turnuva ağacının bütününü değerlendirmek şu andan çok mantıklı değil. Son 32 turunun eşleşmeleri üzerinden sizlere şu geçer, bence şu skorla geçer şeklinde kısa tahminlerimi yapayım. Hafif bir linç yiyelim, hafif bir rezil olalım ki lazımdır zaten. Yani bugün yayında genel olarak çok fazla fikir beyan etmedim. Azıcık da bir linç yememiz lazım diye düşünüyorum. O yüzden de naçizane tahminlerimi aktaracağım. Bu arada bir dinleyicimiz de Galatasaray hakkında bir yorum yazmış. Nevzat Bey olsa gerek, bakıyorum. Evet, Nevzat Bey'in de teşekkür edelim. Ben olsam Lang'ı tercih etmezdim. Tekrardan olası bir hamlede demiş. Saygı duyuyorum. Yani ben okuyamadığım bir mesaj olduğu için kendisine de selamımızı tekrardan yollayalım. Amerika'ya selamımızı yollayalım Nevzat Bey'e. Ki son 32 tur tahminlerimi aktaracağım. Güney Afrika ile Kanada oynayacak son 32 turunda ki Kanada'nın ben yani Güney Afrika'nın ilk maçını izledim. Çok kötü bir görüntü vardı ve yani şunu dedim. Bu Dünya Kupası'nda benim izlediğim en kötü takım herhalde diye aslında büyük bir yorum yaptım. Hayatta gruptan çıkamazlar dedik ama yani ilk görüntüye bile çok aldanmamak gerekiyormuş. Çünkü Güney Afrika 4 puanı gruptan çıkmaya başardı ki bence çekirge bir sıçradı, iki sıçradı ama Kanada
ev sahibi avantajıyla burada kazanacaktır diye düşünüyorum. 1-0'lık Kanada galibiyeti olarak buradaki skor şemasını doldurdum. Kanada'nın da Jonathan David'in ayağından bir gol bulabileceğine inanıyorum diye aslında şemayı doldurdum. Brezilya-Japonya eşleşmesi var ki Brezilya hakikaten turnuvada en beğendiğim takımlardan bir tanesi oldu benim. En azından grup aşamasında. Yani Vinicius başka bir seviyede oynuyor. Carlo Ancelotti bilerek ilk 20-25 dakika biraz daha rakibin topu çevirmesine izin veriyor. Daha sonrasında oyunun tamamen ritmini belirleyen ve tüm istediklerini yapan bir takım hüviyetinde gözüktü Brezilya benim nezdimde. Gerçekten Ancelotti Brezilya birleşimini beğendim ki turnuvada da özellikle büyük ihtimalle yani çeyrek final turuna kadar biraz fikstür kolay gibi gözüküyor Brezilya'da. Çeyrek finalde bir İngiltere eşleşmesi durumu var. Tabii ki favorilerin çıktığı konumda ki buradan da aslında İngiltere'nin çıktığını işaret ettik ama tabii ki bunlar bir tahmin. Oynanmış maçlar değil vesaire. Biz maç öncesinde genel olarak böyle bir kısım ayırmayı düşünmüştüm bugün de programda. İrfan abi buradan sonra alacağız Fenerbahçe ile alakalı. Onu da söyleyeyim. Brezilya 2-0 kazanır diye yorumladım. İlk gol de Vinicius'tan gelir diye buradaki FIFA'nın kendi uygulamasında bir oyun var. O oyundaki doldurduğum şemayı, tabloyu sizlere aktarıyorum. Ki son 32 turunda Almanya-Paraguay eşleşmesini göreceğiz ki Almanya'da rahat skor bulabilen bir takım ve yani geri düştüğü zaman da iş çözebilen bir takım. Paraguay 0-0 oyununu 1-0 oyununu çok iyi oynayan ama ilk golü yedikten sonra aslında birazcık tel tel dökülen bir takım olduğunu bizlere gösterdi. Yani Amerika karşısındaki 4-1'i gördük, izledik. Amerika karşısında tamamen çaresiz bir takım. Bize karşı çok kompakt duran bir takım ve aynı zamanda Avustralya karşı da keza aynı şekilde kalesini gole kapamayı başarmış bir takımdan bahsediyoruz. Ben Almanya'nın ikinci yarıda maç açacağını düşünüyorum. Yani ilk yarı biraz daha kontrollü bir maç olabilir ama 2-0'la Almanya'yı Paraguay karşısında turlattım. Hollanda-Fas eşleşmesi var ki bence yani güç dengesinin en ortada olduğu eşleşme son 32 turunda diye düşünüyorum ki ben Fas'ın turu geçeceğini düşünüyorum. Yani evet belki Hollanda'da daha alacılı isimler var. Birçok futbol sever Hollanda geçer abi ismi Hollanda da büyük takımdır dediğini duyar gibiyim ancak Fas'ın da son duyakmasına yarı final oynadığını hatırlatmakta da fayda var. Saibari müthiş bir turnuva geçiriyor ve hani büyük ihtimalle Bayern Münih'e transfer yapacak gibi görüyoruz. Hatta yaptı da olabilir. Son haberlerde okudum da %100 değildi o iş ama %80 o iş bitti diye okuyorum. Ki Fas'ın da belki uzatmalarda turu geçeceğine inandığımız söylemiş olayım. 1-1'li uzatmalara gider. Fas da uzatmalarda veya penaltıda geçer. İlk golü de bence Fas kaydeder. Saibari'nin ayağından diye yorumladım ki fil dişi Norveç eşleşmesi var. Bence burada favori Norveç. Her ne kadar fil dişi Ekvador karşısında da kazanmayı başarsa da. Onun dışında Almanya karşısında da 90 artı küsürlere kadar hatta beraberliği koruyup son anda kaybetmesine rağmen gerçekten fil dişi iyi bir turnuva oynuyor. Onu söyleyelim ama Norveç son maçta bütün oyuncuları dinlendirdi. İlk iki maçta 6 puan yaptı. Haaland fresh. Haaland iyi bir durumda. Yani Haaland önderliğinde 2-0 kazanırlar diye yorumladım. Fransa İsveç karşısında bence hiç zorlanmayacaktır. İsveç kadro olarak kağıt üzerinde iyi bir takım gibi gözükse de ben beklediğimi alamadım. İzlediğim İsveç beni pek tatmin etmedi. Çok daha iyi bir takım bekliyordum İsveç'ten. Turnuva öncesinde hatta belki grup lideri bile olabilirler diye düşünmüştüm Hollanda'nın olduğu grupta. Lakin beni şaşırttılar. Negatif anlamda bunu söyleyeyim. Fransa'nın 3-0 kazanacağını düşünüyorum ben. Rahat bir şekilde geçecektir ki Mbappe zaten inanılmaz bir turnuva geçiriyor. Yani evet son dönemde turnuva öncesinde bayağı tartışılıyordu. Çok kötü bir sezon geçirdiği tartışılıyordu Mbappe'nin ama Fransa formasını giydikten sonra oyuncu kendini buldu deriz. Meksika-Ekvador maçı var. Bir kere çok çok az gollü bir maç bekliyorum. Ekvador'un muhtemelen oynayacağı bundan sonraki maçlar olur ise de hep az golden yana tercihleri de bulunacağım. Çünkü yani oynadıkları futbol hakikaten birazcık daha Catenaccio dediğimiz bu oyuna birazcık benziyor. Evet yani kadrodaki savunma oyuncularının kalitesi de bir başka. Ama hocaları da zaten ismini telaffuzunu bilmiyorum. Becanaccio gibi bir ismi var hocanın. Dembele'yi de evet söylemiş Nurullah Bey. Dembele de çok iyi turnuva geçiriyor. Onu da söyleyelim. Onun da gol katkısı çok çok iyi ama yani bence şu anda Mbappe bir tık daha iyi derim ben. Bu bana göre ama yani Dembele daha iyi turnuva geçiriyor diyen bir kişiye de %100 saygı duyuyorum. Zaten herkese saygı duymakla beraber hani bu görüşe de katılmadığımı söylemeyeyim. Yani kafa kafaya yakınlar bana göre.
Meksika-Ekvador eşleşmesinden konuşuyorduk ki yani Ekvador'un çok net bir şekilde iyi bir savunma takımı olduğunu, ki hocasının Ekvador'un başında 8 galibiyet, 12 beraberlik, 5 mağlubiyet gibi bir istatistiği

0: vardı. Genelde bu 0-0 1-0 oyunlarını seviyor Ekvador. Meksika'nın ama ben ev sahibi avantajıyla ki zaten Meksiko City'de oynayacak maç. O yüzden 1-0 kazanacağını ben düşünüyorum demiş olayım ki İngiltere'de bence Demokratik Kongo karşısında her ne kadar çok enteresan bir takım Demokratik Kongo değişik bir tribünde bir tane destekleyicisi var. Hareket etmeden tribünde takım adına duruyor. Ama Kane bu büyüyü bozar. Kane çok net bir şekilde bence takımına galibiyeti getirir diye düşünüyorum. Doğrusu 3-0'la bence kazanacaktır İngiltere ki büyüyü bozdu zaten Kane ama yine de grup aşamasından sonrasında da golü bulacaktır Harry Kane demek istiyorum. Belçika-Senegal eşleşmesi ilginç bir eşleşme. Yani burada kim geçer onu tam kestirmek mümkün değil. Ya ben Belçika yazdım biraz daha hani garantiye gideyim diye ama Senegal'le turu geçerse hiç şaşırmam. İsmail Sarr'ın da ilk gol atacağını buradaki tahmin oyununda yazdım. 2-1 Belçika kazanır ama ilk golü de İsmail Sarr atar yazdım. Ya bilmiyorum burada çok kararsızdım o yüzden yani en garanti skor en çok en popüler cevap 2-1'di. 2-1 yazdım. Toplumdan çok ayrışmayayım diye. Amerika-Bosna-Hersek eşleşmesinde ben Amerika'nın rahat geçeceğini düşünüyorum ki beklentimizin de üzerine çıktı Amerika turnuvada. Ya bize karşı zaten 10 tane yedek oynadı. O yüzden o takımı çok fazla değerlendirmekte bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Balogun önderliğinde Amerika'nın 2-0 kazanacağını öngördüm. İspanya-Avusturya karşısında bence çok rahat turlar. 3-0 yazdım. Oyar Zabal önderliğinde olur. Portekiz 2-0 Hırvatistan karşısında yazdım. Ki ben Hırvatistan'ı hiç beğenmedim. Beğenenler var kimi maçlarda ama ben hiç beğenmedim ki muhtemelen yani Portekiz çok rahat geçecektir diye düşünüyorum. Her ne kadar zaman zaman kısır kalsalar dahi. İsviçre Cezayir eşleşmesinde İsviçre'de Vargas'ı çok beğendim turnuvada izlediğim maçlarda. İsviçre'nin de 2-1 2-0 gibi bir skorla geçeceğini düşünüyorum. Avusturya Mısır'ı 1-0'la geçer bence. Yani Mısır evet belki daha iyi futbol oynayacak taraf olacaktır karşılaşmada ama ben biraz bizim milli maçla benzer bir Avustralya oyunu olacağını düşünüyorum. Mısır karşısında da turu geçen taraf Avustralya olur diye yazmışım. Arjantin Cape Verde karşısında Yeşilburun karşısında çok favori. Messi önderliğinde 3-1. Kolombiya Gana olarak da Gana karşısında da bence 2-0 kazanacaktır. Güney Amerika takımlarının atmosferini çok daha fazla beğendim ben. Genel diğer takımlara göre Güney Amerika takımlarını bir ayırmak istiyorum bu turnuvada diyorum. Dünya Kupası kısmını konuştuk. Biraz sonra İrfan 25 ile konuşacağız. Çok kısa bir ara. Aranın ardından beraberiz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi.
3: Yarış başlıyor.
0: Evet, sizlere söz verdiğim gibi aslında yarışın bir tekrarını da dinletmek istiyoruz. Gazi koşusunun tekrarını sizlere dinletmek istiyoruz. Mehmet Bey'in önerisiyle geldi. Ben de mantıklı buldum. Bu şekilde bir inisiyatif alıyorum sizler adına ve şu anda tabii ki tekrardan gazi koşusuna gidiyoruz.
4: Saat verildi. Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk için Asın Derbisi 100. Gazi koşusu başladı değerli yarışseverler. Evet, ilk metrelerde orta kulvardan Wiesbank gelip numarayı almaya çalışıyor. İçinde 3 numaralı Anşpa'nın gayretleri var. Şimdi Anşpa ve dışından gelen 20 numaralı Wiesbank arasında bir liderlik uğraşı var. Bunları 4 boy kadar geriden 3.'lüğe sokulan 9 numaralı Jazz Runner takibi aldı. Wiesbank dışarıya doğru savruldu, hemen toparlamaya çalışıyor jockey'i. 5 numaralı Vaynal Çakan 4. lüye girdi. Bugün biraz bekleyecek anlaşılan. Onun hemen 2 boy kadar gerisinde 2000 metre startleri geçildiğinde şimdi ön tarafa Masumos.

0: Supremo hamle yaptı. İki bu 2000 metre stakleri geçildiğinde şimdi ön tarafa Massimo Supremo hamle yaptı. İki bu kadar geride 8 numaralı Goldrakan. Dışında 2 numaralı Olmati Esprit. 1.5 o kadar geride 22 numaralı Noramet. Dışında 6 numaralı Brando. 2 boy kadar geride Medlard. Dışında Ersele Bey. 2 boy kadar geride 1 numaralı Aymus Liberatus'un gayretleri var. 1200 metre start yerine doğru koşuyor taylar. 4 boy kadar geride Kralın Dansı'nın Cahera'nın gayretlerini izliyorum. 2 boy kadar geride Upamecano. Onun 3 boy kadar gerisinde The Real One'ın, onun dışında Mucho Boyana'nın gayretleriyle 1200 metre startleri geçildi. 20 numaralı Wisbem toparladı geldi. Anşpa'dan kurtuldu. 2 boy kadar geride Jazzrunner'ın, Baynal Çakan'ın, daha geride Massimo Supremo'nun gayretleri var. 1000 startına doğru gidiliyor. Neriman'ın şalından Kutan'ın nalına uzanan bu eşsiz bazi 100. şampiyon tayını bekliyor Gazi. Son 800'den çıkıldı. Wisbank 4 boy farkla liderliğini koruyor. Anşpa'nın, Cazlar'ın, içeriden Baynal Çakan'ın gayretleri var. Gelilerden Rabobo'nun tarafa geliyor. Son viraja doğru 4 boy farkla Wisbank lider ve Cumhuriyet'in yüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 100. kez nefesler tutuldu. Baynal Çakan geldi, liderliği kapıyor. Gelilerden Rabobo'nun, Ersele Bey'in gayretleri var. Son 300 metre artık Baynal Çakan 2 boy farkla lider. Orta kumbardan Ersele Bey'i, Rabobo'nun gayretleri var ama Baynal Çakan bariyer dibinde 4 boy farkla lider. Bugün yine çok etkili koşuyor Baynal Çakan, rakiplerini ardında tutuyor. Baynal Çakan ve Haris Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak. 100. şampiyonluk dalı. Rabobo 2. Brando ve Ersele Bey arasında 3 ve 4.'lü varış hakemleri belirtecek. 19 numaralı Upamecano da 5. oldu. Evet sayın yarışseverler, asrın derbisi 100. Gazi koşusunu 5 numaralı Baynal Çakan kazandı. Sayın Talip Öztürk'ün tayı 5 numaralı Baynal Çakan. Evet 5 numaralı Baynal Çakan. Emrah Nalçakan'ın tayı Baynal Çakan 100. Gazi koşusunu, asrın derbisini kazandı değerli yarışseverler. 100 değil, 1000 yıl geçse de bitmeyecek bu heyecan. Ebediyete kadar Gazi için koşmaya devam.
1: Şahane bir anlatı. Hakikaten böyle bir anlatıyı bir kez daha değil, 1000 kez daha bizlerin de tekrar tekrar vermesi gerekirdi. En azından biz de tekrarını da vermiş olduk sizlere. Çok kısa bir jeneriğimiz var. Jeneriğimizin ardından tabii ki devam edeceğiz Fenerbahçe'yle.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda busesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Evet, programın da son bölümündeyiz. İrfan abi şu anda çok gürültülü bir ortamda olduğu için ses çok iyi gelemedi. Eğer bir müsait bir alan bulur ise kendisiyle tabii ki bağlantı yapacağız. İrfan abiye de selam olsun. Hakikaten o da yerinde takip ediyordu. Çok normal yani kalabalığı göremeyenler açısından da söylemiş olayım. Yani hakikaten bağlantı yapmanın çok zor olduğu bir yerde şu anda. Ben tabii ki daha önce Gazi koşularını takip ettiğim kadarıyla söylüyorum. Her zaman çok büyük bir kalabalık oluyor ama hani 100. koşu olmasından da dolayı yani hakikaten çok başka bir şey gördük. Çok başka bir kalabalık vardı. O yüzden de çok net anlaşılabilir. İrfan abiye de teşekkür ederim bu arada. Ben yorumlayayım biraz da Fenerbahçe'yi. Aslında son dilimde öyle yapalım. Bir kere şunu söylemek lazım. Birçok kişiye göre ben Vedat transferini çok daha olumlu bir transfer olarak yorumluyorum. Yani naçizane görüşüm olarak. Sonuç olarak daha önce verim vermiş. Şu anda biraz daha hazır ve net ne yapacağını bilindiği bir oyuncuya gidilmesi Fenerbahçe adına. Hele hele ikinci ön eleme turunda başlayacağı için Gornik Zarpse ile Fenerbahçe. Yani böyle bir ortamda daha net bir isme gitmek bence mantıklı. Hele hele zaten iki forvet oyuncusu alınacak ve bu turda esasında yönetimi çok net bir şekilde bu takımı yeterli olduğunu, en azından ikinci tur için yeterli olduğunu söylüyor. Bunu da söylemiş olalım. Bu arada babama da bir selam olsun. Babam da mesaj atmış. Bak Formula 1 yarışındaki kimin kazandığını, George Russell da Avusturya Grand Prix'sini kazanan kişi oldu. Mercedes'te George Russell, ki bu sene Antonelli'nin zaten rüzgarının estiği bir sene olduğunu biliyoruz. Yani Antonelli inanılmaz bir performans sergiliyordu. Biraz da Formula 1'e girmiş olalım, çok kısa da olsa. Sonradan biraz da Fenerbahçe ile toparlarız zaten. Ama yani Hamilton'ın da yaşına rağmen çok çok iyi olduğunu söyleyelim. Antonelli'nin de ön plana çıktığını söyleyelim bu sezon nezdinde, ama bugün Russell bir karakter yer koydu ve Avusturya Grand Prix'sinde kazanan taraf olduğunu da vurgulamış olalım ki şu anda önümdeki listeye bakıyorum. Russell'ın birinci bitirdiği ortada ki sıralama turlarında aslında Colapinto birazcık hayal kırıklığına uğratmıştı bence Alpin severleri ki Colapinto, Franco Colapinto bu sene gerçekten çok çok iyi bir pilot olarak dikkat çektiğini söyleyeyim genel sezon boyunca yani yaklaşık 7 yarış olsa gerek 7 yarışta da hakikaten ilk ona kendini bir şekilde attı ama bu yarışta sıralama turlarında zaten geride kalmıştı. Colapinto'dan o beklediğimiz üst sıralarda kalma işini göremedik. Yani biraz tabii ki o üst sıralarda bence yani sonuç olarak Avusturya'nın galiplerinden bir tanesi de şunu da söyleyelim. Aynı zamanda Lindblad ve Lawson'la beraber Red Bull Racing yani Red Bull'un ikinci takımı olduğunu söyleyelim. Evet İrfan abi de müsaitmiş. Bir İrfan abiye bağlanalım. Evet İrfan abi de bizlerle beraber Fenerbahçe'yi konuşacaktık zaten. İrfan abi de Gazi koşusundaydı. Abi öncelikle çok iyi bir yarış oldu onu da söyleyelim. Ama tabii ki Fenerbahçe'yi soracağız. Abi son gelişmeleri senden böyle satır başı alabilir miyiz rica etsek?
4: Fenerbahçe Topuç Enes'in hazırlıklarını sürdürüyor. Hikmin yarı ve Asensio'nun geçen sezondan kalan sakatlıkları vardı biliyorsun. O nedenle takımlar ayrı bireysel olarak çalışıyorlar. Henüz takımda birlikte çalışmalara başlamadı. Şu saatlerde basına açık bir antrenman var Fenerbahçe'de. Bu antrenmanda antrenmanın ilk bölümünde kontrollü olarak çalışması

istemiyor iki futbolcunun. Hı-hı. Ama topu şeyler, yani bu oyuncuların Avusturya kampında artık %100 hazır olmasını bekliyoruz. Onun haricinde top yarışındaki tabi kadar oldukça verimli geçiyor. Çift antre

0: anda alıkları sürdürüyor Fenerbahçe. Diğer tarafta tabii transfer çalışmalarına gelirsek de Fenerbahçe'de Malansar için çocuklara devam ediyor. Stoper mevkiinde Fenerbahçe Malansar transferini Avusturya kampına kadar tamamlamak istiyor. Avusturya kampında Malansar transferini tamamlayıp en azından stoper tandemindeki etkiyi tamamlamak istiyor Fenerbahçe. Diğer taraftan Benfica, bu biz aslında biliyorsunuz bugün Benfica Skriniar istediği yönde haberler çıkmıştı ama Skriniar Fenerbahçe'de mutlu, herhangi bir Fenerbahçe'nin ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Fenerbahçe yönetiminin de Skriniar'ı satma gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Ancak Apollonik ise istedirse belki değerlendirir Fenerbahçe'nin açı aşamada Skriniar'ın satılması da söz konusu değil. Kanat transferi için ise Greenwood ve Brahim Diaz İkilisinden bir tanesi Fenerbahçe kadroya katmak istiyor. Yine Karamadeli de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden bir tanesi. Ancak Greenwood için oyuncuyla ne kadar prensip anlaşsa da Fenerbahçe, Marşinyan'ın oldukça yüksek bir bonservis beklentisi var. 50 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi bulunuyor Marşinyan'ın. Sonra transferi için ise iki isim gündemde. Bir tanesi Cirashi. Cirashi için Fenerbahçe görüşmelerini sürdürüyor. Borussia Dortmund en son 35 milyon euro seviyelerine inebileceğini söyledi Fenerbahçe'ye. Ama Fenerbahçe daha uygun maliyet oyuncu kadroya katmak istiyor. Diğer işim ise Aston Villa'da forma giyen Oliver Watkins. Fenerbahçe Oliver Watkins ise kulübüyle de temaslarını sürdürüyor.
1: Peki İrfan abi, son bir soru sorayım. Çok da tutmayın biliyorum. Çok kalabalık bir yerdesin. O yüzden Oliver Watkins için kaç milyon euroluk bir bonservis konuşuluyor? Bunu bilmiyoruz. O yüzden bütün dinleyicileri en azından aydınlatmış olalım.
0: 25 ile 30 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi bulunuyor kulübünün. Ama Fenerbahçe daha uzun vadeli oyuncu kadroya katmak istiyor. Görüşmeler de devam ediyor.
1: Peki İrfan abi, çok çok teşekkür ederim kıymetli katkını bize, kıymetli vaktini bize ayırdığın için. Çok sağ ol abi. Evet, İrfan 25'te takdirinizce şu anda çok kalabalık bir yerde olduğu için çok kısa bir bağlantı yapmak durumunda kaldık. İrfan abi de kırmadı, sağ olsun. Orada yani hakikaten öyle bir ortam var ki köşede bir sessiz yer bulabilmenin bile çok zor olduğu bir ortamda kırmadığı için, her şartta bize bağlandığı için çok çok teşekkür ederiz bir kez daha kendisine. Ya Fenerbahçe konusunda transfer gelişmelerini zaten yani konunun en iyi bilenlerinden İrfan 25'ten aldık. Ki göreceğiz. Açıkçası ben de en azından çok kısıtlı vakti olduğu için İrfan abinin şöyle bir ekleme yapayım. Mutlaka bence önümüzdeki bu 20-25 günlük dilimde yani en az 5, hatta 5'ten daha fazla oyuncunun böyle yavaş yavaş da gibi yorumlamayalım ama ardı ardına ayrılık haberlerini aslında bence ilk başta duyacağımızı düşünüyorum. Yani böyle şöyle söylemiş olayım. Yani 6-7 aksiyonun belki biri transfer, 6'sı ayrılık gibi olacak bence ilk 20-25 gün içinde Fenerbahçe'de. Çünkü mutlaka takımlar transferin son dilimindeki fırsat transferi penceresini de birazcık bekliyorlar. Ki bu noktada da bence anlamak lazım, anlayışlı olmak lazım bütün takımlar nezdinde. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nin transferinin kapanış tarihi Avrupa'dan yaklaşık bir 4-5 gün, hatta bir hafta sonrası olsa gerek. Tam tarihi bilmiyorum ama bir hafta diyebiliyorum. Bir hafta sonrası olduğu için de o aradaki pencerede çok enteresan fırsat transferleri olabilir. O yüzden takımlarda, hele hele Dünya Kupası olduğu bu ortamda, birazcık daha belli başlı hamleleri baştan yapıp daha sonrasında biraz daha bekleme durumunda oluyorlar ki bütün dünyadaki takımlarda zaten transferde çok hızlı bir hareket edilen bir durum görmüyoruz. Formula 1'i de konuştuk. Sağ olsun Ahmet Bey'in bizlere katkısından kaynaklı olarak kendisine de bir kez daha teşekkür edelim. Ki bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim ayrıca. Yani yayınlarımızda her zaman bizlere katkı veren birçok dinleyicimiz var. Cumartesi günü de hazır, bugün de birçok mesaj aldık. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Bir süre yokum yine. Cuma gününden itibaren varım. Yani zaten birazcık maçların bitimiyle beraber. Zaten normalde de böyleydi. Hafta sonları daha çok Radyo Gol'deyim. Cuma günü haber masasını sunacağım. 16-18 arasında, cumartesi günü gündüz seansında 12-14 arasında sizlere eşlik edeceğim. Pazar günü de, haftaya pazar günü de 16-18 yine bu saatlerde sizlere eşlik edeceğim. Can Genç ile hafta sonu konseptinde, tabii ki hafta sonları. Hafta içinde de haber masasında bu şekilde yapacağız. Cumartesi günü biraz daha Dünya Kupası Endeksinde bir program yaparız. Diğer takımlar üzerinden gideriz. Cuma ve pazar günü de dört büyükler ve Anadolu takımları üzerinden aslında şekillendirdiğimiz bir program olur diye şimdiden sizlere

0: akışı da paylaşmak istedim. O halde şimdi çok değerli içeriklerimiz var. Kim ne dedilerimiz var. L1 üçgen içeriklerimiz var. Parantez içeriği var. Amerikan rüyası var. Dolu dolu bir içerik görüyorum şu anda. Sevgili Berk Sayar'ın hazırladığı gece akışımızda, akşam akışımızda. O halde bugünlük benden bu kadar. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
5: Hocam merhabalar.
6: Merhabalar.
5: Dünya Kupası serimizin 3. bölümünde birlikteyiz. Dünya Kupası serüveni bugün itibariyle bizim için sona erdi. Biraz buruk bir mutluluk. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınan 3-2'lik galibiyetle bitirdik turnuvayı. Ama daha çok acabalar, keşkeler, geçtiğimiz iki maça da biraz hayıflanmalar var herhalde. Genel itibariyle turnuva Türkiye için nasıl geçti sizce?
6: Şimdi tabii bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veyahut işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz, ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim ama şampiyonalar durmuyor. Devam ediyor hayat. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok Avrupa Kupası organizasyonunda veya birkaç tane Dünya Kupası organizasyonunda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir.
5: İki takımın da maçtan önceki kadro tercihleri aslında merak ediliyordu. Şu yüzden Amerika Birleşik Devletleri gruptan birinci çıkmayı garantilemişti. Türkiye'nin maalesef bir iddiası kalmamıştı. Bir anlamda da aslında herhalde bakıldığında galibiyete daha çok ihtiyacı olan böyle bir maçta Türkiye'ydi ve bir şekilde o galibiyeti de almayı başardık. Az önce sizin dediğinize ek olarak hocam Bosna Hersek'le eşleşti Amerika Birleşik Devletleri ama oraya da geçerse Mısır son 16'da.
6: Yani tabii buralarda daha evvelden belirlenen kurallarla yolunuz bazen bayağı açık olabiliyor ta finallere kadar. Ha, bu Bosna Hersek'in eleneceği veya yenileceği anlamı taşımıyor. Bosna Hersek de her an her şeyi yapabilecek bir takım belki ama güç dengesine baktığımız zaman bir Arjantin, bir Brezilya, bir Hollanda, bir Fransa, bir Almanya gibi takımlar olacağını diğerini yerlersiniz.
5: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ritim kazandığı da çok açık hocam. İlk iki maçtan sonra daha yüksek hedefler için konuşuluyor bir anlamda Amerika'da. Şu anda futbol belki de tarihte ilk defa çok önemli bir noktaya geldi.
6: Şimdi burada çok önemli iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi Amerika ile farkımızı soruyorsun esasında sen bana. Şimdi Amerika ile farkımız bizim şu. Şu anda onlar kendi sahasında mağlup oldu değil mi? Ama gruptan çıktılar. Bitti onlar için bu mağlubiyet. Mağlubiyetin onlar üzerindeki baskısı da bitti. Dünyanın en güzel şovunu yapan, spora şovu katan ülkesi Amerika'dır. Dolayısıyla kazançların, kayıpların etki oranları bizdeki gibi.

0: gibi değildir. Bizdeki kayıplar çok ağır darbeler verir bize. Bu da bize sonuçta şöyle bir son doğurur. Özellikle oyuncular için. Baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu. Şimdi Amerikalı'da bu yok. Zaten yaşam tarzları bu. NBA basketi de seyretmeyen yoktur herhalde basketbolu. Bakıyorsunuz bir şov içine girmiş. En ufak dakikalarda, saniyelerde dünyanın en önemli artistleri, en önemli şarkıcıları, en önemli sanatçıları, en önemli sporcuları oyunun içerisinde. Bu maç arasında da devam ederken hepimiz seyrettik değil mi? Dolayısıyla maç bittikten sonra onlar için eğlence başlar. Bizde maç bittikten sonra, ki biz zaman zaman eğlenceyi de abartıyoruz, bunları da yaşadık. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz. Ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza, hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla, kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim. Oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz.
1: Hocam burada baskı ile yük bindirme arasında da bir fark var herhalde. Çünkü baskı ayrıcalıktır diye bir kalıp vardır hani spor müsabakaları
0: için. O tip baskıdan konuşmuyorum.
1: Evet, baskı benim iyiye söyleyeyim. Yönelten baskıdan değil, evet. Yük bindirme.
0: Evet, herhalde. Yani bunu baskı, yük veyahut ağırlaştırılmış başka bir şey diye de tarif edebiliriz. Ama ben ez cümle şunu anlatıyorum. Diyorum ki özellikle Avrupa ülkelerinin veya Güney Amerika ülkelerinin birçoğunu ayırıyorum. Ama Amerika'yı başka bir yere koyuyorum. Amerika, bugün oynadığımız Amerika bambaşka bir tavır, tarz ve felsefe içinde yıllardır. Bu oyunu bir şov haline getirmiş, eğlence haline getirmiş ama kimse koşudan, kimse mücadeleden kaçmıyor. Ama var sporun içinde, yenildik deyip devam ediyor. Manşetler acımasızdır diye bir söz vardır. Bu da ona benzer. Biraz acımasız davranıyoruz. Özellikle kayıplarda. Böyle olduğu zaman da tabii oyuncu bir maç sonra ya acaba ben bunu kaybedersem, sporcular için en kötü duygusudur. Kaybedersem ne olur? Yani kaybetme korkusu. Onun için ben oyuncularıma kaybetmekten korkmayın diye hayatım boyunca söyledim. Bir daha da kaybetmekten yine korkmayın. Başka türlü kazanamazsınız. Çünkü kaybetmeyle kazanma arasında geçen, cereyan eden akıma zaten spor diyoruz veyahut futbol diyoruz. Dolayısıyla kaybedeceksiniz. Şimdi bunu iyi biliyorlar bir, onlar. Yani hemen hadiseyi kaybetseler de üzerinden çabuk atıp bir sonraki maça, bir sonraki müsabakaya kendileri en iyi şekilde hazır ediyorlar. Bu bir kültür haline gelmiş. İki, Amerika'da genel olarak sporlarda atletizm, yani fizik çalışmaları hakikaten üst seviyededir. Nitekim ben de etkilendiğim için 2006 Dünya Kupası'ndaki Amerika'dan Almanya'daki 2008'e Amerikalı bir grupla çalıştık hatırlarsanız. Ve hakikaten de o turnuvanın her şeyiyle en önde olan takımı olduk.
1: Hocam bir soyunma odası konuşmanızda kaybetmekten korkmayın, sürekli kaybetseniz bile demiştiniz. Aslında Avustralya maçındaki mağlubiyetin ardından Paraguay maçının 90. dakikasına kadar turnuvanın içindeydik. Bugünkü alınan galibiyeti de düşündüğünüzde bir gol bizi çok farklı bir yere getirebilirdi. Orayı nasıl yorumlarız, o arayı?
0: Şimdi bir sonraki adımın en son yapılan hatadan daha önemli olduğunu bilmek lazım. Yani şunu diyorum, Paraguay maçının son bir dakikasına

0: kadar gider haldeyiz. Değil mi? Bir gol atsak.
1: En azından
0: bir gol atarsak, bir gol atarsak maç bitmediği için her an attığımız golde bu oyunun içindeyiz. İşte yendik ve gidebilirdik. Hemen bir sonrakini iyi düşünmek lazım. Demin söylediğim gibi bir sonraki adımı en son hatadan daha önemli olduğunu unutmayalım. Bunu ona göre atarım. Şimdi de diyorum ki bir an evvel Uluslar Kupası'na hazırlanmalıyız.
1: Turnuvanın 15 günlük bölümünde herhalde teknik direktörünün bu kadar net etki ettiği takımlardan biri Birleşik Devletler'dir diye düşünüyorum. Siz de ilk maçı izledikten sonra Pochettino'dan çok etkilendiğinizi söylemiştiniz.
0: Şimdi Amerika oluşu tabii Pochettino için bir şans. Daha evvel Tottenham'da, Chelsea'de veya başka yerlerde gördüğü veya kötü giderken gelinen noktayla Amerika'daki çok farklı. Çünkü kendisi de Amerika'da çok da iyi başlamadı. Maçlar kaybetti, turnuvalar kaybetti. Fakat sabırla ve inançla kendisine destek olundu ve devam etti. İşi kolay değildi Pochettino'nun ama ilk maçları gördüğümde Pochettino'nun takıma bir dokunduğu çok açık. Yani oynanan oyun, mantalite, 90 dakika neredeyse baskı, pres, pas yüzdesi yüksek ama isabet oranı da çok yüksek. Ve bütün takımın aynı anda oynadığı hakikaten bir el değmesi, bir dokunulması görünüyor. O yüzden Pochettino dediğin gibi başarılı bir iş yapmış diyebiliriz.
1: Bu Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasının sonuçlarından biri hocam. İki programda da konuştuk derin blok savunmalarını. Amerika Birleşik Devletleri, yani Paraguay ve Avustralya aslında Amerika'ya da Türkiye'ye de aynı oyunu oynamak istedi ama Amerika onların oyununu bozar kendi tercihlerini dikte etti. Siz o gün de demiştiniz ki Türkiye de aslında geçiş ucumunu seven bir takım ve bugün bunun karşılığını gördük.
0: Esasında biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim. Yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.
1: Hocam Pochettino'nun herhalde başardığı şeylerden biri de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol ciddi bir gündem ve birçok kişi neden dünya şampiyonluğunu konuşmayalım diyor. Ve bunu turnuva öncesinde aslında dillendirmişti Pochettino. Bir insel devrim var orada aslında.
0: Evet. Şimdi 1994'te Amerika ya Dünya Kupası verildiği zaman bayağı bir sıkıntı oldu. Yani Amerika bir futbol ülkesi değil. Niye oraya verildi? Basketi anladık, yüzmeyi anladık, atletizmi anladık gibi tartışmalar oldu. Onlar da güzel bir test koydular ortaya. Amerika gibi 250 milyonluk bir ülkeye bunu sevdirmek, futbola yeni kazanımlar elde edilebilir gibi. Ve ben baştan sona bu turnuvayı seyrettim. Çünkü Avrupa Şampiyonası gruplar çektiğimizde İsveç'te İsviçre bizim grubumuzdaydı. Onları takip için bir hayli de yol yaptım. Detroit, San Francisco, Chicago, Los Angeles gibi 6 saat, 6,5 saat kapalı bir futbol sahasında bile maç oynadılar. Romanya maçını ben orada seyrettim bir tanesini. Çim çıkardılar orada. Çok da güzel üniversiteler böyle bir çalışma yaptı. Dünya Kupası haberi 4. veya 5.'ydi. Amerikan futbol, NBA, yüzme, atletizm. Dünya Futbol Şampiyonası'ndan önce geliyordu haberlerde. Nitekim oradan bu tarafa da fazla bir büyüme olmadı futbolda. Son zamanlarda ligleri daha güzel olmaya başladı. Fakat ben bu arada en az 5 defa arkadaşlarımla Amerika'daki bir seminere davet ediliyordum her sene. 10 bin kişi, 12 bin kişi

0: Teknik adam, teknik insan diyelim. Çünkü kadınlar da bir hayli fazlaydı ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen, bu işin uzmanlarından alınan yeni haberler, yeni bilgiler, hem teori hem pratik, taktik anlayışlar ve sonunda da muhteşem bir fuarla sona eren bir organizasyona hep gittim ben. Yavaş yavaş büyüdü zaten. Biz Amerika'da kamp yaptığımız zaman hem Galatasaray'la hem milli takımla Carlos Alberto Pereira ile karşılaşmıştım. Metros tarzı çalıştırıyordu. O gün seyirci avarajı 26 bindi. Bugün daha yükseklere çektiler. Amerika geliyor zaten. Onlara göre sakır, bize göre futbolda.
1: Dünya Kupası tarihinin en fazla seyirci çeken turnuvası şu anda.
0: O ayrı ama geliyorlar. Tabii bu tip ülkelerin olağanüstü bir şansı var. Orijini hangi milletten olursa olsun ben Amerikalıyım diye.
1: Yani takımda da çok var hocam.
0: Oyuncu bulmada da zorlanmazsınız. Dolayısıyla Amerika'nın futbolda olması bence futbola önemli bir katkıdır. Ve bunu, bu turnuva, bugün gördüğümüz simaları da düşünecek olursak maça gelen. Ben kendimi NBA basket maçındaki timeoutlarda, hani aralarda gösteriyor ya, orada zannettim. Çünkü her arada hepimizin tanıdığı kadın, erkek, sanatçılar falan.
1: Hollywood'da olması da tabii etkili hocam.
0: Efendim?
1: Hollywood'daydı bir de tabii.
0: Bir de tabii Los Angeles belki ondandır ama Amerika takımı ne olursa olsun eski Amerika takımı değil, kıymetli aldığımız galibiyet. Hem de bu duruma rağmen oyuncularımız ve teknik heyetimiz önemli bir reaksiyon göstermiştir. Galibiyet de galibiyettir. Ama Amerika Bosna'yı geçer mi? Geçebilir. Ama bir değişikliği var, bir yeni oyun tarzı var ve inanmışlığı var ki Avrupa'ya da birçok oyuncu verir oldu. Bunlar da çok önemli. Biz de bunu yapmak için biliyorsunuz zamanında kural değiştirdik. Yabancı değil, Türk kuralını getirip çocuklarımızın dışarı çıkmasını sağladık. Çok da faydalı oldu. Dolayısıyla evet, Pochettino'yu bu konuda başarılı buluyorum. Gerekli dokunuşları yapmış.
1: Hocam benzer bir zihinsel değişimden, futbol anlamında bir devrimden de 90'lı yılların başında aslında geçtik. İlk 15 dakika gol yemeyelimden neden hücum ederek gol atmıyoruz ki? Yani bu zamana kadar hep savunarak kaybettik. Eğer kaybedeceksek hücum ederek kaybedelim düşüncesinin temelindeki kişi olarak size burada herhalde bir söz hakkı vermemiz gerekiyor.
0: Evet, Metin Tekin böyle bir tespitte bulunmuş. Doğrudur. Metin tabii benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kardeşimdir. Hem takım arkadaşımda, milli takımda, hem sonra da meslektaş olduk. Beraber de çok da güzel bir turnuva geçirdik. Ayrıca da çok severim. Şimdi insan hem futbolcuysa hem teknik adamsa buralardan bir şeyler alıp getirmeli. Yani doğru bir şeyi daha geliştirmeli. Eğer doğru olduğuna inanmıyorsa ondan da vazgeçmeli. Şimdi ben ilk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim. Burada ikincilik başarı değildir. Böyle bir şey olsa beni başarılı dederlerdi. Türkiye Kupası, şampiyon nedir o? Avrupa'ya gitme, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa. Hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Dolayısıyla ben de Türkiye'deki gerçekleri söyledim oyuncuma. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı, birincilik başarı. Ve biz bu mantaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak bir kişi illa çıkar der ki arkadaşlar ilk 20 dakika 15 dakika gol yemiyoruz. Ya ben de dedim ki kardeşim niye gol atmıyoruz? Ya iyi de niye atmıyoruz? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez, ayet değişmez, insanın koyduğu bir şey değişir.
1: Bir de hocam 21. dakikayla 20. dakika arasındaki farkı ben hep merak ettim.
0: Ben de anlamam. Şimdi bir de eskiden şöyle tabirler vardı. Son dakika attı ama. Ya kardeşim son dakika atılan sayılmıyor mu? İlk dakika atılan sayılıyordu. Anlatabiliyor muyum?
1: Direkten dönme var sizin. Çok
0: evet. Şimdi o seneler direkten dönme muhteşem bir hareket. Ama direkten döndü, ne yapalım? Bu nedir yani? Şanssızlık. Yıllarca şanssızlık gitti. Hala şans kelimesini kullanan var. Ne alakası var şansla? Hayır, hiç alakası yok. Şans nedir biliyor musunuz? Şans iyi bir plandan arta kalandır. Şans. Şans başka bir şey değildir. Siz 3 metrede vuruşa hazır değilsiniz. Vuruşunuz, teknik vuruşunuz doğru değil. Vücudunuz doğru yerde değil. Konsantre değilsiniz. Hazır değilsiniz. Vurdunuz direğe. Ne yapayım kardeşim direğe dedi. Direk 10 santim ama 7.32'ye atamıyorsunuz.
1: Hepsi hazır olursa şans size yani.
0: Yani. Onu söylüyorum. İyi bir planın arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten. Aksi takdirde size merhaba falan demez şans.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiç. Yani. Samimi de olmaz. Bu anlayış yavaş yavaş kendini galibiyetlere, biz de oynayabiliriz, biz de yapabiliriz'e dönüştürür ve bir futbol kültürü oluşturur. Dolayısıyla bizim de o gün eğer bir değişiklik, bir devrim, bir tamamen her şeyi yeniden başlatma ne dersek diyelim, soyunma odası antrenman ve maçlarımızdan başladı. Yani
1: önce sizin
0: ben ve arkadaşlarım, yönetim neyse, hep beraber inanacağız. Oyuncuları inandıracağız. Oyuncuları ikna etmek işin en zor kısmıdır. Hani çünkü uzun alışkanlıkları çok kısa süre içerisinde değiştiremezsiniz. Bunun için çok efor sarf etmemiz gerekir. Çok önemli misaller, emsaller vermeniz gerekir. Sonra bu oyunu oynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş taraftarı, arkasından camiayı bunun içine katarsınız. Derken basın, yazılı görsel ikna olur ve sonunda artık kulüpler ve derken ülke arkasından gelir ve bu değişiklik, bu eylem bir futbol kültürüne dönüşür. Ne olur? Önemli bir başarı bunda çok önemli misal olur. Bizim zamanımızda şöyle de bir cümle vardı. Ya burası Türkiye, buradan bir şey olmaz kardeşim. Bir gün çıktık dedi ki ya burası Türkiye, burada her şey olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu iş zincirleme reaksiyondur. Takımdan kulübe, camiaya, camiadan taraftara, taraftardan ülkeye, ülkeden herkese sirayet eden bir zincirleme kaza gibi, çok doğru değil ama, zincirleme reaksiyon olur ve herkes der ki o yaptı, ben de yapabilirim. Onlar yaptı, biz de yapabiliriz. Şimdi Amerika'da bu var ve gördüm ki 7'den 70'e herkes, kadın erkek, çor çocuk, herkes bu havaya girmiş. Bu Dünya Kupası Amerika'daki futbolu, ligi ve Amerika milli takımını değiştirmiş.
1: Tam olarak zaten bunu söylüyor hocam meslektaşımız Pochettino. 2002'de bunu Güney Kore, Türkiye yaptı. 2022'de Fas yaptı. Neden biz yapmayalım da bir motto oldu. Why not US? Why not us? Aslında bir kelime oyunu da var.
0: Evet.
1: Ama tüm anlattıklarınızdan hocam herhalde şunu çıkarabiliriz ki yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok
0: her
1: daha önemlidir. Burada çıkmadı ama daha önce söylediğiniz bir söz.
0: Evet.
1: Metin Tekin'den bahsettiniz. Kendisine de selam olsun buradan.
0: Evet, Metin benim çok sevdiğim, selam olsun. Futbolu da iyi anlatan, iyi bilen, iyi de yorumlayan bir kişidir kendisi.
1: Eski takım arkadaşınız, yardımcınız oldu.
0: Evet.
1: Bir maçlığına da aslında milli takımda hocalarını da yaptınız.
0: İşte bu İsveç, İsviçre takibinden sonra kafama koymuştum birkaç yeri. Metin'i değil. Ama özellikle İsveç takımının sol tarafıyla Kenneth Anderson'u durdurmak da sol tarafıyla, yani Metin'in oynadığı sağ kulvara aşağı yukarı dikkatimi çekmişti. Derken Metin olağanüstü forma girdi Beşiktaş'ta.
1: Ve 4 yıldır da milli takımda yok.
0: Yok. Hiç yoktu. Metin'i aradım. Nasılsın diye. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir görüşelim dedim. Çağırdım. Dedim ki Metin, çok iyi oynuyorsun, çok formdasın. Ve seni çağırmayı düşünüyorum. Hocam dedi, her zamanki o beyefendiliğiyle. Bilmiyorum, yok ben biliyorum dedim. Sadece haberin olsun diye dedim. Ondan sonra ve çağırdım. Hakikaten de çok iyi oynadı.
1: 2-1 kazanmıştık.
0: 2-1 kazandık.
1: Sergen'le
0: Emre attı. Emre'yi de Kenneth Anderson'a düşünmüştüm. Özellikle hava topu için. Sonra sakatlandı Metin. Ve de beni aradı. Buraya kadar hocam dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Şimdi sıkış.
1: Zaten siz de İsveç maçına özel bir davet yapmışsınız.
0: Sıkışmışsınız da şimdi siz kadroda dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Espiritüel, güzel noktalara değinen çok sevdiğim bir kardeşimdir. Tabii biz de alamadık sakatlanınca.
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendiriyor.
0: Milli takımlar böyledir zaten. Yani sizin tabii ki bir takımınız vardır ama yani lig periyodu. Milli takım haftasına denk geliyorsa çok formlu olan oyuncuyu veya oyuncuları alabilirsiniz. Bir daha almak zorunda değilsiniz. Çünkü milli takım hocasının zaten namütenahi hakkı var. İstediğini alır. Türk pasaportu, Türk hüviyeti, olan herkesi alma yetkisi vardır.

0: Bu da o gün de bize bu güzel bir iş yaptı.
1: Hocam bir önceki konuya bağlantılı olarak Türkiye'de şu anda da bir jenerasyon tartışması da var. Hiç bitmeyen bir jenerasyon tartışması vardır. Temelinde aslında başka sorular sormak gerekiyor sanırım.
0: Yani ben şöyle noktayı koyalım oraya. Jenerasyon kendiliğinden olmaz.
1: Yani ama jenerasyonu bulduk, çok şanslı bir jenerasyon denk geldi.
0: Olmaz, böyle bir cümle olmaz. Bu doğru da olmaz. Yani oturduğunuz yerden jenerasyon ortaya çıkmaz. Arayacaksınız, tarayacaksınız, seyredeceksiniz. Efendim, bu gençleri güzel eğiteceksiniz, iyi eğiteceksiniz, doğru yönlendireceksiniz. Başka türlü bir araya nasıl gelir jenerasyonlar? Biz 1990 yılında bir Türkiye'yi gezdik arkadaşlarımla. Bir Türkiye'yi gezdik. 300 küsür oyuncu bulduk. Bunların %10'u elit oyuncular oldu. Dünyanın her tarafında oynadılar. Dünya üçüncüsü olan takımda da oynadılar. Ülkeye hizmet ettiler bu 300 kişi. Ama tabii ön plana çıkan çok yüksek sayı değildi. 30-35'ti ama herkes Türk futboluna hizmet etti. Bunlar daha iyi eğitileceği kulüplere önerildiler. Orada maçlar oynadılar. Avrupa'da maçlar oynadılar. Ve sonradan bir araya gelip önemli bir jenerasyon oldular. Şimdiki jenerasyonda evet altın da diyebiliriz. Hatta pırlanta da diyebiliriz. Ama bunun gerisi de gelmeli. Fazlası da olmalı. Bunun için de özellikle altyapı dediğimiz yerlere mana yüklememize rağmen gerçekte pek de aynısını uygulamadığımız, aslında çok daha fazla eğilmemiz gereken bir departman olduğunu unutmamamız gerekir. Çocuk yaştan ta altın jenerasyon haline gelinceye kadarki eğitimi o kadar çok önemli ki kulüplerimizde. Tekniği, taktiği, fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi, karakter oluşumu, mentorlar, psikologlar vasıtasıyla, bu işi iyi bilen hocalar vasıtasıyla yukarı doğru hazırlamamız gerekir. O zaman zaten altın jenerasyonu da nesili de bulmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi hani bunlar şans olarak bir araya gelmiyor. Hocalar gidiyor, seyrediyor, onu alıyor. Hocalar alıyor, milli takıma koyuyor, bakıyor, olmuyor ötekini. Yani kolay olmuyor. Ve bunları çoğaltmamız lazım.
1: O zamanki mottolarınızdan biri de hocam 67 ilden 67 futbolcu çıktı.
0: Evet. Şimdi 81 oldu. 81 tane yok mudur Türkiye'de? O zaman 67 ilde 67 oyuncu vardı dedim. Aşağı yukarı onu bulduk. Şimdi de 81 ildeyiz. Bizde iller değişir gerçi zaman zaman. Biz en iyisi nüfustan gidelim. 86 milyonu 86 kişi çıkmaz mı? Çıkar. Çıkar, vardır. Vardır. Ankara'nın evet doğu tarafına bir takım antrenörü gitmemişti. Biz buradan Erzurum'da başladım ben. Ama ben şöyle yapıyordum. Erzurum'daki bütün Erzurum ofisimize bağlı doğu illerindeki oraya giren illerdeki bütün hocaları çağırıyorum. Oradaki karmaları seyrediyoruz. Arkasından da o hocalarla beraber toplantı yapıyorum. Ve diyorum ki bugün ben buradayım, yarın siz buradasınız. Onun için bana yardım edin. Benim gelmemi beklemeden oyuncuları bana bildirin. Ki ben de geleyim seyredeyim. Yeni oyuncular bulalım diye. Oradan Trabzon'a geçtim. 100 kilometre gittik, bir ışık görmedik. Karayoluyla gece gittik Trabzon'a, Kop Dağları'ndan. Ondan sonra Trabzon'a geldik. Oradan Adana, Adana İzmir, İzmir Ankara, Ankara İstanbul, İstanbul ne bileyim Bursa, Bursa her yerde, Antalya her yerde bu aktiviteleri Türkiye'ye sardık. Unutmadığım bir tek şey vardır. Ben bir anons etmiştim. Herkesten yardım bekliyorum. Lütfen bildirin hiç çekinmeden. Telefonlarımız, tanıdıklarımız ne varsa. Çok önemli bir yemek yiyoruz bir gün. Eşlerimizle restorandan çıkarken garson yanaştı. Hocam affedersiniz dedi. Bir kağıdı ikiye bükmüş. Bu hayır da dedim, ben de unuttum tabii dedim. Açtım. Bir futbolcu ismi, nerede olduğu, işte mevkisi falan filan. Tabii öyle bir baktım ki siz söylediniz hocam dedi. Dedim ki çok haklı.

0: nasılsın? Teşekkür ederim dedim. Hemen arkadaşlarımı ileteceğim, harekete geçeceğiz dedim. Dolayısıyla o bana şunu söyledi. Türkiye'nin her tarafına sirayet etmişti. Ve böylece de bir nesil bulundu. Tabii ki canım, yani futbolda hala devam ediyorlar onlar.
1: Sadece futbolculuk değil,
0: futbolun çeşitli yerlerinde hala devam ediyorlar. Ve arkadaşlar, inanın bana, tribünde ben otururdum. En birinci başkanımız, Allah rahmet eylesin, Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'dı, Allah rahmet eylesin. Bir arkada oturur, hoca hep notunu alır. Zaten gençlere ben de serbest bırakmıştım. Çünkü iyi eğitilecekleri kulüplere, bir üst kulübe gitmesi bizim için önemliydi. Çok güzel verim aldık ve ülkeye de büyük faydası oldu.
2: Hocam, hayal kırıklığıyla tamamlanan veya hedeflere ulaşılamayan turnuvaların ardından hep bir sil baştan yapılır. Yeniden yapılandırma sözcüğü çok kullanılır ama bu takım için öyle bir sil baştan durumu yok gibi görünüyor aslında.
0: Yani bu çocuklar ve takımımız bizim herhangi bir turnuvada hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek bir takım değil zaten.
2: Hocam, çeşitli yaş grupları bu takımda. 2005'te 3 önemli oyuncu var. İşte Can Uzun, Kenan Yıldız ve Arda Güler. Yani bu 3 oyuncunun en azından 4-5 büyük turnuvayı daha milli takımla oynama ihtimali güçlü.
0: Şimdi bence yaş turnuvalarda artık sınır tanımıyor. 40 yaşında kaleci, 40 yaşına yakın Ronaldo, Messi. Yani artık yaşı tamamen bir kenara bırakmalıyız. Genç kadar, hatta gençten daha fazla efor sarf eden, faydalı olan, yaşlı diye adettiğimiz, ki ben buna tecrübeli diyorum. Tecrübeli oyuncular var. Zaten iyi bir takıma bakın, ikisini iyi karıştırırsanız, harman ederseniz ortaya çok güzel şeyler çıkar. Hepsine çok genç olur, hepsine çok yaşlı olur. Dolayısıyla bizim takımımız birkaç turnuva götürebilecek birçok oyuncuya sahip, ki yenileri de gelecektir.
2: Evet. Hatta hocam, 99, 2000, 2001'li birçok oyuncumuz var. Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun, Yunus ve Barış, hatta Oğuz. 2000'li İsmail ve Ferdi 99'dur.
0: Yani
2: hala bir önemli bir kemik.
0: Tabii. Yani kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
2: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçını. Yine maç içinde haberleştik.
0: Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
2: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha fresh gözüküyor.
0: Tabii yani insanlar illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
2: Siz o zaman da almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi
0: dedim. Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yi. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
2: Hocam, bu noktada başka İngiltere'den bir sorumuz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İngiliz dostumuzdan Andy Brassel'la geçtiğimiz günlerde sohbet ederken, uzun süredir biliyorsunuz o da sıkı dostlarımızdan biridir. YouTube yayınlarımıza denk geldiğini söyledi ve hocaya bir soru sormak istiyorum mümkünse de. Golcülerin Dünya Kupası oluyor.
0: Evet.
2: Konusundan yola çıkarak size şu şekilde bir sorusu var hocam.
1: Hello coach, from Houston and the World Cup, Andy Brassel here, hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Haaland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen? Let me know. Take care.
0: Zor bir soru tabii Andy'ninki. Andy Brassel tabii çok eski bir dostumuz. Şimdi tabii 4 tane santrfor sayıyor. Diyor ki bunlardan sizce ikisi ideal ikilisi veya en iyi ikili hangisi? Şimdi Haaland'la başlayalım. Haaland bir 9 numara. Tipik bir 9 numara. Topla haşır neşirliği az. Defans arkası koşulları iyi olan. Fizik kalitesi yüksek. Güçlü fiziği. Ve golcü özellikle 10 sayı içerisindeki. Şimdi Haaland ve Osimhen'i üst üste sayayım ki ikisi birbirine biraz benziyor. Osimhen biraz daha yıpratıcı, ondan biraz daha agresif. Müthiş sıçrama yeteneği, kafa hakimiyeti, çabukluğu, çevikliği, yani bir hareketten diğer harekete geçişi de çok çevikçe. Bu ikisinin özelliği bir defa defansı rahatsız ederler. Ben stoper olsam mesela bu ikisiyle oynamak istemem.
2: Ki bu ikiliyi beraber düşündüğünüzde hocam...
0: Döverler şeyi, yani tabiri caizse sıkıntı yaratırlar defansa. Fizik gücü, fakat bunların arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bunların beraber oynadığı takım arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bir yerden top gelecek. Kenardan gelecek. Duran toptan gelecek. Orta saha oyuncularından ara topu veya defansın arkasına gelecek.
2: Olmayanları da alırlar, olmayacak topları ama...
0: Çünkü bunlar sırtı dönük de oynayabilirler. Yani oynadığınız topu koruyup takımı ileri de iterler. Bu iki oyuncu tiplemez. Ve de yıpratırlar karşı defansı. Yani size alan da açarlar. Çünkü bunlar gitti mi siz de gitmek zorundasınız. Gitmezseniz buluştukları yerde gol yaparlar. Gelelim Mbappe'ye. Şimdi Mbappe bir defa klasik bir 9 değil. 11'den kırılma diyelim. İçeriye doğru, 9'a doğru. Ama tabii müthiş sürati, müthiş çabukluğu, dribling yapısı, adımlaması ki hücum oyuncularında bunlar çok önemlidir. Adımlarında yanlış yaparsan pozisyonu kaç. Adımlaması ve de süratiyle ve de şutuyla ki iyi vuruyor, plasesiyle son yılların değişen futbolunda çabuk oyuncu ve teknik ve yetenekli oyuncu açığını kapatan ve kolay tutulamayan bir oyuncu. Kane'e gelince özellikle Osimhen ve Haaland için çizdiğimiz 18 kutusu etkinliğinin dışında bir oyuncu. Etkin fakat oynadığı yer dışarısı. 18'de bekleyen bir oyuncu değil. Çıkıyor, geziyor ve hatta hücum kurulumunda, oyun kurulumunu demeyelim ama hücum kurulumunda başrolleri oynuyor.
2: Ya olağanüstü sayıda da gol atıyor.
0: Müthiş teknik, olağanüstü asist yapıp pas atıyor ve müthiş goller atıyor. Tüm bunların sonunda Andy'nin sorusu hangi ikili? Bir defa Osimhen'i koyalım. Oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'la Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen, dördünü birden oynatacak bir formül arıyor de. Birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatmasın?
2: Evet. Mümkünse
0: hepsini.
2: Hepsini alalım.
0: Hepsini.
2: Hepsini alalım hocam. Hocam bu dörtlüden farklı bir isim daha söyleyeceğim size. Az önce siz de isminizi zikrettiniz gerçi ama. Özbekistan maçı öncesi kulüp düzeyinde 830 gol, milli takım düzeyinde 143 gol, toplam 973 gol. Real Madrid tarihinin 450 golle en skorer oyuncusu, Şampiyonlar Ligi tarihinin 143 golle en skorer ismi, 5 Ballon d'Or, 5 Şampiyonlar Ligi,

0: birçok kupa artık burada sayarsak zamanımız kalmayacak bazı şeylere. İlk maçın ardından şöyle söyledi. Daha doğrusu Özbekistan maçının ardından ilk maça atıfta bulunarak, futbolu bırakmış gibi hissettiğim zor ve karanlık bir haftaydı. Sürekli baskı altında kalmak hocam.
1: Ronaldo.
0: Evet, Cristiano Ronaldo. Sürekli baskı altında kalmak, kendinizi her gün en yüksek seviyede tutmaya çalışmak, psikolojik olarak, mental olarak ne kadar zor. 41 yaşında dünyada her şeyi başarmışsınız. Ya da teknik direktörlük için de aynısını söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani her gün yeni bir güne uyandığınızda, yeni bir sabaha uyandığınızda kendinizi nasıl motive edersiniz?
1: Şimdi öyle bir oyundur ki futbol, hatırayla yaşanmaz. Hatta dünle de yaşanmaz. Ya bir dakika, ben daha dün 3 tane attım. Kardeşim bugün ne yaptın derler adama. Acımasızlık burada. Hep iyi olacaksın, hep hazır olacaksın, hep sakin olacaksın. Hep çok çalışacaksın. Her maçta oynayacaksın. Bunlar kolay işler değil. Söylerken zorlanıyoruz. Onun için dedim, büyük saygı duyuyorum. Olağanüstü bir profesyonel örnek veriyor. Ama biz illa da, biz derken dünyayı kastediyorum, bu sefer şeyi taktık. Messi 2 attı, o atamadı. Messi dünya şampiyonu oldu, o olamadı. Anlatabildim mi? Yani illa tabii herkes bir şey buluyor. Ama bu Ronaldo'ya saygı duyulmasını önlemez. Herkesin saygı duyması gerekir. Bu kadar yıl, bu kadar acımasız bir oyunda en üst seviyede kalmak büyük bir başarıdır. Saygı duyulası bir olaydır.
0: Hocam ilk golden sonra o klasik gol sevincini dahi yapmayı artık unuttu diye düşünüyorum. Çünkü olağanüstü bir konsantrasyon vardı. Bir duygu boşalması yaşadı. İkinci golde de Nuno Mendes'e frikiyi bıraktı. İkinci yarıda da bir frikik organizasyonu oldu.
1: Evet. Onu da bıraktı.
0: Onu da bıraktı. Bruno Fernandes barajın arkasına, evet, Cristiano'ya gönderdi. Orada hocam Portekiz'in yardımcı antrenörlerinden biri Austin McPhee ekrana geldi. Aston Villa'da duran top antrenörü ve Aston Villa 2023-24 sezonu 25 gol atarak duran toplardan büyük dikkat çekmişti. Geçen sezonda Avrupa Ligi finalinde gol attığında tribünler McPhee'nin ismini bağırdı. Yani o kadar dikkat çekici. Artık oyunun her alanında herhalde bu detaylara çok dikkat ediliyor ki siz pozisyon antrenörlüğüne de çok,
1: evet,
0: inanırsınız.
1: Ben pozisyon antrenörlüğüne de çok inanıyorum ve de birçok yeni mevkiyi de futbola koymak gerektiğine de inanıyorum. Daha da yeni. Büyük bir aile olacak artık teknik heyetler veya futbola hizmet edenler. Bu bir ayrı konu. Yani duran toplar başlı başına bir konu. Özellikle açamadığınız defanslarda imdada yetişen en acil çözüm bu. Free kick, korner, yan top.
0: Hatta taç.
1: Hatta taç değil, taç. Yani bugün özellikle kuzey ülkelerle oynadığınızda havlular bulunur biliyorsun kenarda.
0: Norveç maçı vardı.
1: Tabii ki.
0: 2-1 kazandığımız maçtan önce herhalde siz...
1: Antrenmanlarda uzun taca çalıştık. Uzun taç. Uzun taçtan gol yedik.
0: Evet. Sonra kazandık gerçi.
1: Kazandık ama uzun taçtan yedik.
0: Evet.
1: Uzun taça çalıştık. Atanı, koşanı, vuranı hepsini hem gösterdik teori olarak hem pratik. Ama oradan yedik. Dolayısıyla bir silah o da. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 6 pasın içine atıyorlar. O yüzden herkesin unuttuğu bir şey var. Üçüncü toplar çok önemlidir. Nedir o? Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topları kazanmak çok önemlidir. Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topu kazanmak çok önemlidir.
0: Hocam sizin de söylediğiniz gibi Dünya Kupası'ndan sonraki konularımız biraz daha akademik olacak. Daha insan yönetimi, kriz anlarındaki karar verme mekanizması, baskı altında çalışma gibi konuları sizin tarzınızla yorumlayacağız. Son olarak bir konu daha var hocam merak ettiğimiz bizim arkadaşlarımızla birlikte. Paraguay maçında Almiron'un kırmızı kartı vardı. Ve bunun sezon içindeki muhtemel yansımaları üzerine sizinle konuşmuştuk. Jude Bellingham İngiltere-Gana maçında arkadaşıyla konuşurken ağzını kapattı. Görüntü olarak kırmızı kart. Ama Collina'nın da bir açıklaması oldu daha sonra. Tabii ki bu daha dostane bir sohbet olduğu için kırmızı kart çıkmadı. Biraz herhalde bu kurallar yoracak gibi duruyor bize.
1: Açıkçası dokundukça, kural çıkardıkça hakem de yorulacak, biz de yorulacağız. Tamam, bir sebebi var. Bu sebep de

0: futbolun hızını artırmak, temposunu düşürmemek, yalan yanlış yatmalara prim vermemek, akıcılığını sağlamak, hiç bunlara itirazım yok. Kolina'yı da bu konuda en iyi çözüm bulan olarak görüyorum. Çünkü olağanüstü bir hatıram var. Şimdi onu anlatacağım. Ama Kolina'ya bu soruyu sordular. BBC'de yaptığı röportajı.
1: İsterseniz söyleyeyim hocam.
0: Ben dinledim onu. Diyor ki bu bir dostane olursa buna kırmızı kart yok. Ama belli ki hiddetli ve kavga veya küfür hali, biz bunu hakemin inisiyatifine bırakıyoruz diyor.
1: O yüzden de VAR'a çağrılıyor aslında.
0: Onun için VAR'a çağrıldı. Bunu bir defa böyle söyleyelim. Hakem inisiyatifinde olduğu için. Ancak hakem bence inisiyatifini kullanmak istemedi. Çünkü demin söylediniz. Biz duran top çalışması yaptık. Bir taktiğimiz var. Bu taktikte de kornerlerde benim önüme arkadaşım blok yapacak, ben rahatlayacağım. Ben de bunu arkadaşıma bloğu unutma, benim önüme blok yap dedim. Fakat arada o arada rakip girdi. Beni dışarı mı atacaklar? Hayır. Rakip de çok güzel tiyatral olarak oynadı burayı. Görmüyor musunuz bana küfür ediyor veya işte rasizmle ilgili bir şey diyor dedi ve beni attı. Onun için hakeme bırakmıştır. O anda o anlar diye. Ama suistimale açık.
1: FIFA bu arada zorunlu tutmuyor bildiğim kadarıyla hocam.
0: Zorunlu tutmadığınız bir şey de sonunda tavsiye kararına döner ki bu da yumuşar, en sonunda gider. Şimdi Kolina da benim bir hatıram var. Yani çok beğendiğim biri. Bugün FIFA'daki hakemlerin de başında olduğu için. Milan Inter oynuyoruz. 2,5 milyar insan seyrediyor. Daha doğrusu Inter Milan deplasmandaydı. Tam maça başlayacağımız an 148-158 ülke veriyor. Birdenbire 4 direkten puf puf puf spotlar söndü. Tam başlarken. Oldu seyircide. Bir düdük çaldı. İki hocayı çağırdı. Cooper'di Inter'in hocası. Beni çağırdı, geldik, dedi ki hocalar ben şu anda görüyorum. Ne diyorsunuz? Biz de dedik ki biz de görüyoruz. Ben dedim ki bir şey söyleyebilirim, buyurun hoca dedi. Dedim ki en önemli kaleciler değil mi, onlara soralım. Çok iyi fikir dedi. Abbiati ile Toldo'yu çağırdık. Onlar da geldi. Dedi ki bir sıkıntı var mı, başlatacağım oyunu. Ben görüyorum, hocalar görüyor siz. Bir sıkıntı var mı? Hayır. Geçin dedi. Şimdi dön. Biz de spotlar sönse. Şimdi ben soruyorum herkese. Bir defa yukarıdan aşağı gözden bir temsilci yavaş yavaş inecek. Merkez Hakem Komitesi Başkanı aranacak. O arada hakem içeriye gelecek. Değil mi? Çünkü onun bir süresi var. 13 dakika 15 dakika jeneratör tekrardan kendine gelecek falan filan. Yayıncı kuruluş gitti. 2,5 milyar bekleyen insan gitti. Bizde o kadar değil de işte. Neyse. Anlatabildim mi? Kolina bunları yapacak bir adam. Yani ben hayatım boyunca bunu hiç unutmadım. Ve maç başladı. Sonradan zaten kendiliğinden geldi onlar falan. Şimdi Kolina diyorsa dikkat etmemiz gerekir. Ama bazı kurallar mesajı veriyor ama uygulanması zor gibi duruyor. Hatta yoruyor da. Kafa karışıklığına da sebep oluyor. Şimdi mesela tartışılan su molası var. Tam almışız yolumuzu, oynuyoruz, akıcı şekilde gidiyoruz, kesiyorsun, su molasına gidiyoruz. İnsani bir davranış, düşünce, hiç itirazım yok. O da tartışılıyor. Onun için futboldaki kurallar da tartışılacak. Ancak her dakika bir kural, inanın bana hakemi de yorar, taraftarı da yorar, seyredeni de yorar. Bu biraz zorlama olmuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani zorlama olmuş gibi bu. Mesela bugün bizim maçımızda kornerde saydı. Taşta saydı. 5-4. Yani anlıyorum ama.
1: Dünkü maçlardan birinde sanırım hocam hızlı kullandı kale vuruşunu. Çok açık bir köşe vuruşuydu. Ama hızlı olunca VAR'a gerek kalmadan başlandı. Mesela bu tip ufak boşluklar da var hala.
0: Var. Var. Şimdi tabii ki onların da işi kolay değil. Yani buradan itirazlar, buradan yeni çalışmalar.
1: Saatler, kameralar,
0: yani bileklikler. Aksesuarlar çoğaldı. Çift saat, efendime söyleyeyim, buradan iki tane kamera, iki tane düdük. Yani bir sürü iş var. Düşünebiliyor musunuz? Üç hakem yönetirken neredeyse ona geldik. içeridekilerle yavaş yavaş bayağı fazlalaşıyoruz. Buna rağmen bir şeyleri yine problem olarak yaşıyoruz, çözemiyoruz. Dolayısıyla şimdi öyle bir duruma geldik ki futbolun doğallığını bozmadan bunu ben nasıl yönetirim, oraya geldik. Yani haklı olarak bir defa ağır sakatlıklara mani olmak, küfüre kafire mani olmak, ırkçılığı önlemek, bir sürü şeyi önleyeceksiniz. Ama futbol sahada oynanırken nasıl sizin bilmediğiniz yerden soruyorsa, sizin aldığınız kurallardan sonra bilmediğiniz yerden bazı konular gelecek. Bu hiç şaşmaz.
1: Evet hocam. Sanki süre hakemine doğru gidiyor muyuz?
0: Ben şahsi kanaatim odur. Süre hakemi, masa hakemi, süre hakemi koyar isek belki birçok şeyi kullanmaya gerek kalmadan daha basitçe, hem de ne olursa olsun uzatmalarda herkes emin değil netliğinden. 7 dakika veriyor, emin değil. Siz hiç baskette 1-2 saniyeyi bazen geri alıp ileri alıyorlar ya, onun dışında herhangi bir şey olmuyor. İtiraz da olmuyor çünkü süre duruyor, süre devam ediyor. Burada hala onda böyle bir istifam, bir endişe görüyorum açıkçası. Bu bitmeyecek. Futbolun tartışması hiçbir zaman bitmez. Dünyada bitmez. Sana bana olduğu sürece bitmez. Yani asgari müşterekte birleşilen tek pozisyon yoktur. Asla. Hatta uçsa dahi bir futbolcu, tutsa penaltı mı değil mi diye bu bile tartışılır. Çünkü bir pozisyon önceye döner, orada faul vardı der, başka bir şey der. Futbolun tartışması mümkün değil, bitmez. Belki de güzel tarafı da o mu bilmiyorum ki. Belki itiraz hakkı gelecek devrede bir tane veyahut işte bilmiyorum. Ama yani bir yerlere doğru gidiyor. Tabii bütün bunların sebebi oynanan oyunu güzelleştirmek, oynanan oyunu en yüksek zaman diliminde takdim etmek. Ama dediğim gibi bir yandan da o masumluğunu, o natürelliğini korumak lazım.
1: Teşekkür ederiz hocam. Bizim için Türkiye adına Dünya Kupası noktalandı. Son sözü mesaj olarak yine size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz. Onlar götürdüler. Onlar emek verdiler. Onlar yine oynayacaklar. Daha önce de söylemiştim. Bizim bir parçamız. Hepsine, ülkemiz adına teşekkür edelim. Bundan sonraki maçlara ve turnuvalara hazırlansınlar. Onlardan bu ülke çok şey bekliyor. Bazen biraz kırılıyoruz, üzülüyoruz. Ama maalesef kültürümüz, futbol kültürümüz bizim bu. Ama hepsini bağrımıza basacağız. Yarın yine onları alkışlayacağız. Bu ülkede onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Böyle de bir sevgimiz var. İsterdik ki tabii yolumuza devam edebilseydik keşke, ama olmadı. Olabilir. Bizi çok sevindirdiler. Onun için onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bayrağını temsil eden herkese büyük bir saygımız var, sevgimiz var diyoruz ve iyi günler diliyoruz.
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montello hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu

ruhsal açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha başka kamp yeri de başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske

Dünyanın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı. Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışları onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın, özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar, turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi, bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi, yani turnuvanın en ücra köşesine şart görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da, bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey, söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini, kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya. Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama anneme, annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi. Merih'le Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden, aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben size hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı, çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız, hoca mecbur kalmıştı. Siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz sorsaydık, o da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik, gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün
göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama dünya

0: Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam, en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim, bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz, örnek olsun diye söyleyeceğim sadece, siyahi bir milli Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Arslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde saha içi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet, topla oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu topla oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim, sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da isabetli uzun top atabildik mi? Buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık. Bütün Batı Avrupa futbolu, geçiş oyununu ve yeni dönem futbolunda böyle en önemli yere koyup bunlarla ilgili makaleler hazırlarken biz rakibi geçişe, yani hata yapacaklar ki geçişi başlatacağız noktasında sınıfta kaldığımız için elendik ve yola devam ediyoruz. Ez cümlesi şu güzel insanlar: milli takımımız sağlıklı bir kamp ortamı yaratamadı. Mutlu bir takım oluşturamadı. Aileleri çağırdı, yanına başına bir şey, iyi bir şey düşündü belki ama iyi netice vermedi. Sorun çıktı. Arizona'da kamp yapmak mantıklıydı belki, yani güvenlik gerekçeleri sebebiyle, ama orada oyuncuları rahatlatacak bir ortam kurulamadı. Ve takımın genç oyuncuları çok yıldızlar ama hala gelişim evresindeler, hala öğrenme evresindeler. Dolayısıyla doğru yerlere itiraz mekanizması geliştiremedikleri gibi zaman içerisinde bu onların kararlarına da yansıdı. Çünkü dışarıdan çok etkilendiler. Ne mutlu ki yine Arda Güler çıktı ve evet kötü oynadık abi, yapacak bir şey yok dedi. Bu minvalde açıklama yaptı. O yüzden bizim yola devam edebilmemiz için şu çok önemli. Şu soruya cevap vermemiz lazım. Oyuncularla Montella'nın arası gerçekten iyi mi? Bence değil. Nereden biliyorsun? Baktığım yerden görüyorum. Bence Montella ile devam edilmeyecek. Yani biz yeni dönemde Vincenzo Montella ile vedalaşabiliriz diye düşünüyorum. Belki federasyondan da, yani federasyon nezdinde de çok ciddi bir değişikliğe hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle de duyduğumu ifade edeyim. Dolayısıyla bundan sonra milli takım iyi organize olamadığı, yani buna hep şeyi de örnek verdik ya, biz söyledik, Gürkan hocam söyledi, sonra çok yayıldı. Yani Uğurcan'ın biz sabah 6'da kalkıyoruz hala, yani jet lag devam ediyor. Demek ki kampın zamanlaması ayarlanmamış demiştik ya. Yani kampın zamanlaması, kampın içi, takımdaşlık, liyakat ve ailelerin işe dahil edilmesi konusunda külliyen sınıfta kaldık ya. İşte bütün bunlar için artık Montella hoca teşekkürler, belki federasyonda bir değişiklik. Emeklerinize sağlık, teşekkürler deyip kadroda Arda, Kenan ve Can Uzun başta, arkasında merkezde hala Avrupa kök tandansını taşıyan Orkun gibi oyuncuların etrafında kurulmuş yeni ve iyi bir milli takımla, artık daha iyi iletişim kuran bir milli takımla, Hakan Çalhanoğlu'nun bize haddini bildirmediği bir milli takımda, liyakatin esas alındığı, gerçekten tartışmanın en aza indirgenerek kurulan kadrolarla mücadele ettiğimiz bir milli takımla bizim Avrupa Şampiyonası'nda yolumuz açık. 2032 bizim ülkemizde yapılacak. Bu hedefe koşar adım gitmemiz için revizyon şart. Zaten de kulağımıza gelen haberler revizyon olacağı yönünde. Yani Arizona'dan bu yana milli takımı takip ediyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz, bildiklerimiz bunlar güzel insanlar. Teşekkür ediyoruz yine de çocuklara, kardeşlerimize. Amerika galibiyetiyle en azından bize bir teselli hediyesi verdikleri için inanıyoruz ve istiyoruz ki hak ettiğimiz, ülke futbolunun hak ettiği, inandığı değerlere sadece milli takımda değil, ligiyle, komiteleriyle, yöneticileriyle, federasyonla hep beraber ulaşalım. Ligimiz nasılsa milli takımımız da öyle oluyor. Hakemlerimiz nasılsa futbolcularımız öyle oluyor. Yöneticilerimiz nasılsa saha sonuçlarımız da öyle oluyor. İyi organize olalım. Kendimize çeki düzen verelim. Öğrenerek çıkalım. Acı akıllı adamın hocasıdır demişler. Bu acılardan kendimize hoca yaparak doğruyu bulmaya çalışalım. Ama bizi hedef alan, bizi kandırmaya çalışan iletişimlere de dur diyelim. Bir kez daha söylüyorum Sayın Vincenzo Montella'ya. Biliyorum kulüp takımı çalıştırmak istiyorsunuz artık. Biliyorum bir bağ kopukluğu var, hissediyorum onu. Ama lütfen bir daha bütün bunlara rağmen aklımızı alay etmeyin. Milli takımda bu ülkede çok zaferler gördü. O zaferlerin arasında Amerika galibiyeti ilk yüze bile girmez. Bunu umarım size anlatırlar. Çünkü aklımızı alay etmek benim milletim adına en sinir olduğum, en gıcık olduğum şey. Amerika'dayız. Buradan Dünya Kupası'nı takip etmeye devam edeceğiz. Ama milli takım defterini kapatıyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Abone olunuz, bizi takip ediniz ki yeni içeriklerde görüşelim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız, birlikte yeri gelecek eleştireceğiz, birlikte yeri gelecek aynı fikirde olup ya evet hakikaten orada da haklısın diyeceğiz birbirimize. Yine öyle bir programın öncesinde bir klasik girişimizi yaptık, bir klişeyi yerine getirdik. Yani bir pazar günündeyiz ve bir pazar günü derken şöyle bende de günler karışır gibi oldu. Bir cumartesi günü müydü, bir pazar günü müydü diye belki kendi kendine sor bakalım. Döndü beynimin içinde bunları söylerken ama pazar günündeyiz. Tabii cumartesi pazarı karışıyor. Niye? İşte ligden çıktık, çıkar çıkmaz bir milli takım havasına girdik. Milli takım cuma gece mi oynuyordu? Perşembe gece oynuyor ya. Hayır ya, yok yok, cuma gece oynuyor. Cumayı cumartesiye bağlayan gece oynuyorlarla falan filan, çok böyle mesai harcadık. Onları düşündük. Derken hala öyle maçsız bir hafta sonu, az maçın olduğu ya da hiç maçın olmadığı bir hafta sonuna çok böyle alışık olmadığımız an, cumartesi miydi pazar mıydı, cumartesi miydi pazar mıydı kısmında takılıp kalıyoruz. Takılıp kaldığımız tek durumlar bunlar olsun diyelim ve böyle girelim yayınımıza. Şöyle hızlıca Serkan Çetiner'le günün gündemini konuşarak programımızı başlatacağımızı hatırlatayım. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı, ki milli takımı konuşmadan başlamak olmaz ama tüm bunları değerlendirerek başlayacağımızı söyleyeyim. Ama günün önemli bir durumu var. 100. Gazi koşusu efendim. 100. Gazi koşusu 17.15'te koşulacak bugün. Ve çok önemli bir koşu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten yadigar. Ve 100. Gazi koşusu rehberinde, rehber kısmında ne olacak ne biteceği Serdar Yiğit'le konuşacağız 12.50 gibi. 10 dakikalık bir bölümümüz olacak oraya ayırdığımız 10-15 dakika hatta. Maskeli Adam Niki ile tanıyorsunuz. Sosyal medyada fenomen olan bir isim Serdar Yiğit. Şu an faal bir şekilde de Işık Ekürüsü'nün de antrenörlüğünü yapıyor diye biliyorum ben. Sorarız, detaylandırırız Serdar Yiğit'e. Ondan dinleyeceğiz 100. Gazi koşusunu. Sadece burada değil, biraz böyle maç önü gibi düşünün. Biraz böyle işte önemli bir anın önünde yapılan yayın gibi düşünün. Saatler 17-15'i gösterdiğinde koşulmadan hemen evvel orada Can Genç, sevgili kardeşim Can Genç 17'den 17-25'e kadar gündemini oraya yıkacak. Gündemi orada olacak. Gündemi orada Gazi koşusu, 100. Gazi koşusu olacak diyelim. Günün gündemini ve programımızın akışını böyle aktardıktan sonra Serkan Çetiner'e selam olsun diyelim mi? Serkan abi selamlar.
2: Aleyküm selam, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Senin keyfin nasıl? Sen nasılsın?
2: İyi valla. Bodrum sıcak. Öyle bir...
1: Bodrum'dasın.
2: Bodrum'dayım. Birazcık tatil yapalım dedik de çok sıcak.
1: Abi gerçekten. Şimdi bana pas atıyorsun ama bak, ben milli takımda gireceğim diyorum. Sen Bodrum'dayım diyorsun. Şimdi bana diyorsun ki gel de oralardan gir konuya.
2: Ha, villa da mı? Başkan abi, sağ olsun bana güzel bir villa verdi. Onu...
1: ya, işte abi yani sen bana ama pas atıyorsun biliyor musun? Ben orada ben 5 dakika konuşacağız dedim sana. Hatırlıyor musun? Hatta milli evet, takımımızı şöyle kısaca konuşacağız dedim yayında da. Dinleyicilerimiz de biliyor. Yani ama diyorsun ki nedir orada durumlar acaba? Bir sorgula Berk diyorsun bana illaki Serkan Çetiner.
2: Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bence milli takım hiç konuşulmasa biz bugün son 32'ye girmiştik. Ya ben genelde şöyle bir totem yapıyorum. Milli hı hı. takımları ne zaman önem verip televizyonu açıp izlesem, mesela hani Filenin Sultanları'nda da mesela finale çıktıkları yazıyor. Finale kadar izlemiyorum. Finalde açıyorum. Lan yeniliyoruz ya. Açmasam belki yeneceğiz yani. Bu böyle benim gibi düşünen bir sürü insan vardı.
1: Hani
2: yani.
1: Diyorsun ki bir bakayım yani, değil mi?
2: Bir bakmayacak.

0: bakacaksın işte. Bakmayınca başarı geliyor. Yani çok popüler yapmazsak bence milli takımları. Çünkü bir ara hatırlarsın.
1: Abi bizde nazara inanıyoruz biz, biliyorsun, millet olarak. Ve hani böyle bir durum da gerçekleşiyor olabilir yani, onu da söyleyeyim.
0: Nazar değildi. Bence havaya inanmak lazım. Topçuyu havaya sokmayacaksın ya da sporcuyu. Yani nasıl olsa çıkarız bu gruptan dediğin zaman işte çıkamıyorsun. Yani öyle söyleyeyim. Yani hani, ve işin garip tarafı yani yani Cape Verde'ler, ondan sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden tut Güney Afrika'sına kadar, yani çok milli takımın belki de onda biri bütçeye sahip takımların, Ekvator falan, bunların hepsi, Paraguay'da keza son 32'yi gördü, biz göremedik yani. Gerçekten utanç verici. Ya bence bu utanç verici Dünya Kupası'nı unutalım. Sanki hiç katılmamış gibi davranalım. Bundan sonraki jenerasyona da destek verelim. Bu jenerasyonun, yani son dönemleri olan jenerasyonun da artık bir veda paylaşımı yapalım. Milli takımı hak edenler, bir kere milli takım bir kulüp değil. Evet. Bunu öğrendik yani. Kulüp takımı gibi. Adana Spor'da Efe efendim, Yunus benim Adana Spor'dan öğrencim, Samet benim Adana Spor'dan öğrencim, ben bunlarla bir başarı yaptım, bunlarla da devam edeceğim. Yok abi, öyle olmaz. O zaman gideceksin 4 büyük ya da işte 5 büyük, 6 büyük takıma, alacaksın bu oyuncuları kendine. Tamam, Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye söylersen hemen bırakır. Kerem'i forvetle oynatacağım de Fenerbahçe'ye, 25'e aldı, 25'i ver, hemen bırakır. Samet'i zaten bir bonservisi yok, hemen alırsın. Merih Demiral ver 15 milyon euro, Hakan Safi'den öğrendik, hemen gelir. Hakan Çağlanoğlu zaten her yıl biz bunun bir gitse de kurtulsak, yani bir nasıl söyleyeyim sana, emekli ikramiyesini alsa da rahatlasak. Yani bizim genel olarak Türkiye'de şöyle bir şey de var, her başarıda Avrupa'da lejyonerlerimizin emekliliği bizi çok geriyor yani. Her yıl onun emekliliğini konuşuyoruz. Aslında emekli ikramiyesini konuşuyoruz. Mesela Real Madrid gören Hamit Altıntop'a biz emekli ikramiyesini kim verecek dedik. O zaman Galatasaray vermişti. Nihat Kahveci çok başarılıydı. Emekli ikramiyesini kim verecek dedik. Çocuk gerçi bıraktı emekli ikramiyesini. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş verdi. Bir Nuri Şahin'e haksızlık edildi bence bu anlamda. Çünkü Türkiye'ye gelmeyip kariyerini yurt dışında tamamlayan bir Nuri Şahin oldu. Ona da teşekkürü borç biliriz. Yani o anlamda da Türk kulüplerini borca sokmadı. Ama Mesut Özil de buna dahil. Hepsi emekliliğini Türkiye'den aldılar ve son kontratlarını güzelce yapıp hiçbir şey vermeden de emekli oldular. Yani ben bu anlamda da Hakan Çağlanoğlu'nun artık emekli ikramiyesini biri versin de kurtulalım ya. Biz de bu konuları
1: orada da mesela futbol takımı seçimi, dört büyüklerin arasındaki Hakan Çalhanoğlu ya da iki büyükler diyelim, hadi ikisi arasında çünkü gidip geliyor adı. Fenerbahçe ve Galatasaray mı olacak kısmı da hani böyle emekli ikramiyesinde banka seçersin ya. Şu kadar şu kadar promosyon, bu kadar zaman kalmaya bu kadar promosyon diye. Bakalım hangi bankayı seçecek Hakan.
0: Arda Turan mesela, değil mi? Galatasaraylı tartışılmaz yani. Hatta Aziz Yıldırım'ın o dönem açık çek verdiği. Ya o bile mesela Başakşehir'e geldi. Niye? 7,5 milyon euro maaş alıyordu şeyden, Barcelona'dan. Başakşehir, Allah razı olsun Başakşehir. Güzel sponsorluklarla, devletimizin bağladığı güzel sponsorluklarla aldı. İyi ki de aldı. Yani hiçbir başarısız başarı Türkiye'de cezasız kalmıyor. Ama bunu hep Türk kulüpleri ve Türk halkı ödüyor. O yüzden bunu böyle bakalım. 5 dakikayı da geçtik diye düşünüyorum ama.
1: Peki abi, bak onun zamanını tutmuşsun. Peki, tamam. Evet, yani böyle ama tabii ben şunu gördüm. Yine bizim çocuklar. Sadece bir ah kısmım, bir keşke kısmım ne oldu biliyor musun? İnsanın olur çünkü böyle zamanlarda, böyle büyük milli maçlarda. Yani bir Amerika maçı, ilk maçımız olsaydı bambaşka şeyi konuşuyorduk bu abi. Yani beraberlikle başlardık en kötü biz bu Amerika'ya karşı.
0: Yok, Amerika bize 4 atardı.
1: Abi öyle sanmıyorum. Yani öyle düşünmüyorum.
0: Ben iddia ediyorum. İlk maçımız
1: bizimkiler Amerika'da maç seçme mi dersin? Maç seçme mi dersin? Yoksa daha iyi bir adapte olma mı dersin? Onu yaşıyor abi genellikle böyle zamanlar.
0: Ya şimdi ilk iki maçta oynayanlara bak, üçüncü maçta oynayanlara bak, anlarsın. Yani bunu biz bunu ilk maçta anladık. İkinci maçtaki hareketleri, değişiklikleri, kadro seçimini ikinci maçta yapsaydı biz bugün çıkmıştık. Ama ilk maçta takım biz futboldan anlamadığımızı iddia etti. Hakan Çalhanoğlu olsun, Melih Demirel olsun, işte

0: EFF Başkanı Montella. İkinci maça aynı kadroya çıktılar, yenildiler. Üçüncü maçı dediler ki ya evet, şimdi biz bunları aynı kadro çıkartırsak zaten bazı oyuncular kendileri istememiş çıkmak maça. Yani öyle de seçimleri var ya. Ben mesela bu maçta oynamak istemiyorum diyor. Nasıl olsa çıkamayacağız ya. Hani alkışlanmayacak ya. Yani kuru milliyetçilik yapılmayacak ya. Prim olmayacak ya. O zaman ne oldu? Gençler çıktı. Hakkı, forma hakkını, yani formayı hak edenler, formayı isteyenler, kendini kanıtlamaya ihtiyaç duyanlar çıktı, başarılı oldu. Zaten temel sebep de bu değil midir? Bir hedefi olmayan bir adamı oynattı, ne olabilir ki? Yani Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Avrupa'da her şeyi kazanmış adam, her şeyi, olabilecek bütün başarıları, atabilecek bütün golleri atmış adam, her yerde, uzaydan, her yerden atmış. Şimdi bu adamın ne olabilir ki, ne kazancı olabilir ki? Ama oraya işte Orkun'u koyman lazım ki en azından o çocuk zaten Beşiktaş'a gelerek denen Avrupa vitrininden biraz daha geriye gitti. En azından burada kendini gösterirdi ya. Hem bu Beşiktaş kazanırdı, hem biz kazanırdık. Hem futbol severler kazanırdı, hem futbolun adaleti kazanırdı. Ama olmuyor abi işte, yani ben bunu anlayamıyorum yani. Hani bazı şeyleri açıklayamıyoruz yani milli takımda. Ben dediğim gibi sana da katılıyorum. Bunlar bizim çocuklarımız. Ne kadar eleştirsek de bağrımıza basacağız. Çünkü herkesin evladı sayılır. Yani öyle medyada Ahmet Çakar'ın demeye çalıştığı şeyler de hani çok ayıp yani. Hani onun, evet, bunun çocukları falan. Ne diyorsun abi sen?
1: Yani oraya yani, çekildi diyor daha doğrusu. Düzeltelim şimdi. Direkt abi, öyle de demiyor ama. Hani,
0: nokta
1: ama, ben ama yani olmaması gereken şeyler. Olmaz. Nereye çekileceği de.
0: Hani, evet. Türkiye ligindeki futbol seviyesinin, hakem seviyesinin, yorumcu seviyesinin çok düştüğünü düşünüyorum artık. Ya gerçekten her şey harcanıyor. Bak çok pahalı bir sektör. Çok ucuz insanlarla.
1: Abi buralara girdin ya, Kulüpler Birliği toplantısına ne diyorsun Serkan Çetiner?
0: Seviyenin en dip olduğunun göstergesi diyorum. Ne diyeceğim yani? Yani Kulüpler Birliği'ndeki o çıkan konuşmalar, yapılan, ya hiçbir başkana, bir kere başkanların olduğu böyle konuşmalar olur mu ya? Başkanlar da, yani Süleyman Seba'nın yanında yapabilir miydin bu konuşmaları mesela?
1: Zor. Aziz Yıldırım'ın yanında yapamazsın abi, günümüzden örnek ver.
0: Yani Aziz Yıldırım'ın yanında ben çok şaşırdım yani. Böyle ya, kavga,
1: Aziz Yıldırım'ın yanında olmuyor olay ama onun yanında yapamazsın, günümüzden bir örnek verelim.
0: Yok, ben sana bir şey söyleyeyim. Son dönemlerde
1: doğru mudur bilmem. Bak, iddia yani, o ki konuştukları ve Aziz Yıldırım tarafından özür dilendiği gibi bilgiler var. Ama iddia tabii, doğruluğu teyitli bir durum değil yani bu. Yüksel Yıldırım özelinde.
0: Ya ben son dönemlerde futbolu yöneten insanların polemiklerden uzak kalması gerekirken yani polemikleri o yani çekiyorlar mıknatıs gibi yani. Bence bundan da keyif alıyorlar ya. Ya başarısızlıklar konuşulmasın diye yapılıyor. Ama ya bilmiyorum, ben çok yanlış gidiliyor ya. Öyle söyleyeyim yani. Hani yönetim şekli çok yanlış. Hiçbir doğruyu yapamıyoruz. Yaptığımız bir doğru vardı. Gençleri böyle milli takımda bir zengin bir kadrolaşma vardı yani, böyle Avrupa'da birçok bir anda çıkan wonderkid tabir ettiğimiz gençlerle bir hayal kurdurttular. Onu da sağ olsunlar veteranlarımız gölgelediler. Bu anlamda yani Arda'nın da son konuşmalarını tebrik ediyorum. Bakın Arda mesela Fenerbahçe patentli bir oyuncu. Ama bakın bütün Galatasaraylılar Arda'yı seviyordur, biliyor musun? Ve Barış, yani işte Hakan Çalhanoğlu da mesela Galatasaraylı olduğunu iddia ediyor. Galatasaray patent demiyor ne? Ama bütün Galatasaraylılar da bugün Hakan'ı istemiyordur. Ya bunun bir şapka önlerine koysunlar, düşünsünler ya. Nasıl bu hale geldiler? Yani bir tane çocuk bak çıkıyor. Ben çok fazla eleştirilmediğini...
1: Abi bir şey dikkatimi çekti. Belki çok böyle yanlış anlaşılacak cümlem ama vallahi söylemeden soramadan geçemeyeceğim. Neden bir Arda gibi bir örnek Fenerbahçelilerin de çok sevdiği bir Galatasaraylı oyuncu yok mesela? Böyle örnek gösterebileceğimiz. Şu an oynayan faal.
0: Tugay vardı.
1: Şu an faal abi. Faalden bahsediyorum.
0: Faal. Ya şu anda.
1: Yok abi. Ne Galatasaray'da ne yurt dışında.
0: Osimhen var ya. Osimhen'i seviyorlar.
1: Abi ya sen Osimhen'i farklı noktadan seviyorlar diyorsun şimdi. Yani orada.
0: Tamam.
1: İyi Osimhen zaten. Öyle değil. Arda'yı sen Arda'nın çok güçlü olmasından sevmiyorsun. Arda bizim çocuğumuz diyorsun. Seviyorsun.
0: Galatasaray'da. Seviyorum. Sempatik.
1: Peki. Ya işte bence milli takımdaki problemlerden biri de bu ve hani biraz da Galatasaray tarafındaki kutuplaşma biraz problemli son yıllarda. Başarısının yanında bunu da konuşmak gerekiyor.
0: Ya orada birazcık ama Fenerbahçe taraftarları da çok böyle kin ve nefrete yönelten yöneticiler oldu. Oradan da hiçbir taraftar da çıkıp ben şu oyuncuyu seviyorum. Mesela Mustera'yı sever Fenerliler. Son dönemlerini saymazsak Volkan bile seviyordu, düşün yani.
1: Doğru. O kısımda.
0: Yani o vardı yani. Hani şöyle son dönemlerde çok fazla.
1: Son dönemlerde çok arkadaşım vardı. Mustera sinsi aslında. Bakmayın öyle olduğuna falan diyen Fenerbahçeli çok vardı. Ama yani o da Galatasaraylı abi neticesinde yani. Bazı noktalarda Fenerbahçeli'de ters gelecek. Çok birazcık... şey olacak elbette.
0: Evet, ben Alex'e benzetiyorum. Alex'e olan sevgi. Hani taraf, Galatasaray taraftarları da mesela Alex sevgisi vardır yani. Hani severlerdi. Çünkü çok fazla hırgüre girmez. Kendi işine odaklı. Mesela yani öyle topçuyu kim sevmez ki abi. Türkiye'deki zaten temel sorun o yani. Kendi işini yapmayıp maçta hakeme saran, futbolculara saranı sevmiyorlar yani.
1: Evet.
0: Ama dört büyükler, özellikle üç büyüklerde bu birazcık prim yapılıyor yani. Kontrat veriyorlar abi ya.
1: Doğru.
0: Bu yüzden Mert Hakan kontrat alacak.
1: Şuraya geleceğim şimdi buradan. Biraz böyle konudan konuya geçtik, güzel oldu, Kulüpler Birliği tarafında konuştuk ama benim dikkatimi çeken şeyler oluyor bazen, böyle zaman zaman kampa giden başkanlarla ilgili. Mesela Sayın Ali Koç kampa gitti, şampiyonluk ateşlemesi gibi bir hani başlık atılmıştı o dönemlerde, ya da şampiyonlukla ilgili böyle bir motivasyon konuşması yaptı gibi başlıklar, öyle görülmüştü, medyamız öyle görmüştü bu haberleri, ya da camia böyle görelim. İşte haricinde bugün bir haber görüyorum Beşiktaş'ta ve hani konuşulmuştu da Ali Koç'un ne kadar önemsendiği, ne kadar dikkate alındığı, daha doğrusu dikkate alınmadığı kısmı ön plana çıkmıştı buradan. Hatırlarsın o fotoğrafları, o günleri. Sonrası hatta ne gelmişti? İşte Fenerbahçe'de Dzeko aynı salonu bir diğer fotoğrafta aylar sonra Dzeko ve Tadic'in arkada tavalarla yollandığı günü görmüştük. Her neyse. Şimdi bunlar dikkatimi çeker. Beşiktaş tarafında da Sayın Serdal Adalı, Sayın Başkan, şunun adı altında, bak, yeni sezon öncesi birlik yemeği adı altında toplantı yapıyor. Ama ne eksik abi toplantıda, bil bakayım. Yeni sezon öncesi oyuncu yok, futbolcu yok. Şimdi birisi bana diyecek ki Fenerbahçe'de, Galatasaray'da var mı? Senin dediğin gibi, hadi Fenerbahçe'de seçim var diye Vedat Muriç açıklandı. Yoksa o da biraz zordu Fenerbahçe tarafında da bu kadar hızlı ilerledi. En azından bir oyuncunun hızlı bir şekilde bitmesi. Galatasaray'da aynı şekilde, ama yani aynı konum değil, aynı konu değil bunlar. Serdal Adalı'nın durumunun ben biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın durumunun daha farklı olduğunu düşünüyorum. Geçen transfer döneminin, devre arası transfer döneminin, o başarısız geçtiğini düşündüğüm devre arası transfer döneminin de başlangıcı böyleydi. Sonu hüsran oldu. Bir önceki yaz döneminin başlangıcı böyleydi. Sonu hüsran oldu. Twitter'da ne hesaplar neler yazıyordu. Fenomen hesaplar ya da gazeteciler, Twitter üzerinde çok faal olan gazeteci, Beşiktaşlı gazeteciler, ya Beşiktaş diye bir kulüp vardı, unutuldu mu gibi gibi şeyler söylüyorlardı. Buralara gidiyordu. Çok iyi gidiyordu bu eleştiriler. Ama bugün yeni sezon öncesi işte birlik toplantısında yeni hocan var. İşte yeni futbol aklın var ama oyuncular eski. Belki de oradaki 25 oyuncunun, belki de oradaki 30 oyuncunun 10'uyla çıkacaksın ve onlar bunun farkında. Sözleşmeden çıkacağının farkında. 15'ini satmaya uğraşacaksın. 9'uyla yollarını ayırmaya uğraşacaksın. Böyle bir yerde toplantın oluyor. Bilmiyorum mu? Bilmiyorum. Çok mu ileri giderek burada bu konuyu ele aldım ama senin görüşünü de merak ediyorum. Beşiktaş'la başlayalım Serkan Çetiner.
0: Yani Beşiktaş şu an bir yapılanma içinde ve genç oyunculara yöneliyorlar. Ben birkaç tane böyle medyada transfer haberlerine baktım. Böyle hani Monaco gibi, Benfica gibi böyle hani öğretici takımları forma şansı bulamamış yeteneklerine gidiyor. İşte Sportif Türk, Özgün Özen. Bence... İyi gidiyor ya. Yani en azından doğru adamla çalışıyor.
1: Önder Özen.
0: Önder Özen, pardon. Yani Önder Özen daha önceki Beşiktaş yani başarısının mimarlarından biriydi. Aynı mantıkla gidiliyor. İşte Atiba'yı kazandıran isim. Doğru transferler. Dünya Kupası var. Yani transfer olmaması için birçok bahaneleri var. Ama şöyle söyleyeyim, Trabzon'da yapıyor ama hem satıyor hem alıyor. Yani yani tam kadro kampa gidiyorlar ya. Ötesi var mı? Yani tarihte yok. Türk futbol tarihinde belki de tam kadro transferlerini bitirip ilk kampa giden bir takım yok. Ama ama bunu Trabzon başarıyor. Beşiktaş'ın da çok fazla transfere ihtiyacı var. Aslında dediğin gibi ya maddi sıkıntı var ya da çok inceleyip sık dokuyor.

0: var yani. Ya ikisinden birisi bence yani. Ama yani şu an üç büyüklerde en çok transfer kime lazım desem Beşiktaş'tır.
1: Evet.
0: Çok fazla eksiği var. Çok fazla yeni bir kadro kuracak.
1: Böyle gitmemesi gerekiyor mesela bir planlamanın Beşiktaş'ın.
0: Ya en azından 2-3 tane alması lazım. Evet. Yoksa şey gibi oluyor. Sonradan toplu alımların hepsinde yani 5 taneden 2 tanesi iyi çıkıyor, 3 tanesi çürük çıkıyor yani. Evet. %60-%70 karavanaya giriyorsun. Çünkü niye? Zaten iyiler gidiyor. Mesela Trabzon planlı bir şekilde kimi alacağını, kimi vereceğini biliyordu. Sezona girmeden önce yani Malinovski mesela bitmişti yani. Planlı, her şey planlıydı yani. İşte bir tane daha sağ bek aldılar. Kabral galiba. O da planlı bir bitişti.
1: Bu arada Nübel'i konuşalım. Kaleci Nübel kısmında Beşiktaş ısrarla bir beklentisi
0: bekliyor
1: var.
0: Bekliyor abi işte bekliyor. Ya şimdi şöyle oluyor.
1: Vlao 3'te de aynı şekilde. Trabzon'a geçmeden önce buraları konuşalım.
0: Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Piyasa şöyle. Gidiyorsun Beşiktaş. Bakıyor Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yok. Avrupa Ligi onlar için pek geçer not değil. Para odaklı oluyorlar. Sen hem iyi parayı ödüyorsun hem de seni bekleme avantajı. Yani bekletiyor adam. Diyor ki tamam ne kadar verdi? Atıyorum 10 milyon euro. Tamam bir bekletelim. Transfer sezonunun sonuna doğru nasıl olsa bu takım cepte. Bekleyecek. Çünkü iyi oldu. Biliyor yani bekleteceğini. Diyor ki söyleyin beklesinler. Bir ay beklesinler beni diyor. Ben bir hepsini bir önüme alayım diyor. Avrupa'dan teklif gelirse ona yakın bir teklif kabul ederim diyor. Ya da diyor etmem diyor. Hani iyi transfer, iyi oyuncuyu almak için beklemek zorunda kalıyorsun. Bu bütün yani sadece Beşiktaş değil bütün Türk kulüpleri için böyle bir durum var yani. Hani gidip de selamünaleyküm ben paramı var deyip de alamıyorsun yani. Tabii. Önce gidiyorsun menajeriyle temas kuruyorsun. Menajerini topçuyu sana döndürmesi, İbre'yi sana döndürmesi için fazladan bir pay veriyorsun. Para ödüyorsun. Üzerine o seçenek sen o gene olamıyorsun. Oyuncu diyor ki bütün seçimlerimi göreyim. Ondan sonra Beşiktaş'a gelirim diyor yani. Ya da Galatasaray'a gelirim diyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tıpkı Osimhen'de olduğu gibi son dakika ne denir fırsat transferi kovalaması gerekiyor ama 10 tane de fırsat transferi yapamazsın. Her mevkini tamamlarsın. Bir iki mevki süperstar kontratını da ona ayırırsın. Beklersin
1: peki,
0: yani.
1: Peki Trabzonspor gündeminde Olay'ın satılma durumu var ki Olay için ilk etapta 50 milyon eurolar konuşulurken şimdi Olay artı ya, farklı bir oyuncudan bu miktar bekleniyor gibi duruyor.
0: Eğer doğruysa Nottingham Forest yani Vitor Pereira istiyormuş. Şimdi eğer doğruysa tekrar ediyorum şimdi kendi oyuncularını 150 milyon euroya Manchester City'ye satıyorlar. Elliot, Anderson Elliot miydi? Hı hı. Öyle bir oyuncuyu. Şimdi kendi tam da o Olay'ın pozisyonunda oynayan bir oyuncu. 150'ye satıyorlar. 50'yi Trabzon'a verirler. Olay'ı alırlar. Yani çünkü çok iyi oynuyor. Yani Dünya Kupası'nda kendini gösterdi yani. Zaten göstermişti biraz kıpırtı. Ya 50'yi de almayabilirler ya. Biz 50'yi biz kendimiz hayal ediyoruz yani. Trabzon'a şimdi 30 verirler. Trabzon 30 artı işte %10 bir dahaki satışından ona okey olması gerekiyor yani.
1: Onu anladan da iyi haberler geliyor bu arada.
0: Ya şimdi Felipe Augusto muydu forvetleri? 20 milyon
1: kanat forvet. Kanat forvet. Evet.
0: Doğruysa müthiş bir başarı. Bak oyuncunun çünkü yıldızlaştığı bir dönemde olmadı. Yani tamam o oyuncu yani
1: bence çok iyi bir, çok iyi bir alternatifti ama. Yani
0: iyi alternatif ama hani yıldız mı? Yani şimdi
1: kesinleşen bir şey yok tabii ama ayrılan
0: yakın. Mu? Evet. Yani şimdi biz mesela lig genelinde gördük. Onu maç oynamadı. Trabzon kaybetti. Yani ve sen bu şekilde 20 milyon euroya satabiliyorsan büyük başarı bak. Muhteşem bir başarı ya. Tartışmasız ben Trabzon'un böyle Türkiye'de örnek olacak ders kitaplarında böyle spor ne bileyim böyle bir üniversite var mı? Bilmiyorum da spor yöneticiliği derslerinde örnek olarak alın koyun izletin yani. Hani nasıl yöneticilik yapılır? Nasıl scouting yapılır böyle ders niteliğinde yani. Çok başka seviyede yapıyorlar. Tebrik ederim yani.
1: Evet.
0: İstediğimiz şeyler, anlattığımız şeylerin karşılığını görmek aşırı mutlu ediyor. Yani şimdi

0: kolay değil mi? İlkay Gündoğan'ı Manchester City'de 35 yaşında almak. Çok kolay değil mi? 32 yaşında o yani 15 milyon euro vererek Hakan Çalhanoğlu'nu getirmek. Önemli olan bu işte. Madem orada koltuklarda takımınızı çok seviyorsunuz, işte bu hareketleri yapın. O zaman orada oturmayı hak ediyorsunuz. Ama 32 yaşında işte 10 milyon 12 milyon euroya takıma getirip o kaskalı yaşatırsan sen takımını sevmiyorsun. Bana anlatma. Sen o pozisyonu, o koltuğu seviyorsun. Sen gündeme gelmeyi seviyorsun. Sen iyi bir iş adamısın. Çok paran var. Sen reklam istiyorsun. Sen dünyada herkesin tanısın, Türkiye'de istiyorsun. Sen takımı falan sevdiğinle falan alakası yok. Takımını sevsen böyle yönetmezsin çünkü. Kendi şirketini böyle yönetiyor musun abi? Genel müdürüne ne bileyim 100 bin lira maaş verdiğin bir adama 500 bin lira maaş veriyor musun? Vermiyorsun. Niye takımlarda yapıyorsunuz? Çok sevdiğiniz takımlarda bir de yani. Çocukluk aşkınızın takımlarında. Niye yapıyorsunuz? İki tane nedeni var. Birini söylemeyeceğim. Diğerini bu sebeplerden.
1: Ben Trabzonspor gündemini konuşurken yine anmam gereken detaylar da var. Onları söyleyeyim, öyle geçeyim Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye. Trabzonspor'da bir Şmurodov'a gidildiğini biliyorum. Bunu duydum. Doğubik çok uzun zamandır konuşuluyor ama orada durum ne onu da bilmiyorum. Vivo gitmesi ihtimal isimlerden ve iyi bir getiri bırakabilecek isimlerden. Tabii vallahi, olduğu konuşuluyor. Ama
0: Doğubik Türkiye Ligi'nin şeyi biliyorsun yani. Maxim Tsigalkos'u mu diyeyim? Yani yıllardır Dolbik yazar yani.
1: Tabii tabii doğru diyorsun.
0: Fanatik kurulduğundan beri doğru. Diyeyim hani bir Dolbik her yaz dönemi Ukrayna'nın...
1: Neyi kurulduğundan beri?
0: Fanatik miydi gazetesi?
1: Ha peki tamam. Peki.
0: Yani o kurulduğundan beri böyle spor gazeteleri Dolbik'i yazar yani. Önce Trabzon'a yazarlar. Tam dönemi biliyor musun? Yani şu an çaptan yazın düştü. Evet. Roma gözden çıkarttı.
1: Şuraya yani geleyim. Söz sende. Böldüm.
0: Gelebilir yani Trabzon'a.
1: Ya Mendy, Draguş, Lundstram ve Cihan Çanak gibi isimler kamptan sonraya kalacak. Gidecek mi kalacak mı kısmıyla değerlendireceğiz belki ama bu isimlerin geleceği kamptan sonraya kalıyor. Onu söyleyelim. Trabzon'da gündem böyle ama hızlı olsun diye buraları da aktarıp şöyle hızlıca Galatasaray tarafına geçeyim. Icardi krizi denir mi? Bilmiyorum. Biz her yıl farkında mısın? Icardi krizi denir mi artık bu şeyi konuşuyoruz? Farkında mısın? Serkan Çetin.
0: Icardi'nin krizi değil. Icardi'nin ben çok örneği birebir. Schneider'in Galatasaray'dan kopuşunun son yaz dönemiydi hatırlarsan. Ibiza'da tatil yapıyordu. Herkes ikiye bölünmüştü taraftar. Gelsin gitsin diye. Ama hayırlısı oldu. Galatasaray Icardi'yi gönderdi. Belhanda'yı aldı. İki sene de şampiyon oldu. Şimdi benzer bir seçim aynı benzer bir böyle işte sürünceme aynısını yaşıyor Galatasaray. Dün Muslera'nın Dünya Kupası'ndaki halini görünce herkes Uğurcan Çakır Allah korudu bizi falan diyor. Ama Icardi Muslera kendi gitmek istedi diye ayrıldı Galatasaray'dan. Galatasaray Muslera'ya bir yıl artı bir yıl verebilirdi. Yani Galatasaray Icardi'den Muslera'dan kurtulmadı. Muslera Galatasaray'ı istemedi. Ben emekli son takımım Estudiantes olsun dedi. Kendi coğrafyamda futbolu bırakayım dedi. Şimdi aynı sorun Icardi'de. Yani önümüzdeki yıl Icardi'yi bugün Muslera'yı gördüğünüz gibi görmeyi istemiyorsanız vedalaşacaksınız. Ha yok bizim evladımız iki tane kafamız güzelken iki tane aşkın olayım şarkısını Türkiye Kupası'nda çaldırtayım diyorsanız da kontrat verirsiniz 5 milyon euro. Çok paramız var ya ona 5 buna 5. Yabancı kontenjanı zaten Fenerbahçe ve diğer Beşiktaş dahil olduğunda Galatasaray ne kadar konuşursa ne kadar sinek ikili sesinin TFF'ye gitmediğini görüyoruz. Yani Galatasaray'ın da sıfır yaptırım olduğunu, TFF'nin üstünde olduğunu görüyoruz. Ama onu düzeltecekler. Hani Galatasaraylı yöneticiler değil ama Fenerbahçeli yöneticilerin ağırlıklı olduğu bir diğer büyükler düzeltecek. Galatasaray'ın 4 yıl şampiyonluğunun 5. yılı rekor olacağı için çok zor olacağını düşünüyorum.
1: Ve Az Yıldırım tarafı da Fenerbahçe'ye güç katıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Farklı bir
0: çok iyi hazırlanmaları lazım.

0: lazım.
1: Ben Sanchez mesela... için geliyor Como diyorlar. Mesela Icardi için de aynı şeyi söylüyorlardı geçen yıl. Davinson Sanchez haberini konuşalım.
0: Ya Davinson iyi topçu ya. Yani Davinson şimdi benim korkum şu Davinson gitsin. Evet bence de yani 30 yaşında şu anda Davinson. 15 milyon euro bonservis veriyorlarsa gitsin ama sen sistemi olan bir takım değilsin ki. Yani Davinson'un yerine alternatifin kim olur? Singo'yu oraya koyarsın. Singo Davinson'un yerine oynar mı? Ya Davinson oyun kurmada ayağı
1: çok problem tipsi. Yaşadı ama Galatasaray evet, Singo'yu evet. koyduğunda oraya.
0: Ya yani bizi o... çok ürküttü.
1: Evet.
0: Ama yani bilmiyorum Singo yani şöyle Davinson gitti yerine Ozan Kabak'a bağlayabilseydin bence muhteşem bir hani Singo Ozan Kabak çok tatlı olurdu oraya. Şimdi
1: Singo demişken ama... Singo haberleri de Napoli ile Dortmund'la Inter'le Bayer Leverkusen'la bizi karşılıyor. İhtimal ki ve iddia öyle ki haber öyle ki bu takımlarda bir girişim ya da en azından ilgi var Singo'ya karşı.
0: Valla Dumfries'i Real Madrid kapınca Inter evet. belki Singo ile orayı çünkü Dumfries tarzı bir oyuncu. Yani tempolu, güçlü, gitgeli çok yapabilecek bir oyuncu. Biz onun yapamadık, yaşatamadık. Bizim teknik iyi antren edemedik diye düşünüyorum. Evet. Oyuncunun vücudunu tanımıyoruz da. Bence ona Inter
1: olabilir
0: çözer.
1: Olabilir diyorsun yani. Peki Bertu evet, için olabilir. İndirim istiyor Galatasaray.
0: Valla beklesinler Bertu için indirim değil şu anda dediğim gibi yabancı konusu çözülürse Bertu'ya da gitmene gerek kalmayacak. Yani.
1: Orada bir umudun
0: ya
1: var mı?
0: Futbol, 2 milyon euro olarak almadılar.
1: Bir futbol sever olarak umudun var mı yabancı kontenjanından olaydan?
0: %100 var.
1: Peki.
0: %100 var.
1: Van Dijk var abi. Van Dijk konusu stoper demişken 10 milyon euroya çıktığı konuşuluyor Galatasaray'dan maaş olarak.
0: Çaresizlik yani. Ya bir kere Liverpool Van Dijk'tan bir yıl daha verim alacağını biliyorsa ki bunu idman analizlerinden, sprintlerinden ne bileyim birçok parametreden çıkartabiliyorlar. Bu oyuncuyu sana vermezler. Çünkü niye? Konate zaten gitti Real Madrid'e. Tek bir tane adamların az stoperi Van Dijk kaldı. Eğer veriyorlarsa da ben şüpheyle yaklaşırım. Peki. Çünkü bu adamlar posasını veriyorlar bize. Nuri şeyi gördük ya İlkay Gündoğan'dan gördük. Posası geldi Galatasaray'a. Yani oyuncunun posasını çıkartıyorlar veriyorlar sana. Çaprazı, ön bağ, arka bağ ne gittiyse. Frank de Boer vardı Barcelona'dan gelmişti Galatasaray'a. Ben inanamamıştım ya oyuncunun performansına. Bu nasıl bir gerilemedir dedim yani.
1: Son olarak Torreira'da.
0: Geliyorlarsa dedi. Boşuna gelmiyorlar.
1: Torreira devam. Torreira'yla devam haberleri var.
0: Torreira'yla da dediğim gibi Galatasaray'da keşke futbolcu olsam da Galatasaray'da olsam. Yaş aldıkça zam alıyorum ya.
1: Peki.
0: Yaşlanıyorum.
1: Çok güzel.
0: Zam geliyor yani.
1: Çok güzel tane tane küçük küçük hepsini değerlendirip geçtik. Fenerbahçe evet. tarafına dönüyorum. Greenwood transferinde yeni bir haber var orada. Oyuncu cephesinde problem olmadığı konuşuluyordu ki bunu Sayın Safi döneminden de hatırlarız yani onun adaylık döneminden.
0: Yani, bir laf tamam. vardır problem evet. yoksa problem vardır diye.
1: Ama problem var başka tarafta var işte. Geliyoruz probleme geliyoruz abi. Marsilya ile görüşmeler herhalde biraz böyle problemli geçiyor gibi Greenwood'da. Ne diyorsun?
0: Problemli geçmiyor mu? O 55'i veren düdüğü çalar. Ver 55'i aldı Greenwood'a.
1: Verilmiyor abi işte. Verilemiyor orası. Sen önceden açıklarsan elin mahkum kalır böyle. Ha. Şimdi taraftar seni böyle zorlar. Bak o gidebiliyor. Aynen. Sen niye gidemiyorsun Sayın Aziz Başkanım derler. Ama Hakan Safi'nin yaptığı Fenerbahçe camiasının kucağına böyle bomba bırakmaktır. Ben söyleyeyim yani bunu. Hiç geri durmam bunu söylemek.
0: Demin bir örnek verdim ya çocukluk aşkın olmuyor o zaman işte zarar evet. biliyorsun.
1: Aynen aşkın. Öyle aynen öyle. O zaman ya da çıkacaksın madem öyle çıkacaksın ben şu sponsorluk desteğini veriyorum. Kulübümüze böyle bir şey yaptım. İşte çünkü 50 milyon euroluk bir çıkış bedeli var. 50 milyon euroluk sponsorluk desteğim var benim Fenerbahçe'ye. Örneğin Safiport. Yeni bir anlaşma. Koldaysa bacağa, bacaktaysa omuza, omuzdaysa sırta, sırttaysa işte karna, karın kısmına, göbeğe abi bir yerlere o sponsorluğu vereceksin yani anladın mı? Bilmiyorum bunun yolu yordamı nedir? İşte arka kapıdan dolanmak mıdır? Nedir, ne değildir bilmiyorum ama bugüne dek nasıl, neyi nasıl yaptıysanız yine yapacaksınız bir şeyleri. Öyle kolay değil yani bir camianın kucağına böyle bomba gibi bırakıp gitmek. Kaldı ki iyi bir oyuncu. Tartışılan bir tarafları da var. Tasvip edilmeyen tarafları da var. Ayrı konu. Çokça eleştirilen tarafları da var. İyi bir oyuncu ama camiada istiyor işte öyle olunca. Az Yıldırım da burada zorda kalıyor mesela. Ama o da bence başaramayacak. Az Yıldırım tarafı da başaramayacak Greenwood transferini.
0: Greenwood'un çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya. Yani biraz tepki alabilirim ama ben hani karakter olarak birazcık bu seviyeleri ya şöyle düşün.

0: Karakter başka, onu zaten eleştirdim.
1: Evet evet, Manchester'dasın. Yaşadığın mahkemelik olaylar seni kulüpsüz bırakıyor. Daha sonra sen şeye geçiyorsun, Marsilya'ya geçiyorsun. Şimdi bak, ben sana bir örnek vereyim. Ribery olayı. Menajeriyle bir şekilde Galatasaray'dan, Galatasaray yöneticilerin yine hatasıyla, tarihi bir hatadır bence. Galatasaray yüzyılının belki de başlatabilirdi o transfer. Neyse, bir şekilde Marsilya'ya gitti ve Marsilya'dan Real Madrid yaptı oyuncu. Yani bırak Türkiye Ligi'ni. Şimdi Greenwood madem bu kadar kral bir oyuncuydu, takımını şampiyon yapamadı. Tamam, çift taneleri ulaştı. Ama De Zerbi ile de yapamıyorsan, Marsilya'da yapamıyorsan, nerede yapacaksın? Fenerbahçe'de mi yapacaksın? Yani Fenerbahçe bir John Duran vakası da yaşayabilir. Bak, kimse konuşmuyor ama ben bunu baştan söyleyeyim. İkinci, sonra yarın öbür gün gelir. Vay efendim, bu oyuncu bize kaskal çıktı 55 milyona. Oyuncuya
0: ne kadar çoğalıyor verdik. Farkında mısın abi vakalar? Yani Fenerbahçe evet. Şu vakayı yaşayabilir. Galatasaray Falcao vakasını yaşayabilir. Yani der misin Falcao'ya bir vaka? Ayrı konu tabii ama. İşte ne bileyim, Galatasaray'da çok örnek var. Galatasaray'da
1: Cagne bir vaka.
0: Aynen, yaşayabilir.
1: Cagne bir vakaydı.
0: Abi çok,
1: Falcao bir vaka değildi.
0: Çoğaldı yani. Çoğaldı. Bu çoğalma sebebi de popülist sistem. Yani senin Twitter'daki taraftarı fenomeni takip edip transfer yapman. Ya da işte Hakan Safi gibi bir camianın değerli isimlerinden, ayrı konu ama Hakan Safi gibi bir adayın, Sayın Safi'nin işte böyle bir topu, bombayı camianın kucağına bırakması ve gitmesi. Bunun haricinde Hasan Arat döneminde de bazı şeyler hatırlıyoruz. Yine bombalar bıraktı da gitti. Hasan Arat yapıyordu da sen niye yapamıyorsun'u konuşturan çok şey vardı o dönem rakipleri için mesela. Hatırla. Çok yanlış sistemler. Çok yanlış
1: Rafa
0: sistemler.
1: Rafa onlarda da mesela söylemek lazım. Büyük sıkıntı yani.
0: Cirasi'yi ne diyorsun abi? Son olarak onu soruyorum.
1: Çok pahalı transferler ya. Yani bilmiyorum ben, ödeme yani, eğer TFF'nin doğrularıyla konuşacaksak bu isimler konuşulamaz yani.
0: Peki. Necat yani, Necat ama, Denizsel ama, diyor ki.
1: İşte arkadan dolanma olursa Cirasi çok iyi. Yani Musa Sovetkisi, öyle söyleyeyim.
0: Peki.
1: Ama ya kim oynayacak? Şimdi Vedat Muriqi de 15 verdi. Kim oynayacak? Şimdi kim forvet oynayamazsın? Cirasi ile Vedat Muriqi kim forvet oynatamazsın? Yani Vedat Muriqi'm var yani. Bırak artık, bir tane de Nobre'ni ara. Diyor ya Aziz Yıldırım gelmeden önce diyordu ya. Brezilya'dan Nobre'yi bulduk, getirdik. Nobre'ni ara. Vedat zaten 32 yaşında. 30 yaşında bir oyuncuyu 40 milyon euro verme abi. Yazık günah ya, Fener'in parası. Çünkü niye? Geleceği kilitliyorsun bak.
0: Aziz Başkan'ın tarzı için ne diyorsun? Buyur abi, söz sende.
1: Sorun bir şampiyonluğa o kadar çok odaklandığın zaman oradaki, belki o şampiyonluk gelir ki bence konuşamadık uzun zaman oldu da geriye çok da gidemiyorum gündem olarak. Ama İsmail Kartal'ın gelip de benim iki tane şampiyonum tescillendi, çalınması tescillendi falan cümleleri.
0: Yok, konuştuk.
1: Gene sorun ya.
0: Seninle yani, konuştuk evet, bunları da değerli.
1: Evet, aynı türküyü tekrar çaldıracak bu adam ya. Ya şuna demedim.
0: Ben orada ben farklı, senden farklı ya. Düşünüyorum. İsmail Kartal bunu söylerken Fenerbahçe yönetiminin aynı düşüncede olduğunu düşünmüyorum İsmail Kartal'la. Çünkü zamanında İsmail Kartal buraları bahane ederken, bahane diyorum bak altını çizerek, Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Kartal'a zamanında ne dedi? Bıraksın bu işleri dedi. Hani böyle bahaneler vardı, hatırlarsan Ali Koç döneminde de Fenerbahçe tarafında.
1: Vardı.
0: Geçsin bu işleri dedi. Mesela bunu diyen Aziz Yıldırım'a ben bugün İsmail Hoca'ya, ya hocam bizim arkamızda böyle bir yapı var. Seni getirdik, işte Mourinho'ya yapıldığı gibi bir alan açıldığını, bir kucağa bahane bırakıldığını, bir bahane topu bırakıldığını, az önce dedik ya Greenwood topunu bıraktınız camianın kucağına patlamak üzere diye. Şimdi böyle bir bahane topu bırakıldığını, şimdiden elinin bu anlamda, bahane anlamında evet, güçlendirildiğini düşünmüyorum abi. Ben orada farklı düşünüyorum. Ya İsmail Kartal mesela ya, bunu tekrarlamayacak bence. Bir iletişimci bak, olarak bunu böyle okuyorum.
1: Az çok yani anladığımı düşünüyorum. Şimdi seni bu lige, yani artık Galatasaray'ın 4. yılından 5. yılını, şampiyonluğunu, o hegemonyayı engellemek için getiriyorlarsa ve sen benim şampiyonluklarım çalındı şarkısının türküsünü söylüyorsan, futbolcu senin bunun hangi versiyonuyla motive oldu ki zaten geçmişte? Evet. Ya çık karşılarına de kardeşim Vedat, bak geldim buraya, biz Galatasaray'ın 5. şampiyonluğuna engel olacağız. Biz bunların çok başarılılar. Bunları ancak hani Simeone Real Madrid oyuncuları örnek göstererek, bakın onların milyon dolarlık oyuncuları var ama biz çalışarak onları yeneceğiz diyor.

0: ya. Şu cümleyi bir tane Türk antrenörü kursun be kardeşim. Ya Galatasaray para da var onlarda, güç de var, şampiyonluklar da var. Biz bunları engel olacak ligdeki tek takımız kardeşim. Biz bu takıma çalışarak, itinerek, siz de bu ikon oyuncu olmak istiyorsanız bu fırsat sizin elinize geçti. Sıkın kendinizi. Bir sezon hiçbir şey yaşamayacaksınız. Konsantre olacaksınız. 34 maç, her maç ayrı bir şampiyonluk havası falan diye gir ya. Ya gidip de benim şampiyonluklarım çalındı deyince oyuncu da diyecek ki ya ben ne yaparsam yapayım. Bunlar hala aynı türküyü söylüyor ya. Ben iki tane alver yaparım, işi bitiririm, maaşımı alırım, önüme bakarım diyecek ya. Böyle oldu. İnanın böyle oldu ya. Futbolcu da buna inanıyor çünkü. Futbolcunun buna inanması daha kötü bir şey. Yani sezon başı gelmiş yeni hoca, ki bence eski hocasın, aynı türküyü devam ettiriyorsun yani. Ya transferden önce şu kafayı değiştirir. Peki. Bu kafayı değiştirirsen en büyük transferi
1: Drogba,
0: yapmış olursun.
1: Drogba Posa mıydı demiş Nejat Denizsel. Drogba Posa mıydı diyor.
0: Ya Posa'ydı. Ya şimdi güzel kardeşim. Drogba'nın 1,5 yılının... 1-6 ayı Galatasaray'da top oynadı. Son 1 yılına bir bak kurban olduğum ya.
1: Abi ben katılmıyorum.
0: Orta sahada frikik kazanıyor. Kaleye şut çekiyordu ya. Adam.
1: Ben sana katılmıyorum. Ben sana katılmıyorum.
0: Ya ben hepsini tek tek izledim ki o dönemlerde şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın hani o Drogba'lı, Schneider'li, o hani yerli prime yerli kadrosunda çok güzel iş yaptılar. Önümüzdeki ondan sonraki sezon abi. Ondan sonraki sezon Drogba ne oynadı Drogba? Yani bir ara Selçuk, Schneider var, Drogba duran topların başına geçiyordu, oradan vuruyordu ya. Hatırlamıyor musunuz Chelsea deplasmanında neler yaptı Galatasaray?
1: Evet.
0: Yani peki. Drogba bak tekrar ediyorum, o 6 ay herkesin aklında kalan muhteşem oynadı.
1: Yavaş yavaş toparlayacağım bu arada.
0: Burak Yılmaz'la ikisi inanılmazdı yani. Ama sonraki yılı inanılmaz kötüydü ya. Ya abi iyi olan oyuncu Galatasaray'da kalmaz mı? Bak şu anda Galatasaray'da iyi oynayıp da 2 yıldır olmayan Icardi'nin kalıp kalmayacağı tartışılıyor ya. Ya Drogba Galatasaray'ın efsanesi değildir. Bak Galatasaray'ın efsanesi Hacı'dır. Üstüne basa basa söylüyorum. Ne Icardi'dir ne Drogba'dır. Hacı'dır. Hacı 2 tane Avrupa Kupası getirdi bu adam. Yani bu haksızlığı yapmayın. Yani Galatasaray'da heykele dikilecek bir adam varsa Hacı'dır. Tekrar ediyorum. Hiçbir şey bunlar süper yani Türkiye Kupası, Türkiye Ligi gibi parametre değil. Yani şimdi Avrupa'da Drogba'nın 1-2 maçı vardı da olmadı işte. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkamadık. Hacı çıkarttı bizi o seviyeye getirdi bizi kafa peki. Kafaya. Leeds United maçlarını falan izleyin.
1: Serkan Çetiner son 1 dakikamız yavaş yavaş senden o zaman eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye bir özet isteyeyim ya da bir son görüşünü sorayım.
0: Yani başka bir şey yok yani dediğim gibi birazcık hızlı bir gündem toparlaması yaptık. Konuşulacak şey fazla yok, transfer yok. Biz de futbolu konuşmak
1: çok isim var ama tarafımız. Tabii hepsini konuşursak biraz da böyle senin dediğin gibi bazı haberlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz yani doğru olmayan bazı haberlerin öyle söyleyeyim.
0: Evet evet çok asparagas çıkar ya. Bak ben Mason Greenwood da mesela bence büyük bir ya çok paralı bir transfer ya dediğim gibi yani çok duyacağız biz. Biz bu türküleri Rabiot'larla falan çok dinledik yani. O yüzden işin sonunda Oğulcan Adın gibi böyle hani Türkiye Ligi'nde bir transfere dönecek gibi duruyor yani. Yani bu tarz şeyler yani çok. Bir de Dünya Kupası var tabii. Eldekini korumak daha önemli. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sene almadan çok satmadaki başarıya ihtiyacı var bu arada. 40 tane oyuncu varmış ya Fenerbahçe'de. Düşünebiliyor musun? Onlardan doğru. Çıkacaksın ki inilerini alasın.
1: Doğru. Yani. Peki teşekkür edeceğim. Serkan Çetiner. Ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorsun ama hafta içi de görüşeceğiz Serkan Çetiner'le.
0: Evet,
1: stüdyomuzda
0: evet.
1: Olacak kısmet olursa.
0: Hafta içi stüdyoda.
1: Evet.
0: Canlı yapacağız yorumlarımızı.
1: Evet, inşallah Serkan Çetiner yanımızda olacak, stüdyoda olacak. 18-20 arasında bir haber masasında hafta içi bir gün Serkan Çetiner'le birlikte böyle uzun uzun konuşacağız. İşte o zaman girmediğimiz konu kalmayacak. Gerçi şu an milli takımdan Kulüpler Birliği'ne, Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Galatasaray'a konuşmadığımız evet. Konu kalmadı. Hatta benim Serkan geçti. Çetiner yeri geldi, Drogba'ya Posa dedi mesela. Drogba Posa'ydı
0: dedi. Posa, Ya demedim. İlk 6 ay iyiydi.
1: Posa mıydı dedi dinleyicimiz. Öyleydi tabii dedim. Yani bak şimdi sen de yani. Demedim diye çevirme şimdi bak. Kayıtlar var.
0: Bak şöyle, eğer parametre şuysa. Peki. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalıyorsun. İlk yılı iyi. Son 2 yılı işte Oliveira'da gördük Galatasaray'a geldi. Ya bu son 2 yılı son şeyse posasıysa bu posadır abi. Verdiği kontratın karşılığı, ödediğin paranın karşılığını alamadığı insan bu durum posaya dönüyor işte. Şimdi Oliveira'da bu oldu. İlk ayda bu oldu. Drogba'da bu olmadı mı? Son yılı gözünün içine baktık adam gitsin.
1: Peki.
0: İmzalamadık yani. O 10 milyon 1,5 yıl sözleşme imzalamıştık. Son yılı bitsin de gitsin dedik yani.
1: Peki.
0: Çünkü niye? Takıma zarar veriyordu artık.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Hafta içi tekrar görüşmek üzere. Sağ ol, var ol.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.

0: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Artık turnuvaya veda etmiş bir milli takımımızla güzel bir jübilesini, bir kapanışını yapmış. Bizi biraz olsun en azından ağzımızdaki acı tadı almış bir son maçla kupaya veda eden milli takımımızın son maçını izledikten sonra artık ilk bu konuya değinecek. Sonra da önümüzde neler var onlara bakacağız. Ne diyorsun Baran?
1: İyi pazarlar. Zaten programımızın adı Amerika Rüyası. Burası sadece Türkiye'nin rüyası değil. Tüm giden bütün ülkelerin rüyası ve biz turnuva programı olarak burada artık turnuvanın keyfini çıkaracak şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Uğurcan'ın dediği gibi sinirlerimizi aldı mı son maç? Biraz teselli oldu mu bilmiyorum. Hani o herkesin kendi içinde yaşadığı bir duygu. Herkes de değişmiş olabilir. Yani bazısına kötü oldu, yenildik. Kötü oldu, kazandık. Hesaplaşmayı öteleyecek bu galibiyet gibi de yansımış olabilir. Bazısı da iyi oldu en azından. Hani gollerimizi attık, galibiyetimizi aldık. Hani ev sahibini yenmiş olduk. Tıpkı 2002'deki gibi orada da iki ev sahibini yenmiştik. Hani en azından bir şey yapmış olduk. Öyle veda ettik diyen teselli bulmuş olanlar da olabilir. Bu herkesin kendine kalacak bir duygu diyeyim ama... bu milli takım kesinlikle bu turnuvanın hesaplaşmasını yapmalı artık bundan sonra. Amerika'yı yendik diye hani orta düzeyde bir turnuva geçirdik değil, kesinlikle çok başarısız bir turnuva geçirdik. Çünkü eşleşmeleri de şimdi geleceğiz. Yani birinci ile ikinciye grubumuzun baktığımızda hani birinci olsak Bosna'yı hadi Amerika bizden iyi diyelim. Hani kazanmış olmamıza rağmen hani formalite maçı olmasa yenemeyecektik diyelim mesela. Hadi ikinci bitirmek olası hedefti diyelim. Avustralya'da Mısır'la eşleşti. Yani o eşleşmelere bakınca Türkiye gerçekten iyi hazırlanmış bir Türkiye olsaydı, daha iyi yönetilseydi bu süreç, önümüz en azından bir tur daha açık gibi gözüküyordu. Bu biraz üzücü bu perspektiften bakınca.
0: Yani dediğim gibi herkes kendi içinde yaşayacak. Tabii bir yani şey istatistikler oluyor. En azından golsüz dönmemiş olduk.
1: İşte... Sevinçleri abartmasaydık. Evet. Son golün sevincini biraz Kaan Ayhan maçtan sonra pek sevinemedik dedi ama maç içinde çok bir aile sevindi. Gerçekten şampiyon olmuşuz gibi. Amerikalılar da bu durumla biraz dalga geçmişler açıkçası. Biraz ne oluyor Türkiye? Yani üst tura mı çıktı? Niye sevindi bu kadar gibi bir eleştiriler gelmiş. Normal. Onların da sinir uçlarıyla oynadık. Çünkü onları da formalite maçı bile olsa onlar şöyle bakıyordu. Amerika ilk defa bir grupta 3'te 3 yapma şansı olacaktı. Bir daha da ne zaman olur bilmiyoruz diyorlar kendileri açısından da, kendi hadlerini de bilerek. Hani bir ilk defa böyle bir fırsat verken onu yapamadılar. Böyle bir mağlubiyet de onların böyle bir şova geldikleri maçta moral bozukluğu olarak döndü ve sinir uçlarına dokunduğu dünyada da hani Türkiye niye bu kadar seviniyor ki gibi bize de biraz sataşmaları açıkçası normal.
0: Ya onlar anlamaz ya. Bizi bu kadar birikmiş bir şeyle ne derler ona? Hayal kırıklığıyla dolu bir millet. Yani en azından son başta kazanınca insanlar sevindi. Bir de şey demiş olabilir hani milli takımdaki oyuncular da. Ha, en azından bir şey yaptık da kendimizi kurtardık, biraz atladık gibi bir sevinç de olabilir. İşte medya bunu pompaladı sonuçta. Hani işte bakın ev sahibini yendik, boş dönmedik falan filan gibi.
1: Tabii Amerika'nın dünyanın en güçlü ülkesi.

olması, politik tarihimizde hani NATO'ya girişimizden beri çok aktif bir ülke olması belki onları yenmeye de bizi böyle ayrıca motive etmiş olabilir. Öyle bir duyguyla da sevinilmiş olabilirim. Bilemeyeceğim hani o Kaan Ayhan'ın iç dünyasını şu an okuyamıyorum. Diğer oyuncuların da keza yedek kulübesinden gelip birleşen bütün takım için de söylüyorum aynı şekilde. Ama yine de galibiyetle kapamak bir tesellidir. Bir ev sahibini yenmek yine o kadar

0: için milli takımımıza teşekkür ederek biz turnuvada önümüzdeki maçlara ve artık turnuvanın zevkine doğru yol alalım.
1: Yani kanepemize geçelim ve artık bol keseden atıp tutalım kim kazanacak, kim kimi yener. Ben zaten hep onları savunmuştum gibi.
0: Bir onları geçmeden yalnız milli takımla ilgili sadece son bir şey söyleyeceğim.
1: Bu biraz daha konuşabiliriz yani.
0: Tabii bu sürecin en böyle yönetilemediği bir istatistik gördüm. Ve bu oyuncuların ve Montella'nın formsuzluklarından bağımsız federasyon olarak da süreci ne kadar yönetemeyeceğimizi çok çarpıcı gözler önüne seriyor. Şurada şöyle bir istatistik var. Türkiye 3 maç boyunca toplam 8500 kilometre yol yapmış. Avustralya grubumuzda 5700 kilometre, Amerika 4100 kilometre, Paraguay 1200 kilometre yol yaparak bu turnuvayı grupta tamamlamışlar. Bu Türkiye'nin kamp yeri seçimi, kamp yeri de öğrendik ki zaten turnuvada. Sana atamıyormuş FIFA, sana atadığını sen almak zorunda değilmiş. Yani 1,5 milyon euro vererek aslında kamp yerini daha iyileştir istediğin bir yere çekebiliyormuşsun. Bunu federasyon olarak yapmadık ve yapmamamızın bedeli bu kadar yol yapıp Türkiye'nin belki de işte Arizona'nın ikliminden, o sıcak çöl ikliminden çıkıp bir anda Vancouver'ın soğuğuna gibi hem de yol yaparak bu süreçleri, Uğurcan'ın ilk maçtan sonra hala ben jet lag'ımı yeni atlatıyorum gibi açıklamaları, hani bu burayı hiç yönetemedik sanki. Bu istatistiği en son paylaşmak istedim milli takımımızla ilgili. Oyuncuların Montella'nın tamamen taktik, teknik buraya hazır olmamalarını aklamayacak bir şey ama bu da bir ciddi sürecin kötü yönetildiğinin gözler önüne seren sebeplerden biri. Bu yazık edilmiş bir turnu. Umarım Dünya Kupası için bir daha 24 yıl beklemeyiz. Hani önümüzdeki Dünya Kupası'na da gideriz ve hani önemli olan buralarda olmak. Gruptan çıkarız, çıkmayız, iki tur atlarız, bir tur atlarız. Hep burada oluruz. O zaman başka türlü yorumlarız ama bu hani 24 yılda bir giden bir ülke olarak biz biraz daha başarıya açız ve bekliyoruz ve o yüzden bu eleştirilerin hepsinin bu şeylerle, süreci yöneten tüm paydaşlarıyla yapılması ve hesaplaşılması gerekiyor. Birazdan geliriz hesaplaşmak demişken, hesaplaşan ülkeler de var. Çok ciddi hesaplaşan ülkeler var. Hani biz gerçekten birilerinin şapkasını önüne koyması gerekiyor bence bu turnuvayla ilgili. Şimdi oralara geliriz. Oralara geliriz biraz. İskoçya'ya nasıl hesaplaşmalar var bakarız.
1: Yani şimdi tabii bir sürü şey konuşulabilir. Hani işte Amerika az kadrosuyla çıkmadı. 9 yedekle başladı. Biz de keza az kadromuza çıkmadık maça. Biz,
0: ama bence az kadrodan daha olumlu bir daha sonuç vermiş gibiydi. Amerika'nın kadrosundan bağımsız.
1: Tabii bu şey eleştiriliyordu zaten. Hani işte Hakan Arda ve Orkun'un bir arada sahada olması doğru.
0: Bence Hakan Çalhanoğlu çok kötü bir turnuva geçirdi. Bu maça kadar Arda Güler de çok kötü geçiriyordu. Bu maçta toparladı Arda kendi adına. Beklediğimiz Arda'yı gösterdi diyebiliriz. Ama benim en büyük farkı şurada görüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun forvet oynamasıyla Barış Alper'in ileride dağıtarak, orada o koşulları atarak oynaması arasında ciddi fark var. Bu maç hem orası hem orta alanda da Salih Özcan'la Orkun'un yaratıcılıklarının Hakan İsmail ikilisine göre çok daha fark ettirdiğini gördük. Yine aynı şekilde savunmada da Merih'in ağırlığındansa Abdülkerim yanında Ozan Kabak'ın ciddi katkı sağladığını gördük. Hı hı. Hani bunlar birleşince gerçekten A kadroyla çıkmamak bizim için daha olumluydu. Daha olumlu bir kadro oldu Türkiye adına.
1: Yani bunlar belki de geç gelmiş hamleler. Bunların belki daha önceden düşünülmesi
0: Avustralya maçından sonra bunu görüp evet. Paraguay maçında bir hamle bekliyorduk.
1: Hani bu açıkçası. Şeyden mi oldu? İşte eğleniyoruz. Hani oynamayanlar da oynasın.
0: Biraz öyle oldu.
1: O mantığıyla.
0: Biraz o mantıkta yapıldı.
1: Yani keşke daha önce düşünülseymiş. Bilmiyorum. Yine de hoş bir maç oldu. Tabii saati artık gittikçe daha da uygunsuz bir saate gelmiş. Saat 5'te ne kadar dinleyicimiz
0: elendikten
1: izledi maçı.
0: Elendikten sonra da izleyen sayısı evet. Türkiye'de bayağı bir düştü. Yani bu maça gerçekten uyanmayan milli takıma küsmüş bir çoğunluk vardı. Bence maçı izleyen azınlıktır Türkiye'de. Çok o kadar herkesin uyandığını düşünmüyorum bu maça. Uyanınca kazanmışız şeklinde güzel bir sürpriz olmuştur.
1: Ya bence tabii farklı olabilir. Çok fazla insan uyanmış da olabilir. Çünkü maç saat 5'te başlıyordu ve hani 7'de bitiyordu.
0: Yani mesai öncesi
1: izleyip evet. Çıkmış. En azından ikinci yarıyı belki ki zaten.
0: Ama ikinci dakikada kapayanlar da çoktur.
1: Evet, tamam diyecektim.
0: Biraz daha uykumu alayım, boş ver bu milli takımı.
1: Uğurcan yine 3. dakikada yemiş. İlerleme var. 1. dakika değil, 2. dakika değil, 3. dakikada yemiş. Onu görüp daha da küsmüş olanlar da olabilir ama işte. Bence en iyisi maçı 90 artılarda açanlar. Onlar mutlu olmuştur.
0: Bu maçın kazananın Galatasaray olduğunu görüyoruz. Sosyal medyada İlkay Gündoğan

0: Brad Pitt ve Edward Norton'la Fight Club ikilisiyle çektirdiği bir fotoğraf var ve Galatasaray sosyal medya ekibi de burayı atlamamış. Hemen Fight Club'a bir gönderme, Football Club olarak bu tweet'i paylaşmış. Yani bu maçtan kazananlar da olmuş ülkemizde, onu görmüş olduk.
1: Bu arada bir hatırlatma yapalım. 92.2 Radyo Gol'e bize buraya 0212 273 10'dan yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz maçı izlediniz mi? Maçı izlediyseniz neler düşündünüz gibi gibi.
0: Ya Türkiye'yi artık çok fazla şey yapmayalım. Turnuva bizim için bitti. Beklediğimizden erken bitti. Biraz turnuva nasıl devam edecek? Hangi maçlar bizi bekliyor?
1: Bir hesaplaşmalara gelelim bence bundan önce.
0: Hesaplaşmalar ama.
1: Tabii yani ne olacak bu kadar? Yani bu maçın sonu ne yaptı? Bizim için hiçbir şey, yani yaptığımız hatalardan ders alamadan yine olduğu gibi devam edeceğiz manasına mı geliyor? Amerika maçı gözleri boyadı mı bu yanlış yönetimler?
0: Bence süreci şeyi etkilemeyecektir. Mesela Avrupa Şampiyonası elemeleri sürecini etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Orada tekrar baştan, yani Montella devam etti diyelim. Tekrar bu Dünya Kupası'ndan önce maçlara nasıl çıkıyorsak aynı şekilde devam edip fena da sonuçlar almayarak yine standart Türkiye milli takımının beklenen sonuçlarıyla yoluna devam edeceği bir dünya bekliyorum ben kendi adıma, ama bu turnuvanın hesaplaşması olmalı. Yani ben şöyle bir noktadayım açıkçası. Montella eğer bu maçlardan sonra çıkıp hatasını kabul edip gerçekten teknik taktik önümüze bir şey koyabilseydi, açıklamalarıyla da bunu bize izah edebilseydi, ben Montella istifa etmeli, kovulmalı, burada değildim. Ben Montella'nın bugüne kadar iyi geldiğini, Türkiye'nin fena sonuçlarla gitmediğini düşünüyorum. Zaten düşünmüyorum, bu bir gerçek yani. Ama Dünya Kupası'nda çok başarısız bir tablo var ve bu tablodan daha kötüsü Montella'nın maç sonlarında yaptığı açıklamalarla bizle alay eder gibi yaptığı açıklamalar diyeyim. Hani burada gerçekten hiçbir sorumluluk almayıp doğru planlarla çıktığını ve şanssızlık eseri bu maçları kazanamadığımızı ısrarla her maçtan sonra söylediğinde ve Amerika maçını da kazandıktan sonra bu galibiyet işte bin galibiyete bedel şeklinde saçmalaması, artık hani bu açıklamalarla ben Montella'nın gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu şekilde Türk milletiyle, bu turnuvayla bizle alay eden bir hocayla devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadarki başarıları ve bu turnuvadaki başarısızlığından bağımsız olarak sadece bu açıklamalar nedeniyle. Dünyada da bunun örneği çoktur. Yani sen basın toplantılarını, medya demeçlerini yönetemezsen kapının önüne konursun. Yani büyük kulüplerde, milli takımlarda vesaire bu böyledir yani. Real Madrid'de ben El Clasico'yu benden kazanmamı bekleyemezsiniz diye Pellegrini'nin kovulması gibi bunun örnekleri çok. Burada hesap verirsin. Türk milletiyle bu Dünya Kupası'ndaki bu başarısızlık sonucu böyle dalga geçemezsin. Bu yüzden bu hesaplaşma olmalı. Federasyon ayağında ben oraya çok girmek istemiyorum ama orada da kesinlikle bence bir hesaplaşma olmalı. Orada federasyondan ve icraatlerinden, hani bu turnuva özelinde de işte bu kilometreler, kamp alanı vesaire yönetimden, bu şekilde bir yönetimden memnun olan kaç kişi vardır bilmiyorum. Bunun hesaplaşmasını kulüplerle yapar ama federasyonu kulüpler belirliyor. Hani kulüpler federasyona devam ediyorsa millet olarak bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. O yüzden oraya çok girmek istemiyorum. Burada da şey haberleri gelmeye başladı bu hafta içinde artık. Bu yabancı kuralının ligimizde tekrar esnetileceği, tekrar geçen seneki düzende devam edeceği haberleri çıkmaya başladı. Büyük ihtimal böyle imtiyazlar verilerek kendi koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışacaktır Hacı Osmanoğlu. Öyle gözüküyor. Oraya çok girmek istemiyorum artık. Orası biraz kulüplerin,
1: yani kulüpler bundan memnundur.
0: Devletin ne düşündüğüyle alakalı değil.
1: Kulüpler bundan memnundur bir kere.
0: Hani o kural esnetilirse evet devam edelim şeklinde olacaktır bu iş gibi duruyor. Ve o kuralın esnetilmesi gerektiğini de düşünüyorum. O doğru bir karar ama federasyon eğer bunu sadece kendi koltuğunu korumak açısından bu karar verecek gibi duruyor. Yani turnuva öncesi kesinlikle esnemeyecek, kesinlikle taviz vermeyeceğiz noktasındaydı. Bunu sadece kendi koltuğu için yapıyor. Türk futbolunu düşünerek yapmıyor. Bunu görebiliyoruz. Turnuva öncesi başka, turnuva sonrası başkaysa bunun tek sebebi budur. Dolayısıyla bana samimi gelmiyor. Ama kural kesinlikle bence de esnemeli. O bizim programımızdan bağımsız bir konu. Dünya Kupası'na devam edebiliriz.
1: Evet, peki
0: ülkemizin agresif gündeminden sıyrılmak.
1: Sakin ol birazcık diye buna sana bakıyorum. Diğer başka takımlar nasıl hesaplaştılar kendi içlerinde? Nasıl tepkiler verdiler beklenmedik elenmeler durumunda?
0: Şu ana kadar görebildiğimiz iki tane hesaplaşma var gibi görebiliyoruz. Burada İskoçya'nın hesaplaşma değil. Bu direkt kendi teknik direktörleri Steve Clark istifa ediyor. Yani Montella gibi yapmıyor. Sorumluluğu üzerine alıyor ve istifa ediyor aslında İskoç teknik adam. Öteki tarafta Uruguay tarafı enteresan. Uruguay tarafı turnuvada Türkiye-Amerika maçında locada da gördük kendisine. Sayın Ali Koç'la mı karşılaştılar turnuvada? Ondan feyiz mi aldılar? Nasıl yaptılar bilmiyorum ama bu çok enteresan bir karar. Uruguaylı Uruguay takımının uçak şeyi iptal edildi federasyon tarafından
1: uçak
0: ve
1: biletleri.
0: Uçak biletleri iptal edildi ve kendi tarifeli biletleriyle dönmeleri istendi oyunculardan, kendi değerleyecekleri biletlerle. Bu biraz Ali Koç'un hani Akhisar'dan takımı otobüsle döndürmesine benzeyen bir hareket gibi olmuş gibi.
1: Kesinlikle aynı mesafe değil ama
0: tabii otobüs yerine uçak ama
1: aynı hezimet de değil sonuçta.
0: Yani. Büyük hezimet. Bu arada Uruguay'ın yaşadığı Türkiye'den daha büyük hezimet.
1: Neyse ki Muslera
0: bizden daha kötüsü var, evet. Onu rahatça söyleyebiliriz bu gruplar sonunda. Hani Muslera'ya da hesabı kesen var. Hoca'ya da kesen, Bielsa'ya da kesen var. Muslera kesinlikle çok kötü bir turnuva geçirdi. Yediği 3 büyük hatalı gol verdi maçta.
1: Muslera yine bir yerde para mı kaybetti, ne oldu? Yine morali bozulmuş olabilir.
0: Aman abi. Yok yani Muslera artık Galatasaray'da da geçen sene de görüyorduk. Kariyerinin sonuna gelmesiyle birlikte kalecilerde refleks düşüşleri kesinlikle yaşanıyor ve hani Muslera'nın 3 sene 5 sene önce çok rahat hiç elini oynatmadan kurtarabileceği toplara aynı refleksi 40 yaş itibariyle gösteremediğini görüyoruz. Galatasaray'da çok zamanlı bir vedalaşma yaptığını kanıtlamış oldu sanki bu turnuvayla. Hani Muslera yerine, Uğurcan yerine Muslera ile belki bu sezon devam edilmiş olsa Galatasaray'ın kaybettiği, Şampiyonlar Ligi'nde de bu başarıyı yapamadığı bir sezonu izlemiş olurduk muhtemelen. Uğurcan sayesinde de bu transfer, bu karar sayesinde de bu Galatasaray'ın geçen sezonun yaşandığını biraz Muslera bize gözler önüne serdi bu turnuvada açıkçası. Uruguay halkına da mikrofonları uzattıklarında sokakta Muslera'ya çok ciddi tepkiler var haklı olarak ve böyle şey videoları derlemişler. Muslera'nın milli takımdaki hatalarıyla 2 dakikalık bir video. Kariyeri boyunca da milli takımda gerçekten hepsine böyle ardı ardına bakınca çok ciddi hatalar yapmış bir derlemeyle görebiliyoruz bunu. Hani milli takım kariyeri o kadar Galatasaray'dakiyle paralel ilerlememiş Muslera'nın ama kötü bir bitiriş oldu. Onun için çok can yakıcı, çok üzücü bir kariyer sonu kesinlikle. Bunu affettirme şansı da yok bir sonraki Dünya Kupası olamayacağı için. Bu artık hani böyle kötü bir tat bırakarak ülkesiyle vedalaşma gibi, onun için çok can yakıcı bir kariyer sonu.
1: Evet, yani görece değil aslında, açık ara kolay bir grupta vardı İspanya haricinde.
0: Tabii ki
1: yani...
0: İspanya bir tane, bak o iyidir her zaman. Böyle gruplarda bir tane kıran takım olması, yani böyle Fransa, İspanya, işte Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Barcelona senin grubundaysa, eski formatında söylerim tabii ki, Bu her zaman o grup için böyle abi Barcelona'yı çektik, abi işte İspanya bizim grupta nasıl olacak, değildir aslında. Çünkü o takım senin herkes rakibin ince. Olan diğer takımları da evet. Kıracağı için senin diğer takımlarla arandaki hesaplaşmaya göre senin çıkış şansını arttırıyor. Ama öteki türlü dengeli bir grup olduğunda, bizim Avustralya, Paraguay, işte Amerika olduğunda, bir tane kıran olmadığında, bu sefer gerçekten herkes herkesi yenebiliyor ve sen bir anda 3 puan almana rağmen işte 3 puan alan bir 4. yok biliyorsun Dünya Kupası'nda. Tek 4. biziz 3 evet. Puanlı. En iyi 4. olmayı başardık Dünya Kupası'nda. Onu söyleyebiliriz.
1: Bunu yazalım bir yerlere. Evet. Ya şey tabii ne oldu? Amerikalıların çok hoşuna gidecek bir şekilde bir yeşil burun hikayesi çıktı böyle olunca.
0: Evet, yeşil yani, burunun kalecisi şu an dünyada en çok Instagram takipçisi olan kaleci.
1: Wozinha.
0: Evet. Yani inanılmaz bir durum.
1: Netflix belgesel falan çıkartabilir bu
0: kesinlikle,
1: buraya giderse.
0: Kesinlikle bence çıkacaktır yakında. Ya Prime ya Netflix, biri kapacaktır onu.
1: Bu arada dinleyicilerimizden biri yazmış. Merhaba, ben şunu çok merak ediyorum. Bizim futbolcuların bütün bu market trendi olarak reklamlarında oynadıkları kadar bir İspanya'nın, bir Belçika'nın, İngiltere'nin futbolcuları da kendi ülkelerinde reklamlara çıkmışlar mıdır diye soruyor. Sanmıyorum.
0: Sanmıyorum'a katılmıyorum bu arada.
1: Diyorsun.
0: Ben kesinlikle çıktık. Ya bu Dünya Kupası dünyanın her yerinde en önemli pazarlama eventi olarak düşünebiliriz. Amerika'da NFL finali, Super Bowl neyse, dünya sporunda da Dünya Kupası tüm ülkeler kapsamında aynı şeye denk geliyor ve kesinlikle her ülkenin hemen hemen her oyuncusuna, böyle önemli yüzlerine diyeyim en azından, ciddi reklam şeyleri geliyor ve reklamlar Dünya Kupası etrafında şekilleniyor. İşte bu sadece Türkiye özelinde değil, emin olun bunu böyle bütün ülkelerde bu buradan ekmek götürenler var. Hani bizim daha kısıtlı 2002 sadece giden kadromuz olduğu için 2002 kadrosundan bazı yüzlerde burada fırsat bulabildi. Atıyorum bunu İngiltere olarak düşünseniz işte belki maksimum Gerard Beckham falan tarzı birkaç oyuncudur ama spesifik bir Dünya Kupası kadrosu özelinde faydalanan sadece bir Dünya Kupası'na gitmedikleri için bu kadar kısıtlı kalmamıştır ama her ülkede kesinlikle bu reklamlar çok büyük döndü ve Amerika'ya gittiğimde de bunun bu pazarlama faaliyetlerinin ne kadar büyük seviyelerde olduğunu gördüm bütün ülkeler açısından.
1: Ha şöyle bir şey olmuş olabilir tabii, bunu söyleyeyim. Bu ülkeler reklam filmlerini çekmişlerdir. Bu ülkelerin takımları bekleneni veremeyip elenmiş olsalar bence yani sponsorlar da reklamlarını böyle bir anda durdurmazlardı. Türkiye'de yapılan bence naçizane bu işlerle ilgilendiğim için büyük bir profesyonellik dışı bir harekettir
0: bu
1: bence.
0: Bu biraz
1: markaları zedeleyecek bir şey.
0: Türkiye özelinde mi yoksa şey gibi de biraz insanların ruh haliyle milletin bu turnuvaya verdiği reaksiyonla da alakalı. Sonuçta burada bir pazarlama faaliyeti yürütülüyor ve insanlar bu milli takımdaki yüzlerden rahatsız olacak bir noktaya geldiyse iki maç sonunda sen o yüzleri daha fazla o ekran önüne çıkartarak kendi markan adına olumsuz algılar yaratabilirsin. Ama mesela daha normal bir elenmede işte Fransa her turnuva çıkıyor gruptan da bu turnuvada elendi. Onlar zaten alışıklar her turnuva gitmeye. Böyle bir hesaplaşmaya da vermiyorlar o gün o millete. Öyle bir reaksiyon yok halk tarafında. O zaman o reklamlar devam eder ama bence kesinlikle burada markaların kendi prestijlerini, kendi yüzlerini koruma reaksiyonunda olduklarını görüyorum. Bu da
1: ya,
0: normal.
1: Ya hayır, şöyle olmalı bence. Tam takımın elenmiş olabilir. Kötü bir performans vermiş olabilirsin. Sen bu takımın sponsorusun. Oyuncuları göstermezsin bir daha. Ama dersin ki yensen de yenilsen de arkandayız. Çok basit bir şey. Ne oldu? Amerika maçı kazanıldı. Bunun ekmeğini yiyebilirdim arkadaşlar. Böyle bir tekrar bir bunu devam ettirmiş olsalardı.
0: Yani tabii bence, marka stratejileri
1: yani bunlar marka artık. Strateji, yani tamam ekonomi.
0: Ama bunu şunu söyleyebiliriz. Biz de bu radyoda olarak hani spor medyası ve bu işten buradan zarar eden ciddi bir kesim var. Hani spor medyasında bu reklamların kesilmesi çok ciddi bir maddi zarar olarak dönüyor. Dolayısıyla hani böyle özür dileriz bir dahaki turnuvada olacak falan gibi milli takım oyuncularının açıklamaları da çok hani yüreklere su serpmiyor diyeyim. Hani gerçekten burada bedel ödeyen de çok emekçi, çok kesim var. Çok ciddi bir ekonomik zarar olarak ülkeye bunun bir geri dönüşü var. Burada biraz da elleri taşın altına sokup buna göre de hesaplaşmak gerekiyor.
1: Tabii. Yani ayrıca yani şimdi çok konumuz değil ama işlerin her şeyin çok da olumlu olmadığı, her şeyin çok güzel gitmediği, güllük gülistanlık olmadığı ülkemizde insanlar için de bir umuttu.
0: Ya bu bir de her yerde var. Yani şimdi bu sadece Türkiye'de değil. Atıyorum 98 Dünya Kupası'nda Beckham'ın Simeone'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla atılıp İngiltere'nin Arjantin'e elendiği maç, meşhur maç. O maçtan sonra Beckham'ın İngiltere sokaklarında yürüyemeyecek hale geldiğini, sokakta yürüdüğünde yüz suratına tükürüldüğünü, Beckham belgeselinden vesaire hani açıp izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten hani çok futbol adına çok dramatik bir hikayedir. Bu hani en büyük futbol ülkelerinde dahi bu tepkiler çok normal. Yani bu turnuvalar böyle her gün oynadığın veya bu sefer olmadı seneye olur dediğin turnuvalar değil. Yani sadece Türkiye değil hani her en büyük ülkelerde bile İngiltere'de bile bu tepkiler olabiliyor. Bunları da normal karşılamak zorunda. Zaten Arda Güler'in maçtan sonraki açıklaması çok pozitifti yani bu anlamda. Hani ne deseler haklılar. Ya bizi korumayına getirdi İbrahim Kırkayak'a karşı.
1: Biz biletimizi alır döneriz.
0: Yani bizi korumayın ne dese haklı bu millet dedi. Hani evet şu an artık yani gerçekten eleştirileri göğüslemeleri gerektikleri bir dönemdeyiz.
1: Neyse en azından şöyle iyi bir şey oldu. Tabii bir milli takımın yenilmesi başka bir milli takımı göz önünde çıkarmış olabilir. Artık her yer tabii voleybolcuların kadın milli voleybol takımının reklamlarıyla donatıldı.
0: Ya o ayrı, o ayrı. Farklı dallar. Ben o şeyde karşıyım yani. Voleybol her zaman devam ediyor kenarda. Futbol bitti diye voleybola dönülmesi çok bana şey gelmiyor yani. Orada o da milli takımımız, o da milli takımımız. Bu bitince oraya döndü. Artık voleybolu takip ediyorum da saçma bir reaksiyon bence. Ben artık bu turnuvada herkesin birer tane takım seçip ben Almanya'yı tutuyorum, ben Fransa'yı tutuyorum diye devam ettiği günlere geldiğimizi düşünüyorum. Voleybol paralelde zaten ilerleyen bir şey, ondan bağımsız. Sen hangi takımı tutuyorsun Hürcan?
1: Ya bazı sorumluluklarım var. Türkiye'yi yendikten sonra Fransa'yı tutmam gerektiğini düşünüyorum.
0: Doğrudur.
1: Yok ama yani kişisel olarak da Fransa'yı tutarım. Ama şey yapabileceksek hani iki takım tutabiliyorsak hani bir favorilerden bir Fransa'yı

0: tutarım. Bir de herhalde
1: Demokratik Kongo.
0: Demokratik Kongo bir sempati beslememiz gerekiyor gibi.
1: Twitter'daki videolar denk gelmeyeniniz varsa muazzam ya. Demokratik Kongo şarkısı var bir tane. Denk gelmeyen varsa açsın, Spotify'dan falan da ulaşabilirler. Harika. Böyle böcek videoları var Kongo. Birkaç gündür o videolardan çıkamıyorum.
0: Beni de zehirledin bunda. Demokratik Kongo olabilir veya
1: genişleşmelere bakalım mı? Çok hani bakalım. Reklama mı gittikten sonra bakarız. Nasıl
0: sen bir favorini söyle, sonra reklama giderim.
1: Benim favorim İspanya turnuva özelinde, ama hani sempati favorim artık hani Bosna, Kongo gibi daha böyle başaltı takımların başarıları içinde tabii ki sempatik bir şekilde bakıyorum. Hani Fas da aynı şekilde çok iyi futbol oynuyor. Hani Fas'tan da bir mucize gelir mi? Yine takip ettiğim özel takımlar. Tamam. Ama favorilerden favorim İspanya, onu söyleyebilirim.
0: Yine dinleyicimiz yazmış. Güzel güzel bir mantık. ABD takımını destekliyorum. Çünkü şampiyon olursa şampiyon yani tek takım Türkiye olacak. 3 tane Türkiye bayrağı koymuş. Mantıklı.
1: Ben yani bilmiyorum. Mantıklı tabii ki. Biz genelde böyle yendiğimiz takım sonrasında başarılı olsun ki ben daha büyük bir iş yapmışım gibi bir mantığımız var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde, işte Avrupa Ligi'nde de takımlarımız için de taraftarlarda genelde olan bir mantıktır. Amerika çok sempatik baktığım bir takım değil. Yani böyle bilmiyorum, iyi bir takım. Kesinlikle iyi bir turnuva geçiriyorlar. Ama hani Bosna karşısında ben Bosna'yı tutarım ya. Hani Bosna, böyle Amerikalı bir muhabirin bu hafta hiç böyle şeyleri çıktı gündeme. İşte Bosna'nın yerini haritada gösteremeyiz diye Bosna'ya da dalga geçmiş. Kendi cahilliğiyle dalga geçeceğine. Ben Bosna'nın burada bir ders vermesini çok isterim açıkçası.
0: O zaman hemen vakit kaybetmeden eşleşmelere geçelim. Bugün başlıyoruz. Bu akşam saat 10'da Güney Afrika Kanada maçıyla. Ne diyorsun?
1: Kanada'yı favori görüyorum. Güney Afrika'nın buraya gelmesine zaten çok şaşkınım. İlk açılış maçında Meksika'ya karşı izledikten sonra herhalde turnuvanın en kötü takımlar gibi düşünmüştüm. Hani çok hiç sahada hiçbir şey yapamayan bir takımı görmüştüm, ama sonrasında fena skorlar almayıp kendilerini gruptan atabildiler. Ama Kanada kesinlikle beklentilerin üzerinde iyi bir futbolla turnuvada devam ediyor ve bir şeyler yapabileceğini gösterdiler. Bir sonraki adımda elenirler. Şimdi bu turları geçtikten sonra son 16'da kimle eşleşiyorları da konuşacağız. Hani bu eşleşmenin galibi direkt Hollanda Fas'la eşleşiyor ve Hollanda Fas'a karşı Kanada'nın çok bir şansı yok, ama Kanada'nın bu turu geçip son 16'da eleneceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu akşam tabii bu maçta da açmış oluyoruz son 32'yi dediğin gibi.
0: Evet, belki en keyifli futbolun olacağı maçla açmıyoruz, ama yine de belli olmaz. Hani
1: saati güzel olan her maça okeyiz abi. Evet. Yani gece 4'te 5'te bizi uyandırmayın. Böyle akşam 8'de 10'da adam gibi saatlerde oynayın. Güney Afrika Kanada'ya da razıyız.
0: Yani bir Avusturya Cezayir maçını izlemek isterdik ama mesela dün gece.
1: Mesela evet, yani uyananlar çok şanslı, uyanmayanlar uyanınca o ne olmuş. Oraya geliriz böyle eşleşmelerden.
0: Devam ediyorum o zaman ben. Bundan sonra salı akşamı sabaha karşı 4'te Hollanda Fas maçı olacak.
1: İşte bu da zaten bu turun geçeninin rakibini belirleyecek maç.
0: Aynen öyle.
1: Fas çok iyi bir turnuva geçiriyor. Yani burada Brezilya'ya karşı ben liderliği de almasını bekliyordum, ama orada bir olmadı son anda diyelim. Averaj farkıyla Brezilya, yanlış hatırlamıyorsam grupları şu an tekrar hatırlamak adına, evet, ikisi de 7 puanla bitirmişti. Averaj farkıyla Brezilya'ya kaptırdılar liderliği, ama çok iyi Saibari'nin parladığı bir turnuva oluyor ve çok iyi bir turnuva. Saibari'ni de gelecek sene Bayern Münih'te izleyeceğiz, forvetlerini. Burada Hollanda da güzel bir grup aşaması geçirdi, çünkü dengeli bir grupları vardı İsveç ve Japonya ile beraber. Bu dengeli gruptan çok başarılı bir şekilde lider çıktılar. Ama Fas'ın bu turnuvada yapacaklarının bitmediğini düşünüyorum ben. Yani bu turnuvada bizi bir yere kadar bir şeyler izletecek Fas ve ben kesinlikle değil, Hollanda'yı geçerse, ki ben Fas'ı favori görüyorum bu maçta. Kanada'yı da eleyip bir sonraki turda tahminim kendini çeyrek finale atacağını düşünüyorum Fas'ın.
0: Yani Afrika şampiyonundan biz de bunu bekleriz. İzlemesi keyifli bir takım Fas yani. Haiti maçı da çok ilginç bir şekilde keyifli bir maçtı. Gerçi Haitililerin de eline sağlık.
1: Haiti de güzel. Keyif çok katan güzel bir takım oldu.
0: Gördün
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet evet. Abi. İki golü de çok güzeldi. Uzaktan olan topuklu olan da çok güzeldi.
0: Bak adamlar ne güzel. Çok mutlu renkli bir şekilde veda ettiler.
1: Aynen öyle.
0: Güzel işte.
1: Ya abi yani evet, biraz bir şeyler sunsaydı turnuvada, işte renk yaratsaydı takım, Ve yine de olmasaydı her şeyi denemelerine rağmen zaten reaksiyon bu olmazdı ama hani hiçbir şey yokken ve açıklamalar üstten üstten gelince olmuyor. Bizde bu reaksiyonlar farklı oluyor. Haiti'ye teşekkür ederiz.
0: Neyse, tekrar o çukura düşmeyelim, devam edelim. O zaman bir sonraki tura diyorsun ki Kanada ve Fas eşleşecekler senin gözünde.
1: Ben Fas'ın Hollanda'ya eleyeceğini, Kanada'nın da Güney Afrika'ya eleyeceğini düşünüyorum. O eşleşmede de Fas'ın yine Kanada'yı eleyip çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum açıkçası.
0: O zaman öteki tarafa geçelim. Yarın akşam saat 11.30'da Almanya Paraguay maçı var. Almanya
1: rahat
0: geçeceğini düşünüyoruz.
1: Rahat geçer. Burada hala adını unuttum çocuğun. Bizim maçta kırmızı kart gören
0: adamın neydi ya? Almiron. Almiron'du galiba.
1: Evet, Almiron'un alacağı ceza hala Mert Müldür'ün ifadesine bağlıymış. Hala kaç maç ceza aldığını ben de bilmiyorum. Yani çünkü elini kapadığı ve ne dediği belli olmadığı için Mert Müldür'ün vereceği ifadeye göre ceza boyutu açıklanacakmış. Burada Almanya'ya karşı oynayacak mı oynamayacak mı hala bilmediğim bir konu. Açıklandıysa da ben kaçırdım. Belki yakalarız yine bir yerden. Paraguay'ın en önemli oyuncusu olarak gözüktüğü için Brighton'da oyuncu, o yüzden söylüyorum. Önemli olacak ama çok da fark etmez. Almanya'nın bu turu öyle ya da böyle geçeceğine inanıyorum. Paraguay burada Paraguay'a tüm saygımla beraber yani olmamalıydı. Normal olarak Türkiye'yi buralarda görmüş olmamız lazımdı.
0: Bir Türkiye-Almanya hesaplaşması.
1: Evet, hatta Almanya karşısında değil de normal olarak ikinci olup en kötü. Hani Mısır karşısında, Avustralya tarafında görecektik büyük ihtimal Türkiye'yi, beklentimiz olsaydı. Almanya karşısında da büyük ihtimal Avustralya'yı görecektik ama olmadı.
0: Bakalım Paraguay beklenmeyeni yapıp Almanya'yı geçebilecek mi? Hiç belli olmaz.
1: Yani. Zannetmiyorum Almanya. Bu en rahat eşleşmelerden biri bence. Almanya kesinlikle bir üst tura çıkacaktır.
0: Ondan sonra diğer tarafta Fransa-İsveç maçı var.
1: Evet.
0: Çarşamba saat 13.
1: Güzel maç. Kesinlikle izlemeye değer bir maç. Ancak İsveç'in çok bir şansı olduğunu yine de düşünüyorum. Güzel maç ama dengeli bir eşleşme değil. Bir Avrupa maçı olduğu için futbol kalitesinin daha yukarıda olacağını sadece düşünüyorum.
0: Saati de uygun sayılır.
1: Evet.
0: Yani bir tık. Saat 12.
1: Evet. Yani işe kalkacaklar için 2'de bitecek tabii kötü yine. Ama olsun. Yani Dünya Kupası heyecanını biraz daha tadayım. Ertesi gün işte biraz daha fazla eziyet çekerim diyenler için güzel, izlemeye değer bir maç. Buradan da Fransa'nın rahat çıkacağına inanıyorum. Ve Fransa-Almanya gibi güzel bir erken finallerden birini göreceğiz son 16'da.
0: Aynen, bu durumda Fransa-Almanya'nın çıkanı da yine öteki tarafta Kanada-Fas'ın çıkanı.
1: Ya da Kanada-Hollanda'nın diyelim.
0: Ya da Kanada-Hollanda'nın.
1: Büyük ihtimal bizim tahminimize göre Fas diyelim işte. Fas'la eşleşecek. Yani ya da Hollanda ile eşleşecek artık. Yani bizim tahminimiz Fas. Fas karşısında ben bir sürpriz bekliyorum. Şöyle bir sürpriz. Herkes Fransa diyecektir, Almanya Fransa'ya. Çoğunluk diyeyim en azından. Ama benim tahminim Almanya'nın Fransa'yı eleyeceği yönünde.
0: Hı hı.
1: Bu beklentimi de tamamen sahadaki oyunlardan çıkarak
0: Fransa'ya defansta açık vermesinden.
1: Fransa, evet, yani ön hattı kesinlikle ölümcül. Kesinlikle turnuvanın en iyi ön hattı. Dembele'nin, işte Olise'nin, Due'nin, Mbappe'nin, hani sonsuz bir seçenekleri var orada ama geride gerçekten Norveç'in rotasyonlu kadrosuna bile, hani Senegal maçında da çok iyi gözükmemişlerdi. Buralarda çok pozisyon veriyorlar. Çok rahat geçiliyor orta sahaları. Bunu görebiliyorum ve Almanya'nın geride daha sağlam durarak orada da sıkıntı yaratacağını düşünüyorum çıkışlarıyla beraber. Almanya ben çok renkli bir takım olarak gözükmüyor herkes için tabii ki. Almanya bildiğimiz eski gücünde, eski Almanya değil kesinlikle ama Almanya gerçekten sahada takım olarak durabilen bir takım. Fransa'nın o kadar takım olarak durabildiğini düşünmüyorum. Yani o ilerideki o şaşa biraz onları oraya sürüklüyor ve dağılıyorlar saha içinde gibi geliyor. Ve bunun cezasını da Almanya'nın kesebileceğine inanıyorum. Favori Fransa olarak çıkacak o maça kesinlikle ama Almanya'yı ben Fas karşısında bir çeyrek final olarak şimdiden tahminliyorum.
0: Ben Fransa-Fas diyorum. Fransa-Fas eşleşecek gibi.
1: O da güzel bir eşleşme
0: olur. O da ilginç bir eşleşme olur.
1: Futbol açısından Fransa-Fas daha güzel bir eşleşme olur. Almanya çok göze hoş gelen bir şekilde ilerlemiyor kesinlikle. Ama dediğim gibi Almanya bence Fransa'yı cezalandıracak ve Fransa biraz da balonmuş, aslında bu kadar da değilmiş dedirtecek insanlara gibi hissediyorum. Yani bir de şey olarak da, istatistik olarak da hissediyorum. Şimdi Fransa 2018 Dünya Şampiyonu, 2022 finalisti. Ya bir yerde de bir o kadar gitmemeli, o kadar ileri gitmemeli. Artık bir geri bir çökmenin, o kadronun kendi içinde hesaplaşmasının sanki biraz vakti geliyor mu? Bir Deşan'a böyle bir kötü bir veda olacak mı? Sanki istatistik ve tahminim

0: tahmin uyum beni biraz buraya çekiyor gibi.
1: Adam daha yeni annesini kaybetmiş. Böyle yani, bir şey başına gelmesin.
0: Bu bir temenni değil, temenni değil ama dediğim gibi tahminim. Başı sağ olsun Didier Deschamps'ın.
1: Tamam, buradan devam etmemiz gerekiyor. Çok fazla takımımız var, 32 tane olunca. Belçika-Senegal maçı.
0: Belçika favori kesinlikle. Ama Belçika iyi bir turnuva geçirmiyor.
1: Gönüller Senegal'den.
0: Yani o yüzden çok dengeli bir maç. Yani Senegal'in de kazanması sürpriz olmaz. Yine de Belçika diyorum burada.
1: Yani Afrika takımlarının beklenmedik bir çıkışı var. Çok,
0: yani Afrika evet. Onu da paylaşabiliriz.
1: 10 takımdan 9'u değil mi?
0: Aynen. Aynen. 10 takımdan 9'u sadece Tunus elendi. Afrika olduğu gibi üst turda diyebiliriz.
1: O da Afrika için nazar boncuğu olsun.
0: Afrika futbolu zaten hep keyiflidir.
1: Belçika Senegal, o zaman sen Belçika diyorsun, ben Senegal diyorum ama tabii.
0: Temennim Senegal, tahminim Belçika'nın bir tur daha en azından devam edeceği yönünde.
1: Ondan sonra ABD Bosna Hersek var, temennimizin ne yönde olduğu belli.
0: Tahminimiz Amerika ama Amerika bu turu bence geçecek.
1: Maalesef.
0: Yani daha güçlü takım olarak gözüken taraf Amerika.
1: ABD'nin burada elenmesi büyük hezimet olur.
0: Bu arada turnuvadan önce potansiyel yıldız adaylarını da gösterdiğimiz Aley Bogovic'in attığı gol inanılmaz Katar'a karşı. Umarım Amerika karşısında iyi bir futbol sergilerler.
1: Keyifli bir maç olabilir.
0: Dengeli bir maç evet yani.
1: Perşembe sabah karşı 3'ten maalesef sıkıntı orada. Yani özetine bakarız artık.
0: Uyanılmaya değecek bir maç değil evet.
1: Yani muhtemelen izleyicilerim, dinleyicilerimiz özetine bakacaklardır. Oradan çıkan o zaman Belçika ile ABD'nin eşleşmesini bekliyoruz potansiyel olarak.
0: Potansiyel o gösteriyor. Hatta oradan da ABD'nin Belçika karşısında bir adım önde olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Katılıyorum. Diğer eşleşmemiz İspanya-Avusturya.
0: Net bir eşleşme. İspanya güle oynaya geçecektir gibi bir his var içimde. Yani his değil yani, çok net bir futbol tahminlemesi bu.
1: Öyle bir şey olması gerekiyor.
0: Yeşilburun'a karşı o savunmayı ve kaleci Vozinha'yı çözemediler ama İspanya onun dışında gayet iyi bir futbol oynayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yamal başlamadı turnuvaya, sakatlıkla başladığı için yavaş yavaş ısınıyor gibi turnuvaya. Yamal'ın da açılmasıyla beraber çok daha farklı bir İspanya izleyeceğimizi düşünüyorum. Ya benim hani gruplarda o beklenen etkiyi yaratmadı. Böyle bir Fransa gibi gümbür gümbür gelmedi ama hani İspanya benim hala turnuva favorim. Pek çok kişi yanıltacaktır o Yeşilburun maçı falan. Bence İspanya finale kadar yolu
1: bunu çok bekliyoruz en
0: çok açık mı? Çok açık değilse de hani en kötü yarı final bekliyoruz tabii ki.
1: Bu arada dinleyicilerimizden Onur Bey yazmış. Yayınlar kolay gelsin. Cezayir 3-2 bitseydi Avusturya elenip İran devam mı edecekti? Teşekkür ederim. Almanya'dan evet, selamlar diyor.
0: Aynen öyle. Evet. Avusturya eleniyordu 90+2 itibariyle. Maalesef diyelim İran'a da yazık oldu. Birazdan geliriz orada. O 90+6'da attıkları golle beraberliği sağlayıp, bu arada tek beraberlik halinde İran eleniyordu. Yani öteki senaryoda da Cezayir elenecekti Avusturya kazansaydı. Bu tek o beraberlik senaryosu gerçekleşti ve İran kupa dışında kaldı. Burada bu arada Avusturya Cezayir'e kaybetseydi, Cezayir eleniyor muydu emin değilim. Başka bir en iyi üçüncüler sıralamasında bir şeyler değişiyordu ve İran elenmiyordu. Sadece onu biliyorum. Başka bir takım aşağı kayabilir ama İspanya karşısında Cezayir olacaktı büyük ihtimalle ve Avusturya İsviçre karşısına gidecekti. Avusturya'nın aslında yolu kolaylaşacaktı. Bir yandan da böyle bir şeye sebep verdi bu. Yani Avusturya'nın kazanamaması biraz işler karıştı, hesaplar karışık oldu. Benim de aklım karışık oldu.
1: Yani galiba Cezayir'in işine geldi sadece.
0: Cezayir'in işine geldi evet. Cezayir belki de biraz golü yemeye o yüzden sevinmiş de olabilir gibi. Çünkü 82'den bir Avusturya ile Almanya ile onların da bir hesapları var. Dünya Kupası tarihinin en karanlık maçıdır. Cezayir tam gruptan çıkacakken son maç bir tek beraberlik, Avusturya Almanya maçının beraberliği halinde eleniyordu. Avusturya Almanya maç başından 90 dakika birbiriyle paslaşarak kaleye bile gitmeden iki takım maçı bitirdiler el ele. Kol kola gruptan çıktılar ve Cezayir'i elemişlerdi. Bu hesaplaşmak için bu 3-2'lik galibiyet Avusturya'yı da eleyecekleri bir senaryoda ki eliyorlardı. Dediğim gibi İran çıkıyordu. Güzel bir hesap olacaktı ama o golü yemek işte Cezayir'in bir yerde işine de gelmiş olabilir. O 3-3'le beraber tekrar gerilediler grupta ve o gruptaki o gerileme onları İspanya karşısına atacakken İsviçre karşısına attı. Bu anlamda da artık yani tarihi hesaplaşma mı yoksa bu turnuvada daha ileri gitmek mi? Biraz herkesin kendi hesaplaşması. sen neye karar verirdin? Sen 82'nin hesabını kesmek senin için daha iç ferahlatıcı olurdu, yoksa İspanya'yla oynayacağımı Allah'larından bulsunlar Süçre'yle oynayalım mı derdin?
1: Galiba İspanya'nın karşısına çıkmak istemezdim.
0: Evet, yani bu ağır basmış olacak ki biraz gevşek davrandılar gibi geliyor bana o son golden sonra.
1: Bundan sonraki maçımız kimleydi?
0: Portekiz-Hırvatistan var.
1: Portekiz-Hırvatistan güzel maç.
0: Güzel maç. Çok dengeli maç. Ama Portekiz'in favori olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Hırvatistan artık o jenerasyonun sonuna gelmesiyle beraber artık eski formunda değil.
1: Ama dün akşam çok güzel goller attılar. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Kim? Radic miydi adamın adı? 40 metreden vurduğu bir şut var. İlk golü. Bayağı başarılıydı. Burada kim kazanır diyorsun? Portekiz mi? Portekiz diyorsun
0: net,
1: o zaman.
0: Net olarak Portekiz.
1: Gerçi bana hiç belli olmaz gibi geliyor.
0: Yok, net olarak Portekiz. Portekiz İspanya maçını izleyeceğiz. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Çok iddialıyım burada yani. Hiç sürprize yer verecek. Yani çok dengeli iki maç olarak gözüküyor. Avusturya ile Hırvatistan kötü takımlar değil ama Portekiz ile İspanya'nın bu turda elenmesini asla beklemiyorum. Ve güzel maç olacaktır Portekiz İspanya. Hani bu turnuvanın böyle yani Almanya Fransa'dan çok daha fazla bence erken final niteliğinde bir maç olacak gibi gözüküyor.
1: Benim korktuğum tek şey bu maçlarda bir penaltılara gitme durumu. Öyle bir şey olmasın yani mümkünse. Mesela bir akşam Portekiz Kolombiya maçı 0-0 kaldı ve hani Portekiz Hırvatistan'da böyle bir şey olursa bu iki takımdan birinin penaltılarla turnuvaya veda etmesi yani tatsız olur diyebilirim sadece. Bundan sonra diğer tarafa geçiyoruz. Burada o zaman İspanya Portekiz diyoruz. İlk 16'da eşleşecek olarak. Diğer grupta Brezilya Japonya var. Brezilya Japonya ne diyorsun?
0: Turnuva ağacının diğer tarafına geçtik. Şu an finale kadar bugün bu ana kadar saydığımız takımlarla eşleşemeyecek takımları saymaya başlıyoruz. Brezilya Japonya güzel maç. Japonya çok iyi bir takım. Ama Brezilya'nın bu turu geçeceğini düşünüyorum. Japonya tabi Mitomina gibi işte önemli eksikleri var. İki tane çok önemli oyuncularından yoksun devam ediyorlar turnuvada. Onlar olsaydı belki Japonya'nın şansı daha fazla olabilirdi. Bu turnuvada da şu ana kadar eksiklerine rağmen çok iyi işler yapıyorlar kesinlikle ama Brezilya'da Mbappe'nin yokluğunda Vinicius'un çok daha rahat bir futbol oynadığını görüyoruz. Vinicius'u gerçekten formunun zirvesinde bir turnuva geçiriyor. Gol krallığında da 4 golle ikinciler.
1: Ki yanılmıyorsam 2 tane falan, 2 tane veya 1-2 veya 3 tane, 2 tane olması lazım. Offside'dan iptal edilmiş golü var Vinicius'un turnuva
0: evet,
1: üzerinde.
0: Yani çok evet, Mbappe'nin yokluğunda rahatlamış kesinlikle. Üstüne binen bir oyuncu olmadığında ne kadar tehlikeli ve önemli bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor. Burada Brezilya'yı favori görüyorum. Japonya kötü bir eşleşme yakaladı. Japonya daha üstleri vaat ediyordu aslında oynadığı futbolla. Ama yine de olabilir. Sürprize açık.
1: Hiç belli olmaz.
0: Sürprize açık.
1: Çünkü Brezilya savunmada çok açık veriyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii Brezilya çok büyük favorilerden biri değil bu turnuva için. Sürprize açık dedim ama yine de favori bu maç için.
1: Karşılarında Fildiş sahili Norveç maçı var. Salı günü saat 8'de. Ha, bu arada Brezilya-Japonya maçı da yarın saat 8'de aslında. İzlemesi en iyi.
0: Güzel denk gelmiş. Evet. Güzel bir saatte. Kesinlikle izlenecek maçlardan biri.
1: Salı günü saat 8'de Fildiş sahili Norveç maçı var. Norveç'in çıkacağını düşünüyorum ben.
0: Ben de katılıyorum sana. Norveç kürek çekme hikayeleri daha bitmedi. bir süre daha bu turnuvayı renklendireceklerdir. Fildiş'i de güzel geldi buraya kadar. Biraz şanssız Almanya'ya son dakikalarda kaybettiler. Belki farklı bir yolda daha farklı da ilerliyor olabilirlerdi. Almanya'nın önünde de bitirmiş olabilirlerdi grubu. Onlar da iyi geliyorlar yani, onlar da güçlüler. Çok ortada bir maç bu. Norveç'in rahat kazanacağı veya Norveç'in kesin favori olduğu bir maç değil ama benim de tahminim Norveç yönünde şimdilik.
1: En azından bize şimdiye kadar öyle bir enerji verdi bu takım evet. Yaptıklarıyla.
0: Norveç bu turnuvada ben iz bırakacağım diyor gerçekten. Şu ana kadar da bıraktı ve bırakacağım diyor.
1: Erling Haaland dünya futbolunda daha da büyük bir star olmaya doğru ilerliyor bu turnuvaya.
0: Daha nereye büyük olacak?
1: Abi, herkesin,
0: daha fazlası var mı?
1: Herkesin duyduğu bir adam haline geliyor. Şey gibi bu hani. Mbappe'yi futbolla ilgilenmeyen insanlar da biliyor ya.
0: Haaland da aynı zaten. Aynı seviyenin oyuncularından bahsediyoruz.
1: Abi. Mbappe'yi
0: sen fazla açıkçası Fransızlığını fazla konuşturuyorsun burada. Ya. Haaland en az Mbappe seviyesi bir oyuncu zaten.
1: Hayır, seviyor olarak demiyorum abi. Sokaktan geçen adama Türkiye'de Haaland desen futbolla ilgilenmeyen biri. Ya,

0: duymamış olabilir. Yani
1: artık duyacak.
2: Diyorsun.
1: Bence.
2: Ben bilmeyeni zorbalarım. Halanda bilmeyeni sokakta bana denk gelse keşke.
0: Neyse. Belki de ben yanılıyorumdur. Oradan da Brezilya Norveç diyoruz. O zaman bu grubun çıkanıyla.
2: Brezilya Norveç'te de yine Brezilya'yı favori görüyorum bu arada. Norveç'in yani bir turda bir hikayesi olabilir. Sanki bir sonraki turda artık o hikayenin son bulma olasılığı daha yüksek ama orada da son bulmazsa gerçekten çeyrek final yapıp artık çeyrek finalden sonra da her şey olabilir. Norveç başka bir iz bırakmaya doğru gidebilir bu turnuvayla beraber. Ama normal şartlarda hani favorileri değerlendiriyorsak ve bir tahminleme yapıyorsak hani Brezilya Norveç olur ve Brezilya Norveç'i eler gibi şimdilik tahminim.
0: Hı hı. Diğer eşleşmeye geçiyorum. Meksika Ekvador. Hiç bilmiyorum.
2: Çok ortada yani, aşırı ortada bir maç. Ekvador zaten bizim bir numaralı Dark Horse adayımızdı bu turnuva için. En büyük sürpriz adayımızdı. Çok kötü başladılar. Hiç o Dark Horse olasılığını yansıtmadılar. Yani Türkiye mi Ekvador mu tartışmaları döndü bir iki, ilk iki maç itibariyle turnuvada. Hatta o seviyelerdeydi. Son maç itibariyle yani grup liderliğini garantilemiş bir Almanya karşısında kazanarak hani Türkiye'nin Amerika'ya yaptığına benzer. Tabii ki ekstra bir puanları daha olduğu için gruptan da çıkabildiler onlar bizden farklı olarak. O şekilde kendilerini attılar ama kesinlikle iyi bir takım. Hani kötü bir takım değil. Sadece beklentilerin altında kaldılar. Meksika'da çok büyük beklenti yaratmayayım ben size abi gibi. Böyle bir kenara çekilen bir futbol oynadı ilk açılış maçında. Çok hiçbir şey yapamayan bir Güney Afrika karşısında çok yeterli bir performans koymamıştı. Daha sonrasında Çekya ve Güney Kore'yi de yenerek hayır ben iyi takımım, turnuvanın en sahiplerinden biriyim, ben her yere adayım diyen bir futbol ortaya koydular. Ve aslında biraz daha favori gözüküyorlar ev sahibi olmalarıyla da beraber. Hani Ekvador karşısında bir tık daha favori gibiler. Ama çok ortada. Yani Ekvador'un burada Meksika'yı elemesi sürpriz olmayacaktır. Meksika'nın çıkması biraz daha olası gözüküyor. Yani %52'ye 48 gibi bir şey bu. Ben şimdilik Meksika diyorum buraya.
0: Benim temennim de Ochoa'nın son Dünya Kupası'nda biraz daha devam etmesi.
2: Ochoa bıraktı ama.
0: Bayapışım. Şeyden sonra bırakıyor.
2: Turnuva devam ediyor ama son grup maçından sonra vedasını yaptılar Ochoa'ya.
0: Ben bunu bilmiyorum.
2: Sen kaçırmış olabilirsin. 78'de oyunu aldılar Ochoa'ya. Ochoa'ya böyle bir jübile yaptılar son 12 dakika maçta. Ve Ochoa milli takım kariyerini Dünya Kupası bitmeden noktaladı gibi bir şey oldu.
0: Benim cahilliğim.
2: Ya kaçırmış olabilirsin uyku saatlerimizde. Bu turnuva hani böyle, hatta şu an konuşanlar var böyle. Dünya Kupası'nın tarihinin en iyi turnuvası mı bu falan gibi. Şu ana kadar bana öyle gelmedi bu arada ama yanılıyor da olabilirim. Çünkü birçok maç gerçekten uyku saatinde kaçtığı için evet, yarım yamalak takip ediyoruz bir yerde Dünya Kupası'nı.
0: Ve güzel maçlar var.
2: Yani ve gerçekten var evet. Yani sonra tekrarından yakalayabildiğim kadarıyla birçok maçı yakalamaya çalışıyorum. Yani bu yüzden çok emin olamıyorum ve hani o yüzden sen de Ochoa'yı da o gece mesaisine evet, kaçırmış olabilirsin. Ochoa kesinlikle 6 Dünya Kupası'yla çok muazzam bir kariyer yaptı. Sadece Dünya Kupaları'yla hatırlanacak bir futbolcu olacak yani, öyle bir kariyer yaptı. Sempatik bir kaleci. Onu görmeyeceğiz bundan sonraki maçlarda ama Meksika yani burada %51 %52 ile şimdilik favori diyelim.
0: Yani bir ev sahibinde turnuvaya devam etmesi her zaman iyi oluyor yani.
2: Kanada, Amerika, Meksika büyük yani şu anki olasılıklarla birer tur daha devam edecekler gibi gözüküyor bu arada.
0: Evet. Bundan sonra diğer tarafta İngiltere ve Demokratik Kongo var.
2: Favori takımımız. Ya gönlümüz Kongo'dan yana ama çok bir şansları olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Yani İngiltere'nin bunu başarmasını bekleriz. Yani
2: İngiltere iyi bir turnuva geçiriyor. Bir tek Gana'yı açamadılar. Savunmasını açamadılar ama onun dışında çok sağlam bir turnuva geçiriyor. Kesinlikle burada Kongo'ya çok şans vermeyip hatta sonrasında Meksika veya Ekvador'dan gelen takımı da eleyip çeyrek finalde Brezilya'nın karşısında olacaklarını düşünüyorum. Artık orada her şey mümkün. Ama ben Brezilya'ya karşı da İngiltere'yi favori görürüm. Yani orada bile favoriler var.
0: Tabii. Bu arada Kongo ve Gana kesinlikle coğrafi olarak da çok farklı yerlerdeler. Aynı futbol oynadıklarını hiç düşünmeyelim.
2: Böyle tabii aslında.
0: Afrika'yı genelleyip hani
2: biri öyle. İngiliz, biri Fransız ekolü diyelim.
0: Coğrafi olarak da yani birinin yani kıyı ülkesi Sahra Altı Afrika'da, diğeri daha Merkez Afrika'da falan filan. Neyse, ona geliriz. Şimdi Demokratik Kongo bir tur daha atlarsa artık herkes yerini bilir.
2: İngiltere'yi yelerse çok, Dünya Kupası'nda bunun daha üzeri bir olay.

0: Ya yaşanmaz bence. Demokratik Kongo'nun kupası olur bu.
1: Almış kadar sevinirler. O artık o Twitter'daki paylaşımda düşünemiyorum bundan
0: Kongo
1: sonra.
0: Böcekler, Kongo şarkıları coşar orası.
1: diğer eşleşmemiz İsviçre Cezayir. İlginç bir maç olacağını düşünüyorum ben.
0: İsviçre Cezayir çok dengeli gözüküyor. İsviçre beklediğim kadar etkili bir turnuva geçirmiyor. Ama yine de skorları alıp üst tura lider olarak çıkmayı bildi. Manzambi çok iyi bir turnuva geçiriyor tabii İsviçre'de. Manzambi de turnuvadan önce en büyük yıldız adaylarımızdan biriydi bizim. Özel olarak incelediğimiz. Hatta Beşiktaş'a transfer önerisi yaptığımız adaydı. Çok iyi bir turnuva geçiriyor gerçekten. Ve hani Cezayir'e karşı bir tık daha favoriler. Yani %55 ama. Yani %55'ten daha fazla favoriler diyemeyeceğim. Cezayir'de burada her türlü sürprize açık bir takım. Ama İsviçre'yi favori görüyorum yine de.
1: Bu arada yine son bir hatırlatma yapayım. 0212-273-10-10'dan bize yazabilirsiniz. Siz de favorilerinizi söyleyebilirsiniz. Biz daha yayını kapatmadan önce son eşleşmelere geçiyoruz. Az kaldı. Dayanın birazcık daha. O zaman buradan İsviçre mi çıkar diyorsun?
0: İsviçre çıkar dedik. Cezayir'de çıkabilir ama.
1: Ben Cezayir diyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Tamamen temelsiz bir inanışla.
0: Olabilir. Cezayir'in ne kadar etkili olabildiğini dün Avusturya maçında gördük. Hı hı.
1: Bundan sonraki eşleşmemiz Kolombiya-Gana.
0: Kolombiya çok açık ara favori burada. Hiç evet. Sürprize yer vermeyecek bir şekilde. Kolombiya benim en büyük turnuva sürprizi adaylarımdan biri. Sadece burada hani bu turu geçtiler diyelim. İsviçre'yi de geçtiler diyelim hadi. O sonraki turda ya da Cezayir'i. Orada da çok net favorim bu arada benim. Ama ondan sonra büyük ihtimalle Arjantin'le eşleşecek gibi duruyorlar. Bu da Copa America finali anlamına geliyor. Copa America'da en son Arjantin yenmişti Kolombiya'yı.
1: Güzel bir rövanş.
0: Kolombiya burada rövanşı alabilir mi? Şu anki görüntüyle bana alabileceğini gösteriyor. Yani şu an Kolombiya çok sağlam geliyor. Evet. Dün de bu arada onu da söyleyeyim. Ya FIFA gerçekten benim gönlümü hiç rahatlatmıyor. Yani İran-Mısır maçındaki iptal edilen son dakika golü de dün Davinson Sanchez'in de yine son dakikada Portekiz'e attığı gol. Ya offside mı gerçekten yüreğime yatmayan bir offside ya gerçekten.
1: VAR teknolojisine güvenimiz sorgulandı.
0: Evet bu arada sorguluyorum çünkü onu da hakemler çiziyor sonuçta VAR odasında.
1: Ya o çizgiyi demek istiyoruz.
0: Çizgiyi tabii ki. Yani bilmiyorum yani böyle çıplak gözle baktığımda sanki hiç offside değilmiş. O parmak ucu bile gerideymiş gibi geliyor ama VAR çizgisinden görüyoruz ki ayak tırnağı offside'da gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ya bilmiyorum hani offside'sa da çok ucundan offside. Dün Portekiz'de aslında hani onu da gol kabul etsek hadi hani değil tabii ki iptal ama hani yendiler gibi bir performansları vardı ve gerçekten çok iyi gidiyorlar turnuvada. Çok iyi bir takım dediğim gibi. Hani burada benim çeyrek final garanti. Çeyrek finalde Arjantin'de ne olacağı belli olmaz. Yarı finali de görmesi çok olası bir adayım Kolombiya.
1: Kolombiya'yı severiz. Copa America finali güzel olur. O zaman nereden gelecek bu Arjantin diyenler varsa, onun parkurunu diyenler varsa şimdi son gruba geçelim. Avustralya Mısır maçı var. Buradan kim çıkar? Cuma burada, akşamı saat 9'da.
0: Mısır biraz daha favori ama Avustralya'nın da çok fizik kalitesi yukarıda. Hani çok sağlam sahada duran bir takım olduğunu zaten en yakından biz tecrübe ettik maalesef. Mısır'a karşı her türlü zorluğu çıkaracaklardır ama teknik kapasite anlamında Mısır'ın bir tık daha favori olduğu bir maç normal şartlarda. Ya, Türkiye gibi oynamayıp açabilirlerse Avustralya'yı üst tura bir tık daha yakın gördüğüm bir takım Mısır.
1: Ben de Mısır alır diye düşünüyorum ama işte hiç belli olmuyor.
0: Yani burada Avustralya'yı da Türkiye'yi nasıl kapanacak? Denine söylemekte fayda var. Türkiye'yi Mısır karşısında görmek içten bile değildi yani.
1: Evet. Mısırlı oyuncular bir Türkiye-Avustralya maçının bir teybini izlesinler.
0: Evet bizim yaptığımız hataları da o tek tuzağa düşmesinler. Kesin analiz ederler yani.
1: Bir bakarlar.
0: Bir bakarlar ya. Özeti izleseler yeterli olur.
1: Son eşleşme Arjantin ve tarih yazan Yeşilburun.
0: Yeşilburun Kongo ile beraber yani şu an Türkiye'de herhalde ya Kongoluyum ya Yeşilburunluyum diyenler vardır. İkisinin arasında gidip geliyordur insanların gönül tercihi.
1: Belki Bosna Hersek.
0: Ya o coğrafi olarak zaten soy olarak coğrafi olarak o yakınlıklarla beraber ayrı bir his. Ama hani bizden çok bağımsız ülkeler olduğu için Kongo ile Yeşilburun'u söylüyorum. Yeşilburun burada bir daha fazla sürprizi bence yazması çok kolay değil. Artık Arjantin'in Yeşilburnu'nun serüvenine son vermesini bekliyorum açıkçası. Yazarsa ama şunu bekleyebiliriz. Hani iddia kupon severler için. Yeşilburun İspanya maçındaki gibi Arjantin'in olası kitlemesi kitlemesi çok olası gözüküyor diyeyim. Yani 0-0'a 90 dakika için bir kupon yapılabilir burada kesinlikle. Denemeye değer.
1: Denemeye değer diyelim.
0: Ama Arjantin'in hani uzatmada olsa, penaltıda olsa bir şekilde gideceğini düşünüyorum burada.
1: Oradan çıkanlar da işte ne olacak?
0: Kolombiya ile.
1: Aynen öyle. Kolombiya, Arjantin'i bekliyoruz.
0: Arjantin, Kolombiya bekliyorum bu ağaçtan çeyrek finalde. Oradan da Kolombiya'yı bir tık öne koyuyorum bu arada. Yani herkesin Arjantin'i favori görmesi daha olası bir eşleşme ama Kolombiya bence daha önde şu anda Arjantin'den.
1: Evet, bütün eşleşmeleri değerlendirdik. Biz artık gelecek hafta sizlerle beraber oluncaya kadar bütün maçlar oynanmış olacak ve ilk 16 ile devam ediyor olacağız. Bakalım ne kadarını tutturduk. Buna da bir değiniriz.
0: Bir yere not alırız bunları.
1: Ben
0: kendi
1: notunu alıyorum.
0: Kendi hesaplaşmamızı da yaparız. Aynen. Başkaları gibi hesaptan kaçmayız diye.
1: Evet. Vaktimizin de sonuna gelirken eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok. Artık Dünya Kupası'nın tadını çıkaracağız. Çıkarabildiğimiz kadar. Gece uyanamadıklarımız için sabah bakacağız özetlere. Artık turnuva bizden koptu ve her Dünya Kupası alışık olduğumuz Türkiye'siz izleme moduna geçiyoruz.
1: Yani
0: keyifli seyirler.
1: Keyifli seyirler. Haftaya sizlerle tekrar birlikte olmak üzere. Ben Uğurcan Zundurkan, Baran Çırpın'la beraberdik. Teknik masada Berksayar vardı. Hepinize iyi pazar öğleden sonraları diliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
6: Hocam merhabalar.
7: Merhabalar.
6: Dünya Kupası serimizin 3. bölümünde birlikteyiz. Dünya Kupası serüveni bugün itibariyle bizim için sona erdi. Biraz buruk bir mutluluk. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınan 3-2'lik galibiyetle bitirdik turnuvayı. Ama daha çok acabalar, keşkeler, geçtiğimiz 2 maça da biraz hayıflanmalar var herhalde. Genel itibariyle turnuva Türkiye için nasıl geçti sizce?
7: Şimdi tabii bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veyahut işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz: ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim ama şampiyonalar durmuyor. Devam ediyor hayat. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok Avrupa Kupası organizasyonunda veya birkaç tane Dünya Kupası organizasyonunda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir.
6: İki takımın da maçtan önceki kadro tercihleri aslında merak ediliyordu. Şu yüzden Amerika Birleşik Devletleri gruptan birinci çıkmayı garantilemişti. Türkiye'nin maalesef bir iddiası kalmamıştı. Bir anlamda da aslında herhalde bakıldığında galibiyete daha çok ihtiyacı olan böyle bir maçta Türkiye'ydi ve bir şekilde o galibiyeti de almayı başardık. Az önce sizin dediğinize ek olarak hocam Bosna Hersek de eşleşti Amerika Birleşik Devletleri ama oraya da geçerse Mısır son 16'da.
7: Yani tabii buralarda daha evvelden belirlenen kurallarla yolunuz bazen bayağı açık olabiliyor ta finallere kadar. Ha bu Bosna Hersek'in eleneceği veya yenileceği anlamı taşımıyor. Bosna Hersek'te her an her şeyi yapabilecek bir takım belki ama güç dengesine baktığımız zaman bir Arjantin, bir Brezilya, bir Hollanda, bir Fransa, bir Almanya gibi takımlar olacağını diğerini yerlersiniz.
6: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ritim kazandığı da çok açık hocam. İlk iki maçtan sonra daha yüksek hedefler için konuşuluyor bir anlamda. Amerika'da şu anda futbol belki de tarihte ilk defa çok önemli bir noktaya geldi.
7: Şimdi burada çok önemli iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi Amerika ile farkımızı soruyorsun esasında sen bana. Şimdi Amerika ile farkımız bizim şu. Şu anda onlar kendi sahasında mağlup oldu değil mi? Ama gruptan çıktılar. Bitti onlar için bu mağlubiyet. Mağlubiyetin onlar üzerindeki baskısı da bitti. Dünyanın en güzel şovunu yapan, spora şovu katan ülkesi Amerika'dır. Dolayısıyla kazançların, kayıpların etki oranları bizdeki gibi değildir. Bizdeki kayıplar çok ağır darbeler verir bize. Bu da bize sonuçta şöyle bir son doğurur. Özellikle oyuncular için. Baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu. Şimdi Amerikalı'da bu yok. Zaten yaşam tarzları bu. NBA basketi de seyretmeyen yoktur herhalde basketbolu. Bakıyorsunuz bir şov içine girmiş. En ufak dakikalarda, saniyelerde dünyanın en önemli artistleri, en önemli şarkıcıları, en önemli sanatçıları, en önemli sporcuları oyunun içerisinde. Bu maç arasında da devam ederken hepimiz seyrettik değil mi? Dolayısıyla maç bittikten sonra onlar için eğlence başlar. Bizde maç bittikten sonra, ki biz zaman zaman eğlenceyi de abartıyoruz, bunları da yaşadık. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz. Ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim. Oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz.
6: Hocam burada baskı ile yük bindirme arasında da bir fark var herhalde. Çünkü baskı ayrıcalıktır diye bir kalıp vardır hani spor müsabakaları
7: için. O tip baskıdan konuşmuyorum.
6: Evet, baskı benim iyiye söyledim. Yönelten baskıdan değil, evet. Yük bindirme.
7: Evet, herhalde. Yani bunu baskı, yük veyahut ağırlaştırılmış başka bir şey diye de tarif edebiliriz. Ama ben ez cümle şunu anlatıyorum. Diyorum ki özellikle Avrupa ülkelerinin veya Güney Amerika ülkelerinin birçoğunu ayırıyorum ama Amerika'yı başka bir yere koyuyorum. Amerika, bugün oynadığımız Amerika bambaşka bir tavır, tarz ve felsefe içinde yıllardır. Bu oyunu bir şov haline getirmiş, eğlence haline getirmiş ama kimse koşudan, kimse mücadeleden kaçmıyor. Ama var sporun içinde yenildik deyip devam ediyor. Manşetler acımasızdır diye bir söz vardır. Bu da ona benzer. Biraz acımasız davranıyoruz. Özellikle kayıplarda. Böyle olduğu zaman da tabii oyuncu bir maç sonra ya acaba ben bunu kaybedersem, sporcular için en kötü duygusudur. Kaybedersem ne olur? Yani kaybetme korkusu. Onun için ben oyuncularıma kaybetmekten korkmayın diye hayatım boyunca söyledim. Bir daha da kaybetmekten yine korkmayın. Başka türlü kazanamazsınız. Çünkü kaybetmeyle kazanma arasında geçen, cereyan eden akıma zaten spor diyoruz veyahut futbol diyoruz. Dolayısıyla

kaybedeceksiniz. Şimdi bunu iyi biliyorlar bir onlar. Yani hemen hadiseyi kaybetseler de üzerinden çabuk atıp bir sonraki maça, bir sonraki müsabakaya kendilerini en iyi şekilde hazır ediyorlar. Bu bir kültür haline gelmiş. İki, Amerika'da genel olarak sporlarda

0: 2008'e Amerikalı bir grupla çalıştık hatırlarsanız. Ve hakikaten de o turnuvanın her şeyiyle en önde olan takımı olduk.
1: Hocam bir soyunma odası konuşmanızda kaybetmekten korkmayın, sürekli kaybetseniz bile demiştiniz. Aslında Avustralya maçındaki mağlubiyetin ardından Paraguay maçının 90. dakikasına kadar turnuvanın içindeydik. Bugünkü alınan galibiyeti de düşündüğünüzde bir gol bizi çok farklı bir yere getirebilirdi. Orayı nasıl yorumlarız, o arayı?
0: Şimdi bir sonraki adımın en son yapılan hatadan daha önemli olduğunu bilmek lazım. Yani şunu diyorum, Paraguay maçının son bir dakikasına kadar gider haldeyiz. Değil mi? Bir gol atsak.
1: En azından
0: bir gol atarsak, maç bitmediği için her an attığımız golde bu oyunun içindeyiz. İşte yendik ve gidebilirdik. Hemen bir sonrakini iyi düşünmek lazım. Demin söylediğim gibi bir sonraki adımı en son hatadan daha önemli olduğunu unutmayalım. Bunu ona göre atarım. Şimdi de diyorum ki bir an evvel Uluslar Kupası'na hazırlanmalıyız.
1: Turnuvanın 15 günlük bölümünde herhalde teknik direktörünün bu kadar net etki ettiği takımlardan biri Birleşik Devletler'dir diye düşünüyorum. Siz de ilk maçı izledikten sonra Pochettino'dan çok etkilendiğinizi söylemiştiniz.
0: Şimdi Amerika oluşu tabii Pochettino için bir şans. Daha evvel Tottenham'da, Chelsea'de veya başka yerlerde gördüğü veya kötü giderken gelinen noktayla Amerika'daki çok farklı. Çünkü kendisi de Amerika'da çok da iyi başlamadı. Maçlar kaybetti, turnuvalar kaybetti. Fakat sabırla ve inançla kendisine destek olundu ve devam etti. İşi kolay değildi Pochettino'nun ama ilk maçları gördüğümde Pochettino'nun takıma bir dokunduğu çok açık. Yani oynanan oyun, mantalite, 90 dakika neredeyse baskı, pres, pas yüzdesi yüksek ama isabet oranı da çok yüksek ve bütün takımın aynı anda oynadığı hakikaten bir el değmesi, bir dokunulması görünüyor. O yüzden Pochettino dediğin gibi başarılı bir iş yapmış diyebiliriz.
1: Bu Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasının sonuçlarından biri hocam. İki programda da konuştuk derin blok savunmalarını. Amerika Birleşik Devletleri, yani Paraguay ve Avustralya aslında Amerika'ya da Türkiye'ye de aynı oyunu oynamak istedi ama Amerika onların oyununu bozar kendi tercihlerini dikte etti. Siz o gün de demiştiniz ki Türkiye de aslında geçiş ucumunu seven bir takım ve bugün bunun karşılığını gördük.
0: Esasında biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim. Yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.
1: Hocam Pochettino'nun herhalde başardığı şeylerden biri de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol ciddi bir gündem ve birçok kişi neden dünya şampiyonluğunu konuşmayalım diyor. Ve bunu turnuva öncesinde aslında dillendirmişti Pochettino. Bir zihinsel devrim var orada aslında.
0: Evet. Şimdi 1994'te Amerika ya Dünya Kupası verildiği zaman bayağı bir sıkıntı oldu. Yani Amerika bir futbol ülkesi değil. Niye oraya verildi? Basketi anladık, yüzmeyi anladık, atletizmi anladık gibi tartışmalar oldu. Onlar da güzel bir test koydular ortaya. Amerika gibi 250 milyonluk bir ülkeye bunu sevdirmek, futbola yeni kazanımlar elde edilebilir gibi. Ve ben baştan sona bu turnuvayı seyrettim. Çünkü Avrupa Şampiyonası gruplar çektiğimizde İsveç'te, İsviçre bizim grubumuzdaydı. Onları takip için bir hayli de yol yaptım.

0: Detroit, San Francisco, Chicago, Los Angeles gibi 6 saat, 6,5 saat kapalı bir futbol sahasında bile maç oynadılar. Romanya maçını ben orada seyrettim bir tanesini. Çim çıkardılar orada. Çok da güzel üniversiteler böyle bir çalışma yaptı. Dünya Kupası haberi 4. veya 5.'ydi. Amerikan futbol, NBA, yüzme, atletizm. Dünya Futbol Şampiyonası'ndan önce geliyordu haberlerde. Nitekim oradan bu tarafa da fazla bir büyüme olmadı futbolda. Son zamanlarda ligleri daha güzel olmaya başladı. Fakat ben bu arada en az 5 defa arkadaşlarımla Amerika'daki bir seminere davet ediliyordum her sene. 10.000 kişi, 12.000 kişi teknik adam, teknik insan diyelim. Çünkü kadınlar da bir hayli fazlaydı ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen, bu işin uzmanlarından alınan yeni haberler, yeni bilgiler, hem teori hem pratik, taktik anlayışlar ve sonunda da muhteşem bir fuarla sona eren bir organizasyona hep gittim ben. Yavaş yavaş büyüdü zaten. Biz Amerika'da kamp yaptığımız zaman hem Galatasaray'la hem milli takımla Carlos Alberto Pereira ile karşılaşmıştım. Metros tarzı çalıştırıyordu. O gün seyirci avarajı 26 bindi. Bugün daha yükseklere çektiler. Amerika geliyor zaten. Onlara göre soccer, bize göre futbolda.
1: Dünya Kupası tarihinin en fazla seyirci çeken turnuvası şu anda.
0: O ayrı ama geliyorlar. Tabii bu tip ülkelerin olağanüstü bir şansı var. Orijini hangi milletten olursa olsun ben Amerikalıyım diye.
1: Yani takımda da çok var hocam.
0: Oyuncu bulmada da zorlanmazsınız. Dolayısıyla Amerika'nın futbolda olması bence futbola önemli bir katkıdır. Ve bunu, bu turnuva, bugün gördüğümüz simaları da düşünecek olursak maça gelen. Ben kendimi NBA basket maçındaki timeoutlarda, hani aralarda gösteriyor ya, orada zannettim. Çünkü her arada hepimizin tanıdığı kadın, erkek, sanatçılar falan.
1: Hollywood'da olması da tabii etkili yani, hocam.
2: Efendim?
1: Hollywood'daydı bir de tabii.
0: Bir de tabii Los Angeles belki ondandır ama Amerika takımı ne olursa olsun eski Amerika takımı değil, kıymetli aldığımız galibiyet. Hem de bu duruma rağmen oyuncularımız ve teknik heyetimiz önemli bir reaksiyon göstermiştir. Galibiyet de galibiyettir. Ama Amerika, Bosna'yı geçer mi? Geçebilir. Ama bir değişikliği var, bir yeni oyun tarzı var ve inanmışlığı var ki Avrupa'ya da birçok oyuncu verir oldu. Bunlar da çok önemli. Biz de bunu yapmak için biliyorsunuz zamanında kural değiştirdik. Yabancı değil, Türk kuralını getirip çocuklarımızın dışarı çıkmasını sağladık. Çok da faydalı oldu. Dolayısıyla evet, Pochettino'yu bu konuda başarılı buluyorum. Gerekli dokunuşları yapmış.
1: Hocam benzer bir zihinsel değişimden, futbol anlamında bir devrimden de 90'lı yılların başında aslında geçtik. İlk 15 dakika gol yemeyelimden neden hücum ederek gol atmıyoruz ki? Yani bu zamana kadar hep savunarak kaybettik. Eğer kaybedeceksek hücum ederek kaybedelim düşüncesinin temelindeki kişi olarak size burada herhalde bir söz hakkı vermemiz gerekiyor.
0: Evet, Metin Tekin böyle bir tespitte bulunmuş. Doğrudur. Metin tabii benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kardeşimdir. Hem takım arkadaşımda, milli takımda, hem sonra da meslektaş olduk. Beraber de çok da güzel bir turnuva geçirdik. Ayrıca da çok severim. Şimdi insan hem futbolcuysa hem teknik adamsa buralardan bir şeyler alıp getirmeli. Yani doğru bir şeyi daha geliştirmeli. Eğer doğru olduğuna inanmıyorsa ondan da vazgeçmeli. Şimdi ben ilk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim. Burada ikincilik başarı değildir. Böyle bir şey olsa beni başarılı ad ederlerdi. Türkiye Kupası, şampiyon nedir o, Avrupa'ya gitme, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa, hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Dolayısıyla ben de Türkiye'deki gerçekleri söyledim oyuncuma. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı, birincilik başarı. Ve biz bu mantaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak bir kişi illa çıkar der ki arkadaşlar ilk 20 dakika 15 dakika gol yemiyoruz. Ya ben de dedim ki kardeşim niye gol atmıyoruz? Ya iyi de niye atmıyoruz? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez. Ayet değişmez. İnsanın koyduğu bir şey değişir.
1: Bir de hocam 21. dakikayla 20. dakika arasındaki farkı ben hep merak ettim.
0: Ben de anlamam. Şimdi bir de eskiden şöyle tabirler vardı. Son dakika attı ama. Ya kardeşim son dakika atılan sayılmıyor mu? İlk dakika atılan sayılıyordu. Anlatabiliyor muyum?
1: Direkten dönme var sizin çok
0: meşhur söylediğiniz. Evet. Şimdi o seneler direkten dönme muhteşem bir hareketti. Ama direkten döndü, ne yapalım? Bu nedir yani? Şanssızlık. Yıllarca şanssızlık gitti. Hala şans kelimesini kullanan var. Ne alakası var şansla? Hayır, hiç alakası yok. Şans nedir biliyor musunuz? Şans iyi bir plandan arta kalandır. Şans. Şans başka bir şey değildir. Siz 3 metrede vuruşa hazır değilsiniz. Vuruşunuz, teknik vuruşunuz doğru değil. Vücudunuz doğru yerde değil. Konsantre değilsiniz. Hazır değilsiniz. Vurdunuz direğe. E ne yapayım kardeşim direğe dedi. Direk 10 santim ama 7.32'ye atamıyorsunuz.
1: Hepsi hazır olursa şans size yani.
0: Yani. Onu söylüyorum. İyi bir planın arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten. Aksi takdirde size merhaba falan demez şans.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiç. Samimi de olmaz. Bu anlayış yavaş yavaş kendini galibiyetlere, biz de oynayabiliriz, biz de yapabiliriz'e dönüştürür ve bir futbol kültürü oluşturur. Dolayısıyla bizim de o gün eğer bir değişiklik, bir devrim, bir tamamen her şeyi yeniden başlatma ne dersek diyelim, soyunma odası, antrenman ve maçlarımızdan başladı. Yani
1: önce sizin inanmanız.
0: Ben ve arkadaşlarım, yönetim, neyse, hep beraber inanacağız. Oyuncuları inandıracağız. Oyuncuları ikna etmek işin en zor kısmıdır. Hani çünkü uzun alışkanlıkları çok kısa süre içerisinde değiştiremezsiniz. Bunun için çok efor sarf etmemiz gerekir. Çok önemli misaller, emsaller vermeniz gerekir. Sonra bu oyunu oynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş taraftarı, arkasından camiayı bunun içine katarsınız. Derken basın yazılı görsel ikna olur ve sonunda artık kulüpler ve derken ülke arkasından gelir ve bu değişiklik, bu eylem bir futbol kültürüne dönüşür. Ne olur? Önemli bir başarı bunda çok önemli misal olur. Bizim zamanımızda şöyle de bir cümle vardı. Ya burası Türkiye, buradan bir şey olmaz kardeşim. Bir gün çıktık dedi ki ya burası Türkiye, burada her şey olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu iş zincirleme reaksiyondur. Takımdan kulübe, camiaya, camiadan taraftara, taraftardan ülkeye, ülkeden herkese sirayet eden bir zincirleme kaza gibi, çok doğru değil ama zincirleme reaksiyon olur. Ve herkes der ki o yaptı, ben de yapabilirim. Onlar yaptı, biz de yapabiliriz. Şimdi Amerika'da bu var. Ve gördüm ki 7'den 70'e herkes, kadın erkek, çor çocuk, herkes bu havaya girmiş. Bu Dünya Kupası Amerika'daki futbolu, ligi ve Amerika milli takımını değiştirmiş.
1: Tam olarak zaten bunu söylüyor hocam meslektaşımız Pochettino. 2002'de bunu Güney Kore, Türkiye yaptı. 2022'de Fas yaptı. Neden biz yapmayalım da bir motto oldu. Why not US? Why not us? Aslında bir kelime oyunu da var.
0: Evet.
1: Ama tüm anlattıklarınızdan hocam herhalde şunu çıkarabiliriz ki yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok
0: her
1: daha önemlidir. Burada çıkmadı ama daha önce söylediğiniz bir söz. Evet. Metin Tekin'den bahsettiniz. Kendisine selam olsun buradan.
0: Evet, Metin benim çok sevdiğim, selam olsun. Futbolu da iyi anlatan, iyi bilen, iyi de yorumlayan bir kişidir kendisi.
1: Eski takım arkadaşınız, yardımcınız oldu.
0: Evet.
1: Bir maçlarına da aslında milli takımda hocalarını da yaptınız.
0: İşte bu İsveç, İsviçre takibinden sonra kafama koymuştum birkaç yeri. Metin'i değil. Ama özellikle İsveç takımının sol tarafıyla Kenneth Anderson'u durdurmak da sol tarafıyla, yani Metin'in oynadığı sağ kulvara aşağı yukarı dikkatimi çekmişti. Derken Metin olağanüstü forma girdi Beşiktaş'ta.
1: Ve 4 yıldır da milli takımda yok.
0: Yok. Hiç yoktu. Metin'i aradım. Nasılsın diye. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Falan.

0: Yani jenerasyonu bulduk, çok şanslı bir jenerasyon denk geldi.
1: Olmaz, böyle bir cümle olmaz. Bu doğru da olmaz. Yani oturduğunuz yerden jenerasyon ortaya çıkmaz. Arayacaksınız, tarayacaksınız, seyredeceksiniz. Efendim, bu gençleri güzel eğiteceksiniz, iyi eğiteceksiniz, doğru yönlendireceksiniz. Başka türlü bir araya nasıl gelir jenerasyonlar? Biz 1990 yılında bir Türkiye'yi gezdik arkadaşlarımla. Bir Türkiye'yi gezdik. 300 küsür oyuncu bulduk. Bunların %10'u elit oyuncular oldu. Dünyanın her tarafında oynadılar. Dünya üçüncüsü olan takımda da oynadılar. Ülkeye hizmet ettiler bu 300 kişi. Ama tabii ön plana çıkan çok yüksek sayı değildi. 30-35'ti ama herkes Türk futboluna hizmet etti. Bunlar daha iyi eğitileceği kulüplere önerildiler. Orada maçlar oynadılar. Avrupa'da maçlar oynadılar. Ve sonradan bir araya gelip önemli bir jenerasyon oldular. Şimdiki jenerasyonda evet altın da diyebiliriz. Hatta pırlanta da diyebiliriz. Ama bunun gerisi de gelmeli. Fazlası da olmalı. Bunun için de özellikle altyapı dediğimiz yerlere mana yüklememize rağmen gerçekte pek de aynısını uygulamadığımız, aslında çok daha fazla eğilmemiz gereken bir departman olduğunu unutmamamız gerekir. Çocuk yaştan ta altın jenerasyon haline gelince kadarki eğitimi o kadar çok önemli ki kulüplerimizde. Tekniği, taktiği, fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi, karakter oluşumu, mentorlar, psikologlar vasıtasıyla, bu işi iyi bilen hocalar vasıtasıyla yukarı doğru hazırlamamız gerekir. O zaman zaten altın jenerasyonu da, nesili de bulmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi hani bunlar şans olarak bir araya gelmiyor. Hocalar gidiyor, seyrediyor, onu alıyor. Hocalar alıyor, milli takıma koyuyor, bakıyor, olmuyor ötekini. Yani kolay olmuyor. Ve bunları çoğaltmamız lazım.
0: O zamanki mottolarınızdan biri de hocam, 67 ilden 67 futbolcu çıkardım.
1: Evet, şimdi 81 oldu. 81 tane yok mudur Türkiye'de? O zaman 67 ilde 67 oyuncu vardı dedim. Aşağı yukarı onu bulduk. Şimdi de 81 ildeyiz. Bizde iller değişir gerçi zaman zaman. Biz en iyisi nüfustan gidelim. 86 milyonu 86 kişi çıkmaz mı? Çıkar. Çıkar, vardır. Vardır. Ankara'nın evet doğu tarafına bir takım antrenörü gitmemişti. Biz buradan Erzurum'da başladım ben. Ama ben şöyle yapıyordum. Erzurum'daki bütün Erzurum ofisimize bağlı doğu illerindeki, oraya giren illerdeki bütün hocaları çağırıyorum. Oradaki karmaları seyrediyoruz. Arkasından da o hocalarla beraber toplantı yapıyorum. Ve diyorum ki bugün ben buradayım, yarın siz buradasınız. Onun için bana yardım edin. Benim gelmemi beklemeden oyuncuları bana bildirin ki ben de geleyim seyredeyim, yeni oyuncular bulalım diye. Oradan Trabzon'a geçtim. 100 kilometre gittik, bir ışık görmedik. Karayoluyla gece gittik Trabzon'a, Kop Dağları'ndan. Ondan sonra Trabzon'a geldik. Oradan Adana, Adana İzmir, İzmir Ankara, Ankara İstanbul, İstanbul ne bileyim Bursa, Bursa her yerde, Antalya her yerde bu aktiviteleri Türkiye'ye sardık. Unutmadığım bir tek şey vardır. Ben bir anons etmiştim. Herkesten yardım bekliyorum. Lütfen bildirin hiç çekinmeden. Telefonlarımız, tanıdıklarımız ne varsa. Çok önemli bir yemek yiyoruz bir gün. Eşlerimizle restorandan çıkarken garson yanaştı. Hocam affedersiniz dedi. Bir kağıdı ikiye bükmüş. Bu hayır da dedim, ben de unuttum tabii dedim. Açtım. Bir futbolcu ismi, nerede olduğu, işte mevkisi falan filan. Tabii öyle bir baktım ki siz söylediniz hocam dedi. Dedim ki çok haklısın, teşekkür ederim dedim. Hemen arkadaşlarımı ileteceğim, harekete geçeceğiz dedim. Dolayısıyla o bana şunu söyledi. Türkiye'nin her tarafına sirayet etmişti. Ve böylece de bir nesil bulundu. Tabii ki canım, yani futbolda hala devam ediyorlar onlar.
2: Sadece futbolculuk.
1: Sadece değil futbolculuk. Futbolun çeşitli yerleri.

0: yerlerinde hala devam ediyorlar ve arkadaşlar inanın bana tribünde ben otururdum. En birinci başkanımız, Allah rahmet eylesin, Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'dı, Allah rahmet eylesin. Bir arkada oturur, hoca hep notunu alır. Zaten gençlere ben de serbest bırakmıştım. Çünkü iyi eğitilecekleri kulüplere, bir üst kulübe gitmesi bizim için önemliydi. Çok güzel verim aldık ve ülkeye de büyük faydası oldu.
1: Hocam, hayal kırıklığıyla tamamlanan veya hedeflere ulaşılamayan turnuvaların ardından hep bir sil baştan yapılır. Yeniden yapılandırma sözcüğü çok kullanılır ama bu takım için öyle bir sil baştan durumu yok gibi görünüyor aslında.
0: Yani bu çocuklar ve takımımız bizim herhangi bir turnuvada hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek bir takım değil zaten.
1: Hocam, çeşitli yaş grupları bu takımda. 2005'te 3 önemli oyuncu var. İşte Can Uzun, Kenan Yıldız ve Arda Güler. Yani bu 3 oyuncunun en azından 4-5 büyük turnuvayı daha milli takımla oynama ihtimali güçlü.
0: Şimdi bence yaş turnuvalarda artık sınır tanımıyor. 40 yaşında kaleci, 40 yaşına yakın Ronaldo, Messi. Yani artık yaşı tamamen bir kenara bırakmalıyız. Genç kadar, hatta gençten daha fazla efor sarf eden, faydalı olan, yaşlı diye adettiğimiz, ki ben buna tecrübeli diyorum. Tecrübeli oyuncular var. Zaten iyi bir takıma bakın, ikisini iyi karıştırırsanız, harman ederseniz ortaya çok güzel şeyler çıkar. Hepsine çok genç olur, hepsine çok yaşlı olur. Dolayısıyla bizim takımımız birkaç turnuva götürebilecek birçok oyuncuya sahip, ki yenileri de gelecektir.
1: Evet. Hatta hocam 99, 2000, 2001'li birçok oyuncumuz var. Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun, Yunus ve Barış, hatta Oğuz. 2000'li İsmail ve Ferdi 99'dur.
0: Yani
1: hala bir önemli bir kemik.
0: Tabii. Yani kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
1: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçınız. Yine maç içinde haberleştik.
0: Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
1: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha fresh gözüküyor.
0: Tabii yani insanları illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
1: Siz o zaman da almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi
0: dedim. Demiştiniz. Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yle. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da, Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
1: Hocam, bu noktada başka İngiltere'den bir sorumuz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İngiliz dostumuzdan Andy Brassel'la geçtiğimiz günlerde sohbet ederken, uzun süredir biliyorsunuz o da sıkı dostlarımızdan biridir, YouTube yayınlarımıza denk geldiğini söyledi ve hocaya bir soru sormak istiyorum mümkünse de. Golcülerin Dünya Kupası oluyor.
0: Evet.
1: Konusundan yola çıkarak size şu şekilde bir sorusu var hocam.
2: Hello, coach. From Houston and the World Cup, Andy Brassel here. Hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture, because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Haaland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen? Let me know. Take care.
0: Zor bir soru tabii Ender'inki. Ender Russell tabii çok eski bir dostumuz. Şimdi tabii 4 tane santrfor sayıyor. Diyor ki bunlardan sizce ikisi ideal ikilisi veya en iyi ikili hangisi? Şimdi Haaland'la başlayalım. Haaland bir 9 numara. Tipik bir 9 numara. Topla haşır neşirliği az. Defans arkası koşulları iyi olan. Fizik kalitesi yüksek. Güçlü fiziği. Ve golcü, özellikle 10 sayı içerisindeki. Şimdi Haaland ve Osimhen'i üst üste sayayım ki ikisi birbirine biraz benziyor. Osimhen biraz daha yıpratıcı, ondan biraz daha agresif. Müthiş sıçrama yeteneği, kafa hakimiyeti, çabukluğu, çevikliği, yani bir hareketten diğer harekete geçişi de çok çevikçe. Bu ikisinin özelliği bir defa defansı rahatsız ederler. Ben stoper olsam mesela bu ikisiyle oynamak istemem.
1: Ki bu ikiliyi beraber düşündüğünüzde hocam...
0: Döverler şeyi, yani tabiri caizse sıkıntı yaratırlar defansa. Fizik gücü inanılmaz, yıpratıcı. Osimhen'in bir de çabukluğu, sürati. Haaland da öyle. Fakat bunların arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bunların beraber oynadığı takım arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bir yerden top gelecek. Kenardan gelecek. Duran toptan gelecek. Orta saha oyuncularından ara topu veya defansın arkasına gelecek.
1: Olmayanları da alırlar, olmayacak topları ama...
0: Çünkü bunlar sırtı dönük de oynayabilirler. Yani oynadığınız topu koruyup takımı ileri de iterler. Bu iki oyuncu tiplemez. Ve de yıpratırlar karşı defansı. Yani size alan da açarlar. Çünkü bunlar gitti mi siz de gitmek zorundasınız. Gitmezseniz buluştukları yerde gol yaparlar. Gelelim Mbappe'ye. Şimdi Mbappe bir defa klasik bir 9 değil. 11'den kırılma diyelim. İçeriye doğru, 9'a doğru. Ama tabii müthiş sürati, müthiş çabukluğu, dribling yapısı, adımlaması, ki hücum oyuncularında bunlar çok önemlidir. Adımlarında yanlış yaparsan pozisyonu kaç. Adımlaması ve de süratiyle ve de şutuyla, ki iyi vuruyor, plasesiyle. Son yılların değişen futbolunda çabuk oyuncu ve teknik ve yetenekli oyuncu açığını kapatan ve kolay tutulamayan bir oyuncu. Kane'e gelince, özellikle Osimhen ve Haaland için çizdiğimiz 18 kutusu etkinliğinin dışında bir oyuncu. Etkin fakat oynadığı yer dışarısı. 18'de bekleyen bir oyuncu değil. Çıkıyor, geziyor ve hatta hücum kurulumunda, oyun kurulumunu demeyelim ama hücum kurulumunda başrolleri oynuyor.
1: Ya olağanüstü sayıda da gol atıyor.
0: Müthiş teknik, olağanüstü asist yapıp pas atıyor ve müthiş goller atıyor. Tüm bunların sonunda Andy'nin sorusu, hangi ikili? Bir defa Osimhen'i koyalım oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'la Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen, dördünü birden oynatacak bir formül arıyor de. Birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatması?
1: Evet. Mümkünse
0: hepsini.
1: Hepsini alalım.
0: Hepsini.
1: Hepsini alalım hocam. Hocam bu dörtlüden farklı bir isim daha söyleyeceğim size. Az önce siz de ismini zikrettiniz gerçi ama. Özbekistan maçı öncesi kulüp düzeyinde 830 gol, milli takım düzeyinde 143 gol, toplam 973 gol. Real Madrid tarihinin 450 golle en skorer oyuncusu, Şampiyonlar Ligi tarihinin 143 golle en skorer ismi, 5 Ballon d'Or, 5 Şampiyonlar Ligi, birçok kupa, artık burada sayarsak zamanımız kalmayacak bazı şeylere. İlk maçın ardından şöyle söyledi, daha doğrusu Özbekistan maçının ardından ilk maça atıfta bulunarak, futbolu bırakmış gibi hissettiğim zor ve karanlık bir haftaydı. sürekli baskı altında kalmak hocam.
0: Ronaldo.
1: Evet, Cristiano Ronaldo. Sürekli baskı altında kalmak, kendinizi her gün en yüksek seviyede tutmaya çalışmak, psikolojik olarak, mental olarak ne kadar zor. 41 yaşında dünyada her şeyi başarmışsınız. Ya da teknik direktörlük için de aynısını söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Yani her gün yeni bir güne uyandığınızda, yeni bir sabaha uyandığınızda kendinizi nasıl motive edersiniz?
0: Şimdi öyle bir oyundur ki futbol, hatırayla yaşanmaz. Hatta dünle de yaşanmaz. Ya bir dakika, ben daha dün 3 tane attım. Kardeşim bugün ne yaptın derler adama. Acımasızlık burada. Hep iyi olacaksın, hep hazır olacaksın, hep sakin olacaksın. Hep çok çalışacaksın. Her maçta oynayacaksın. Bunlar kolay işler değil. Söylerken zorlanıyoruz. Onun için dedim, büyük saygı duyuyor. Olağanüstü bir profesyonel örnek veriyor. Ama biz illa da, biz derken dünyayı kastediyorum, bu sefer şeyi taktık. Messi 2 attı, o atamadı. Messi dünya şampiyonu oldu, o olamadı. Anlatabildim mi? Yani illa tabii herkes bir şey buluyor. Ama bu Ronaldo'ya saygı duyulmasını önlemez. Herkesin saygı duyması gerekir. Bu kadar yıl, bu kadar acımasız bir oyunda en üst seviyede kalmak büyük bir başarıdır. Saygı duyulası bir olaydır.
1: Hocam ilk golden sonra o klasik gol sevincini dahi yapmayı artık unuttu diye düşünüyorum. Çünkü olağanüstü bir konsantrasyon vardı. Bir duygu boşalması yaşadı. İkinci golde de Nuno Mendes'e friki bıraktı. İkinci yarıda da bir frikik organizasyonu oldu.
0: Evet. Onu da bıraktı.
1: Onu da bıraktı. Bruno Fernandes barajın arkasına, evet, Cristiano'ya gönderdi. Orada hocam Portekiz'in yardımcı antrenörlerinden biri Austin McPhee ekrana geldi. Aston Villa'da duran top antrenörü ve Aston Villa 2023-24 sezonu 25 gol atarak duran toplardan büyük dikkat çekmişti. Geçen sezonda Avrupa finalinde, Avrupa Ligi finalinde gol attığında tribünler McPhee'nin ismini bağırdı. Yani o kadar dikkat çekici. Artık oyunun her alanında herhalde bu detaylara çok dikkat ediliyor ki siz pozisyon antrenörlüğüne de çok,
0: evet,
1: inanırsınız.
0: Ben pozisyon antrenörlüğüne de çok inanıyorum ve de birçok yeni mevkiyi de futbola koymak gerektiğine de inanıyorum. Daha da yeni. Büyük bir aile olacak artık teknik heyetler veya futbola hizmet edenler. Bu bir ayrı konu. Yani duran toplar başlı başına bir konu. Özellikle açamadığınız defanslarda imdada yetişen en acil çözüm bu. Free kick, korner, yan top.
1: Hatta taç.
0: Hatta taç. Hatta taç değil, taç. Yani bugün özellikle kuzey ülkelerle oynadığınızda havlular bulunur biliyorsun kenarda.
1: Norveç maçı vardı.
0: Tabii ki. Sizin. Tabii ki.
1: 2-1 kazandığımız maçtan önce herhalde siz...
0: Antrenmanlarda uzun taca çalıştık. Uzun taç. Uzun taştan gol yedik.
1: Evet. Sonra kazandık gerçi.
0: Kazandık ama uzun taştan yedik.
1: Evet.
0: Uzun taça çalıştık. Atanı, koşanı, vuranı hepsini hem gösterdik teori olarak hem pratik. Ama oradan yedik. Dolayısıyla bir silah o da. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 6 pasın içine atıyorlar. O yüzden herkesin unuttuğu bir şey var. Üçünü toplar çok önemlidir. Nedir o? Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topları kazanmak çok önemlidir. Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topu kazanmak çok önemlidir.
1: Hocam sizin de söylediğiniz gibi Dünya Kupası'ndan sonraki konularımız biraz daha akademik olacak. Daha insan yönetimi, kriz anlarındaki karar verme mekanizması, baskı altında çalışma gibi konuları sizin tarzınızla yorumlayacağız. Son olarak bir konu daha var hocam merak ettiğimiz, bizim arkadaşlarımızla birlikte. Paraguay maçında Almiro'nun kırmızı kartı vardı ve bunun sezon içindeki muhtemel yansımaları üzerine sizinle konuşmuştuk. Jude Bellingham İngiltere-Gana maçında arkadaşıyla konuşurken ağzını kapattı. Görüntü olarak kırmızı kart. Ama Colina'nın da bir açıklaması oldu daha sonra. Tabii ki bu daha dostane bir sohbet olduğu için kırmızı kart çıkmadı. Biraz herhalde bu kurallar yoracak gibi duruyor bize.
0: Açıkçası dokundukça, kural çıkardıkça hakem de yorulacak, biz de yorulacağız. Tamam, bir sebebi var. Bu sebep de futbolun hızını artırmak, temposunu düşürmemek, yalan yanlış yatmalara prim vermemek, akıcılığını sağlamak. Hiç bunlara itirazım yok. Colina'yı da bu konuda en iyi çözüm bulan olarak görüyorum. Çünkü olağanüstü bir hatıram var. Şimdi onu anlatacağım. Ama Colina'ya bu soruyu sordular. BBC'de yaptığı röportajı.
1: İsterseniz söyleyeyim hocam.
0: Ben dinledim onu. Diyor ki bu bir dostane olursa buna kırmızı kart yok. Ama belli ki hiddetli ve kavga veya küfür hali, biz bunu hakemin inisiyatifine bırakıyoruz diyor.
1: O yüzden de VAR'a çağrılıyor aslında.
0: Onun için VAR'a çağrıldı. Bunu bir defa böyle söyleyelim. Hakem inisiyatifinde olduğu için. Ancak hakem bence inisiyatifini kullanmak istemedi. Çünkü demin söylediniz. Biz duran top çalışması yaptık. Bir taktiğimiz var. Bu taktikte de kornerlerde benim önüme arkadaşım blok yapacak, ben rahatlayacağım. Ben de bunu arkadaşıma bloğu unutma, benim önüme blok yap dedim. Fakat arada o arada rakip girdi. Beni dışarı mı atacaklar? Hayır. Rakip de çok güzel tiyatral olarak oynadı burayı. Görmüyor musunuz bana küfür ediyor veya işte rasizmle ilgili bir şey diyor dedi ve beni attı. Onun için hakeme bırakmıştım. O anda o anlardı ama suistimali açık.
1: FIFA bu arada zorunlu tutmuyor bildiğim kadarıyla hocam.
0: Zorunlu bir tutmadığınız bir şey de sonunda tavsiye kararına döner ki bu da yumuşar, en sonunda gider. Şimdi Colina da benim bir hatıram var. Yani çok beğendiğim biri. Bugün FIFA'daki hakemlerin de başında olduğu için. Milan Inter oynuyoruz. 2,5 milyar insan seyrediyor. Daha doğrusu Inter Milan deplasmandaydı. Tam maça başlayacağımız an 148-158 ülke veriyor. Birdenbire 4 direkten puf puf puf spotlar söndü. Tam başlarken. Mu oldu seyircide. Bir düdük çaldı. İki hocayı çağırdı. Cooper'di Inter'in hocası. Beni çağırdı, geldik, dedi ki hocalar ben şu anda görüyorum. Ne diyorsunuz? Biz de dedik ki biz de görüyoruz. Ben dedim ki bir şey söyleyebilirim. Buyurun hoca dedi. Dedim ki en önemli kaleciler değil mi, onlara soralım. Çok iyi fikir dedi. Abbiati ile Toldo'yu çağırdık. Onlar da geldi. Dedi ki bir sıkıntı var mı, başlatacağım oyunu. Ben görüyorum, hocalar görüyor siz. Bir sıkıntı var mı? Hayır. Geçin dedi. Şimdi dön. Biz de spotlar sönse. Şimdi ben soruyorum herkese. Bir defa yukarıdan aşağı gözden bir temsilci yavaş yavaş inecek. Merkez Hakem Komitesi Başkanı aranacak. O arada hakem içeriye gelecek. Değil mi? Çünkü onun bir süresi var. 13 dakika, 15 dakika jeneratör tekrardan kendine gelecek falan filan. Yayıncı kuruluş gitti. 2,5 milyar bekleyen insan gitti. Bizde o kadar değil de işte. Neyse. Anlatabildim mi? Colina bunları yapacak bir adam. Yani ben hayatım boyunca bunu hiç unutmadım. Ve maç başladı. Sonradan zaten kendiliğinden geldi onlar falan. Şimdi Colina diyorsa dikkat etmemiz gerekir. Ama bazı kurallar mesajı veriyor ama uygulanması zor gibi duruyor. Hatta yoruyor da. Kafa karışıklığına da sebep oluyor. Şimdi mesela tartışılan su molası var. Tam almışız yolumuzu, oynuyoruz, akıcı şekilde gidiyoruz, kesiyorsun, su molasına gidiyoruz. İnsani bir davranış, düşünce, hiç itirazım yok. O da tartışılıyor. Onun için futboldaki kurallar da tartışılacak. Ancak her dakika bir kural, inanın bana hakemi de yorar, taraftarı da yorar, seyredeni de yorar. Bu biraz zorlama olmuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani zorlama olmuş gibi bu. Mesela bugün bizim maçımızda kornerde saydı. Taşta saydı. 5-4. Yani anlıyorum ama
1: dünkü maçlardan birinde sanırım hocam hızlı kullandı kale vuruşunu. Çok açık bir köşe vuruşuydu. Ama hızlı olunca VAR'a gerek kalmadan başlandı. Mesela bu tip ufak boşluklar da var hala.
0: Var. Var. Şimdi tabii ki onların da işi kolay değil. Yani buradan itirazlar, buradan yeni çalışmalar.
1: Saatler, kameralar,
0: yani şeyler, aksesuarlar çoğaldı. Çift saat, efendime söyleyeyim, buradan iki tane kamera, iki tane düdük. Yani bir sürü iş var. Düşünebiliyor musunuz? Hocam. Üç hakem yönetirken neredeyse ona geldik. İçeridekilerle yavaş yavaş bayağı fazlalaşıyoruz. Buna rağmen bir şeyleri şunu çözemiyoruz. Dolayısıyla bağlılığını bozmadan bunu ben nasıl yönetirim, oraya geldik. Yani haklı olarak bir defa

0: ağır sakatlıklara mani olmak, küfüre kafire mani olmak, ırkçılığı önlemek, bir sürü şeyi önleyeceksiniz. Ama futbol biliyorsa, sizin aldığınız kurallardan sonra bilmediğiniz yerden bazı konular gelecek. Bu hiç şaşmaz.
1: Evet hocam. Sanki süre hakemine doğru gidiyor muyuz?
0: Ben şahsi kanaatim odur. Süre hakemi, masa hakemi, süre hakemi koyar isek belki birçok şeyi kullanmaya gerek kalmadan daha basitçe, hem de ne olursa olsun uzatmalarda herkes emin değil netliğinden. 7 dakika veriyor, emin değil. Siz hiç baskette 1-2 saniyeyi bazen geri alıp ileri alıyorlar ya. Onun dışında herhangi bir şey olmuyor. İtiraz da olmuyor çünkü süre duruyor, süre devam ediyor. Burada hala onda böyle bir istifam, bir endişe görüyorum açıkçası. Bu bitmeyecek. Futbolun tartışması hiçbir zaman bitmez. Dünyada bitmez. Sana bana olduğu sürece bitmez. Yani asgari müşterekte birleşilen tek pozisyon yoktur. Asla. Hatta uçsa dahi bir futbolcu, tutsa penaltı mı değil mi diye bu bile tartışılır. Çünkü bir pozisyon önceye döner, orada faul vardı der, başka bir şey der. Futbolun tartışması mümkün değil, bitmez. Belki de güzel tarafı da o mu bilmiyorum ki. Belki itiraz hakkı gelecek devrede bir tane veya işte bilmiyorum. Ama yani bir yerlere doğru gidiyor. Tabii bütün bunların sebebi oynanan oyunu güzelleştirmek, oynanan oyunu en yüksek zaman diliminde takdim etmek. Ama dediğim gibi bir yandan da o masumluğunu, o natürelliğini korumak lazım.
1: Teşekkür ederiz hocam. Bizim için Türkiye adına Dünya Kupası noktalandı. Son sözü mesaj olarak yine size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz. Onlar götürdüler. Onlar emek verdiler. Onlar yine oynayacaklar. Daha önce de söylemiştim. Bizim bir parçamız. Hepsine ülkemiz adına teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlara ve turnuvalara hazırlansınlar. Onlardan bu ülke çok şey bekliyor. Bazen biraz kırılıyoruz, üzülüyoruz. Ama maalesef kültürümüz, futbol kültürümüz bizim bu. Ama hepsini bağrımıza basacağız. Yarın yine onları alkışlayacağız. Bu ülkede onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Böyle de bir sevgimiz var. İsterdik ki tabii yolumuza devam edebilseydik keşke, ama olmadı. Olabilir. Bizi çok sevindirdiler. Onun için onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bayrağını temsil eden herkese büyük bir saygımız var, sevgimiz var diyoruz ve iyi günler diliyoruz.
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Sansürsüz Spor'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camidir. İrfan 25'le beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
5: Abi Kulüpler Birliği'yle başlamak istiyorum. Dün geceye bomba gibi düşen bir olaydı. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Yüksel Yıldırım arasında yaşanan bazı diyaloglar ve Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu'nun da olduğu bir konuşma. İstersen oradaki detayları, evet çok yazıldı, çizildi biliyorum ama bir senden de dinleyelim.
6: Orada yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe adına Başkan Vekili Barış Göktürk ve Genel Sekreter Mahmut Uslu Fenerbahçe'yi temsil etti. Toplantı esnasında zaten konulardan bir tanesi hem yayın gelirlerinin çok az olması, 150 milyon dolar civarında bir yayın geliri var. Bu gelirin 550 milyon dolar seviyesine çekilmesi konusunda kulüp yönetimleri hem fikir. Diğer taraftan yabancı kuralı gündeme geldi. 10+4 kuralının 12+2 olarak aynı şekilde kalması ya da serbest bırakılması, yani sınırsız olması yönünde. Fenerbahçe yönetiminin düşüncesi sınırsız olması yönünde. Orada konuşmalar esnasında Sayın Barış Göktürk ve Mahmut Uslu da Aziz Yıldırım'ın da aynı fikirde, aynı düşüncede olduğunu belirterek yabancı sayısının sınırsız olmasını istediğini söyleyebilirim. Ama süreç bu federasyon kararında ısrar ederse de 10+4 kuralına göre de çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar. Tabii burada Samsun Spor Başkanı içine katarak, özellikle büyük kulüpler içine katarak, özellikle büyük kulüplerin bedelsiz arsa aldığını ve bu arsaları satarak borçlarını ödediği yönünde bir söylemde bulunuyor. Ardından Fenerbahçe'nin genel sekreteri Sayın Mahmut Uslu buna tepki gösteriyor. İkili arasında mola nedeniyle yarım saat mola nedeniyle yarım saat mola veriyor. Dedeni de yarım saat mola veriyor. Dedeni de yarım saat.

0: mola ara veriliyor.
1: Dedeni de yarım saat mola
0: ara veriliyor.
1: Ara veriliyor. Arayalı, Ekun Adalı, Sayın Serdar Adalı, Ekun Devleti Başkanı Ertuğrul Doğan giderek ve Abdullah Kavukçu yanılmıyorsa Doğan bir açıklama yaptı. İlk önce yalanladı bu ifadeden olmadığını ama daha sonra Yüksel Yıldırım bu yaşanan gerginliği ve gerginlik içerisinde söylenen sözleri doğruladığını ifade edebilirim. Diğer taraftan da Sayın Barış Göktürk'ün WhatsApp grubundan çıkarıldığı yönünde iddialar var.
0: Yani
1: ama
0: bir isim verilmedi WhatsApp'tan kimin çıktığına dair ama herkesin aklına Barış Göktürk'ün çıkartıldığı geldi.
1: Şöyle böyle bir durum söz konusu değil. Hı hı. Sayın Barış Göktürk Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili. Dolayısıyla oraya da Sayın Aziz Yıldırım'ı temsilen gidiyor ve oradan işte bir daha toplantıda alınmayacak ve gruptan çıkarıldı gibi bir söylem doğru değil. Ve şu anda da bizim aldığımız bilgilerde de Barış Göktürk'ün böyle bir çıkarılma gibi bir durumu söz konusu değil.
0: Fenerbahçe kampta çalışmalarına devam ediyor. Merak edilen oyuncular var tabii ki. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları Şikrinyar ve Asensio. İkisi de Dünya Kupası'nda yoklar. Şikrinyar ve Asensio'nun durumları nasıl da?
1: Şikrinyar ve Asensio'nun geçen sezondan kalan sakatlıkları var. Son hafta maçlarında biliyorsun ikisi de sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bugüne kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Yarın itibariyle ise kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Artık tedavi süreçlerinin sonuna gelindi. Sağlık heyeti bu konuda çok dikkatli davranıyor. Oyuncuların tam olarak %100 hazır olmadıktan sonra sahaya sürmek istemiyor. Kontrollü olarak çalışmalara başlayacaklar. Avusturya kampında da artık %100 hazır hale gelecek hem Asensio hem de Şikrinyar. Yine diğer bir isim Amara Diouf. Fenerbahçe'nin sözleşmeyi imzaladığı Senegalli genç yıldız. Biliyorsunuz o geçen sene çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Dolayısıyla onun tedavi sürecini de devam ediyor. Yani tedavi sürecinin de sonuna geldi. Oyuncu bireysel olarak çalışmalara devam ediyor. Henüz sağ çalışmalarına başlamadı. O konuda da Fenerbahçe hem yönetimi hem teknik heyet çok fazla acele etmiyor. Çünkü oyuncu gerçekten oyuncudan beklentiler oldukça yüksek. Oyuncuyu yavaş yavaş takıma dahil edecekler. Bu anlamda da Amare Diouf da çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü ifade edebilirim. Diğer bir isim ise Cengiz Ünder.
0: Gelmiş diyorlar, doğru
1: evet,
0: mu abi?
1: Evet, Cengiz Ünder fiziksel olarak gerçekten kampa hazır bir şekilde gelmiş. Tatilde de bireysel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapıyordu. Tabii Cengiz Ünder için bu son şans artık. Çünkü son iki sezonda kiralık olarak gönderildiği takımlar Cengiz'in performansını yetersiz gördüğü için onun satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz Ünder de artık yokuş aşağıya giden performansını artık dipten yukarı doğru gitmesi lazım. Yani bir kendine gelmesi lazım Cengiz'in. Bu dönem İsmail Kartal'la son şansı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla Cengiz bir beyaz sayfa açmak istiyor ve yeniden Fenerbahçe'de kalıp kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor.
0: Evlilikte yaramıştır muhtemelen. Yani daha düzenli bir hayat. Çünkü birazcık şimdi Cengiz'in evlenmeden önce hani sosyal hayatının birazcık daha hareketli olmasından kaynaklı kendini sahaya veremediğine dair haberler çıkıyordu.
1: Mutlaka özelleştiri yapması gerekir evet. Cengiz'in. Çünkü Cengiz çok kaliteli bir oyuncu.
0: Bence de.
1: Kalitesini tam olarak sahaya yansıtamadığını söyleyebilirim son iki sezonda. Bu onun son şansı. Neden son şansı? Dediğim gibi iki tane takıma kiralık gitti. Performansı yetersiz görüldü ve satın alma opsiyonu kullanılmadı. Dolayısıyla Cengiz'in bu dibe vuran performansının artık bir çıkış yakalaması gerekiyor ve yeniden kendini göstermesi, kanıtlaması gerekiyor. Bunun için de hem Avusturya kampı hem de sezon başındaki Topuk Yerdes kampı çok önemli. Şu aşamada Avusturya kampında takımla birlikte olacak. Orada hazırlık maçlarında oynayacak ve orada göstereceği performans Fenerbahçe açısından belirleyici olacak.
0: İsmail Hoca, Asensio ile alakalı ilk izlenimleri neler? Takımda Asensio'ya vereceği rol nasıl olacak? Bununla alakalı sende bilgi var mı abi?
1: Şöyle söyleyeyim. Asensio bu takımın değişmezi. Hatta Asensio'ya evet teklifler var. Asensio da İspanya milli takımına seçilmediği için bir burukluk yaşıyordu. Dünya şampiyonasına katılmadığı için. Hatta bir de sakatlığı da var. Şanssız bir sakatlık da yaşadı. Ama Asensio bu takımın gelecek sezonda ana omurgalarından bir tanesi olacak. Hücum rotasyonunda teknik direktörü İsmail Kartal'ın en önemli hücum silahlarından bir tanesi olacak. 10 numarada forma giyecek. Zaten sağ kanatta oynamak istemediğini Tedesco döneminde iletmişti.
0: İsmail Hoca'ya da iletti mi?
1: Ya İsmail Hoca'ya da iletmiştir yani. Hı-hı. Oyuncu 10 numarada oynamak istiyor. Gerçek mevkinin orta saha olduğunu vurguluyor ve orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini belirtiyor.
0: Transferleri konuşalım. Fenerbahçe hangi aşamada? Yani birazcık taraftarın gözünde böyle geç kalındı. Transferler yapılamadı. Neden yapılamıyor? Vedat Muriç'i aldık. Başka kim gelecek? Greenwood konuşuluyor. Girassi konuşuluyor. Arada evet. Charlotte isimleri çıkıyor.
1: Niye geç kalındık diyor? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım seçim öncesi ifadesinde 25 Haziran'da
0: evet, 25-26 Haziran'da
1: sezon başı kampına transferlerin yetişeceğini söylemişti. Ama göreve geldiklerinde mali tablo beklediklerinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaştılar. Dolayısıyla daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardığı oyuncularla tekrar özellikle Girassi mesela tekrar bonservis bedelini indirmek oyuncuyla pazarlıklar konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Diğer taraftan limit sorunu var Fenerbahçe'nin. Hem UEFA'da harcayabileceği

0: bonservisi olarak harcayabileceği limiti kısıtlı. Çünkü bu limitte Şerif'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bu sezon devreye girdi. Dolayısıyla o 22 milyon euroluk var olan limitten düşecek. Guendouzi bonservis taksitinin bir bölümü bu sezona yansıdı. Dolayısıyla o taksit limitten düşecek. Fenerbahçe kısıtlı bir limite de sahip. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin şu anda kadro maliyeti 118.3 milyon euro. TFF harcama limiti 118.3 milyon euro açıklandı. Ama Fenerbahçe'nin mevcut kalabalık bir kadrosu var ve bu kalabalık kadroya ödenen rakam da 150 milyon euro maaş olarak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce limitini aşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce yeni kaynaklar oluşturması gerekiyor. Bonservisiyle futbolcu satması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan sonra da transfer çalışmaları için eli daha da rahatlayacak. Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar ilk etapta da geldiklerini zaten herkes söylüyordu. 90 ile 100 milyon euroluk bir nakit ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Şu ana kadar Fenerbahçe yönetimi 50 milyon euroya yakın bir ödeme, 50-58 milyon euroya yakın bir ödeme yaptığı ifade ediliyor. Ama 15 Temmuz yani bu UEFA'ya denk bütçe verilmesi için Fenerbahçe'nin önünde belli bir süre var. Bu süreye kadar da Fenerbahçe'nin bir 35 milyon euroluk yeni kaynak oluşturması gerekiyor. Fenerbahçe biraz da önceliği bu kısma da verdi. Yani süreci mali anlamda daha güçlü, mali anlamda yönetilebilir bir seviyeye getirmek Fenerbahçe'nin şu anda önceliği ve transfer çalışmalarını yürütüyor. Ama diğer taraftan da kulübe yeni kaynakları yaratmak, limiti açmak, acil nakit ihtiyacı sorununu çözmek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu konuda da işte transfer çalışmalarına gelirsek Cirasi Fenerbahçe'nin halen transfer listesinde ön sırada yer alıyor. Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 35 milyon euro seviyesine kadar bonservis bedelinde indirime gidebileceğini diye getirdi. Çünkü Borussia Dortmund da Astani'yi transfer etmek istiyor. Astani'nin sözleşmesine yalan 30 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli oldu ve bunu ödeyerek Astani'yi kadroya katmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Borussia Dortmund Fenerbahçe'den gelecek bonservis bedeli Astani'yi kadroya katacak ve Fenerbahçe'den cevap bekliyor. Fenerbahçe yönetimi de mümkün olduğunca en uygun bonservis bedeli oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor. Cirasi ile geçtiğimiz günlerde yine menajeri ve kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştirdi Fenerbahçe. Oyuncu açısından bir sorun yok ama diğer taraftan Borussia Dortmund'da pazarlıklar devam ediyor. Diğer bir isim ise forvet olarak eğer Cirasi transferinde sonuç alamazsa Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Watkins ismi gündemde. Watkins'te de Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Watkins Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ama Aston Villa'nın Watkins için istediği bonservis bedeli de yine tıpkı Borussia Dortmund'da olduğu gibi 35-40 milyon euro civarında. Fenerbahçe bu iki isimden birisini forvet olarak kadroya katmayı planlıyor. İlk sırada Cirasi ama olmazsa Watkins ismi Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor. Stoper için ise daha önce de söyledik bunu birçok yayında da söylüyoruz. Şu anda farklı bir isim yok. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimdi ama orada ona bir bonservis bedeli ödenecek olması nedeniyle Malangsar isminin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Malangsar'ın bonservisi elinde ve imza parası artı yıllık ücretle anlaşıp oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Hatta Malangsar Fenerbahçe'nin belki de 22 Temmuz'daki ilk maçında stoperde Malangsar forvette Vedat Muriç ikilisi.
1: Malangsar sadece, stoperde Vedat Muriç forvette.
0: Evet, forvette. Sadece iki transferle de 22 Temmuz'a girebilir Fenerbahçe. Ondan sonraki süreçte daha da transfer sürecinde hızlanacaktır diye düşünüyorum.
1: İrfan abi, Aziz Yıldırım ve yönetimi geldikleri günden bugüne ne kadar ödeme yaptılar?
0: Yani 50 milyon euronun üzerinde bir ödeme, 50 milyon euroya yakın bir ödeme yaptılar. Öyle söyleyeyim. Yani o civarda bir ödeme yapıldığı bilgisi var daha doğrusu. Ama halen Fenerbahçe'nin nakit ihtiyacı var. Halen Fenerbahçe yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalar yürütüyorlar. Ve tabii burada futbolcu satışları da olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin limiti aşması için futbolcu satışı yapması da gerekiyor. Burada da bonservis bedeliyle oyuncuları satacaklar. Yani burada kimler var mesela? Defanstan sayarsak Arşi Buran ilgilenen kulüpler var. Semedo, Nene, Musaba, Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Mimovic gibi isimlerle Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor. Yine Osterwolde'ye gelen teklifler söz konusu. Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. Onlar yollar ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe bu oyuncuların satışından çok ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Tabi bunlar elde edilirse de sağ kanat için işte Greenwood, Fenerbahçe'nin önerdiği son rakam 30 milyon euro civarında Marsilya'ya. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Orada bir sorun yok. Ama Marsilya ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekliyor. Tabi Marsilya'nın finansal anlamda sıkıntıları var ve oyuncu satması gerekiyor. Bu doğrultuda da oyuncuyu tabi bunu bilen kulüplerde daha makul seviyelerde bonservis bedeli ödemek istiyor. Ama oyuncu Marsilya'da oyuncusunu ucuza vermek istemiyor. Dolayısıyla burada pazarlıklar devam ediyor. Greenwood olmasa da Brahim Diaz ve Karem Adeyemi Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer iki kanat isimleri.
1: Bir diğer sorum Kante. Kante'nin sözleşmesinde bir değişikliğe gidilecek sanıyorum. Oradaki detayları senden öğrenirim.
0: Kante'nin 2,5 yıllık sözleşmesine çok ciddi bir yükümlülüğü var. Fenerbahçeli yöneticiler Kante'nin sözleşmesini gördüklerinde oldukça şaşırıyorlar. Nasıl böyle bir sözleşme yapıldığı yönünde. Çünkü 100 milyon euroyu neredeyse 100 milyon euroya yakın bir yükümlülüğü olduğu ifade ediliyor. Tabii burada sözleşmesinde Kante yazılı formalardan, satılan formalardan belli bir
1: kazanç elde ediyor
0: Kante. Tabii Fenerbahçe yönetimi de Dünya Kupası sonrasında sonrası Kante ile bir görüşme

0: gerçekleştirecek ve burada sözleşmesinde hem yıllık ücretinde indirim hem de forma satışlarındaki kazançlarını içeren maddenin kaldırılmasını isteyecek. Eğer burada bir olumsuz bir cevap alırsa Kante için gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Çünkü Kante'nin hem yıllık ücretinden hem de bu yüksek yükümlü mali yükümlülükten kurtulmayı da hedefliyor Fenerbahçe. Kante'nin ayrıldığı durumu söz konusu olursa ve Filet zaten Atletico Mineiro ile anlaştı. O ayrılmak istiyor. İki orta saha oyuncusu ayrılırsa hem Kante hem Filet ayrıldığı takdirde Fenerbahçe Konutias'ın 20 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Andre'yi gündemine aldı. Andre için Konutias kulübüyle de temasa geçildi. Tabii hem Kante hem Filet ayrılırsa oradan doğacak bir maaş bütçesinde yer açılacak. Dolayısıyla bir gelir elde edilmesi durumunda da bu geliri Andre'nin transferinde kullanmayı planlıyor Fenerbahçe.
1: Mert Hakan'ı da sormak istiyorum. O da konuşulan diğer isimlerden birisi. Şu anda sözleşmesi yok ama antrenmanlara, takımla çalışmasına devam ediyor. Ettiğine göre herhalde Aziz Yıldırım ve yönetimi Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilecek gibi gözüküyor.
0: Ben bir Mert Hakan'da bir yıllık sözleşme yenilenmesini bekliyorum. Mert Hakan da boş sözleşmeye imza atmaya hazır. Hatta hiç para istemediğini de dile getiriyor. Ve oyuncu Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Tahkim kurulu onun cezasıyla ilgili bir görüşme yapacak. Cezasında en azından bir indirim yapılmasını beklentisi hakim. Dolayısıyla Mert Hakan'la bir yıllık bir sözleşme yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu anda İsmail Kartal da oyuncunun performansından memnun. Onun takımda kalmasını istiyor ve takımda kalması yönünde de yönetime rapor sundu.
1: Sayın Başkan Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'ndaydı dün sanıyorum abi.
0: Dün gece gitti. Sayın Barış Göktürk, Özgür Peker ve İsmail Bağcı ile beraber gittiler. Sayın Aziz Yıldırım dün akşam yemeğinde herhalde futbolcularla bir araya geldi. Bugün sabah kahvaltısında yine oyuncularla bir araya geldi. Onlarla bir konuşma yaptı. Onlardan beklentilerini anlattı. Oğuz Çetin de onlarla beraber kampa gitti. Hatta Oğuz Çetin de dün futbolculara bir konuşma yaptığını gördük. Sayın Aziz Yıldırım bugün öğlen yemeğinde de futbolcularla bir araya geldi. Ardından tekrar İstanbul'a dönecek. Onlara beklentilerini anlattı. Yeni sezondan kendilerinden neler beklediğini, bu sezonun kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
1: Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız, birlikte yeri gelecek eleştireceğiz, birlikte yeri gelecek aynı fikirde olup ya evet hakikaten orada da haklısın diyeceğiz birbirimize. Yine öyle bir programın öncesinde bir klasik girişimizi yaptık, bir klişeyi yerine getirdik. Yani bir pazar günündeyiz ve bir pazar günü derken şöyle bende de günler karışır gibi oldu. Bir cumartesi günü müydü, bir pazar günü müydü diye belki kendi kendine sor bakalım. Döndü beynimin içinde bunları söylerken ama pazar günündeyiz. Tabii cumartesi pazarı karışıyor. Niye? İşte ligden çıktık, çıkar çıkmaz bir milli takım havasına girdik. Milli takım cuma gece mi oynuyordu? Perşembe gece oynuyor ya. Hayır ya, yok yok, cuma gece oynuyor. Cumayı cumartesiye bağlayan gece oynuyorlarla falan filan çok böyle mesai harcadık. Onları düşündük. Derken hala öyle maçsız bir hafta sonu, az maçın olduğu ya da hiç maçın olmadığı bir hafta sonuna çok böyle alışık olmadığımızdan cumartesi miydi pazar mıydı, cumartesi miydi pazar mıydı kısmında takılıp kalıyoruz. Takılıp kaldığımız tek durumlar bunlar olsun diyelim ve böyle girelim yayınımıza. Şöyle hızlıca Serkan Çetiner'le günün gündemini konuşarak programımızı başlatacağımızı hatırlatayım. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u

0: Koşusu rehberinde, rehber kısmında ne olacak ne biteceği Serdar Yiğit'le konuşacağız 12.50 gibi. 10 dakikalık bir bölümümüz olacak oraya ayırdığımız 10-15 dakika hatta. Maskeli adam Nicky ile tanıyorsunuz. Sosyal medyada fenomen olan bir isim Serdar Yiğit. Şu an faal bir şekilde de Işık Ekürüsü'nün de antrenörlüğünü yapıyor diye biliyorum ben. Sorarız, detaylandırırız Serdar Yiğit'e. Ondan dinleyeceğiz 100. Gazi koşusunu. Sadece burada değil, biraz böyle maç önü gibi düşünün. Biraz böyle işte önemli bir anın önünde yapılan yayın gibi düşünün. Saatler 17-15'i gösterdiğinde koşulmadan hemen evvel orada Can Genç, sevgili kardeşim Can Genç 17'den 17-25'e kadar gündemini oraya yıkacak. Gündemi orada olacak. Gündemi orada Gazi koşusu, 100. Gazi koşusu olacak diyelim. Günün gündemini ve programımızın akışını böyle aktardıktan sonra Serkan Çetiner'e selam olsun diyelim mi? Serkan abi selamlar.
1: Aleyküm selam, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Senin keyfin nasıl? Sen nasılsın?
1: İyi valla. Bodrum sıcak. Öyle bir...
0: Bodrum'dasın.
1: Bodrum'dayım. Birazcık tatil yapalım dedik de çok sıcak.
0: Abi gerçekten. Şimdi bana pas atıyorsun ama bak, ben milli takımda gireceğim diyorum. Sen Bodrum'dayım diyorsun. Şimdi bana diyorsun ki gel de oralardan gir konuya.
1: Ha, villa da mı? Başkan sağ olsun bana güzel bir villa verdi. Onu...
0: İşte abi, yani sen bana ama pas atıyorsun biliyor musun? Ben orada, ben 5 dakika konuşacağız dedim sana. Hatırlıyor musun? Hatta milli takımımızı şöyle kısaca konuşacağız dedim yayında da. Dinleyicilerimiz de biliyor. Yani ama diyorsun ki nedir orada durumlar acaba? Bir sorgula belk diyorsun bana illaki Serkan Çetiner.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bence milli takım hiç konuşulmasa biz bugün son 32'ye girmiştik. Ya ben genelde şöyle bir totem yapıyorum. Milli takımları ne zaman önem verip televizyonu açıp izlesem, mesela hani Filenin Sultanları'nda da mesela finale çıktıkları yazıyor.
0: Zara inanıyoruz biz biliyorsun millet olarak ve hani böyle bir durumda gerçekleşiyor olabilir, yani onu da söyleyeyim.
1: Nazar değildi. Bence havaya inanmak lazım. Topçuyu havaya sokmayacaksın ya da sporcuyu. Yani nasıl olsa çıkarız bu gruptan dediğin zaman işte çıkamıyorsun. Yani öyle söyleyeyim. Yani hani ve işin garip tarafı yani Cape Verde'ler, ondan sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden tut Güney Afrika'sına kadar, yani çok milli takımın belki de onda biri bütçeye sahip takımların Ekvator falan, bunların hepsi, Paraguay'da keza son 32'yi gördü, biz göremedik yani. Gerçekten utanç verici. Ya bence bu utanç verici Dünya Kupası'nı unutalım. Sanki hiç katılmamış gibi davranalım. Bundan sonraki jenerasyona da destek verelim. Bu jenerasyonun, yani son dönemleri olan jenerasyonun da artık bir veda paylaşımı yapalım. Milli takımı hak edenler, bir kere milli takım bir kulüp değil. Evet. Bunu öğrendik yani. Kulüp takımı gibi. Adana Spor'da Efe efendim, Yunus benim Adana Spor'dan öğrencim, Samet benim Adana Spor'dan öğrencim, ben bunlarla bir başarı yaptım, bunlarla da devam edeceğim. Yok abi, öyle olmaz. O zaman gireceksin 4 büyük ya da işte 5 büyük 6 büyük takıma, alacaksın bu oyuncuları kendine, tamam mı? Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye söylersen hemen bırakır. Kerem'i forvetle oynatacağım de Fenerbahçe'ye 25'e aldı, 25'i ver, hemen bırakır. Samet'i zaten bir bonservisi yok, hemen alırsın. Merih Demiral ver 15 milyon euro, Hakan Safi'den öğrendik, hemen gelir. Hakan Çağlanoğlu zaten her yıl biz bunun bir gitse de kurtulsak, yani bir nasıl söyleyeyim sana, emekli ikramiyesini alsa da rahatlasak, yani bizim genel olarak Türkiye'de şöyle bir şey de var. Her başarıda Avrupa'da lejyonerlerimizin emekliliği bizi çok geriyor yani. Her yıl onun emekliliğini konuşuyoruz. Aslında emekli ikramiyesini konuşuyoruz. Mesela Real Madrid gören Hamit Altıntop'a biz emekli ikramiyesini kim verecek dedik. O zaman Galatasaray vermişti. Nihat Kahveci çok başarılıydı. Emekli ikramiyesini kim verecek dedik. Çocuk gerçi bıraktı emekli ikramiyesini. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş verdi. Bir Nuri Şahin'e haksızlık edildi bence bu anlamda. Çünkü Türkiye'ye gelmeyip kariyerini yurt dışında tamamlayan bir Nuri Şahin oldu. Ona da teşekkürü borç biliriz. Yani o anlamda da Türk kulüplerini borca sokmadı. Ama Mesut Özil de buna dahil. Hepsi emekliliğini Türkiye'den aldılar ve son kontratlarını güzelce yapıp hiçbir şey vermeden de emekli oldular. Yani ben bu anlamda da Hakan Çağlanoğlu'nun artık emekli ikramiyesini biri versin de kurtulalım ya. Biz de bu konuları
0: orada da mesela futbol takımı seçimi dört büyüklerin arasındaki Hakan Çalhanoğlu ya da iki büyükler diyelim, hadi ikisi arasında çünkü gidip geliyor adı. Fenerbahçe ve Galatasaray mı olacak kısmı da hani böyle emekli ikramiyesinde banka seçersin ya. Şu kadar evet, zamana evet, şu kadar promosyon, bu kadar zaman ya, kalmaya bu kadar promosyon diye bakalım ya, hangi bankayı seçecek Hakan.
1: Arda Turan mesela değil mi? Galatasaraylı tartışılmaz yani. Hatta Aziz Yıldırım'ın o dönem açık çek verdiği. Ya o bile mesela Başakşehir'e geldi. Niye? 7,5 milyon euro maaş alıyordu şeyden, Barcelona'dan. Başakşehir, Allah razı olsun Başakşehir. Güzel sponsorluklarla, devletimizin bağladığı güzel sponsorluklarla aldı. İyi ki de aldı. Yani hiçbir başarısız başarı Türkiye'de cezasız kalmıyor. Ama bunu hep Türk kulüpleri ve Türk halkı ödüyor. O yüzden bunu böyle bakalım. 5 evet. dakikayı da geçtik diye düşünüyorum ama.
0: Peki abi. Onun zamanını tutmuşsun. Peki tamam. Evet, yani böyle ama tabii ben şunu gördüm. Yine bizim çocuklar, Sadece bir ah kısmım, bir keşke kısmım ne oldu biliyor musun? İnsanın olur çünkü böyle zamanlarda, böyle büyük milli maçlarda. Yani bir Amerika maçı ilk maçımız olsaydı bambaşka şeyi konuşuyorduk bu abi. Yani beraberlikle başlardık en kötü biz bu Amerika'ya karşı.
1: Yok yok, Amerika bize 4 atardı.
0: Abi öyle sanmıyorum. Yani biz, öyle düşünmüyorum.
1: Ben iddia ediyorum. İlk maçımız
0: bizimkiler Amerika'da maç seçme mi dersin? Maç seçme mi dersin? Yoksa daha iyi bir adapte olma mı dersin? Onu yaşıyor abi genellikle böyle zamanlar.
1: Ya şimdi ilk iki maçta oynayanlara bak, üçüncü maçta oynayanlara bak anlarsın. Yani bunu biz bunu ilk maçta anladık. İkinci maçtaki hareketleri, değişiklikleri, kadro seçimini ikinci maçta yapsaydı biz bugün çıkmıştık. Ama ilk maçta takım biz futboldan anlamadığımızı iddia etti. Hakan Çalhanoğlu olsun, Melih Demirel olsun, işte TFF Başkanı, Montella. İkinci maça aynı kadroya çıktılar, yenildiler. Üçüncü maça dediler ki ya evet, şimdi biz bunları aynı kadro çıkartırsak zaten bazı oyuncular kendileri istememiş çıkmak maça. Yani öyle de seçimleri var ya. Ben mesela bu maçta oynamak istemiyorum diyor. Nasıl olsa çıkamayacağız ya, hani alkışlanmayacak ya, yani kuru milliyetçilik yapılmayacak ya, prim olmayacak ya, o zaman ne oldu, gençler çıktı, formayı hak edenler, formayı isteyenler, kendini kanıtlamaya ihtiyaç duyanlar çıktı, başarılı oldu. Zaten temel sebep de bu değil midir? Bir hedefi olmayan bir adamı oynattı, ne olabilir ki? Yani Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Avrupa'da her şeyi kazanmış adam, her şeyi, olabilecek bütün başarıları, atabilecek bütün golleri atmış adam, her yerden, uzaydan, her yerden atmış. Şimdi bu adamın ne olabilir ki, ne kazancı olabilir ki? Ama oraya işte Orkun'u koyman lazım ki en azından o çocuk zaten Beşiktaş'a gelerek denen Avrupa vitrininden biraz daha geriye gitti. En azından burada kendini gösterirdi ya. Hem bu Beşiktaş kazanırdı, hem biz kazanırdık. Hem futbol severler kazanırdı, hem futbolun adaleti kazanırdı. Ama olmuyor abi işte yani. Ben bunu anlayamıyorum yani. Hani bazı şeyleri açıklayamıyoruz yani milli takımda. Ben dediğim gibi sana da katılıyorum. Bunlar bizim çocuklarımız. Ne kadar eleştirsek de bağrımıza basacağız. Çünkü herkesin evladı sayılır. Yani öyle medyada Ahmet Çakar'ın demeye çalıştığı şeylerde hani çok ayıp yani. Hani onun bunun çocukları falan, ne diyorsun abi sen?
0: Yani oraya yani, çekildi diyor daha doğrusu. Düzeltelim şimdi, direkt abi, öyle de demiyor ama hani
1: lafın nokta
0: ama şimdi, ama yani olmaması gereken şeyler. Nereye çekileceği de
1: hani evet. Ya, Türkiye ligindeki futbol seviyesinin, hakem seviyesinin, yorumcu seviyesinin çok düştüğünü düşünüyorum artık. Ya gerçekten her şey harcanıyor bak, çok pahalı bir sektör. Çok ucuz insanlarla.
0: Abi buralara girdin ya, Kulüpler Birliği toplantısına ne diyorsun Serkan Çetiner?
1: Seviyenin en dip olduğunun göstergesi diyorum. Ne diyeceğim yani? Yani Kulüpler Birliği'ndeki o çıkan konuşmalar, yapılan ya, hiçbir başkana, bir kere başkanların olduğu böyle konuşmalar olur mu ya? Başkanlar da, yani Süleyman Seba'nın yanında yapabilir miydin bu konuşmaları mesela?
0: Zor. Aziz Yıldırım'ın yanında yapamazsın abi, günümüzden örnek ver.
1: Yani Aziz Yıldırım'ın yanında ben çok şaşırdım yani. Böyle kavga
0: Aziz Yıldırım'ın yanında olmuyor olay ama onun yanında yapamazsın, günümüzden bir örnek verelim.
1: Yok, ben sana bir şey söyleyeyim. Son dönemlerde
0: doğru mudur bilmem. İddia yani, o ki konuştukları ve Aziz Yıldırım tarafından özür dilendiği gibi bilgiler var. Ama iddia tabii, doğruluğu teyitli bir durum değil yani bu. Yüksel Yıldırım özelinde.
1: Ya ben son dönemlerde futbolu yöneten insanların polemiklerden uzak kalması gerekirken polemikleri o yani çekiyorlar mıknatıs gibi yani. Bence bundan da keyif alıyorlar ya. Ya başarısızlıklar konuşulmasın diye yapılıyor. Ama ya bilmiyorum, ben çok yanlış gidiliyor ya. Öyle söyleyeyim yani. Hani yönetim şekli çok yanlış. Hiçbir doğruyu yapamıyoruz. Yaptığımız bir doğru vardı. Gençleri böyle milli takımda bir zengin bir kadrolaşma vardı. Yani böyle Avrupa'da birçok bir anda çıkan wonderkid tabir ettiğimiz gençlerle bir hayal kurdurttular. Onu da sağ olsunlar veteranlarımız gölgelediler. Bu anlamda yani Arda'nın da son konuşmalarını tebrik ediyorum. Bakın Arda mesela Fenerbahçe patentli bir oyuncu. Ama bakın bütün Galatasaraylılar Arda'yı seviyordur, biliyor musun? Ve Barış, yani işte Hakan Çalhanoğlu da mesela Galatasaraylı olduğunu iddia ediyor. Galatasaray patent demiyor ne? Ama bütün Galatasaraylılar da bugün Hakan'ı istemiyordur. Ya bunun bir şapka önlerine koysunlar, düşünsünler ya. Nasıl bu hale geldiler? Yani bir tane çocuk bak çıkıyor. Ben çok fazla eleştirilmediğinde...
0: Abi bir şey dikkatimi çekti. Belki çok böyle yanlış anlaşılacak cümlem ama vallahi söylemeden soramadan geçemeyeceğim. Neden bir Arda gibi bir örnek Fenerbahçelilerin de çok sevdiği bir Galatasaraylı oyuncu yok mesela? Böyle örnek gösterebileceğimiz. Şu an oynayan faal.
1: Tugay vardı.
0: Şu an faal abi. Faalden bahsediyorum.
1: Faal? Ya şu anda...
0: Yok abi. Ne Galatasaray'da ne yurt dışında.
1: Osimhen var ya. Osimhen'i seviyorlar.
0: Abi yani sen Osimhen'i farklı noktadan seviyorlar diyorsun şimdi. Yani orada,
1: tamam.
0: Yani iyi Osimhen zaten. Abi. Öyle değil. Arda'yı sen Arda'nın çok güçlü olmasından sevmiyorsun. Arda bizim çocuğumuz diyorsun. Seviyorsun.
1: Galatasaray'da. Seviyor. Sempatik.
0: Peki. Ya işte bence milli takımdaki problemlerden biri de bu ve hani ben biraz da Galatasaray tarafındaki kutuplaşma biraz problemli son yıllarda. Başarısının yanında bunu da konuşmak
1: ya
0: gerekiyor.
1: Ya orada birazcık ama Fenerbahçe'nin taraftarları da çok böyle kin ve nefrete yönelten yöneticiler oldu. Oradan da hiçbir taraftar da çıkıp ben şu oyuncuyu seviyorum. Mesela Muslera'yı sever Fenerliler. Hı hı. Son dönemlerini saymazsak Volkan bile seviyordu, düşün yani.
0: Doğru. O kısımda.
1: Yani o vardı yani. Hani şöyle son dönemlerde çok fazla.
0: Son dönemlerde çok arkadaşım vardı. Muslera yani. Sinsi aslında, bakmayın öyle olduğuna falan diyen Fenerbahçeli çok vardı. Ama yani o da Galatasaraylı abi neticesinde yani. Bazı noktalarda ya Fenerbahçelilere ters gelecek, çok birazcık... iyi olacak elbet.
1: Evet, ben Alex'e benzetiyorum. Alex'e olan sevgi. Hani Galatasaray taraftarları da mesela Alex sevgisi vardır yani. Hani severlerdi. Çünkü çok fazla hırgüre girmez. Kendi işine odaklı. Mesela yani öyle topçu kim sevmez ki abi. Türkiye'de zaten temel sorun o yani. Kendi işini yapmayıp maçta hakeme saran, futbolcuları saranı sevmiyorlar yani.
0: Evet.
1: Ama 4 büyükler, özellikle 3 büyüklerde bu birazcık prim yapılıyor yani. Kontrat veriyorlar abi ya.
0: Doğru.
1: Bu yüzden Mert Hakan kontrat alacak.
0: Şuraya geleceğim şimdi buradan. Biraz böyle konudan konuya geçtik, güzel oldu, Kulüpler Birliği tarafında konuştuk ama benim dikkatimi çeken şeyler oluyor bazen böyle zaman zaman kampa giden başkanlarla ilgili. Mesela Sayın Ali Koç kampa gitti, şampiyonluk ateşlemesi gibi bir hani başlık atılmıştı o dönemlerde ya da şampiyonlukla ilgili böyle bir motivasyon konuşması yaptı gibi başlıklar, öyle görülmüştü, medyamız öyle görmüştü bu haberleri ya da camia böyle görelim. İşte haricinde bugün bir haber görüyorum Beşiktaş'ta ve hani konuşulmuştu da Ali Koç'un ne kadar önemsendiği, ne kadar dikkate alındığı, daha doğrusu dikkate alınmadığı kısmı ön plana çıkmıştı buradan. Hatırlarsın o fotoğrafları, o günleri. Sonrası hatta ne gelmişti? İşte Fenerbahçe'de Ceko aynı salonu bir diğer fotoğrafta aylar sonra Ceko ve Tadic'in arkada tavalarla yollandığı günü görmüştük. Her neyse. Şimdi bunlar dikkatimi çeker. Beşiktaş tarafında da Sayın Serdal Adalı, Sayın Başkan, şunun adı altında bak, yeni sezon öncesi birlik yemeği adı altında toplantı yapıyor ama ne eksik abi toplantıda, bil bakayım, yeni sezon öncesi oyuncu yok, futbolcu yok. Şimdi birisi bana diyecek ki Fenerbahçe'de Galatasaray'da var mı? Senin dediğin gibi hadi Fenerbahçe'de seçim var diye Vedat Muriç açıklandı, yoksa o da biraz zordu Fenerbahçe tarafında da bu kadar hızlı ilerledi. En azından bir oyuncunun hızlı bir şekilde bitmesi. Galatasaray'da aynı şekilde ama yani aynı konum değil, aynı konu değil bunlar. Serdal Adalı'nın durumunun ben biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın durumunun daha farklı olduğunu düşünüyorum. geçen transfer döneminin, devre arası transfer döneminin, o başarısız geçtiğini düşündüğüm devre arası transfer döneminin de başlangıcı böyleydi, sonu hüsran oldu. Bir önceki yaz döneminin başlangıcı böyleydi, sonu hüsran oldu. Twitter'da ne hesaplar neler yazıyordu, fenomen hesaplar ya da gazeteciler, Twitter üzerinde çok faal olan gazeteci, Beşiktaşlı gazeteciler, ya Beşiktaş diye bir kulüp vardı unutuldu mu gibi gibi şeyler söylüyorlardı. Buralara gidiyordu, çok iyi gidiyordu bu eleştiriler. Ama bugün yeni sezon öncesi işte birlik toplantısında yeni hocan var, işte yeni futbol aklın var ama oyuncular eski. Belki de oradaki 25 oyuncunun, belki de oradaki 30 oyuncunun 10'uyla çıkacaksın ve onlar bunun farkında. Sözleşmeden çıkacağının farkında. 15'ini satmaya uğraşacaksın. 9'uyla yollarını ayırmaya uğraşacaksın. Böyle bir yerde toplantın oluyor. Bilmiyorum mu? Bilmiyorum. Çok mu ileri giderek burada bu konuyu ele aldım ama senin görüşünü de merak ediyorum. Beşiktaş'la başlayalım Serkan Çetiner.
1: Yani Beşiktaş şu an bir yapılanma içinde ve genç oyunculara yöneliyorlar. Ben birkaç tane böyle medyada transfer haberlerine baktım. Böyle hani Monaco gibi, Benfica gibi böyle hani öğretici takımları forma şansı bulamamış yeteneklerine gidiyor. İşte Sportif Türk, Özgün Özen. Bence İyi gidiyor ya. Yani en azından doğru adamla çalışıyor.
0: Önder Özen.
1: Önder Özen pardon. Yani Önder Özen daha önceki Beşiktaş yani başarısının mimarlarından biriydi. Aynı mantıkla gidiliyor. İşte Atiba'yı kazandıran isim. Doğru transferler. Dünya Kupası var. Yani transfer olmaması için birçok bahaneleri var. Ama şöyle söyleyeyim, Trabzon'da yapıyor ama hem satıyor hem alıyor. Yani tam kadro kampa gidiyorlar ya. Ötesi var mı? Yani tarihte yok. Türk futbol tarihinde belki de tam kadro transferlerini bitirip ilk kampa giden bir takım yok. Ama bunu Trabzon başarıyor. Beşiktaş'ın da çok fazla transfere ihtiyacı var. Aslında dediğin gibi ya maddi sıkıntı var ya da çok inceleyip sık dokuyorlar yani. Ya ikisinden birisi bence yani. Ama yani şu an üç büyüklerde en çok transfer kime lazım desem Beşiktaş'tır.
0: Evet.
1: Çok fazla eksiği var. Çok fazla lazım. Bir kadro kuracak.
0: Böyle gitmemesi gerekiyor mesela bir planlamanın Beşiktaş'ın.
1: Ya en azından 2-3 tane alması lazım. Evet. Yoksa şey gibi oluyor. Sonradan toplu alımların hepsinde yani 5 taneden 2 tanesi iyi çıkıyor. 3 tanesi çürük çıkıyor yani. %60-%70 karavanaya giriyorsun. Çünkü niye? Zaten iyiler gidiyor. Mesela Trabzon planlı bir şekilde kimi alacağını, kimi vereceğini biliyordu. Sezona girmeden önce yani Malinovski mesela bitmişti yani. Planlı, her şey planlıydı yani. İşte bir tane daha sağ bek aldılar. Kabral galiba. O da planlı bir kişiydi.
0: Bu arada Nübel'i konuşalım. Kaleci Nübel kısmında Beşiktaş ısrarla bir beklentisi
1: bekliyor
0: var.
1: Bekliyor abi işte bekliyor. Ya şimdi şöyle oluyor.
0: Vlahovic'te de aynı şekilde. Trabzon'a geçmeden önce buraları konuşalım.
1: Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Piyasa şöyle. Gidiyorsun Beşiktaş. Bakıyor Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yok. Avrupa Ligi onlar için pek geçer not değil. Para odaklı oluyorlar. Sen hem iyi parayı ödüyorsun hem de seni bekleme avantajı. Yani bekletiyor adam. Diyor ki tamam ne kadar verdi? Atıyorum 10 milyon euro. Tamam bir bekletelim. Transfer sezonunun sonuna doğru nasıl olsa bu takım cepte bekleyecek. Çünkü iyi oldu. Biliyor yani bekleteceğini. Diyor ki söyleyin beklesinler. Bir ay beklesinler beni diyor. Ben bir hepsini bir önüme alayım diyor. Avrupa'dan teklif gelirse ona yakın bir teklif kabul ederim diyor. Ya da diyor etmem diyor. Hani iyi transfer, iyi oyuncuyu almak için beklemek zorunda kalıyorsun. Bu bütün yani sadece Beşiktaş değil bütün Türk kulüpleri için böyle bir durum var yani. Hani gidip de selamünaleyküm ben paramı var deyip de alamıyorsun yani. Tabii. Önce gidiyorsun menajeriyle temas kuruyorsun. Menajerini topçuyu sana İbre'yi sana döndürmesi için fazladan bir pay veriyorsun. Para ödüyorsun. Üzerine o seçenek sen o gene olamıyorsun. Oyuncu diyor ki bütün seçimlerimi göreyim. Ondan sonra Beşiktaş'a gelirim diyor yani. Ya da Galatasaray'a gelirim diyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tıpkı Osimhen'de olduğu gibi son dakika ne denir fırsat transferi kovalaması gerekiyor ama 10 tane de fırsat transferi yapamazsın. Her mevkini tamamlarsın. Hı-hı. 1-2 mevkiyi süperstar kontratını da ona ayırırsın. Beklersin
0: peki,
1: yani.
0: Peki Trabzonspor gündeminde Olay'ın satılma durumu var ki Olay için ilk etapta 50 milyon eurolar konuşulurken şimdi Olay artı farklı bir oyuncudan bu miktar bekleniyor gibi duruyor.
1: Eğer doğruysa Nottingham Forest yani Vitor Pereira istiyormuş. Şimdi eğer doğruysa tekrar ediyorum şimdi kendi oyuncularını 150 milyon euroya Manchester City'ye satıyorlar. Elliot, Anderson Elliot miydi? Hı hı. Öyle bir oyuncuyu. Şimdi kendi tam da

0: olayının pozisyonunda oynayan bir oyuncu. 150'ye satıyorlar, 50'yi Trabzon'a verirler, olayı alırlar. Yani çünkü çok iyi oynuyor. Yani Dünya Kupası'nda kendini gösterdi yani. Zaten göstermişti biraz kıpırtı. Ama 50'yi de almayabilirler. Ya biz 50'yi biz kendimiz hayal ediyoruz. Yani Trabzon'a şimdi 30 verirler. Trabzon 30 artı işte %10 bir dahaki satışından ona okey olması gerekiyor yani.
1: Onu anladığım da iyi haberler geliyor bu arada.
0: Ya şimdi Felipe Augusto muydu forvetleri? 20 milyon
1: kanat forvet. Kanat forvet. Evet.
0: Doğruysa müthiş bir başarı. Bak oyuncunun çünkü yıldızlaştığı bir dönemde olmadı. Yani tamam o oyuncu yani
1: bence çok iyi bir, çok iyi bir alternatifti ama. Yani
0: iyi alternatif ama hani yıldız mı? Yani şimdi
1: kesinleşen bir şey yok tabii ama ayrılan
0: Augusto
1: yakın.
0: Mu? Evet. Yani şimdi biz mesela lig genelinde gördük. Onu maç oynamadı. Trabzon kaybetti. Yani ve sen bu şekilde 20 milyon euroya satabiliyorsan büyük başarı. Bak muhteşem bir başarı ya. Tartışmasız ben Trabzon'un böyle Türkiye'de örnek olacak ders kitaplarında böyle spor ne bileyim böyle bir üniversite var mı bilmiyorum da spor yöneticiliği derslerinde örnek olarak alın koyun izletin ya. Hani nasıl yöneticilik yapılır? Nasıl scouting yapılır böyle ders niteliğinde yani. Çok başka seviyede yapıyorlar. Tebrik ederim yani.
1: Evet.
0: İstediğimiz şeyler, anlattığımız şeylerin karşılığını görmek aşırı mutlu ediyor. Yani şimdi çok kolay değil mi? İlkay Gündoğan'ı Manchester City'de 35 yaşında almak. Çok kolay değil mi? 32 yaşında yani 15 milyon euro vererek Hakan Çalhanoğlu'nu onu getirmek. Önemli olan bu işte. Madem orada koltuklarda takımınızı çok seviyorsunuz, işte bu hareketleri yapın. O zaman orada oturmayı hak ediyorsunuz. Ama 32 yaşında işte 10 milyon, 12 milyon euroya takıma getirip o kaskalı yaşatırsan sen takımını sevmiyorsun. Bana anlatma. Sen o pozisyonu, o koltuğu seviyorsun. Sen gündeme gelmeyi seviyorsun. Sen iyi bir iş adamısın, çok paran var. Sen reklam istiyorsun. Sen dünyada herkesin tanısın, Türkiye'de istiyorsun. Senin takımı falan sevdiğinle falan alakası yok. Takımını sevsen böyle yönetmezsin çünkü. Kendi şirketini böyle yönetiyor musun abi? Genel müdürüne ne bileyim 100 bin lira maaş verdiğin bir adama 500 bin lira maaş veriyor musun? Vermiyorsun. Niye takımlarda yapıyorsunuz? Çok sevdiğiniz takımlarda bir de yani. Çocukluk aşkınızın takımlarında. Niye yapıyorsunuz? İki tane nedeni var. Birini söylemeyeceğim. Diğerini bu sebeplerden.
1: Ben Trabzonspor gündemini konuşurken yine anmam gereken detaylar da var. Onları söyleyeyim öyle geçeyim Galatasaray'a Fenerbahçe'ye. Trabzonspor'da bir Şumurodov'a gidildiğini biliyorum. Bunu duydum. Doğubik çok uzun zamandır konuşuluyor ama orada durum ne onu da bilmiyorum. Vivo gitmesi ihtimal isimlerden ve iyi bir getiri bırakabilecek isimlerden. Tabii vallahi, olduğu konuşuluyor. Ama
0: Artem Doğubik Türkiye Ligi'nin şeyi biliyorsun yani. Maxim Tsigalkos'u mu diyeyim?
1: Evet.
0: Yıllardır Dolbik yazar yani.
1: Tabii, doğru diyorsun.
0: Fanatik kurulduğundan beri diyeyim hani bir Dolbik her yaz dönemi
1: Ukrayna'nın neyi kurulduğundan beri?
0: Fanatik miydi gazetesi?
1: Ha peki tamam. Peki.
0: Yani o kurulduğundan beri böyle spor gazeteleri Dolbik'i yazar yani. Önce Trabzon'a yazarlar. Tam dönemi biliyor musun? Yani şu an çaptan yazın düştü. Evet. Roma gözden çıkarttı.
1: Şuraya yani geleyim. Söz sende. Böldüm.
0: Gelebilir yani Trabzon'a.
1: Ya Mendy, Draguş, Lundstram ve Cihan Çanak gibi isimler kamptan sonraya kalacak. Gidecek mi kalacak mı kısmıyla değerlendireceğiz belki ama bu isimlerin geleceği kamptan sonraya kalıyor. Onu söyleyelim. Trabzon'da gündem böyle ama hızlı olsun diye buraları da aktarıp şöyle hızlıca Galatasaray tarafına geçeyim. Icardi krizi denir mi? Bilmiyorum. Biz her yıl farkında mısın? Icardi krizi denir mi artık bu şeyi konuşuyoruz? Farkında mısın? Serkan Çetin.
0: Icardi'nin krizi değil. Icardi'nin ben çok örneği birebir. Schneider'in Galatasaray'dan kopuşunun son yaz dönemiydi hatırlarsan. Ibiza'da tatil yapıyordu. Herkes ikiye bölünmüştü taraftar gelsin gitsin diye. Ama hayırlısı oldu. Galatasaray Icardi'yi gönderdi. Belhanda'yı aldı. İki senede şampiyon oldu. Şimdi benzer bir seçim aynı benzer bir böyle işte sürünceme

0: aynısını yaşıyor Galatasaray. Dün Muslera'nın Dünya Kupası'ndaki halini görünce herkes Uğurcan Çakır Allah korudu bizi falan diyor. Ama Icardi Muslera kendi gitmek istedi diye ayrıldı Galatasaray'dan. Galatasaray Muslera'ya bir yıl artı bir yıl verebilirdi. Yani Galatasaray Icardi'den Muslera'dan kurtulmadı. Muslera Galatasaray'ı istemedi. Ben emekli son takımım Estudiantes olsun dedi. Kendi coğrafyamda futbolu bırakayım dedi. Şimdi aynı sorun Icardi'de. Yani önümüzdeki yıl Icardi'yi bugün Muslera'yı gördüğünüz gibi görmeyi istemiyorsanız vedalaşacaksınız. Ha yok, bizim evladımız iki tane kafamız güzelken iki tane aşkın olayım şarkısını Türkiye Kupası'nda çaldırtayım diyorsanız da kontrat verirsiniz 5 milyon euro. Çok paramız var ya, ona 5 buna 5. Yabancı kontenjanı zaten Fenerbahçe ve diğer Beşiktaş dahil olduğunda Galatasaray ne kadar konuşursa ne kadar sinek ikili sesinin TFF'ye gitmediğini görüyoruz. Yani Galatasaray'ın da sıfır yaptırım olduğunu, TFF'nin üstünde olduğunu görüyoruz. Ama onu düzeltecekler. Hani Galatasaraylı yöneticiler değil ama Fenerbahçeli yöneticilerin ağırlıklı olduğu bir diğer büyükler düzeltecek. Galatasaray'ın 4 yıl şampiyonluğunun 5. yılı rekor olacağı için çok zor olacağını düşünüyorum.
1: Ve Aziz Yıldırım tarafı da Fenerbahçe'ye güç katıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.
0: Farklı bir durum çok iyi hazırlanmaları lazım.
1: Sanchez için geliyor Como diyorlar. Mesela Icardi için de aynı şeyi söylüyorlardı geçen yıl. Davinson Sanchez haberini konuşalım.
0: Ya Davinson iyi topçu ya. Yani Davinson, şimdi benim korkum şu Davinson gitsin. Evet, bence de yani 30 yaşında şu anda Davinson. 15 milyon euro bonservis veriyorlarsa gitsin, ama sen sistemi olan bir takım değilsin ki. Yani Davison'un yerine alternatifin kim olur? Singo'yu oraya koyarsın. Singo Davison'un yerine oynar mı? Ya Davison oyun kurmada ayağı
1: çok problem yaşadı ama Galatasaray. Evet, Singo'yu evet. koyduğunda oraya.
0: Ya yani bizi çok ürküttü.
1: Evet.
0: Ama yani bilmiyorum, Singo yani şöyle, Davison gittiği yerine Ozan Kabak'a bağlayabilseydin bence muhteşem bir, hani Singo Ozan Kabak çok tatlı olurdu oraya.
1: Singo demişken, tamam. Singo haberleri de Napoli ile, Dortmund'la, Inter'le, Bayer Leverkusen'la bizi karşılıyor. İhtimal ki ve iddia öyle ki bu takımlarda bir girişim ya da en azından ilgi var Singo'ya karşı.
0: Valla Dumfries'i Real Madrid kapınca Inter evet. belki Singo ile orayı, çünkü Dumfries tarzı bir oyuncu. Yani tempolu, güçlü, gitgeli çok yapabilecek bir oyuncu. Biz onun yapamadık, yaşatamadık. Bizim teknik iyi antren edemedik diye düşünüyorum. Evet. Oyuncunun vücudunu tanımıyoruz da. Bence ona Inter
1: olabilir
0: çözer.
1: Olabilir diyorsun yani. Peki Bertu evet, için indirim istiyor Galatasaray.
0: Vallahi beklesinler, Bertu için indirim değil şu anda. Dediğim gibi yabancı konusu çözülürse Bertu'ya da gitmene gerek kalmayacak. Yani.
1: Orada bir umudun
0: ya
1: var mı?
0: Futbol, 2 milyon euro olarak almadılar.
1: Bir futbol sever olarak umudun var mı yabancı kontenjanından, olaydan?
0: %100 var.
1: Peki.
0: %100 var.
1: Van Dijk var abi. Van Dijk konusu stoper demişken 10 milyon euroya çıktığı konuşuluyor Galatasaray'dan maaş olarak.
0: Çaresizlik yani. Ya bir kere Liverpool Van Dijk'tan bir yıl daha verim alacağını biliyorsa, ki bunu idman analizlerinden, sprintlerinden, ne bileyim birçok parametreden çıkartabiliyorlar. Bu oyuncuyu sana vermezler. Çünkü niye? Konate zaten gitti Real Madrid'e. Tek bir tane adamların az stoperi Van Dijk kaldı. Eğer veriyorlarsa da ben şüpheyle yaklaşım. Peki. Çünkü bu adamlar posasını veriyorlar bize. Nuri şeyi gördük ya, İlkay Gündoğan'dan gördük. Posası geldi Galatasaray'a. Yani oyuncunun posasını çıkartıyorlar, veriyorlar sana. Çaprazı, ön bağ, arka bağ, ne gittiyse. Frank de Boer vardı, Barcelona'dan gelmişti Galatasaray'a. Ben inanamamıştım ya oyuncunun performansına. Bu nasıl bir gerilemedir dedim yani.
1: Son olarak Torreira'da.
0: Geliyorlarsa dedi. Boşuna gelmiyorlar.
1: Torreira devam. Torreira'yla devam haberleri var.
0: Torreira'yla da dediğim gibi Galatasaray'da keşke futbolcu olsam da Galatasaray'da olsam. Yaş aldıkça zam alıyorum ya.
1: Peki.
0: Yaşlanıyorum.
1: Çok güzel.
0: Zam geliyor yani.
1: Çok güzel, tane tane küçük küçük hepsini değerlendirip geçtik. Fenerbahçe evet. tarafına dönüyorum. Greenwood transferinde yeni bir haber var orada. Oyuncu cephesinde problem olmadığı konuşuluyordu ki bunu Sayın Safi döneminden de hatırlarız yani, onun adaylık döneminden.
0: Yani, bir laf tamam. Vardır ya, problem evet. Yoksa problem vardır diye.
1: Ama problem var, başka tarafta var işte. Geliyoruz, probleme geliyoruz abi. Marsilya ile görüşmeler herhalde biraz böyle problemli geçiyor gibi Greenwood'da. Ne diyorsun?
0: Problemli geçmiyor mu? O 55'i veren düdüğü çalar. Ver 55'i aldı Greenwood'a.
1: Verilmiyor abi işte. Verilemiyor orası. Sen önceden açıklarsan elin mahkum kalır böyle. Şimdi taraftar seni böyle zorlar. Bak o gidebiliyor. Aynen. Sen niye gidemiyorsun Sayın Aziz Başkanım derler. Ama Hakan Safi'nin yaptığı Fenerbahçe camiasının kucağına böyle bomba bırakmaktır. Ben söyleyeyim yani bunu. Hiç geri durmam bunu söylemek.
0: Demin bir örnek verdim ya. Çocukluk aşkın olmuyor o zaman. İşte zarar veriyorsun.
1: Aynen öyle. O zaman ya da çıkacaksın. Madem öyle çıkacaksın. Ben şu sponsorluk desteğini veriyorum. Kulübümüze böyle bir şey yaptım. İşte çünkü 50 milyon euroluk bir çıkış bedeli var. 50 milyon euroluk sponsorluk desteğim var benim Fenerbahçe'ye. Örneğin Safiport. Yeni bir anlaşma. Koldaysa bacağa, bacaktaysa omuza, omuzdaysa sırta, sırttaysa işte karna, karın kısmına, göbeğe, abi bir yerlere o sponsorluğu vereceksin yani, anladın mı? Bilmiyorum bunun yolu yordamı nedir? İşte arka kapıdan dolanmak mıdır? Nedir, ne değildir bilmiyorum ama bugüne dek nasıl yaptıysanız yine yapacaksınız bir şeyleri. Öyle kolay değil yani bir camianın kucağına böyle bomba gibi bırakıp gitmek. Kaldı ki iyi bir oyuncu. Tartışılan bir tarafları da var. Tasvip edilmeyen tarafları da var, ayrı konu, çokça eleştirilen tarafları da var. İyi bir oyuncu ama camiada istiyor işte, öyle olunca Aziz Yıldırım da burada zorda kalıyor mesela, ama o da bence başaramayacak. Aziz Yıldırım tarafı da başaramayacak Greenwood transferini.
0: Greenwood'un çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya. Yani biraz tepki alabilirim ama ben hani karakter olarak birazcık bu seviyeleri, ya şöyle düşün,
1: karakter başka, onu zaten eleştirdim.
0: Evet Manchester'dasın, yaşadığın mahkemelik olaylar seni kulüpsüz bırakıyor. Daha sonra sen şeye geçiyorsun, Marsilya'ya geçiyorsun. Şimdi bak, ben sana bir örnek vereyim. Ribery olayı. Menajeriyle bir şekilde Galatasaray'dan, Galatasaray yöneticilerin yine hatasıyla, tarihi bir hatadır bence. Galatasaray yüzyılının belki de başlatabilirdi o transfer. Neyse bir şekilde Marsilya'ya gitti ve Marsilya'dan Real Madrid yaptı oyuncu. Yani bırak Türkiye Ligi'ni. Şimdi Greenwood madem bu kadar kral bir oyuncuydu, takımını şampiyon yapamadı. Tamam, çift taneleri ulaştı ama De Zerbi ile de yapamıyorsan, Marsilya'da yapamıyorsan nerede yapacaksın? Fenerbahçe'de mi yapacaksın? Yani Fenerbahçe bir John Duran vakası da yaşayabilir. Bak kimse konuşmuyor ama ben bunu baştan söyleyeyim. İkinci, sonra yarın öbür gün gelir. Vay efendim, bu oyuncu bize kaskal çıktı 55 milyona. Oyuncuya
1: ne kadar çoğalıyor verdik. Farkında mısın abi vakalar? Yani Fenerbahçe evet. Şu vakayı yaşayabilir. Galatasaray Falcao vakasını yaşayabilir. Yani der misin Falcao'ya bir vaka? Ayrı konu tabii ama işte ne bileyim, Galatasaray'da çok örnek var. Galatasaray'da
0: Cagne
1: örneği. Aynen, yaşayabilir.
0: Bence Cagne bir vakaydı.
1: Abi çok, Falcao bir vaka değil. Çoğaldı yani. Çoğaldı. Bu çoğalma sebebi de popülist sistem. Yani senin Twitter'daki taraftarı, fenomeni takip edip transfer yapman ya da işte Hakan Safi gibi bir camianın değerli isimlerinden, ayrı konu ama Hakan Safi gibi bir adayın, Sayın Safi'nin işte böyle bir topu, bombayı camianın kucağına bırakması ve gitmesi. Bunun haricinde Hasan Arat döneminde de bazı şeyler hatırlıyoruz. Yine bombalar bıraktı da gitti. Hasan Arat yapıyordu da sen niye yapamıyorsun'u konuşturan çok şey vardı o dönem rakipleri için mesela, hatırla. Çok yanlış sistemler. Çok yanlış
0: Rafa
1: sistemler.
0: Onlarda da mesela söylemek lazım. Büyük sıkıntı yani.
1: Girassi'yi ne diyorsun abi? Son olarak onu soruyorum.
0: Çok pahalı transferler ya. Yani bilmiyorum ben ödeme, yani eğer TFF'nin doğrularıyla konuşacaksak bu isimler konuşulamaz yani.
1: Peki. Necat Denizsel diyor ki.
0: İşte arkadan dolanma olursa Girassi çok iyi. Yani Musa Sovetkisi, öyle söyleyeyim.
1: Peki.
0: Ama ya kim oynayacak? Kim? Vedat Muriqi de 15 verdin. Kim oynayacak? Kim forvet oynayamazsın? Girassi ile Vedat Muriqi kim forvet oynatamazsın? Yani Vedat Muriqi'nin var yani. Bırak artık, bir tane de Nobre'ni ara. Diyor ya Aziz Yıldırım gelmeden önce diyordu ya. Brezilya'dan Nobre'yi bulduk, getirdik. Nobre'ni ara. Vedat zaten 32 yaşında. 30 yaşında bir oyuncuyu 40 milyon euro verme abi. Yazık günah ya, Fener'in parası. Çünkü niye? Geleceği kilitliyorsun bak.
1: Aziz Başkan'ın tarzı için ne diyorsun? Buyur abi, söz sende.
0: Sorun bir şampiyonluğa o kadar çok odaklandığın zaman oradaki belki o şampiyonluk gelir ki bence konuşamadık, uzun zaman oldu da geriye çok da gidemiyorum gündem olarak. Ama

0: İsmail Kartal'ın gelip de benim iki tane şampiyonum tescillendi, çalınması tescillendi falan cümleleri.
1: Yok, konuştuk.
0: Gene sorun ya.
1: Seninle yani, konuştuk, evet, bunları da değerli.
0: Evet, aynı türküyü tekrar çaldıracak bu adam ya. Ya şuna demet lan.
1: Ben orada farklı, senden farklı
0: ya
1: düşünüyorum. İsmail Kartal bunu söylerken Fenerbahçe yönetiminin aynı düşüncede olduğunu düşünmüyorum İsmail Kartal'la. Çünkü zamanında İsmail Kartal buraları bahane ederken, bahane diyorum bak altını çizerek, Sayın Aziz Yıldırım Sayın Kartal'a zamanında ne dedi? Bıraksın bu işleri dedi. Hani böyle bahaneler vardı, hatırlarsan Ali Koç döneminde de Fenerbahçe tarafında.
0: Vardı, vardı.
1: Geçsin bu işleri dedi. Mesela bunu diyen Aziz Yıldırım'a ben bugün İsmail Hoca'ya, ya hocam bizim arkamızda böyle bir yapı var, seni getirdik işte Mourinho'ya yapıldığı gibi bir alan açıldığını, bir kucağa bahane bırakıldığını, bir bahane topu bırakıldığını, az önce dedik ya Greenwood topunu bıraktınız camianın kucağına patlamak üzere diye, şimdi böyle bir bahane topu bırakıldığını, şimdiden elinin bu anlamda bahane anlamında, evet, güçlendirildiğini düşünmüyorum abi. Ben orada farklı düşünüyorum. Ya İsmail Kartal mesela bunu tekrarlamayacak bence. Bir iletişimci olarak bunu böyle okuyorum.
0: Az çok yani anladığımı düşünüyorum. Şimdi seni bu lige, yani artık Galatasaray'ın 4. yılından 5. yılının şampiyonluğunu, o hegemonyayı engellemek için getiriyorlarsa ve sen benim şampiyonluklarım çalındı şarkısının türküsünü söylüyorsan, futbolcu senin bunun hangi bir versiyonuyla motive oldu ki zaten geçmişte? Evet. Ya çık karşılarına de kardeşim, Vedat bak geldim buraya, biz Galatasaray'ın 5. şampiyonluğuna engel olacağız. Biz bunların çok başarılılar. Bunları ancak hani Simeone, Real Madrid oyuncuları örnek göstererek, bakın onların milyon dolarlık oyuncuları var ama biz çalışarak onları yeneceğiz diyor ya. Şu cümleyi bir tane Türk antrenörü kursun be kardeşim. Ya Galatasaray para da var onlarda, güç de var, şampiyonluklar da var. Biz bunları engel olacak ligdeki tek takımız kardeşim. Biz bu takıma çalışarak, dinerek, siz de bu ikon oyuncu olmak istiyorsanız bu fırsat sizin elinize geçti. Sıkın kendinizi. Bir sezon hiçbir şey yaşamayacaksınız. Konsantre olacaksınız. 34 maç, her maç ayrı bir şampiyonluk havası falan diye gir ya. Ya gidip de benim şampiyonluklarım çalındı deyince oyuncu da diyecek ki ya ben ne yaparsam yapayım. Bunlar hala aynı türküyü söylüyor ya. Ben iki tane alver yaparım, işi bitiririm, maaşımı alırım, önüme bakarım diyecek ya. Böyle oldu. İnanın böyle oldu ya. Futbolcu da buna inanıyor çünkü. Futbolcunun buna inanması daha kötü bir şey. Yani sezon başı gelmiş yeni hoca, ki bence eski hocasın, aynı türküyü devam ettiriyorsun yani. Ya transferden önce şu kafayı değiştirir. Peki. Bu kafayı değiştirirsen en büyük transferi
1: Drogba,
0: yapmış olur.
1: Drogba Posa mıydı demiş Nejat Denizsel. Drogba Posa mıydı diyor.
0: Ya Posa'ydı. Ya şimdi güzel kardeşim, Drogba'nın 1,5 yılının... 6 ayı Galatasaray'da top oynadı. Son 1 yılına bir bak kurban olduğum ya.
1: Abi ben katılmıyorum.
0: Orta sahada frikik kazanıyor. Kaleye şut çekiyordu ya.
1: Adam. Ben sana katılmıyorum. Ben sana katılmıyorum.
0: Ya ben hepsini tek tek izledim ki o dönemlerde, şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın hani o Drogba'lı, Schneider'li, o hani yerli prime yerli kadrosunda çok güzel iş yaptılar. Önümüzdeki ondan sonraki sezon abi. Ondan sonraki sezon Drogba ne oynadı Drogba? Yani bir ara Selçuk, Schneider var, Drogba duran topların başına geçiyordu, oradan vuruyordu ya. Hatırlamıyor musunuz Chelsea deplasmanında neler yaptı Galatasaray?
1: Evet.
0: Yani peki. Drogba bak tekrar ediyorum, o 6 ay herkesin aklında kalan muhteşem oynadı.
1: Yavaş yavaş toparlayacağım bu arada.
0: Burak Yılmaz'la ikisi inanılmazdı yani. Ama sonraki yılı inanılmaz kötüydü ya. Ya abi iyi olan oyuncu Galatasaray'da kalmaz mı? Bak şu anda Galatasaray'da iyi oynayıp da 2 yıldır olmayan Icardi'nin kalıp kalmayacağı tartışılıyor ya. Ya Drogba Galatasaray'ın efsanesi değildir. Bak Galatasaray'ın efsanesi Hacı'dır. Üstüne basa basa söylüyorum. Ne Icardi'dir ne Drogba'dır. Hacı'dır. Hacı 2 tane Avrupa Kupası getirdi bu adam. Yani bu haksızlığı yapmayın. Yani Galatasaray'da heykele dikilecek bir adam varsa Hacı'dır. Tekrar ediyorum. Hiçbir şey bunlar süper yani Türkiye Kupası, Türkiye Ligi gibi parametre değil. Yani şimdi Avrupa'da Drogba'nın 1-2 maçı vardı da olmadı işte. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkamadık. Acı çıkarttı bizi o seviyeye getirdi bizi kafa. Peki. Kafaya Leeds United maçlarını falan izleyin.
1: Serkan Çetiner son bir dakikamız, yavaş yavaş senden o zaman eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye bir özet isteyeyim ya da bir son görüşünü sorayım.
0: Yani başka bir şey yok yani, dediğim gibi. Birazcık hızlı bir gündem toparlaması yaptık. Konuşulacak şey fazla yok, transfer yok. Biz de futbolu konuşmak
1: çok isim var ama tarafımız. Tabii hepsini konuşursak biraz da böyle senin dediğin gibi bazı haberlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Yani doğru olmayan bazı haberlerin, öyle söyleyeyim.
0: Evet evet, çok asparagas çıkar ya. Bak ben Mason Greenwood'da mesela bence büyük bir, ya çok paralı bir transfer ya, dediğim gibi. Yani çok duyacağız biz. Biz bu türküleri Rabiot'larla falan çok dinledik yani. O yüzden işin sonunda Oğulcan Adın gibi böyle hani Türkiye Ligi'nde bir transfere dönecek gibi duruyor yani. Yani bu tarz şeyler yani çok. Bir de Dünya Kupası var tabii. Eldekini korumak daha önemli. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sene almadan çok satmadaki başarıya ihtiyacı var bu arada. 40 tane oyuncu varmış ya Fenerbahçe'de. Düşünebiliyor musun? Onlardan doğru çıkacaksın ki inilerini alasın.
1: Doğru. Yani. Peki teşekkür edeceğim. Serkan
0: ben
1: Çetiner,
0: teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hafta
1: tekrar
0: diliyorum.
1: Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorsun ama hafta içi de görüşeceğiz Serkan Çetiner'le.
0: Evet,
1: stüdyomuzda
0: evet
1: olacak kısmet hafta, olursa.
0: Hafta içi stüdyoda.
1: Evet,
0: canlı yapacağız yorumlarımızı.
1: Evet, inşallah Serkan Çetiner yanımızda olacak, stüdyoda olacak. 18-20 arasında bir haber masasında hafta içi bir gün Serkan Çetiner'le birlikte böyle uzun uzun konuşacağız. İşte o zaman girmediğimiz konu kalmayacak. Gerçi şu an milli takımdan Kulüpler Birliği'ne, Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Galatasaray'a konuşmadığımız evet konu kalmadı. Hatta benim Serkan geçti. Çetiner yeri geldi, Drogba'ya posa dedi mesela. Drogba posaydı dedi.
0: Drogba'ya posa ya demedim. İlk 6 ayı
1: posa mıydı dedi dinleyicimiz. Öyleydi tabii dedim. Yani bak şimdi sen de yani demedim diye çevirme şimdi, bak kayıtlar var.
0: Bak şöyle, eğer parametre şuysa. Peki. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalıyorsun. İlk yılı iyi, son 2 yılı işte Oliveira'da gördük Galatasaray'a geldi. Ya bu son 2 yılı son şeyse posasıysa bu posadır abi. Verdiği kontratın karşılığı, ödediğin paranın karşılığını alamadıysan bu durum posaya dönüyor işte. Şimdi Oliveira'da bu oldu, ilk ayda bu oldu. Drogba'da bu olmadı mı? Son yılı gözünün içine baktık adam gitsin.
1: Peki.
0: İmzalamadık yani, o 10 milyon 1,5 yıl sözleşme imzalamıştık. Son yılı bitsin de gitsin dedik yani.
1: Peki.
0: Çünkü niye? Takıma zarar veriyordu artık.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Hafta içi tekrar görüşmek üzere. Sağ ol, var ol.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Kendi adıma mutluyum tabii. Emperyalizme vurulmuş her tokat bizi mutlu eder. Bu işin ayrı tarafı, latifeli tarafı. Ama öte yandan Montello hocama bir itirazım var. Bu galibiyet 1000 zafere bedeldir falan. Hala aynı yanlışı yapmaya devam ediyor Sayın Montella. Ben diyorum ki Sayın Montella, bize olalım diyorsanız bizimle bir bağınız olsun. Galibiyet teselli ikramiyesi. Eksik Amerika, gruptan çıkmayı garantilemiş Amerika. Biz onlarla oynadık, kafamızı kaldırdık, iyi oldu, 3 gol attık, kazandık. Bir teselli ikramiyesi aldık. Buna zafer diyen adam ya bu milleti tanımıyordur ya da bu milletin zekasıyla alay ediyordur. Zaten başından beri saçmalıkları izlediğimiz için biz eve erken dönüyoruz. Mesela başlık başlık gidelim. Bunlardan bir tanesi kamp yeri Arizona. Çok konuşuldu, çok edildi. Arizona'ya gittim. Bir daha gider miyim? Para verseler gitmem. Çünkü çok sıcak. Çünkü çok kötü bir yer. Özellikle futbol için söylüyorum tabii. Sporcu sağlığı açısından söylüyorum. Çok kötü bir yer. Ha, başka kamp yeri, başka yerde kamp yapılamaz mıydı? Şimdi FIFA diyor ki Arizona'dan başka bir yerde kamp yaparsan senin güvenlik ihtiyacını karşılayamam. Sen istersen başka yer seçebilirsin. Bunu yapan milli takımlar oldu mu? Duyduğumuza göre olmuş. Ancak biz jeopolitik konum olarak da zaman zaman belli tehditler alabilen ülkenin milli takımını destekliyoruz. Dolayısıyla bu riske girmemek bir tercihtir ve ben buna saygı duyuyorum. Ben buradan eleştiri yapmayacağım, buradan tekit etmeyeceğim. Çünkü biz mesela milli takım antrenmanına giderken bile köpekleri koklatıyorlardı bizi. Yani o kadar önemli ve ciddi bir güvenlik tedbiri vardı. Ancak Arizona'nın sadece sıcak ve fiziki koşulları nedeniyle değil, neredeyse ücra bir köşede olması nedeniyle bu kampın iyi organize edilemediği başka sebepler, başka yerler var. Oralara bakmadık biz. Mesela biz bugün artık eve dönüyoruz. Bir tane güzel, renkli görüntü, iyi bir, işte eğlenceli bir an. Gördünüz mü? YouTube kanallarında paylaştılar mı? Hayır. Dolayısıyla kamp ortamı çok sıkıcıydı.

0: Çok sıkıcı olunca bazı şeyler oluyor. Mesela oyuncular uyku tutmayabiliyor. Geceleri mobil oyunlara dalabiliyorlar. Mesela sosyal medyada çok vakit geçirebiliyorlar. Bizim çektiğimiz bu videoları, meslektaşlarımızın yaptığı işleri izleyebiliyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Ya yorgun kalkıyorlar ya da birinci dakikada Paraguay'dan gol yiyince o eleştiriler zihninde bir yerde yer ettiği için ayakları hükmetmeye başlıyor. Bütün kararlar yanlış. İşte Montella'nın şutlar attık dediği yerdeki karar yanlışları onlar. Dolayısıyla Arizona'da kamp yapılmasına itirazım yok. Anlıyorum. Ama Arizona'da kamp ortamı kurulamamasını anlayamıyorum. Burada tabii takımın özellikle demirbaşlarının genç olmasının da ciddi etkisi var. Ve bazen şöyle düşünüyorum. Bu sadece sesli düşüneceğim. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Eski ve gedikli milli takım oyuncuları bu koşulları kabul eder miydi? Ya da itiraz edip federasyona başka bir karar aldırır mıydı? Bence ikincisi. Dolayısıyla burada böyle bir hata olduğunu söylemek zorundayım. Bu kamp tarafı böyle. Öte yandan kampın içerisinde küçük detaylar turnuvada zaten aldığınız kararlar veya almadığınız kararlar sizin performansınızı ortaya koyuyor. Biz yetenekli bir takımız. Üst düzey takımlarda oyuncularımız var ama yetenekleri körelmiş bir şekilde izledik. Niye izledik bu oyuncuları bu şekilde? Çünkü küçük yerlerde küçük kararları alamadık. Aile ortamı yaratamadık mesela. Aile ortamı yaratamamaktan kasıt ne? Mesela milli takımın oyuncularının aileleri geldi bir otelde toplandı. Değil mi? Peki içeride sorun çıktı mı? Gazeteci abilerimiz paylaştılar. İçeride sorun çıktı. Aile ortamı yaratamadınız. İki, teknik olarak hani oyuncuları 30 gün 40 günlük kamp ortamına ne kadar hazırladınız? Az önce fiziki hazırlıksızlıktan bahsettik. Mentor dedik, psikolog dedik. Ya bir takım psikolog olmadan maç kazanabilir. Buna kimsenin itirazı yok. Ama madem modern futbolu örnek alıyoruz, madem modern futbolun zirve takımında oyuncularımız var diye övünüyoruz, neden modern futbolu bu anlamda taklit etmiyoruz? Bunu sorguluyoruz. Niçin Yeni Zelanda'nın teknik direktörü bile mentor kullanıyoruz, psikolog kullanıyoruz derken biz Arizona gibi yani turnuvanın en ücra köşesine şark görevi vermiş gibi oyunculara verip onları eğlendirmek için bir sebep bulmayıp gece yarıları PUBG'lere düşürüyoruz da bir yandan da işleri toparlaması için en azından idare edecek mentörleri onlara sağlamadık. Bu bir soruydu. Ve iletişim berbattı. Kimse kusura bakmasın. Bizimle kurdukları bağ berbattı. Bizimle kurdukları iletişim berbattı. Benim çok sevdiğim ve kullandığım bir şey söz var. Sözün canı vardır. Bizimle öyle sözlerle iletişim kurdular ki bizim canımız acıttı. O sözlerin ne manaya geldiğini kelime olarak bizdeki etkisini öngöremediler. Dolayısıyla bağımız çok çabuk koptu bu sefer turnuvada milli takımla. Mesela ben şu örneği vereyim. Yani Amerika'da olduğum için arada İstanbul'da işte annemi arıyorum. Diyorum anne ne yapıyorsun? Dedi ki Allah kahretmesin işte nasıl yenildik ya. Dedim anne senin futbolla hiçbir alaka yok. Sen maçı mı izledin? Dedi ki saat kurup izledim. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ben bu işi yapıyorum. Benim meslektaşım bu işi yapıyor. Biz tenkit ediyoruz. Belki doğru görüyoruz. Belki yanlış görüyoruz. Ama annelere daha doğru iletişimle yaklaşılmalıydı. Bu hata bizi şu an eve yollayan sebeplerden bir tanesi oldu. Takım içerisine bakıyorsunuz. Uğurcan hatalı gol yedi. Evet. Neden? İyi kaleci nasıl hatalı goller? İşte bu kamp ortamındaki detaylardan dolayı hatalı gol yedi. Merih'le Ozan Kabak arasında 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap aldık vardı eskiden aileler yarışıyor. Acaba doğru soruyu sokağa bile sorsak cevabı ne olurdu? O zaman buradaki forma adaleti bize doğru açıklandı mı? Tıpkı santraforsuz oyunun bir türlü açıklanmadığı gibi. Ben size hatırlarsanız turnuva öncesinde de söyledim. Keşke Sayın Montella bir basın buluşması ya da bize ya da bir başka kanala röportaj verseydi de şu soru ona sorulabilseydi. Hocam siz Roma'da da eski hocanız Spalletti 4-6-0 oynattı. Çok etkilendiğiniz için mi forvetsiz oynuyorsunuz? Siz sakattınız, hoca mecbur kalmıştı. Siz de santrafor konusunda bir mecburiyet hissettiğiniz için mi 4-6-0 oynuyorsunuz? Sorsaydık o da bize niçin forvetsiz oyun oynadığını anlatsaydı. Sonra biz burada öğrendik, gazeteci abilerimizden duyduk ya da biz telefon trafiğiyle yaptık ve öğrendik ki Montella santraforlarımızı beğenmiyor. Son iyi santrafor Cenk Tosun diyor. Peki Deniz Gül? Orada en fikirim. Deniz Gül'ün göğüs kası, omuz kası biraz güçsüz. Yani antrenmanda da bunu görmek mümkün. Biraz daha gelişime açık ama Dünya Kupası kadrosunu getiriyorsunuz. Tamam en iyi oyuncularla milli takım kadrosu kurulmak zorunda değil. Bunu da paylaştık. Marcelo Lippi 2006'da bunu söylüyor şampiyon olduğunda. En iyi oyuncuları getirmedim diye. Ama bu kadar uzun süre santraforsuz oynayıp Bununla ilgili bir izahat vermemek de yine iletişim facialarından bir tanesi. Ama parantez içinde söyleyelim, bundan sonra konjektürde artık milli takım yetkilileri yabancıdan devşirme santrafor konusunda da bir karar aldılar. Yani önümüzdeki dönemde biz, örnek olsun diye söyleyeceğim sadece, siyahi bir milli Türk milli takım santraforu izleyebiliriz. Bu da burada karara bağlandı. Mehmet Arslan bunu haberleştirdi. Burada da anlattık zaten. Bizimle kurulan iletişimde sahiçi veriler yanlıştı. Bunu da Doktor Gürkan Kubilay anlattı zaten. Verdiği veriler çok kıymetliydi. Evet, topla oynamada birinciyiz ama rakibi hataya zorladık mı bu topla oynarken? Buradaki verilerde, metriklerde kaçıncıyız? Hiç başınızı şişirmeyeyim, sonlardayız. Topla iyi pas attık tamam da İsabetli uzun top atabildik mi, buralarda listenin dışında kalıyoruz. Dolayısıyla bizi rakamlarla, verilerle de birazcık kandırmacılık oynadı Sayın Montella. Biz aslında faydalı, verimli oyun oynamadık. Bütün Batı Avrupa futbolu, geçiş oyununu ve yeni dönem futbolunda böyle en önemli yere koyup bunlarla ilgili makaleler hazırlarken biz rakibi geçişe, yani hata yapacaklar ki geçişi başlatacağız noktasında sınıfta kaldığımız için elendik ve yola devam ediyoruz. Ez cümlesi şu güzel insanlar: milli takımımız sağlıklı bir kamp ortamı yaratamadı. Mutlu bir takım oluşturamadı. Aileleri çağırdı, yanına başına bir şey, iyi bir şey düşündü belki ama iyi netice vermedi. Sorun çıktı. Arizona'da kamp yapmak mantıklıydı belki, yani güvenlik gerekçeleri sebebiyle, ama orada oyuncuları rahatlatacak bir ortam kurulamadı. Ve takımın genç oyuncuları çok yıldızlar ama hala gelişim evresindeler, hala öğrenme evresindeler. Dolayısıyla doğru yerlere itiraz mekanizması geliştiremedikleri gibi zaman içerisinde bu onların kararlarına da yansıdı. Çünkü dışarıdan çok etkilendiler. Ne mutlu ki yine Arda Güler çıktı ve evet kötü oynadık abi, yapacak bir şey yok dedi. Bu minvalde açıklama yaptı. O yüzden bizim yola devam edebilmemiz için şu çok önemli. Şu soruya cevap vermemiz lazım. Oyuncularla Montella'nın arası gerçekten iyi mi? Bence değil. Nereden biliyorsun? Baktığım yerden görüyorum. Bence Montella ile devam edilmeyecek. Yani biz yeni dönemde Vincenzo Montella ile vedalaşabiliriz diye düşünüyorum. Belki federasyondan da, yani federasyon nezdinde de çok ciddi bir değişikliğe hazırlıklı olmak gerekir diye düşünüyorum. Böyle de duyduğumu ifade edeyim. Dolayısıyla bundan sonra milli takım iyi organize olamadığı, yani buna hep şeyi de örnek verdik ya, biz söyledik, Gürkan hocam söyledi, sonra çok yayıldı. Yani Uğurcan'ın biz sabah 6'da kalkıyoruz hala, yani jetlag devam ediyor. Demek ki kampın zamanlaması ayarlanmamış demiştik ya. Yani kampın zamanlaması, kampın içi, takımdaşlık, liyakat ve ailelerin işe dahil edilmesi konusunda külliyen sınıfta kaldık ya. İşte bütün bunlar için artık Montella Hoca teşekkürler. Belki federasyonda bir değişiklik. Emeklerinize sağlık, teşekkürler deyip kadroda Arda, Kenan ve Can Uzun başta, arkasında merkezde hala Avrupa tandansını taşıyan Orkun gibi oyuncuların etrafında kurulmuş yeni ve iyi bir milli takımla, artık daha iyi iletişim kuran bir milli takımla, Hakan Çalhanoğlu'nun bize haddini bildirmediği bir milli takımda, liyakatin esas alındığı, gerçekten tartışmanın en aza indirgenerek kurulan kadrolarla mücadele ettiğimiz bir milli takımla bizim Avrupa Şampiyonası'nda yolumuz açık. 2032 bizim ülkemizde yapılacak. Bu hedefe koşar adım gitmemiz için revizyon şart. Zaten de kulağımıza gelen haberler revizyon olacağı yönünde. Yani Arizona'dan bu yana milli takımı takip ediyoruz. Duyduğumuz, gördüğümüz, gözlemlediğimiz, bildiklerimiz bunlar güzel insanlar. Teşekkür ediyoruz yine de çocuklara, kardeşlerimize. Amerika galibiyetiyle en azından bize bir teselli hediyesi verdikleri için inanıyoruz ve istiyoruz ki hak ettiğimiz, ülke futbolunun hak ettiği, inandığı değerlere sadece milli takımda değil, ligiyle, komiteleriyle, yöneticileriyle, federasyonla hep beraber ulaşalım. Ligimiz nasılsa milli takımımız da öyle oluyor. Hakemlerimiz nasılsa futbolcularımız öyle oluyor. Yöneticilerimiz nasılsa saha sonuçlarımız da öyle oluyor. İyi organize olalım. Kendimize çeki düzen verelim. Öğrenerek çıkalım. Acı akıllı adamın hocasıdır demişler. Bu acılardan kendimize hoca yaparak doğruyu bulmaya çalışalım. Ama bizi hedef alan, bizi kandırmaya çalışan iletişimlere de dur diyelim. Bir kez daha söylüyorum Sayın Vincenzo Montella'ya. Biliyorum kulüp takımı çalıştırmak istiyorsunuz artık. Biliyorum bir bağ kopukluğu var, hissediyorum onu. Ama lütfen bir daha bütün bunlara rağmen aklımızı alay etmeyin. Milli takım da bu ülkede çok zaferler gördü. O zaferlerin arasında Amerika galibiyeti ilk yüze bile girmez. Bunu umarım size anlatırlar. Çünkü aklımızı alay etmek benim milletim adına en sinir olduğum, en gıcık olduğum şey. Amerika'dayız. Buradan Dünya Kupası'nı takip etmeye devam edeceğiz. Ama milli takım defterini kapatıyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Abone olunuz, bizi takip ediniz ki yeni içeriklerde görüşelim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.

0: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Artık turnuvaya veda etmiş bir milli takımımızla güzel bir jübilesini, bir kapanışını yapmış. Bizi biraz olsun en azından ağzımızdaki acı tadı almış bir son maçla kupaya veda eden milli takımımızın son maçını izledikten sonra artık ilk bu konuya değinecek. Sonra da önümüzde neler var onlara bakacağız. Ne diyorsun Baran?
1: İyi pazarlar. Zaten programımızın adı Amerika Rüyası. Burası sadece Türkiye'nin rüyası değil. Tüm giden bütün ülkelerin rüyası ve biz turnuva programı olarak burada artık turnuvanın keyfini çıkaracak şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Uğurcan'ın dediği gibi sinirlerimizi aldı mı son maç? Biraz teselli oldu mu bilmiyorum. Hani o herkesin kendi içinde yaşadığı bir duygu. Herkes de değişmiş olabilir. Yani bazısına kötü oldu, yenildik. Kötü oldu, kazandık. Hesaplaşmayı öteleyecek bu galibiyet gibi de yansımış olabilir. Bazısı da iyi oldu en azından. Hani gollerimizi attık, galibiyetimizi aldık. Hani ev sahibini yenmiş olduk. Tıpkı 2002'deki gibi orada da iki ev sahibini yenmiştik. Hani en azından bir şey yapmış olduk. Öyle veda ettik diyen teselli bulmuş olanlar da olabilir. Bu herkesin kendine kalacak bir duygu diyeyim ama bu milli takım kesinlikle bu turnuvanın hesaplaşmasını yapmalı artık bundan sonra. Amerika'yı yendik diye hani orta düzeyde bir turnuva geçirdik değil, kesinlikle çok başarısız bir turnuva geçirdik. Çünkü eşleşmeleri de şimdi geleceğiz. Yani birinci ile ikinciye grubumuzun baktığımızda hani birinci olsak Bosna'yı hadi Amerika bizden iyi diyelim. Hani kazanmış olmamıza rağmen hani formalite maçı olmasa yenemeyecektik diyelim mesela. Hadi ikinci bitirmek olası hedefti diyelim. Avustralya'da Mısır'la eşleşti. Yani o eşleşmelere bakınca Türkiye gerçekten iyi hazırlanmış bir Türkiye olsaydı, daha iyi yönetilseydi bu süreç, önümüz en azından bir tur daha açık gibi gözüküyordu. Bu biraz üzücü bu perspektiften bakınca.
0: Yani dediğim gibi herkes kendi içinde yaşayacak. Tabii bir yani şey istatistikler oldu. En azından golsüz dönmemiş olduk.
1: İşte sevinçleri abartmasaydık. Evet. Son golün sevincini biraz Kaan Ayhan maçtan sonra pek sevinemedik dedi ama maç içinde çok aile sevindi. Gerçekten şampiyon olmuşuz gibi. Amerikalılar da bu durumla biraz dalga geçmişler açıkçası. Biraz ne oluyor Türkiye? Yani üst tura mı çıktı? Niye sevindi bu kadar gibi bir eleştiriler gelmiş. Normal. Onların da sinir uçlarıyla oynadık. Çünkü onların da formalite maçı bile olsa onlar şöyle bakıyordu. Amerika ilk defa bir grupta 3'te 3 yapma şansı olacaktı. Bir daha da ne zaman olur bilmiyoruz diyorlar kendileri açısından da, kendi hadlerini de bilerek. Hani bir ilk defa böyle bir fırsat verken onu yapamadılar. Böyle bir mağlubiyet de onların böyle bir şova geldikleri maçta moral bozukluğu olarak döndü ve sinir uçlarına dokunduğu dünyada da hani Türkiye niye bu kadar seviniyor ki gibi bize de biraz sataşmaları açıkçası normal.
0: Ya onlar anlamaz ya. Bizi bu kadar birikmiş bir şeyle ne derler ona? Hayal kırıklığıyla dolu bir millet. Yani en azından son maçta kazanınca insanlar sevindi. Bir de şey demiş olabilir hani milli takımdaki oyuncular da, ha en azından bir şey yaptık da kendimizi kurtardık, biraz akladık gibi bir sevinç de olabilir. İşte medya bunu pompaladı sonuçta. Hani işte bakın ev sahibini yendik, boş dönmedik falan filan gibi. Yani,
1: tabii Amerika'nın dünyanın en güçlü ülkesi olması, politik tarihimizde hani NATO'ya girişimizden beri çok aktif bir ülke olması belki onları yenmeye de bizi böyle ayrıca motive etmiş olabilir. Öyle bir duyguyla da sevinilmiş olabilirim. Bilemeyeceğim hani o Kaan Ayhan'ın iç dünyasını şu an okuyamıyorum. Diğer oyuncuların da keza yedek kulübesinden gelip birleşen bütün takım için de söylüyorum aynı şekilde. Ama yine de galibiyetle kapamak bir tesellidir. Bir ev sahibini yenmek, yine o kadar ünlünün geldiği, hani Brad Pitt'in maçımızı izlediği bir noktada onların gözü önünde onların takımını yenmiş olmak.

0: en böyle yönetilemediği bir istatistik gördüm. Ve bu oyuncuların ve Montella'nın formsuzluklarından bağımsız federasyon olarak da süreci ne kadar yönetemeyeceğimizi çok çarpıcı gözler önüne seriyor. Şurada şöyle bir istatistik var. Türkiye 3 maç boyunca toplam 8500 kilometre yol yapmış. Avustralya grubumuzda 5700 kilometre, Amerika 4100 kilometre, Paraguay 1200 kilometre yol yaparak bu turnuvayı grupta tamamlamışlar. Bu Türkiye'nin kamp yeri seçimi. Kamp yeri de öğrendik ki zaten turnuvada sana atamıyormuş FIFA. Sana atadığını sen almak zorunda değilmiş. Yani 1,5 milyon euro vererek aslında kamp yerini daha iyileştire istediğin bir yere çekebiliyormuşsun. Bunu federasyon olarak yapmadık. Ve yapmamamızın bedeli bu kadar yol yapıp Türkiye'nin belki de işte Arizona'nın ikliminden, o sıcak çöl ikliminden çıkıp bir anda Vancouver'ın soğuğuna gibi gibi, hem de yol yaparak bu süreçleri, Uğurcan'ın ilk maçtan sonra hala ben jet lag'ımı yeni atlatıyorum gibi açıklamaları, hani bu burayı hiç yönetemedik sanki. Bu istatistiği bir en son paylaşmak istedim milli takımımızla ilgili. Oyuncuların Montella'nın tamamen taktik, teknik buraya hazır olmamalarını aklamayacak bir şey, ama bu da bir ciddi sürecin kötü yönetildiğinin gözler önüne seren sebeplerden biri. Bu yazık edilmiş bir turnuva. Umarım Dünya Kupası için bir daha 24 yıl beklemeyiz. Hani önümüzdeki Dünya Kupası'na da gideriz ve hani önemli olan buralarda olmak. Gruptan çıkarız, çıkmayız, iki tur atlarız, bir tur atlarız. Hep burada oluruz. O zaman başka türlü yorumlarız, ama bu hani 24 yılda bir giden bir ülke olarak biz biraz daha başarıya açız ve bekliyoruz. Ve o yüzden bu eleştirilerin hepsinin bu şeylerle, süreci yöneten tüm paydaşlarıyla yapılması ve hesaplaşılması gerekiyor. Birazdan geliriz hesaplaşmak demişken, hesaplaşan ülkeler de var. Çok ciddi hesaplaşan ülkeler var. Hani biz gerçekten birilerinin şapkasını önüne koyması gerekiyor bence bu turnuvayla ilgili. Şimdi oralara geliriz. Oralara geliriz birazdan. İskoçya'ya nasıl hesaplaşmalar var bakarız.
1: Yani şimdi tabii bir sürü şey konuşulabilir. Hani işte Amerika az kadrosuyla çıkmadı, 9 yedekle başladı. Biz de keza az kadromuza çıkmadık maça. Biz,
0: ama bence az kadrodan daha olumlu bir sonuç vermiş gibiydi. Amerika'nın kadrosundan bağımsız.
1: Tabii bu şey eleştiriliyordu zaten, hani işte Kenan Arda, Hakan Arda ve Orkun'un bir arada sahada olması doğru
0: bence
1: mu?
0: Bence Hakan Çağlanoğlu çok kötü bir turnuva geçirdi. Bu maça kadar Arda Güler de çok kötü geçiriyordu. Bu maçta toparladı Arda kendi adına. Beklediğimiz Arda'yı gösterdi diyebiliriz. Ama benim en büyük farkı şurada görüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun forvet oynamasıyla Barış Alper'in ileride dağıtarak, orada o koşuları atarak oynaması arasında ciddi fark var. Bu maç hem orası hem orta alanda da Salih Özcan'la Orkun'un yaratıcılıklarının Hakan İsmail ikilisine göre çok daha fark ettirdiğini gördük. Yine aynı şekilde savunmada da Merih'in ağırlığındansa Abdülkerim yanında Ozan Kabak'ın ciddi katkı sağladığını gördük. Hani bunlar birleşince gerçekten A kadroyla çıkmamak bizim için daha olumluydu. Daha olumlu bir kadro oldu Türkiye adına.
1: Tabii yani bunlar belki de geç gelmiş hamleler. Bunların belki daha önceden düşünülmesi
0: Avustralya maçından sonra bunu görüp evet. Paraguay maçında bir hamle bekliyorum.
1: Hani bu açıkçası şeyden mi oldu? İşte eğleniyoruz, hani oynamayanlar da oynasın.
0: Biraz öyle oldu.
1: O mantığıyla.
0: Biraz o mantıkta yapıldı.
1: Yani keşke daha önce düşünülseymiş. Bilmiyorum. Yine de hoş bir maç oldu. Tabii saati artık gittikçe daha da uygunsuz bir saate gelmiş. Saat 5'te ne kadar dinleyicimiz
0: elendikten
1: izledi maçı.
0: Elendikten sonra da izleyen sayısı evet. Türkiye'de bayağı bir düştü. Yani bu maça gerçekten uyanmayan, milli takıma küsmüş bir çoğunluk vardı. Bence maçı izleyen azınlıktır Türkiye'de. Çok o kadar herkesin uyandığını düşünmüyorum bu maça. Uyanınca kazanmışız şeklinde güzel bir sürpriz olmuştur.
1: Ya bence tabii farklı olabilir. Çok fazla insan uyanmış da olabilir. Çünkü maç saat 5'te başlıyordu ve hani 7'de bitiyordu.
0: Yani mesai öncesi
1: izleyip çıkmış. En azından ikinci yarıyı belki ki zaten.
0: Ama ikinci dakikada kapayanlar da çoktu.
1: Evet, tam onu diyecektim.
0: Biraz abi. Daha uykumu alayım, boş ver bu milli takımın.
1: Uğurcan yine yani. Üçüncü dakikada yemiş. İlerleme var. Birinci dakika değil, ikinci dakika değil. Üçüncü dakikada yemiş. Onu görüp daha da küsmüş olanlar da olabilir, ama işte bence en iyisi maçı 90 artılarda açanlar. Onlar mutlu olmuştur.
0: Bu maçın kazananın Galatasaray olduğunu görüyoruz. Sosyal medyada İlkay Gündoğan'ın Brad Pitt ve Edward Norton'la Fight Club ikilisiyle çektirdiği bir fotoğraf var ve Galatasaray sosyal medya ekibi de burayı atlamamış. Hemen Fight Club'a bir gönderme, Football Club olarak bu tweet'i paylaşmış. Yani bu maçtan kazananlar da olmuş ülkemizde, onu görmüş olduk.
1: Bu arada bir hatırlatma yapalım. 92.2 Radyo Gol'e bize buraya 0

0: 212-210-10'dan yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz maçı izlediniz mi? Maçı izlediyseniz neler düşündünüz? Gibi gibi.
1: Ya Türkiye'yi artık çok fazla şey yapmayalım. Turnuva bizim için bitti. Beklediğimizden erken bitti. Biraz turnuva nasıl devam edecek? Hangi maçlar bizi bekliyor?
0: Bir hesaplaşmalara gelelim bence bundan önce.
1: Hesaplaşmalara mı?
0: Tabii yani ne olacak bu kadar? Yani bu maçın sonu ne yaptı? Bizim için hiçbir şey, yani yaptığımız hatalardan ders alamadan yine olduğu gibi devam edeceğiz manasına mı geliyor? Amerika maçı gözleri boyadı mı? Bu yanlış yönetimler.
1: Bence süreci yani şeyi etkilemeyecektir. Mesela Avrupa Şampiyonası elemeleri sürecini etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Orada tekrar baştan hani Montella devam etti diyelim. Tekrar bu Dünya Kupası'ndan önce maçlara nasıl çıkıyorsak aynı şekilde devam edip fena da sonuçlar almayarak yine standart Türkiye milli takımının beklenen sonuçlarıyla yoluna devam edeceği bir dünya bekliyorum ben kendi adıma, ama bu turnuvanın hesaplaşması olmalı. Yani ben şöyle bir noktadayım açıkçası. Montella eğer bu maçlardan sonra çıkıp hatasını kabul edip gerçekten teknik taktik önümüze bir şey koyabilseydi, açıklamalarıyla da bunu bize izah edebilseydi, ben Montella istifa etmeli, kovulmalı, burada değildim. Ben Montella'nın bugüne kadar iyi geldiğini, Türkiye'nin fena sonuçlarla gitmediğini düşünüyorum. Zaten düşünmüyorum, bu bir gerçek yani. Ama Dünya Kupası'nda çok başarısız bir tablo var ve bu tablodan daha kötüsü Montella'nın maç sonlarında yaptığı açıklamalarla bizle alay eder gibi yaptığı açıklamalar diyeyim. Hani burada gerçekten hiçbir sorumluluk almayıp doğru planlarla çıktığını ve şanssızlık eseri bu maçları kazanamadığımızı ısrarla her maçtan sonra söylediğinde ve Amerika maçında kazandıktan sonra bu galibiyet işte bin galibiyete bedel şeklinde saçmalaması, artık hani bu açıklamalarla ben Montella'nın gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu şekilde Türk milletiyle, bu turnuvayla bizle alay eden bir hocayla devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadarki başarıları ve turnuvadaki başarısızlığından bağımsız olarak sadece bu açıklamalar nedeniyle. Dünyada da bunun örneği çoktur. Yani sen basın toplantılarını, medya demeçlerini yönetemezsen kapının önüne konursun. Yani büyük kulüplerde, milli takımlarda vesaire bu böyledir yani. Real Madrid'de ben El Clasico'yu benden kazanmamı bekleyemezsiniz diye Pellegrini'nin kovulması gibi bunun örnekleri çok. Burada hesap verirsin. Türk milletiyle bu Dünya Kupası'ndaki bu başarısızlık sonucu böyle dalga geçemezsin. Bu yüzden bu hesaplaşma olmalı. Federasyon ayağında ben oraya çok girmek istemiyorum ama orada da kesinlikle bence bir hesaplaşma olmalı. Orada federasyondan ve icraatlerinden, hani bu turnuva üzerinde de işte bu kilometreler, kamp alanı vesaire yönetimden, bu şekilde bir yönetimden memnun olan kaç kişi vardır bilmiyorum. Bunun hesaplaşmasını kulüplerle yapar ama federasyonu kulüpler belirliyor. Hani kulüpler federasyona devam ediyorsa millet olarak bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. O yüzden oraya çok girmek istemiyorum. Burada da şey haberleri gelmeye başladı bu hafta içinde artık. Bu yabancı kuralının ligimizde tekrar esnetileceği, tekrar geçen seneki düzende devam edeceği haberleri çıkmaya başladı. Büyük ihtimal böyle imtiyazlar verilerek kendi koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışacaktır Hacı Osmanoğlu. Öyle gözüküyor. Oraya çok girmek istemiyorum artık. Orası biraz kulüplerin...
0: Yani kulüpler bundan memnundur.
1: Devletin ne düşündüğüyle alakalı değil.
0: Kulüpler bundan memnundur bir kere.
1: Hani... O kural esnetilirse evet devam edelim şeklinde olacaktır bu iş gibi duruyor. Ve o kuralın esnetilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani o doğru bir karar ama federasyon eğer bunu sadece kendi koltuğunu korumak açısından bu karar verecek gibi duruyor. Yani turnuva öncesi kesinlikle esnemeyecek, kesinlikle taviz vermeyeceğiz noktasındaydı. Bunu sadece kendi koltuğu için yapıyor. Türk futbolunu düşünerek yapmıyor. Bunu görebiliyoruz. Turnuva öncesi başka, turnuva sonrası başkaysa bunun tek sebebi budur. Dolayısıyla bana samimi gelmiyor. Ama kural kesinlikle bence de esnemeli. O bizim programımızdan bağımsız bir konu. Dünya Kupası'yla devam edebiliriz.
0: Evet, peki,
1: ülkemizin agresif gündeminden sıyrılmak.
0: Sakin ol birazcık diye ben sana bakıyorum. Diğer başka takımlar nasıl hesaplaştılar kendi içlerinde? Nasıl tepkiler verdiler beklenmedik elenmeler durumunda?
1: Şu ana kadar görebildiğimiz iki tane hesaplaşma var gibi görebiliyoruz. Burada İskoçya'nın hesaplaşma değil. Bu direkt kendi teknik direktörleri Steve Clark istifa ediyor. Yani Montella gibi yapmıyor. Sorumluluğu üzerine alıyor ve istifa ediyor aslında İskoç teknik adam. Öteki tarafta Uruguay tarafı enteresan. Uruguay tarafı Turnuvada Türkiye-Amerika maçında locada da gördük kendisini. Sayın Ali Koç'la mı karşılaştılar turnuvada? Hı hı. Ondan feyiz mi aldılar? Nasıl yaptılar bilmiyorum ama bu çok enteresan bir karar. Uruguaylı Uruguay takımının uçak şeyi iptal edildi federasyon tarafından uçak biletleri iptal edildi ve kendi tarifeli biletleriyle dönmeleri istendi oyunculardan, kendi değerleyecekleri biletlerle. Bu biraz Ali Koç'un hani Akhisar'dan takımı otobüsle döndürmesine benzeyen bir hareket gibi olmuş gibi.
0: Kesinlikle aynı mesafe değil ama
1: tabii otobüs yerine uçak ama
0: aynı hezimet de değil sonuçta.
1: Yani. Büyük hezimet. Bu arada Uruguay'ın yaşadığı Türkiye'den daha büyük hezimet.
0: Neyse ki Mustafa
1: bizden daha kötüsü var, evet. Onu rahatça söyleyebiliriz bu gruplar sonunda. Hani Mustafa'ya da hesabı kesen var, Hoca'ya da kesen, Bielsa'ya da kesen var. Mustera kesinlikle çok kötü bir turnuva geçirdi. Yediği 3 büyük hatalı gol verdi maçta.
0: Mustera yine bir yerde para mı kaybetti, ne oldu? Yine morali bozulmuş olabilir.
1: Aman abi. Yok yani Mustera artık Galatasaray'da da geçen sene de görüyorduk. Kariyerinin sonuna gelmesiyle birlikte kalecilerde refleks düşüşleri kesinlikle yaşanıyor ve hani Mustera'nın 3 sene 5 sene önce çok rahat, hiç elini oynatmadan kurtarabileceği toplara aynı refleksi 40 yaş itibariyle gösteremediğini görüyoruz. Galatasaray'da çok zamanlı bir vedalaşma yaptığını kanıtlamış oldu sanki bu turnuvayla. Hani Muslera yerine, Uğurcan yerine Muslera ile belki bu sezon devam edilmiş olsa Galatasaray'ın kaybettiği, Şampiyonlar Ligi'nde de bu başarıyı yapamadığı bir sezonu izlemiş olurduk muhtemelen. Uğurcan sayesinde de bu transfer, bu karar sayesinde de bu Galatasaray'ın geçen sezonun yaşandığını biraz Muslera bize gözler önüne serdi bu turnuvada açıkçası. Uruguay halkına da mikrofonları uzattıklarında sokakta Mustera'ya çok ciddi tepkiler var haklı olarak ve böyle şey videoları derlemişler. Mustera'nın milli takımdaki hatalarıyla 2 dakikalık bir video. Kariyeri boyunca da milli takımda gerçekten hepsine böyle ardı ardına bakınca çok ciddi hatalar yapmış bir derlemeyle görebiliyoruz bunu. Hani milli takım kariyeri o kadar Galatasaray'dakiyle paralel ilerlememiş Mustera'nın ama kötü bir bitiriş oldu onun için. Çok can yakıcı, çok üzücü bir kariyer sonu kesinlikle. Bunu affettirme şansı da yok bir sonraki Dünya Kupası olamayacağı için. Bu artık hani böyle kötü bir tat bırakarak ülkesiyle vedalaşma gibi, onun için çok can yakıcı bir kariyer sonu.
0: Evet, yani görece değil aslında, açık ara kolay bir grupta vardı İspanya haricinde.
1: Tabii ki İspanya. Bir tane bak, o iyidir her zaman. Bir böyle gruplarda bir tane kıran takım olması, yani böyle Fransa, İspanya, işte Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Barcelona senin grubundaysa, eski formatında söylerim tabii ki, Bu her zaman o grup için böyle abi Barcelona'yı çektik, abi işte İspanya bizim grupta nasıl olacak, değildir aslında. Çünkü o takım senin herkes rakibin olan diğer takımları da kıracağı için senin diğer takımlarla arandaki hesaplaşmaya göre senin çıkış şansını arttırıyor. Ama öteki türlü dengeli bir grup olduğunda, bizim Avustralya, Paraguay, işte Amerika olduğunda, bir tane kıran olmadığında, bu sefer gerçekten herkes herkesi yenebiliyor ve sen bir anda 3 puan almana rağmen işte 3 puan alan bir dördüncü yok biliyorsun Dünya Kupası'nda. Tek dördüncü biziz 3 evet. Puanlı. En iyi dördüncü olmayı başardık Dünya Kupası'nda. Onu söyleyebiliriz.
0: Bunu yazalım bir yerlere. Evet. Ya şey tabii ne oldu? Amerikalıların çok hoşuna gidecek bir şekilde bir yeşil burun hikayesi çıktı böyle olunca.
1: Evet, Yeşil yani, Burun'un kalecisi şu an dünyada en çok Instagram takipçisi olan kaleci.
0: Bozinya.
1: Evet, yani inanılmaz bir durum.
0: Netflix belgesel falan çıkartabilir bu
1: kesinlikle,
0: buraya giderse.
1: Bence çıkacaktır yakında. Ya Prime ya Netflix, biri kapacaktır onu.
0: Bu arada dinleyicilerimizden biri yazmış. Merhaba, ben şunu çok merak ediyorum. Bizim futbolcuların bütün bu market trend yolu reklamlarında oynadıkları kadar bir İspanya'nın, bir Belçika'nın, İngiltere'nin futbolcuları da kendi ülkelerinde reklamlara çıkmışlar mıdır diye soruyor. Sanmıyorum.
1: Sanmıyorum'a katılmıyorum bu arada. Diyorsun. Ben kesinlikle çıktık. Ya bu Dünya Kupası dünyanın her yerinde en önemli pazarlama eventi olarak düşünebiliriz. Amerika'da NFL finali, Super Bowl neyse, dünya sporunda da Dünya Kupası tüm ülkeler kapsamında aynı şeye denk geliyor ve kesinlikle her ülkenin hemen hemen her oyuncusuna, böyle önemli yüzlerine diyeyim en azından, ciddi reklam şeyleri geliyor ve reklamlar Dünya Kupası etrafında şekilleniyor. İşte bu sadece Türkiye özelinde değil, emin olun buna böyle bütün ülkelerde buradan ekmek götürenler var. Hani bizim daha kısıtlı 2002 sadece giden kadromuz olduğu için 2002 kadrosundan bazı yüzlerde burada fırsat bulabildi. Atıyorum bunu İngiltere olarak düşünseniz, İşte belki maksimum Gerard Beckham falan tarzı birkaç oyuncudur. Ama spesifik bir Dünya Kupası kadrosu özelinde faydalanan sadece bir Dünya Kupası'na gitmedikleri için bu kadar kısıtlı kalmamıştır. Ama her ülkede kesinlikle bu reklamlar çok büyük döndü. Ve Amerika'ya gittiğimde de bunun bu pazarlama faaliyetlerinin ne kadar büyük seviyelerde olduğunu gördüm bütün ülkeler açısından.
0: Ha, şöyle bir şey olmuş olabilir tabii, bunu söyleyeyim. Bu ülkeler reklam filmlerini çekmişlerdir. Bu ülkelerin takımları beklerini veremeyip elenmiş olsalar bence yani sponsorlar da reklamlarını böyle bir anda durdurmazlardı. Türkiye'de yapılan bence naçizane bu işlerle ilgilendiğim için büyük bir profesyonellik dışı bir harekettir bence.
1: Bu biraz
0: markaları zedeleyecek bir şey.
1: Türkiye özelinde mi yoksa şey gibi de biraz insanların ruh haliyle milletin bu turnuvaya verdiği reaksiyonla da alakalı. Sonuçta burada bir pazarlama faaliyeti yürütülüyor ve insanlar bu milli takımdaki yüzlerden rahatsız olacak bir noktaya geldiyse iki maç sonunda. Sen o yüzleri daha fazla o ekran önüne çıkartarak kendi markan adına olumsuz algılar yaratabilirsin. Ama mesela daha normal bir elenmede işte Fransa her turnuva çıkıyor gruptan da bu turnuvada elendi. Onlar zaten alışıklar her turnuva gitmeye. Böyle bir hesaplaşmaya da vermiyorlar o gün o millete. Öyle bir reaksiyon yok halk tarafında. O zaman o reklamlar devam eder ama bence kesinlikle burada markaların kendi prestijlerini, kendi yüzlerini koruma reaksiyonunda olduklarını görüyorum. Bu da
0: ya,
1: normal.
0: Ya hayır, şöyle olmalı bence. Tam takımın elenmiş olabilir. Kötü bir performans vermiş olabilirsin. Sen bu takımın sponsorusun. Oyuncuları göstermezsin bir daha. Ama dersin ki yensen de yenilsen de arkandayız. Çok basit bir şey. Ne oldu? Amerika maçı kazanıldı. Bunun ekmeğini yiyebilirdim arkadaşlar. Böyle bir tekrar bir bunu devam ettirmiş olsalardı.
1: Tabii marka stratejileri
0: bunlar. Yani marka strateji. Yani tamam, ekonomi.
1: Ama bunu şunu söyleyebiliriz. Biz de bu radyoda olarak hani spor medyası ve bu işten buradan zarar eden ciddi bir kesim var. Hani spor medyasında bu reklamların kesilmesi çok ciddi bir maddi zarar olarak dönüyor. Dolayısıyla hani böyle özür dileriz bir dahaki turnuvada olacak falan gibi milli takım oyuncularının açıklamaları da çok hani yüreklere su serpmiyor diyeyim. Hani gerçekten burada bedel ödeyen de çok emekçi, çok kesim var. Çok ciddi bir ekonomik zarar olarak ülkeye bunun bir geri dönüşü var. Burada biraz da elleri taşın altına sokup buna göre de hesaplaşmak gerekiyor.
0: Tabii. Yeni ya, geldiğinde. Ayrıca yani şimdi çok konumuz değil ama işlerin, her şeyin çok da olumlu olmadığı, her şeyin çok güzel gitmediği, güllük gülistanlık olmadığı ülkemizde insanlar için de bir umuttu.
1: Ya bu bir de her yerde var. Yani şimdi bu sadece Türkiye'de değil. Atıyorum 98 Dünya Kupası'nda Beckham'ın Simeone'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla atılıp İngiltere'nin Arjantin'e elendiği maç, meşhur maç. O maçtan sonra Beckham'ın İngiltere sokaklarında yürüyemeyecek hale geldiğini, sokakta yürüdüğünde yüz suratına tükürüldüğünü, Beckham belgeselinden vesaire hani açıp izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten hani çok futbol adına çok dramatik bir hikayedir. Bu hani en büyük futbol ülkelerinde dahi bu tepkiler çok normal. Yani bu turnuvalar böyle her gün oynadığın veya bu sefer olmadı seneye olur dediğin turnuvalar değil. Yani sadece Türkiye değil, hani her en büyük ülkelerde bile, İngiltere'de bile bu tepkiler olabiliyor. Bunları da normal karşılamak lazım. Zaten Arda Güler'in maçtan sonraki açıklaması çok pozitifti yani bu anlamda. Hani ne deseler haklılar. Ya bizi korumayına getirdi İbrahim Kırkayak'a karşı.
0: Biz biletimizi alır döneriz.
1: Yani hani bizi korumayın, ne dese haklı bu millet dedi. Hani evet, şu an artık yani gerçekten eleştirileri göstermeleri gerektikleri bir dönemdeyiz.
0: Neyse, en azından şöyle iyi bir şey oldu. Tabii bir milli takımın yenilmesi başka bir milli takımı göz önünde çıkarmış olabilir. Artık her yer tabii voleybolcuların, kadın milli voleybol takımının reklamlarıyla donatıldı.
1: Ya o ayrı, o ayrı. Farklı dallar. Ben o şeyde karşıyım yani. Voleybol her zaman devam ediyor kenarda. Futbol bitti diye voleybola dönülmesi çok bana şey gelmiyor yani. Orada o da milli takımımız, o da milli takımımız. Bu bitince oraya döndü. Artık voleybolu takip ediyorum da saçma bir reaksiyon bence. Ben artık bu turnuvada herkesin birer tane takım seçip ben Almanya'yı tutuyorum, ben Fransa'yı tutuyorum diye devam ettiği günlere geldiğimizi düşünüyorum. Voleybol paralelde zaten ilerleyen bir şey, ondan bağımsız. Sen hangi takımı tutuyorsun Hocam?
0: Ya bazı sorumluluklarım var. Türkiye'ye geldikten sonra Fransa'yı tutmam gerektiğini düşünüyorum.
1: Doğrudur.
0: Yok ama yani kişisel olarak da Fransa'yı tutarım. Ama şey yapabileceksek hani İki takım tutabiliyorsak hani bir favorilerden bir Fransa'yı tutarım. Bir de herhalde
1: Demokratik Kongo.
0: Demokratik Kongo'ya bir sempati beslememiz gerekiyor gibi.
1: Twitter'daki videolar denk gelmeyeniniz varsa muazzam ya. Demokratik Kongo şarkısı var bir tane. Denk gelmeyen varsa açsın, Spotify'dan falan da ulaşabilirler. Harika. Böyle böcek videoları var Kongo. Birkaç gündür o videolardan çıkamıyorum.
0: Beni de zehirledin bundan. Demokratik Kongo olabilir veya
1: genişleşmelere bakalım mı? Çok hani bakalım. Reklama mı gittikten sonra bakarız. Nasıl
0: sen yaparız? Sen bir favorini söyle, sonra reklama giderim.
1: Benim favorim İspanya turnuva özelinde, ama hani sempati favorim artık hani Bosna, Kongo gibi daha böyle başaltı takımların başarıları içinde tabii ki sempatik bir şekilde bakıyorum. Hani Fas da aynı şekilde çok iyi futbol oynuyor. Hani Fas'tan da bir mucize gelir mi? Yine takip ettiğim özel takımlar. Tamam. Ama favorilerden favorim İspanya, onu söyleyebilirim.
0: Yine dinleyicimiz yazmış. Güzel güzel bir mantık. ABD takımını destekliyorum. Çünkü şampiyon olursa şampiyon olan tek takım Türkiye olacak. 3 tane Türkiye bayrağı koymuş. Mantıklı.
1: Ben yani bilmiyorum. Mantıklı tabii ki. Biz genelde böyle yendiğimiz takım sonrasında başarılı olsun ki ben daha büyük bir iş yapmışım gibi bir mantığımız var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde, işte Avrupa Ligi'nde de takımlarımız için de taraftarlarda genelde olan bir mantıktır. Amerika çok sempatik baktığım bir takım değil. Yani böyle bilmiyorum, iyi bir takım. Kesinlikle iyi bir turnuva geçiriyorlar. Ama hani Bosna karşısında ben Bosna'yı tutarım ya. Hani Bosna'da Amerikalı bir muhabirin bu hafta hiç böyle şeyleri çıktı gündeme. İşte Bosna'nın yerini haritada gösteremeyiz diye Bosna'yla dalga geçmiş. Kendi cahilliğiyle dalga geçeceğini. Ben Bosna'nın burada bir ders vermesini çok isterim açıkçası.
0: O zaman hemen vakit kaybetmeden eşleşmelere geçelim. Bugün başlıyoruz. Bu akşam saat 10'da Güney Afrika Kanada maçıyla. Ne diyorsun?
1: Kanada'yı favori görüyorum. Güney Afrika'nın buraya gelmesine zaten çok şaşkınım. İlk açılış maçında Meksika'ya karşı izledikten sonra herhalde turnuvanın en kötü takımılar gibi düşünmüştüm. Hani çok hiç sahada hiçbir şey yapamayan bir takım görmüştüm, ama sonrasında fena skorlar almayıp kendilerini gruptan atabildiler. Ama Kanada kesinlikle beklentilerin üzerinde iyi bir futbolla turnuvada devam ediyor ve bir şeyler yapabileceğini gösterdiler. Bir sonraki adımda elenirler. Şimdi bu turları geçtikten sonra son 16'da kimle eşleşiyorları da konuşacağız. Hani bu eşleşmenin galibi direkt Hollanda Fas'la eşleşiyor ve Hollanda Fas'a karşı Kanada'nın çok bir şansı yok, ama Kanada'nın bu turu geçip son 16'da eleneceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu akşam tabii bu maçta da açmış oluyoruz son 32'yi dediğin gibi.
0: Evet, belki en keyifli futbol olacağı maçla açmıyoruz ama
1: yine de
0: belli olmaz.
1: Hani saati güzel olan her maça evet. Okeyiz abi. Evet. Yani gece 4'te 5'te bizi uyandırmayın. Böyle akşam 8'de 10'da adam gibi saatlerde oynayın. Güney Afrika Kanada'ya da razıyız.
0: Yani bir Avusturya Cezayir maçını izlemek isterdik ama mesela dün gece.
1: Mesela evet, yani uyananlar çok şanslı. Uyanmayanlar uyanınca o ne olmuş? Oraya geliriz. Böyle eşleşmelerden
0: devam ediyorum
1: sıra
0: o zaman ben. Bundan sonra salı akşamı sabaha karşı 4'te Hollanda Fas maçı olacak.
1: İşte bu da zaten bu turun geçeninin rakibini belirleyecek maç.
0: Aynen öyle.
1: Fas çok iyi bir turnuva geçiriyor. Yani burada Brezilya'ya karşı ben liderliği de almasını bekliyordum ama orada bir olmadı son anda diyelim. Averaj farkıyla Brezilya, yanlış hatırlamıyorsam grupları şu an tekrar hatırlamak adına, evet ikisi de 7 puanla bitirmişti. Averaj farkıyla Brezilya'ya kaptırdılar liderliği, ama çok iyi Saibari'nin parladığı bir turnuva oluyor ve çok iyi bir turnuva. Saibari'nin de gelecek sene Bayern Münih'te izleyeceğiz forvetlerini. Burada Hollanda da güzel bir grup aşaması geçirdi, çünkü dengeli bir grupları vardı İsveç ve Japonya ile beraber. Bu dengeli gruptan çok başarılı bir şekilde lider çıktılar. Ama Fas'ın bu turnuvada yapacaklarının bitmediğini düşünüyorum ben. Yani bu turnuvada bizi bir yere kadar bir şeyler izletecek Fas ve ben kesinlikle değil, Hollanda'yı geçerse, ki ben Fas'ı favori görüyorum bu maçta. Kanada'yı da eleyip bir sonraki turda tahminim kendini çeyrek finale atacağını düşünüyorum Fas'ın.
0: Yani Afrika şampiyonundan biz de bunu bekleriz. İzlemesi keyifli bir takım Fas, yani Haiti maçı da çok ilginç bir şekilde keyifli bir maçtı. Yani Haitililerin de eline sağlık.
1: Haiti de güzel. Keyif
0: çok
1: katan
0: güzel
1: bir takım
0: attılar.
1: Oldu.
0: Gördün
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet evet. Abi. İki golü de çok güzeldi. Uzaktan olan topuklu olan da çok güzeldi.
0: Bak adamlar ne güzel. Çok mutlu renkli bir şekilde veda ettiler.
1: Aynen öyle.
0: güzel
1: işte. Ya abi yani evet biraz bir şeyler sunsaydı turnuvada, işte renk yaratsaydı takım ve yine de olmasaydı her şeyi denemelerine rağmen, zaten reaksiyon bu olmazdı. Ama hani hiçbir şey yokken ve açıklamalar üstten üstten gelince olmuyor. Bizde bir reaksiyonlar farklı oluyor. Haiti'ye teşekkür ederiz.
0: Tekrar o çukura düşmeyelim, devam edelim. O zaman bir sonraki tura diyorsun ki Kanada ve Fas eşleşecekler senin gözünde.
1: Ben Fas'ın Hollanda'ya eleyeceğini, Kanada'nın da Güney Afrika'ya eleyeceğini düşünüyorum. O eşleşmede de Fas'ın yine Kanada'yı eleyip çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum açıkçası.
0: O zaman öteki tarafa geçelim. Yarın akşam saat 11.30'da Almanya Paraguay maçı var. Almanya'nın
1: Almanya rahat geçeceğini düşünüyoruz. Rahat geçer. Burada hala adını unuttum çocuğun. Bizim maçta kırmızı kart gören
0: adamı neydi ya? Almiron.
1: Evet.
0: Almiron'du galiba.
1: Evet, Almiron'un alacağı ceza hala Mert Müldür'ün ifadesine bağlıymış. Hala kaç maç ceza aldığını ben de bilmiyorum. Yani çünkü elini kapadığı ve ne dediği belli olmadığı için Mert Müldür'ün vereceği ifadeye göre ceza boyutu açıklanacakmış. Burada Almanya karşı oynayacak mı oynamayacak mı hala bilmediğim bir konu. Açıklandıysa da ben kaçırdım. Belki yakalarız yine bir yerden. Paraguay'ın en önemli oyuncusu olarak gözüktüğü için Brighton'da oyuncu, o yüzden söylüyorum. Önemli olacak ama çok da fark etmez. Almanya'nın bu turu öyle ya da böyle geçeceğine inanıyorum. Paraguay burada Paraguay'a tüm saygımla beraber yani olmamalıydı. Normal olarak Türkiye'yi buralarda görmüş olmamız lazımdı.
0: Bir Türkiye-Almanya hesaplaşması.
1: Evet, hatta Almanya karşısında değil, ben normal olarak ikinci olup en kötü hani Mısır karşısında, Avustralya tarafında görecektik büyük ihtimal Türkiye'yi, beklentimiz olsaydı. Almanya karşısında büyük ihtimal Avustralya'yı görecektik ama olmadı.
0: Bakalım Paraguay beklenmeyeni yapıp Almanya'yı geçebilecek mi? Hiç belli olmaz.
1: Yani. Zannetmiyorum Almanya. Bu en rahat eşleşmelerden biri bence. Almanya kesinlikle bir üst tura çıkacaktır.
0: Ondan sonra diğer tarafta Fransa-İsveç maçı var.
1: Evet.
0: Çarşamba saat 13.
1: Güzel maç. Kesinlikle izlemeye değer bir maç. Ancak İsveç'in çok bir şansı olduğunu yine de düşünüyorum. Güzel maç ama dengeli bir eşleşme değil. Bir Avrupa maçı olduğu için futbol kalitesinin daha yukarıda olacağını sadece düşünüyorum.
0: Saati de uygun sayılır.
1: Evet.
0: Yani bir tık. Saat 12.
1: Evet. Yani işe kalkacaklar için 2'de bitecek tabii kötü yine. Ama olsun. Yani Dünya Kupası heyecanını biraz daha tadayım. Ertesi gün işte biraz daha fazla eziyet çekerim diyenler için güzel, izlemeye değer bir maç. Buradan da Fransa'nın rahat çıkacağına inanıyorum. Ve Fransa-Almanya gibi güzel bir erken finallerden birini göreceğiz son 16'da.
0: Aynen, bu durumda Fransa-Almanya'nın çıkanı da yine öteki tarafta Kanada-Fas'ın çıkanı.
1: Ya da Kanada-Hollanda'nın diyelim.
0: Ya da Kanada-Hollanda'nın.
1: Büyük ihtimal bizim tahminimize göre Fas diyelim, işte Fas'la eşleşecek. Yani ya da Hollanda ile eşleşecek artık. Yani bizim tahminimiz Fas. Fas karşısında ben bir sürpriz bekliyorum. Şöyle bir sürpriz. Herkes Fransa diyecektir Almanya Fransa'ya. Çoğunluk diyeyim en azından. Ama benim tahminim Almanya'nın Fransa'ya eleyeceği yönünde.
0: Hı hı.
1: Bu beklentimi de tamamen sahadaki oyunlardan çıkarak
0: Fransa'nın
1: yorumluyorum.
0: Defansta açık vermesinden.
1: Fransa evet. Yani ön hattı kesinlikle ölümcül. Kesinlikle turnuvanın en iyi ön attı. Dembele'nin, işte Olise'nin, Due'nin, Mbappe'nin, hani sonsuz bir seçenekleri var orada ama geride gerçekten Norveç'in rotasyonlu kadrosuna bile, hani Senegal maçında da çok iyi gözükmemişlerdi. Buralarda çok pozisyon veriyorlar. Çok rahat geçiliyor orta sahaları. Bunu görebiliyorum ve Almanya'nın geride daha sağlam durarak orada da sıkıntı yaratacağını düşünüyorum çıkışlarıyla beraber. Almanya ben çok renkli bir takım olarak gözükmüyor herkes için tabii ki. Almanya bildiğimiz eski gücünde, eski Almanya değil kesinlikle, ama Almanya gerçekten sahada takım olarak durabilen bir takım. Fransa'nın o kadar takım olarak durabildiğini düşünmüyorum. Yani o ilerideki o şaşa biraz onları oraya sürüklüyor ve dağılıyorlar saha içinde gibi geliyor. Ve bunun cezasını da Almanya'nın kesebileceğine inanıyorum. Favori Fransa olarak çıkacak o maça kesinlikle, ama Almanya'yı ben Fas karşısında bir çeyrek final olarak şimdiden tahminliyorum.
0: Allah, ben Fransa Fas diyorum. Fransa Fas eşleşecek
1: o
0: gibi geliyor.
1: O da güzel bir eşleşme.
0: O da ilginç bir eşleşme olur.
1: Futbol açısından Fransa Fas daha güzel bir eşleşme olur. Almanya çok göze hoş gelen bir şekilde ilerlemiyor kesinlikle, ama dediğim gibi Almanya bence Fransa'yı cezalandıracak ve Fransa biraz da balonmuş, aslında bu kadar da değilmiş dedirtecek insanlara gibi hissediyorum. Yani bir de şey olarak da, istatistik olarak da hissediyorum. Şimdi Fransa 2018 dünya şampiyonu, 2022 finalisti. Ya bir yerde de bir o kadar gitmemeli, o kadar ileri gitmemeli. Artık bir geri bir çökmenin, o kadronun kendi içinde hesaplaşmasının sanki biraz vakti geliyor mu? Bir Deşam'a böyle bir kötü bir veda olacak mı? Sanki istatistik ve tahmin uyum beni biraz buraya çekiyor gibi.
0: Adam daha yeni annesini kaybetmiş. Böyle yani, bir şey başına
1: gelmesin. Bu bir
0: temenni
1: değil, temenni değil ama dediğim gibi tahminim. Başı sağ olsun Didier Deşam'ın.
0: Tamam, buradan devam etmemiz gerekiyor. Çok fazla takımımız var, 32 tane olunca. Belçika-Senegal maçı.
1: Belçika favori kesinlikle. Ama Belçika iyi bir turnuva geçirmiyor.
0: Gönüller Senegal'den.
1: Yani o yüzden çok dengeli bir maç. Yani Senegal'in de kazanması sürpriz olmaz. Yine de Belçika diyorum burada.
0: Yani Afrika takımlarının beklenmedik bir çıkışı var.
1: Yani Afrika, evet. Onu da paylaşabiliriz.
0: 10 takımdan 9'u değil mi?
1: Aynen. Aynen. 10 takımdan 9'u sadece Tunus elendi. Afrika olduğu gibi üst turda diyebiliriz.
0: O da Afrika için nazar boncuğu olsun.
1: Yani Afrika futbolu zaten hep keyiflidir.
0: Belçika Senegal, o zaman sen Belçika diyorsun, ben Senegal diyorum ama tabii.
1: Temennim Senegal, tahminim Belçika'nın bir tur daha en azından devam edeceği yönünde.
0: Ondan sonra ABD Bosna Hersek var, temennimizin ne yönde olduğu belli.
1: Tahminimiz Amerika ama Amerika bu turu bence geçecek.
0: Maalesef.
1: Yani daha güçlü takım olarak gözüken taraf Amerika.
0: ABD'nin burada elenmesi büyük hezimet olur.
1: Bu arada turnuvadan önce potansiyel yıldız adaylarını da gösterdiğimiz Aley Bogovic'in attığı gol inanılmaz Katar'a karşı. Umarım Amerika karşısında da iyi bir futbol sergilerler.
0: Keyifli bir maç olabilir.
1: Dengeli bir maç, evet yani.
0: Perşembe sabah karşı 3'ten maalesef sıkıntı orada. Yani özetine bakarız artık.
1: Uyanılmaya değecek bir maç değil, evet.
0: Yani muhtemelen dinleyicilerimiz özetine bakacaklardır. Oradan çıkan o zaman Belçika ile ABD'nin eşleşmesini bekliyoruz potansiyel olarak.
1: Potansiyel o gösteriyor. Hatta oradan da ABD'nin Belçika karşısında bir adım önde olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet. Katılıyorum. Diğer eşleşmemiz İspanya-Avusturya.
1: Net bir eşleşme. İspanya güle oynaya geçecektir gibi bir his var içimde. Yani his değil yani, çok net bir futbol yani, tahminlemesi bu.
0: Öyle bir şey olmasını bekliyorum.
1: Yeşil Burun'a karşı o savunmayı ve kaleci Bozinha'yı çözemediler ama İspanya onun dışında gayet iyi bir futbol oynayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yamal başlamadı turnuvaya, sakatlıkla başladığı için yavaş yavaş ısınıyor gibi turnuvaya. Yamal'ın da açılmasıyla beraber çok daha farklı bir İspanya izleyeceğimizi düşünüyorum. Ya benim hani gruplarda o beklenen etkiyi yaratmadı. Böyle bir Fransa gibi gümbür gümbür gelmedi ama hani İspanya benim hala turnuva favorim. Pek çok kişi yanıltacaktır o Yeşil Burun maçı falan. Bence İspanya finale kadar yolu
0: bunu çok bekliyoruz en
1: çok açık mı? Çok açık değilse de hani en kötü yarı final bekliyoruz tabii ki.
0: Bu arada dinleyicilerimizden Onur Bey yazmış. Yayınlar kolay gelsin. Cezayir 3-2 bitseydi Avusturya elenip İran devam mı edecekti? Teşekkür ederim. Almanya'dan
1: evet,
0: selamlar diyor.
1: Aynen öyle. Evet. Avusturya eleniyordu 90+2 itibariyle. Maalesef diyelim, İran'a da yazık oldu. Birazdan geliriz orada. O 90+6'da attıkları golle beraberliği sağlayıp, bu arada tek beraberlik halinde İran eleniyordu. Yani öteki senaryoda da Cezayir elenecekti Avusturya kazansaydı. Bu tek o beraberlik senaryosu gerçekleşti ve İran kupa dışında kaldı. Burada bu arada Avusturya Cezayir'e kaybetseydi, Cezayir eleniyor muydu emin değilim. Başka bir, yani en iyi üçüncüler sıralamasında bir şeyler değişiyordu ve İran elenmiyordu. Sadece onu biliyorum. Başka bir takım aşağı kayabilir ama İspanya karşısında Cezayir olacaktı büyük ihtimalle ve Avusturya İsviçre karşısına gidecekti. Avusturya'nın aslında yolu kolaylaşacaktı. Bir yandan da böyle bir şeye sebep verdi bu. Yani Avusturya'nın kazanamaması biraz işler karıştı, hesaplar karışık oldu. Benim de aklım karışmış oldu.
0: Yani galiba Cezayir'in işine geldi sadece.
1: Cezayir'in işine geldi, evet. Cezayir belki de biraz golü yemeye o yüzden sevinmiş de olabilir gibi. Çünkü 82'den bir Avusturya ile Almanya ile onların da bir hesapları var. Dünya Kupası tarihinin en karanlık maçıdır. Cezayir tam gruptan çıkacakken son maç bir tek beraberlik, Avusturya Almanya maçının beraberliği halinde eleniyordu. Avusturya Almanya maç başından 90 dakika birbiriyle paslaşarak kaleye bile gitmeden iki takım maçı bitirdiler el ele. Kol kola gruptan çıktılar ve Cezayir'i elemişlerdi. Bu hesaplaşmak için bu 3-2'lik galibiyet Avusturya'yı da eleyecekleri bir senaryoda, ki eliyorlardı. Dediğim gibi İran çıkıyordu. güzel bir hesap olacaktı ama o golü yemek işte Cezayir'in bir yerde işine de gelmiş olabilir. O 3-3'le beraber tekrar gerilediler grupta ve o gruptaki o gerileme onları İspanya karşısına atacakken İsviçre karşısına attı. Bu anlamda da artık yani tarihi hesaplaşma mı yoksa bu turnuvada daha ileri gitmek mi? Biraz herkesin kendi hesaplaşması. Sen neye karar verirdin? Sen 82'nin hesabını kesmek mi senin için daha iç ferahlatıcı olurdu? Yoksa İspanya'yla oynayacağımı Allah'larından bulsunlar. İsviçre'yle oynayalım mı derdin?
0: Galiba İspanya'nın karşısına çıkmak istemezdim.
1: Evet yani bu ağır basmış olacak ki. Biraz gevşek davrandılar gibi geliyor bana o son golden sonra.
0: Bundan sonraki maçımız kimdeydi?
1: Portekiz-Hırvatistan var.
0: Portekiz-Hırvatistan güzel maç.
1: Çok güzel maç. Çok dengeli maç. Ama Portekiz'in favori olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Hırvatistan artık o jenerasyonun sonuna gelmesiyle beraber artık eski formunda değil.
0: Ama dün akşam çok güzel goller attılar. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Kim? Radic miydi adamın adı? 40 metreden vurduğu bir şut var. İlk golü. Bayağı başarılıydı. Burada kim kazanır diyorsun? Portekiz mi? Portekiz diyorsun
1: net,
0: o zaman.
1: Net olarak Portekiz.
0: Gerçi bana hiç belli olmaz gibi geliyor.
1: Yok net olarak Portekiz. Portekiz-İspanya maçını izleyeceğiz. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Çok iddialıyım burada yani. Hiç sürprize yer verecek. Yani çok dengeli iki maç olarak gözüküyor. Avusturya'lar, Hırvatistan kötü takımlar değil ama Portekiz'de İspanya'nın bu turda elenmesini asla beklemiyorum. Ve güzel maç olacaktır Portekiz-İspanya. Hani bu turnuvanın böyle... Yani Almanya Fransa'dan çok daha fazla bence erken final niteliğinde bir maç olacak gibi gözüküyor.
0: En korktuğum tek şey bu maçlarda bir penaltılara gitme durumu. Öyle bir şey olmasın yani mümkünse. Mesela bir akşam Portekiz-Kolombiya maçı 0-0 kaldı ve hani Portekiz-Hırvatistan'da böyle bir şey olursa bu iki takımdan birinin penaltılarla turnuvaya veda etmesi yani tatsız olur diyebilirim sadece. Bundan sonra diğer tarafa geçiyoruz. Burada o zaman İspanya-Portekiz diyoruz. İlk 16'da eşleşecek olarak. Diğer grupta Brezilya-Japonya var. Brezilya-Japonya ne diyorsun?
1: Turnuva ağacının diğer tarafına geçtik. Şu an finale kadar bugün bu ana kadar saydığımız takımlarla eşleşemeyecek takımları saymaya başlıyoruz. Brezilya-Japonya güzel maç. Japonya çok iyi bir takım. Ama Brezilya'nın bu turu geçeceğini düşünüyorum. Japonya tabii Mitomina gibi işte önemli eksikleri var. İki tane çok önemli oyuncularından yoksun devam ediyorlar turnuvada. Onlar olsaydı belki Japonya'nın şansı daha fazla olabilirdi. Bu turnuvada da şu ana kadar eksiklerine rağmen çok iyi işler yapıyorlar kesinlikle ama Brezilya'da Mbappe'nin yokluğunda Vinicius'un çok daha rahat bir futbol oynadığını görüyoruz. Vinicius'u gerçekten formunun zirvesinde bir turnuva geçiriyor. Gol krallığında da 4 golle ikinciler.
0: Ki yanılmıyorsam 2 tane falan 2 tane veya belki 1-2 veya 3 tane 2 tane olması lazım. Offside'dan iptal edilmiş golü var Vinicius'un turnuva
1: evet,
0: üzerinde.
1: Yani çok evet Mbappe'nin yokluğunda rahatlamış kesinlikle. Üstüne binen bir oyuncu olmadığında ne kadar tehlikeli ve önemli bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor. Burada Brezilya'yı favori görüyorum. Japonya kötü bir eşleşme yakaladı. Japonya daha üstleri vaat ediyordu aslında oynadığı futbolla. Ama yine de olabilir. Sürprize açık.
0: Hiç belli olmaz.
1: Sürprize açık.
0: Çünkü Brezilya savunmada çok açık veriyor
1: tabii
0: yani.
1: Brezilya çok büyük favorilerden biri değil bu turnuva için. Sürprize açık dedim ama yine de favori bu maç için.
0: Karşılarında Fildiş sahili Norveç maçı var. Salı günü saat 8'de. Ha, bu arada Brezilya Japonya maçı da yarın saat 8'de aslında izlemesi en iyi.
1: Güzel denk gelmiş. Evet. Güzel bir saatte. Kesinlikle izlenecek maçlardan biri.
0: Salı günü saat 8'de Fildiş sahili Norveç maçı var. Norveç'in çıkacağını düşünüyorum ben.
1: Ben de katılıyorum sana. Norveç kürek çekme hikayeleri daha bitmedi. bir süre daha bu turnuvayı renklendireceklerdir. Fildiş'i de güzel geldi buraya kadar. Biraz şanssız Almanya'ya son dakikalarda kaybettiler. Belki farklı bir yolda daha farklı da ilerliyor olabilirlerdi. Almanya'nın önünde de bitirmiş olabilirlerdi grubu. Onlar da iyi geliyorlar yani onlar da güçlüler. Çok ortada bir maç bu. Norveç'in rahat kazanacağı veya Norveç'in kesin favori olduğu bir maç değil ama benim de tahminim Norveç yönünde şimdilik.
0: En azından bize şimdiye kadar öyle bir enerji verdi bu takım evet. Yaptıklarıyla.
1: Norveç bu turnuvada ben iz bırakacağım diyor gerçekten. Şu ana kadar da bıraktı ve bırakacağım diyor.
0: Erling Haaland dünya futbolunda daha da büyük bir star olmaya doğru ilerliyor bu turnuva.
1: Daha nereye büyük olacak? Abi, daha fazlası var mı?
0: Herkesin duyduğu bir adam haline geliyor. Şey gibi bu hani. Mbappe futbolla ilgilenmeyen insanlar da biliyor ya.
1: Haaland da aynı zaten. Aynı seviyenin oyuncularından bahsediyoruz.
0: Abi, Mbappe'yi
1: sen fazla çıktık. Fransızlığını fazla konuşturuyorsun burada. Ya. Haaland en az Mbappe seviyesi bir oyuncu zaten.
0: Hayır seviyor demiyorum abi. Sokaktan geçen adama Türkiye'de Haaland desen futbolla ilgilenmeyen biri ya, duymamış olabilir. Yani artık duyacak.
1: Diyorsun.
0: Bence.
1: Bilmeyeni zorbalarım. Haaland'ı bilmeyeni sokakta bana denk gelse keşke.
0: Neyse. Belki de ben yanılıyorumdur. Oradan da Brezilya Norveç diyoruz. O zaman bu grubun çıkanıyla
1: Brezilya Norveç'te de yine Brezilya'yı favori görüyorum bu arada. Norveç'in yani bir turda bir hikayesi olabilir. Sanki bir sonraki turda artık o hikayenin son bulma olasılığı daha yüksek ama orada da son bulmazsa gerçekten çeyrek final yapıp artık çeyrek finalden sonra da her şey olabilir. Norveç başka bir iz bırakmaya doğru gidebilir bu turnuvayla beraber. Ama normal şartlarda hani favorileri değerlendiriyorsak ve bir tahminleme yapıyorsak hani Brezilya Norveç olur ve Brezilya Norveç'e eler gibi şimdilik tahminim.
0: Hı hı. Diğer eşleşmeye geçiyorum. Meksika Ekvador. Hiç bilmiyorum.
1: Çok ortada yani aşırı ortada bir maç. Ekvador zaten bizim bir numaralı Dark Horse adayımızdı bu turnuva için. En büyük sürpriz adayımızdı. Çok kötü başladılar. Hiç o Dark Horse olasılığını yansıtmadılar. Yani Türkiye mi Ekvador mu tartışmaları döndü bir iki, ilk iki maç itibariyle turnuvada. Hatta o seviyelerdeydi. Son maç itibariyle yani grup liderliğini garantilemiş bir Almanya karşısında kazanarak hani Türkiye'nin Amerika'ya yaptığına benzer. Tabii ki ekstra bir puanları daha olduğu için gruptan da çıkabildiler onlar bizden farklı olarak. O şekilde kendilerini attılar ama kesinlikle iyi bir takım. Hani kötü bir takım değil. Sadece beklentilerin altında kaldılar. Meksika'da çok büyük beklenti yaratmayayım ben size abi gibi. Böyle bir kenara çekilen bir futbol oynadı ilk açılış maçında. Çok hiçbir şey yapamayan bir Güney Afrika karşısında çok yeterli bir performans koymamıştı. Daha sonrasında Çekya ve Güney Kore'yi de yenerek hayır ben iyi takımım, turnuvanın en sahiplerinden biriyim, ben her yere adayım diyen bir futbol ortaya koydular. Ve aslında biraz daha favori gözüküyorlar ev sahibi olmalarıyla da beraber. Hani Ekvador karşısında bir tık daha favori gibiler. Ama çok ortada. Yani Ekvador'un burada Meksika'yı elemesi sürpriz olmayacaktır. Meksika'nın çıkması biraz daha olası gözüküyor. Yani %52'ye 48 gibi bir şey bu. Ben şimdilik Meksika diyorum buraya.
0: Benim temennim de Ochoa'nın son Dünya Kupası'nda biraz daha devam etmesi.
1: Ochoa bıraktı ama.
0: Bayapışım. Şeyden sonra bıraktı.
1: Turnuva devam ediyor ama son grup maçından sonra vedasını yaptılar Ochoa'ya.
0: Ben bunu bilmiyorum.
1: Sen kaçırmış olabilirsin. 78'de oyunu aldılar Ochoa'ya. Ochoa'ya böyle bir jübile yaptılar son 12 dakika maçta. Ve Ochoa milli takım kariyerini Dünya Kupası bitmeden noktaladı gibi bir şey oldu.
0: Benim cahilliğim.
1: Evet, ya kaçırmış olabilirsin uyku saatlerimizi. Bu turnuva hani böyle hatta şu an konuşanlar var böyle. Dünya Kupası'nın tarihinin en iyi turnuvası mı bu falan gibi. Şu ana kadar bana öyle gelmedi bu arada ama yanılıyor da olabilirim. Çünkü birçok maç gerçekten uyku saatinde kaçtığı için evet, yarım yamalak takip ediyoruz bir yerde Dünya Kupası'nda.
0: Ve güzel maçlar var.
1: Yani ve gerçekten var evet. Yani sonra tekrarından yakalayabildiğim kadarıyla birçok maçı yakalamaya çalışıyorum. Yani bu yüzden çok emin olamıyorum ve hani o yüzden sen de Ochoa'yı da o gece mesaisine evet, kaçırmış evet, olabilirsin. Ochoa kesinlikle 6 Dünya Kupası'yla çok muazzam bir kariyer yaptı. Sadece Dünya Kupaları'yla hatırlanacak bir futbolcu olacak yani öyle bir kariyer yaptı. Sempatik bir kaleci. Onu görmeyeceğiz bundan sonraki maçlarda ama Meksika yani burada %51 %52 ile şimdilik favori diyelim.
0: Yani bir ev sahibinde turnuvaya devam etmesi her zaman iyi oluyor yani.
1: Kanada, Amerika, Meksika büyük yani şu anki olasılıklarla birer tur daha devam edecekler gibi gözüküyor bu arada.
0: Evet. Bundan sonra diğer tarafta İngiltere ve Demokratik Kongo var.
1: Favori takımımız. Ya evet, gönlümüz Kongo'dan yana ama çok bir şansları olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Yani İngiltere'nin bunu başarmasını bekleriz. Yani
1: İngiltere iyi bir turnuva geçiriyor. Bir tek Gana'yı açamadılar. Savunmasını açamadılar ama onun dışında çok sağlam bir turnuva geçiriyor. Kesinlikle burada Kongo'ya çok şans vermeyip hatta sonrasında Meksika veya Ekvador'dan gelen takımı da eleyip çeyrek finalde Brezilya'nın karşısında olacaklarını düşünüyorum. Artık orada her şey mümkün. Ama ben Brezilya'ya karşı da İngiltere'yi favori görürüm. Yani orada bile hı hı, favoriler var.
0: Tabii. Bu arada Kongo ve Gana kesinlikle coğrafi olarak da çok farklı yerlerdeler. Aynı futbol oynadıklarını hiç düşünmeyelim.
1: Böyle tabii bir, tabii aslında.
0: Afrika'yı genelleyip hani...
1: Biri öyle. İngiliz, biri Fransız ekolü diyelim.
0: Coğrafi olarak yani birinin yani kıyı ülkesi Sahra altı Afrika'da, diğeri daha merkez Afrika'da falan filan. Neyse ona geliriz şimdi. Demokratik Kongo bir tur daha atlarsa artık herkes yerini bilir.
1: İngiltere'yi yelerse çok, Dünya Kupası'nda bunun daha üzeri bir olay yaşanmaz bence. Demokratik Kongo'nun kupası olur bu.
0: Almış kadar sevinirler. O artık o Twitter'daki paylaşımda düşünemiyorum bundan sonra.
1: Böcekler, Kongo şarkıları coşar orası.
0: diğer eşleşmemiz İsviçre Cezayir. İlginç bir maç olacağını düşünüyorum ben.
1: İsviçre Cezayir çok dengeli gözüküyor. İsviçre beklediğim kadar etkili bir turnuva geçirmiyor. Ama yine de skorları alıp üst tura lider olarak çıkmayı bildi. Manzambi çok iyi bir turnuva geçiriyor tabii İsviçre'de. Manzambi'de turnuvadan önce en büyük yıldız adaylarımızdan biriydi bizim, özel olarak incelediğimiz. Hatta Beşiktaş'a transfer önerisi yaptığımız adaydı. Çok iyi bir turnuva geçiriyor gerçekten ve hani Cezayir'e karşı bir tık daha favoriler. Yani %55 ama. Yani %55'ten daha fazla favoriler diyemeyeceğim. Cezayir'de burada her türlü sürprize açık bir takım. Ama İsviçre'yi favori görüyorum yine de.
0: Bu arada yine son bir hatırlatma yapayım. 0212 273 10-10'dan bize yazabilirsiniz. Siz de favorilerinizi söyleyebilirsiniz. Biz daha yayını kapatmadan önce son eşleşmeleri geçiyoruz. Az kaldı. Dayanın birazcık daha. O zaman buradan İsviçre mi çıkar diyorsun?
1: İsviçre çıkar dedik. Cezayir'de çıkabilir ama.
0: Ben Cezayir diyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Tamamen temelsiz bir inanışla.
1: Olabilir. Cezayir'in ne kadar etkili olabildiğini dün Avusturya maçında gördük. Hı hı.
0: Bundan sonraki eşleşmemiz Kolombiya-Gana.
1: Kolombiya çok açık ara favori burada. Hiç sürprize yer vermeyecek bir şekilde. Kolombiya benim en büyük turnuva sürprizi adaylarımdan biri. Sadece burada hani bu turu geçtiler diyelim. İsviçre'yi de geçtiler diyelim hadi. O sonraki turda ya da Cezayir'i. Orada da çok net favorim bu arada benim. Ama ondan sonra büyük ihtimalle Arjantin'le eşleşecek gibi duruyorlar. Bu da Copa America finali anlamına geliyor. Copa America'da en son Arjantin yenmişti Kolombiya'yı.
0: Güzel bir rövanş.
1: Kolombiya burada rövanşı alabilir mi? Şu anki görüntüyle bana alabileceğini gösteriyor. Yani şu an Kolombiya çok sağlam geliyor. Evet. Dün de bu arada onu da söyleyeyim. Ya FIFA gerçekten benim gönlümü hiç rahatlatmıyor. Yani İran-Mısır maçındaki iptal edilen son dakika golü de, dün Davinson Sanchez'in de yine son dakikada Portekiz'e attığı gol. Ya offside mı gerçekten, yüreğime yatmayan bir offside ya gerçekten.
0: VAR teknolojisine güvenimiz sorgulandı.
1: Evet, bu arada sorguluyorum çünkü onu da hakemler çiziyor sonuçta VAR odasında.
0: Ya o çizgiyi demek istiyoruz.
1: Çizgiyi tabii ki. Yani bilmiyorum yani, böyle çıplak gözle baktığımda sanki hiç offside değilmiş, o parmak ucu bile gerideymiş gibi geliyor ama VAR çizgisinden görüyoruz ki ayak tırnağı offside'da gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ya bilmiyorum, hani offside'sa da çok ucundan offside. Dün Portekiz'de aslında hani onu da gol kabul etsek hadi, hani değil tabii ki iptal ama hani yendiler gibi bir performansları vardı ve gerçekten çok iyi gidiyorlar turnuvada. Çok iyi bir takım dediğim gibi. Hani burada benim çeyrek final garanti, çeyrek finalde Arjantin'de ne olacağı belli olmaz. Yarı finali de görmesi çok olası bir adayım Kolombiya.
0: Kolombiya'yı severiz. Copa America finali güzel olur. O zaman nereden gelecek bu Arjantin diyenler varsa, onun parkurunu diyenler varsa, şimdi son gruba geçelim. Avustralya Mısır maçı var. Buradan kim çıkar? Cuma akşamı saat 9'da.
1: Mısır biraz daha favori ama Avustralya'nın da çok fizik kalitesi yukarıda. Hani çok sağlam sahada duran bir takım olduğunu zaten en yakından biz tecrübe ettik maalesef. Mısır'a karşı her türlü zorluğu çıkaracaklardır ama teknik kapasite anlamında Mısır'ın bir tık daha favori olduğu bir maç normal şartlarda. Türkiye gibi oynamayıp açabilirlerse Avustralya'yı, üst tura bir tık daha yakın gördüğüm bir takım Mısır.
0: Ben de Mısır alır diye düşünüyorum ama işte hiç belli olmuyor.
1: Yani burada Avustralya da Türkiye'yi denine söylemekte fayda var. Türkiye'yi Mısır karşısında görmek içten bile değildi yani.
0: Evet. Mısırlı oyuncular bir Türkiye-Avustralya maçının bir teybini izlesinler.
1: Evet, bizim yaptığımız hataları da o tek tuzağa düşmesinler. Kesin analiz ederler yani.
0: Bir bakarlar.
1: Bir bakarlar ya, bir özet izleseler yeterli olur.
0: Son eşleşme Arjantin ve tarih yazan Yeşilburun.
1: Yeşilburun Kongo ile beraber, yani şu an Türkiye'de herhalde ya Kongoluyum ya Yeşilburunluyum diyenler vardır. İkisinin arasında gidip geliyordun insanların gönül tercihi.
0: Belki Bosna Hersek.
1: Ya o coğrafya olarak zaten ya, soy olarak, coğrafya olarak o yakınlıklarla beraber ayrı bir his. Ama hani bizden çok bağımsız ülkeler olduğu için Kongo ile Yeşilburun'u söylüyorum. Yeşilburun burada bir daha fazla sürprizi bence yazması çok kolay değil. Artık Arjantin'in Yeşilburun'un serüvenine son vermesini bekliyorum açıkçası. Yazarsa ama şunu bekleyebiliriz. Hani iddia kupon severler için. Yeşilburun İspanya maçındaki gibi Arjantin'in olası kitlemesi kitlemesi çok olası gözüküyor diyeyim. Yani 0-0'a 90 dakika için bir kupon yapılabilir burada kesinlikle. Denemeye değer.
0: Denemeye değer diyelim.
1: Ama Arjantin'in hani uzatma da olsa, penaltı da olsa bir şekilde geçeceğini düşünüyorum burada.
0: Oradan çıkanlar da işte ne olacak?
1: Kolombiya ile.
0: Aynen öyle. Kolombiya, Arjantin'i bekliyoruz.
1: Arjantin, Kolombiya bekliyorum bu ağaçtan. Çeyrek finalde. Oradan da Kolombiya'yı bir tık öne koyuyorum bu arada. Yani herkesin Arjantin'i favori görmesi daha olası bir eşleşme ama Kolombiya bence daha önde şu anda Arjantin'den.
0: Evet, bütün eşleşmeleri değerlendirdik. Biz artık gelecek hafta sizlerle beraber oluncaya kadar bütün maçlar oynanmış olacak ve ilk 16 ile devam ediyor olacağız. Bakalım ne kadarını tutturduk. Buna da bir değiniriz.
1: Bir yere not alırız bunları.
0: Ben
1: kendi
0: notunu alıyorum.
1: Kendi hesaplaşmamızı da yaparız. Aynen. Başkaları gibi hesaptan kaçmayız diye.
0: Evet. Vaktimizin de sonuna gelirken eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok. Artık Dünya Kupası'nın tadını çıkaracağız. Çıkarabildiğimiz kadar. Gece uyanamadıklarımız için sabah bakacağız özetlere. Artık turnuva bizden koptu ve her Dünya Kupası alışık olduğumuz Türkiye'siz izleme moduna geçiyoruz.
0: Yani
1: keyifli seyirler.
0: Keyifli seyirler. Haftaya sizlerle tekrar birlikte olmak üzere. Ben Uğurcan Zundurkan, Baran Çırpın'la beraberdik. Teknik masada Berksayar vardı. Hepinize iyi pazar öğleden sonraları diliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
5: Hocam merhabalar.
6: Merhabalar.
5: Dünya Kupası serimizin 3. bölümünde birlikteyiz. Dünya Kupası serüveni bugün itibariyle bizim için sona erdi. Biraz buruk bir mutluluk. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınan 3-2'lik galibiyetle bitirdik turnuvayı. Ama daha çok acabalar, keşkeler, geçtiğimiz 2 maça da biraz hayıflanmalar var herhalde. Genel itibariyle turnuva Türkiye için nasıl geçti sizce?
6: Şimdi tabii bu maçı kazandıktan sonra daha çok üzülecektir oyuncu. Çünkü ev sahibini yenmek önemli bir şey. Bugün bir beraberlik dahi bizi demek ki götürebilirdi. Veya işte Paraguay maçında şunu yapsaydık, Avustralya maçında şunu yapmasaydık gibi maçı tekrardan geriye doğru sarıp hayıflanma, üzülme, işte dediğin gibi acabalar, böyle olsaydı nasıl olurdu sorular daha çok üzecek onları. Ama galibiyet her zaman galibiyettir. En kötü ihtimalle şöyle düşünebiliriz: ev sahibini orada yendik, milli takımlara bir galibiyet daha kazandırdık diye bakabiliriz. Şimdi gruptan çıkan Amerika'nın direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak Brezilya'nın Japonya ile eşleştiği, Fas'ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız. Ama şu bir gerçek ki bu turnuva bitti. Şimdi Uluslar Kupası başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Kupası organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim. Ama şampiyonalar durmuyor. Devam ediyor hayat. Bir ikincisi de elimizdeki takımın aşağı yukarı bundan sonraki birçok Avrupa Kupası organizasyonunda veya birkaç tane Dünya Kupası organizasyonunda oynama ihtimali olan yaşlarda olduğunu da unutmamak gerekir.
5: İki takımın da maçtan önceki kadro tercihleri aslında merak ediliyordu. Şu yüzden Amerika Birleşik Devletleri gruptan birinci çıkmayı garantilemişti. Türkiye'nin maalesef bir iddiası kalmamıştı. Bir anlamda da aslında herhalde bakıldığında galibiyete daha çok ihtiyacı olan böyle bir maçta Türkiye'ydi ve bir şekilde o galibiyeti de almayı başardık. Az önce sizin dediğinize ek olarak hocam Bosna Hersek de eşleşti Amerika Birleşik Devletleri ama oraya da geçerse Mısır son 16'da.
6: Yani tabii buralarda daha evvelden belirlenen kurallarla yolunuz bazen bayağı açık olabiliyor ta finallere kadar. Ha bu Bosna Hersek'in eleneceği veya yenileceği anlamı taşımıyor. Bosna Hersek de her an her şeyi yapabilecek bir takım belki ama güç dengesine baktığımız zaman bir Arjantin, bir Brezilya, bir Hollanda, bir Fransa, bir Almanya gibi takımlar olacağını diğerini yerlersiniz.
5: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir ritim kazandığı da çok açık hocam. İlk iki maçtan sonra daha yüksek hedefler için konuşuluyor bir anlamda Amerika'da. Şu anda futbol belki de tarihte ilk defa çok önemli bir noktaya geldi.
6: Şimdi burada çok önemli iki tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi Amerika ile farkımızı soruyorsun esasında sen bana. Şimdi Amerika ile farkımız bizim şu. Şu anda onlar kendi sahasında mağlup oldu değil mi? Ama gruptan çıktılar. Bitti onlar için bu mağlubiyet. Mağlubiyetin onlar üzerindeki baskısı da bitti. Dünyanın en güzel şovunu yapan, spora şovu katan ülkesi Amerika'dır. Dolayısıyla kazançların, kayıpların etki oranları bizdeki gibi değildir. Bizdeki kayıplar çok ağır darbeler verir bize. Bu da bize sonuçta şöyle bir son doğurur. Özellikle oyuncular için. Baskı altında oynama, stres altında, gerilim altında kalma ve kaybetme korkusu. Şimdi Amerikalı'da bu yok. Zaten yaşam tarzları bu. NBA basketi de seyretmeyen yoktur herhalde basketbolu. Bakıyorsunuz bir şov içine içine girmiş. En ufak dakikalarda, saniyelerde dünyanın en önemli artistleri, en önemli şarkıcıları, en önemli sanatçıları, en önemli sporcuları oyunun içerisinde. Bu maç arasında da devam ederken hepimiz seyrettik değil mi? Dolayısıyla maç bittikten sonra onlar için eğlence başlar. Bizde maç bittikten sonra ki biz zaman zaman eğlenceyi de abartıyoruz. Bunları da yaşadık. Eğer kazanmışsak olağanüstü bir sevinç, kaybetmişsek olağanüstü bir üzüntü yaşıyoruz. Ve birbirimizi kırıyoruz. Onarılması güç işler çıkıyor ortaya. Şimdi bu direkt futbol takımımıza, basketbol takımımıza, voleybol takımımıza hiç fark etmez. Hepsine yansıyor. Yani baskı altında oynamakla kaybettiği zaman bir şey olmayan, çok çabuk atlatabilen bir mantalite arasındaki fark çok önemlidir. Özellikle oynayanlar için, özellikle yönetenler için çok çok önemlidir. Şimdi ben birinci günden beri teknik adamlığımın bir cümle söyledim. Oynadığınızdan zevk alın diye. Şimdi zevk almak, eğlenmek insanı mutlu eder. Ama ben bu maçı kaybedersem acaba neler olacak düşüncesiyle sahaya çıkan oyuncuların veya işte hocaların bence tavrı, tarzı, yaklaşım şekli hakikaten çok iyi olmaz.
5: Hocam burada baskı ile yük bindirme arasında da bir fark var herhalde. Çünkü baskı ayrıcalıktır diye bir kalıp vardır hani spor müsabakaları
6: için. O tip
5: için.
6: Baskıdan konuşmuyorum.
5: Evet, baskı benim iyiye söyleyeyim. Yönelten baskıdan değil, evet. Yük bindirme.
6: Evet, herhalde. Yani bunu baskı, yük veyahut ağırlaştırılmış başka bir şey diye de tarif edebiliriz. Ama ben ez cümle şunu anlatıyorum. Diyorum ki özellikle Avrupa ülkelerinin veya Güney Amerika ülkelerinin birçoğunu ayırıyorum. Ama Amerika'yı başka bir yere koyuyorum. Amerika, bugün oynadığımız Amerika bambaşka bir tavır, tarz ve felsefe içinde yıllardır. Bu oyunu bir şov haline getirmiş, eğlence haline getirmiş ama kimse koşudan, kimse mücadeleden kaçmıyor. Ama var sporun içinde yenildik deyip devam ediyor. Manşetler acımasızdır diye bir söz vardır. Bu da ona benzer. Biraz acımasız davranıyoruz. Özellikle kayıplarda. Böyle olduğu zaman da tabii oyuncu bir maç sonra ya acaba ben bunu kaybedersem, sporcular için en kötü duygusudur. Kaybedersem ne olur? Yani kaybetme korkusu. Onun için ben oyuncularıma kaybetmekten korkmayın diye hayatım boyunca söyledim. Bir daha da kaybetmekten yine korkmayın. Başka türlü kazanamazsınız. Çünkü kaybetmeyle kazanma arasında geçen, cereyan eden akıma zaten spor diyoruz veyahut futbol diyoruz. Dolayısıyla kaybedeceksiniz. Şimdi bunu iyi biliyorlar bir, onlar. Yani hemen hadiseyi kaybetseler de üzerinden çabuk atıp bir sonraki maça, bir sonraki müsabakaya kendilerini en iyi şekilde hazır ediyorlar. Bu bir kültür haline gelmiş. İki, Amerika'da genel olarak sporlarda atletizm, yani fizik çalışmaları hakikaten üst seviyededir. Nitekim ben de etkilendiğim için 2006 Dünya

0: Konuşmanızda kaybetmekten korkmayın, sürekli kaybetseniz bile demiştiniz. Aslında Avustralya maçındaki mağlubiyetin ardından Paraguay maçının 90. dakikasına kadar turnuvanın içindeydik. Bugünkü alınan galibiyeti de düşündüğünüzde bir gol bizi çok farklı bir yere getirebilirdi. Orayı nasıl yorumlarız, o arayı?
1: Şimdi bir sonraki adımın en son yapılan hatadan daha önemli olduğunu bilmek lazım. Yani şunu diyorum, Paraguay maçının son bir dakikasına kadar gider haldeyiz. Değil mi? Bir gol atsak.
0: En azından
1: bir gol atarsak, maç bitmediği için her an attığımız golde bu oyunun içindeyiz. İşte yendik ve gidebilirdik. Hemen bir sonrakini iyi düşünmek lazım. Demin söylediğim gibi bir sonraki adımı en son hatadan daha önemli olduğunu unutmayalım. Bunu ona göre atarım. Şimdi de diyorum ki bir an evvel Uluslar Kupası'na hazırlanmalıyız.
0: Turnuvanın 15 günlük bölümünde herhalde teknik direktörünün bu kadar net etki ettiği takımlardan biri Birleşik Devletler'dir diye düşünüyorum. Siz de ilk maçı izledikten sonra Pochettino'dan çok etkilendiğinizi söylemiştiniz.
1: Şimdi Amerika oluşu tabii Pochettino için bir şans. Daha evvel Tottenham'da, Chelsea'de veya başka yerlerde gördüğü veya kötü giderken gelinen noktayla Amerika'daki çok farklı. Çünkü kendisi de Amerika'da çok da iyi başlamadı. Maçlar kaybetti, turnuvalar kaybetti. Fakat sabırla ve inançla kendisine destek olundu ve devam etti. İşi kolay değildi Pochettino'nun ama ilk maçları gördüğümde Pochettino'nun takıma bir dokunduğu çok açık. Yani oynanan oyun, mantalite, 90 dakika neredeyse baskı, pres, pas yüzdesi yüksek ama isabet oranı da çok yüksek ve bütün takımın aynı anda oynadığı hakikaten bir el değmesi, bir dokunulması görünüyor. O yüzden Pochettino dediğin gibi başarılı bir iş yapmış diyebiliriz.
0: Bu Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanmasının sonuçlarından biri hocam. İki programda da konuştuk derin blok savunmalarını. Amerika Birleşik Devletleri, yani Paraguay ve Avustralya aslında Amerika'ya da Türkiye'ye de aynı oyunu oynamak istedi ama Amerika onların oyununu bozar kendi tercihlerini dikte etti. Siz o gün de demiştiniz ki Türkiye de aslında geçiş ucumunu seven bir takım ve bugün bunun karşılığını gördük.
1: Esasında biz de iyi bir geçiş takımıyız. O gün de söyledim. Yani Kenan'la, Barış'la, Kerem'le işte birçok defans arkasına koşu yapan, özellikle çıkışlarda ve geçişlerde bunu iyi uygulayan bir ekibe sahibiz biz de. Amerika o gün tabii daha başlarken beraber topu rakip taca atıp orada presi başlatan bir oyun tarzıyla oradan çıkarmadı. Hiçbir saniye, hiçbir dakika. Maçları geri alsak, bir daha oynasak Paraguay'da, Avustralya'da yenecek bir takım olduğumuz çok açık. Ama şimdi artık hedeflenmek lazım tekrardan. Hedeflerin kıymetini, hedeflenmenin gücünü ve var ediciliğini kullanmak lazım artık. Yani bundan sonra bizim hedefimiz artık burası. Tabii ki buradan çıkacak olan dersler, alınacak olan örnekler hocamıza ve oyuncularımıza lazım olacak. Hatalardan arınacağız, o hatalardan döneceğiz. Oynadıkça da, beraber oldukça da daha da başarılı olacağımıza inanıyorum.
0: Hocam Pochettino'nun herhalde başardığı şeylerden biri de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol ciddi bir gündem ve birçok kişi neden dünya şampiyonluğunu konuşmayalım diyor. Ve bunu turnuva öncesinde aslında dillendirmişti Pochettino. Bir zihinsel devrim var orada aslında.
1: Evet. Şimdi 1994'te Amerika ya Dünya Kupası verildiği zaman bayağı bir sıkıntı oldu. Yani Amerika bir futbol ülkesi değil. Niye oraya verildi? Basketi anladık, yüzmeyi anladık, atletizmi anladık gibi tartışmalar oldu. Onlar da güzel bir test koydular ortaya. Amerika gibi 250 milyonluk bir ülkeye bunu sevdirmek, futbola yeni kazanımlar elde edilebilir gibi. Ve ben baştan sona bu turnuvayı seyrettim. Çünkü Avrupa Şampiyonası gruplar çektiğimizde İsveç'te, İsviçre bizim grubumuzdaydı. Onları takip için bir hayli de yol yaptım. Detroit, San Francisco, Chicago, Los Angeles gibi 6 saat, 6,5 saat. Kapalı bir futbol sahasında bile maç oynadılar. Romanya maçını ben orada seyrettim bir tanesini.

0: çim çıkardılar orada. Çok da güzel üniversiteler böyle bir çalışma yaptı. Dünya Kupası haberi 4. veya 5.'ydi. Amerikan futbol, NBA, yüzme, atletizm. Dünya Futbol Şampiyonası'ndan önce geliyordu haberlerde. Nitekim oradan bu tarafa da fazla bir büyüme olmadı futbolda. Son zamanlarda ligleri daha güzel olmaya başladı. Fakat ben bu arada en az 5 defa arkadaşlarımla Amerika'daki bir seminere davet ediliyordum her sene. 10.000 kişi, 12.000 kişi teknik adam, teknik insan diyelim. Çünkü kadınlar da bir hayli fazlaydı ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen, bu işin uzmanlarından alınan yeni haberler, yeni bilgiler, hem teori hem pratik, taktik anlayışlar ve sonunda da muhteşem bir fuarla sona eren bir organizasyona hep gittim ben. Yavaş yavaş büyüdü zaten. Biz Amerika'da kamp yaptığımız zaman hem Galatasaray'la hem milli takımla Carlos Alberto Pereira ile karşılaşmıştım. Metros tarzı çalıştırıyordu. O gün seyirci avarajı 26.000'di. Bugün daha yükseklere çektiler. Amerika geliyor zaten. Onlara göre soccer, bize göre futbolda.
1: Dünya Kupası tarihinin en fazla seyirci çeken turnuvası şu anda.
0: O ayrı ama geliyorlar. Tabii bu tip ülkelerin olağanüstü bir şansı var. Orijini hangi milletten olursa olsun ben Amerikalıyım diye.
1: Yani takımda da çok var hocam.
0: Oyuncu bulmada da zorlanmazsınız. Dolayısıyla Amerika'nın futbolda olması bence futbola önemli bir katkıdır. Ve bunu, bu turnuva, bugün gördüğümüz simaları da düşünecek olursak maça gelen. Ben kendimi NBA basket maçındaki timeoutlarda, hani aralarda gösteriyor ya, orada zannettim. Çünkü her arada hepimizin tanıdığı kadın, erkek, sanatçılar falan.
1: Hollywood'da olması da tabii etkili hocam.
2: Efendim?
1: Hollywood'daydı bir de tabii.
0: Bir de tabii Los Angeles belki ondandır ama Amerika takımı ne olursa olsun eski Amerika takımı değil. Kıymetli aldığımız galibiyet. Hem de bu duruma rağmen oyuncularımız ve teknik heyetimiz önemli bir reaksiyon göstermiştir. Galibiyet de galibiyettir. Ama Amerika Bosna'yı geçer mi? Geçebilir. Ama bir değişikliği var. Bir yeni oyun tarzı var ve inanmışlığı var ki Avrupa'ya da birçok oyuncu verir oldu. Bunlar da çok önemli. Biz de bunu yapmak için biliyorsunuz zamanında kural değiştirdik. Yabancı değil, Türk kuralını getirip çocuklarımızın dışarı çıkmasını sağladık. Çok da faydalı oldu. Dolayısıyla evet, Pochettino'yu bu konuda başarılı buluyorum. Gerekli dokunuşları yapmış.
1: Hocam benzer bir zihinsel değişimden, futbol anlamında bir devrimden de 90'lı yılların başında aslında geçtik. İlk 15 dakika gol yemeyelimden neden hücum ederek gol atmıyoruz ki? Yani bu zamana kadar hep savunarak kaybettik. Eğer kaybedeceksek hücum ederek kaybedelim düşüncesinin temelindeki kişi olarak size burada herhalde bir söz hakkı vermemiz gerekiyor.
0: Evet, Metin Tekin böyle bir tespitte bulunmuş. Doğrudur. Metin tabii benim çok sevdiğim, saygı duyduğum bir kardeşimdir. Hem takım arkadaşımda, milli takımda, hem sonra da meslektaş olduk. Beraber de çok da güzel bir turnuva geçirdik. Ayrıca da çok severim. Şimdi insan hem futbolcuysa hem teknik adamsa buralardan bir şeyler alıp getirmeli. Yani doğru bir şeyi daha geliştirmeli. Eğer doğru olduğuna inanmıyorsa ondan da vazgeçmeli. Şimdi ben ilk Galatasaray'a geldiğimde oyuncularımı topladım ve şöyle dedim. Burada ikincilik başarı değildir. Böyle bir şey olsa beni başarılı dederlerdi. Türkiye Kupası, şampiyon nedir o, Avrupa'ya gitme, işte Cumhurbaşkanlığı Kupası, Süper Kupa. Hepsini kazandım ama lig kazanamayınca başarısız oluyorsun. İkincilik demek bizde başarı değil. Dolayısıyla ben de Türkiye'deki gerçekleri söyledim oyuncuma. Yani burada ikincilik, üçüncülük başarı değil. Şampiyonluk başarı, birincilik başarı. Ve biz bu mantaliteyle başladık. Çünkü tam maça çıkılacak bir kişi illa çıkar der ki arkadaşlar ilk 20 dakika 15 dakika gol yemiyoruz. Ya ben de dedim ki kardeşim niye gol atmıyoruz? İyi de niye atmıyoruz? Birçok doğru bilinen şeyleri ama yanlış olanları değiştirdiğime inanıyorum. Çünkü Allah kanunu değişmez, ayet değişmez, insanın koyduğu bir şey değişir.
1: Bir de hocam 21. dakikayla 20. dakika arasındaki farkı ben hep merak ettim.
0: Ben de anlamam. Şimdi bir de eskiden şöyle tabirler vardı. Son dakika attı ama. Ya kardeşim son dakika atılan sayılmıyor mu? İlk dakika atılan sayılıyordu. Anlatabiliyor muyum?
1: Direkten dönme var sizin çok
0: evet. Meşhur söylüyorsunuz. Şimdi o seneler direkten dönme muhteşem bir hareket. Ama direkten döndü ne yapalım? Bu nedir yani? Şanssızlık. Yıllarca şanssızlık gitti. Hala şans kelimesini kullanan var. Ne alakası var şansla? Hayır, hiç alakası yok. Şans nedir biliyor musunuz?

0: Şans iyi bir plandan arta kalandır. Şans. Şans başka bir şey değildir. Siz 3 metrede vuruşa hazır değilsiniz. Vuruşunuz, teknik vuruşunuz doğru değil. Vücudunuz doğru yerde değil. Konsantre değilsiniz. Hazır değilsiniz. Vurdunuz direğe. E ne yapayım kardeşim direğe dedi. Direk 10 santim ama 7.32'ye atamıyorsunuz.
1: Hepsi hazır olursa şans size yani.
0: Yani. Onu söylüyorum. İyi bir planın arta kalanıdır. Şans da çalışana yardım eder zaten. Aksi takdirde size merhaba filan demez şans.
1: Hiçbir şey yok.
0: Hiç. Yani. Samimi de olmaz. Bu anlayış yavaş yavaş kendini galibiyetlere biz de oynayabiliriz, biz de yapabiliriz'e dönüştürür ve bir futbol kültürü oluşturur. Dolayısıyla bizim de o gün eğer bir değişiklik, bir devrim, bir tamamen her şeyi yeniden başlatma ne dersek diyelim, soyunma odası antrenman ve maçlarımızdan başladı. Yani
1: önce sizin
0: ben ve arkadaşlarım, yönetim neyse hep beraber inanacağız. Oyuncuları inandıracağız. Oyuncuları ikna etmek işin en zor kısmıdır. Hani çünkü uzun alışkanlıkları çok kısa süre içerisinde değiştiremezsiniz. Bunun için çok efor sarf etmeniz gerekir. Çok önemli misaller, emsaller vermeniz gerekir. Sonra bu oyunu oynamaya başladıktan sonra yavaş yavaş taraftarı, arkasından camiayı bunun içine katarsınız. Derken basın yazılı görsel ikna olur ve sonunda artık kulüpler ve derken ülke arkasından gelir ve bu değişiklik, bu eylem bir futbol kültürüne dönüşür. Ne olur? Önemli bir başarı bunda çok önemli misal olur. Bizim zamanımızda şöyle de bir cümle vardı. Ya burası Türkiye, buradan bir şey olmaz kardeşim. Bir gün çıktık dedi ki ya burası Türkiye, burada her şey olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu iş zincirleme reaksiyondur. Takımdan kulübe, camiaya, camiadan taraftara, taraftardan ülkeye, ülkeden herkese sirayet eden bir zincirleme kaza gibi, çok doğru değil ama zincirleme reaksiyon olur ve herkes der ki o yaptı, ben de yapabilirim. Onlar yaptı, biz de yapabiliriz. Şimdi Amerika'da bu var ve gördüm ki 7'den 70'e herkes, kadın erkek, çor çocuk, herkes bu havaya girmiş. Bu Dünya Kupası Amerika'daki futbolu, ligi ve Amerika milli takımını değiştirmiş.
1: Tam olarak zaten bunu söylüyor hocam meslektaşımız Pochettino. 2002'de bunu Güney Kore, Türkiye yaptı. 2022'de Fas yaptı. Neden biz yapmayalım da bir motto oldu. Why not US? Why not us? Aslında bir kelime oyunu da var.
2: Evet.
1: Ama tüm anlattıklarınızdan hocam herhalde şunu çıkarabiliriz ki yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok her daha önemlidir. Burada çıkmadı ama daha önce söylediğiniz bir söz. Evet. Metin Tekin'den bahsettiniz. Kendisine de selam olsun buradan.
0: Evet, Metin benim çok sevdiğim, selam olsun. Futbolu da iyi anlatan, iyi bilen, iyi de yorumlayan bir kişidir kendisi.
1: Eski takım arkadaşınız, yardımcınız oldu.
2: Evet.
1: Bir maçlığına da aslında milli takımda hocalarını da yaptınız.
0: İşte bu İsveç, İsviçre takibinden sonra kafama koymuştum birkaç yeri. Metin'i değil. Ama özellikle İsveç takımının sol tarafıyla Kenneth Anderson'u durdurmak da sol tarafıyla, yani Metin'in oynadığı sağ kulvara aşağı yukarı dikkatimi çekmişti. Derken Metin olağanüstü forma girdi Beşiktaş'ta.
1: Ve 4 yıldır da milli takımda yok.
0: Yok. Hiç yoktu. Metin'i aradım. Nasılsın diyor. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir görüşelim dedim. Çağırdım. Dedim ki Metin, çok iyi oynuyorsun, çok formdasın. Ve seni çağırmayı düşünüyorum. Hocam dedi, her zamanki o beyefendiliğiyle. Bilmiyorum, yok yok ben biliyorum dedim. Sadece haberin olsun diye dedim. Ondan sonra ve çağırdım. Hakikaten de çok iyi oynadı.
1: 2-1 kazanmıştık.
0: 2-1 kazandık.
1: Sergen'le
0: Emre attı. Emre'yi de Kenneth Anderson'a düşünmüştüm. Özellikle hava topu için. Sonra sakatlandı Metin. Ve de beni aradı. Buraya kadar hocam dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Şimdi sıkış.
1: Zaten siz de İsveç maçına özel bir davet yapmışsınız.
0: Sıkışmışsınız da şimdi siz kadroda dedi. Sizi rahatlatıyorum dedi. Espiritüel, güzel noktalara değinen çok sevdiğim bir kardeş.

0: kardeşimdir. Tabii biz de alamadık sakatlanınca.
1: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendiriyor.
0: Milli takımlar böyledir zaten. Yani sizin tabii ki bir takımınız vardır ama yani lig periyodu. Milli takım haftasına denk geliyorsa çok formlu olan oyuncuyu veya oyuncuları alabilirsiniz. Bir daha almak zorunda değilsiniz. Çünkü milli takım hocasının zaten namütenahi hakkı var. İstediğini alır. Türk pasaportu, Türk hüviyeti olan herkesi alma yetkisi vardır. Bu da o gün de bize bu güzel bir iş yaptı.
2: Hocam, bir önceki konuya bağlantılı olarak Türkiye'de şu anda da bir jenerasyon tartışması da var. Hiç bitmeyen bir jenerasyon tartışması vardır. Temelinde aslında başka sorular sormak gerekiyor sanırım.
0: Yani ben şöyle noktayı koyalım oraya. Jenerasyon kendiliğinden olmaz.
2: Yani jenerasyonu bulduk, çok şanslı bir jenerasyon denk geldi.
0: Olmaz, böyle bir cümle olmaz. Bu doğru da olmaz. Yani oturduğunuz yerden jenerasyon ortaya çıkmaz. Arayacaksınız, tarayacaksınız, seyredeceksiniz. Efendim, bu gençleri güzel eğiteceksiniz, iyi eğiteceksiniz. Doğru yönlendireceksiniz. Başka türlü bir araya nasıl gelir jenerasyonlar? Biz 1990 yılında bir Türkiye'yi gezdik arkadaşlarımla. Bir Türkiye'yi gezdik. 300 küsür oyuncu bulduk. Bunların %10'u elit oyuncular oldu. Dünyanın her tarafında oynadılar. Dünya üçüncüsü olan takımda da oynadılar. Ülkeye hizmet ettiler bu 300 kişi. Ama tabii ön plana çıkan çok yüksek sayı değildi. 30-35'ti ama herkes Türk futboluna hizmet etti. Bunlar daha iyi eğitileceği kulüplere önerildiler. Orada maçlar oynadılar. Avrupa'da maçlar oynadılar. Ve sonradan bir araya gelip önemli bir jenerasyon oldular. Şimdiki jenerasyonda evet altın da diyebiliriz. Hatta pırlanta da diyebiliriz. Ama bunun gerisi de gelmeli. Fazlası da olmalı. Bunun için de özellikle altyapı dediğimiz yerlere mana yüklememize rağmen gerçekte pek de aynısını uygulamadığımız, aslında çok daha fazla eğilmemiz gereken bir departman olduğunu unutmamamız gerekir. Çocuk yaştan ta altın jenerasyon haline gelince kadarki eğitimi o kadar çok önemli ki kulüplerimizde. Tekniği, taktiği, fiziksel gelişimi, zihinsel gelişimi, karakter oluşumu, mentorlar, psikologlar vasıtasıyla, bu işi iyi bilen hocalar vasıtasıyla yukarı doğru hazırlamamız gerekir. O zaman zaten altın jenerasyonu da nesili de bulmuş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi hani bunlar şans olarak bir araya gelmiyor. Hocalar gidiyor, seyrediyor, onu alıyor. Hocalar alıyor, milli takıma koyuyor, bakıyor, olmuyor ötekini. Yani kolay olmuyor. Ve bunları çoğaltmamız lazım.
2: O zamanki mottolarınızdan biri de hocam 67 ilden 67 futbolcu çıktı.
0: Evet. Şimdi 81 oldu. 81 tane yok mudur Türkiye'de? O zaman 67 ilde 67 oyuncu vardı dedim. Aşağı yukarı onu bulduk. Şimdi de 81 ildeyiz. Bizde iller değişir gerçi zaman zaman. Biz en iyisi nüfustan gidelim. 86 milyonu 86 kişi çıkmaz mı? Çıkar. Çıkar, vardır. Vardır. Ankara'nın evet doğu tarafına bir takım antrenörü gitmemişti. Biz buradan Erzurum'da başladım ben. Ama ben şöyle yapıyordum. Erzurum'daki bütün Erzurum ofisimize bağlı doğu illerindeki oraya giren illerdeki bütün hocaları çağırıyorum. Oradaki karmaları seyrediyoruz. Arkasından da o hocalarla beraber toplantı yapıyorum. Ve diyorum ki bugün ben buradayım, yarın siz buradasınız. Onun için bana yardım edin. Benim gelmemi beklemeden oyuncuları bana bildirin. Ki ben de geleyim seyredeyim. Yeni oyuncular bulalım diye. Oradan Trabzon'a geçtim. 100 kilometre gittik, bir ışık görmedik. Karayoluyla gece gittik Trabzon'a, Kop Dağları'ndan. Ondan sonra Trabzon'a geldik. Oradan Adana, Adana İzmir, İzmir Ankara, Ankara İstanbul, İstanbul ne bileyim Bursa, Bursa her yerde, Antalya her yerde bu aktiviteleri Türkiye'ye sardık. Unutmadığım bir tek şey vardır. Ben bir anons etmiştim. Herkesten yardım bekliyorum. Lütfen bildirin hiç çekinmeden. Telefonlarımız, tanıdıklarımız ne varsa. Çok önemli bir yemek yiyoruz bir gün. Eşlerimizle restorandan çıkarken garson yanaştı. Hocam affedersiniz dedi. Bir kağıdı ikiye bükmüş. Bu hayırdır dedim, ben de unuttum tabii dedim. Açtım. Bir futbolcu ismi, nerede olduğu, işte mevkisi falan filan. Tabii öyle bir baktım ki siz söylediniz hocam dedi. Dedim ki çok haklısın, teşekkür ederim dedim. Hemen arkadaşlarımı ileteceğim, harekete geçeceğiz dedim. Dolayısıyla o bana şunu söyledi. Türkiye'nin her tarafına sirayet etmişti. Ve böylece de bir nesil bulundu. Tabii ki canım, yani futbolda hala devam ediyorlar onlar.
3: Sadece futbolculuk.
0: Sadece değil futbolculuk. Futbolun çeşitli yerlerinde hala devam ediyorlar. Ve arkadaşlar inanın bana tribünde ben otururdum. En birinci başkanımız, Allah rahmet eylesin, Gençler Birliği Başkanı İlhan Cavcav'dı, Allah rahmet eylesin. Bir arkada oturur. Hoca notunu alır. Zaten gençlere ben de serbest bırakmıştım. Çünkü iyi eğitilecekleri kulüplere, bir üst kulübe gitmesi bizim için önemliydi. Çok güzel verim aldık ve ülkeye de büyük faydası oldu.
2: Hocam, hayal kırıklığıyla tamamlanan veya hedeflere ulaşılamayan turnuvaların ardından hep bir sil baştan yapılır. Yeniden yapılandırma sözcüğü çok kullanılır ama bu takım için öyle bir sil baştan durumu yok gibi görünüyor aslında.
0: Yani bu çocuklar ve takımımız bizim herhangi bir turnuvada hayal kırıklığı yaşadık diye değiştirilecek bir takım değil zaten.
2: Hocam, çeşitli yaş grupları bu takımda. 2005'te 3 önemli oyuncu var. İşte Can Uzun, Kenan Yıldız ve Arda Güler. Yani bu 3 oyuncunun en azından 4-5 büyük turnuvayı daha milli takımla oynama ihtimali güçlü.
0: Şimdi bence yaş turnuvalarda artık sınır tanımıyor. 40 yaşında kaleci, 40 yaşına yakın Ronaldo, Messi. Yani artık yaşı tamamen bir kenara bırakmalıyız. Genç kadar, hatta gençten daha fazla efor sarf eden, faydalı olan, yaşlı diye adettiğimiz, ki ben buna tecrübeli diyorum, tecrübeli oyuncular var. Zaten iyi bir takıma bakın, ikisini iyi karıştırırsanız, harman ederseniz ortaya çok güzel şeyler çıkar. Hepsine çok genç olur, hepsine çok yaşlı olur. Dolayısıyla bizim takımımız birkaç turnuva götürebilecek birçok oyuncuya sahip, ki yenileri de gelecektir.
2: Evet. Hatta hocam 99, 2000, 2001'li birçok oyuncumuz var. Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun, Yunus ve Barış, hatta Oğuz. 2000'li İsmail ve Ferdi 99'dur.
0: Yani
2: hala bir önemli bir kemik.
0: Tabii. Yani kemik bir kadromuz var zaten. Bunu muhakkak bazıları zorlayacaktır. %100 zorlayacaktır. Çünkü her oyuncunun idealidir milli takımda oynamak. Onlar için erişilmez, ulaşılmaz, ulaşılırsa da bırakılmaz bir önemli bir hedeftir. Hedeflenmek çok önemli bir şeydir. Çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Çok gücü vardır hedeflenmenin. Dolayısıyla yeni hedeflere bakmalıyız.
2: Hocam, golcülerin dünya kupası oluyor gibi duruyor. Gol rekorları da kırılıyor. Messi, geçen programda hayranlıkla söz ettiğimiz isimlerden biriydi. 18 golle FIFA Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Son maçı mutlaka izlediniz, Avusturya maçını. Yine maç içinde haberleştik.
0: Ben bunu hep haberleştik yine. Ben bunu hep söyledim. Sahanın içinde yapamayacağı bir hareket yok. Başka bir kategoriye koyuyorum. Başka bir yere koyuyorum. Her zaman da söylediğim gibi ilk üçü ona veriyorum hep.
2: 2022'deki herhalde Dünya Kupası zaferi onu biraz daha rahatlattı. Bu 2026'da çok daha fresh gözüküyor.
0: Tabii yani insanları illa bir şey buluyor. Ya bu kadar gol attı, bu kadar şampiyonluklar yaşadı ama Arjantin bir dünya şampiyonu olmadı gibi bir şey diyorlardı. Ona Katar da son verdi.
2: Siz o zaman da almasa da tüm zamanların en iyi oyuncusu Messi
0: dedim.
2: Demiştiniz.
0: Evet. Kendisini yani çok seyrettim. Hiç tanışmadım Messi'yle. Tesadüfen denk gelmedik hiç. Maradona'yı Meksika'da

0: Puebla'da şuradan seyrettim. Elle attığı dahil İngiltere maçı birçok defa. Çok büyük oyuncuydu. Hiç itiraz. Ama ben Messi'ciyim, Messi diyorum. Dolayısıyla bu tip oyuncular insan istiyor ki hiç bırakmasın.
1: Hocam bu noktada başka İngiltere'den bir sorumuz. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan İngiliz dostumuzdan Andy Brassel'la geçtiğimiz günlerde sohbet ederken, uzun süredir biliyorsunuz o da sıkı dostlarımızdan biridir, YouTube yayınlarımıza denk geldiğini söyledi ve hocaya bir soru sormak istiyorum mümkünse de. Golcülerin Dünya Kupası oluyor.
2: Evet.
1: Konusundan yola çıkarak size şu şekilde bir sorusu var hocam.
3: Hello coach, from Houston and the World Cup, Andy Brassel here, hope you're well. I wanted to ask you a question about all the strikers that are lighting up the World Cup so far. So let's take Messi out of the picture because Messi's Messi. If you could choose two of the following for your squad, who would you choose out of Mbappe, Haaland, Kane, and let's throw in Victor Osimhen. Let me know. Take care.
0: Zor bir soru tabii Andy'ninki. Andy Brassel tabii çok eski bir dostumuz. Şimdi tabii 4 tane santrfor sayıyor. Diyor ki bunlardan sizce ikisi ideal ikilisi veya en iyi ikili hangisi? Şimdi Haaland'la başlayalım. Haaland bir 9 numara. Tipik bir 9 numara. Topla haşır neşirliği az. Defans arkası koşulları iyi olan. Fizik kalitesi yüksek. Güçlü fiziği. Ve golcü özellikle 18 içerisindeki. Şimdi Haaland ve Osimhen'i üst üste sayayım ki ikisi birbirine biraz benziyor. Osimhen biraz daha yıpratıcı, ondan biraz daha agresif. Müthiş sıçrama yeteneği, kafa hakimiyeti, çabukluğu, çevikliği, yani bir hareketten diğer harekete geçişi de çok çevikçe. Bu ikisinin özelliği bir defa defansı rahatsız ederler. Ben stoper olsam mesela bu ikisiyle oynamak istemem.
1: Bu ikiliyi beraber düşündüğünüzde hocam?
0: Döverler şeyi, yani tabiri caizse sıkıntı yaratırlar defansa. Fizik gücü inanılmaz, yıpratıcı. Osimhen'in bir de çabukluğu, sürati. Haaland da öyle. Fakat bunların arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bunların beraber oynadığı takım arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Bir yerden top gelecek. Kenardan gelecek. Duran toptan gelecek. Orta saha oyuncularından ara topu veya defansın arkasına gelecek.
1: Olmayanları da alırlar, olmayacak topları ama...
0: Çünkü bunlar sırtı dönük de oynayabilirler. Yani oynadığınız topu koruyup takımı ileri de iterler. Bu iki oyuncu tiplemez. Ve de yıpratırlar karşı defansı. Yani size alan da açarlar. Çünkü bunlar gitti mi siz de gitmek zorundasınız. Gitmezseniz buluştukları yerde gol yaparlar. Gelelim Mbappe'ye. Şimdi Mbappe bir defa klasik bir 9 değil. 11'den kırılma diyelim. İçeriye doğru, 9'a doğru. Ama tabii müthiş sürati, müthiş çabukluğu, dribling yapısı, adımlaması ki hücum oyuncularında bunlar çok önemlidir. Adımlarında yanlış yaparsan pozisyonu kaç. Adımlaması ve de süratiyle ve de şutuyla ki iyi vuruyor, plasesiyle son yılların değişen futbolunda çabuk oyuncu ve teknik ve yetenekli oyuncu açığını kapatan ve kolay tutulamayan bir oyuncu. Kane'e gelince özellikle Osimhen ve Haaland için çizdiğimiz 18 kutusu etkinliğinin dışında bir oyuncu. Etkin fakat oynadığı yer dışarısı. 18'de bekleyen bir oyuncu değil. Çıkıyor, geziyor ve hatta hücum kurulumunda, oyun kurulumunu demeyelim ama hücum kurulumunda başrolleri oynuyor.
1: Ya olağanüstü sayıda da gol atıyor.
0: Müthiş teknik, olağanüstü asist yapıp pas atıyor ve müthiş goller atıyor. Tüm bunların sonunda Andy'nin sorusu hangi ikili? Bir defa Osimhen'i koyalım. Oraya. Şimdi Osimhen, Mbappe müthiş olur. Biri çabuk, öteki yıpratıcı. Ama Osimhen Kane de başka bir iş yapabilir. Osimhen merkezde kalırken evrilen ve devamlı dolaşan bir Kane'in. Bir de sonunda Haaland'dan Osimhen'i bir araya koy. İki taraftan da topları getirdiğini düşün. O da bambaşka bir iş yapar. Sonuç olarak ben dördünü birden oynatmayı isterim. Andy'ye öyle söylesen, dördünü birden...

0: oynatacak bir formül arıyor da birine haksızlık olur. Bunların hangi birini oynatması?
1: Evet. Mümkünse
0: hepsini.
1: Hepsini alalım.
0: Hepsini.
1: Hepsini alalım hocam. Hocam bu dörtlüden farklı bir isim daha söyleyeceğim size. Az önce siz de ismini zikrettiniz gerçi ama Özbekistan maçı öncesi kulüp düzeyinde 830 gol, milli takım düzeyinde 143 gol, toplam 973 gol. Real Madrid tarihinin 450 golle en skorer oyuncusu, Şampiyonlar Ligi tarihinin 143 golle en skorer ismi, 5 Ballon d'Or, 5 Şampiyonlar Ligi, birçok kupa artık burada sayarsak zamanımız kalmayacak bazı şeylere. İlk maçın ardından şöyle söyledi, daha doğrusu Özbekistan maçının ardından ilk maça atıfta bulunarak, futbolu bırakmış gibi hissettiğim zor ve karanlık bir haftaydı. Sürekli baskı altında kalmak hocam.
0: Ronaldo.
1: Evet, Cristiano Ronaldo. Sürekli baskı altında kalmak, kendinizi her gün en yüksek seviyede tutmaya çalışmak, psikolojik olarak, mental olarak ne kadar zor. 41 yaşında dünyada her şeyi başarmışsınız. Ya da teknik direktörlük için de aynısını söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Yani her gün yeni bir güne uyandığınızda, yeni bir sabaha uyandığınızda kendinizi nasıl motive edersiniz?
0: Şimdi öyle bir oyundur ki futbol, hatırayla yaşanmaz. Hatta dünle de yaşanmaz. Ya bir dakika, ben daha dün 3 tane attım. Kardeşim bugün ne yaptın derler adamı. Acımasızlık burada. Hep iyi olacaksın, hep hazır olacaksın, hep sakin olacaksın. Hep çok çalışacaksın. Her maçta oynayacaksın. Bunlar kolay işler değil. Söylerken zorlanıyoruz. Onun için dedim, büyük saygı duyuyorum. Olağanüstü bir profesyonel örnek veriyor. Ama biz illa da, biz derken dünyayı kastediyorum, bu sefer şeyi taktık. Messi 2 attı, o atamadı. Messi dünya şampiyonu oldu, o olamadı. Anlatabildim mi? Yani illa tabii herkes bir şey buluyor. Ama bu Ronaldo'ya saygı duyulmasını önlemez. Herkesin saygı duyması gerekir. Bu kadar yıl, bu kadar acımasız bir oyunda en üst seviyede kalmak büyük bir başarıdır. Saygı duyulası bir olaydır.
1: Hocam ilk golden sonra o klasik gol sevincini dahi yapmayı artık unuttu diye düşünüyorum. Çünkü olağanüstü bir konsantrasyon vardı. Bir duygu boşalması yaşadı. İkinci golde de Nuno Mendes'e frikiyi bıraktı. İkinci yarıda bir frikik organizasyonu oldu.
0: Evet. Onu da bıraktı.
1: Onu da bıraktı. Bruno Fernandes barajın arkasına, evet, Cristiano'ya gönderdi. Orada hocam Portekiz'in yardımcı antrenörlerinden biri Austin McPhee ekrana geldi. Aston Villa'da duran top antrenörü ve Aston Villa 2023-24 sezonu 25 gol atarak duran toplardan büyük dikkat çekmişti. Geçen sezonda Avrupa Ligi finalinde gol attığında tribünler McPhee'nin ismini bağırdı. Yani o kadar dikkat çekici. Artık oyunun her alanında herhalde bu detaylara çok dikkat ediliyor ki siz pozisyon antrenörlüğüne de çok,
0: evet,
1: inanırsınız.
0: Ben pozisyon antrenörlüğüne de çok inanıyorum ve de birçok yeni mevkiyi de futbola koymak gerektiğine de inanıyorum. Daha da yeni. Büyük bir aile olacak artık teknik heyetler veya futbola hizmet edenler. Bu bir ayrı konu. Yani duran toplar başlı başına bir konu. Özellikle açamadığınız defanslarda imdada yetişen en acil çözüm bu. Free kick, korner, yan top.
1: Hatta taç.
0: Hatta taç değil, taç. Yani bugün özellikle kuzey ülkelerle oynadığınızda havlular bulunur biliyorsun kenarda.
1: Norveç maçı vardı.
0: Tabii ki. Sizin. Tabii ki.
1: 2-1 kazandığımız maçtan önce herhalde siz...
0: Antrenmanlarda uzun taca çalıştık. Uzun taç. Uzun taştan gol yedik.
1: Evet. Sonra kazandık gerçi.
0: Kazandık ama uzun taştan yedik.
1: Evet.
0: Uzun taca çalıştık. Atanı, koşanı, vuranı hepsini hem gösterdik teori olarak hem pratik. Ama oradan yedik. Dolayısıyla bir silah o da. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 6 pasın içine atıyorlar. O yüzden herkesin unuttuğu bir şey var. Üçüncü toplar çok önemlidir. Nedir o? Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topları kazanmak çok önemlidir. Top sende, top bende, top ortada. Ortadaki topu kazanmak çok önemlidir.
1: Hocam sizin de söylediğiniz gibi Dünya Kupası'ndan sonraki konularımız biraz daha akademik olacak. Daha insan yönetimi, kriz anlarındaki karar verme mekanizması, baskı altında çalışma gibi konuları sizin tarzınızla yorumlayacağız. Son olarak bir konu daha var hocam merak ettiğimiz bizim arkadaşlarımızla birlikte. Paraguay maçında Almiron'un kırmızı kartı vardı. Ve bunun sezon içindeki muhtemel yansımaları üzerine sizinle konuşmuştuk. Jude Bellingham İngiltere-Gana maçında arkadaşıyla konuşurken ağzını kapattı. Görüntü olarak kırmızı kart. Ama Collina'nın da bir açıklaması oldu daha sonra. Tabii ki bu daha dostane bir sohbet olduğu için kırmızı kart çıkmadı. Biraz herhalde bu kurallar yoracak gibi duruyor bize.
0: Açıkçası dokundukça, kural çıkardıkça hakem de yorulacak, biz de yorulacağız. Tamam, bir sebebi var. Bu sebep de futbolun hızını artırmak, temposunu düşürmemek, yalan yanlış yatmalara prim vermemek, akıcılığını sağlamak. Hiç bunlara itirazım yok. Collina'yı da bu konuda en iyi çözüm bulan olarak görüyorum. Çünkü olağanüstü bir hatıram var. Şimdi onu anlatacağım. Ama Collina'ya bu soruyu sordular. BBC'de yaptığı röportajı.
1: İsterseniz söyleyeyim hocam.
0: Ben dinledim onu. Diyor ki bu bir dostane olursa buna kırmızı kart yok. Ama belli ki hiddetli ve kavga veya küfür hali, biz bunu hakemin inisiyatifine bırakıyoruz diyor.
1: O yüzden de VAR'a çağrılıyor aslında.
0: Onun için VAR'a çağrıldı. Bunu bir defa böyle söyleyelim. Hakem inisiyatifinde olduğu için. Ancak hakem bence inisiyatifini kullanmak istemedi. Çünkü demin söylediniz, biz duran top çalışması yaptık. Bir taktiğimiz var. Bu taktikte de kornerlerde benim önüme arkadaşım blok yapacak, ben rahatlayacağım. Ben de bunu arkadaşıma bloğu unutma, benim önüme blok yap dedim. Fakat arada o ara rakip girdi. Beni dışarı mı atacaklar? Hayır. Rakip de çok güzel tiyatral olarak oynadı burayı. Görmüyor musunuz bana küfür ediyor veya işte rasizmle ilgili bir şey diyor dedi ve beni attı. Onun için hakeme bırakmıştır. O anda o anlar diye. Ama suistimale açık.
1: FIFA bu arada zorunlu tutmuyor bildiğim kadarıyla hocam.
0: Zorunlu tutmadığınız bir şey de sonunda tavsiye kararına döner ki bu da yumuşar, en sonunda gider. Şimdi Collina da benim bir hatıram var. Yani çok beğendiğim biri. Bugün FIFA'daki hakemlerin de başında olduğu için. Milan Inter oynuyoruz. 2,5 milyar insan seyrediyor. Daha doğrusu Inter Milan deplasmandaydı. Tam maça başlayacağımız an 148-158 ülke veriyor. Birdenbire 4 direkten puf puf puf spotlar söndü. Tam başlarken. Oldu seyircide. Bir düdük çaldı. 2 hocayı çağırdı. Cooper'di Inter'in hocası. Beni çağırdı, geldik, dedi ki hocalar ben şu anda görüyorum. Ne diyorsunuz? Biz dedik ki biz de görüyoruz. Ben dedim ki bir şey söyleyebilirim. Buyurun hoca dedi. Dedim ki en önemli kaleciler değil mi, onlara soralım. Çok iyi fikir dedi. Abbiati ile Toldo'yu çağırdık. Onlar da geldi. Dedi ki bir sıkıntı var mı, başlatacağım oyunu. Ben görüyorum, hocalar görüyor siz. Bir sıkıntı var mı? Hayır. Geçin dedi. Şimdi dön. Biz de spotlar sönse. Şimdi ben soruyorum herkese. Bir defa yukarıdan aşağı gözden bir temsilci yavaş yavaş inecek. Merkez Hakem Komitesi Başkanı aranacak. O arada hakem içeriye gelecek. Değil mi? Çünkü onun bir süresi var. 13 dakika, 15 dakika jeneratör tekrardan kendine gelecek falan filan. Yayıncı kuruluş gitti. 2,5 milyar bekleyen insan gitti. Bizde o kadar değil de işte. Neyse. Anlatabildim mi? Collina bunları yapacak bir adam. Yani ben hayatım boyunca bunu hiç unutmadım. Ve maç başladı. Sonradan zaten kendiliğinden geldi onlar falan. Şimdi Collina diyorsa dikkat etmemiz gerekir. Ama bazı kurallar mesajı veriyor ama uygulanması zor gibi duruyor. Hatta yoruyor da. Kafa karışıklığına da sebep oluyor. Şimdi mesela tartışılan su molası var. Tam almışız yolumuzu, oynuyoruz, akıcı şekilde gidiyoruz, kesiyorsun, su molasına gidiyoruz. İnsani bir davranış, düşünce, hiç itirazım yok. O da tartışılıyor. Onun için futboldaki kurallar da tartışılacak. Ancak her dakika bir kural, inanın bana hakemi de yorar, taraftarı da yorar, seyredeni de yorar. Bu biraz zorlama olmuş gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani zorlama olmuş gibi bu. Mesela bugün bizim maçımızda kornerde saydı. Taşta saydı. 5-4. Yani Anlıyorum ama
1: dünkü maçlardan birinde sanırım hocam hızlı kullandığı kale vuruşunu, çok açık bir köşe vuruşuydu ama hızlı olunca

0: ara gerek kalmadan başlandı. Mesela bu tip ufak boşluklar da var hala.
1: Var. Var. Şimdi tabii ki onların da işi kolay değil. Yani buradan itirazlar, buradan yeni çalışmalar.
0: Saatler, kameralar,
1: yani şeyler, aksesuarlar çoğaldı. Aksesuarlar çoğaldı. Çift saat, efendime söyleyeyim, buradan iki tane kamera, iki tane düdük. Yani bir sürü iş var. Düşünebiliyor musunuz? Hocam. Üç hakem yönetirken neredeyse ona geldik. İçeridekilerle yavaş yavaş bayağı fazlalaşıyoruz. Buna rağmen bir şeyleri yine problem olarak yaşıyoruz, çözemiyoruz. Dolayısıyla şimdi öyle bir duruma geldik ki futbolun doğallığını bozmadan bunu ben nasıl yönetirim, oraya geldik. Yani haklı olarak bir defa ağır sakatlıklara mani olmak, küfüre kafire mani olmak, ırkçılığı önlemek, bir sürü şeyi önleyeceksiniz. Ama futbol sahada oynanırken nasıl sizin bilmediğiniz yerden soruyorsa, sizin aldığınız kurallardan sonra bilmediğiniz yerden bazı konular gelecek. Bu hiç şaşmaz.
0: Evet hocam. Sanki süre hakemine doğru gidiyor muyuz?
1: Ben şahsi kanaatim odur. Süre hakemi, masa hakemi, süre hakemi koyar isek belki birçok şeyi kullanmaya gerek kalmadan daha basitçe, hem de ne olursa olsun uzatmalarda herkes emin değil netliğinden. 7 dakika veriyor, emin değil. Hiç baskette 1-2 saniyeyi bazen geri alıp ileri alıyorlar ya. Onun dışında herhangi bir şey olmuyor. İtiraz da olmuyor çünkü süre duruyor, süre devam ediyor. Burada hala onda böyle bir istifam, bir endişe görüyorum açıkçası. Bu bitmeyecek. Futbolun tartışması hiçbir zaman bitmez. Dünyada bitmez. Sana bana olduğu sürece bitmez. Yani asgari müşterekte birleşilen tek pozisyon yoktur. Asla. Hatta uçsa dahi bir futbolcu, tutsa penaltı mı değil mi diye bu bile tartışılır. Çünkü bir pozisyon önceye döner, orada faul vardı der, başka bir şey der. Futbolun tartışması mümkün değil, bitmez. Belki de güzel tarafı da o mu bilmiyorum ki. Belki itiraz hakkı gelecek. Devrede bir tane veyahut işte bilmiyorum. Ama yani bir yerlere doğru gidiyor. Tabii bütün bunların sebebi oynanan oyunu güzelleştirmek. Oynanan oyunu en yüksek zaman diliminde takdim etmek. Ama dediğim gibi bir yandan da o masumluğunu, o natürelliğini korumak lazım.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bizim için Türkiye adına Dünya Kupası noktalandı. Son sözü mesaj olarak yine size bırakalım.
1: Teşekkür ederiz. Onlar götürdüler. Onlar emek verdiler. Onlar yine oynayacaklar. Daha önce de söylemiştim. Bizim bir parçamız. Hepsine ülkemiz adına teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlara ve turnuvalara hazırlansınlar. Onlardan bu ülke çok şey bekliyor. Bazen biraz kırılıyoruz, üzülüyoruz. Ama maalesef kültürümüz, futbol kültürümüz bizim bu. Ama hepsini bağrımıza basacağız. Yarın yine onları alkışlayacağız. Bu ülkede onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Böyle de bir sevgimiz var. İsterdik ki tabii yolumuza devam edebilseydik keşke, ama olmadı. Olabilir. Bizi çok sevindirdiler. Onun için onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin bayrağını temsil eden herkese büyük bir saygımız var, sevgimiz var diyoruz ve iyi günler diliyoruz.
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız, birlikte yeri gelecek eleştireceğiz, birlikte yeri gelecek aynı fikirde olup ya evet hakikaten orada da haklısın diyeceğiz birbirimize.

0: Öyle bir programın öncesinde bir klasik girişimizi yaptık. Bir klişeyi yerine getirdik yani. Bir pazar günündeyiz ve bir pazar günü derken şöyle bende de günler karışır gibi oldu. Bir cumartesi günü müydü, bir pazar günü müydü diye belki kendi kendine sor bakalım. Döndü beynimin içinde bunları söylerken ama pazar günündeyiz. Tabii cumartesi pazarı karışıyor. Niye? İşte ligden çıktık, çıkar çıkmaz bir milli takım havasına girdik. Milli takım cuma gece mi oynuyordu? Perşembe gece oynuyor ya. Hayır ya, yok cuma gece oynuyor. Cumayı cumartesiye bağlayan gece oynuyorlarla falan filan çok böyle mesai harcadık. Onları düşündük. Derken hala öyle maçsız bir hafta sonu, az maçın olduğu ya da hiç maçın olmadığı bir hafta sonuna çok böyle alışık olmadığımız an, cumartesi miydi pazar mıydı kısmında takılıp kalıyoruz. Takılıp kaldığımız tek durumlar bunlar olsun diyelim ve böyle girelim yayınımıza. Şöyle hızlıca Serkan Çetiner'le günün gündemini konuşarak programımızı başlatacağımızı hatırlatayım. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı ki milli takımı konuşmadan başlamak olmaz ama tüm bunları değerlendirerek başlayacağımızı söyleyeyim. Ama günün önemli bir durumu var. 100. Gazi koşusu efendim. 100. Gazi koşusu 17.15'te koşulacak bugün. Ve çok önemli bir koşu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten yadigar. Ve 100. Gazi koşusu rehberinde, rehber kısmında ne olacak ne biteceği Serdar Yiğit'le konuşacağız 12.50 gibi. 10 dakikalık bir bölümümüz olacak oraya ayırdığımız 10-15 dakika hatta. Maskeli Adam Niki ile tanıyorsunuz. Sosyal medyada fenomen olan bir isim Serdar Yiğit. Şu an faal bir şekilde de Işık Ekürüsü'nün de antrenörlüğünü yapıyor diye biliyorum ben. Sorarız, detaylandırırız Serdar Yiğit'e. Ondan dinleyeceğiz 100. Gazi koşusunu. Sadece burada değil, biraz böyle maç önü gibi düşünün. Biraz böyle işte önemli bir anın önünde yapılan yayın gibi düşünün. Saatler 17.15'i gösterdiğinde koşulmadan hemen evvel orada Can Genç, sevgili kardeşim Can Genç 17'den 17.25'e kadar gündemini oraya yıkacak. Gündemi orada olacak. Gündemi orada Gazi koşusu, 100. Gazi koşusu olacak diyelim. Günün gündemini ve programımızın akışını böyle aktardıktan sonra Serkan Çetiner'e selam olsun diyelim mi? Serkan abi selamlar.
1: Aleyküm selam, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Senin keyfin nasıl? Sen nasılsın?
1: İyi valla. Bodrum sıcak. Öyle bir...
0: Bodrum'dasın.
1: Bodrum'dayım. Birazcık tatil yapalım dedik de çok sıcak.
0: Abi gerçekten. Şimdi bana pas atıyorsun ama bak, ben milli takımda gireceğim diyorum. Sen Bodrum'dayım diyorsun. Şimdi bana diyorsun ki gel de oralardan gir konuya.
1: Ha, villa da mı? Başkan abi, sağ olsun bana güzel bir villa verdi. Onu...
0: ya, işte abi yani sen bana ama pas atıyorsun biliyor musun? Ben orada ben 5 dakika konuşacağız dedim sana. Hatırlıyor musun? Hatta milli takımımızı şöyle kısaca konuşacağız dedim yayında da. Dinleyicilerimiz de biliyor. Yani ama diyorsun ki nedir orada durumlar acaba? Bir sorgula verk diyorsun bana illaki Serkan Çetiner.
1: Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bence milli takım hiç konuşulmasa biz bugün son 32'ye girmiştik. Ya ben genelde şöyle bir totem yapıyorum. Milli hı hı. takımları ne zaman önem verip televizyonu açıp izlesem, mesela hani Filenin Sultanları'nda da mesela finale çıktıkları yazıyor. Finale kadar izlemiyorum. Finalde açıyorum. Lan yeniliyoruz ya. Açmasam belki yeneceğiz yani. Bu böyle benim gibi düşünen bir sürü insan vardı.
0: Hani
1: yani.
0: Diyorsun ki bir bakayım yani, değil mi?
1: Bir bakmayacaksın işte. Bakmayınca başarı geliyor. Yani çok popüler yapmazsak bence milli takımları. Çünkü bir ara hatırlarsın.
0: Abi bizde nazara inanıyoruz biz biliyorsun millet olarak ve hani böyle bir durum da gerçekleşiyor olabilir yani, onu da söyleyeyim.
1: Nazar değil de bence havaya inanmak lazım. Topçuyu havaya sokmayacaksın ya da sporcuyu. Peki. Yani nasıl olsa çıkarız bu gruptan dediğin zaman işte çıkamıyorsun. Yani öyle söyleyeyim. Yani hani, ve işin garip tarafı yani yani Cape Verde'ler, ondan sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden tut Güney Afrika'sına kadar yani çok milli takımın belki de onda biri bütçeye sahip takımların Ekvator falan, bunların hepsi, Paraguay'da keza son 32'yi gördü, biz göremedik yani. Gerçekten utanç verici. Ya bence bu utanç verici Dünya Kupası'nı unutalım. Sanki hiç katılmamış gibi davranalım. Bundan sonraki jenerasyona da destek verelim. Bu jenerasyonun yani son dönemleri olan jenerasyonun da artık bir veda paylaşımı yapalım. Milli takımı hak edenler, bir kere milli takım bir kulüp değil. Evet. Bunu öğrendik yani. Kulüp takımı gibi. Adana Spor'da Efe efendim, Yunus benim Adana Spor'dan öğrencim, Samet benim Adana Spor'dan öğrencim. Ben bunlarla bir başarı yaptım, bunlarla da devam edeceğim. Yok abi, öyle olmaz. O zaman gideceksin 4 büyük ya da işte 5 büyük, 6 büyük takıma. Alacaksın bu oyuncuları kendine. Tamam mı? Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye söylersen hemen bırakır. Kerem'i forvetle oynatacağım de Fenerbahçe'ye 25'e aldı, 25'i ver, hemen bırakır. Samet'i zaten bir bonservisi yok, hemen alırsın. Melih Demiral ver 15 milyon euro, Hakan Safi'den öğrendik, hemen gelir. Hakan Çağlanoğlu zaten her yıl biz bunun bir gitse de kurtulsak yani bir nasıl söyleyeyim sana, emekli ikramiyesini alsa da rahatlasak yani. Bizim genel olarak Türkiye'de şöyle bir şey de var. Her başarıda Avrupa'da lejyonerlerimizin emekliliği bizi çok geriyor yani. Her yıl onun emekliliğini konuşuyoruz. Aslında emekli ikramiyesini konuşuyoruz. Mesela Real Madrid gören Hamit Altıntop'a biz emekli ikramiyesini kim verecek dedik. O zaman Galatasaray vermişti. Nihat Kahveci çok başarılıydı. Emekli ikramiyesini kim verecek dedik. Çocuk gerçi bıraktı emekli ikramiyesini. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş verdi. Bir Nuri Şahin'e haksızlık edildi bence bu anlamda. Çünkü Türkiye'ye gelmeyip kariyerini yurt dışında tamamlayan bir Nuri Şahin oldu. Ona da teşekkürü borç biliriz. Yani o anlamda da Türk kulüplerini borca sokmadı. Ama Mesut Özil de buna dahil. Hepsi emekliliğini Türkiye'den aldılar ve son kontratlarını güzelce yapıp hiçbir şey vermeden de emekli oldular. Yani ben bu anlamda da Hakan Çağlanoğlu'nun artık emekli ikramiyesini biri versin de kurtulalım ya. Biz de bu konuları
0: Orada da mesela futbol takımı seçimi dört büyüklerin arasındaki Hakan Çalhanoğlu ya da iki büyükler diyelim. Hadi ikisi arasında çünkü gidip geliyor adı. Fenerbahçe ve Galatasaray mı olacak kısmı da hani böyle emekli ikramiyesinde banka seçersin ya. Şu kadar evet, zamana evet, şu evet. kadar promosyon, bu kadar zaman ya, kalmaya bu kadar promosyon diye. Bakalım ya, hangi bankayı seçecek Hakan?
1: Arda Turan mesela değil mi? Galatasaraylı tartışılmaz yani. Hatta Aziz Yıldırım'ın o dönem açık çek verdiği. Ya o bile mesela Başakşehir'e geldi. Niye? 7,5 milyon euro maaş alıyordu şeyden, Barcelona'dan. Başakşehir, Allah razı olsun Başakşehir. Güzel sponsorluklarla, devletimizin bağladığı güzel sponsorluklarla aldı. İyi ki de aldı. Yani hiçbir başarısız başarı Türkiye'de cezasız kalmıyor. Ama bunu hep Türk kulüpleri ve Türk halkı ödüyor. O yüzden bunu böyle bakalım. 5 evet. dakikayı da geçtik diye düşünüyorum ama.
0: Peki abi bak onun zamanını tıkmışsın. Peki tamam. Evet, yani böyle ama tabii ben şunu gördüm. Yine bizim çocuklar, Sadece bir ah kısmım, bir keşke kısmım ne oldu biliyor musun? İnsanın olur çünkü böyle zamanlarda, böyle büyük milli maçlarda. Yani bir Amerika maçı ilk maçımız olsaydı bambaşka şeyi konuşuyorduk bu abi. Yani beraberlikle başlardık en kötü biz bu Amerika'ya karşı.
1: Yok yok, Amerika bize 4 atardı.
0: Abi öyle sanmıyorum. Yani biz, öyle düşünmüyorum.
1: Ben iddia ediyorum. İlk maçımız
0: bizimkiler Amerika'da maç seçme mi dersin? Maç seçme mi dersin? Yoksa daha iyi bir adapte olma mı dersin? Onu yaşıyor abi genellikle böyle zamanlar.
1: Ya şimdi ilk iki maçta oynayanlara bak, üçüncü maçta oynayanlara bak anlarsın. Yani bunu biz bunu ilk maçta anladık. İkinci maçtaki hareketleri, değişiklikleri, kadro seçimini ikinci maçta yapsaydı biz bugün çıkmıştık. Ama ilk maçta takım biz futboldan anlamadığımızı iddia etti. Hakan Çalhanoğlu olsun, Melih Demiral olsun, işte TFF Başkanı, Montella. İkinci maça aynı kadroya çıktılar, yenildiler. Üçüncü maça dediler ki ya evet şimdi biz bunları aynı kadro çıkartırsak zaten bazı oyuncular kendileri istememiş çıkmak maça. Yani öyle de seçimleri var ya. Ben mesela bu maçta oynamak istemiyorum diyor. Nasıl olsa çıkamayacağız ya, hani alkışlanmayacak ya, yani kuru milliyetçilik yapılmayacak ya, prim olmayacak ya, o zaman ne oldu, gençler çıktı, formayı hak edenler, formayı isteyenler, kendini kanıtlamaya ihtiyaç duyanlar çıktı, başarılı oldu. Zaten temel sebep de bu değil midir? Bir hedefi olmayan bir adamı oynattı, ne olabilir ki? Yani Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Avrupa'da her şeyi kazanmış adam, her şeyi, olabilecek bütün başarıları, atabilecek bütün golleri atmış adam, her yerde, uzaydan, her yerden atmış. Şimdi bu adamın ne olabilir ki, ne kazancı olabilir ki? Ama oraya işte Orkun'u koyman lazım ki en azından o çocuk zaten Beşiktaş'a gelerek denen Avrupa vitrininden biraz daha geriye gitti. En azından burada kendini gösterirdi ya. Hem bu Beşiktaş kazanırdı, hem biz kazanırdık. Hem futbol severler kazanırdı, hem futbolun adaleti kazanırdı. Ama olmuyor abi işte yani. Ben bunu anlayamıyorum yani. Hani bazı şeyleri açıklayamıyoruz yani milli takımda. Ben dediğim gibi sana da katılıyorum. Bunlar bizim çocuklarımız. Ne kadar eleştirsek de bağrımıza basacağız. Çünkü herkesin evladı sayılır. Yani öyle medyada Ahmet Çakar'ın demeye çalıştığı şeylerde hani çok ayıp yani. Hani onun bunun çocukları falan. Ne diyorsun abi sen?
0: Yani oraya yani, çekildi diyor daha doğrusu. Düzeltelim şimdi. Direkt abi, öyle de demiyor ama. Hani,
1: lafın nokta nokta.
0: Ama, ama yani olmaması gereken şeyler. Nereye çekileceği de.
1: Hani, evet. Türkiye ligindeki futbol seviyesinin, hakem seviyesinin, yorumcu seviyesinin çok düştüğünü düşünüyorum artık. Ya gerçekten her şey harcanıyor. Bak çok pahalı bir sektör. Çok ucuz insanlarla.
0: Abi buralara girdin ya, Kulüpler Birliği toplantısına ne diyorsun Serkan Çetiner?
1: Seviyenin en dip olduğunun göstergesi diyorum. Ne diyeceğim yani? Yani Kulüpler Birliği'ndeki o çıkan konuşmalar, yapılan ya yani hiçbir başkana bir kere başkanların olduğu böyle konuşmalar olur mu ya? Başkanlar da, yani Süleyman Seba'nın yanında yapabilir miydin bu konuşmaları mesela?
0: Zor. Aziz Yıldırım'ın yanında yapamazsın abi, günümüzden örnek ver.
1: Yani Aziz Yıldırım'ın yanında ben çok şaşırdım yani. Böyle kavga
0: Aziz Yıldırım'ın yanında olmuyor olay ama onun yanında yapamazsın, günümüzden bir örnek verelim.
1: Yok, ben sana bir şey söyleyeyim. Son dönemlerde
0: doğru mudur bilmem. Bak, iddia yani, o ki konuştukları ve Aziz Yıldırım tarafından özür dilendiği gibi bilgiler var. Ama iddia tabii, doğruluğu teyitli bir durum değil yani bu. Yüksel Yıldırım özelinde.
1: Ya ben son dönemlerde futbolu yöneten insanların polemiklerden uzak kalması gerekirken yani polemikleri o yani çekiyorlar mıknatıs gibi yani. Bence bundan da keyif alıyorlar ya. Ya başarısızlıklar konuşulmasın diye yapılıyor. Ama ya bilmiyorum, ben çok yanlış gidiliyor ya. Öyle söyleyeyim yani. Hani yönetim şekli çok yanlış. Hiçbir doğruyu yapamıyoruz. Yaptığımız bir doğru vardı. Gençleri böyle milli takımda bir zengin bir kadrolaşma vardı yani, böyle Avrupa'da birçok bir anda çıkan wonderkid tabir ettiğimiz gençlerle bir hayal kurdurttular. Onu da sağ olsunlar veteranlarımız gölgelediler. Bu anlamda yani Arda'nın da son konuşmalarını tebrik ediyorum. Bakın Arda mesela Fenerbahçe patentli bir oyuncu. Ama bakın bütün Galatasaraylılar Arda'yı seviyordur, biliyor musun? Ve Barış, yani işte Hakan Çalhanoğlu da mesela Galatasaraylı olduğunu iddia ediyor. Galatasaray patent demiyor ne? Ama bütün Galatasaraylılar da bugün Hakan'ı istemiyordur. Ya bunun bir şapka önlerine koysunlar, düşünsünler ya. Nasıl bu hale geldiler? Yani bir tane çocuk bak çıkıyor. Ben çok fazla eleştirilmediğini...
0: Abi bir şey dikkatimi çekti. Belki çok böyle yanlış anlaşılacak cümlem ama vallahi söylemeden soramadan geçemeyeceğim. Neden bir Arda gibi bir örnek Fenerbahçelilerin de çok sevdiği bir Galatasaraylı oyuncu yok mesela? Böyle örnek gösterebileceğimiz. Şu an oynayan faal.
1: Tugay vardı.
0: Şu an faal abi. Faalden bahsediyorum.
1: Faal? Ya şu anda...
0: Yok abi. Ne Galatasaray'da ne yurt dışında.
1: Osimhen var ya. Osimhen'i seviyorlar.
0: Abi ya sen Osimhen'i farklı noktadan seviyorlar diyorsun şimdi. Yani orada,
1: tamam.
0: İyi Osimhen zaten. Öyle değil. Arda'yı sen Arda'nın çok güçlü olmasından sevmiyorsun. Arda bizim çocuğumuz diyorsun. Seviyorsun.
1: Galatasaray'da. Seviyor. Sempatik.
0: Peki. Ya işte bence milli takımdaki problemlerden biri de bu ve hani biraz da Galatasaray tarafındaki kutuplaşma biraz problemli son yıllarda. Başarısının yanında bunu da konuşmak gerekiyor.
1: Ya orada birazcık ama Fenerbahçeli taraftarları da çok böyle kin ve nefrete yönelten yöneticiler oldu. Oradan da hiçbir taraftar da çıkıp ben şu oyuncuyu seviyorum. Mesela Muslera'yı sever Fenerliler. Son dönemlerini saymazsak Volkan bile seviyordu, düşün yani.
0: Doğru. O kısımda.
1: Yani o vardı yani, hani şöyle son dönemlerde çok fazla.
0: Son dönemlerde çok arkadaşım vardı. Muslera yani, sinsi evet. Aslında bakmayın öyle olduğuna falan diyen Fenerbahçeli çok vardı. Ama yani o da Galatasaraylı abi, neticesinde yani bazı noktalarda Fenerbahçelilere ters gelecek, çok birazcık... iyi olacak elbette.
1: Evet, ben Alex'e benzetiyorum. Alex'e olan sevgi. Hani Galatasaray taraftarları da mesela Alex sevgisi vardır yani. Hani severlerdi. Çünkü çok fazla hırgüre girmez. Kendi işine odaklı. Mesela yani öyle topçu kim sevmez ki abi. Türkiye'deki zaten temel sorun o yani. Kendi işini yapmayıp maçta hakeme saran, futbolcuları saranı sevmiyorlar yani.
0: Evet.
1: Ama 4 büyükler, özellikle 3 büyüklerde bu birazcık prim yapılıyor yani. Kontrat veriyorlar abi ya.
0: Doğru.
1: Bu yüzden Mert Hakan kontrat alacak.
0: Şuraya geleceğim şimdi buradan. Biraz böyle konudan konuya geçtik, güzel oldu, Kulüpler Birliği tarafında konuştuk ama benim dikkatimi çeken şeyler oluyor bazen böyle zaman zaman kampa giden başkanlarla ilgili. Mesela Sayın Ali Koç kampa gitti. Şampiyonluk ateşlemesi gibi bir hani başlık atılmıştı o dönemlerde. Ya da şampiyonlukla ilgili böyle bir motivasyon konuşması yaptı gibi başlıklar. Öyle görülmüştü. Medyamız öyle görmüştü bu haberleri. Ya da camia böyle görelim. İşte haricinde bugün bir haber görüyorum Beşiktaş'ta. Ve hani konuşulmuştu da Ali Koç'un ne kadar önemsendiği, ne kadar dikkate alındığı, daha doğrusu dikkate alınmadığı kısmı ön plana çıkmıştı buradan. Hatırlarsın o fotoğrafları, o günleri. Sonrası hatta ne gelmişti? İşte Fenerbahçe'de Dzeko aynı salonu bir diğer fotoğrafta aylar sonra Dzeko ve Tadic için arkada tavalarla yollandı.

0: Deydi. Sonu hüsran oldu. Twitter'da ne hesaplar neler yazıyordu, fenomen hesaplar ya da gazeteciler, Twitter üzerinde çok faal olan gazeteci, Beşiktaşlı gazeteciler, ya Beşiktaş diye bir kulüp vardı unutuldu mu gibi gibi şeyler söylüyorlardı. Buralara gidiyordu, çok iyi gidiyordu bu eleştiriler. Ama bugün yeni sezon öncesi işte birlik toplantısında yeni hocan var, işte yeni futbol aklın var ama oyuncular eski. Belki de oradaki 25 oyuncunun, belki de oradaki 30 oyuncunun 10'uyla çıkacaksın ve onlar bunun farkında. Sözleşmeden çıkacağının farkında. 15'ini satmaya uğraşacaksın. 9'uyla yollarını ayırmaya uğraşacaksın. Böyle bir yerde toplantın oluyor. Bilmiyorum mu? Bilmiyorum. Çok mu ileri giderek burada bu konuyu ele aldım ama senin görüşünü de merak ediyorum. Beşiktaş'la başlayalım Serkan Çetiner.
1: Yani Beşiktaş şu an bir yapılanma içinde ve genç oyunculara yöneliyorlar. Ben birkaç tane böyle medyada transfer haberlerine baktım. Böyle hani Monaco gibi, Benfica gibi böyle hani öğretici takımları forma şansı bulamamış yeteneklerine gidiyor. İşte Sportif Türkiye, Özgün Özen. Bence iyi gidiyor ya. Yani en azından doğru adamla çalışıyor.
0: Önder Özen.
1: Önder Özen pardon. Yani Önder Özen daha önceki Beşiktaş yani başarısının mimarlarından biriydi. Aynı mantıkla gidiliyor. İşte Atiba'yı kazandıran isim. Doğru transferler. Dünya Kupası var. Yani transfer olmaması için birçok bahaneleri var. Ama şöyle söyleyeyim, Trabzon'da yapıyor ama hem satıyor hem alıyor. Yani aslen tam kadro kampa gidiyorlar ya. Ötesi var mı? Yani tarihte yok. Türk futbol tarihinde belki de tam kadro transferlerini bitirip ilk kampa giden bir takım yok. Ama bunu Trabzon başarıyor. Beşiktaş'ın da çok fazla transfere ihtiyacı var. Aslında dediğin gibi ya maddi sıkıntı var ya da çok inceleyip sık dokuyorlar yani. Ya ikisinden birisi bence yani. Ama yani şu an üç büyüklerde en çok transfer kime lazım desem Beşiktaş'tır.
0: Evet.
1: Çok fazla eksiği var. Çok fazla lazım. Bir kadro kuracak.
0: Böyle gitmemesi gerekiyor mesela bir planlamanın Beşiktaş'ta.
1: Ya en azından 2-3 tane alması lazım. Evet. Yoksa şey gibi oluyor. Sonradan toplu alımların hepsinde yani 5 taneden 2 tanesi iyi çıkıyor, 3 tanesi çürük çıkıyor yani. %60-%70 karavanaya giriyorsun. Çünkü niye? Zaten iyiler gidiyor. Mesela Trabzon planlı bir şekilde kimi alacağını, kimi vereceğini biliyordu. Sezona girmeden önce yani Malinovski mesela bitmişti yani. Planlı, her şey planlıydı yani. İşte bir tane daha sağ bek aldılar. Kabral galiba. O da planlı bir bitişti.
0: Bu arada Nübel'i konuşalım. Kaleci Nübel kısmında Beşiktaş ısrarla bir beklentisi
1: bekliyor
0: var.
1: Bekliyor abi işte, bekliyor. Ya şimdi şöyle oluyor.
0: Vlao 3'te de aynı şekilde. Trabzon'a geçmeden önce buraları konuşalım.
1: Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Piyasa şöyle. Gidiyorsun Beşiktaş. Bakıyor Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yok. Avrupa Ligi onlar için pek geçer not değil. Para odaklı oluyorlar. Sen hem iyi parayı ödüyorsun hem de seni bekleme avantajı. Yani bekletiyor adam. Diyor ki tamam ne kadar verdi? Atıyorum 10 milyon euro. Tamam bekletelim. Transfer sezonunun sonuna doğru nasıl olsa bu takım cepte. Bekleyecek. Çünkü iyi oldu. Biliyor yani bekleteceğini. Diyor ki söyleyin beklesinler. Bir ay beklesinler beni diyor. Ben bir hepsini bir önüme alayım diyor. Avrupa'dan teklif gelirse ona yakın bir teklif kabul ederim diyor. Ya da diyor etmem diyor. Hani iyi transfer, iyi oyuncuyu almak için beklemek zorunda kalıyorsun. Bu bütün yani sadece Beşiktaş değil bütün Türk kulüpleri için böyle bir durum var yani. Hani gidip de selamünaleyküm ben paramı var deyip de alamıyorsun yani. Tabii. Önce gidiyorsun menajeriyle temas kuruyorsun. Menajerini topçuyu sana İbre'yi sana döndürmesi için fazladan bir pay veriyorsun. Para ödüyorsun. Üzerine o seçenek sen o gene olamıyorsun. Oyuncu diyor ki bütün seçimlerimi göreyim. Ondan sonra Beşiktaş'a gelirim diyor yani. Ya da Galatasaray'a gelirim diyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın tıpkı Osimhen'de olduğu gibi son dakika ne denir fırsat transferi kovalaması gerekiyor. Ama 10 tane de fırsat transferi yapamazsın. Her mevkini tamamlarsın. Hı-hı. 1-2 mevki süperstar kontratını da ona ayırırsın. Beklersin
0: peki,
1: yani.
0: Peki Trabzonspor gündeminde olayın satılma durumu var ki olay için ilk etapta

0: 50 milyon eurolar konuşulurken şimdi olay artık farklı bir oyuncudan bu miktar yani bekleniyor gibi duruyor.
1: Eğer doğruysa Nottingham Forest, yani Victor Pereira istiyormuş. Şimdi eğer doğruysa, tekrar ediyorum, çünkü kendi oyuncularını 150 milyon euroya Manchester City'ye satıyorlar. Elliot, Anderson Elliot miydi? Hı hı. Öyle bir oyuncuyu. Şimdi kendi tam da o olayın pozisyonunda oynayan bir oyuncu. 150'ye satıyorlar. 50'yi Trabzon'a verirler. Olayı alırlar. Yani. Çünkü çok iyi oynuyor. Yani Dünya Kupası'nda kendini gösterdi yani. Zaten göstermişti biraz kıpırtı. Ya 50'yi de anlayabilirler ya. Biz 50'yi biz kendimiz hayal ediyoruz yani. Trabzon'a şimdi 30 verirler. Trabzon 30 artı işte %10 bir dahaki satışından ne okey olması gerekiyor yani.
0: Onu
1: yani
0: anladan da iyi haberler geliyor bu arada.
1: Ya şimdi Felipe Augusto muydu forvetleri? 20 milyon kanat
0: forvet. Kanat forvet. Evet.
1: Doğruysa müthiş bir başarı. Bak, oyuncunun çünkü yıldızlaştığı bir dönemde olmadı. Yani tamam, o oyuncu yani
0: bence çok iyi bir alternatifti ama. Yani
1: İyi alternatif ama hani yıldız mı? Yani şimdi
0: kesinleşen bir şey yok tabii ama ayrılan
1: yakın. Augusto mu? Evet. Yani şimdi biz mesela lig genelinde gördük. Onu maç oynamadı. Trabzon kaybetti. Yani ve sen bu şekilde 20 milyon euroya satabiliyorsan büyük başarı. Bak, muhteşem bir başarı ya. Tartışmasız ben Trabzon'un böyle Türkiye'de örnek olacak ders kitaplarında böyle spor, ne bileyim, böyle bir üniversite var mı bilmiyorum da spor yöneticiliği derslerinde örnek olarak alın, koyun, izletin ya. Yani. Hani nasıl yöneticilik yapılır? Nasıl scouting yapılır böyle ders niteliğinde yani. Çok başka seviyede yapıyorlar. Tebrik ederim yani.
0: Evet.
1: İstediğimiz şeyler, anlattığımız şeylerin karşılığını görmek aşırı mutlu ediyor. Yani şimdi çok kolay değil mi? İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de 35 yaşında almak. Çok kolay değil mi? 32 yaşında o yani 15 milyon euro vererek Hakan Çalhanoğlu'nu getirmek. Önemli olan bu işte. Madem orada koltuklarda takımınızı çok seviyorsunuz, işte bu hareketleri yapın. O zaman orada oturmayı hak ediyorsunuz. Ama 32 yaşında işte 10 milyon, 12 milyon euro takıma getirip o kaskalı yaşatırsan sen takımını sevmiyorsun. Bana anlatma. Sen o pozisyonu, o koltuğu seviyorsun. Sen gündeme gelmeyi seviyorsun. Sen iyi bir iş adamısın, çok paran var. Sen reklam istiyorsun. Sen dünyada herkesin tanısın, Türkiye'de istiyorsun. Sen takımı falan sevdiğinle falan alakası yok. Takımını sevsen böyle yönetmezsin çünkü. Kendi şirketini böyle yönetiyor musun abi? Genel müdürüne ne bileyim 100 bin lira maaş verdiğin bir adama 500 bin lira maaş veriyor musun? Vermiyorsun. Niye takımlarda yapıyorsunuz? Çok sevdiğiniz takımlarda bir de yani. Çocukluk aşkınızın takımlarında. Niye yapıyorsunuz? İki tane nedeni var. Birini söylemeyeceğim. Diğerini bu sebeplerden.
0: Ben Trabzonspor gündemini konuşurken yine anmam gereken detaylar da var. Onları söyleyeyim, öyle geçeyim Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye. Trabzonspor'da bir Şumurodov'a gidildiğini biliyorum. Bunu duydum. Doğubik çok uzun zamandır konuşuluyor ama orada durum ne onu da bilmiyorum. Vivo gitmesi ihtimal isimlerden ve iyi bir getiri bırakabilecek isimlerden. Tabii Malat, olduğu konuşuluyor. Ama
1: Artem Doğubik Türkiye Ligi'nin şeyi biliyorsun yani. Maxim Tsigalkos'u mu diyeyim? Yani yıllardır Dolbik yazar yani.
0: Tabii, doğru diyorsun.
1: Fanatik kurulduğundan beri diyeyim hani bir Dolbik her yaz dönemi Ukrayna'nın
0: neyi kurulduğundan beri?
1: Fanatik miydi gazetesi?
0: Ha peki tamam. Peki.
1: Yani o kurulduğundan beri böyle spor gazeteleri Dolbik'i yazar yani. Önce Trabzon'a yazarlar. Tam dönemi biliyor musun? Yani şu an çaptan yazın düştü. Roma gözden çıkarttı.
0: Şuraya yani geleyim. Söz sende, böldüm.
1: Gelebilir yani Trabzon'a.
0: Ya Mendy, Draguş, Lundstram ve Cihan Çanak gibi isimler kamptan sonraya kalacak. Gidecek mi kalacak mı kısmıyla değerlendireceğiz belki ama bu isimlerin geleceği kamptan sonraya kalıyor, onu söyleyelim. Trabzon'da gündem böyle ama hızlı olsun diye buraları da aktarıp şöyle hızlıca Galatasaray tarafına geçeyim. Icardi krizi denir mi bilmiyorum. Biz her yıl farkında mısın? Icardi krizi denir mi artık? Bu şeyi konuşuyoruz. Farkında mısın Serkan Çelik?
1: Icardi'nin krizi değil. Icardi'nin ben çok örneği birebir. Schneider'in Galatasaray'dan Hopuşu'nun son yaz dönemiydi hatırlarsan. Ibiza'da tatil yapıyordu. Herkes ikiye bölünmüştü taraftar gelsin gitsin diye. Ama hayırlısı oldu. Galatasaray Icardi'yi gönderdi. Belhanda'yı aldı. İki senede şampiyon oldu. Şimdi benzer bir seçim aynı benzer bir böyle işte sürünceme aynısını yaşıyor Galatasaray. Dün Muslera'nın Dünya Kupası'ndaki halini görünce herkes Uğurcan Çakır Allah korudu bizi falan diyor. Ama Icardi Muslera kendi gitmek istedi diye ayrıldı Galatasaray'dan. Galatasaray Muslera'ya bir yıl artı bir yıl verebilirdi. Yani Galatasaray Icardi'den Muslera'dan kurtulmadı. Muslera Galatasaray'ı istemedi. Ben emekli son takımım Estudiantes olsun dedi. Kendi coğrafyamda futbolu bırakayım dedi. Şimdi aynı sorun Icardi'de. Yani önümüzdeki yıl Icardi'yi bugün Muslera'yı gördüğünüz gibi görmeyi istemiyorsanız vedalaşacaksınız. Ha yok bizim evladımız iki tane kafamız güzelken iki tane aşkın olayım şarkısını Türkiye Kupası'nda çaldırtayım diyorsanız da kontrat verirsiniz 5 milyon euro. Çok paramız var ya, ona 5 buna 5. Yabancı kontenjanı zaten Fenerbahçe ve diğer Beşiktaş dahil olduğunda Galatasaray ne kadar konuşursa ne kadar sinek ikili sesinin TFF'ye gitmediğini görüyoruz. Yani Galatasaray'ın da sıfır yaptırım olduğunu, TFF'nin üstünde olduğunu görüyoruz. Ama onu düzeltecekler. Hani Galatasaraylı yöneticiler değil ama Fenerbahçeli yöneticilerin ağırlıklı olduğu bir diğer büyükler düzeltecek. Galatasaray'ın 4 yıl şampiyonluğunun 5. yılı rekor olacağı için çok zor olacağını düşünüyorum.
0: Ve Aziz Yıldırım tarafı da Fenerbahçe'ye güç katıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Farklı bir
1: çok iyi hazırlanmaları lazım.
0: Sanchez için geliyor Como diyorlar. Mesela Icardi için de aynı şeyi söylüyorlardı geçen yıl. Davinson Sanchez haberini konuşalım.
1: Ya Davinson iyi topçu ya. Yani Davinson şimdi benim korkum şu Davinson gitsin. Evet bence de yani 30 yaşında şu anda Davinson. 15 milyon euro bonservis veriyorlarsa gitsin ama sen sistemi olan bir takım değilsin ki. Yani Davison'un yerine alternatifin kim olur? Singo'yu oraya koyarsın. Singo Davison'un yerine oynar mı? Ya Davison oyun kurmada ayağı
0: çok problem yaşadı ama Galatasaray evet, Singo'yu evet. koyduğunda oraya.
1: Ya yani bizi çok ürküttü.
0: Evet.
1: Ama yani bilmiyorum Singo yani şöyle Davison gittiği yerine Ozan Kabak'a bağlayabilseydin bence muhteşem bir hani Singo Ozan Kabak çok tatlı olurdu oraya.
0: Singo demişken ama. Singo haberleri de Napoli ile Dortmund'la Inter'le Bayer Leverkusen'la bizi karşılıyor. İhtimal ki ve iddia öyle ki haber öyle ki bu takımlarda bir girişim ya da en azından ilgi var Singo'ya karşı.
1: Valla Dumfries'i Real Madrid kapınca Inter evet. belki Singo ile orayı çünkü Dumfries tarzı bir oyuncu. Yani tempolu güçlü. Git geli çok yapabilecek bir oyuncu. Biz onun yapamadık, yaşatamadık. Bizim teknik iyi antren edemedik diye düşünüyorum. Evet. Oyuncunun vücudunu tanımıyoruz daha. Bence ona Inter
0: olabilir
1: çözer.
0: Olabilir diyorsun yani. Peki Bertu evet, için indirim istiyor Galatasaray.
1: Vallahi beklesinler. Bertu için indirim değil şu anda. Dediğim gibi yabancı konusu çözülürse Bertu'ya da gitmene gerek kalmayacak. Yani.
0: Orada bir umudun
1: ya
0: var Bertu'yu mı?
1: Bertu'yu 2 milyon euroyken almadılar.
0: Bir bak, futbol sever olarak umudun var mı yabancı kontenjanından? Olaydan?
1: %100 var.
0: Peki.
1: %100 var.
0: Van Dijk var abi. Van Dijk konusu stoper demişken 10 milyon euroya çıktığı konuşuluyor Galatasaray'dan maaş olarak.
1: Çaresizlik yani. Ya bir kere Liverpool Van Dijk'tan bir yıl daha verim alacağını biliyorsa ki bunu idman analizlerinden, sprintlerinden ne bileyim birçok parametreden çıkartabiliyorlar. Bu oyuncuyu sana vermezler. Çünkü niye? Konate zaten gitti Real Madrid'e. Tek bir tane adamların as stoperi Van Dijk kaldı. Eğer veriyorlarsa da ben şüpheyle yaklaşım. Peki. Çünkü bu adamlar posasını veriyorlar bize. Nuri şeyi gördük ya İlkay Gündoğan'dan gördük. Posası geldi Galatasaray'a. Yani oyuncunun posasını çıkartıyorlar veriyorlar sana. Çaprazı, ön bağ, arka bağ ne gittiyse. Frank de Boer vardı Barcelona'dan gelmişti Galatasaray'a. Ben inanamamıştım ya oyuncunun performansına. Bu nasıl bir gerilemedir dedim yani.
0: Son olarak
1: bize geliyorlarsa boşuna gel.

0: Torreira devam. Torreira ile devam haberleri var.
1: Torreira ile de dediğim gibi Galatasaray'da keşke futbolcu olsam da Galatasaray'da olsam. Yaş aldıkça zam alıyorum ya.
0: Peki.
1: Yaşlanıyorum.
0: Çok güzel.
1: Zam geliyor yani.
0: Çok güzel, tane tane küçük küçük hepsini değerlendirip geçtik. Fenerbahçe evet. tarafına dönüyorum. Greenwood transferinde yeni bir haber var orada. Oyuncu cephesinde problem olmadığı konuşuluyordu ki bunu Sayın Safi döneminden de hatırlarız yani, onun adaylık döneminden.
1: Yani, bir laf tamam. vardır problem evet. yoksa problem vardır diye.
0: Ama problem var, başka tarafta var işte. Geliyoruz, probleme geliyoruz abi. Marsilya ile görüşmeler herhalde biraz böyle problemli geçiyor gibi Greenwood'da. Ne diyorsun?
1: Problemli geçmiyor mu? O 55'i veren düdüğü çalar. Ver 55'i aldı Greenwood'u.
0: Verilmiyor abi işte. Verilemiyor orası. Sen önceden açıklarsan elin mahkum kalır böyle. Ha. Şimdi taraftar seni böyle zorlar. Bak o gidebiliyor. Aynen. Sen niye gidemiyorsun Sayın Aziz Başkanım derler. Ama Hakan Safi'nin yaptığı Fenerbahçe camiasının kucağına böyle bomba bırakmaktır. Ben söyleyeyim yani bunu. Hiç geri durmam bunu söylemekten.
1: Demin bir örnek verdim ya. Çocukluk aşkın olmuyor o zaman. İşte zarar biliyorsun çocukluk
0: aşkın. Aynen öyle. Aynen öyle. O zaman ya da çıkacaksın. Madem öyle çıkacaksın. Ben şu sponsorluk desteğini veriyorum. Kulübümüze böyle bir şey yaptım. İşte çünkü 50 milyon euroluk bir çıkış bedeli var. 50 milyon euroluk sponsorluk desteğim var benim Fenerbahçe'ye. Örneğin Safiport. Yeni bir anlaşma. Koldaysa bacağa, bacaktaysa omuza, omuzdaysa sırta, sırttaysa işte karna, karın kısmına, göbeğe, abi bir yerlere o sponsorluğu vereceksin yani, anladın mı? Bilmiyorum bunun yolu yordamı nedir? İşte arka kapıdan dolanmak mıdır? Nedir, ne değildir bilmiyorum ama bugüne dek nasıl, neyi nasıl yaptıysanız yine yapacaksınız bir şeyleri. Öyle kolay değil yani bir camianın kucağına böyle bomba gibi bırakıp gitmek. Kaldı ki iyi bir oyuncu. Tartışılan bir tarafları da var. Tasvip edilmeyen tarafları da var, ayrı konu, çokça eleştirilen tarafları da var. İyi bir oyuncu ama camiada istiyor işte öyle olunca. Aziz Yıldırım da burada zorda kalıyor mesela, ama o da bence başaramayacak. Aziz Yıldırım tarafı da başaramayacak Greenwood transferini.
1: Greenwood'un çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ya. Yani biraz tepki alabilirim ama ben hani karakter olarak birazcık bu seviyeleri ya şöyle düşün.
0: Karakter başka, onu zaten eleştirdim.
1: Aslında. Evet evet, Manchester'dasın. Yaşadığın mahkemelik olaylar seni kulüpsüz bırakıyor. Daha sonra sen şeye geçiyorsun, Marsilya'ya geçiyorsun. Şimdi bak, ben sana bir örnek vereyim. Ribery olayı. Menajeriyle bir şekilde Galatasaray'dan, Galatasaray yöneticilerin yine hatasıyla, tarihi bir hatadır bence. Galatasaray yüzyılının belki de başlatabilirdi o transfer. Neyse bir şekilde Marsilya'ya gitti ve Marsilya'dan Real Madrid yaptı oyuncu. Yani bırak Türkiye Ligi'ni. Şimdi Greenwood madem bu kadar kral bir oyuncuydu, takımını şampiyon yapamadı. Tamam, çift taneleri ulaştı ama De Zerbi ile de yapamıyorsan, Marsilya'da yapamıyorsan nerede yapacaksın? Fenerbahçe'de mi yapacaksın? Yani Fenerbahçe bir John Duran vakası da yaşayabilir. Bak kimse konuşmuyor ama ben bunu baştan söyleyeyim. İkinci, sonra yarın öbür gün gelir. Vay efendim, bu oyuncu bize kaskal çıktı 55 milyona. Oyuncu
0: ne kadar çoğalıyor verdik. Farkında mısın abi vakalar? Yani Fenerbahçe evet. şu vakayı yaşayabilir. Galatasaray Falcao vakasını yaşayabilir. Yani der misin Falcao'ya bir vaka? Ayrı konu tabii ama işte ne bileyim, Galatasaray'da çok örnek var. Galatasaray'da
1: Cagne bir vaka.
0: Aynen, yaşayabilir.
1: Cagne bir vakaydı.
0: Abi çok,
1: Falcao bir vaka değildi.
0: Çoğaldı yani. Çoğaldı. Bu çoğalma sebebi de popülist sistem. Yani senin Twitter'daki taraftarı fenomeni takip edip transfer yapman ya da işte Hakan Safi gibi bir camianın değerli isimlerinden, ayrı konu ama Hakan Safi gibi bir adayın, Sayın Safi'nin işte böyle bir topu, bombayı camianın kucağına bırakması ve gitmesi. Bunun haricinde Hasan Arat döneminde de bazı şeyler hatırlıyoruz. Yine bombalar bıraktı da gitti. Hasan Arat yapıyordu da sen niye yapamıyorsun'u konuşturan çok şey vardı o dönem rakipleri için mesela, hatırla. Çok yanlış sistemler. Çok yanlış sistemler.
1: Rafa Silva onlarda da mesela söylemek lazım. Evet. Büyük sıkıntı yani.
0: Girassi'ye ne diyorsun abi? Son olarak onu soruyorum.
1: Çok pahalı transferler ya. Yani bilmiyorum ben ödeme, yani eğer TFF'nin doğrularıyla konuşacaksak bu isimler konuşulamaz yani.
0: Peki. Necat Denizsel ama, diyor ki.
1: İşte arkadan dolanma olursa Girassi çok iyi. Yani Musa Sovetkisi, öyle söyleyeyim.
0: Peki.
1: Ama ya kim oynayacak? Kim? Vedat Muriki'de 15 verdin. Kim oynayacak? Kim forvet oynayamazsın. Girassi ile Vedat Muriki kim forvet oynatamazsın. Yani Vedat Muriki'nin var yani. Bırak artık, bir tane de Nobre'ni ara. Diyor ya Aziz Yıldırım gelmeden önce diyordu ya. Brezilya'dan Nobre'yi bulduk, getirdik. Nobre'ni ara. Vedat zaten 32 yaşında. 30 yaşında bir oyuncuyu 40 milyon euro verme abi. Yazık günler ya, Fener'in parası. Çünkü niye? Geleceği kilitliyorsun bak.
0: Aziz Başkan'ın tarzı için ne diyorsun? Buyur abi, söz sende.
1: Sorun bir şampiyonluğa o kadar çok odaklandığın zaman oradaki belki o şampiyonluk gelir. Ki bence konuşamadık, uzun zaman oldu da geriye çok da gidemiyorum gündem olarak. Ama İsmail Kartal'ın gelip de benim iki tane şampiyonum tescillendi, çalınması tescillendi falan cümleleri.
0: Yok, konuştuk.
1: Gene sorun ya.
0: Seninle yani, konuştuk evet, bunları da değerli.
1: Evet, aynı türküyü tekrar çaldıracak bu adam ya. Ya şuna demet.
0: Ben orada farklı, senden farklı düşünüyorum. İsmail Kartal bunu söylerken Fenerbahçe yönetiminin aynı düşüncede olduğunu düşünmüyorum İsmail Kartal'la. Çünkü zamanında İsmail Kartal buraları bahane ederken, bahane diyorum bak altını çizerek, Sayın Aziz Yıldırım Sayın Kartal'a zamanında ne dedi? Bıraksın bu işleri dedi. Hani böyle bahaneler vardı, hatırlarsan Ali Koç döneminde de Fenerbahçe tarafında.
1: Vardı.
0: Geçsin bu işleri dedi. Mesela bunu diyen Aziz Yıldırım'a ben bugün İsmail Hoca'ya, ya hocam bizim arkamızda böyle bir yapı var, seni getirdik işte Mourinho'ya yapıldığı gibi bir alan açıldığını, bir kucağa bahane bırakıldığını, bir bahane topu bırakın. Az önce dedik ya Greenwood topunu bıraktınız camianın kucağına patlamak üzere diye. Şimdi böyle bir bahane topu bırakıldığını, şimdiden elinin bu anlamda bahane anlamında güçlendirildiğini düşünmüyorum abi. Ben orada farklı düşünüyorum. Ya, İsmail Kartal mesela bunu tekrarlamayacak bence. Bir iletişimci olarak bunu böyle okuyorum.
1: Az çok yani anladığımı düşünüyorum. Şimdi seni bu lige, yani artık Galatasaray'ın 4. yılından 5. yılını, şampiyonluğunu, o hegemonyayı engellemek için getiriyorlarsa ve sen benim şampiyonluklarım çalındı şarkısının türküsünü söylüyorsan, futbolcu senin bunun hangi versiyonuyla motive oldu ki zaten geçmişte? Evet. Ya çık karşılarına de kardeşim Vedat, bak geldim buraya, biz Galatasaray'ın 5. şampiyonluğuna engel olacağız. Biz bunların çok başarılılar. Bunları ancak hani Simeone, Real Madrid'li oyuncuları örnek göstererek, bakın onların milyon dolarlık oyuncuları var ama biz çalışarak onları yeneceğiz diyor ya. Şu cümleyi bir tane Türk antrenörü kursun be kardeşim. Ya Galatasaray para da var onlarda, güç de var, şampiyonluklar da var. Biz bunları engel olacak ligdeki tek takımız kardeşim. Biz bu takıma çalışarak, dinerek, siz de bu ikon oyuncu olmak istiyorsanız bu fırsat sizin elinize geçti. Sıkın kendinizi. Bir sezon hiçbir şey yaşamayacaksınız. Konsantre olacaksınız. 34 maç, her maç ayrı bir şampiyonluk havası falan diye gir ya. Ya gidip de benim şampiyonluklarım çalındı deyince oyuncu da diyecek ki ya ben ne yaparsam yapayım, bunlar hala aynı türküyü söylüyor ya. Ben iki tane alver yaparım, işi bitiririm, maaşımı alırım, önüme bakarım diyecek ya. Böyle oldu. İnanın böyle oldu ya. Futbolcu da buna inanıyor çünkü. Futbolcunun buna inanması daha kötü bir şey. Yani sezon başı gelmiş yeni hoca, ki bence eski hocasın, aynı türküyü devam ettiriyorsun yani. Ya transferden önce şu kafayı değiştirir. Peki. Bu kafayı değiştirirsen en büyük transferi
0: Drogba,
1: yapmış oluyorsun.
0: Drogba Posa mıydı demiş Nejat Denizsel. Drogba Posa mıydı diyor.
1: Ya Posa'ydı. Ya şimdi güzel kardeşim, Drogba'nın 1,5 yılının... 1-6 ayı Galatasaray'da top oynadı. Son bir yılına bir bak kurban olduğum ya.
0: Abi ben katılmıyorum.
1: Orta sahada frikik kazanıyor. Kaleye şut çekiyordu ya.
0: Ben sana katılmıyorum. Ben sana katılmıyorum.
1: Ya ben hepsini tek tek izledim ki o dönemlerde, şöyle söyleyeyim, Galatasaray'ın hani o Drogba'lı, Schneider'li, o hani yerli prime yerli kadrosunda çok güzel iş yaptılar. Önümüzdeki ondan sonraki sezon abi. Ondan sonraki sezon Drogba ne oynadı Drogba? Yani bir ara Selçuk, Schneider var, Drogba duran topların başına geçiyordu, oradan vuruyordu ya. Hatırlamıyor musunuz Chelsea deplasmanında neler yaptı Galatasaray?
0: Evet.
1: Yani peki. Drogba bak tekrar ediyorum, o 6 ay herkesin aklında kalan muhteşem oynadı.
0: Yavaş yavaş toparlayacağım bu arada.
1: Burak Yılmaz'la ikisi inanılmazdı yani. Ama sonraki yılı inanılmaz kötüydü ya. Ya abi iyi olan oyuncu Galatasaray'da kalmaz mı? Bak şu anda Galatasaray'da iyi oynayıp da 2 yıldır olmayan Icardi'nin kalıp kalmayacağı tartışılıyor ya. Ya Drogba Galatasaray'ın efsanesi değildir. Bak Galatasaray'ın efsanesi Hacı'dır. Üstüne basa basa söylüyorum. Ne Icardi'dir ne Drogba'dır. Hacı'dır. Hacı 2 tane Avrupa Kupası getirdi bu adam. Yani bu haksızlığı yapmayın. Yani Galatasaray'da heykele dikilecek bir adam varsa Hacı'dır. Tekrar ediyorum. hiçbir şey bunlar süper, yani Türkiye Kupası Türkiye Ligi bir parametre değil. Yani şimdi Avrupa'da Drogba'nın 1-2 maçı vardı da olmadı işte, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkamadık. Acı çıkarttı biz. Bizi o seviyeye getirdi bizi. Kafa peki. Kafaya Leeds United maçlarını falan izleyin.
0: Serkan Çetin abi, son bir dakikamız, yavaş yavaş senden o zaman eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye bir özet isteyeyim ya da bir son görüşünü sorayım.
1: Yani başka bir şey yok ya, dediğim gibi. Birazcık hızlı bir gündem toparlaması yaptık. Konuşulacak şey fazla yok. Transfer yok. Biz de futbolu konuşmak
0: çok isim var ama tarafımız. Tabii hepsini konuşursak biraz da böyle senin dediğin gibi bazı haberlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz, yani doğru olmayan bazı haberlerin, öyle söyleyeyim.
1: Evet evet, çok asparagas çıkar ya. Bak ben Mason Greenwood'da mesela bence büyük bir, ya çok paralı bir transfer ya, dediğim gibi yani çok duyacağız biz. Biz bu türküleri Rabiot'larla falan çok dinledik yani. O yüzden işin sonunda Oğulcan adın gibi böyle hani Türkiye Ligi'nde bir transfere dönecek gibi duruyor yani. Yani bu tarz şeyler yani çok. Bir de Dünya Kupası var tabi. Eldekini korumak daha önemli. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sene almadan çok satmadaki başarıya ihtiyacı var bu arada. 40 tane oyuncu varmış ya Fenerbahçe'de. Düşünebiliyor musun? Onlardan doğru. Çıkacaksın ki yenilerini alasın.
0: Doğru. Yani. Peki teşekkür edeceğim. Serkan
1: ben
0: Çetiner,
1: teşekkür ederim. Ağzına
0: İyi sağlık.
1: Hafta sonları
0: tekrar,
1: diliyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorsun ama hafta içi de görüşeceğiz Serkan Çetiner'le.
1: Evet,
0: stüdyomuz
1: evet.
0: Olacak kısmet olursa.
1: Hafta içi stüdyoda.
0: Evet,
1: canlı yapacağız yorumlarımızı.
0: Evet, inşallah Serkan Çetiner yanımızda olacak, stüdyoda olacak. 18-20 arasında bir haber masasında hafta içi bir gün Serkan Çetiner'le birlikte böyle uzun uzun konuşacağız. İşte o zaman girmediğimiz konu kalmayacak. Gerçi şu an milli takımdan Kulüpler Birliği'ne, Kulüpler Birliği'nden Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, Galatasaray'a konuşmadığımız konu kalmadı. Hatta Serkan Çetiner yeri geldi, Drogba'ya posa dedi mesela. Drogba posaydı dedi.
1: Drogba'ya posa, ya demedim. İlk 6 ayı
0: posa mıydı dedi dinleyicimiz. Öyleydi ya tabii ona, dedim. Yani bak şimdi sen de
1: yani.
0: Demedim diye çevirme şimdi, bak kayıtlar var.
1: Bak şöyle, eğer parametre şuysa. Peki. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalıyorsun. İlk yılı iyi, son 2 yılı işte Oliveira'da gördük Galatasaray'a geldi. Ya bu son 2 yılı son şeyse, posasıysa bu posadır abi. Verdiği kontratın karşılığı, ödediğin paranın karşılığını alamadıysan bu durum posaya dönüyor işte. Şimdi Oliveira'da bu oldu. İlk ayda bu oldu. Drogba'da bu olmadı mı? Son yılı gözünün içine baktık adam gitsin.
0: Peki.
1: İmzalamadık yani. O 10 milyon 1,5 yıl sözleşme imzalamıştık. Son yılı bitsin de gitsin dedik yani.
0: Peki.
1: Çünkü niye? Takıma zarar veriyordu artık.
0: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Hafta içi tekrar görüşmek üzere. Sağ ol, var ol.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.

0: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Artık turnuvaya veda etmiş bir milli takımımızla güzel bir jübilesini, bir kapanışını yapmış. Bizi biraz olsun en azından ağzımızdaki acı tadı almış bir son maçla kupaya veda eden milli takımımızın son maçını izledikten sonra artık ilk bu konuya değinecek. Sonra da önümüzde neler var onlara bakacağız. Ne diyorsun Baran?
1: İyi pazarlar. Zaten programımızın adı Amerika Rüyası. Burası sadece Türkiye'nin rüyası değil. Tüm giden bütün ülkelerin rüyası ve biz turnuva programı olarak burada artık turnuvanın keyfini çıkaracak şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Uğurcan'ın dediği gibi sinirlerimizi aldı mı son maç? Biraz teselli oldu mu bilmiyorum. Hani o herkesin kendi içinde yaşadığı bir duygu. Herkes de değişmiş olabilir. Yani bazısına kötü oldu, yenildik. Kötü oldu, kazandık. Hesaplaşmayı öteleyecek bu galibiyet gibi de yansımış olabilir. Bazısı da iyi oldu en azından. Hani gollerimizi attık, galibiyetimizi aldık. Hani ev sahibini yenmiş olduk. Tıpkı 2002'deki gibi orada da.

0: ev sahibini yenmiştik. Hani en azından bir şey yapmış olduk, öyle veda ettik diyen teselli bulmuş olanlar da olabilir. Bu herkesin kendine kalacak bir duygu diyeyim ama bu milli takım kesinlikle bu turnuvanın hesaplaşmasını yapmalı artık bundan sonra. Bu Amerika'yı yendik diye hani orta düzeyde bir turnuva geçirdik değil, kesinlikle çok başarısız bir turnuva geçirdik. Çünkü eşleşmeler de şimdi geleceğiz. Yani birinci ile ikinciye grubumuzun baktığımızda, hani birinci olsak Bosna'yı hadi Amerika bizden iyi diyelim. Hani kazanmış olmamıza rağmen hani formalite maçı olmasa yenemeyecektik diyelim mesela. Hadi ikinci bitirmek olası hedefti diyelim. Avustralya'da Mısır'la eşleşti. Yani o eşleşmelere bakınca Türkiye gerçekten iyi hazırlanmış bir Türkiye olsaydı, daha iyi yönetilseydi bu süreç, önümüz en azından bir tur daha açık gibi gözüküyordu. Bu biraz üzücü bu perspektiften bakınca.
1: Yani dediğim gibi herkes kendi içinde yaşayacak. Tabii bir yani şey istatistikler oluyor. En azından golsüz dönmemiş olduk.
0: İşte... Sevinçleri abartmasaydık. Evet. Son golün sevincini biraz Kaan Ayhan maçtan sonra pek sevinemedik dedi ama maç içinde çok aile sevindi. Gerçekten şampiyon olmuşuz gibi. Amerikalılar da bu durumla biraz dalga geçmişler açıkçası. Biraz ne oluyor Türkiye? Yani üst tura mı çıktı? Niye sevindi bu kadar gibi bir eleştiriler gelmiş. Normal. Onların da sinir uçlarıyla oynadık. Çünkü onları da formalite maçı bile olsa onlar şöyle bakıyordu. Amerika ilk defa bir grupta 3'te 3 yapma şansı olacaktı. Bir daha da ne zaman olur bilmiyoruz diyorlar kendileri açısından da, kendi hadlerini de bilerek. Hani bir ilk defa böyle bir fırsat verken onu yapamadılar. Böyle bir mağlubiyet de onların böyle bir şova geldikleri maçta moral bozukluğu olarak döndü ve sinir uçlarına dokunduğu dünyada da hani Türkiye niye bu kadar seviniyor ki gibi bize de biraz sataşmaları açıkçası normal.
1: Ya onlar anlamaz ya. Bizi bu kadar birikmiş bir şeyle ne derler ona? Hayal kırıklığıyla dolu bir millet, hani en azından son başta kazanınca insanlar sevindi. Bir de şey demiş olabilir hani milli takımdaki oyuncular da, ha en azından bir şey yaptık da kendimizi kurtardık, biraz akladık gibi bir sevinç de olabilir. İşte medya bunu pompaladı sonuçta, hani işte bakın ev sahibini yendik, boş dönmedik falan filan gibi. Yani,
0: tabii Amerika'nın dünyanın en güçlü ülkesi olması, politik tarihimizde hani NATO'ya girişimizden beri çok aktif bir ülke olması belki onları yenmeye de bizi böyle ayrıca motive etmiş olabilir. Öyle bir duyguyla da sevinilmiş olabilirim. Bilemeyeceğim, hani Kaan Ayhan'ın iç dünyasını şu an okuyamıyorum. Diğer oyuncuların da keza yedek kulübesinden gelip birleşen bütün takım için de söylüyorum aynı şekilde. Ama yine de galibiyetle kapamak bir tesellidir. Bir ev sahibini yenmek, yine o kadar ünlünün geldiği, hani Brad Pitt'in maçımızı izlediği bir noktada onların gözü önünde onların takımını yenmiş olmak yine de bir tesellidir gerçekten. En azından bu maç için hani bu teşekkür edecek bir şey bulmak çok zor bu turnuva için. Bu maç için milli takımımıza teşekkür ederek biz turnuvada önümüzdeki maçlara ve artık turnuvanın zevkine doğru yol alalım.
1: Yani kanepemize geçelim ve artık bol keseden atıp tutalım, kim kazanacak, kim kimi yener. Ben zaten hep onları savunmuştum gibi.
0: Bir onları geçmeden yalnız milli takımla ilgili sadece son bir şey söyleyeceğim.
1: Bu biraz daha konuşabiliriz yani.
0: Tabii bu sürecin en böyle yönetilemediği bir istatistik gördüm. Ve bu oyuncuların ve Montella'nın formsuzluklarından bağımsız federasyon olarak da sürecine kadar yönetemeyeceğimizi çok çarpıcı gözler önüne seriyor. Şurada şöyle bir istatistik var. Türkiye 3 maç boyunca toplam 8500 kilometre yol yapmış. Avustralya grubumuzda 5700 kilometre, Amerika 4100 kilometre, Paraguay 1200 kilometre yol yaparak bu turnuvayı grupta tamamlamışlar. Bu Türkiye'nin kamp yeri seçimi, kamp yeri de öğrendik ki zaten turnuvada. Sana atamıyormuş FIFA, sana atadığını sen almak zorunda değilmiş. Yani 1,5 milyon euro vererek aslında kamp yerini daha iyileştir istediğin bir yere çekebiliyormuşsun. Bunu federasyon olarak yapmadık ve yapmamamızın bedeli bu kadar yol yapıp Türkiye'nin belki de işte Arizona'nın ikliminden, o sıcak çöl ikliminden çıkıp bir anda Vancouver'ın soğuğuna gibi hem de yol yaparak bu süreçleri, Uğurcan'ın ilk maçtan sonra hala ben jet lag'ımı yeni atlatıyorum gibi açıklamaları, hani bu burayı hiç yönetemedik sanki. Bu istatistiği en son paylaşmak istedim milli takımımızla ilgili. Oyuncuların Montella'nın tamamen taktik teknik buraya hazır olmamalarını aklamayacak bir şey ama bu da bir ciddi sürecin kötü yönetildiğinin gözler önüne seren sebeplerden biri. Bu yazık edilmiş bir turnuva. Umarım Dünya Kupası için bir daha 24 yıl beklemeyiz. Hani önümüzdeki Dünya Kupası'na da gideriz ve hani önemli olan buralarda olmak. Gruptan çıkarız, çıkmayız, iki tur atlarız, bir tur atlarız. Hep burada oluruz. O zaman başka türlü yorumlarız ama bu hani 24 yılda bir giden bir ülke olarak biz biraz daha başarıya açız ve bekliyoruz ve o yüzden bu eleştirilerin hepsinin bu şeylerle, süreci yöneten tüm paydaşlarıyla yapılması ve hesaplaşılması gerekiyor. Birazdan geliriz hesaplaşmak demişken, hesaplaşan ülkeler de var. Çok ciddi hesaplaşan ülkeler var. Hani biz gerçekten birilerinin şapkasını önüne koyması gerekiyor bence bu turnuva ile ilgili. Şimdi oralara yani, geliriz. Oralara geliriz birazdan. İskoçya'ya nasıl hesaplaşmalar var bakarız.
1: Yani şimdi tabii bir sürü şey konuşulabilir. Hani işte Amerika az kadrosuyla çıkmadı. 9 yedekle başladı. Biz de keza az kadromuza çıkmadık maça. Biz,
0: ama bence az kadrodan daha olumlu bir sonuç vermiş gibiydi. Amerika'nın kadrosundan bağımsız.
1: Tabii bu şey eleştiriliyordu zaten. Hani işte Hakan Arda ve Orkun'un bir arada sahada olması doğru
0: bence
1: mu?
0: Bence Hakan Çalhanoğlu çok kötü bir turnuva geçirdi. Bu maça kadar Arda Güler de çok kötü geçiriyordu. Bu maçta toparladı Arda kendi adına. Beklediğimiz Arda'yı gösterdi diyebiliriz. Ama benim en büyük farkı şurada görüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun forvet oynamasıyla Barış Alper'in ileride dağıtarak, orada o koşuları atarak oynaması arasında ciddi fark var. Bu maç hem orası hem orta alanda da Salih Özcan'la Orkun'un yaratıcılıklarının Hakan İsmail ikilisine göre çok daha fark ettirdiğini gördük. Yine aynı şekilde savunmada da Merih'in ağırlığındansa Abdülkerim yanında Ozan Kabak'ın ciddi katkı sağladığını gördük. Hı hı. Hani bunlar birleşince gerçekten A kadroyla çıkmamak bizim için daha olumluydu. Daha olumlu bir kadro oldu Türkiye adına.
1: Yani bunlar belki de geç gelmiş hamleler. Bunların belki daha önceden düşünülmesi
0: Avustralya maçından sonra bunu görüp evet. Paraguay maçında bir hamle bekliyorduk.
1: Hani bu açıkçası. Şeyden mi oldu? İşte eğleniyoruz. Hani oynamayanlar da oynasın.
0: Biraz öyle oldu.
1: O mantığıyla.
0: Biraz o mantıkta yapıldı.
1: Yani keşke daha önce düşünülseymiş. Bilmiyorum. Yine de hoş bir maç oldu. Tabii saati artık gittikçe daha da uygunsuz bir saate gelmiş. Saat 5'te ne kadar dinleyicimiz
0: izledi
1: maçı.
0: Elendikten sonra da izleyen sayısı evet. Türkiye'de bayağı bir düştü. Yani bu maça gerçekten uyanmayan milli takıma küsmüş bir çoğunluk vardı. Bence maçı izleyen azınlıktır Türkiye'de. Çok o kadar herkesin uyandığını düşünmüyorum bu maça. Uyanınca kazanmışız şeklinde güzel bir sürpriz olmuştur.
1: Ya bence tabii farklı olabilir. Çok çok fazla insan uyanmış da olabilir. Çünkü maç saat 5'te başlıyordu ve hani 7'de bitiyordu. Yani
0: mesai öncesi
1: izleyip evet. çıkmış. En azından ikinci yarıyı belki ki zaten.
0: Ama ikinci dakikada kapayanlar da çoktur.
1: Evet, tamam yani. Diyecektim.
0: Biraz abi. Daha uykumu alayım. Boş ver bu milli takımı.
1: Uğurcan yine 3. dakikada yemiş. İlerleme var. 1. dakika değil, 2. dakika değil, 3. dakikada yemiş. Onu görüp daha da küsmüş olanlar da olabilir ama işte bence en iyisi maçı 90 artılarda açanlar. Onlar mutlu olmuştur.
0: Bu maçın kazananın Galatasaray olduğunu görüyoruz. Sosyal medyada İlkay Gündoğan'ın Brad Pitt ve Edward Norton'la Fight Club ikilisiyle çektirdiği bir fotoğraf var ve Galatasaray sosyal medya ekibi de burayı atlamamış. Hemen Fight Club'a bir gönderme, Football Club olarak bu tweet'i paylaşmış. Yani bu maçtan kazananlar da olmuş ülkemizde, onu görmüş olduk.
1: Bu arada bir hatırlatma yapalım. 92.2 Radyo Gol'e bize buraya 0212-273-10-10'dan yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz maçı izlediniz mi? Maçı izlediyseniz neler düşündünüz? Gibi.
0: Türkiye'yi artık çok fazla şey yapmayalım. Turnuva bizim için bitti. Beklediğimizden erken bitti. Biraz turnuva nasıl devam edecek? Hangi maçlar bizi bekliyor?
1: Bir hesaplaşmalara gelelim bence bundan önce.
0: Hesaplaşmalara mı?
1: Tabii yani ne olacak bu kadar? Yani bu maçın sonu ne yaptı? Bizim için hiçbir şey, yani yaptığımız hatalardan ders alamadan yine olduğu gibi devam edeceğiz manasına mı geliyor? Amerika maçı gözleri boyadı mı? Bu yanlış yönetimler.
0: Bence süreci şeyi etkilemeyecektir. Mesela Avrupa Şampiyonası elemeleri sürecini etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Orada tekrar baştan. Hani Montella devam etti diyelim. Tekrar bu Dünya Kupası'ndan önce maçlara nasıl çıkıyorsak aynı şekilde devam edip fena da sonuçlar almayarak yine standart Türkiye milli takımının beklenen sonuçlarıyla yoluna devam edeceği bir dünya bekliyorum ben kendi adıma, ama bu turnuvanın hesaplaşması olmalı. Yani ben şöyle bir noktadayım açıkçası. Montella eğer bu maçlardan sonra çıkıp hatasını kabul edip gerçekten teknik taktik önümüze bir şey koyabilseydi, açıklamalarıyla da bunu bize izah edebilseydi, ben Montella istifa etmeli, kovulmalı, burada değildim. Ben Montella'nın bugüne kadar iyi geldiğini, Türkiye'nin fena sonuçlarla gitmediğini düşünüyorum. Zaten düşünmüyorum, bu bir gerçek yani. Ama Dünya Kupası'nda çok başarısız bir tablo var ve bu tablodan daha kötüsü Montella'nın maç sonlarında yaptığı açıklamalarla bizle alay eder gibi yaptığı açıklamalar diyeyim. Hani burada gerçekten hiçbir sorumluluk almayıp doğru planlarla çıktığını ve şanssızlık eseri bu maçları kazanamadığımızı ısrarla her maçtan sonra söylediğinde ve Amerika maçında kazandıktan sonra bu galibiyet işte bin galibiyete bedel şeklinde saçmalaması artık. Hani bu açıklamalarla ben Montella'nın gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu şekilde Türk milletiyle, bu turnuvayla bizle alay eden bir hocayla devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadarki başarıları ve turnuvadaki başarısızlığından bağımsız olarak sadece bu açıklamalar nedeniyle. Dünyada da bunun örneği çoktur. Yani sen basın toplantılarını, medya demeçlerini yönetemezsen kapının önüne konursun. Yani büyük kulüplerde, milli takımlarda vesaire bu böyledir yani. Real Madrid'de ben El Clasico'yu benden kazanmamı bekleyemezsiniz diye Pellegrini'nin kovulması gibi bunun örnekleri çok. Burada hesap verirsin. Türk milletiyle bu Dünya Kupası'ndaki bu başarısızlık sonucu böyle dalga geçemezsin. Bu yüzden bu hesaplaşma olmalı. Federasyon ayağında ben oraya çok girmek istemiyorum ama orada da kesinlikle bence bir hesaplaşma olmalı. Orada federasyondan ve icraatlerinden hani bu turnuva üzerinde de işte bu kilometreler, kamp alanı vesaire yönetimden bu şekilde bir yönetimden memnun olan kaç kişi vardır bilmiyorum. Bunun hesaplaşmasını kulüplerle yapar ama federasyonu kulüpler belirliyor. Hani kulüpler federasyonla devam ediyorsa millet olarak bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. O yüzden oraya çok girmek istemiyorum. Burada da şey haberleri gelmeye başladı bu hafta içinde artık. Bu yabancı kuralının ligimizde tekrar esnetileceği, tekrar geçen seneki düzende devam edeceği haberleri çıkmaya başladı. Büyük ihtimal böyle imtiyazlar verilerek kendi koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışacaktır Hacı Osmanoğlu. Öyle gözüküyor. Oraya çok girmek istemiyorum artık. Orası biraz kulüplerin...
1: Yani kulüpler bundan memnundur.
0: Devletin ne düşündüğüyle alakalı diyeyim.
1: Kulüpler bundan memnundur bir kere.
0: Hani... O kural esnetilirse evet devam edelim şeklinde olacaktır bu iş gibi duruyor. Ve o kuralın esnetilmesi gerektiğini de düşünüyorum. O doğru bir karar ama federasyon eğer bunu sadece kendi koltuğunu korumak açısından bu karar verecek gibi duruyor. Yani turnuva öncesi kesinlikle istemeyecek, kesinlikle taviz vermeyeceğiz noktasındaydı. Bunu sadece kendi koltuğu için yapıyor. Türk futbolunu düşünerek yapmıyor. Bunu görebiliyoruz. Turnuva öncesi başka, turnuva sonrası başkaysa bunun tek sebebi budur. Dolayısıyla bana samimi gelmiyor. Ama kural kesinlikle bence de esnemeli. O bizim programımızdan bağımsız bir konu. Dünya Kupası'yla devam edebiliriz.
1: Evet, peki,
0: ülkemizin agresif gündeminden sıyrılmak.
1: Sakin ol birazcık diye ben sana bakıyorum. Diğer başka takımlar nasıl hesaplaştılar kendi içlerinde? Nasıl tepkiler verdiler beklenmedik elenmeler durumunda?
0: Şu ana kadar görebildiğimiz iki tane hesaplaşma var gibi görebiliyoruz. Burada İskoçya'nın hesaplaşma değil. Bu direkt kendi teknik direktörleri Steve Clark istifa ediyor. Yani Montella gibi yapmıyor. Sorumluluğu üzerine alıyor ve istifa ediyor aslında İskoç teknik adam. Öteki tarafta Uruguay tarafı enteresan. Uruguay tarafı turnuvada Türkiye-Amerika maçında locada da gördük kendisine. Sayın Ali Koç'la mı karşılaştılar turnuvada? Hı hı. Ondan feyiz mi aldılar? Nasıl yaptılar bilmiyorum ama bu çok enteresan bir karar. Uruguay takımının uçak şeyi iptal edildi federasyon tarafından uçak biletleri iptal edildi ve kendi tarifeli biletleriyle dönmeleri istendi oyunculardan kendi ayarlayacakları biletlerle. Bu biraz Ali Koç'un hani Akhisar'dan takımı otobüsle döndürmesine benzeyen bir hareket gibi olmuş gibi.
1: Kesinlikle aynı mesafe değil ama
0: tabii otobüs yerine uçak ama
1: aynı hezimet de değil sonuçta.
0: Yani. Büyük hezimet. Bu arada Uruguay'ın yaşadığı Türkiye'den daha büyük hezimet.
1: Neyse ki Muslera
0: bizden daha kötüsü var evet. Onu rahatça söyleyebiliriz bu gruplar sonunda. Hani Muslera'ya da hesabı kesen var. Hoca'ya da kesen, Bielsa'ya da kesen var. Muslera kesinlikle çok kötü bir turnuva geçirdi. Yediği 3 büyük hatalı gol verdi maçta.
1: Muslera yine bir yerde para mı kaybetti ne oldu? Yine morali bozulmuş olabilir.
0: Aman abi. Yok yani Muslera artık Galatasaray'da da geçen sene de görüyorduk. Kariyerinin sonuna gelmesiyle birlikte kalecilerde refleks düşüşleri kesinlikle yaşanıyor ve hani Muslera'nın 3 sene 5 sene önce çok rahat hiç elini oynatmadan kurtarabileceği toplara aynı refleksi 40 yaş itibariyle gösteremediğini görüyoruz. Galatasaray'da çok zamanlı bir vedalaşma yaptığını kanıtlamış oldu sanki bu turnuvayla. Hani Muslera yerine, Uğurcan yerine Muslera'yla belki bu sezon devam edilmiş olsa Galatasaray'ın kaybettiği, Şampiyonlar Ligi'nde de bu başarıyı yapamadığı bir sezonu izlemiş olurduk muhtemelen. Uğurcan sayesinde de bu transfer, bu karar sayesinde de bu Galatasaray'ın geçen sezonun yaşandığını biraz Muslera bize gözler önüne serdi bu turnuvada açıkçası. Uruguay halkına da mikrofonları uzattıklarında sokakta Muslera'ya çok ciddi tepkiler var haklı olarak ve böyle şey videoları derlemişler. Muslera'nın milli takımdaki hatalarıyla 2 dakikalık bir video. Kariyeri boyunca da milli takımda gerçekten hepsine böyle ardı ardına bakınca çok ciddi hatalar yapmış bir derlemeyle görebiliyoruz bunu. Hani milli takım kariyeri o kadar Galatasaray'dakiyle paralel ilerlememiş Muslera'nın ama kötü bir bitiriş oldu. Onun için çok can yakıcı, çok üzücü bir kariyer sonu kesinlikle. Bunu affettirme şansı da yok bir sonraki Dünya Kupası olamayacağı için. Bu artık hani böyle kötü bir tat bırakarak ülkesiyle vedalaşma gibi, onun için çok can yakıcı bir kariyer sonu.
1: Evet, yani görece değil aslında, açık ara kolay bir grupta vardı İspanya haricinde.
0: Tabii ki İspanya. Bir tane bak, o iyidir her zaman. Bir böyle gruplarda bir tane kıran takım olması, yani böyle Fransa, İspanya, işte Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Barcelona senin grubundaysa, eski formatında söylerim tabii ki, Bu her zaman o grup için böyle abi Barcelona'yı çektik, abi işte İspanya bizim grupta nasıl olacak, değildir aslında. Çünkü o takım senin her rakibin deyince olan diğer takımları da kıracağı için senin diğer takımlarla arandaki hesaplaşmaya göre senin çıkış şansını arttırıyor. Ama öteki türlü dengeli bir grup olduğunda, bizim Avustralya, Paraguay, işte Amerika olduğunda, bir tane kıran olmadığında, bu sefer gerçekten herkes herkesi yenebiliyor ve sen bir anda 3 puan almana rağmen işte
1: çıkamıyorsun.
0: 3 puan alan bir dördüncü yok biliyorsun Dünya Kupası'nda. Tek dördüncü biziz 3 evet. Puanlı. En iyi dördüncü olmayı başardık Dünya Kupası'nda. Onu söyleyebilirim.
1: Bunu yazalım bir yerlere. Evet. Ya şey tabii ne oldu? Amerikalıların çok hoşuna gidecek bir şekilde bir yeşil burun hikayesi çıktı böyle olunca.
0: Evet, yeşil yani, burunun kalecisi şu an dünyada en çok Instagram takipçisi olan kaleci.
1: Bozinha.
0: Evet. Yani inanılmaz bir durum.
1: Netflix belgesel falan çıkartabilir bu buraya giderse.
0: Kesinlikle bence çıkacaktır yakında. Ya Prime ya Netflix, biri kapacaktır onu.
1: Bu arada dinleyicilerimizden biri yazmış. Merhaba, ben şunu çok merak ediyorum. Bizim futbolcuların bütün bu market trendi olarak reklamlarında oynadıkları kadar bir İspanya'nın, bir Belçika'nın, İngiltere'nin futbolcuları da kendi ülkelerinde reklamlara çıkmışlar mıdır diye soruyor. Sanmıyorum.
0: Sanmıyorum'a katılmıyorum bu arada. Diyorsun. Ben kesinlikle çıktık. Ya bu Dünya Kupası dünyanın her yerinde en önemli pazarlama eventi olarak düşünebiliriz. Amerika'da NFL finali, Super Bowl neyse, dünya sporunda da Dünya Kupası tüm ülkeler kapsamında aynı şeye denk geliyor ve kesinlikle her ülkenin hemen hemen her oyuncusuna, böyle önemli yüzlerine diyeyim en azından, ciddi reklam şeyleri geliyor ve reklamlar Dünya Kupası etrafında şekilleniyor. İşte bu sadece Türkiye özelinde değil, emin olun buna böyle bütün ülkelerde buradan ekmek götürenler var. Hani bizim daha kısıtlı 2002 sadece giden kadromuz olduğu için 2002 kadrosundan bazı yüzler de burada fırsat bulabildi. Atıyorum bunu İngiltere olarak düşünseniz, İşte belki maksimum Gerard Beckham falan tarzı birkaç oyuncudur. Ama spesifik bir Dünya Kupası kadrosu özelinde faydalanan sadece bir Dünya Kupası'na gitmedikleri için bu kadar kısıtlı kalmamıştır. Ama her ülkede kesinlikle bu reklamlar çok büyük döndü. Ve Amerika'ya gittiğimde de bunun, bu pazarlama faaliyetlerinin ne kadar büyük seviyelerde olduğunu gördüm bütün ülkeler açısından.
1: Ha, şöyle bir şey olmuş olabilir tabii, bunu söyleyeyim. Bu ülkeler reklam filmlerini çekmişlerdir. Bu ülkelerin takımları bekleneni veremeyip elenmiş olsalar, bence yani sponsorlar da reklamlarını böyle bir anda durdurmazlardı. Türkiye'de yapılan, bence naçizane bu işlerle ilgilendiğim için, büyük bir profesyonellik dışı bir harekettir bence.
0: Bu biraz
1: markaları zedeleyecek bir şey.
0: Türkiye özelinde mi, yoksa şey gibi de biraz insanların ruh haliyle, milletin bu turnuvaya verdiği reaksiyonla da alakalı. Sonuçta burada bir pazarlama faaliyeti yürütülüyor ve insanlar bu milli takımdaki yüzlerden rahatsız olacak bir noktaya geldiyse iki maç sonunda, sen o yüzleri daha fazla o ekran önüne çıkartarak kendi markan adına olumsuz algılar yaratabilirsin. Ama mesela daha normal bir elenmede, işte Fransa her turnuva çıkıyor gruptan da bu turnuvada elendi. Onlar zaten alışıklar her turnuva gitmeye. Böyle bir hesaplaşmaya da vermiyorlar o gün o millete. Öyle bir reaksiyon yok halk tarafında. O zaman o reklamlar devam eder. Ama bence kesinlikle burada markaların kendi prestijlerini, kendi yüzlerini koruma reaksiyonunda olduklarını görüyorum. Bu da
1: ya,
0: normal.
1: Ya hayır, şöyle olmalı bence. Tam takım elenmiş olabilir, kötü bir performans vermiş olabilirsin. Sen bu takımın sponsorusun. Oyuncuları göstermezsin bir daha. Ama dersin ki yensen de yenilsen de arkandayız. Çok basit bir şey. Ne oldu? Amerika maçı kazanıldı. Bunun ekmeğini yiyebilirdim arkadaşlar. böyle bir tekrar bir bunu devam ettirmiş olsalardı.
0: Yani tabii bence, marka stratejileri
1: yani bunlar. Marka strateji, yani tamam ekonomi.
0: Ama bunu şunu söyleyebiliriz. Biz de bu radyoda olarak hani spor medyası ve bu işten buradan zarar eden ciddi bir kesim var. Hani spor medyasında bu reklamların kesilmesi çok ciddi bir maddi zarar olarak dönüyor. Dolayısıyla hani böyle özür dileriz bir dahaki turnuvada olacak falan gibi milli takım oyuncularının açıklamaları da çok hani yüreklere su serpmiyor diyeyim. Hani gerçekten burada bedel ödeyen de çok emekçi, çok kesim var. Çok ciddi bir ekonomik zarar olarak ülkeye bunun bir geri dönüşü var. Burada biraz da elleri taşın altına sokup buna göre de hesaplaşmak gerekiyor.
1: Tabii. Yeni geldiğinde. Ayrıca yani şimdi çok konumuz değil ama işlerin, her şeyin çok da olumlu olmadığı, her şeyin çok güzel gitmediği, güllük gülistanlık olmadığı ülkemizde insanlar için de bir umuttu.
0: Ya bu bir de her yerde var. Yani şimdi bu sadece Türkiye'de değil. Atıyorum 98 Dünya Kupası'nda Beckham'ın Simeone'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla atılıp İngiltere'nin Arjantin'e elendiği maç, meşhur maç. O maçtan sonra Beckham'ın İngiltere sokaklarında yürüyemeyecek hale geldiğini, sokakta yürüdüğünde yüz suratına tükürüldüğünü, Beckham belgeselinden vesaire hani açıp izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten hani çok futbol adına çok dramatik bir hikayedir. Bu hani en büyük futbol ülkelerinde dahi bu tepkiler çok normal. Yani bu turnuvalar böyle her gün oynadığın ve bu sefer olmadı seneye olur dediğin turnuvalar değil. Yani sadece Türkiye değil, hani her en büyük ülkelerde bile, İngiltere'de bile bu tepkiler olabiliyor. Bunları da normal karşılamak lazım. Zaten Arda Güler'in maçtan sonraki açıklaması çok pozitifti yani bu anlamda. Hani ne deseler haklılar. Ya bizi korumayına getirdi İbrahim Kırkayak'a karşı.
1: Biz biletimizi alır döneriz.
0: Yani bizi korumayın ne dese haklı bu millet dedi. Hani evet, şu an artık yani gerçekten eleştirileri göğüslemeleri gerektikleri bir dönemdeyiz.
1: Neyse, en azından şöyle iyi bir şey oldu. Tabii bir milli takımın yenilmesi başka bir milli takımı göz önünde çıkarmış olabilir. Artık her yer tabii voleybolcuların, kadın milli voleybol takımının reklamlarıyla donatıldı.
0: Ya o ayrı, o ayrı. Farklı dallar. Ben o şeyde karşıyım yani. Voleybol her zaman devam ediyor kenarda. Futbol bitti diye voleybola dönülmesi çok bana şey gelmiyor yani. Orada o da milli takımımız, o da milli takımımız. Bu bitince oraya döndü. Artık voleybolu takip ediyorum da saçma bir reaksiyon bence. Ben artık bu turnuvada herkesin birer tane takım seçip ben Almanya'yı tutuyorum, ben Fransa'yı tutuyorum diye devam ettiği günlere geldiğimizi düşünüyorum. Voleybol paralelde zaten ilerleyen bir şey, ondan bağımsız. Sen hangi takımı tutuyorsun Hürcan?
1: Ya bazı sorumluluklarım var. Türkiye'ye geldikten sonra Fransa'yı tutmam gerektiğini düşünüyorum.
0: Doğrudur.
1: Yok ama yani kişisel olarak da Fransa'yı tutarım. Ama şey yapabileceksek hani İki takım tutabiliyorsak hani bir favorilerden bir Fransa'yı tutarım. Bir de herhalde
0: Demokratik Kongo.
1: Demokratik Kongo bir sempati beslememiz gerekiyor gibi.
0: Twitter'daki videolar denk gelmeyeniniz varsa muazzam ya. Demokratik Kongo şarkısı var bir tane. Denk gelmeyen varsa açsın, Spotify'dan falan da ulaşabilirler. Harika. Böyle böcek videoları var Kongo. Birkaç gündür o videolardan çıkamıyorum.
1: Beni de zehirledin bunda. Demokratik Kongo olabilir veya
0: eşleşmelere bakalım mı? Çok hani bak, reklama mı gittikten sonra bakarız. Nasıl
1: sen bir favorini söyle, sonra reklama giderim.
0: Benim favorim İspanya turnuva özelinde ama hani sempati favorim artık hani Bosna, Kongo gibi daha böyle baş altı takımların başarıları içinde tabii ki sempatik bir şekilde bakıyorum. Hani Fas da aynı şekilde çok iyi futbol oynuyor. Hani Fas'tan da bir mucize gelir mi? Yine takip ettiğim özel takımlar. Tamam. Ama favorilerden favorim İspanya, onu söyleyebilirim.
1: Yine dinleyicimiz yazmış. Güzel güzel bir mantık. ABD takımını destekliyorum. Çünkü şampiyon olursa şampiyon yenen tek takım Türkiye olacak. 3 tane Türkiye bayrağı koymuş. Mantıklı.
0: Ben yani bilmiyorum. Mantıklı tabii ki. Biz genelde böyle yendiğimiz takım sonrasında başarılı olsun ki ben daha büyük bir iş yapmışım gibi bir mantığımız var. Bu Şampiyonlar Ligi'nde, işte Avrupa Ligi'nde de takımlarımız için de taraftarlarda genelde olan bir mantıktır. Amerika çok sempatik baktığım bir takım değil. Yani böyle bilmiyorum, iyi bir takım. Kesinlikle iyi bir turnuva geçiriyorlar. Ama hani Bosna karşısında ben Bosna'yı tutarım ya. Hani böyle Amerikalı bir muhabirin bu hafta hiç böyle şeyleri çıktı gündeme. İşte Bosna'nın yerini haritada gösteremeyiz diye Bosna'ya da dalga geçmiş. Kendi cahilliğiyle dalga geçeceğini. Ben Bosna'nın burada bir ders vermesini çok isterim açıkçası.
1: O zaman hemen vakit kaybetmeden eşleşmelere geçelim. Bugün başlıyoruz bu akşam saat 10'da Güney Afrika Kanada maçıyla. Ne diyorsun?
0: Kanada'yı favori görüyorum. Güney Afrika'nın buraya gelmesine zaten çok şaşkınım. İlk açılış maçında Meksika'ya karşı izledikten sonra herhalde turnuvanın en kötü takımlar gibi düşünmüştüm. Hani çok hiç sahada hiçbir şey yapamayan bir takımı görmüştüm ama sonrasında fena skorlar almayıp kendilerini gruptan atabildiler. Ama Kanada kesinlikle beklentilerin üzerinde iyi bir futbolla turnuvada devam ediyor ve bir şeyler yapabileceğini gösterdiler. Bir sonraki adımda elenirler. Şimdi bu turları geçtikten sonra son 16'da kiminle eşleşiyorları da konuşacağız. Hani bu eşleşmenin galibi direkt Hollanda Fas'la eşleşiyor ve Hollanda Fas'a karşı Kanada'nın çok bir şansı yok ama Kanada'nın bu turu geçip son 16'da eleneceğini düşünüyorum. Hı hı. Bu akşam tabii bu maçta da açmış oluyoruz son 32'yi dediğin gibi.
1: Evet, belki en keyifli futbol olacağı maçla açmıyoruz ama yine de belli olmaz. Hani
0: saati güzel olan her maça evet. Okeyiz abi. Evet. Yani gece 4'te 5'te bizi uyandırmayın. Böyle akşam 8'de 10'da adam gibi saatlerde oynayın. Güney Afrika Kanada'ya da razıyız.
1: Yani bir Avusturya Cezayir maçını izlemek isterdik ama mesela dün gece.
0: Mesela evet, yani uyananlar çok şanslı, uyanmayanlar uyanınca o ne olmuş? Oraya geliriz. Böyle eşleşmelerden
1: devam ediyorum o zaman ben. Bundan sonra salı akşamı sabaha karşı 4'te Hollanda Fas maçı olacak.
0: İşte bu da zaten bu turun geçeninin rakibini belirleyecek maç.
1: Aynen öyle.
0: Fas çok iyi bir turnuva geçiriyor. Yani burada Brezilya'ya karşı ben liderliği de almasını bekliyordum ama orada bir olmadı son anda diyelim. Averaj farkıyla Brezilya, yanlış hatırlamıyorsam grupları şu an tekrar hatırlamak adına. Evet, ikisi de 7 puanla bitirmişti. Averaj farkıyla Brezilya'ya kaptırdılar liderliği ama çok iyi, Saibari'nin parladığı bir turnuva oluyor ve çok iyi bir turnuva. Saibari'ni de gelecek sene Bayern Münih'te izleyeceğiz forvetlerini. Burada Hollanda da güzel bir grup aşaması geçirdi. Çünkü dengeli bir grupları vardı İsveç ve Japonya ile beraber. Bu dengeli gruptan çok başarılı bir şekilde lider çıktılar. Ama Fas'ın bu turnuvada yapacaklarının bitmediğini düşünüyorum ben. Yani bu turnuvada bizi bir yere kadar bir şeyler izletecek Fas ve ben kesinlikle değil, Hollanda'yı geçerse ki ben Fas'ı favori görüyorum bu maçta. Kanada'yı da eleyip bir sonraki turda tahminim kendini çeyrek finale atacağını düşünüyorum Fas'ın.
1: Yani Afrika şampiyonundan biz de bunu bekleriz. İzlemesi keyifli bir takım Fas yani. Haiti maçı da çok ilginç bir şekilde keyifli bir maçtı. Gerçi Haitililerin de eline sağlık.
0: Haiti de güzel, keyif katan bir takım oldu.
1: Gördün değil mi?
0: Evet evet. Abi. İki golü de çok güzeldi, uzaktan olan topuklu olan da çok güzeldi.
1: Bak adamlar ne güzel, çok mutlu renkli bir şekilde veda ettiler.
0: Aynen öyle.
1: Güzel
0: ya abi, yani evet biraz bir şeyler sunsaydı turnuvada, işte renk yaratsaydı takım ve yine de olmasaydı her şeyi denemelerine rağmen zaten reaksiyon bu olmazdı ama hani hiçbir şey yokken ve açıklamalar üstten gelince olmuyor. Bizde bir reaksiyonlar farklı oluyor. Haiti'ye teşekkür ederiz.
1: Neyse, tekrar o çukura düşmeyelim, devam edelim. O zaman bir sonraki tura diyorsun ki Kanada ve Fas eşleşecekler senin gözünde.
0: Ben Fas'ın Hollanda'ya eleyeceğini, Kanada'nın da Güney Afrika'ya eleyeceğini düşünüyorum. O eşleşmede de Fas'ın yine Kanada'yı eleyip çeyrek finale çıkacağını düşünüyorum açıkçası.
1: O zaman öteki tarafa geçelim. Yarın akşam saat 11.30'da Almanya Paraguay maçı var. Almanya
0: rahat geçeceğini
1: düşünüyoruz.
0: Rahat geçer. Burada hala adını unuttum çocuğun. Bizim maçta kırmızı kart gören
1: adamın adı neydi ya? Almiron.
0: Evet.
1: Almiron'du galiba.
0: Evet, Almiron'un alacağı ceza hala Mert Müldür'ün ifadesine bağlıyım. Hala kaç maç ceza aldığını ben de bilmiyorum. Yani çünkü elini kapadığı ve ne dediği belli olmadığı için Mert Müldür'ün vereceği ifadeye göre ceza boyutu açıklanacakmış. Burada Almanya'ya karşı oynayacak mı oynamayacak mı hala bilmediğim bir konu. Açıklandıysa da ben kaçırdım. Belki yakalarız yine bir yerden. Paraguay'ın en önemli oyuncusu olarak gözüktüğü için Brighton'da oyuncu, o yüzden söylüyorum. Önemli olacak ama çok da fark etmez. Almanya'nın bu turu öyle ya da böyle geçeceğine inanıyorum. Paraguay burada Paraguay'a tüm saygımla beraber yani olmamalıydı. Normal olarak Türkiye'yi buralarda görmüş olmamız lazımdı.
1: Bir Türkiye-Almanya hesaplaşması.
0: Evet, hatta Almanya karşısında değil, normal olarak ikinci olup en kötü. Hani Mısır karşısında, Avustralya tarafında görecektik büyük ihtimal Türkiye'yi, beklentimiz olsaydı. Almanya karşısında da büyük ihtimal Avustralya'yı görecektik ama olmadı.
1: Bakalım Paraguay beklenmeyeni yapıp Almanya'yı geçebilecek mi? Hiç belli olmaz.
0: Yani. Zannetmiyorum Almanya. Bu en rahat eşleşmelerden biri bence Almanya.

0: şansı olduğunu yine de düşünüyorum. Güzel maç ama dengeli bir eşleşme değil, bir Avrupa maçı olduğu için futbol kalitesinin daha yukarıda olacağını sadece düşünüyorum.
1: Saati de uygun sayılır.
0: Evet.
1: Yani bir tık saat 12.
0: Evet ya, yani işe kalkacaklar için 2'de bitecek tabii, kötü yine. Ama olsun. Yani Dünya Kupası heyecanını biraz daha tadayım, ertesi gün işte biraz daha fazla eziyet çekerim diyenler için güzel, izlemeye değer bir maç. Buradan da Fransa'nın rahat çıkacağına inanıyorum ve Fransa-Almanya gibi güzel bir erken finallerden birini göreceğiz son 16'da.
1: Aynen, bu durumda Fransa-Almanya'nın çıkanı da yine öteki tarafta Kanada-Fas'ın çıkanı.
0: Ya da Kanada-Hollanda'nın diyelim.
1: Ya da Kanada-Hollanda'nın. Ya
0: büyük ihtimal, bizim tahminimize göre Fas diyelim işte, Fas'la eşleşecek. Yani ya da Hollanda ile eşleşecek artık. Yani bizim tahminimiz Fas. Fas karşısında ben bir sürpriz bekliyorum. Şöyle bir sürpriz. Herkes Fransa diyecektir, Almanya Fransa'ya. Çoğunluk diyeyim en azından. Ama benim tahminim Almanya'nın Fransa'ya eleyeceği yönünde.
1: Hı hı.
0: Bu beklentimi de tamamen sahadaki oyunlardan çıkarak
1: Fransa'ya da Fas'ta açık vermesinden.
0: Fransa evet. Yani ön hattı kesinlikle ölümcül. Kesinlikle turnuvanın en iyi ön attı. Dembele'nin, işte Olise'nin, Due'nin, Mbappe'nin, hani sonsuz bir seçenekleri var orada ama geride gerçekten Norveç'in rotasyonlu kadrosuna bile, hani Senegal maçında da çok iyi gözükmemişlerdi. Buralarda çok pozisyon veriyorlar. Çok rahat geçiliyor orta sahaları. Bunu görebiliyorum ve Almanya'nın geride daha sağlam durarak orada da sıkıntı yaratacağını düşünüyorum çıkışlarıyla beraber. Almanya ben çok renkli bir takım olarak gözükmüyor herkes için tabii ki. Almanya bildiğimiz eski gücünde, eski Almanya değil kesinlikle, ama Almanya gerçekten sahada takım olarak durabilen bir takım. Fransa'nın o kadar takım olarak durabildiğini düşünmüyorum. Yani o ilerideki o şaşa biraz onları oraya sürüklüyor ve dağılıyorlar saha içinde gibi geliyor. Ve bunun cezasını da Almanya'nın kesebileceğine inanıyorum. Favori Fransa olarak çıkacak o maça kesinlikle, ama Almanya'yı ben Fas karşısında bir çeyrek final olarak şimdiden tahminliyorum.
1: Valla ben Fransa Fas diyorum. Fransa Fas eşleşecek gibi.
0: O da
1: gibi
0: güzel
1: geliyor.
0: Bir eşleşme.
1: O da ilginç bir eşleşme olur.
0: Futbol açısından Fransa Fas daha güzel bir eşleşme olur. Almanya çok göze hoş gelen bir şekilde ilerlemiyor kesinlikle, ama dediğim gibi Almanya bence Fransa'yı cezalandıracak ve Fransa biraz da balonmuş, aslında bu kadar da değilmiş dedirtecek insanlara gibi hissediyorum. Yani bir de şey olarak da, istatistik olarak da hissediyorum. Şimdi Fransa 2018 Dünya Şampiyonu, 2022 finalisti. Ya bir yerde de bir o kadar gitmemeli, o kadar ileri gitmemeli. Artık bir geri bir çökmenin, o kadronun kendi içinde hesaplaşmasının sanki biraz vakti geliyor mu? Bir Deşam'a böyle bir kötü bir veda olacak mı? Sanki istatistik ve tahmin uyum beni biraz buraya çekiyor gibi.
1: Adam daha yeni annesini kaybetmiş. Böyle yani, bir şey başına gelmesin.
0: Bu bir temenni değil, temenni değil ama dediğim gibi tahminim. Başı sağ olsun Didier Deşam'ın.
1: Tamam, buradan devam etmemiz gerekiyor. Çok fazla takımımız var, 32 tane olunca. Belçika-Senegal maçı.
0: Belçika favori kesinlikle. Ama Belçika iyi bir turnuva geçirmiyor.
1: Gönüller Senegal'den.
0: Yani o yüzden çok dengeli bir maç. Yani Senegal'in de kazanması sürpriz olmaz. Yine de Belçika diyorum burada.
1: Yani Afrika takımlarının beklenmedik bir çıkışı var.
0: Afrika evet. Onu da paylaşabiliriz.
1: 10 takımdan 9'u değil mi?
0: Aynen. Aynen. 10 takımdan 9'u sadece Tunus elendi. Afrika olduğu gibi üst turda diyebiliriz.
1: O da Afrika için nazar boncuğu olsun.
0: Afrika futbolu zaten hep keyiflidir.
1: Belçika Senegal'in, o zaman sen Belçika diyorsun, ben Senegal diyorum ama tabii.
0: Temennim Senegal, tahminim Belçika'nın bir tur daha en azından devam edeceği yönünde.
1: Ondan sonra ABD Bosna Hersek var. Temennimizin ne yönde olduğu belli.
0: Tahminimiz Amerika, ama Amerika bu turu bence geçecek.
1: Maalesef.
0: Yani daha güçlü takım olarak gözüken taraf Amerika.
1: ABD'nin burada elenmesi büyük hezimet olur.
0: Bu arada turnuvadan önce potansiyel yıldız adaylarında gösterdiğimiz Aley Bogovic'in attığı gol inanılmaz Katar'a karşı. Umarım Amerika karşısında iyi bir futbol sergilerler.
1: Keyifli bir maç olabilir.
0: Dengeli bir maç evet yani.
1: Perşembe sabah karşı 3'te maalesef sıkıntı orada. Yani özetine bakarız artık.
0: Uyanılmaya değecek bir maç değil evet.
1: Yani muhtemelen dinleyicilerimiz özetine bakacaklardır. Oradan çıkan o zaman Belçika ile ABD'nin eşleşmesini bekliyoruz potansiyel olarak.
0: Potansiyel o gösteriyor. Hatta oradan da ABD'nin Belçika karşısında bir adım önde olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet. Katılıyorum. Diğer eşleşmemiz İspanya-Avusturya.
0: Net bir eşleşme. İspanya güle oynaya geçecektir gibi bir

0: var içimde. Yani his değil yani, çok net bir futbol tahminlemesi bu.
1: Öyle bir şey olmasın.
0: Yeşilburun'a karşı o savunmayı ve kaleci Bozinha'yı çözemediler ama İspanya onun dışında gayet iyi bir futbol oynayarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yamal başlamadı turnuvaya, sakatlıkla başladığı için yavaş yavaş ısınıyor gibi turnuvaya. Yamal'ın da açılmasıyla beraber çok daha farklı bir İspanya izleyeceğimizi düşünüyorum. Ya benim hani gruplarda o beklenen etkiyi yaratmadı. Böyle bir Fransa gibi gümbür gümbür gelmedi ama hani İspanya benim hala turnuva favorim. Pek çok kişi yanıltacaktır o Yeşilburun maçı falan. Bence İspanya finale kadar yolu
1: bunu çok, bekliyoruz en
0: çok açık mı? Çok açık değilse de hani en kötü yarı final bekliyoruz tabii ki.
1: Bu arada dinleyicilerimizden Onur Bey yazmış. Yayınlar kolay gelsin. Cezayir 3-2 bitseydi Avusturya elenip İran devam mı edecekti? Teşekkür ederim. Almanya'dan evet, selamlar diyor.
0: Aynen öyle. Evet. Avusturya eleniyordu 90+2 itibariyle. Maalesef diyelim İran'a da yazık oldu. Birazdan geliriz orada. O 90+6'da attıkları golle beraberliği sağlayıp, bu arada tek beraberlik halinde İran eleniyordu. Yani öteki senaryoda da Cezayir elenecekti Avusturya kazansaydı. Bu tek o beraberlik senaryosu gerçekleşti ve İran kupa dışında kaldı. Burada bu arada Avusturya Cezayir'e kaybetseydi, Cezayir eleniyor muydu emin değilim. Başka bir yani en iyi üçüncüler sıralamasında bir şeyler değişiyordu ve İran elenmiyordu. Sadece onu biliyorum. Başka bir takım aşağı kayabilir ama İspanya karşısında Cezayir olacaktı büyük ihtimalle ve Avusturya İsviçre karşısına gidecekti. Avusturya'nın aslında yolu kolaylaşacaktı. Bir yandan da böyle bir şeye sebep verdi bu. Yani Avusturya'nın kazanamaması biraz işler karıştı, hesaplar karışık oldu. Benim de aklım karışmış oldu.
1: Yani galiba Cezayir'in işine geldi sadece.
0: Cezayir'in işine geldi, evet. Cezayir belki de biraz golü yemeye o yüzden sevinmiş de olabilir gibi. Çünkü 82'den bir Avusturya ile Almanya ile onların da bir hesapları var. Dünya Kupası tarihinin en karanlık maçıdır. Cezayir tam gruptan çıkacakken son maç bir tek beraberlik, Avusturya Almanya maçının beraberliği halinde eleniyordu. Avusturya Almanya maç başından 90 dakika birbiriyle paslaşarak kaleye bile gitmeden iki takım maçı bitirdiler el ele. Kol kola gruptan çıktılar ve Cezayir'i elemişlerdi. Bu hesaplaşmak için bu 3-2'lik galibiyet Avusturya'yı da eleyecekleri bir senaryoda ki eliyorlardı. Dediğim gibi İran çıkıyordu. Güzel bir hesap olacaktı ama o golü yemek işte Cezayir'in bir yerde işine de gelmiş olabilir. O 3-3'le beraber tekrar gerilediler grupta ve o gruptaki o gerileme onları İspanya karşısına atacakken İsviçre karşısına attı. Bu anlamda da artık yani tarihi hesaplaşma mı yoksa bu turnuvada daha ileri gitmek mi? Biraz herkesin kendi hesaplaşması. Sen neye karar verirdin? Sen 82'nin hesabını kesmek mi senin için daha iç ferahlatıcı olurdu? Yoksa İspanya'yla oynayacağımı Allah'larından bulsunlar. İsviçre'yle oynayalım mı derdin?
1: Galiba İspanya'nın karşısına çıkmak istemezdim.
0: Evet yani bu ağır basmış olacak ki. Biraz gevşek davrandılar gibi geliyor bana o son golden sonra.
1: Bundan sonraki maçımız kimleydi?
0: Portekiz-Hırvatistan var.
1: Portekiz-Hırvatistan güzel maç.
0: Çok güzel maç. Çok dengeli maç. Ama Portekiz'in favori olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Hırvatistan artık o jenerasyonun sonuna gelmesiyle beraber artık eski formunda değil.
1: Ama dün akşam çok güzel goller attılar. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Kim? Radic miydi adamın adı? 40 metreden vurduğu bir şut var. İlk golü. Bayağı başarılıydı. Burada kim kazanır diyorsun? Portekiz mi?
0: Portekiz diyorsun net, o zaman. Net olarak Portekiz.
1: Gerçi bana hiç belli olmaz gibi geliyor.
0: Net olarak Portekiz. Portekiz İspanya maçını izleyeceğiz. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Çok iddialıyım burada yani. Hiç sürprize yer verecek. Yani çok dengeli iki maç olarak gözüküyor. Avusturya ile Hırvatistan kötü takımlar değil ama Portekiz'de İspanya'nın bu turda elenmesini asla beklemiyorum. Ve güzel maç olacaktır Portekiz-İspanya. Yani bu turnuvanın böyle yani Almanya-Fransa'dan çok daha fazla bence erken final niteliğinde bir maç olacak gibi gözüküyor.
1: En korktuğum tek şey bu maçlarda bir penaltılara gitme durumu. Öyle bir şey olmasın yani mümkünse. Mesela bir akşam Portekiz-Kolombiya maçı 0-0 kaldı ve hani Portekiz-Hırvatistan'da böyle bir şey olursa bu iki takımdan birinin penaltılarla turnuvaya veda etmesi yani tatsız olur diyebilirim sadece. Bundan sonra diğer tarafa geçiyoruz. Burada o zaman İspanya Portekiz diyoruz. İlk 16'da eşleşecek olarak. Diğer grupta Brezilya Japonya var. Brezilya Japonya ne diyorsun?
0: Turnuva ağacının diğer tarafına geçtik. Şu an finale kadar bugünün bu ana kadar saydığımız takımlarla eşleşemeyecek takımları saymaya başlıyoruz. Brezilya Japonya güzel maç. Japonya çok iyi bir takım. Ama Brezilya'nın bu turu geçeceğini düşünüyorum. Japonya tabii Mitomina gibi işte önemli eksikleri var. İki tane çok önemli oyuncularından yoksun devam ediyorlar turnuvada. Onlar olsaydı belki Japonya'nın şansı daha fazla olabilirdi. Bu turnuvada da şu ana kadar eksiklerine rağmen çok iyi işler yapıyorlar kesinlikle, ama Brezilya'da Mbappe'nin yokluğunda Vinicius'un çok daha rahat bir futbol oynadığını görüyoruz. Vinicius'u gerçekten formunun zirvesinde bir turnuva geçiriyor. Gol krallığında da 4 golle ikinciler.
1: Ki yanılmıyorsam 2 tane falan, 2 tane veya belki 1-2 veya 3 tane, 2 tane olması lazım. Offside'dan iptal edilmiş golü var Vinicius'un turnuva
0: evet,
1: üzerinde.
0: Yani çok evet, Mbappe'nin yokluğunda rahatlamış kesinlikle. Üstüne binen bir oyuncu olmadığında ne kadar tehlikeli ve önemli bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor. Burada Brezilya'yı favori görüyorum. Japonya kötü bir eşleşme yakaladı. Japonya daha üstleri vaat ediyordu aslında oynadığı futbolla. Ama yine de olabilir. Sürprize açık.
1: Hiç belli olmaz.
0: Sürprize açık.
1: Çünkü Brezilya savunmada çok açık veriyor
0: tabii
1: yani.
0: Brezilya çok büyük favorilerden biri değil bu turnuva için. Sürprize açık dedim ama yine de favori bu maç için.
1: Karşılarında Fildiş sahili Norveç maçı var. Salı günü saat 8'de. Ha, bu arada Brezilya Japonya maçı da yarın saat 8'de aslında. İzlemesi en iyi.
0: Güzel denk gelmiş. Evet. Güzel bir saatte. Kesinlikle izlenecek maçlardan biri.
1: Salı günü saat 8'de Fildiş sahili Norveç maçı var. Norveç'in çıkacağını düşünüyorum ben.
0: Ben de katılıyorum sana. Norveç kürek çekme hikayeleri daha bitmedi. bir süre daha bu turnuvayı renklendireceklerdir. Fildiş'i de güzel geldi buraya kadar. Biraz şanssız Almanya'ya son dakikalarda kaybettiler. Belki farklı bir yolda daha farklı da ilerliyor olabilirlerdi. Almanya'nın önünde de bitirmiş olabilirlerdi grubu. Onlar da iyi geliyorlar yani, onlar da güçlüler. Çok ortada bir maç bu. Norveç'in rahat kazanacağı veya Norveç'in kesin favori olduğu bir maç değil, ama benim de tahminim Norveç yönünde şimdilik.
1: En azından bize şimdiye kadar öyle bir enerji verdi bu takım, evet, yaptıklarıyla.
0: Norveç bu turnuvada ben iz bırakacağım diyor gerçekten. Şu ana kadar da bıraktı ve bırakacağım diyor.
1: Erling Haaland dünya futbolunda daha da büyük bir star olmaya doğru ilerliyor bu turnuvada.
0: Daha nereye büyük olacak?
1: Abi,
0: daha fazlası var mı?
1: Herkesin duyduğu bir adam haline geliyor. Şey gibi bu hani. Mbappe'yi futbolla ilgilenmeyen insanlar da biliyor ya.
0: Haaland da aynı zaten. Aynı seviyenin oyuncularından bahsediyoruz.
1: Abi, Mbappe'yi
0: sen fazla çok Fransızlığını fazla konuşturuyorsun burada. Ya. Haaland en az Mbappe seviyesi bir oyuncu zaten.
1: Hayır, seviyor demiyorum abi. Sokaktan geçen adama Türkiye'de Haaland desen futbolla ilgilenmeyen biri ya, duymamış olabilir. Yani artık duyacak.
0: Diyorsun.
1: Bence.
0: Bilmeyeni zorbalarım. Haaland'ı bilmeyeni sokakta bana denk gelse keşke.
1: Neyse. Belki de ben yanılıyorumdur. Oradan da Brezilya Norveç diyoruz. O zaman bu grubun çıkanıyla
0: Brezilya Norveç'te de yine Brezilya'yı favori görüyorum bu arada. Norveç'in yani bir turda bir hikayesi olabilir. Sanki bir sonraki turda artık o hikayenin son bulma olasılığı daha yüksek, ama orada da son bulmazsa gerçekten çeyrek final yapıp artık çeyrek finalden sonra da her şey olabilir. Norveç başka bir iz bırakmaya doğru gidebilir bu turnuvayla beraber. Ama normal şartlarda hani favorileri değerlendiriyorsak ve bir tahminleme yapıyorsak, hani Brezilya Norveç olur ve Brezilya Norveç'i eler gibi şimdilik tahminim.
1: Hı hı. Diğer eşleşmeye geçiyorum. Meksika Ekvador. Hiç bilmiyorum.
0: Çok ortada yani, aşırı ortada bir maç. Ekvador zaten bizim bir numaralı Dark Horse adayımızdı bu turnuva için. En büyük sürpriz adayımızdı. Çok kötü başladılar. Hiç o Dark Horse olasılığını yansıtmadılar. Yani Türkiye mi Ekvador mu tartışmaları döndü ilk iki maç itibariyle turnuvada. Hatta o seviyelerdeydi. Son maç itibariyle yani grup liderliğini garantilemiş bir Almanya karşısında kazanarak, hani Türkiye'nin Amerika'ya yaptığına benzer. Tabii ki ekstra bir puanları daha olduğu için gruptan da çıkabildiler onlar bizden farklı olarak. O şekilde kendilerini attılar, ama kesinlikle iyi bir takım. Hani kötü bir takım değil, sadece beklentilerin altında kaldılar. Meksika'da çok büyük beklenti yaratmayayım ben size abi gibi. Böyle bir kenara çekilen bir futbol oynadı ilk açılış maçında. Çok hiçbir şey yapamayan bir Güney Afrika karşısında çok yeterli bir performans koymamıştı. Daha sonrasında Çekya ve Güney Kore'yi de yenerek hayır ben iyi takımım, turnuvanın en sahiplerinden biriyim, ben her yere adayım diyen bir futbol ortaya koydular. Ve

0: aslında biraz daha favori gözüküyorlar ev sahibi olmalarıyla da beraber. Hani Ekvador karşısında bir tık daha favori gibiler. Ama çok ortada. Yani Ekvador'un burada Meksika'yı elemesi sürpriz olmayacaktır. Meksika'nın çıkması biraz daha olası gözüküyor. Yani %52'ye 48 gibi bir şey bu. Ben şimdilik Meksika diyorum buraya.
1: Benim temennim de Ochoa'nın son Dünya Kupası'nda biraz daha devam etmesi.
0: Ochoa bıraktı ama.
1: Bayapışım. Şeyden sonra bıraktı.
0: Turnuva devam ediyor ama son grup maçından sonra vedasını yaptılar Ochoa'ya.
1: Ben bunu bilmiyorum.
0: Sen kaçırmış olabilirsin. 78'de oyunu aldılar Ochoa'yı. Ochoa'ya böyle bir jübile yaptılar son 12 dakika maçta. Ve Ochoa milli takım kariyerini Dünya Kupası bitmeden noktaladı gibi bir şey oldu.
1: Benim cahilliğim.
0: Ya kaçırmış olabilirsin uyku saatlerimizde. Bu turnuva hani böyle, hatta şu an konuşanlar var böyle, Dünya Kupası'nın tarihinin en iyi turnuvası mı bu falan gibi. Şu ana kadar bana öyle gelmedi bu arada ama yanılıyor da olabilirim. Çünkü birçok maç gerçekten uyku saatinde kaçtığı için yarım yamalak takip ediyoruz bir yerde Dünya Kupası'nı.
1: Ve güzel maçlar var.
0: Yani ve gerçekten var, evet. Yani sonra tekrarından yakalayabildiğim kadarıyla birçok maçı yakalamaya çalışıyorum. Yani bu yüzden çok emin olamıyorum ve hani o yüzden sen de Ochoa'yı da o gece mesaisine kaçırmış olabilirsin. Ochoa kesinlikle 6 Dünya Kupası'yla çok muazzam bir kariyer yaptı. Sadece Dünya Kupaları'yla hatırlanacak bir futbolcu olacak, yani öyle bir kariyer yaptı. Sempatik bir kaleci. Onu görmeyeceğiz bundan sonraki maçlarda ama Meksika yani burada %51, %52 ile şimdilik favori diyelim.
1: Yani bir ev sahibinde turnuvaya devam etmesi her zaman iyi oluyor yani.
0: Kanada, Amerika, Meksika büyük, yani şu anki olasılıklarla birer tur daha devam edecekler gibi gözüküyor bu arada.
1: Evet. Bundan sonra diğer tarafta İngiltere ve Demokratik Kongo var.
0: Favori takımımız. Ya gönlümüz Kongo'dan yana ama çok bir şansları olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Yani İngiltere'nin bunu başarmasını bekleriz. Yani
0: İngiltere iyi bir turnuva geçiriyor. Bir tek Gana'yı açamadılar. Savunmasını açamadılar ama onun dışında çok sağlam bir turnuva geçiriyor. Kesinlikle burada Kongo'ya çok şans vermeyip, hatta sonrasında Meksika veya Ekvador'dan gelen takımı da eleyip çeyrek finalde Brezilya'nın karşısında olacaklarını düşünüyorum. Artık orada her şey mümkün. Ama ben Brezilya'ya karşı da İngiltere'yi favori görürüm. Yani orada bile favoriler var.
1: Tabii. Bu arada Kongo ve Gana kesinlikle coğrafi olarak da çok farklı yerlerdeler. Aynı futbol oynadıklarını hiç düşünmeyelim.
0: Böyle tabii aslında.
1: Afrika'yı genelleyip hani...
0: Biri öyle. İngiliz, biri Fransız ekolü diyelim.
1: Coğrafi olarak da yani birinin yani kıyı ülkesi Sahra Altı Afrika'da, diğeri daha Merkez Afrika'da falan filan. Neyse ona geliriz şimdi. Demokratik Kongo bir tur daha atlarsa artık herkes yerini bilir.
0: İngiltere'yi yelerse çok, Dünya Kupası'nda bunun daha üzeri bir olay yaşanmaz bence. Demokratik Kongo'nun kupası olur bu.
1: Almış kadar sevinirler. O artık o Twitter'daki paylaşımda düşünemiyorum bundan sonra.
0: Böcekler, Kongo şarkıları coşar orası.
1: Diğer eşleşmemiz İsviçre Cezayir. İlginç bir maç olacağını düşünüyorum ben.
0: İsviçre Cezayir çok dengeli gözüküyor. İsviçre beklediğim kadar etkili bir turnuva geçirmiyor. Ama yine de skorları alıp üst tura lider olarak çıkmayı bildi. Manzambi çok iyi bir turnuva geçiriyor tabii İsviçre'de. Manzambi de turnuvadan önce en büyük yıldız adaylarımızdan biriydi bizim, özel olarak incelediğimiz. Hatta Beşiktaş'a transfer önerisi yaptığımız adaydı. Çok iyi bir turnuva geçiriyor gerçekten ve hani Cezayir'e karşı bir tık daha favoriler. Yani %55 ama. Yani %55'ten daha fazla favoriler diyemeyeceğim. Cezayir de burada her türlü sürprize açık bir takım. Ama İsviçre'yi favori görüyorum yine de.
1: Bu arada yine son bir hatırlatma yapayım. 0212 273 10-10'dan bize yazabilirsiniz. Siz de favorilerinizi söyleyebilirsiniz. Biz daha yayını kapatmadan önce son eşleşmeleri geçiyoruz. Az kaldı. Dayanın birazcık daha. O zaman buradan İsviçre mi çıkar diyorsun?
0: İsviçre çıkar dedik. Cezayir de çıkabilir ama.
1: Ben Cezayir diyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Tamamen temelsiz bir inanışla.
0: Olabilir. Cezayir'in ne kadar etkili olabildiğini dün Avusturya maçında gördük. Hı hı.
1: Bundan sonraki eşleşmemiz Kolombiya-Gana.
0: Kolombiya çok açık ara favori burada. Hiç sürprize yer vermeyecek bir şekilde. Kolombiya benim en büyük turnuva sürprizi adaylarımdan biri. Sadece burada hani bu turu geçtiler diyelim. İsviçre'yi de geçtiler diyelim hadi. O sonraki turda ya da Cezayir'i. Orada da çok net favorim bu arada benim. Ama ondan sonra büyük ihtimalle Arjantin'le eşleşecek gibi duruyorlar. Bu da Copa America finali anlamına geliyor. Copa America'da en son Arjantin yenmişti Kolombiya'yı.
1: Güzel bir rövanş.
0: Kolombiya burada rövanşı alabilir.

0: ve şu anki görüntüyle bana alabileceğini gösteriyor. Yani şu an Kolombiya çok sağlam geliyor. Evet. Dün de bu arada onu da söyleyeyim ya, FIFA gerçekten benim gönlümü hiç rahatlatmıyor. Yani İran Mısır maçındaki iptal edilen son dakika golü de, dün Davinson Sanchez'in de yine son dakikada Portekiz'e attığı gol. Ya offside mı gerçekten, yüreğime yatmayan bir offside ya gerçekten.
1: VAR teknolojisine güvenimiz sorgulandı.
0: Evet, bu arada sorguluyorum çünkü onu da hakemler çiziyor sonuçta VAR odasında.
1: O çizgiyi demek istiyoruz.
0: Çizgiyi tabii ki. Yani bilmiyorum yani, böyle çıplak gözle baktığımda sanki hiç offside değilmiş, o parmak ucu bile gerideymiş gibi geliyor ama VAR çizgisinden görüyoruz ki ayak tırnağı offside'da gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ya bilmiyorum, hani offside'sa da çok ucundan offside. Dün Portekiz'de aslında hani onu da gol kabul etsek hadi, hani değil tabii ki iptal ama hani yendiler gibi bir performansları vardı ve gerçekten çok iyi gidiyorlar turnuvada. Çok iyi bir takım dediğim gibi. Hani burada benim çeyrek final garanti, çeyrek finalde Arjantin'de ne olacağı belli olmaz. Yarı finali de görmesi çok olası bir adayım Kolombiya.
1: Kolombiya'yı severiz. Copa America finali güzel olur. O zaman nereden gelecek bu Arjantin diyenler varsa, onun parkurunu diyenler varsa, şimdi son gruba geçelim. Avustralya Mısır maçı var. Buradan kim çıkar? Cuma burada, akşamı saat 9'da.
0: Mısır biraz daha favori ama Avustralya'nın da çok fizik kalitesi yukarıda. Hani çok sağlam sahada duran bir takım olduğunu zaten en yakından biz tecrübe ettik maalesef. Mısır'a karşı her türlü zorluğu çıkaracaklardır ama teknik kapasite anlamında Mısır'ın bir tık daha favori olduğu bir maç normal şartlarda. Türkiye gibi oynamayıp açabilirlerse Avustralya'yı, üst tura bir tık daha yakın gördüğüm bir takım Mısır.
1: Ben de Mısır alır diye düşünüyorum ama işte hiç belli olmuyor.
0: Yani burada Avustralya da Türkiye'yi nedenine söylemekte fayda var. Türkiye'yi Mısır karşısında görmek içten bile değildi yani.
1: Evet. Mısırlı oyuncular bir Türkiye-Avustralya maçının bir teybini izlesinler.
0: Evet, bizim yaptığımız hataları da o tek tuzağa düşmesinler. Bir bak ya, kesin analiz ederler yani.
1: Bir bakarlar.
0: Bir bakarlar ya, bir özet izleseler yeterli olur.
1: Son eşleşme Arjantin ve tarih yazan Yeşilburun.
0: Yeşilburun Kongo ile beraber, yani şu an Türkiye'de herhalde ya Kongoluyum ya Yeşilburunluyum diyenler vardır. İkisinin arasında gidip geliyordur insanların gönül tercihi.
1: Belki Bosna Hersek.
0: Ya o coğrafi olarak zaten soy olarak, coğrafi olarak o yakınlıklarla beraber ayrı bir his. Ama hani bizden çok bağımsız ülkeler olduğu için Kongo ile Yeşilburun'u söylüyorum. Yeşilburun burada bir daha fazla sürprizi bence yazması çok kolay değil. Artık Arjantin'in Yeşilburun'un serüvenine son vermesini bekliyorum açıkçası. Yazarsa ama şunu bekleyebiliriz. Hani iddia kupon severler için. Yeşilburun İspanya maçındaki gibi Arjantin'in olası kitlemesi kitlemesi çok olası gözüküyor diyeyim. Yani 0-0'a 90 dakika için bir kupon yapılabilir burada kesinlikle. Denemeye değer.
1: Denemeye değer diyelim.
0: Ama Arjantin'in hani uzatmada olsa, penaltıda olsa bir şekilde geçeceğini düşünüyorum burada.
1: Oradan çıkanlar da işte ne olacak?
0: Kolombiya ile.
1: Aynen öyle. Kolombiya Arjantin'i bekliyoruz.
0: Arjantin Kolombiya bekliyorum bu ağaçtan çeyrek finalde. Oradan da Kolombiya'yı bir tık öne koyuyorum bu arada. Yani herkesin Arjantin'i favori görmesi daha olası bir eşleşme ama Kolombiya bence daha önde şu anda Arjantin'den.
1: Evet, bütün eşleşmeleri değerlendirdik. Biz artık gelecek hafta sizlerle beraber oluncaya kadar bütün maçlar oynanmış olacak ve ilk 16 ile devam ediyor olacağız. Bakalım ne kadarını tutturduk. Buna da bir değiniriz.
0: Bir yere not alırız bunları.
1: Ben
0: kendi
1: notunu alıyorum.
0: Kendi hesaplaşmamızı da yaparız. Aynen. Başkaları gibi hesaptan kaçmayız diye.
1: Evet. Vaktimizin de sonuna gelirken eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yok, artık Dünya Kupası'nın tadını çıkaracağız. Çıkarabildiğimiz kadar. Gece uyanamadıklarımız için sabah bakacağız özetlere. Artık turnuva bizden koptu ve her Dünya Kupası alışık olduğumuz Türkiye'siz izleme moduna geçiyoruz.
1: Yani
0: keyifli seyirler.
1: Keyifli seyirler. Haftaya sizlerle tekrar birlikte olmak üzere. Ben Uğurcan Zundurkan, Baran Çırpın'la beraberdik. Teknik masada Berksayar vardı. Hepinize iyi pazar öğleden sonraları diliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Sansürsüz Spor'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camidir. İrfan 25'le beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Abi Kulüpler Birliği ile başlamak istiyorum. Dün geceye bomba gibi düşen bir olaydı. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Yüksel Yıldırım arasında yaşanan bazı diyaloglar ve Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu'nun da olduğu bir konuşma. İstersen oradaki detayları, evet çok yazıldı, çizildi biliyorum ama bir senden de dinleyelim.
5: Orada yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe adına Başkan Vekili Barış Göktürk ve Genel Sekreter Mahmut Uslu Fenerbahçe'yi temsil etti. Toplantı esnasında zaten konulardan bir tanesi hem yayın gelirlerinin çok az olması, 150 milyon dolar civarında bir yayın geliri var. Bu gelirin 550 milyon dolar seviyesine çekilmesi konusunda kulüp yönetimleri hem fikir. Diğer taraftan yabancı kuralı gündeme geldi. 10+4 kuralının 12+2 olarak aynı şekilde kalması ya da serbest bırakılması, yani sınırsız olması yönünde. Fenerbahçe yönetiminin düşüncesi sınırsız olması yönünde. Orada konuşmalar esnasında Sayın Barış Göktürk ve Mahmut Uslu da Aziz Yıldırım'ın da aynı fikirde, aynı düşüncede olduğunu belirterek yabancı sayısının sınırsız olmasını istediğini söyleyebilirim ama süreç bu federasyon kararında ısrar ederse de 10+4 kuralına göre de çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladılar. Tabi burada Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la Fenerbahçe'yi de içine katarak özellikle büyük kulüplerin bedelsiz arsa aldığını ve bu arsaları satarak borçlarını ödediği yönünde bir söylemde bulunuyor. Ardından Fenerbahçe'nin genel sekreteri Sayın Mahmut Uslu buna tepki gösteriyor. İkili arasında sözlü bir münakaşa yaşanıyor ve burada da Barış Göktürk de, daha sonra Barış Göktürk'le Yüksel Yıldırım arasında bir gerginlik yaşanıyor. Zaten bunlar sosyal medyaya yansıdı. Bu gerginlik nedeniyle yarım saat mola ara veriliyor. Araya işte Serdar Adalı, Sayın Serdar Adalı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan girerek ve Abdullah Kavukçu yanılmıyorsam girerek bu gerginliği önlemeye çalışıyorlar. 30 dakikalık ara veriliyor. Tabii bundan sonra Sayın Ertuğrul Doğan bir açıklama yaptı. İlk önce yalanladı bu ifadeden olmadığını ama daha sonra Yüksel Yıldırım bu yaşanan gerginliği ve gerginlik içerisinde söylenen sözleri doğruladığını ifade edebilirim. Diğer taraftan da Sayın Barış Göktürk'ün WhatsApp grubundan çıkarıldığı yönünde iddialar var.
4: Yani
5: ama
4: bir isim verilmedi WhatsApp'tan kimin çıktığına dair ama herkesin aklına Barış Göktürk'ün çıkartıldığı geldi.
5: Böyle bir durum söz konusu değil. Hı-hı. Sayın Barış Göktürk Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili. Dolayısıyla oraya da Sayın Aziz Yıldırım'ı temsilen gidiyor ve oradan işte bir daha toplantıda alınmayacak ve gruptan çıkarıldığı gibi bir söylem doğru değil. Ve şu anda da bizim aldığımız bilgilerde de Barış Göktürk'ün böyle bir çıkarılma gibi bir durumu söz konusu değil.
4: Fenerbahçe kampta çalışmalarına devam ediyor. Merak edilen oyuncular var tabii ki. Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları Şikrinyar ve Asensio. İkisi de Dünya Kupası'nda yoklar. Şikrinyar ve Asensio'nun durumları nasıl?
5: Şikrinyar ve Asensio'nun geçen sezondan kalan sakatlıkları var. Son hafta maçlarında biliyorsun ikisi de sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. Bugüne kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Yarın itibariyle ise kontrollü olarak takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Artık tedavi süreçlerinin sonuna gelindi. Sağlık heyeti bu konuda çok dikkatli davranıyor. Oyuncuların tam olarak %100 hazır olmadıktan sonra sahaya sürmek istemiyor. Kontrollü olarak çalışmalara başlayacaklar. Avusturya kampında da artık %100 hazır hale gelecek hem Asensio hem de Şikrinyar. Yine diğer bir isim Amara Diouf. Fenerbahçe'nin sözleşmeyi imzaladığı Senegalli genç yıldız. Biliyorsunuz o geçen sene çapraz bağ düzeltme operasyonu geçirmişti. Dolayısıyla onun tedavi sürecinde devam ediyor. Yani tedavi sürecinin de sonuna geldi. Oyuncu bireysel olarak çalışmalara devam ediyor. Henüz sağ çalışmalarına başlamadı. O konuda da Fenerbahçe hem yönetimi hem teknik heyet çok fazla acele etmiyor. Çünkü oyuncu gerçekten oyuncudan beklentiler oldukça yüksek. Oyuncuyu yavaş yavaş takıma dahil edecekler. Bu anlamda da Amare Diouf da çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğünü ifade edebilirim. Diğer bir isim ise Cengiz Ünder.
4: Gelmiş diyorlar, doğru mu abi?
5: Evet, Cengiz Ünder fiziksel olarak gerçekten kampa hazır bir şekilde gelmiş. Tatilde de bireysel antrenör eşliğinde özel çalışmalar yapıyordu. Tabii Cengiz Ünder için bu son şans artık. Çünkü son iki sezonda kiralık olarak gönderildiği takımlar Cengiz'in performansını yetersiz gördüğü için onun satın alma opsiyonunu kullanmadılar. Cengiz Ünder'de artık yokuş aşağıya giden performansını artık dipten yukarı doğru gitmesi lazım. Yani bir kendine gelmesi lazım Cengiz'in. Bu dönem İsmail Kartal'la son şans olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla Cengiz bir beyaz sayfa açmak istiyor ve yeniden Fenerbahçe'de kalıp kariyerinde yeniden bir çıkış yakalamayı hedefliyor.
4: Evlilikte yaramıştır muhtemelen. Yani daha düzenli bir hayat. Çünkü birazcık şimdi Cengiz'in evlenmeden önce hani sosyal hayatının birazcık daha hareketli olmasından kaynaklı kendini sahaya veremediğine dair haber haberler çıkıyordu.
5: Mutlaka öz eleştiri yapması gerekir, evet. Cengiz'in. Çünkü Cengiz çok kaliteli bir oyuncu.
4: Bence de.
5: Kalitesini tam olarak sahaya yansıtamadığını söyleyebilirim son iki sezonda. Bu onun son şansı. Neden son şansı? Dediğim gibi iki tane takıma kiralık gitti. Performansı yetersiz görüldü ve satın alma opsiyonu kullanılmadı. Dolayısıyla Cengiz'in bu dibe vurmuş, dibe

0: Kur'an performansının artık bir çıkış yakalaması gerekiyor ve yeniden kendini göstermesi, kanıtlaması gerekiyor. Bunun için de hem Avusturya kampı hem de sezon başındaki Topuk Yerdes kampı çok önemli. Şu aşamada Avusturya kampında takımla birlikte olacak. Orada hazırlık maçlarında oynayacak ve orada göstereceği performans Fenerbahçe açısından belirleyici olacak.
1: İsmail Hoca, Asensio ile alakalı ilk izlenimleri neler? Takımda Asensio'ya vereceği rol nasıl olacak? Bununla alakalı sende bilgi var mı abi?
0: Şöyle söyleyeyim, Asensio bu takımın değişmezi. Hatta Asensio'ya evet teklifler var. Asensio'da İspanya milli takımına seçilmediği için bir burukluk yaşıyordu. Dünya şampiyonasına katılmadığı için. Ama tabii de sakatlığı da var. Şanssız bir sakatlık da yaşadı. Ama Asensio bu takımın gelecek sezonda ana omurgalarından bir tanesi olacak. Hücum rotasyonunda teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli hücum silahlarından bir tanesi olacak. 10 numarada forma giyecek. Zaten sağ kanatta oynamak istemediğini Tedesco döneminde iletmişti.
1: İsmail Hoca'ya da iletti mi?
0: Ya İsmail Hoca'ya da iletmiştir yani. Hı-hı. Oyuncu 10 numarada oynamak istiyor. Gerçek mevkinin orta saha olduğunu vurguluyor ve orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini belirtiyor.
1: Transferleri konuşalım. Fenerbahçe hangi aşamada? Yani birazcık taraftarın gözünde böyle geç kalındı. Transferler yapılamadı. Neden yapılamıyor? Vedat Muriç'i aldık. Başka kim gelecek? Greenwood konuşuluyor. Girassi konuşuluyor. Arada Charlotte evet. isimleri çıkıyor.
0: Niye geç kalındık diyor? Çünkü Sayın Azizem seçim öncesi ifadesinde 25 Haziran'da
1: evet, başlayacak. 25-26 Haziran'da.
0: Sezonbaşı kampına transferlerin yetişeceğini söylemişti. Ama göreve geldiklerinde mali tablo beklediklerinden daha kötü bir mali tabloyla karşılaştılar. Dolayısıyla daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardı oyuncularla tekrar özellikle Girassi mesela tekrar bonservis bedelini indirmek oyuncuyla pazarlıklar konusunda çalışmalar yürütüyorlar. Diğer taraftan limit sorunu var Fenerbahçe'nin. Hem UEFA'da harcayabileceği bonservis olarak harcayabileceği bir limiti kısıtlı. Çünkü bu limitte Şerif'in 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bu sezon devreye girdi. Dolayısıyla o 22 milyon euroluk var olan limitten düşecek. Guendouzi bonservis taksidinin bir bölümü bu sezona yansıdı. Dolayısıyla o taksit limitten düşecek. Fenerbahçe kısıtlı bir limite de sahip. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin şu anda kadro maliyeti 118.3 milyon euro. TFF harcama limiti 118.3 milyon euro açıklandı. Ama Fenerbahçe'nin mevcut kalabalık bir kadrosu var ve bu kalabalık kadroya ödenen rakam da 150 milyon euro maaş olarak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce limitini aşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce

0: Dolayısıyla o taksit limitten düşecek. Fenerbahçe kısıtlı bir limite de sahip. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin şu anda kadro maliyeti 118.3 milyon euro. TFF harcama limiti 118.3 milyon euro açıklandı. Ama Fenerbahçe'nin mevcut kalabalık bir kadrosu var ve bu kalabalık kadroya ödenen rakam da 150 milyon euro maaş olarak. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin önce limitini aşması gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce yeni kaynaklar oluşturması gerekiyor. Bonservisiyle futbolcu satması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ondan sonra da transfer çalışmaları için eli daha da rahatlayacak. Fenerbahçe yönetimi şu ana kadar ilk etapta da zaten herkes söylüyordu 90'da 100 milyon euroluk bir nakit ihtiyacı olduğunu söylüyorlardı. Şu ana kadar Fenerbahçe yönetimi 50 milyon euroya yakın bir ödeme 50-58 milyon euroya yakın bir ödeme yaptığı ifade ediliyor. Ama 15 Temmuz yani bu UEFA'ya denk bütçe verilmesi için Fenerbahçe'nin önünde belli bir süre var. Bu süreye kadar da Fenerbahçe'nin bir 35 milyon euroluk yeni kaynak oluşturması gerekiyor. Fenerbahçe biraz da önceliği bu kısma da verdi. Yani süreci mali anlamda daha güçlü, mali anlamda yönetilebilir bir seviyeye getirmek Fenerbahçe'nin şu anda önceliği ve transfer çalışmalarını yürütüyor. Ama diğer taraftan da kulübe yeni kredi kaynakları yaratmak, limiti açmak, acil nakit ihtiyacı sorununu çözmek için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bu konuda da işte transfer çalışmalarına gelirsek Girassi Fenerbahçe'nin halen transfer listesinde ön sırada yer alıyor. Borussia Dortmund Fenerbahçe'nin 35 milyon euro seviyesine kadar bonservis bedelinde indirime gidebileceğini diye getirdi. Çünkü Borussia Dortmund da Astani'yi transfer etmek istiyor. Astani'nin sözleşmesine yalan 30 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli oldu ve bunu ödeyerek Aslani'yi kadroya katmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Borussia Dortmund Fenerbahçe'den gelecek bonservis bedeli Aslani'yi kadroya katacak ve Fenerbahçe'den cevap bekliyor. Fenerbahçe yönetimi de mümkün olduğunca en uygun bonservis bedeli oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor. Girassi ile geçtiğimiz günlerde yine menajeri ve kendisiyle bir görüşme daha gerçekleştirdi Fenerbahçe. Oyuncu açısından bir sorun yok ama diğer taraftan Borussia Dortmund'la pazarlıklar devam ediyor. Diğer bir isim ise forvet olarak eğer Girassi transferinde sonuç alamazsa Fenerbahçe Aston Villa forması giyen Watkins ismi gündemde. Watkins'te de Fenerbahçe görüşme gerçekleştirdi. Watkins Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ama Aston Villa'nın Watkins için istediği bonservis bedeli yine tıpkı Borussia Dortmund'da olduğu gibi 35-40 milyon euro civarında. Fenerbahçe bu iki isimden birisini forvet olarak kadroya katmayı planlıyor. İlk sırada Girassi ama olmazsa Watkins ismi Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alıyor. Stoper için ise daha önce de söyledik bunu birçok yayında da söylüyoruz. Şu anda farklı bir isim yok. Ake Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isimdi ama orada ona bir bonservis bedeli ödenecek olması nedeniyle Malang Sarr isminin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Malang Sarr'ın bonservisi elinde ve imza parası artı yıllık ücretle anlaşıp oyuncuyu kadroya katmayı planlıyor. Hatta Malang Sarr Fenerbahçe'nin belki de 22 Temmuz'daki ilk maçında stoperde Malang Sarr forvette Vedat Muriç ikilisi.
1: Malang Sarr stoperde Vedat Muriç forvette.
0: Evet forvette. Sadece iki transferle de 22 Temmuz'a girebilir Fenerbahçe. Ondan sonraki süreçte daha da transfer sürecinde hızlanacaktır diye düşünüyorum.
1: İrfan abi Aziz Yıldırım ve yönetimi geldikleri günden bugüne ne kadar ödeme yaptılar?
0: Yani 50 milyon euronun üzerinde bir ödeme, 50 milyon euroya yakın bir ödeme yaptılar. Öyle söyleyeyim. Yani o civarda bir ödeme yapıldığı bilgisi var daha doğrusu. Ama halen Fenerbahçe'nin nakit ihtiyacı var. Halen Fenerbahçe yeni kaynaklar oluşturmak için çalışmalar yürütüyorlar. Ve tabii burada futbolcu satışları da olacaktır. Çünkü Fenerbahçe'nin limiti aşması için futbolcu satışı yapması da gerekiyor. Burada da bonservis bedeliyle oyunculara satacaklar. Yani burada kimler var mesela? Defanstan sayarsak Arşi Buran'ın ilgilenen kulüpler var. Semedo, Nene, Musaba, Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Mimovic gibi isimlerle Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor. Yine Osterwolde'ye gelen teklifler söz konusu. Fred Atletico Mineiro ile her konuda anlaştı. Onlar yollara ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe bu oyuncuların satışından çok ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Tabii bunlar elde edilirse de sağ kanat için işte Greenwood Fenerbahçe'nin önerdiği son rakam 30 milyon euro civarında Marsilya'ya. Greenwood Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Orada bir sorun yok. Ama Marsilya ile Fenerbahçe'nin anlaşmasını bekliyor. Tabii Marsilya'nın finansal anlamda sıkıntıları var ve oyuncu satması gerekiyor. Bu doğrultuda da oyuncuyu tabii bunu bilen kulüplerde daha makul seviyelerde bonservis bedeli ödemek istiyor ama oyuncu Marsilya'da oyuncusunu ucuza vermek istemiyor. Dolayısıyla burada pazarlıklar devam ediyor. Greenwood olmasa da Brahim Diaz ve Karem Adeyemi Fenerbahçe'nin gündeminde olan diğer iki kanat isimleri.
1: Bir diğer sorum Kante. Kante'nin sözleşmesinde bir değişikliğe gidilecek sanıyorum. Oradaki detayları senden öğrenirim.
0: Kante'nin 2,5 yıllık sözleşmesine çok ciddi bir yükümlülüğü var. Fenerbahçeli yöneticiler Kante'nin sözleşmesine gördüklerinde oldukça şaşırıyorlar. Nasıl böyle bir sözleşme yapıldığı yönünde. Çünkü 100 milyon euroyu neredeyse 100 milyon euroya yakın bir yükümlülüğü olduğu ifade ediliyor. Tabii burada sözleşmesinde Kante yazılı formalardan, satılan formalardan belli bir
1: kazanç
0: elde ediyor Kante. Tabii Fenerbahçe yönetimi de Dünya Kupası sonrası Kante ile bir görüşme gerçekleştirecek ve burada sözleşmesinde hem yıllık ücretinde indirim hem de forma satışlarındaki kazançlarını içeren maddenin kaldırılmasını isteyecek. Eğer burada bir olumsuz bir cevap alırsa Kante için gelen teklifleri değerlendirmeyi

0: planlıyor. Çünkü Kanten hem yıllık ücretinden hem de bu yüksek yükümlü mali yükümlülükten kurtulmayı da hedefliyor Fenerbahçe. Kanten'in ayrıldığı durumu söz konusu olursa ve Filet zaten Atletico Mineiro ile anlaştı. O ayrılmak istiyor. İki orta saha oyuncusu ayrılırsa hem Kanten Filet ayrıldığı takdirde Fenerbahçe Konutias'ın 20 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Andre'yi gündemine aldı. Andre için Konutias kulübüyle de temasa geçildi. Tabii hem Kanten Filet ayrılırsa oradan doğacak bir maaş bütçesinde yer açılacak. Dolayısıyla bir gelir elde edilmesi durumunda da bu geliri Andre'nin transferinde kullanmayı planlıyor Fenerbahçe.
1: Mert Hakan'ı da sormak istiyorum. O da konuşulan diğer isimlerden biri. Şu anda sözleşmesi yok ama antrenmanlara, takımla çalışmasına devam ediyor. Ettiğine göre herhalde Aziz Yıldırım ve yönetimi Mert Hakan Yandaş'la sözleşme yenilecek gibi gözüküyor.
0: Ben bir Mert Hakan'la bir yıllık sözleşme yenilenmesini bekliyorum. Mert Hakan da boş sözleşmeye imza atmaya hazır. Hatta hiç para istemediğini de dile getiriyor. Ve oyuncu Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Tahkim kurulu onun cezasıyla ilgili bir görüş yapacak. Cezasında en azından bir indirim yapılmasını beklentisi hakim. Dolayısıyla Mert Hakan'la bir yıllık bir sözleşme yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu anda İsmail Kartal da oyuncunun performansından memnun. Onun takımda kalmasını istiyor ve takımda kalması yönünde de yönetime rapor sundu.
1: Sayın Başkan Aziz Yıldırım Topuk Yaylası'ndaydı dün sanıyorum abi.
0: Dün gece gitti.
1: Dün gece gitti.
0: Sayın Barış Göktürk, Özgür Peker ve İsmail Bağcı ile beraber gittiler. Sayın Aziz Yıldırım dün akşam yemeğinde herhalde futbolcularla bir araya geldi. Bugün sabah kahvaltısında yine oyuncularla bir araya geldi. Onlarla bir konuşma yaptı. Onlardan beklentilerini anlattı. Oğuz Çetin de onlarla beraber kampa gitti. Hatta Oğuz Çetin de dün futbolcularla bir konuşma yaptığını gördük. Sayın Aziz Yıldırım bugün öğlen yemeğinde de futbolcularla bir araya geldi. Ardından tekrar İstanbul'a dönecek. Onlara beklentilerini anlattı. Yeni sezondan kendilerinden neler beklediğini. Bu sezonun kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
1: Abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız, birlikte yeri gelecek eleştireceğiz, birlikte yeri gelecek aynı fikirde olup ya evet hakikaten orada da haklısın diyeceğiz birbirimize. Yine öyle bir programın öncesinde bir klasik girişimizi yaptık, bir klişeyi yerine getirdik. Yani bir pazar günündeyiz ve bir pazar günü derken şöyle bende de günler karışır gibi oldu. Bir cumartesi günü müydü, bir pazar günü müydü diye belki kendi kendine sor bakalım. Döndü beynimin içinde bunları söylerken ama pazar günündeyiz. Tabii cumartesi pazarı karışıyor. Niye? İşte ligden çıktık, çıkar çıkmaz bir milli takım havasına girdik. Milli takım cuma gece mi oynuyordu? Perşembe gece oynuyor ya. Hayır ya, yok yok, cuma gece oynuyor. Cumayı cumartesiye bağlayan gece oynuyorlarla falan filan. Çok böyle mesai harcadık. Onları düşündük. Derken hala öyle maçsız bir hafta sonu, az maçın olduğu ya da hiç maçın olmadığı bir hafta sonuna çok böyle alışık olmadığımız an, cumartesi miydi pazar mıydı, cumartesi miydi pazar mıydı kısmında takılıp kalıyoruz. Takılıp kaldığımız tek durumlar bunlar olsun diyelim ve böyle girelim yayınımıza. Şöyle hızlıca Serkan Çetiner'le günün gündemini konuşarak programımızı başlatacağımızı hatırlatayım. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı ki milli takımı konuşmadan başlamak olmaz ama tüm bunları değerlendirerek başlayacağımızı söyleyeyim. Ama günün önemli bir durumu var. 100. Gazi koşusu efendim. 100. Gazi koşusu 17-15'te koşulacak bugün. Ve çok önemli bir koşu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten yadigar. Ve 100. Gazi koşusu rehberinde, rehber kısmında ne olacak ne biteceği Serdar Yiğit'le konuşacağız 12.50 gibi. 10 dakikalık bir bölümümüz olacak oraya ayırdığımız 10-15 dakika hatta. Maskeli Adam Niki ile tanıyorsunuz. Sosyal medyada fenomen olan bir isim Serdar Yiğit. Şu an faal bir şekilde de Işık Ekürüsü'nün de antrenörlüğünü yapıyor diye biliyorum ben. Sorarız, detaylandırırız Serdar Yiğit'e. Ondan dinleyeceğiz 100. Gazi koşusunu. Sadece burada değil, biraz böyle maç önü gibi düşünün. Biraz böyle işte önemli bir anın önünde yapılan yayın gibi düşünün. Saatler 17-15'i gösterdiğinde koşulmadan hemen evvel orada Can Genç, sevgili kardeşim Can Genç 17'den 17-25'e kadar gündemini oraya yıkacak. Gündemi orada olacak. Gündemi orada Gazi koşusu, 100. Gazi koşusu olacak diyelim. Günün gündemini ve programımızın akışını böyle aktardıktan sonra Serkan Çetiner'e selam olsun diyelim mi? Serkan abi selamlar.
2: Aleyküm selam, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Senin keyfin nasıl? Sen nasılsın?
2: İyi valla. Bodrum sıcak. Öyle bir...
1: Bodrum'dasın.
2: Bodrum'dayım. Birazcık tatil yapalım dedik de çok sıcak.
1: Abi gerçekten. Şimdi bana pas atıyorsun ama bak, ben milli takımla gireceğim diyorum. Sen Bodrum'dayım diyorsun. Şimdi bana diyorsun ki gel de oralardan gir konuya.
2: Ha, villa da mı? Başkan abi, sağ olsun bana güzel bir villa verdi. Onu...
1: ya. İşte abi, yani sen bana ama pas atıyorsun biliyor musun? Ben orada, ben 5 dakika konuşacağız dedim sana. Hatırlıyor musun? Hatta milli evet, takımımızı şöyle kısaca konuşacağız dedim yayında da. Dinleyicilerimiz de biliyor. Yani ama diyorsun ki nedir orada durumlar acaba? Bir sorgula Berk diyorsun bana illaki Serkan Çetiner.
2: Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bence milli takım hiç konuşulmasa biz bugün son 32'ye girmiştik. Ya ben genelde şöyle bir totem yapıyorum. Milli takımlara ne zaman önem verip televizyonu açıp izlesem, mesela hani Filenin Sultanları'nda da mesela finale çıktıkları yazıyor. Finale kadar izlemiyorum. Finalde açıyorum. Lan yeniliyoruz ya. Açmasam belki yeneceğiz yani. Bu böyle benim gibi düşünen bir sürü insan var.
1: Hani yani diyorsun ki bir bakayım yani, değil mi?
2: Bir bakmayacaksın işte. Bakmayınca başarı geliyor. Yani çok popüler yapmazsak bence milli takımları. Çünkü bir ara hatırlarsın.
1: Abi biz de nazara inanıyoruz biz biliyorsun millet olarak ve hani böyle bir durum da gerçekleşiyor olabilir yani, onu da söyleyeyim.
2: Nazar değil de bence havaya inanmak lazım. Topçuyu havaya sokmayacaksın ya da sporcuyu. Peki. Yani nasıl olsa çıkarız bu gruptan dediğin zaman işte çıkamıyorsun. Yani öyle söyleyeyim. Yani hani, ve işin garip tarafı yani yani Cape Verde'ler, ondan sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden tut Güney Afrika'sına kadar, yani çok milli takımın belki de onda biri bütçeye sahip takımları, Ekvator falan, bunların hepsi, Paraguay'da keza son 32'yi gördü, biz göremedik yani. Gerçekten utanç verici. Ya bence bu utanç verici Dünya Kupası'nı unutalım. Sanki hiç katılmamış gibi davranalım. Bundan sonraki jenerasyona da destek verelim. Bu jenerasyonun, yani son dönemleri olan jenerasyonun da artık bir veda paylaşımı yapalım. Milli takımı hak edenler, bir kere milli takım bir kulüp değil. Evet. Bunu öğrendik yani. Kulüp takımı gibi. Adana Spor'da Efe efendim, Yunus benim Adana Spor'dan öğrencim, Samet benim Adana Spor'dan öğrencim, ben bunlarla bir başarı yaptım, bunlarla da devam edeceğim. Yok abi, öyle olmaz. O zaman gideceksin 4 büyük ya da işte 5 büyük, 6 büyük takıma, alacaksın bu oyuncuları kendine. Tamam, Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye söylersen hemen bırakır. Kerem'i forvetle oynatacağım de Fenerbahçe 25'e aldı, 25'i ver, hemen bırakır. Samet'i zaten bir bonservisi yok, hemen alırsın. Merih Demiral ver 15 milyon euro, Hakan Safi'den öğrendik, hemen gelir. Hakan Çağlanoğlu zaten her yıl biz bunun bir gitse de kurtulsak, yani bir nasıl söyleyeyim sana, emekli ikramiyesini alsa da rahatlasak. Yani bizim genel olarak Türkiye'de şöyle bir şey de var, her başarıda Avrupa'da lejyonerlerimizin emekliliği bizi çok geriyor yani. Her yıl onun emekliliğini konuşuyoruz. Aslında emekli ikramiyesini konuşuyoruz. Mesela Real Madrid'i gören Hamit Altıntop'a biz emekli ikramiyesini kim verecek dedik. O zaman Galatasaray vermişti. Nihat Kahveci çok başarılıydı. Emekli ikramiyesini kim verecek dedik. Çocuk gerçi bıraktı emekli ikramiyesini. Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş verdi. Bir Nuri Şahin'e haksızlık edildi bence bu anlamda. Çünkü Türkiye'ye gelmeyip kariyerini yurt dışında tamamlayan bir Nuri Şahin oldu. Ona da teşekkürü borç biliriz. Yani o anlamda da Türk kulüplerini borca sokmadı. Ama Mesut Özil de buna dahil. Hepsi emekliliğini Türkiye'den aldılar ve son kontratlarını güzelce yapıp hiçbir şey vermeden de emekli oldular. Yani ben bu anlamda da Hakan Çağlanoğlu'nun artık emekli ikramiyesini biri versin de kurtulalım ya. Biz de bu konuları
1: orada da mesela futbol takımı seçimi dört büyüklerin arasındaki Hakan Çalhanoğlu ya da iki büyükler diyelim, hadi ikisi arasında çünkü gidip geliyor adı. Fenerbahçe ve Galatasaray mı olacak kısmı da hani böyle emekli ikramiyesinde banka seçersin ya. Şu kadar evet, zamana evet, şu kadar promosyon, bu kadar zaman ya, kalmaya bu kadar promosyon diye bakalım ya, hangi bankayı seçecek ya, Hakan.
2: Arda Turan mesela, değil mi? Galatasaraylı tartışılmaz yani. Hatta Aziz Yıldırım'ın o dönem açık çek verdiği. Ya o bile mesela Başakşehir'e geldi. Niye? 7,5 milyon euro maaş alıyordu şeyden, Barcelona'dan. Başakşehir, Allah razı olsun Başakşehir. Güzel sponsorluklarla, devletimizi bağladığı güzel sponsorluklarla aldı. İyi ki de aldı. Yani hiçbir başarı Türkiye'de cezasız kalmıyor. Ama bunu hep Türk kulüpleri ve Türk halkı ödüyor. O yüzden bunu böyle bakalım. 5 dakikayı da geçtik diye düşünüyorum ama.
1: Peki abi, bak onun zamanını tutmuşsun. Peki, tamam. Evet, yani böyle ama tabii ben şunu gördüm. Yine bizim çocuklar. Sadece bir ah kısmım, bir keşke kısmım ne oldu biliyor musun? İnsanın olur çünkü böyle zamanlarda, böyle büyük milli maçlarda. Yani bir Amerika maçı ilk maçımız olsaydı bambaşka şeyi konuşuyorduk bu abi. Yani beraberlikle başlardık en kötü biz bu Amerika'ya karşı.
2: Yok, Amerika bize 4 atardı.
1: Abi öyle sanmıyorum. Yani biz, öyle düşünmüyorum.
2: Ben iddia ediyorum. İlk maçımız
1: bizimkiler maç seçme mi dersin? Maç seçme mi dersin? Yoksa daha iyi bir adapte olma mı dersin? Onu yaşıyor abi genellikle böyle zamanlar.
2: Ya şimdi ilk iki maçta oynayanlara bak, üçüncü maçta oynayanlara bak, anlarsın. Yani bunu biz bunu ilk maçta anladık. İkinci maçtaki hareketleri, değişiklikleri, kadro seçimini ikinci maçta yapsaydı biz bugün çıkmıştık. Ama ilk maçta takım biz futboldan anlamadığımızı iddia etti. Hakan Çalhanoğlu olsun, Melih Demiral olsun, işte TFF Başkanı, Montella. İkinci maça aynı kadroya çıktılar, yenildiler. Üçüncü maça dediler ki ya evet, şimdi biz bunları aynı kadro çıkartırsak zaten bazı oyuncular kendileri istememiş çıkmak maça. Yani öyle de seçimleri var ya. Ben mesela bu maçta oynamak istemiyorum diyor. Nasıl olsa çıkamayacağız ya, hani alkışlanmayacak ya, yani kuru milliyetçilik yapılmayacak ya, prim olmayacak ya, o zaman ne oldu, gençler çıktı, formayı hak edenler, formayı isteyenler, kendini kanıtlamaya ihtiyaç duyanlar çıktı, başarılı oldu. Zaten temel sebep de bu değil midir? Bir hedefi olmayan bir adamı oynattı, ne olabilir ki? Yani Hakan Çağlanoğlu'nun bugün Avrupa'da her şeyi kazanmış adam, her şeyi, olabilecek bütün başarıları, atabilecek bütün golleri atmış adam, her yerde, uzaydan, her yerden atmış. Şimdi bu adamın ne olabilir ki, ne kazancı olabilir ki? Ama oraya işte Orkun'u koyman lazım ki En azından o çocuk zaten Beşiktaş'a gelerek denen Avrupa vitrininden biraz daha geriye gitti. En azından burada kendini gösterirdi ya. Hem bu Beşiktaş kazanırdı, hem biz kazanırdık. Hem futbol severler kazanırdı, hem futbolun adaleti kazanırdı. Ama olmuyor abi işte yani. Ben bunu anlayamıyorum yani. Hani bazı şeyleri açıklayamıyoruz yani milli takımda. Ben dediğim gibi sana da katılıyorum. Bunlar bizim çocuklarımız. Ne kadar eleştirsek de bağrımıza basacağız. Çünkü herkesin evladı sayılır. Yani öyle medyada Ahmet Çakar'ın demeye çalıştığı şeyler de hani çok ayıp yani. Hani onun bunun çocukları falan. Ne diyorsun abi sen?
1: Yani oraya yani, çekildi diyor daha doğrusu. Düzeltelim şimdi. Ya direkt abi, öyle de şimdi demiyor ama.
2: Hani, lafın nokta nokta.
1: Ama, ama yani olmaması gereken şeyler. Olmaz. Nereye olmaz. Çekileceği
2: ya, de. Hani, evet. Ya, Türkiye ligindeki futbol seviyesinin, hakem seviyesinin, yorumcu seviyesinin çok düştüğünü düşünüyorum artık. Ya gerçekten her şey harcanıyor. Bak çok pahalı bir sektör. Çok ucuz insanlarla.
1: Abi buralara girdin ya, Kulüpler Birliği toplantısına ne diyorsun Serkan Çetiner?
2: Seviyenin en dip olduğunun göstergesi diyorum. Ne diyeceğim yani? Yani Kulüpler Birliği'ndeki o çıkan konuşmalar, yapılan ya yani hiçbir başkana bir kere başkanların olduğu böyle konuşmalar olur mu ya? Başkanlar da, yani Süleyman Seba'nın yanında yapabilir miydin bu konuşmaları mesela?
1: Zor. Aziz Yıldırım'ın yanında yapamazsın abi, günümüzden örnek ver.
2: Yani Aziz Yıldırım'ın yanında ben çok şaşırdım yani. Böyle ya. Kavga
1: Aziz Yıldırım'ın yanında olmuyor olay ama onun yanında yapamazsın, günümüzden bir örnek verelim.
2: Yok, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Son dönemlerde
1: doğru mudur bilmem. Bak, iddia yani, o ki konuştukları ve Aziz Yıldırım tarafından özür dilendiği gibi bilgiler var. Ama iddia tabii, doğruluğu teyitli bir durum değil yani bu. Yüksel Yıldırım özelinde.
2: Ya ben son dönemlerde futbolu yöneten insanların polemiklerden uzak kalması gerekirken yani polemikleri o yani çekiyorlar mıknatıs gibi yani. Bence bundan da keyif alıyorlar ya. Ya başarısızlıklar konuşulmasın diye yapılıyor. Ama ya bilmiyorum, ben çok yanlış gidiliyor ya. Öyle söyleyeyim yani. Hani yönetim şekli çok yanlış. Hiçbir doğruyu yapamıyoruz. Yaptığımız bir doğru vardı. Gençleri böyle milli takımda bir zengin bir kadrolaşma vardı. Yani böyle Avrupa'da birçok bir anda çıkan wonderkid tabir ettiğimiz gençlerle bir hayal kurdurttular. Onu da sağ olsunlar veteranlarımız gölgelediler. Bu anlamda yani Arda'nın da son konuşmalarını tebrik ediyorum. Bakın Arda mesela Fenerbahçe patentli bir oyuncu. Ama bakın bütün Galatasaraylılar Arda'yı seviyordur biliyor musun? Ve Barış, yani işte Hakan Çalhanoğlu da mesela Galatasaraylı olduğunu iddia ediyor. Galatasaray patent demeyeyim de. Ama bütün Galatasaraylılar da bugün Hakan'ı istemiyordur. Ya bunun bir şapka önlerine koysunlar, düşünsünler ya. Nasıl bu hale geldiler? Yani bir tane çocuk bak çıkıyor. Ben çok fazla eleştirilmediğini...
1: Abi bir şey dikkatimi çekti. Belki çok böyle yanlış anlaşılacak cümlem ama vallahi söylemeden soramadan geçemeyeceğim. Neden bir Arda gibi bir örnek Fenerbahçelilerin de çok sevdiği bir Galatasaraylı oyuncu yok mesela? Böyle örnek gösterebileceğimiz. Şu an oynayan faal.
2: Tugay vardı.
1: Şu an faal abi. Faalden bahsediyorum.
2: Faal? Ya şu anda...
1: Yok abi. Ne Galatasaray'da ne yurt dışında.
2: Osimhen var ya, Osimhen'i seviyorlar.
1: Abi yani sen Osimhen'i farklı noktadan seviyorlar diyorsun şimdi. Yani orada,
2: tamam
1: yani iyi Osimhen zaten abi. Öyle değil, Arda'yı sen Arda'nın çok güçlü olmasından sevmiyorsun. Arda bizim çocuğumuz diyorsun, seviyorsun.
2: Seviyorum, sempatik.
1: Peki. Ya işte bence milli takımdaki problemlerden biri de bu. Ve hani ben biraz da Galatasaray tarafındaki kutuplaşma biraz problemli son yıllarda. Başarısının yanında bunu da konuşmak gerekiyor.
2: Ya orada yapıyorum. Birazcık ama Fenerbahçeli taraftarları da çok böyle kin ve nefrete yönelten yöneticiler oldu. Oradan da hiçbir taraftar da çıkıp ben şu oyuncuyu seviyorum. Mesela Muslera'yı sever Fenerliler. Hı hı. Son dönemlerini saymazsak. Volkan bile seviyordu düşün yani.
1: Doğru. O kısımda.
2: Yani o vardı yani. Hani şöyle son dönemlerde çok fazla.
1: Son dönemlerde çok arkadaşım vardı. Muslera sinsi aslında. Bakmayın öyle olduğuna falan diyen Fenerbahçeli çok vardı. Ama yani o da Galatasaraylı abi neticesinde yani. Bazı noktalarda Fenerbahçelilere ters gelecek. Çok birazcık... iyi olacak elbette.
2: Evet, ben Alex'e benzetiyorum. Alex'e olan sevgi. Hani Galatasaray taraftarları da mesela Alex sevgisi vardır yani. Hani severlerdi. Çünkü çok fazla hırgüre girmez. Kendi işine odaklı. Mesela yani öyle topçu kim sevmez ki abi. Türkiye'deki zaten temel sorun o yani. Kendi işini yapmayıp maçta hakeme saran futbolcuları saranı sevmiyorlar yani.
1: Evet.
2: Ama dört büyükler, özellikle üç büyüklerde bu birazcık prim yapılıyor yani. Kontrat veriyorlar abi ya.
1: Doğru.
2: Bu yüzden Mert Hakan kontrat alacak.
1: Mesela. Şuraya geleceğim şimdi buradan. Biraz böyle konudan konuya geçtik, güzel oldu, Kulüpler Birliği tarafında konuştuk ama benim dikkatimi çeken şeyler oluyor bazen, böyle zaman zaman kampa giden başkanlarla ilgili. Mesela Sayın Ali Koç kampa gitti, şampiyonluk ateşlemesi gibi bir hani başlık atılmıştı o dönemlerde, ya da şampiyonlukla ilgili böyle bir motivasyon konuşması yaptı gibi başlıklar öyle görülmüştü, medyamız öyle görmüştü bu haberleri, ya da camia böyle görelim. İşte haricinde bugün bir haber görüyorum Beşiktaş'ta ve hani konuşulmuştu da Ali Koç'un ne kadar önemsendiği, ne kadar dikkate alındığı, daha doğrusu dikkate alınmadığı kısmı ön plana çıkmıştı buradan. Hatırlarsın o fotoğrafları, o günleri. Sonrası hatta ne gelmişti? İşte Fenerbahçe'de Dzeko aynı salonu bir diğer fotoğrafta aylar sonra Dzeko ve Tadic'in arkada tavalarla yollandığı günü görmüştük. Her neyse. Şimdi bunlar dikkatimi çeker. Beşiktaş tarafında da Sayın Serdal Adalı, Sayın Başkan, şunun adı altında, bak, yeni sezon öncesi birlik yemeği adı altında toplantı yapıyor. Ama ne eksik abi toplantıda, bil bakayım. Yeni sezon öncesi oyuncu yok, futbolcu yok. Şimdi birisi bana diyecek ki Fenerbahçe'de, Galatasaray'da var mı? Senin dediğin gibi, hadi Fenerbahçe'de seçim var diye Vedat Muriç açıklandı. Yoksa o da biraz zordu Fenerbahçe tarafında da bu kadar hızlı ilerledi. En azından bir oyuncunun hızlı bir şekilde bitmesi. Galatasaray'da aynı şekilde, ama yani aynı konum değil, aynı konu değil bunlar. Serdal Adalı'nın durumunun ben biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın durumunun daha farklı olduğunu düşünüyorum. Geçen transfer döneminin, devre arası transfer döneminin, o başarısız geçtiğini düşündüğüm devre arası transfer döneminin de başlangıcı böyleydi, sonu hüsran oldu. Bir önceki yaz döneminin başlangıcı böyleydi, sonu hüsran oldu. Twitter'da ne hesaplar neler yazıyordu, fenomen hesaplar ya da gazeteciler, Twitter üzerinde çok faal olan gazeteci, Beşiktaşlı gazeteciler, ya Beşiktaş diye bir kulüp vardı, unutuldu mu gibi şeyler söylüyorlardı. Buralara gidiyordu, çok iyi gidiyordu bu eleştiriler. Ama bugün yeni sezon öncesi işte birlik toplantısında yeni hocan var, işte yeni futbol aklın var ama oyuncular eski. Belki de oradaki 25 oyuncunun, belki de oradaki 30 oyuncunun 10'uyla çıkacaksın ve onlar bunun farkında. Sözleşmeden çıkacağının farkında. 15'ini satmaya uğraşacaksın. 9'uyla yollarını ayırmaya uğraşacaksın. Böyle bir yerde toplantın oluyor. Bilmiyorum mu? Bilmiyorum. Çok mu ileri giderek burada bu konuyu ele aldım ama senin görüşünü de merak ediyorum. Beşiktaş'la başlayalım Serkan Çetiner.
2: Yani Beşiktaş şu an bir yapılanma içinde ve genç oyunculara yöneliyorlar. Ben birkaç tane böyle medyada transfer haberlerine baktım. Böyle hani Monaco gibi, Benfica gibi böyle hani öğretici takımları forma şansı bulamamış yeteneklerine gidiyor. İşte Sportif Türk, Özgün Özen. Bence İyi gidiyor ya. Yani en azından doğru adamla çalışıyor.
1: Önder Özen.
2: Önder Özen, pardon. Yani Önder Özen daha önceki Beşiktaş yani başarısının mimarlarından biriydi. Aynı mantıkla gidiliyor. İşte Atiba'yı kazandıran isim. Doğru transferler. Dünya Kupası var. Yani transfer olmaması için birçok bahaneleri var. Ama şöyle söyleyeyim, Trabzon'da yapıyor mesela. Hem satıyor hem alıyor. Yani aslen tam kadro kampa gidiyorlar ya. Ötesi var mı? Yani tarihte yok. Türk futbol tarihinde belki de tam kadro. Transferlerini bitirip ilk kampa giden bir takım yok. Ama bunu Trabzon başarıyor. Beşiktaş'ın da çok fazla transfere ihtiyacı var. Aslında dediğin gibi ya maddi sıkıntı var ya da çok inceleyip sık dokuyorlar yani. Ya ikisinden birisi bence yani. Ama yani şu an üç büyüklerde en çok transfer kime lazım desem Beşiktaş'tır.
1: Evet.
2: Çok fazla eksiği var. Çok fazla lazım. Kadro kuracak.
1: Böyle gitmemesi gerekiyor mesela bir planlamanın Beşiktaş'ta.
2: En azından 2-3 tane alması lazım. Evet. Yoksa şey gibi oluyor. Sonradan toplu alımların hepsinde yani 5 taneden 2 tanesi iyi çıkıyor, 3 tanesi çürük çıkıyor yani. %60-%70 karavanaya giriyorsun. Çünkü niye? Zaten iyiler gidiyor. Mesela Trabzon planlı bir şekilde kimi alacağını, kimi vereceğini biliyordu. Sezona girmeden önce yani Malinovski mesela bitmişti yani. planlı, her şey planlıydı yani. İşte bir tane daha sağ bek aldılar. Kabral galiba. O da planlı bir kişiydi.
1: Bu arada Nübel'i konuşalım. Kaleci Nübel kısmında Beşiktaş ısrarla bir beklentisi
2: bekliyor
1: var.
2: Bekliyor abi, işte bekliyor. Ya şimdi şöyle oluyor.
1: Vlahovic'de de aynı şekilde. Trabzon'a geçmeden önce buraları konuşalım.
2: Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Piyasa şöyle. Gidiyorsun Beşiktaş. Bakıyor Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yok. Avrupa Ligi onlar için pek geçer not değil. Para odaklı oluyorlar. Sen hem iyi parayı ödüyorsun hem de seni bekleme avantajı. Yani bekletiyor adam. Diyor ki tamam, ne kadar verdi? Atıyorum 10 milyon euro. Tamam, bir bekletelim. Transfer sezonunun sonuna doğru nasıl olsa bu takım cepte, bekleyecek. Çünkü iyi oldu. Biliyor yani bekleteceğini. Diyor ki söyleyin, beklesinler. Bir ay beklesinler beni diyor. Ben bir hepsini bir önüme alayım diyor. Avrupa'dan teklif gelirse, ona yakın bir teklif, kabul ederim diyor. Ya da diyor etmem diyor. Hani iyi transfer, iyi oyuncuyu almak için beklemek zorunda kalıyorsun. Bu bütün, yani sadece Beşiktaş değil, bütün Türk kulüpleri için böyle bir durum var yani. Hani gidip de selamünaleyküm ben paramı var deyip de alamıyorsun yani. Evet. Önce gidiyorsun, menajeriyle temas kuruyorsun. Menajerini, topçuyu sana döndürmesi için